0: Barda iyi akşamlar dileyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Ankara'dasınız bugün. Bir kez daha teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
1: Sağ olun, var olun. Stüdyodaki konukları da Ankara'dan selamlıyorum.
0: Ankara'ya da döneceğiz elbette. Ankara'da hazırlıklar son aşamada, NATO zirvesiyle ilgili çok önemli mesajlar var, beklentiler de var. Tüm bunları konuşacağız ama tüm bunların önüne geçen, aslında konuşurken ya da konuşmaktan da zaman zaman imtina ettiğimiz ama konuşmamız gereken bir başlık daha var. Çünkü bu başlığı konuşunca asıl konuşmamız gerekenleri biraz erteliyoruz ama konuşmadığımız zaman da tarihe not düşmek açısından, bir kez daha bu gelişmelerin yaşanmaması açısından önemli olduğunu da düşünüyoruz. Tüm konuklarıma bu başlığa dair söz vereceğim, görüşlerini alacağım. Geride bıraktığımız birkaç haftaya damgasını vuran başörtüsü saldırıları, buna dair hemen bir görselimiz var. Ekranlara getirelim, hemen ardından da konuklarıma sözü bırakacağım. Türkiye'nin özellikle bu önemli virajı, NATO zirvesi, tarihin en önemli NATO zirvelerinden biri olarak görülüyor. Bunları konuştuğumuz hafta maalesef diyerek gündeme taşıdığımız bir gelişme. Hiç yaşanmaması, olmamasını diliyoruz ama maalesef oluyor. Oldukça da gündeme getirmek, yaşananlarla ilgili notları paylaşmak ve sesi yükseltmek gerekiyor. Arkadaşlarım hemen hazırladılar. Başörtüsünü üst üste saldırılar yaşanmıştı. Metroda yaşadığı tartışma sonrası sosyal medyada başörtülüler için imha edilsinler paylaşımı yapılmıştı. Hukuki süreç işliyor. Antalya'da markette başörtülü kadınlara kıyafeti üzerinden bir sözlü taciz yaşanmıştı. Bunu da hatırlatalım. Sonrasında da yine özellikle bir protesto, ama neyi protesto ettiklerini bilmeden protesto eden bir grubun sözleri, yine başörtülülerle ilgili, dini eğitimle ilgili tartışmaları da, eleştirileri de bir anlamda o söyleyenler açısından gündeme getirdi. Tüm bunları konuşacağız ama öncesinde bu iki başlığa dair yaşananları bir hatırlayalım, ardından da değerlendirelim. O iki görüntü hemen ekranlara gelsin.
2: Böyle simsiyah sıcak, 36 derece sıcaklık. İyice de kapatmışsınız kendinizi de.
3: Tesettürlüyüz, ne yapacağız?
2: Tesettürlü. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
3: Evet.
2: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
3: Tarikat değil
2: mi? Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız.
3: Tamam, o zaman bilmeniz gerekiyor. Nisa suresini bilmiyor
2: musunuz? Yok, hayır.
4: Denmez abi, ayıp.
2: Yok, hayır dedim, acaba kapı terlemiyorlar mı dedim.
3: Yok, terlemiyorlar.
2: Teserliyim.
4: İnsanlara böyle tarikatlar.
2: Hadi kolay gelsin.
3: Size de.
2: Yok, biz de camiye falan gidiyoruz da sizin farklı şeyiniz, düşünceniz ve şeyiniz.
3: Yok, ayrımız Müslümanız. Hepimiz böyle düşünüyoruz. Yok estağfurullah.
4: Ben çok mahcup oldum ya. Amca adına gerçekten.
3: Yok estağfurullah. Böyle insanlar vardı bence.
5: Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın. Geçenlerde bir tane video görmüştüm. Kapalı bir tane kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Kural neyse uyacaksın. Ben de camiye kapalı giriyorum. Girmek istemiyorum ama giriyorum. Demek ki neymiş? Kurala uyacak mısın? Kur'an ne? Havuza, denize bikiniyle gireceksin. Kapalılar imha edilsin. Net.
0: Tüm konuklarımın görüşlerini alacağım ama tekrar ifade edeyim. Bu görüntülerle ilgili hukuki süreç başladı. Adımlar atıldı. Normalleştirmemek adına bu görüntüleri ekranlara taşıyoruz ve bu görüntülerle ilgili yaşananları da hukuki boyutun ötesinde değerlendiriyoruz. Mahmut Övür, 28 Şubat sürecinde gördüğümüz, sonrasında da zaman zaman tanıklık ettiğimiz ama azalsa da hala bir şekilde toplumun içerisinde bazıları tarafından istismar edilen bir süreç, bir taciz, bununla da ilgili hukuk gerekeni yapıyor ama üstüne konuşmamız gerekiyor. Bu davranışlar normal davranışlar değil, bunu da söylememiz gerekiyor. Yorumlarınızla başlayayım, tüm diğer konuklarıma da kısa kısa söz vereceğim.
6: Bu çok tabii Türkiye'nin uzun yıllardır tartıştığı, belki de 28 Şubat sürecinde açığa çıkan, görünür olan bir mesele. Yoksa Türkiye'nin o tek tipçi yaşam biçiminden kaynakla bir geçmişi var bunun. Yani tek tip bir toplum yaratma projesinin bir parçası bu. Doğru. Yani batıcı bir toplum yaratmak, modern bir toplum yaratmak onun bir uzantısıdır. Yani üstü örtülü çok fazla seslendirilmedi geçmişte. Yani mesela 28 Şubat'a kadar ya da işte 68'de ilk sanıyorum Hatice Babacan'dı.

0: ya da ona benzer birkaç ismin başörtülü meselesiyle üniversiteye gelmesiyle başlayan, benim üniversite dönemimde de sanıyorum bizim okulda bir sene başörtülü bir hanımefendi vardı. Yani o dönemlerde çok fazla da tartışılmıyor. Çünkü çok fazla bu türden bir yaklaşım yoktu. Çünkü özgür hissetmiyordu insanlar. Bakmayın şimdi hep böyle geriye dönüp bakınca geçmiş çok daha özgür falan deniyor ama özgür değildi. Mesela bu kurumda bile ATV'de ben hatırlıyorum 90'lı yıllarda yani bunu sordum da burada niye bir tane farklı yani işte dindar muhafazakar kesimden kimse yok diye olmasın diye yaklaşanlar da vardı. Yani böyle bir Türkiye'den geliyoruz. Yani 28 Şubat'ta o mücadeleyle başlayan bir süreç vardı. Yani kendi yaşam biçimine, inancına uygun giymeye çalışan insanlar vardı. Halen anlaşılmamıştır. Var tabii ki. Yani belki de tek tek çıkıyor ortaya ama yine de büyük oranda var. Niye? Çünkü yüzleşme yaşanmadı. Yani o sosyoloji, o sosyolojinin siyasi aktörleri, o sosyolojinin aydınları, o sosyolojinin akademisyenleri bu konuda bir kısmı hakikaten sahici ve samimi bir şekilde bu konuya yaklaştılar ama büyük oranda henüz o konuyla yüzleşmek istemediler. O yüzden de yani siyaseten mesela bugün bakıyorsun CHP'nin parti meclisinde başörtülü bir insan alıyorlar ama bu meseleyle yüzleşmedikleri için böyle problemler çıkıyor. Yani utanç verici bir mesele. Yani bir tanesi de imha edeceğim diyor. Öteki çok daha utanç verici. Bir bakıyorsun bir insanın yaşamına müdahale eden, güya kibarca eden müdahale eden. Yani sana ne kardeşim, sen kimsin? Yani ne, benim nasıl giyeceğimi, nerede, denize, havuza nasıl...
1: İyi niyet kisvesi altında terlemiyor musunuz gibi
0: ya bu bir bahane üzerinden. Utanç, böyle bir soru sorulamaz. Yani bir insanın aklından geçmemesi gereken bir şeydir. Ama dediğim gibi Türkiye'deki o batıda hani İslamofobi deniyor, İslam karşıtlığı dediğimiz şeyin Türkiye versiyonuyla karşı karşıyayız. Dindarlara, muhafazakarlara, hatta Türkiye'nin farklı etnik, mezhebi yaklaşımlarında da bunu görüyorduk. Yani geçmişte de gördük. Yani Halesin. Türklere karşı da gördük, Alevilere karşı da gördük. Hep ötekileştiren, onları yok sayan, görmezlikten gelen, görünmeyince sanki yokmuş gibi sayan böyle bir zihniyet var. Bu zihniyetin çözülmesi gerektiği iki temel yer var. Birisi siyaset, ikincisi akademi. Bu iki akademi ve siyaset bununla yüzleşmediği sürece de bu türden problemler çıkacaktır. Bu utanmazlık, bu hakikaten insan hani Türkiye'de bunu aşmamız gerekir diye düşündüğüm. Yani AK Parti iktidarı döneminde özellikle 2008-2009'dan sonra bu konularda önemli adımlar atıldı. Siyaseten de mesela CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu döneminde buna yaklaşımlar sergilendi. Ama dediğim gibi açık, net, ya bu bizim gerçeğimizdir üzerinden bir yüzleşme. Biz geçmişte hatalar yaptık. Bu hataları gidermemiz gerekir üzerinden bir yaklaşım sergilenmediği için böyle zaman zaman çıkıyor. O sosyolojiyi etkileme konusunda da bir çaba yok. Yani mesela diyelim bugün işte düşünün bugün işte siyasi aktör olduğunu, arkasında büyük bir kitle olduğunu söyleyen Özgür Özel grup başkanı ya da Manisa milletvekili diyelim. Yani bundan bir süre önce ortaçağ zihniyetinden bahsediyordu. Yani batıdaki akademisyenlere, bilim insanlarına bakıyorsun. Onlar da şunu açık açık söylüyor. Okumuyorlar büyük ihtimalle. İslam'ın orta çağı yok diye mesela yaklaşanlara. Bunu görmüyorlar. Yani orta çağ diyen 2013 yılında
1: yani Batı'nın yaşadığı orta çağ, o orta çağ karanlığı dediği dönemde İslam aydınlanmasının yaşandığı dönemde. Yani, aynı evet, tarihsel yani karşılığa da gelmiyor.
0: İslam'ın en aydınlık dönemidir, en şey olduğu dönemdir. Yani şöyle bir şey işte o yani 2013'te o gün grup başkan vekili olan Özgür Özel'in kalkıp şöyle bir öngörüde bulunuyor. Yani 2013'teyiz, 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında AK Parti iktidarda kalırsa kadınlarımız araba kullanamaz gibi bir yaklaşım. O bu işte bu tek tekil örnekler o siyasi zihniyetin versiyonları. Türkiye bunu aştı aslında, yani aşmada da değil. Büyük oranda aştı ama işimizi halen böyle ötekileştirici, ırkçı diyebileceğimiz siyasi yaklaşımlar var. Bununla da baş etmemiz gerekiyor, mücadele etmemiz gerekiyor.
1: Önemli bir noktanın altını çizdiniz. Biri siyaset, diğeri akademi dediniz. Akademi deyince de iki değerli akademisyen var. Hemen onların da görüşlerini almak
0: bunların
1: isterim.
0: Bunların da günahı var tabii.
1: Bu başlığa dair. Kemal Hocam sizinle başlayalım dilerseniz. Kısa bir değerlendirme almak isterim. Sonra dünyanın konuştuğu başlıklara geçebileceğiz.
2: Evet.
1: Değinmeden, konuşmadan geçmek olmazdı diye düşündük. Buyurun.
2: Yani kılık ve kıyafet üzerinden bir tartışma gibi gözüküyor bu ama bu aslında batılı okumaların bizim içimizdeki bazı insanların beynine enjekte edilen bir sapkın düşünce var. Mesela bu tipleri biraz önce Kaş'taki o adamı, arkadaşı.

0: beyefendi diyecektim de son anda vazgeçtim. İşte ne bileyim kapalıları imha etmeli denen kadın. Buna benzer çok örnekler var. Otobüste tacizler, metroda, metrobüste tacizler var.
1: Hatta geçen hafta hatırladığım, önceki haftaydı sanırım, dini eğitim almış çocukların yürüyüşü, o yürüyüş sonrasında o yürüyüşü protesto etmek açısından ne anlama geldiğini bilmediğimiz bir başka yürüyüş şekliyle ona karşı bir adım atılmıştı. Belki bunu da ekleyebiliriz bu sürecin
0: içerisinde. Evet, evet. O tür benzer şeyler yaşıyoruz maalesef. Bu enjeksiyon hakikaten aktarılmış durumda. Bu karakterleri, o protesto yapanları, bu hanımefendiye bir işte taciz yapan o adamı görürsünüz. Nerede görürsünüz daha çok? İşte kilisede görürsünüz mesela. Çok özenir, çok sever. Ne bileyim bir papaz görünce el pençe divan durur pardon. Haham başı görünce ne yapacağını şaşırır. Eli ayağı birbirine dolaşır falan. Elini öpmeye kalkışır. İşte giderler Paris'e, Londra'ya. Orada ilk yaptıkları şey kilise bir kilise gezmek. Bulup orada bir mum yakmaktır. Yok mudur bu örnekler? Şimdi izleyicilerimiz diyor ki evet ya öyle gerçekten falan diyen çok vardır. Şimdi dolayısıyla karşıdaki o inanç sistemlerini el pençe divan duran bir taraftan da kendini Müslüman diye tarif ediyor değil mi? Öyle tarif eden bir garip mutant bir grup var içimizde. Bir taraftan da Müslüman kıyafetli inancına göre giyiniş tarzı olan kadınlarımıza erkeklerimize büyük bir öfke ve kin duyuyorlar. Yani batıdaki İslamofobiden çok daha kuvvetli bir fobi var işlerinde. Yani aynen. Gidin mesela kıyafetinizle Londra'da gezin çok fazla size bir şey demezler. Ama Türkiye'de İstanbul'da Antalya'da İzmir'de sokaklarda gezin böyle tacizler yaşıyorsunuz. Müslüman bir ülkede Müslüman bir kadının Müslümanca kıyafet giymesini anomali kabul ediyorlar. Bunun ilimle bilimle onunla bunun alakası yok. Bu bir kin. Ha bunlara da bir taraftan da acıyorum. Çünkü muhakeme yetenekleri çok fazla yok. Bulundukları yerde ne durumda olduklarını bilmiyorlar ve köklerine ihanet ediyorlar. Şu imha edin denen kadının ailesini bir kazıyın şöyle geçmişe birkaç nesil geriye gidin. Aynı o kıyafetteki insanlarla karşılaşırsınız. Ve köyde işte kasabada bildiğimiz o biz annelerimizin babaannelerimizin giydiği kıyafetle bu çocuklar doğmuştur veya bu çocukları yetiştirmişlerdir. Ama ne oldu arada işte? Arada batılılaşma adı altında çağdaşlaşma, muasır medeniyet kavramları üzerinden bir şekilsel blok ortaya çıktı. Onları da ikna ettiler bu grupları. %1-2'lik grup ha bunlar. Yani çok az bir grup. Onlara da biz denk ediyoruz maalesef ve bütün günden mahvoluyor. İşte o yüzden kılıkla kıyafetle değil, o yetişme tarzınızda, eğitiminizde, duruşunuzda, millilik ve yerlilik karakterinizle öne çıkmanız gerekiyor. Ya doktora gidiyor kadın. Bir tane kapalı başörtüsü olan bir doktor hanımefendi, uzman, cerrah, profesör olmuş. Yok diyor ben güvenmiyorum diyor. Ya oraya onu kim getirdi? Gökten gelmedi ki o. Belli aşamalardan geçmiş. Bak o kadar zehirli bir zihniyet var ki. Bir de böyle Kemalist, Atatürkçü kisvesi altında yapılan halklar var. Aynı gruplar bakıyorsunuz dolandırıcılık yapıyor. Bakıyorsunuz kupa satıyor 20 bin liraya ona buna. İsim vermeyelim. Üstünde Atatürk'ün resmi var. Bir bakıyorsunuz çağdaş kıyafette dolaşıyor. Onu bunu kandırmaya çalışıyor. Atatürk kitapları satıyor. Kravatla, ceketle, şunda bunda. Yani şimdi bu tabloyu bile muhakeme edemeyecek bir garip bir grup maalesef. Ama çok azınlık. Merak etmeyin. Peki. Çok genel bir kanı değil bu. Bunlar da yavaş yavaş öğrenecekler işte. Maalesef hukuki süreçlerde öğreniyorlar. Konuşarak öğrenin. Diyalog kurarak öğrenin. Anlayarak, anlaşarak öğrenin. Aynı Müslüman kadın kılığı ve kıyafetiyle inancını rahatlıkla sergileyebilen bir kadın bir karşıda Hristiyan kişi görünce ona müthiş saygı duyuyor. Bak ne kadar terakkuz var. Yani onunla konuşuyor, sohbet ediyor, dinliyor, anlamaya çalışıyor. Belki aynı Müslüman kadın veya erkek İncil'i okuyup onları anlamaya çalışıyor. Kadının Kur'an'dan haberi yok. İncil'den haberi yok. Tevrat'ı görmemiş, adını bile duymamış. Yani din
1: hocam,
0: bilgisi sıfır.
1: Sadece teolojik bilgi nerede değil. Hindu birisini görüyor o inanca, o kıyafete çok büyük saygı gösteriyor. Evet. Hatta onun ibadet şeklini buraya alıyor. Aynı şekilde onu kullanmaya çalışıyor ama gerçekten
0: inanılmaz bir şey.
1: Değil.
0: Ya yani, bilmiyorum bu içlerindeki en önemli bu televizyonda bu sapkın kafayı bile konuşmak bana şey gelmiyor.
2: Şimdi
0: ama
2: Kemal hocam bir şey söyleyeyim. Ben akademiye dikkat çektim. Belki hocam da okumaya
1: hocama
2: gelecek.
1: Hocama da soracağım.
2: Şöyle bir şeyi geçenlerde bir mezuniyet törenine katıldım bir üniversitede. İsmini vermeyeyim. Fakat öyle bir havayı gördüm ki Hakikaten eğitim çok önemli. Yani bu coğrafyanın geçmişine bakın, 1860'tan beri birileri gelip okul açıyorlar. Orada şeyi gördüm, yani sonucu görüyorsun. Tornadan çıkmış gibi. Hoşgörüden bahsediyorlar ama Türkiye'nin gerçekleriyle alakası olmayan bir prototip çıkıyor. Dehşet verici bu. Yani hakikaten bu ülkenin renklerini, bu ülkenin zenginliğini, çeşitliliğini anlatan bir eğitim sistemimiz yok, yok ne yazık ki.
1: Özellikle akademide. Tamamladınız mı hocam?
0: O da istisna kıymetli hocam. Bana göre yani üniversitelerimiz o anlamda çok hakikaten önemli bir referans olabilecek durumdalar. Yani bütün dinlerden, bütün inançlardan, bütün milletlerden hepsinin harmanlandığı bir akademi var aslında şu anda. Yani bahsettiğiniz tabloyu çok anlamadım ama yani başörtülü kızlarımız da var.
2: Var tabii ki, öyle üniversitelerimiz var.
0: Her türlü var. Yani bunların hepsi birinci olanlar içinde onlar da var. İkinci olanlar içinde onlar da var. Yani dereceyi onur derecesiyle bitirmiş olanlar da var. Gayet güzel derslerini ya bu bir böyle kıyafet meselesi. Akademi camiasında artık ben o tartışmaları pek rastlamıyorum. O çok çok çok küçük istisnai durumlar haline gelmiş olabilir belki.
1: Peki. Hocam akademi konusunda yine bu anlamda eğitim tarzına yönelik eleştiriler de var. Mahmut abi de onu dillendirdi. Anladığım kadarıyla kökeni yurt dışında olan, yurt dışında açtıkları okullarda ya da verdikleri eğitimde bunu hoşgörü olarak gören ama burada o eğitimi vermeyen ve o hoşgörüsüzlükleri yayan da bir grup var. Kemal hocam da bütün akademinin içinde olmadığını elbette söyledi. Sizin görüşleriniz ne yönde olur bu başlığa dair? Buyurun.
3: Evet, bu ekrana yansıyan videoları hukuki cepheden baktığımızda temel hak ve özgürlüklere, insan tabii haklarına aykırı bir düzeneye yakın burada bir suç ile karşı karşıyayız. Yani bir kez yani temel metinlere baktığımızda ötekileştirme, din ve vicdan özgürlüğüne müdahale, nefret suçu, ayrımcılık, İslamofobi, bunların hepsini tek tek bu örneklerde bu cürümlerin işlendiğini görebiliriz. Temel beynelmiler metinlere baktığımızda Evrensel Beyanname 10 Aralık 1948 tarihli, onun en temel vurgu yaptığı nokta ayrım yapmayacaksın. Yani cinse göre, ırka göre, ten rengine göre, vücut sağlamlığına, bütünlüğüne göre, inanca göre burada ayrım yapıldığını görüyoruz. Oysa yani onun bağlayıcı olmadığını söyleyebilirler tabii ki. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin daha sonra onu bağlayıcı hale getiren iki sözleşmeler kabul edildi. Oralarda da bu hususlara vurgu var. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nde var. Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Sözleşmesi'nde var. Yani 100'e yakın Birleşmiş Milletler Şemsiyesi altında kabul edilen insan hakları metinlerinde bu pratikte örneğini gördüğümüz uygulamalar suç oluşturuyor. Avrupa hukuki metinlerine baktığımızda Avrupa Konseyi Şemsiyesi altında en başta 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne buradaki uygulamalar, bu görüş, bu düşünce yapısı çelişki oluşturuyor. Çünkü orada da yani hiçbir şekilde etnisite, dil, din, mezhep, inanç farklılığından mütevellit bir ötekileştirilme kabul edilmiyor. Ulusal yasalara baktığımızda da bu aslında anayasa başta olmak üzere medeni kanun ve temel metinlere baktığımızda bunların hepsi bakımından suç oluşturuyor. Hukuki boyutu böyle ama insan kalitesiyle, insan yapısıyla alakalı bir şey. Bu ülkede maalesef eğitim sistemi bakımından kapsamlı bir reforma ihtiyaç var. Belli dönemlerde bu eğilimleri topluma empoze ettiler. Az da olsa onların işte yansımalarıyla böyle karşı karşıya kalıyoruz. Hukuki bakımdan savunulacak bir tarafı yok ve müessir bir cürüm oluşturuyor bu ortaya konulan pratik.
1: Peki. Coşkun Başbuğ, ne dersiniz? Az da olsa zaman zaman karşılaşıyoruz ve zamanlama olarak da bu toplumsal gerilimlerin birileri tarafından yükseltildiği dönemlerde ortaya çıktığına da ben şahsen mesleki hayatımı tanıklık ettim. Katılır mısınız ya da değerlendirmeleriniz ne yönde olur? Buna dair yorumlarınız değerli. Buyurun.
4: Katılırım. Yani bu provokatif eylemler böyle geçerli 3-5 akçe var. Yani sürekli kullanılan sürekli böyle temcit pilavı ısıtılıp önümüze getirilen onlardan biri.

0: Kapanacağız. Her yer işte kadınlar işe kapanacak, direkt araç kullanamayacaklar işte vesaire gibi birçok hikaye. Bunların boş laf olduğu gün gelince ortaya çıktı. Herkes neyse inandığı değer, yaşam tarzı, bununla ilgili herhangi bir baskıya maruz kalmadan yaşantısını sürdürür ve sürdürmeye devam ediyor. Mesela ben o kadında hani kıyafetten bahsediyor, özgürlükten bahsediyor. Bugün istediğin kadar hani tepki alayım, şunu açık açık söylerim. Çıplak gezenler var. Bak sokakta çıplak gezenler var. Bunlara karşı en ufak tepki var mı? Ben merak ederim. Bazı değerlerden bahsediyor ya. Kadınların dahi eleştirdiği kıyafette gezenler var. E şimdi onların arasından böyle cımbızla seçip de böyle, o bir de aklı evvel biri var. Yaşını bilmem ama şeyden büyük belli. Böyle lafı gezdirmeler, işte laf dolandırmalar. Şimdi bak, böyle tipleri ben şöyle tanımlıyorum. Kül yutmam deyip mangalı boynunda gezenler.
1: E şöyle bir ifade kullanıyor. Biz de camiye gidiyoruz ama böyle yani... Ya biz de görmedik gibi bir ifade yani.
0: Bak, kül yutmam deyip mangalı boynunda gezdirenler tam da bu tanıma uyanlar. Sorsam var ya, her şeyi aşmış, en iyi o biliyor, hayatı okumuş, her şeyin farkında. Ya biz nelerle uğraşıyoruz, sen nerelerdesin? Mesela bu imha edilmeli diyen bayan. Şimdi ben hiç kimseyi küçük görmem ama alıp iki kelime konuşamayacağın cehalette bir kadın. Yani işte bahsetti hocam. Oturup konuşabileceğin en ufak bir şey yok belli seviyeden.
1: Ha şöyle bir ama öfkesi var. O olayı da izleyicilerimiz biliyordur eminim. Metroda bir tartışma yaşamış. Tartışma yaşadığı kişiyle ilgili söyleyebilecekleri olabilir ama onun kıyafeti üzerinden o kişiyi tanımlamak ve o kıyafet üzerinden bütün başörtülere yönelik böyle bir ifade, yani gerçekten ya konuyu çevirip çevirip oraya getirmek gibi bir durum.
0: Kendine has bir deyim, onu söyleyeyim. Onun için dedim hani cehalet akıyor diye. Şimdi Kemal Hocam bahsetti husus, benim de aklıma gelen husus. Belki bir, belki iki kuşak sonrası aynı aileden. Çünkü Anadolu'da bir geleneksel bir şey vardır. Hani giyim tarzı, yaşam tarzı, özellikle kırsalda. Benim anneannem de hani başörtülüydü. Annem keza aynı şekilde. Ya biz bu burada türküler yapmışız Anadolu'da. Yemeni bağlamış telli başına. İşte yazma, yazmak. Bunların hepsi Anadolu'ya has kavramlar. Dolayısıyla bir göbek öten aynı süreçten geçme, imha mı edecektin kendi aileni, kendi yakınlarını. Hani baktığında ele tutulur en ufak tarafı yok. Şimdi kızcağız çok güzel söylüyor. Nisa suresini okudunuz mu diyor. Yani o kendinden çok yaşça büyük olana aslında bir hayat dersi veriyor. Şimdi onu biz de Müslümanız dediği kişiye ben şöyle bir örnek vereyim. Ben misyonerliğe çok kafa yorduk. Yani çok da uğraştık meslek dönemimizde. Orada bir misyonerin söylediği laf beni çok etkilemişti. Biliyorsun misyonerler dünyanın her kıtasına yayılırlar. Vatikan destekli, Vatikan fonlar bunları. Doğru. Ama her yıl bunlar toplanır. Gittiği birlik, kıta, işte ülke neyse orayla ilgili tecrübeleri aktarırlar. Bunları rapora tutarlar. Yani bir sonraki gelen veya o gönderilen kişi bunlara dikkat etsin diye. Diyor ki adam, Türkleri diyor Hristiyan yapamazsınız, boşuna uğraşmayın diyor. Olmazlar diyor, o derece dini değerlerine bağlılar diyor. Ama diyor bırakın diyor, yani Müslüman olduğunu zannetsinler, bizim gibi yaşasınlar yeter diyor. Ki biz birçok konuda Avrupa'yı da geçtik az önce bahsettiğim hususlarda. Dolayısıyla şimdi her şeyi biliyor, her şeyi özümsemiş olman lazım. Yani bir, ve konuştuğun da bir altının dolu olması lazım. Senin evladın yaşındaki kişi sana işte o boş olan altı doldurmaya çalışıyor. Yani ayetlerle, örneklerle. Üstelik o kadar hani, takdir etmek lazım. Böyle hani o, bakmayın kibar dil kullanıldığına, resmen bir saldırı var orada.
2: Saldırı var.
0: Ayar vermeye çalışıyor, hakaret akıl vermeye çalışıyor. Yani ben mesela o sabrı gösteremem ben. Kendimi şöyle koyuyorum onun yerine. Kızcağız hanımefendi hakikaten büyük bir olgunlukla ve olması gerektiği kibarlıkla karşılık veriyor. Ama ona rağmen karşıda en ufak bir ders alayım. Buradan kendime bir
1: orada bir
0: mana
1: çıkarayım.
0: Yok bunlar.
1: Coşkun Baş, bu sonunda orada muhtemelen o alışveriş yapılan yerin sorumlusu olabilir ya da o diyaloğa tanık olan bir tanık olan birisi olabilir. O kişi adına
0: özür diliyor.
1: Özür diliyor böyle bir şey, yani o da farkında.

0: böyle bir sapkınlığın yaşandığını ve doğal olanın, normal olanın başka bir noktada bulunduğunun farkında ve onun adına özür diliyorum diyor.
1: Çok önemli bir cehalet örneği de gösteriyor. Buyurun. Tarikat ifadesini kullanıyor. Demek ki dini falan tarikatlardan ibaret zannediyor bu. Biraz da iğneyi kendimize batıralım. Maalesef son dönemlerde tarikat adı altında, cemaat adı altında toparlanıp farklı işler yapanlar var.
0: Maalesef.
1: Adam onu anlamış sadece inançtan. Onu söylemeye çalışıyor. İşte onu da engellemek işte
2: bizim. Hayır, bizi örtülü alanları da bu şekilde aynı potaya sokuyor.
3: Hepsi aynı potaya.
2: Tarikat ya, her başı örten mutlaka bir tarikat.
0: Çok kısa bir videoda çok çarpıcı detayları ve gerçekleri bulabiliyoruz Türkiye örneğinde.
2: Ülkenin işte yani vaziyetini, durumunu görüyoruz. Ama ben şunu altını özellikle çizeyim. Bu gördüğümüz kare, seyrettiklerimiz aslında Türkiye'yi temsil etmiyor. Ben Türkiye'nin birçok konuyu aştığını, o eski provokatif söylemler dahil, bunların hepsinin artık farkına vardığı kanaatindeyim. Çeyrek asır geçti. Hiç de öyle AK Parti'nin ilk geldiğinde resmedilen tablo gerçekleşmedi. Tam tersi daha da özgürleşildi. Daha da böyle herkes isteyen istediğini yapar hale geldi. Dolayısıyla ben İzmir'de yaşıyorum. Zaman zaman benim de kulağıma gelen veya yaşadığım örnekler var. Hep de sorduğum sorular o. Ne değişti diyorum hayatında. Hani bazı eleştirilerde bulunuyordun. Gülmeye başlıyor. Çünkü hepsi fasaryaydı, hepsi bir takım odaklar tarafından üretiliyordu. Ülkeyi karıştırmadığına provokatif söylem ve eylemlerde kullanılacaktı. Hepsi ellerinde patladı. Dolayısıyla bu da buradan da bir şey çıkmadı ama tabii hani tartışıyoruz, o tartışmaya değer bir kişilik mi? Yani hem o kadın hem erkek söylemine baktığında yani otur dediğim gibi iki kelime demezsin. İmha, neyin iması? Yani ne maksatta, amacın ne? Bunları bir sıkıştırdığımız kitlenim kalacak belli. Öbürü Müslüman diye iddia ediyorsun kendine. Birkaç tane soruyu sordun mu?
0: Kendi ailesinin içinde hatta iddia ediyorum. Birinci derece yakınlarının içerisinde mutlaka siz de bahsettiğiniz toplumsal dinamiklerden başörtülü tanıdıkları, akrabaları, eşi, dostu, kardeşi var.
2: Bak iddia ediyorum bir göbek ötesi. Öyle çok arkaya gitmeye
0: zaten
2: gerek
0: o yok. Öyledir ama kendi mevcut şu anda da toplum iç içe geçmiş durumda bu anlamda. Hani toplumsal olarak bir problem.
3: Hakan burada tabii şöyle bir Yusuf'a geçmeden bir şey söyleyeyim.
0: Yusuf Alabardı'nın çok not aldığını gördüm. Biraz genişçe bir süre bırakacağım ona.
3: Unutmayın beni. Dindarlara yönelik bir nefret, öfke var. Tamam, aşağılama var. Ama o öyle tehlikeli bir noktaya geldi ki kendi işlerinde de bir linç kültürüne dönüştü. Yani bir kutuplaşma dediğim şeyi büyüten bir noktaya döndü. Yani bugün kendi içinden çıkan 13 yıllık genel başkanı yapan hain deme noktasına geldi. Birbirini besleyen bir süreç bu.
0: Tabii çarpı, yani bir, fotoğrafın üstüne çarpı koyup
2: gölgesiyle
0: binalarından, binalarından sarkıtan görüntülerde ortaya çıkıyor. Çok çanot aldığını
4: ben
0: gördüm.
4: Bir cümle söyleyeyim.
0: Ankara'ya gideceğim ama buyurun.
4: Bir cümle söyleyeyim.
0: Hocam, sonra yani
4: bu yaşananlar benim aklıma Cengiz Aytmatov'un böyle gündeme getirdiği bir kavramı hatırlatıyor. Mankurtluk. Yani kendisi diyelim ki işte Kazak olduğu halde, Kırgız olduğu halde, Orta Asya halklarından olduğu halde kendisini böyle Rus kabul eden bir insan için mankurt kavramını kullanıyorum. Türkiye'de de pozitivist eğitim neticesinde kendisi aslında
0: bu dedeleri,
4: babaları, bu toprakların insan olmasına rağmen farklı bir zihni yapıya bürünmüş örnekleri yapısı.
2: Laf lafa açıyor ama önemli bu diyeceğim. Müslümanız diyor ya, Müslümanlıktan haberi yok. İslamiyet'in en güzel, en temel kuralı ne biliyor musun? İrade serbesttir. Baskı kuramazsın. Müslüman olma diye bir baskı, bir sertlik yanlısı din değildir İslamiyet. Tam tersi hoşgörü dinidir. Dolayısıyla saygı göster aldığı karara, uyguladığına. O da yok ha. Yani İslamiyet'te öyle bir çelişen tavrı var.
0: Peki. Hemen Ankara'ya gideceğim. Yusuf Alabarda'ya sözü bırakacağım. Unutmadık sizi. Ekrandasınız. Görüyoruz buradan da. Not aldığınızı da takip ettim. O yüzden gözden ıraksınız ama açılışta da söylemiştim. Bizle beraber gibisiniz. Gönüller bir bu anlamda. Hemen sözü size bırakayım değerlendirmeniz için Yusuf Alabarda.
5: Şimdi en son söyleyeceğimi ilk başta söyleyerek söyleyeyim. Şimdi söz konusu hanımefendi demeyeyim de işte bayanın iki göbek ötesine gittiğimizde anneannesinin kapalı olması falan beni hiç ilgilendirmiyor. İsterse mağara devrinde yaşayan açık bir insan olsun, isterse sonuna kadar kapalı bir insan olsun. Konu şu, 2026 yılında bu ülkede inancı gereği yaşamak isteyen insanların şekline, şemaline karışamazsın, oturacaksın ve katlanacaksın.

0: Anneannen de nasılsa, babaannen de nasılsa, deden de nasılsa bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Müslüman insan Müslümanca yaşamak istiyorsa, Hristiyan Hristiyanca yaşamak istiyorsa, Musevi Musevi gibi yaşamak istiyorsa oturacaksın, tıpış tıpış kabul edeceksin. Yani artık direkt bunları söylemek lazım. Yok, anneannesi öyleydi, babaannesi böyleydi. Beni hiç ilgilendirmiyor. İsterse anneannesi, babaannesi evliya soyundan olsun. Hiçbizi ilgilendirmiyor. O otobüsün içerisinden çıktıktan sonra söylemiş olduğu cümleler beni ilgilendiriyor. Ve bunu söyleyenin diline acı biber sürülmeli. Yani Türkiye'de ayrımcılığın mutlak surette kabul edilmesi oldukça güç olan müeyyideleri olmalı. Yoksa söz konusu isimlerin dine karşı bir alerjisi yok. Dini İslam'a karşı bir alerjisi var. Hiç bu konuyu tartışma dışında tutuyorum. Çünkü 60 yaşına merdiven dayadım, hiç değişmediler. Öyle Türkiye'nin içerisinde provokasyon falan içinde bu adamlar oraya kurularak gönderilmiş değil. Bu ülkede %25 paradigmasını değiştirmedik. İnsanların başının örtüsüne, oy verdiği partiye hala dişini bileyen insanlar var. Apartman görevlisine soruyor, AKP'ye mi oy verdin? Neden? Çünkü kendisi bir üst seviyede. Kimsiniz ya siz? Yani bıktık yettik, bitti yani bunlar. Hala AK Parti iktidarının 25. yılında bu türden manzaralar oluyorsa demek ki ayrımcılık ile alakalı konularda müeyyidelerin uygulanmasıyla ilgili oldukça sıkıntılı süreçler yaşadık bugüne kadar. O yüzden kim ayrımcılık yapıyorsa, ben de dahil, hani bir başı açık hanımefendi gördüğümde ne bu haliniz, zındıklaştınız mı siz falan dediğimde bana da yapılması gerekir. Hiç kimse kimsenin inancına falan karışmamalı. Peki nedir yani, nereden geliyor bunun sebebi, hikmeti? Ya kardeşim, yani hepimize okulda şu gösterildi. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. İşte Osmanlı Türkçesinin yazılmış olduğu harfler gericilik işareti olduğu için Latin alfabesini kabul ettik ve ilerici olduk. E şimdi sen müfredatında böyle yetiştirdin, karşına da bu çıkıyor işte yani. Hiç öyle lafı eğip bükmeye gerek yok. Bu yüzden oldu bunlar, müfredat yüzünden oldu. Hala kurtuluş törenlerinde, hatırlayın Edremit'tekine, başı örtülü, hicap etmiş, hicaba girmiş, tesettür giymiş bir hanımefendi ülke Yunan işgalinden değil de başının örtüsünden kurtarılmış gibi Edremit'te tören yapıldığında vicdan sahibi bir adam çıktı, yahu yeter artık dedi, yahu yeter. Hala onlar yoksa devam ediyordu yani. Şimdi siz kurtuluş törenlerinde seküler teyzelere başı örtülü insanları yıllarca kutlattırdınız. 27 Mayıs darbesini özgürlük ve demokrasi bayramı diye kutlattırdığınız gibi. Arap alfabesiyle yazılmış Osmanlı Türkçesini gericilik, Latin alfabesini ise ayakta alkışlanması gereken ilericilik olarak, benim hala o kadar eğitim ve tedrisattan geçmiş arkadaşlarım bana fotoğraf atıyor. Bak diyor, Afganistan 1960'lı yıllarda böyleymiş. Türkiye 1930'lu 40'lı yıllarda böyleymiş. Şimdi böyle olmuş. Ne o fotoğraf, bir bakıyorum. İşte balo salonlarında dans eden insanlar. 30'larda Türkiye öyleymiş. Ya benim 42'li doğumlu anam doğduğundan bugüne kadar hala o formda değil. Yani hangi Türkiye öyleymiş acaba? Zerre kadar sorgulamıyorlar ki, İrfan Hoca'ya burada katılıyorum. Mankurtlaşmış adamlar. Yani ne söylesen boş. Dolayısıyla müfredat bizi buraya getirdiği için o da o hanımefendiyi gördüğünde onu aptal görüyor, hanzo görüyor, gerici görüyor, onu görüyor, bunu görüyor. Sen iki tane böyle başı örtülü bir hanımefendi ya da beyefendi olarak lüks bir arabaya bindiğinde bu senin için asla kabul edilemez bir şey. Ne münasebet ya? Yani bu ülkede büyük bir çoğunluk İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin takipçisi. Helalinden kazandırılmış, helal olan bir şey bizi hiçbir şekilde rahatsız etmez. Yani vergisini veriyorsam, helalinden kazandıysam, yani nedir yani, Müslümansan merdiven altında dikiş atölyesinde dikiş dik, hiçbir şeye karışma. Daha düne kadar, bak bir şey söyleyeyim mi, bunu söylerim ispat edemem, bu ülkede hala toplumun %25'i bu düşüncenin içerisinde ve siyasette böyle. Şimdi Canan Kaftancıoğlu falan %51'e ram oldukları için Menderes'in kabrine gittiler, tesbih tanesi gibi dizildiler. İnandığınız Allah belanızı versin diyen, ateist olduğunu söyleyen Canan Kaftancıoğlu ellerini açtı, dua etti falan, ama bunların hepsi %51 yüzünden. Gerçek işte oradaki bayanlar. O yüzden ben şunu söylemek istiyorum. Yani başını örtmek isteyen, efendime söyleyeyim, bir bayana ya da başını açmak isteyen bir bayana katlanacaksınız kardeşim. Öyle anneanneniz dedeniz üzerinden falan izah etmiyorum. Katlanacaksınız, bitti. Yani demokratik bir ülkede yaşıyorsak insanları inançlarından, dinlerinden, etnisitelerinden, dillerinden, mezhebinden, meşrebinden dolayı ayrıştıramazsınız. Biz bundan sonra bu türden insanlar ile alakalı sahada ciddi yaptırımların uygulandığını hem İçişleri Bakanlığı'ndan hem de Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimlerinden, yargıdan bekliyoruz. Bekliyorum kardeşim. Çünkü Dursun Çiçek çıkıyor diyor ki televizyona, siz hele bir iktidardan indirin, hepsini yargılayacak yer bulacağız. Yani bu memlekette bunlar hala diri, aramızda dolaşıyor. Nasıl olur? Paradigma değişikliğiyle. Mankurtlar paradigma değiştiremez. Bir süre daha bu şekilde gidecek ama bunları ağzına alanın cezaevinde kanun ne diyorsa birebir, ne demek ya imha edecek, beni tehdit ediyor canımla o zaman. Yani gün yüzü görmemesi gereken açıklamalar bunlar. Hiç o yüzden lafı dolandırmayacağım. Eğitim sisteminden kaynaklandı. Hala kurtuluş törenlerimizde tesettürlü kadın kurtarıyoruz. Hala Arap alfabesiyle yazılmış her şeyi cehaletin simgesi olarak gösterecek eğitim sistemlerinden geçtik geldik. Dolayısıyla da sonuç bu. İnşallah bu vakitten sonra 50 yıl sonra 40 yıl sonra bu nesilde doğal yollar ile seleksiyona tabi tutulup vefat ettiğinde kendi eceliyle inşallah yeni yetişen gençlik daha demokrat bir şekilde bu ülkede yaşayacaktır diyerek sözümü tamamlamış olayım.
1: Peki, çok teşekkür ederiz Yusuf Alabar'da. Bir araya gideceğim ama gitmeden önce ekleyecekleriniz varsa, not aldığınızı gördüm çünkü Coşkun Başbuğ, bir cümle de olsa alayım, ardından da bir araya gideceğim.
2: Şöyle, Yusuf'un bahsettiği zinet var ama bunlar artık azınlıkta. Onu söyleyeyim. Burada yavaş yavaş hani o eski değerlerine hatırlayan, dönen işte nesil yetiştirme derdindeyiz. Mesela o bahsetmiş olduğu akıl Osmanlı dönemini yok sayan akıl. Nerede bakarsan bak, milat işte Cumhuriyet'le birlikte kardeşim. O Cumhuriyet, yani Osmanlı'nın külünden doğan devlet uzaydan gelmedi ki. Bir tarihi sürecin devamı. Dolayısıyla en büyük tezgahı oraya kurdular, onu hatırlatayım. Peki. Bir kesime Osmanlı ve öncesi diktettirilmeye çalışıldı. Bir kesime de Osmanlı ve sonrası. Doğru olan iki kuşağında, o iki neslinde birbirinin devamı olduğu. Dolayısıyla bu ülkenin gerçek değerlerine döndüğün takdirde, işte az önce örnek verdim, kendi anamdan atamdan örnek verdim. Keza sen de verirsin, Yusuf da verir, diğerleri de verir. Bunu söyleyen de verir ha. O değerleri görmezden gelip böyle üç kuruşluk aklıyla ahkam kesmek, yani tam anlamıyla rezalet, onu söyleyeyim.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Stüdyo düzenimizde de bir değişiklik yaptık. Bu hazırlıkların sebebi Kaan. Çünkü Kaan stüdyomuza gelecek ve biz de akıllı ekranımızda Kaan'ı konuşacağız. Neden Kaan'ı konuşacağız? Çünkü NATO zirvesine Kaan damga vuracak gibi görünüyor. Trump'ın açıklamaları da vardı. Kemal hocamı hemen görselimizin önünde birlikte değerlendirmek için yanıma davet edeyim. Trump'ın bir açıklamasıyla gündeme geldi. Çok kendine has bir isim. Oval Office'te açıklamalarda bulunurken bir Türk gazetecilerden biri sorularını yöneltti. Başkan Erdoğan davet etmeseydi NATO zirvesine gelmezdim dedi. Türkiye'nin evet, çok güçlü bir ordusu vardı dedi. Sorulardan biri de şöyleydi: bir müjdeyle mi geliyorsunuz diye. O da evet, bir müjdeyle geliyorum dedi. Bu müjde F-35 mi? Anladığımız kadarıyla Kaan'ın motoruyla ilgili Amerika'dan bir onay gelecek gibi görünüyor. F-16 modernizasyonu ile ilgili de bir süreç vardı ama Kaan'ın ilk bilgelen bilgiler, elbette sizdeki bilgileri de merak ederim hocam, 80 adet motoru, yani çift motorlu olduğu için 40 Kaan için motor gelecek gibi bir yorum yapıldı. Ama elbette detayları siz paylaşacaksınız. Reuters'ın geçtiği bilgiyi hatırlatayım izleyicilerimize. Sizin altını çizeceğiniz nokta olursa lütfen araya girin. Amerika Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satacak. Bu jet motorları Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı Kaan'a güç verecek. Trump yönetimi nihayetini resmen Kongre'ye bildirdi. Bir Kongre onayı süreci gerekecek. Kongre'nin satışı engellemek için ortak bir red kararı sunmak üzere 15 günü var. Ama bunun aşılacağı konuşuluyor Kongre ile birlikte. Hemen şimdi o Trump'ın açıklamasını da müsaadenizle ekranlara getireyim. Ardından sözü size bırakayım. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. Ekranlara da geldi. Erdoğan dostum, çok güçlü bir lider. Ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Evet, Türkiye'yi çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Jet motoru ve F-35 sorusuna verdiği bir yanıt.

0: hatta. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. NATO'nun güçlü bir üyesi, en güçlü üyesi ifadesini de kullandı. Ama Trump'ın o kendine has üslubuyla o sesi de bir dinleyelim. Sonrasında yorumlamaya başlayalım.
1: Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir orduya sahipler. Erdoğan Türkiye'yi seviyor. Harika bir iş çıkarıyor. Ben ABD'yi seviyorum. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygı duyulan bir adam. Saygı duyulan bir lider. Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim. 10 NATO üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
0: Şimdi Trump'ın açıklamaları böyleydi. Hatta yanında da Rutte vardı. Görüntünün o bölümü yok ama Rutte şöyle söylüyor. Benim için de gelir miydiniz diyor. Trump o anda duymamasından geliyor. Sonra Rutte'yi biraz da küçümsek gelirdim diyor ama Rutte'nin orada düştüğü durum da çok komik. Kalkıp bir sunum yapıyor. Bir öğrenci gibi Oval Ofis'te. Bunları birazdan konuşalım. Şu Kaan gündeminden çıkmayalım hocam dilerseniz.
2: Evet, evet,
0: dedikodu kısmı da oldukça yoğun olacak. Bu tip zirvelerin en keyifli haberlerinden biri de bu Ankara'daki zirvede de bunu göreceğiz. Çok fazla lider geliyor. Hocam Kaan'ı defalarca konuştuk ama anladığımız kadarıyla artık Kaan da son aşamaya gelindi. Ne değiştirecek bu adım? Bundan sonra ne olabilir? Sizdeki bilgiler neler?
2: Bir toparlayalım isterseniz. Buyurun. Bakın Kaan motorunun 3 tipi var şu anda. Bir tanesi P0. P1 ve P2. P0 dediğimiz uçak, prototip bir uçak. Bunun iki defa uçuş testi yapıldı. Şubat ve geçen sene, 2024'te pardon, bir Şubat ayında bir de Mayıs ayında yapıldı. Bunlar kalktılar havaya. 13 dakika birinde uçtu, 14 dakika birinde uçtu. P0'dan bahsediyorum. Ve bunlar 230 knot hıza ulaştılar. Ve biri 8000 fitte, biri 10.000 fitte uçtu. Aynı uçak. İki defa. Ve buradan elde edilen sonuçlar var. İşte aviyonik sistemler ya da işte kabin sistemleri ya da başlık, teker açıklıkları filan. Bütün bunların hepsi P1'e aktarıldı. Aktan Bey. P1 modeli aktarıldı. O da uçtu. Şimdi P2 modeli yapılıyor ama o uçmak için değil, yer testleri için yapılıyor. Şimdi bunlarda ne değişti? Mesela P0 ile P1. P1 şu anda bizim gözde olan Kaan
0: bu
2: dediğimiz
0: ekrana P1. Getirdiğimizde P1 anladığım kadarıyla. Şu anda sanal ekran üzerinde stüdyomuzda çıkıştan görebilirsiniz
2: bu,
0: hocam.
2: Bu P0.
0: P0 modeli şu anda.
2: Beyaz olan var bir tane. Beyaz ağırlıklı model
0: belki
2: olan.
0: Belki o Kaan'la ilgili animasyon görüntüleri de vardı. Onlar
2: o
0: içerisinde
2: P1 modeli.
0: Görebiliriz.
2: Şu değişti. Eda. Şu değişti. P0'dan P1'e geçerken şu değişti.
3: Tamam.
2: İşte mesela EOFS var. Elektrooptik hedefleme sistemi var. Onu üst tarafta tam kokpitin ön kısmında görünmez şekilde gövde içine gömülü hale getirdiler. Hedefleme sistemi. Yani o ISR radarı monteli olan. Bir de altında bunun kızılötesi arama takip sistemi var. O da monte edildi.
0: Bir animasyon
2: o
0: hocam bu herhalde P1 mi?
2: Monte edildi. Bakalım şöyle. Bu da P0.
0: Ha, P0.
2: Evet. Şimdi dolayısıyla onun üçlü yan yana P0, P1, P2 diye resimleri var aslında. Açık kaynakları varsa onları da koyarsınız.
0: Olur arkadaşlarım, hemen ilgilenirler.
2: Bir de AES'e şeyi kondu, Murat radarı 200A kondu. Dolayısıyla burun kısmı biraz daha kütleşti. Kanat açıklıkları çok milimetrik genişledi, daraldı daha doğrusu, küçüldü. Bir de teker açıklıkları arttı. İniş ve kalkışlarda bazı bir takım problemler yaşandığı için. Şimdi dediğim gibi P2'ye aktarıldığında sistemler, P2'de artık yerde basınç uygulanacak kabine. Bir de ROM boya sistemi var. Daha çok stealth özelliğini ortaya koyan. O stealth özelliğini daha da arttırmaya çalışıyorlar. Yani şu anda mesela 0.0...
0: Stealth'ten kastınız hocam, onu açarsınız.
2: Stealth dediğimiz görünmezlik.
0: Görünmezlik.
2: Yani 0.01 ile 0.001 aralığında görünmezlik.
0: Radar görünürlüğünden evet. Söz ediyoruz.
2: Aynen öyle. Yani görünürlük en azından o kısım radarlarda o kadarlık gözüküyor metrekare olarak. Mesela F-35 biraz daha küçük gözüküyor. Bizimki bir serçe boyutundaysa serçenin 3'te 2 boyutunda F-35 gözüküyor. Mesela Eurofighter 0.5 metrekare ile 1 metrekare. Yani neredeyse şu boyutlarda falan gözüküyor. Dolayısıyla görünmezlikle ilgili çalışmalar hala devam ediyor Kaan'da. F-22 ile F-35 aralığında olduğunu söyleyebiliriz Kaan'ı genel anlamda. Bu F-0... F1, F2 modelleri bizde bir de blok sistemi içerisinde değerlendiriliyor. Blok 10, blok 20, blok 30. Şimdi bütün bu söylediğim model

0: yerlerdeki motor F110 motoru. Yani F-16'nın kullandığı motor. Yani GE-129 tipi Amerikan motoru. Bütün bunların hepsinde o kullanılıyor.
1: General Electric'in F-16'lardaki oradan alacağımız
0: motor. F-110 bunların 29 bin librelik itki gücü var. Bizde çift motor olduğu için ikisini topladığınızda 58 bin itki gücüne sahip bir çift motor. Mesela F-35'te tek motor var ama 43 bin librelik itki gücü var. Şimdi art yakıtı çok olduğu için onun arkasından çıkan ateş çok kuvvetli. O yüzden kızılötesi radarları çok çabuk yakalanıyor. Mesela şöyle söyleyeyim.
1: İran'daki tartışma da buradan kaynaklanmıştı, evet. Doğru.
0: O işte. O yüzden o 43 bin librelik itki gücüne sahip art yakıtı çok fazla olan F-35 havada IRST dediğimiz kızılötesi takip sistemine çok çabuk yakalanıyor. Neden böyle bir dezavantajı var? Çünkü mesela yukarıda havada iki tane 5. nesil uçak karşılaşsın, F-35'te Kaan, ikisi de radarlarını kapatmak zorunda. Çünkü birisi 180 kilometreden görüyor, birisi 150 ve üstü kilometreden görüyor. Dolayısıyla birbirlerini görebilmesi için 30-40 kilometre yaklaşması lazım. O yüzden IRST dediğimiz kızılötesi yetenek çok önemli oluyor 5. nesil uçaklarda. O yüzden ilk gören atışı yapıyor. Bu sefer ne devreye giriyor? Manevra, kaçış. O füzeden kaçabilen kurtuluyor. F-35'te 43 bin librelik motor var ama çok yükseğe çıkamıyor. Çok manevra yapamıyor. O yüzden Kaan daha çok rollü, çok daha fazla manevra kabiliyeti olduğu için F-35'te Kaan havada karşılaştığında birbirlerini gördüğü andan itibaren bizim IRST sistemimiz altta gömülü vaziyette yakaladığında artık şeyin arkadaki ateşi alevi, bir de kabinin ateşi ve alevi var. Bunları yakaladığında çok rahat bir şekilde ilk ateşleme yapabilecek durumda. Mesela bir tane Bozdoğan'ı, Gökdoğan'ı atabilir. Gökdoğan'ı attı diyelim ya da Gökhan'ı attı ya da Meteor'u attı. F-35'in bundan kaçma şansı yok. Çünkü kaçış yok bölgesi Meteor'un 60 kilometre. 30-40 kilometrede gördüğü andan itibaren
1: zaten kaçış yok.
0: O yüzden hava muharebelerinde Kaan ve F-35'i yan yana koyduğunuzda Kaan üstün.
1: Hocam kıyası soracağım birazdan. Diğer uçakları da getireceğim.
0: Geleyim.
1: Buyurun. Soracağım. Ben de şunu soracağım. Lütfen açıklamaların içine yer verirseniz. Bu motorlar geldiğinde bir deneme aşaması için mi kullanılacak? Yoksa hemen bu platformlara entegre edilip kullanabilecek miyiz? Bir zamanı da olacak
0: söyleyeyim
1: mı?
0: Buyurun. Şimdi F blok 10 diyelim. Diğer klasifikasyona göre konuş. Blok 10 ve blok 20 şu anda hayatta. Yani blok 30 yok elimizde. Blok 10 ile blok 20'nin motorları F110. Ya yani bu motorlar. Bu 2028-2029 bandında envantere geçecek. F110'larla beraber geçecek. O yüzden bu 80 motora ihtiyacımız var. Dolayısıyla
1: yani şunu anlayayım, 2028 ve 2029'da bu motorlarla birlikte Kaan'ımız
0: 20 adet toplam.
1: Gökyüzünde olacak.
0: Evet, 20 adet. 20 Kaan, adet Kaan 28-29 yıllarında F110 GE-129 tipi 29 bin librelik itki güçlü çift motor hayata geçecek ve Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. 2028-29. 2032 yılında blok 30 planlanıyor. Onda bizim TF-35 bin olacak.
1: İşte orada yerli motor devreye girecek.
0: Bravo. 2032. 2032'de TF-35 bin taktığımızda bizim itki gücümüz toplam 70 bine çıkıyor.
1: Daha da öteye taşıyacağız.
0: Tabii, şu an 58 bin ya toplam. 70 bine çıkıyor. Bir de yerli ve milli yazılımlarla ve yerli üretimle yapılan motor. TF-35
1: ama bu geçiş için buna ihtiyacımız var. Bu 80 motoru almamıza ihtiyacımız
0: kesinlikle
1: var.
0: Yani blok 10 ve blok 20 modellerini Türk Hava Kuvvetleri'ne bizim envanterine katmamız için bu motorlara ihtiyacımız var. İşte bu arada TF-35 bin blok 30'a monte edilinceye kadar 32 yılına kadar geçecek sürede bizim Eurofighter'lara ihtiyacımız var. Anlatabildim mi? Yani aslında şimdi bunların hepsi
1: Euro
0: birer ihtiyaç.
1: Da soracağım.
0: Bunlara artık blok 70 F-16'ya ihtiyacımız
1: ve
0: var.
1: Ve oradaki o F-16'ları modernizasyonu ile ilgili bir
0: kitlere de ihtiyacımız
1: süreci var. O da olabilir deniyordu. Şimdi şunu merak ediyoruz kıyaslama için. Bir savaş uçağı gelişim görselimiz vardı. Bu 5. nesil ne demek? Nesil nasıl atladı? Hı hı. Arkadaşlarım ona dair çok güzel bir görsel hazırladı. Bir de kıyaslama elbette. 5. nesil uçaklar arasında. Çok kısa onu alacağım. Yusuf Alabardan'ın görüşlerini merak ediyorum. Daha önce bu stüdyoda bu başlığa dair çok konuştuk ama bugün maalesef burada değil ama uzakta da değil. Birazdan hemen sözü bırakacağım. Hocam şöyle derledi arkadaşlarımız. Birinci nesil F-84 ve MiG-15, ikinci nesil olarak F-100 ve MiG-20.

0: 21, 3. nesil F4 ve MiG-25, 4. nesil F16 ve MiG-29, 4 ve üzeri nesilde F18 Super Hornet ve Eurofighter geçiyor. 4. nesil 2 artı ile birlikte nasıl telaffuz ediliyor? Double Plus olarak mı telaffuz ediliyor?
1: Aslında bu ikisini 4.5 diye
0: katabiliriz. Su 4.5 ya da Su-35 ve F15 EX ve 5. nesil F22, F35, Su-57... Kaan, eksik var mı burada?
1: J20 var, ve eksik J31 var.
0: Çinlilerin 5. nesil uçakları var. Şimdi 6. nesil konsept aşamasında konuşuruz. Kıyaslamaya gelelim. 5. nesil savaş uçaklarını ekranlara getirelim. Nerede konumlayacağız bu motorlar gelince Kaan'ı? Bir F-35 mi olacak, F-22 mi olacak, Su-57'ye mi yakın olacak, hangi aralıkta olacak? Buyurun. Çin uçakları da burada bu sefer.
1: Burada
0: buyurun
1: etmişler.
0: Hocam yorumlarınızı
1: şimdi
0: alayım.
1: Şimdi bak şöyle söyleyelim. Bir kere F-22 model uçaklar şu an dünyada 5. nesil sınıf uçaklardan en iyisi olduğunu söyleyebiliriz.
0: Çift motorlu galiba onlar.
1: Çift motorlu. Hepsi çift motorlu. Bir tek F-35 tek motorlu. Hepsi çift bunlar. Kaan dahil. Dolayısıyla F-22 dediğimiz Raptor sınıfları çok bilinmiyor. Yani şöyle bir efsane var hakikaten. Bunlar çok rollü uçaklar. Yani derin taarruz yapmak için konuşulan. Mesela uçakların bazıları derin taarruz yapar. Bazıları kabin içi taşıma kapasitesi çok yüksektir. Mesela bizim Kaan öyledir. 34-35 tonluk bir kapasitesi vardır. Kalkış kapasitesi vardır. Dolayısıyla derin taarruz yaparsınız. Uzak mesafede düşman gerisine. Ya da hava muharebeleri, it dalaşı dediğimiz muharebeleri yaparsınız. Bazı uçaklarda. Bazı uçakları sadece görünmezlik özelliğini çok ön plana çıkartırsınız. Bazı uçaklarda yakın hava desteği sağlarsınız. Mesela F-18 EA vardı. Düşürüldü İran'da, hatırlar mısınız?
0: Doğru.
1: O uçak mesela yakın hava desteği için. O uçak devreye girdi mi biz anlarız ki bir kara harekatı yapılacak Amerika tarafından. 5. nesil uçaklarda şöyle Kaan sınıfı uçak, bizim milli muharebe uçağımız, şöyle derin taarruz taksim çok rollü uçak demektir. Çok rollü ne demek? Hem hava muharebeleri yapıyor. Havada F-35'te karşılaştığında onunla muharebe edebiliyor. Manevra kabiliyeti çok yüksek. 55 bin fite çıkıyor. Yüksek irtifa uçuşu yapabiliyor. Ve dediğim gibi 35 bine yakın bir kalkış kapasitesi var. Bu da 15-20 bin ton mühimmat demektir. Kabin içi mühimmat saklama kapasitesi hepsinden fazla. O yüzden gittiği andan itibaren çok daha yoğun bombardıman yapabiliyor. Diğer taraftan şöyle söyleyelim. Manevra kabiliyeti çok yüksek olduğu için manevra kabiliyeti yüksek olan 4.5 nesil uçaklarla da muharebe edebilir halde şu anda ve yakın hava desteğini çok rahatlıkla sağlayabiliyor.
0: Şöyle bir konuda...
1: O yüzden F-22'yi 1 dersen
0: tam onu soracaktım.
1: 2 Kaan derim, 3 F-35 derim, geri kalanını sıralarım. Yani 57, 20 ve 31 şeklinde sıralamak şimdi, mümkün. Ama burada rakip, aslında rakip Kaan'ın rakibi 22 ile 35.
0: F-22'yi görmedik. Satış da yapmıyor Amerika. Hatta evet. İran bombardımanında
1: çok az vardı.
0: Çok az kullandı. Getirdiğini biliyoruz. Gizemli bu uçak ama F-35 programının içerisinde biz de vardık. Onu biliyoruz. Dikey kalkış yapıyor. Özelliklerini biliyoruz.
1: B sınıfı o tabii.
0: Burada tam onu soracaktım. Siz aslında aydınlattınız ama bir daha sorayım. F-22'nin özelliklerine yakın. Yani F-35'in özellikleri gibi değil. F-22'ye daha yakın bir uçağımız olacak bu motorla birlikte,
1: evet,
0: gökyüzünde bunu,
1: doğru,
0: söyleyebiliriz.
1: F-22'ye çok yakın ama malumunuz muharebe sahasında denenmeyen bir silah sistemini burada iddialı konuşmak çok zor. Sadece biz simülasyon ortamlarındaki karşılaştırma verilerini aktarabiliriz. Mesela P-2 model onu yapacak şimdi. Sanal ortamda, yani simülasyon ortamında dayanıklılık testi, uçuş testi, atış testi ya da radara görünürlük testi gibi testler yapılıyor ya. Bunların havada gerçeği yansıtıp yansıtmadığını görüyoruz. İkisi arasında uyumsuzluk varsa işte model geliştiriyoruz. Yani simülasyondaki perfect, mükemmel modele yakın bir pratikte uçak yapmaya çalışıyoruz. Tekrar söyleyelim şu,
0: buyurun,
1: konuyu. Kaan Milli Muharebe Uçağı çift motorlu olmasının çok büyük avantajı var. Ve yaklaşık 3700 kilometre menzili var. Şimdi haritadan 3700'ü canlandırın. Türkiye 1600, baştan sona
0: doğru,
1: batı doğu. 1650 diyelim. İki defa, değil mi? Bir gidiyor, bir de geri geliyor. İkmalsiz. İkmalsiz. Şimdi Kaan uçağı F-35B sınıfı, Lightning II dediğimiz sınıf, o uçak gemilerine dikey iniş kalkış yapan modeli yapılacak mı?
0: Hmm.
1: Bak bu çok önemli bir şey. Yani TCG Anadolu'ya inip kalkabilecek mi?
0: Yani dikine ya bizim, mi diyorsunuz onu hocam? Dikine iniş kalkış
1: yapan. O konuda bir veri yok şu anda. Belki

0: sanki sır gibi saklanıyor. 6. nesil uçak çalışmamızın olduğunu ağızdan kaçırıldı bir ara. Oradan biliyoruz yapıldığını. Tahmin ediyorum böyle bir şey de olabilir. Kaan uçağı, Milli Muharebe uçağı bir şekilde dikey iniş kalkış yapan modeli, artık o blok 40 mı olur ya da 30 o mudur? F-35 bin,
1: ya da F-35 programına bir dönüş gibi. Çünkü J.D. Vance bir soru sordu, Türk gazeteci. Trump da bu soruyu sen daha iyi yanıtlarsın dedi. J.D. Vance de F-35'lerle ilgili süreçte bunun bir hukuki süreci var deyip tam bir siyasetçi yanıtı verdi. Onlar aşıldıktan sonra sürece bakacağız. Ben öyle anladım
0: şöyle,
1: en azından.
0: Türk Hava Kuvvetleri...
1: Burada hemen bir müjde, F-35 ile ilgili değil ama F-16 modernizasyonu ya da Kaan'ın motoru ile ilgili gelecek gibi. Çünkü bir müjdeyle geliyorum dedi Donald Trump.
0: Şimdi orada 79 kit gelirse eğer bizim 50 pluslar 70 plus, 70 plus'a dönüşebilir. 40 tane de 70 plus 0 alacağız. Bunların hepsinin hukuki süreçleri bitti. Yani Biden imzalamıştı, hatırlarsınız. Kongre çok zor, böyle güç bela imzaladı, onayladı. Lockheed Martin'e yollandı. O üretim yapıyor şu anda. Muhtemelen belli bir sırası var o işin. Ama onun da tedarik süreçleri 2030'lara kadar uzayacak gibi gözüküyor.
2: Zaten bir anda hepsini vermiyor. Parti parti.
0: Parti parti. İşte 30'lara kadar yayılacak gibi. Ama Eurofighter'lar değil mi komutanım? Onlar peyderpey yaklaşık 54 adet. Umman, Katar ve İngiltere'den aldık onları, biliyorsunuz. Onların tedariki daha kolay ilerliyor. F-16 mı, Eurofighter mı? Eurofighter biraz daha aviyonik özellikleri ön plana çıkıyor.
1: Bir önceki görseli ekranlara getirebilirsek, savaş uçağı gelişim. Orada Eurofighter, F-16 arasında o 4. nesil, 4,5. nesil tartışmasında yer var. Yani şöyle mi o zaman, 2028 yılında, 2029 yılında bu Amerika'dan aldığımız motorlarla havada olacak, Kaan'ımız olacak. Evet. F-16'ların modernizasyonuyla birlikte 4. nesilin plus'ına mı yükseliyor? Elimizde olacak. Eurofighter'lar da elimizde olacak. Ama 2030 dediniz galiba hocam. 2030'dan sonra kendi motorumuzu ürettikten sonra kendi filomuz için adımlar atılmaya başlanmış.
2: Yani ben 32'den... Kemal hocam, belirttiği önemli bir husus var. 2029-28'lerde gelen motorlar, bendeki rakam 10'du. Kemal hocam 20 dedi.
0: Yani 21 envantere, 20 kadar girme girecek dendi.
2: Bu olduğu takdirde zaten var ya, bu çok ciddi bir rakam.
0: Tabii 20.
2: O motorların devreye alınarak
0: toplam Kaan... rakam da 250 Kaan miktarı Türk Hava Kuvvetleri'nin sipariş.
2: Toplam o ama evet. Hani ilk etapta 2028 ya da 29'da en az 10 tanesinin envantere girmesi planlanıyor. Motorlar geldiği takdirde zaten artık hani bir filoyu biz havada Kaan'la göreceğiz inşallah Hava Kuvvetleri'nde. Evet.
0: Yani bir taarruz harekatı bile icra edebilirsiniz. 6-6-12, 2 filo.
2: Filodan kastım o zaten. Yani muhtemelen muharip bir birliğe sahip olacağız inşallah.
0: Bir de bakın bu uçaklar, 5. nesil uçaklarda şöyle bir şey var. Mesela hava üstünlüğü sağlarsınız bunlarla. Mesela siz Türkiye'de Kaan Milli Muharebe uçağını hele hele bir de 35 bin motoruyla donattığınız andan itibaren, bizim çünkü aviyonik sistemler çok harika ve Aselsan modeli, muazzam bir radar sistemleri var. Elektronik tespit sistemleri var. Yani hedefleme sistemlerimiz var. Yaklaşık 180-200 kilometre menzilli füzelerimiz var. Hava hava için söylüyorum. Yani yaklaşık 150'den tespiti yapıp o mesafeyi hiç görmeden uçaklar birbirlerini, Kaan uçağı özellikle, vuruş yapabiliyor. Kızılötesi sistemler var. Radarlarını kapatarak hareket edebilir havada. O sistemlerle de rahatlıkla, biraz önce söylediğim gibi, ısıya duyarlı füzelerle de imha edebilirsiniz. Yani Kaan uçağı eğer o tarihte, miktarın çok önemi yok, Türkiye'de envanterdeyse, biz Türkiye ve Orta Doğu'da hava üstünlüğünü elde etmiş olacağız.
1: Çok önemli bir...
0: F-35'in şu anda hakim olarak gözüken, Orta Doğu'daki hakim güç olarak
1: İsrail'de
0: gözüken... İsrail'de var.
1: Yunanistan'la ilgili süreci biliyoruz.
0: Var, Suudi Arabistan'da
1: Suudi
0: var.
1: Arabistan'da
0: İsrail
1: var.
0: Burada kritik. Yani onun sahip olması bizim için önemli. Yunanistan'ın elinde var az miktarda. Fakat F-35 hava hakim uçağı gibi gözüküyor şu anda, hava kontrolü sağlayan. Bizim Kaan girdiğinde F-35'lerin papucu dama atılacak.
1: Şimdi dengeyi nasıl değiştirecek, bunu soracağım. Çok
0: muazzam
1: merak ettiğim başlık var.
0: Olacak, onu...
1: Bunları soracağım. Evet. İzleyicilerimizden de eminim sorular geliyordur. Onlara da bakacağım ama bu başlığa dair daha önce de yayınları yapmıştık Yusuf Alabarda'yla. Tamamladıysanız eğer hocam, bir Ankara'ya sözü
0: tamam,
1: vereyim. Yusuf Alabarda'nın ekleyecekleri varsa, sizin de ekleyecekleriniz varsa alayım bu esnada.
3: Ya ben bir şey sorayım hocaya da.
1: Buyurun, gitmeden. buyurun.
3: Hocam,
1: ondan sonra dönelim Yusuf Alabarda'ya.
3: Bu konu hep açıldığında çok klasik. Belki laflarınızın arasında geçti. Ya işte motoru yapamıyorsan yerli milli değildir gibi bir şey söylüyor. Evet. Ne diyorsunuz buna?
0: Ya motor kritik bir...

0: Açı aslında yani, ama motoru tedarik etmek için seçenekleriniz var. Amerikan menşeli motor değil de başka menşelerden motor alırsınız. Burada en kritik konu yazılım Sayın Hocam. Çünkü mesela pilotu düşünün, bir tane kask var, Tulgar tipi. Task, Tulgar diyoruz, kask. Kaskın önünde bir dijital ekran var. Pilot önüne baktığında ayaklarını görmüyor. Dijital ekran olduğu için ve sensör füzyonu olduğu için uçakta, Kaan'da, AESA Murat Radarı'nın gönderdiği, aldığı tüm topografik bilgiler, yani yeryüzünde hareket halinde olan askeri vasıtalar, tanklar, toplar, piyade birlikleri, havadaki resmin tamamı, SİHA'lar, İHA'lar ya da işte uçaklar, onu alabiliyorsunuz. Ya da başkaca radarlarda, ALP gibi, İHTAR gibi gelen bütün verileri tek bir kaskta topluyorsunuz ve sadece pilota karar vermek kalıyor. Hatta yapay zeka yüklü olduğu için hedefi bile vuracak yapay zeka olduğu için pilotaj, yani pilotun iş yükü minimize edilmiş oluyor. Pilot sadece orada duruyor.
1: Ya beşinci nesil ya da
0: işte
1: nesil
0: o çok
1: yapan
0: kritik.
1: Bu
0: mu? Evet. Bir de görünmezlik kıymetli hocam.
2: Bir de şunu sormak istiyorum hocam. Daha önce Coşkun Başbuğ'yla bu F-35 programı ile ilgili yaşanan krizde hep şunları konuşmuştuk. Kaan gelecek, birçok problem çözülecek demiştik ama F-35'lerle ilgili şöyle bir problem vardı. Örneğin F-35'lerin hangi ülkedeydi Coşkun Başbuğ? Pilotlar oturmuştuk. Güney Kore'de miydi?
3: Kore.
2: Oturdular ve çalıştıramadılar.
3: Zaten yazılım dediği.
0: Yani
2: bu motorla o yazılım aynı olmayacak. Biz Amerika'dan aldık motoru, taktık. Böyle bir konu
0: yok.
2: Hiç alakası
0: hiç
2: yok.
0: Hiç ilgisi yok.
2: Bir oraya sızma, bir adım atma, operasyonu engelleme gibi bir şey orada
0: motor
2: söz konusu olmayacak.
0: Motor olduğu gibi alındığı andan itibaren artık o ülkeden bağımsızdır. Yani benim anlattığım
2: buna dair de
0: şey,
2: çok soru geldi de o yüzden.
0: Bir de Kaan'ı biricik yapan bir şey daha var komutanım. Kaan entegre bir uçak. Neyle entegrasyon sağlıyor? Kızıl Elma'yla. Bayraktar TB2-3'le, Anka-3'le ve bütün o irili ufaklı K2 Sivrisinek gibi bizim bütün SİHA'larla ve İHA'larla, kamikazeler dahil entegrasyon sağlayabiliyor.
2: Uçak değil, platform denmesinin sebebi
0: evet.
2: bu galiba değil mi?
0: F-35 mesela düz uçar, ondan sonra bombalar karşı tarafı ama kaçış yapamıyor, manevra yapamıyor. Yani Kaan'ı F-35'i koruyacak yanına bir F-22 koyman lazım belki de. F-18 koyman lazım manevra yapacak. Yani ama Kaan filo tek başına bütün bu görevleri yapabilecek durumda.
2: Başbuğ buyurun.
1: Şimdi, bir pas atayım ben.
2: Buyurun.
1: Şimdi bu fotoğrafa bakınca biraz önceki fotoğraflarda hani kim alacak Kaan'ı diye değil mi? İspanya
2: evet,
1: başta
2: var.
1: Olmak
2: açacağım. Var. Açalım hatta falan. Şimdi Mahmut abi hatırlattı. Kaan isteyen ülkeler var.
1: Yeni durum bakın. 36 yılında Nuri Demirel, hepimiz biliyoruz yani çok konuşuyor.
2: Hikayesi çok meşhur.
1: Yani onun uçaklarını da almak isteyen ülkelerin başında İspanya geliyordu.
2: İspanya geliyordu. Bir yani. Görebilir miyiz? İspanya
1: yıl,
2: vardı.
1: Geç kaldık 90 yıl.
0: Hürkuş alıyorlar şu an biliyorsunuz bizden İspanyollar tekrar.
1: Şimdi alıyorlar.
2: Geldi. Endonezya'yla resmi sözleşme var. Mahmut abi doğru hatırlamışsın. İspanya var, Suudi Arabistan var, Pakistan, Mısır, Katar, Azerbaycan, Malezya ve Suriye Kaan'ı şimdiden isteyen ülkeler. İspanya ile ilgili o detayı hatırlattınız, evet. Önemliydi. Coşkun Baş, bu alayım notunuzu, hemen bir Ankara'ya gideyim Yusuf Alabardan'ın da görüşlerini alayım.
3: Şimdi şöyle, burada motor konusu ve hani o bahsettiğin Güney Kore'de yaşanan hadise tartışılıyor. Örnek F-35'i alalım peki ama... Yazılım dışarıdan olduğu için bir müdahale veya Amerika istediğin kullanım kullanmama gibi birçok konu tartışılıyor. Şimdi burada Kaan'da herkes geldi motora kilitleniyor bazı yerler. Ya burada motor yapılıyor. Yani kendi motorumuzu üreteceğiz. Üretiyoruz. Şu an çalışmalar devam ediyor. Ve mutlaka gökyüzüyle buluşacak. Bunda hiç beis yok. Ama o gelecek olan motorların bize şöyle bir avantajı var. Ana Allah korusun bölge ateş çemberi. Herhangi bir olumsuz olayda seneye ya da öbür seneye sen şimdi motoru dışarıdan almış olsan dahi yazılımın kendi milli yazılımın olduğu için dışarıdan bir müdahale herhangi bir seni süreçte sekteye uğratacak bir saldırı olamayacak.
2: Yani motorda bir yazılım yok bu gönülleri rahatlatan
3: bravo.
2: Bir durum.
3: Dolayısıyla Kaan tek başına gökyüzünde kendi iradesiyle karar alacak, onu uygulayacak peki. Bir yapı. Mesela az önce Kemal Hoca'nın bahsettiği en önemli hususlardan biri, Kaan'ın özelliklerinden biri. Uçan karargah diyorum ben ona. Oturduğun yerde altında işte Kızıl Elmalar, Aksungurlar, ondan sonra diğer kamikaze dronlar. Sen bir görev grubu olarak bunları havada göreve sevk ediyorsun. Testlere, hedefe yönlendiriyorsun. İptal edip başka bir yere yönlendirebiliyorsun. Bunları F-35'te yap bakalım. Bunları F-22'de yap bakalım. Dolayısıyla Kaan'ın benzerleriyle

0: kıyasladığında o kadar çok avantajı var ki bize getirecek. Bunun mesela herhalde yine beraber yorumladık. Kaan'la Kızıl Elma havada gökyüzünde pardon F-16 ileydi. Ha, bunu yakında Kaan'la göreceğiz biz. Bir görev grubu böyle altında birçok insansız hava aracıyla birlikte göreve sevk edildiği günler gelecek. Bunlar diğer uçaklarda yok. Dolayısıyla yakın zamanda işte Kemal Hoca'nın anlattığı envantere girme hadisesi gerçekleştiği takdirde Orta Doğu'da havada hakim olan sensin.
1: Peki. İki özelliğine ilave edin. Bunlardan bir tanesi taşıdığı silahlar. Yani Gökhan, Bozdağ, Somje, Som. Bir tane daha söyleyelim. İşte Gökhan dediğimiz. Bunların hepsi seyir füzeleri ve hava yer füzeleri. Tamamı yerli. İkinci özellik ağ sistemi yapay zeka var ama bir de nörol ağ sistemi var. Ne demek nörol ağ sistemi? İnsan gibi düşünebilen yapılar. Yani bu şu demek, kıymetlendirme yapıyor. Bu normalde kurmay değil mi? Subaylar yapar kıymetlendirme konusunu. Bir konuyu işte dost mu, düşman mı? Neyle vuralım? Mesafesi ne kadar? Yani hangi füzeyle atalım?
0: Saniyeler içerisinde karar veriyor ve
1: evet, o nörol sistemler yani var kanunda. Yani biricik ya. Yapan biraz önce dediğim gibi entegrasyon sisteminin yanında komutanım da söylediği bu özellikler.
2: Peki. Hangi dengeleri değiştirecek bunu konuşalım. Evet, hocam çok teşekkür ederiz. Hemen bir Ankara'ya gideyim. Yusuf Alabardan'ın da görüşlerini alayım. Eminim o da heyecanla bizi bekliyor. Daha önce bu yayınları yaptığımızda çok keyifli anlatımlar olmuştu. Bugün İstanbul'da olmamanıza en çok üzüldüğüm an şu an. Çünkü sizi Kaan'ı anlatırken dinlemek büyük bir keyifti ama eminim ki uzakta da Ankara'da da olsanız biz görüntülerle destekleyeceğiz. Sizin o maharetli diliniz ve anlatımınızla birlikte izleyicilerimize çok net şekilde bu süreci anlayacaklardır diyeyim ve ekleyecekleriniz için sözü size bırakayım. Kaan'la ilgili mesajlarınız çok değerli olacak. Yusuf Alabar'da buyurun.
3: Evet. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump Türkiye'ye geldiğinde Kaan için gerekli olan 80 adet uçağa yönelik olarak bir takım söylemler geliştirebilir ama en nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir onay mekanizması var ve bu onay mekanizmasının çalışıp çalışmayacağını bilmiyoruz. Özellikle İsrail'in karar mekanizmaları üzerinde bu kadar etkili olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump bunu dedi diye işte bunun çok güzel bir haber olduğu üzerine sevinç naraları atacak değilim kendi adıma. Çünkü ne olacağını bilemeyiz. Bu motorlar Türkiye'de ilk parti 20 adet uçağın ya da 24 adet uçağın uçurulabilmesi için ihtiyaç duyduğumuz motorlar mı? Evet. Bunlara ihtiyacımız var mı? Evet. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk savunma sanayisi motoru tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne bel bağlayarak yola revan olmadı. Kendisinin üretmiş olduğu TP-6000, TP-10000 ve TP-35000 motorları var. Ve bizim TP-35000 motorumuz 2031-2032 gibi, yani aslında jet motor üreten uçaklar açısından, sanayi tesisleri açısından 6 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine sunulacak uçaklar da hazır olacak. Bu konuyla alakalı önemli mesafeler alındı. TP-6000. Çünkü her şey step by step. Yani merdivenin birinci basamağından 40. basamağına adımınızı atamıyorsunuz. Hep adım adım gitmek zorundasınız. Yani Hürkuş'u yaptınız, Hürjet'i yapabildiniz. Hürjet'i yaptınız, Kaan'ı yapabildiniz. Kaan'ı yapıyoruz, 6. nesilde evvelallah yapacağız. Bir bilgi birikimi, beşeri sermaye. Fakat motor yapmak zor. Yani bu konu daha öncesinde Mahmut Akşit Hoca'ya sorulduğunda, motorların üretildiği teyinin başında bulunan Mahmut Akşit Hoca'ya, nükleer silah yapmak TP-35000 yapmaktan daha kolay demişti. Yani dolayısıyla TP-35000 gibi jet yakıtlı birçok testlerden geçmesi gereken bir motoru parmak şıklattığınızda yapıp sahaya koyabilmek o kadar kolay değil. Bunu niçin söylüyorum? A Haber yayınını dinlediğinde sarımsak görmüş, vampire dönen bazı tipler var. Aa, uçağı yapmışlar da bak motoru yokmuş. A Haber ekranında bunu tartışıyorlar falan diyebilirler. Onlar açısından bir, eğer alırlarsa, ön bilgi veriyorum. TF-6000'i Türkiye birçok farklı yükseltide denedi, rakımda denedi. Ve önümüzdeki süreçlerde Allah'ın izniyle Kızıl Elma'ya güç verecek TF-6000. TF-10000'in de önümüzdeki süreçlerde yine Anka 3'e güç vermesi kuvvetle muhtemel bekleniyor. Yani bunlar kendi aralarında değişiklik gösterilip Anka'ya ya da Kızıl Elma'ya da takılabilecek şekilde. Şimdi bu alanda önemli bir beşeri sermaye ve başarı ortaya koyuldu. Turbo Shaft

Doktorlar yapıldı artık. Gökbey bütün teslimat süreçleri ve bu konuyla ilgili yetkilendirme, akreditasyon süreçlerini tamamladı ve seri üretime geçti ve yerli ve milli motorla da önümüzdeki günlerde uçtuğunu hep birlikte göreceğiz. Maalesef süre istiyor. Yani Türkiye Cumhuriyet mitingleri adı altındaki düzenbazlıkları sahaya koyduğunda bu yola revan olmuş olsaydık çok daha farklı bir durumda olabilirdik. Ama şunu söyleyeyim. Elbette Kaan Türkiye'nin geliştirdiği en önemli hava unsuru olacak. Gökyüzüyle kendi motoruyla ya da Amerika Birleşik Devletleri'nden ilk etapta tedarik edilecek motorla buluştuğunda. Peki Kaan böyle ama geleceğin muharebe sahası nereye doğru gidiyor diye baktığımızda 6. nesil uçakların en önemli özelliklerinden bir tanesinin de insanlı ya da insansız uçabilecek şekilde dizayn edildiğini görüyoruz. Biz Savunma ve Teknoloji Dergisi Savtek'te bu konuyu detaylı bir şekilde inceleyerek 5. nesil ile 6. nesili çok güzel bir tabloya döktük. Merak edenler bakabilirler tabii oradan. Şimdi bir konu çok önemli. Hangisi üstün, hangisi değil? Şimdi çok fazla bu konuyla ilgili Kaan'a değer atfedersek motorlar gelmez. O yüzden ben Kaan'ın P-35'ten çok daha değerli bir uçak olacağını söyleyip Trump'ı ürkütmek istemem ama artık ok yaydan çıktı. Motorlar Türkiye'ye verilse de verilmese de biiznillah Kaan yerli ve milli motorla en fazla 2-3 yıl daha gecikerek uçabilir. Yani strateji odur ki gerçek anlamda gücünü çok fazla göstermemek lazım. Yarın bizim A Haber'in yayınlarını İsrail medyasında ya bak işte biz diyoruz Türkiye'ye motor verirseniz Kaan'ı da uçururlarsa P-35'in bile üzerinde uçacağı için İsrail'in egemenliğine yönelik büyük bir tehdit diyerekten haber yapılabilir. Dolayısıyla ben oraya çok girmeyeceğim fakat şunu söyleyeceğim. Nicelik ve nitelik konusunu biz zaman zaman çok tartışıyoruz. Tabii ki nitelikli şeyler üretmek elbette elzemdir. Fakat ben önümüzdeki hava muharebelerinde nitelik kadar önemli bir diğer unsurun da nicelik olduğunu düşünüyorum. Yani sayısal üstünlük. Siz evet Kaan ile ilgili bir takım gayretleri ortaya koyuyoruz ama şunu unutmayalım. Hem Anka 3 hem Akıncı hem de özellikle Kızıl Elma gibi insansız sistemlerimizin hem AESA Murat radarı taşıyabilmesi, düşmanı çok uzak mesafelerden tanıyabilmesi, hem hava muharebelerinde kullanabileceği, efendime söyleyeyim, Gökdoğan, Bozdoğan gibi füzeleri kullanabilmesi aslında birilerinin geceli gündüzlü uykularını kaçırıyor sevgili Aktan. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Bir P-35 size düşman kabul ettiğiniz bir ülkeden kalktı. Kalktığı andan itibaren siz buna mesafe ne olursa olsun, kimin radarı nereden görürse görsün, bir P-35'e 8 Kızıl Elma, 10 tane de Akıncı'yla karşılık verdiğinizde niceliğin nitelikten de önemli hale gelebileceğini hep birlikte görebileceğiz. Dolayısıyla biz biraz da insansız sistemlere haksızlık etmeksizin seri üretimine başlamış Kızıl Elma ve önümüzdeki süreçlerde seri üretime geçecek Anka 3 ve yine silahlı kuvvetlerin envanterine kazandırılmış havadaki unsurlara AESA Murat radarıyla atış yapabilen yine insansız sistemlerimiz düşmanın korkusu rüyası haline gelebilecek. Ben tarihsel bir örnek vermek istiyorum. Evet. İkinci Dünya Savaşı çıktığında Almanya'nın üretmiş olduğu Panzer 1, Panzer 2, Panzer 3 ve Panzer 4 gibi zırhlı birlikleri hiç kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettiği M3, M5, M4 Sherman gibi Amerikan tanklarına göre çok daha üstün özellikleri vardı. Fakat ben buraya rakamları şimdi size sunuyorum. Hafif sınıf tankta Almanya'nın elinde 5600 tane çok nitelikli tank varken Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da sahaya sürdüğü tank miktarı 5600'e karşı 22.500. Orta sınıf tankta rakam 18.300'e 58.000. Ne oldu? Evet, Alman panzerleri daha fazla Amerikan tankını imha ettiler ama her bir Alman panzerine karşı sahada 3 tane 4 tane Amerikan tankı olunca 2. Dünya Savaşı'nın seyri değişti. Şimdi aynı şeyi biz insansız sistemlerde de ortaya koyabiliyoruz. İsrail'in elinde P-35 var. Hadi gitsin İran'ı teslim alsın. Hadi buyur sağa duruyor orada.
ne dedi bu konuyla ilgili Mesut Pezeşkiyan? Yani ben çok teknik özelliğe girmeden, işte çünkü Kemal güzel bir çerçeve çizdi, Kemal Hoca. Onun üzerine tekrar yapmayacağım ama şunu hatırlatmak istiyorum. Pezeşkiyan dedi ki eğer balistik füzelerimiz olmasaydı Gazze'deki soykırımın bin beterini İran'da yapacaklardı. Şimdi artık o kadar dengesizleşti ki muharebe sahası. Elbette Kaan çok önemli ama siz bunun karşılığında Kızıl

0: Mayı, Anka 3'ü, Akıncı'yı ve 16'ları çıkartabiliyorsanız ve bunlardan İHA 230 gibi ya da İHA 230 Extended Range dediğimiz menzile arttırılmış havadan atılan balistik füzelerinizi 200-300 kilometre öteden attığınızda düşmanın uçağını kaldırmış olduğu hava pistini komple imha edebiliyorsanız ya da onun haberleşme sistemlerini etki edebiliyorsanız tabii ki o zaman durum çok farklı olacak. Keza Türkiye'nin seri üretimde epey hızlandığı balistik füzeleri bu anlamda çok önemli. Biz aslında Kaan konusunda da F-35 konusunda da sevgili Aktan, İran-İsrail arasında, İran-Amerika arasında devam eden savaştan çok şeyler öğrendik. Öğrenmiş olduğumuz bu hakikatler doğrultusunda elbette Kaan çok kıymetli ama savaş Türkiye'nin komşularıyla cereyan eden bir savaşa dönüştüğünde bunun ismi ne olursa olsun ister batıdaki bir komşumuz ister güneyimizdeki bir komşumuz olsun sadece hava kuvvetleri kendi içinde aktif olmayacak. Türkiye'nin çok gelişmiş bir hava savunma sistemi her geçen gün Çelik Kubbe ismiyle tahkim ediliyor. Deniz kuvvetlerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne güneydeki ne de batıdaki Türkiye'ye hasmane tutumları olan ülkelerin tahdit edebilecek ya da tehdit edebilecek bir güçleri olmadığı biliniyor. Milgen projesi, milli denizaltı projeleri, reis sınıfı denizaltılarla çok önemli noktalara geldi. Öbür türden taraftan baktığınızda kendi geliştirdiğiniz Akya torpidonuzdan mayın sistemlerinize varıncaya kadar hatta denizaltılarınızdan fırlatılabilecek seyir füzelerine kadar çok önemli mesafeler alındı. O yüzden şöyle söyleyelim, Türkiye İran'a benzemez. Elinde sadece balistik füzesi yok. Çok önemli akıllı insansız sistemleri var. Şimdi şeyi karıştırıyorlar. İran'ın Şahit dronları var. Amerika'nın gitti milyarlık radarlarını falan vurdu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sadece kamikaze dronları yok. Akıllı insansız sistemleri var. Havadan havaya, havadan karaya ve radar kullanarak füze atabiliyor. Bunlar birbirinden çok farklı unsurlar. Peki. Dolayısıyla Türkiye bu konuyu ele alırken çok farklı parametrelerde alıyor. Eğer 700 milyon dolarlık 80 adet jet motoru uçağı gelirse bu bize 2032 yılına kadar TF-35000 devreye girene kadar önemli bir alan açacaktır. Trump'ın söylemiş olması bu işin olup bittiği anlamına gelmez ama Trump'ın Türkiye'ye yönelik önemli bir hüsnü niyet göstergesi olarak elbette bunu alıyoruz. İnşallah bu konuda bu anlamda bir sonuca bağlanır ve Türkiye'nin hava araçları konusunda elde etmiş olduğu ivme muhafaza edilebilir. Mesela peki, bir şehit örneğini verip buyurun, sözümü tamamlamak istiyorum. Onlardan buyurun, bir tanesi geçtiğimiz günler hafta içerisinde açıklanan uçuşun daha önce yapıldığını tahmin ediyorum. Leonardo'nun insanlı bir uçağıyla Baykar'ın geliştirmiş olduğu insansız uçak Loyal Wingman yani sadık kanat uçuşu adı verilen insanlı ve insansız sistemlerin hibrit bir şekilde görev aldığı bir uçuş gerçekleştirildi. Yani Leonardo'nun insanlı uçağı, Türkiye'nin insansız uçağı. Bence biraz da buna yönlenmek lazım. Mesela Hürjet, kimsenin şu an için çok fazla konuşmadığı İspanya'ya büyük bir ihracat başarısı yakalayan, daha da bu başarısını geliştirecek olan Hürjet'le İnsanlı ve insansız sistemlerin birlikte uçtuğu yeni hava doktrinleri sahaya sürülebilir. Türkiye bu alanda önemli denemeler yapıyor. Dolayısıyla bir Hürjet'in etrafında 30 tane insansız sistem, daha altta ise kamikaze dronlar, öbür tarafta deniz kuvvetleri, beri tarafta efendime söyleyeyim balistik füzeler ve hiç kuşkusuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir gücü olan kara gücünün zırhlı birlik harekatı gibi unsurlar bir arada düşünüldüğünde Türkiye'nin aslında holistik approach dediğimiz bütüncül bir perspektif içinde birçok farklı parametreyi aynı anda puzzle'ın tam ortasına yerleştirdiğini görüyoruz. Peki. Bu puzzle'ın tam ortasında bu motorlar her şeyin çözüm noktası değil. Olursa çok iyi olacak, olmazsa da yola devam etmeye farklı sistemlerle devam edeceğiz.
1: Peki, teşekkür ederiz. Yusuf Alabar'da devam edeceğiz. Coşkun Başbuğ eşlik ederseniz bana sevinirim. Çünkü arkadaşlarımız az evvel Yusuf Alabar'dan'ın da adım adım bir noktaya geliyoruz dediği o sürecin görselini paylaştılar. Bir kez daha rica edeceğim. Motor yapım sürecinde neleri başardık? neleri başarmak üzereyiz diye. O görüntü ekranlara gelirse üzerine konuşalım. Ekleyecekleriniz varsa sizin de yorumlarınızı almak isterim. Ardından da bölgedeki ülkelerin tepkileri. Ha şimdi platforma entegre motorlar ekranlara gelecek. Başardıklarımız Tuna ile başlıyor.

0: devam ediyor onun motorunun geliştirilmesi. Bazıları geliştirildi, bazıları son aşamaya geldi. Batu, yani bir anda olmuyor.
1: Bunlar bildiklerimiz, onu söyleyeyim.
2: Bir anda Batu olmuyor. Bitti, seri üretime başladı.
0: Tabii, doğru. Bu yüzden de adım adım gerçekleşiyor. Hem buna dair yorumlarınızı alayım, buyurun.
1: Bak şimdi ben...
0: bu Anka Aksungur.
1: Burada
0: tank taşıyıcı aracımızın motoru.
1: Mesela bak, son fuarda... Yusuf hatırlayacaktır, orada diyebiliyorum ben Yusuf. Ben programdan dolayı katılamadım ama herhalde Kızılelmen'in motorunun bir denemesi yapıldı, çalıştırıldı. En son bir savunma sanayi fuarında. Dolayısıyla dediğin gibi burada karada, havada ve denizde.
0: Şimdi deniz araçlarının motorları geliyor örneğin.
1: İşte bak.
0: Bu kara aracı 8x8 yeni nesil hafızlı aracımızın motoru. İşte TF10000 Kızılelma ve Anka 3'ün. İşte, o deneme görüntüleri ekranlara geldi. Kaan'ın motoru, bu da ekranlara 35 bin, yansıyor.
1: 2032, ama hani 2030'lara da ben eminim o da konuşuluyor. 2030'a yetiştirme gibi bir büyük çaba var. Yani bunların baktığında birilerinin diline doladığı var ya, kalorifer peteği vesaire diye başladı hikayeler. Kulp takmaya çalıştığı içimizdeki bazı haddi kendini bilmezlerin tam tersi, söylediklerinin tam tersi, kara, hava, deniz, her türlü konuda, işte sadece madem motordan örnek verdin, oradan gidelim. Buyurun. Denemeleri yapılıyor ve yakın zamanda da bunların hepsi, işte Batu mesela, buraya biten ve artık kullanıma sunulan bir motorumuz. Az önce ifade ettik, TAI, TUSAŞ, bunlar çok önemli projelerde şu an, sadece bildiklerimizi biz dillendiriyoruz. Şu an hala deneme safhasındalar ve şu şeyden yani Trump'ın motor getiriyor lafından sonra bir bilgi kirliliği var, onu düzeltelim.
0: Buyurun.
1: Gene birileri devreye girdi ve işte motor konusu iptal edildi, Amerika'dan alıyoruz. Hayır. Amerika'dan aldığımız, işte bizim daha önce bu hani o kronolojik sıralamayı kurtarmak için belli bir takvim oluşturduğumuz dönemi telafi etme adına aldığımız motorlar. Bu senin kendi çalışmanı durduruyor anlamına gelmesin. Tam tersi, o çalışmalar şu an olanca hızıyla devam ediyor ve gün saat geldiğinde hani %80-85 Sayın Erdoğan bazen müjdeliyor. O yerlilik oranı daha da arttığı dönemleri biz birlikte yaşayacağız.
0: Şimdi siz içerideki bu eleştirilerden bahsettiniz. Ben dışarıdaki endişeyi de ekranlara getireyim.
3: Bir tane daha
0: ederseniz.
3: Motor var. Onu da komutanım müsaadenizle.
0: Buyurun paylaşın, ben de Yunan basınındaki o telaş görselini isteyeyim.
3: Güçhan diye TF42000. Yani 42 bin librelik itke gücüne sahip MSB Arge tarafından, o görüntüler de biliyorsunuz yayınlandı Expo 2006'da. 42 bin bandında bir motor F-35 motoruyla aynı hemen hemen. Onun da çalışması devam ediyor. Sadece 35 binde sınırlamayalım.
0: Öyle kalmayacak. İçerideki tartışma, dışarıdaki endişe, ondan söz etmiştim.
1: Şimdi bak, hemen
0: Yunan basını şöyle diyor. Şansımız yaver gitmiyor. F-35 satışının onaylanması ihtimali Türkiye'nin askeri yeteneklerini güçlendiren her türlü hamleyi yakından izleyen İsrail ve Yunanistan'da yeni bir tartışma başlatabilir diyor. Burada Kaan yok örneğin. Kaan'a yönelik adımlar o endişeyi de tırmandıracak gibi görünüyor. Bu başlığa dair de yorumunuzu alayım.
1: Kaan motorunun Trump'ın kendi yetkisini kullanarak Kongre'ye ve Temsilciler Meclisi'ne herhangi bir onaya sunmadan bir bypass adından tedbirle direkt Trump
0: üstüne
1: getirilecek. O J.D. Vance'in söylediği, hani bazı hukuki düzenlemeleri yapmamız gereken dediği, Yusuf'un az önce bahsettiği, hani o onay gerektiren husus F-35'lerle ilgili, onu da şu an aşmaya çalışıyorlar. Şimdi burada hani Türkiye'nin zaten sürecini hatırla, biz F-35 konusunda tedarikçi, bak masanın hem alıcı hem satıcı tarafındaydık.
0: Üretici kısmındaydık, doğru.
1: Dolayısıyla Eskişehir'de de çok ciddi bir yatırıma gidildi. Hatta Hollandalı büyük bir kablo firması Türkiye'de yatırım yaptı. Ama Biden dönemi keyfi bir kararla Türkiye'nin almış olduğu hani dik duran siyasetinden dolayı direkt keyfi projenin
0: hava
1: dışına...
0: Hava savunma sistemleri edinmemiz S-400'lerle ilgili süreç sonrasında ortaya çıkan tabloydu.
1: Ne dedi o Trump o dönemde, hatırla, muhalefet durumundaydı.
0: Haklılar demişti.
1: Haklılar dedi ya, siz dedi parasını veriyor dedi, müttefik diyorsunuz dedi, adamlara satmıyorsun, o da döndü dedi, başka yerden dedi bunu aldı. Şimdi o akıl iktidarda. Dolayısıyla ben hani bu Trump'ın motorla başlayan sürecin F-35, Patriot, bak pek konuşulmuyor, hava savunma sistemi dahil birçok konunun önünü açacağını düşünüyorum.
0: Halkbank davasıyla ilgili Halkbank süreci hatırlatalım. O önemliydi. Şimdi bir başlığı daha hatırlatayım mı müsaadenizle? Trump'ın Erdoğan hediyesi karşısında Yunanistan ne yapacak diye soruyor.

0: Komşu basın, eğer Türkiye F-35'e sahip olursa Türkiye'nin savunma sanayisi hızla büyüyecek. Atina bölgede Türkiye'nin bir el daha güçlenmesine izin verecek mi? Miçotakis NATO'da kırmızı çizgilerimizi hatırlatacak mı yoksa yine susup kalacak mı diyor. Miçotakis de NATO zirvesine gelen liderlerden biri. Hani Trump dostumuzdu diye soruyor bir başka gazete. Amerikan Başkanı Erdoğan'ın yanında duruyor. Atina geri planda kalıyor. Trump kongreyi aşıp F-35'leri Türkiye'ye teslim edebilir endişesini yaşıyor Yunan basını.
1: Şimdi bak, Yunanistan kalibremiz değil diyoruz ya, amatör küme, futboldan çok anlayan meraklı ülkeyiz, oradan örnek vereyim. Biz Şampiyonlar Ligi'nde yani oynuyor ve koşturuyoruz. Trump da zaten o gözle bakıyor. Yani bu Yunan gazetesinde yaranan haberler, Miçotakis'in alacağı tutum esamesi okunmaz bu zirvede, onu söyleyeyim. Çünkü burada zaten arka planda birçok konu konuşulmuş, olay pişmiş bitmiş. Biz sadece şu an işin ya işlev kısmına şahitlik ediyoruz. Yani bunlar böyle bir anda hadi kalkalım yarın Türkiye'ye de F-35 verelim değil. Zaten arka planda bir diplomasi yürümüş. Bizi olgunlaşmış sürecin şu an icraata dökülecek bölümüne şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla Yunanistan ne çalarsa çalsın kervan yürüyor. Yunanistan ne derse desin kervan koşturuyor, hatta yürümüyor. Şimdi burada bizim F-35 konusundaki talebimiz teknoloji transferi anlamında, Yunanistan diyor ki bunu alırsa işte teknoloji transferi de gerçekleşmiş olacak. Doğru. Ya Rutte ne
0: zaten
1: dedi?
0: Zaten motorunu yapmak üzere. Ne dedin, ekranlara getireyim mi Rutte'nin?
1: Getirelim.
0: Hemen getirelim
1: Rutte'nin. Trump ne dedi, bir de onu getirelim.
0: Evet, getirelim. Rutte'nin açıklamaları vardı. Türk ordusuna övgüler düzüyordu. Hemen onu ekranlara getirelim. Ardından Trump'ın da mesajları var. Hemen Rutte ekranlara gelsin, üzerine konuşalım.
1: Sonrasında. Bak şimdi tam da o dediğimiz.
2: Aselsan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor. Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3000 savunma sanayisi şirketi var. Zirveden en büyük beklentim savunma yatırımlarında tarihi bir dönüşüm. Aselsan ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor. Sanayi tabanının Kaliforniya'dan Türkiye'ye kadar uzandığını anlamamız gerekiyor. İşte NATO 3.0 budur. Daha güçlü bir Avrupa ve daha güçlü bir NATO. Artık artan savunma talebini karşılayacak üretim kapasitesine ihtiyaç duyuyoruz. NATO 3.0 süreci ABD'ye daha az bağımlı, ancak ABD'nin ittifak içindeki güçlü konumunu koruduğu yeni bir yapı.
1: Var.
0: Çok net.
1: ABD'ye daha az bağımlı. O zaman nereye bağlanacaksın? Bir yere bağlanman lazım. Türkiye. Şimdi NATO 3.0 diyor. Bak biz ilk defa bir NATO ülkesine, bir Avrupa Birliği ülkesine gemi sattık. Açık deniz karakol gemisi Romanya'ya. Daha geçtiğimiz gün törenini yaptık. Gene Trump da bak aynı konuya dem vuruyor. Savunma sanayi inanılmaz güçlü bir ülke diyor. Rutte keza aynı şekilde, ki sadece Aselsan'ı dillendiriyor. Hakkını teslim edelim. Aselsan'ımızla birlikte. 3000'imiz, Havelsan'ımız, yani 3000'den fazla şirket de bunlar majör şirketler. Roketsan'ımız, bunların her biri sınıfında büyük değer ve deha. Dolayısıyla bir entegrasyon var ve biz hani bu zamanları tarif ederken bu stüdyoda savunma sanayinde koşturarak geliyoruz, rahat olun dediğimiz tablonun tam da olanı buydu. Trump ne diyor? Çok güçlü ordusu var. Bazıları görmüyor bunu diyor. O bazılarından maalesef içimizde de var. Ordusuyla, ürettiğiyle gerçekten NATO'nun dinamosu dediğim bir ülke şu an konumda. Ben mesela yarınki yazımın konu başlığı da bu. NATO'da yapılacak, yani NATO'nun zirve, Ankara'da yapılacak zirvenin içeriği. Ben orada sadece böyle salt, işte o geldi, bu geldi, böyle bir aile fotoğrafından ibaret olmadığı kanaatindeyim. Bu zirve çok kritik.
0: Yani onu konuşalım, şöyle yapalım. O başlığı yeni saatte açacaktım.
1: Açmayayım o zaman, şöyle bir cümleyle geçeyim.
0: Bir cümleyle araya gideyim, geleyim konuşalım.
1: Bak ne diyor? Önemli diyor, savunma sanayinde bir ilişkiler görüşülecek diyor.
0: Ben tarihi burada, bir zirve olacak dedi.
1: Ben burada gelen bütün o devletlerin, Türkiye'nin gelmiş olduğu o savunma sanayi konumu ve ikili görüşmelerde bazı önümüzdeki dönem ticarete yönelik, ihracata yönelik görüşmelerin altyapısını oluşturacağı kanaatindeyim.
0: Detaylara bakalım. NATO zirvesi tarihi bir zirve olacak. Hem Trump söyledi hem Rutte söyledi. Bu tarihi zirvede neler konuşulacak? Özellikle savunma sanayi araç gereçlerinin ön planda olacağı, bir satış sürecinin de işleyebileceği konuşuluyor. Bunun ötesinde NATO'nun geleceğiyle ilgili önemli kararların alınması da bekleniyor. Tam da bu başlıkta kalmıştık. Coşkun Başbuğ, buyurun, ne bekliyorsunuz NATO zirvesi?
3: Şimdi NATO zirvesi. Bir son dakika var, onu istersen hızlıca okuyayım.
0: Hocam buyurun, buyurun, buyurun.
3: Önemli, çünkü ABD'nin Dışişleri Bakanı Marco Rubio az önce açıkladı. Buyurun. ABD, İsrail ve Lübnan arasında çerçeve anlaşma imzalanmış. Buna göre İsrail işgal ettiği topraklarının bir kısmından çekilecekmiş. Daha fazlasından çekilmesi için de Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını sınır hattında yeniden askeri varlık oluşturacak.

0: Durmamaz şartını ileri sürmüş.
1: Hocam bir noktanın altını çizdiniz. O noktaya dair yorumunuzu merak ediyorum. Ben de arada o son dakika bilgisine baktım. Şöyle diyor. Lübnan ordusuna bırakacak diyor.
2: Buradaki yeni bir şey değil.
1: Evet, Lübnan ordusu terimi Hizbullah'ın dışında bir şeyi mi temsil ediyor? O çekilen toprakları Lübnan ordusu. Lübnan ordusundan kastı ne o anlaşmada, öyle başlık?
0: Yani işte görüşme zaten Hizbullah'la yapılmıyor. Lübnan'la
1: Hizbullah
0: İsrail
1: değil, Lübnan ordusu derken
0: arasında yapılıyor.
3: Şimdi Lübnan'ın başkanı dedi ki İran'a bu kadar içimize girme, bu kadar dedi bize dedi müdahil olma dedi. Çünkü biz dedi bir görüşme, bir anlaşma yürütüyoruz. İşte Hizbullah'ın aldığı tavırlardan dolayı bu sekteye uğruyor. Yani bu kadar işlerine karışma demeye getirdi.
2: Peki.
3: Şimdi oradaki husus şu, bu ilk defa konuşulmuyor.
4: Hizbullah'ın bağımsız hareket etmesi istemiyor.
1: Engelliyor.
3: Burada Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hakim. Amerika diyor ki İsrail'le sen çık. Sen de diyor Hizbullah'ı diyor buradan çek, yerine diyor sen resmi ordunu koy diyor. Şu an Lübnan buna yönelik bir çalışma yürütüyor ama Lübnan'ın askeri varlığı nedir, bir siyasi organ var mıdır, bunlar tartışılıyor.
5: 40 bin ordusu var komutanım onun, biliyorsunuz. İşte o açığı Suriye Milli Ordusuyla kapatmak istiyor Trump.
1: Ve Trump'ın ifadesi de şarayla, evet onu konuşacağım. Hatta bunu ayrıyetten konuşalım.
2: Konuşalım.
1: Bu sıcak bilgiyi paylaştık.
2: Ama şaranın cevabında konuşalım.
1: Konuşalım. Birazdan konuşalım ama bu NATO konusunu geçmeyelim, dağıtmayalım.
3: Geçmeyelim.
1: NATO'da ne konuşulacak? Bu başlığı değerlendirelim. Dilerseniz akıllı ekranımızın önüne gidelim. Hazır NATO haritası da orada. Eğer hazırsak yavaş yavaş o noktaya geçelim. Evet, analiz ekranımızın önüne geçelim. NATO sınırları ve tarihi bir zirve. Bu zirve sadece Türkiye'de yapıldığı maksatıyla tarihi bir zirve değil. Alınacak kararlar, bundan sonrasındaki sürece dair gelişmeler, buna dair yorumlarınızı merak ediyorum. Ne konuşulacak bu zirvede, hangi kararlar alınacak? NATO'nun sınırları, Rusya sınırları da ekranda ilk akla gelen de bu elbette. Buyurun.
3: Bak, yarınki yazı da başlık şu: NATO için kritik eşik. Bunu kaleme aldım. Yarın Star gazetesinde çıkar. Orada şu konuya başlık açtım. NATO dağılması konuşulan bir süreç yaşıyor. Bak, Trump'ın İran konusunda gereken desteği vermediği için NATO üzerinden Avrupa ülkelerine, gemi yollamadı diye İngiltere'ye, üst açmadı diye İspanya'ya, yani birçok ülkeye çok sert söylemleri var.
1: Şöyle işaretleyelim o zaman, Trump'ın mesajı, İngiltere'ye vereceği mesaj önemli. Buradan Almanya çok konuşuluyor, Almanya mesajı önemli.
3: İspanya.
1: İspanya ile zaten hiç anlaşamıyor. İtalya ile de Meloni üzerinden bir tartışması var. İtalya'yı da çizebiliriz. Yani NATO'nun Avrupa'daki ülkelerine baktığımız zaman zaten beyin ölümü gerçekleşti diyen bir isim.
3: Evet.
1: Fransa'da, yani NATO'nun
3: ana aktör, majör ülkelerle
1: problemi olduğunu görüyoruz.
3: Bir NATO, bir Amerika tablosu var ortada bak. Yani görüşmelerin başlamadan atmosferini anlatmaya çalışıyorum.
4: Ama Rutte şey diyordu, Coşkun Başbuğ. Yani Avrupa'dan, işte İtalya'dan 500 uçak kalktı falan gibi de bir şey söylüyor.
3: Şöyle, Rutte daha çok Trump'a yakın. O ağızla konuşan
1: Trump'a yakın mı? Trump'ın önünde bir tahtada
5: kalkmış,
1: sunum kalktı ayağa yani, ve sunum yaptı yani öyle ifadeler kullanıyor ki Trump'a.
3: Kibarca
1: ben, siz çok naif bir ifade kullandınız.
3: Naif ifade kullandım, Trump'a yakın diye direkt iç içe geçmiş.
1: Doğru.
3: Ve güdümünde olan bir sekreter. Hatta bak, hatta İran konusunda ilk o argo tabir atladı. NATO olarak biz hazırız dedi.
1: Tabii.
3: Destek gelmeyince Trump'ın bu tepkileri oluştu.
1: Yani
3: ez cümle şunu söyleyeyim. Avrupa ülkeleriyle Amerika arasında ciddi bir gerilimin yaşandığı, NATO'nun dağılma sürecinin tartışıldığı bir dönemdeyiz. Şimdi bak, tam da bu dönemde Türkiye'de tevakkukum bilmem ama bir NATO zirvesi gerçekleşiyor.
1: Evet.
3: Ve Trump ne dedi? Bak, Trump ne dedi? Erdoğan istedi diye zirveye geliyorum dedi.
1: Yoksa gelmeyecekti.
3: Gelmeyecek dedi. Şimdi ben iddia ediyorum, yarınki zaten yazıda da esas vurguladığım husus bu.
1: Buyurun.
3: Eğer bu zirve Türkiye hariç başka bir ülkede olaydı, NATO'da gerçekten çok riskli bir sürecin hızlanarak devam ettiğini görüyor olacaktık. Niye biz de ayrı bir başlık açıyorum? Çünkü Türkiye arabulucu, tansiyon düşürücü, yapıcı özelliklerinden dolayı, Trump'ın da buraya gelmesinden dolayı katılım en üst seviyede. Yani 32 ülkede.
1: Doğru.
3: Yani başkan düzeninde bir şey var. Ben biraz atmosferin burada yumuşama ihtimalini görüyorum. Yani o buzların olduğu ülkelerle bizim o ev sahipliğimiz nezdinde.
1: Ama şimdi buzları en çok eritecek isim Rutte. O da şöyle diyor. Belki buraya yazabilirim. NATO 3-0 diyor. Amerika'nın etkisini azaltacağız diyor.

0: Ama
1: bağımlılığımızı azaltacağız diyor. Bu Trump'ı sinirlendirmez mi?
2: Hayır, hayır.
0: Şöyle, o çelişki değil. Külfet paylaşımı. Orada ekonomik anlamda söylüyor bunu.
2: NATO yükünü hafifletmek istiyor. Yani aslında
0: orada kastı şu. Da. Trump diyor ki ülkeler diyor elini diyor taşın altına sokmalı. O NATO'ya ayırdıkları katkıyı çoğaltmalı diyor yüzde olarak. Ama bunu şu ana kadar Trump başaramadı. Hep lafta kaldı, söylemde kaldı. Rutte de işte Trump'ın değirmeni saçacak şekilde Amerika'nın yükünün hafiflediği.
1: Ha, orada şunu anlamıyoruz. Yani Amerika'dan daha az bağımlı olalım, kendi içimizde Avrupa'da yakınlaşalım değil. O Trump'ın söylediği %5'lik meselede siz elinizi biraz daha taşın altına koyun.
0: Dolaylı olarak onu destekleyen, yani burada herkes Amerika gibi eşit katılım sağlamalı. Trump'ın aslında uzun süreden beri peşinde koştuğu sürecin önünü açmaya çalışan bir Rutte tablosu var ortada.
1: Ama burada örneğin Almanya'da öyle çok düşünülmediğini anlıyoruz. İngiltere'de de öyle. Yani Avrupa'nın Rusya ile baş başa kalmasından sonra doğrudan Rusya ile mücadele için Amerika'sız da bir formül, hatta o formül içinde Türkiye'nin yerinin de önemli olduğu bir bakış açısının gözlemlediğimizi söyleyelim. Bu zirvede bu öne çıkabilir mi?
0: Şöyle, Avrupa siyasi topluluğu senin dediğin.
1: Doğru.
0: O diyor ki Avrupa siyasi topluluğu.
1: Bir ordumuz olsun mu?
0: More Nostrum, yani bizim deniz bizim diye deniz. Bir proje var ta Roma'dan kalma. Diyor ki Avrupa kıtası bu. Kardeşim diyor biz bu birliği ekonomik anlamda sağladık. Bunu siyasi ve askeri anlamda da.
1: Buyurun daha net bir görüntüyle daha net, bak, yapabiliriz.
0: Askeri anlamda da biz bu birliği sağlayalım ama bu birlik sınırlardan ibaret olmasın. Ukrayna'yı alalım, Afrika'nın kuzeyini alalım, Türkiye mutlaka içinde olsun, genişleyelim. Bunun adı Avrupa siyasi topluluğu olsun, bunun içine de bir askeri gücü oluşturalım, bunun da esas nüvesi Türkiye olsun. Aynen bu böyle konuşuluyor. Şimdi bu devletler şu an NATO şemsiyesi altında toplanıyorlar. Trump'ın tehdidi şu, destek vermediniz, ben buradan çekilmeyi düşünüyorum. Gerekirse Amerika olarak ülkemi bu yapıdan kurtaracağım. Şimdi
1: şemsiye metaforunuz çok değerli. Hocamın da görüşünü merak ediyorum bu şemsiye konusunda. Biz buradaki görselimizi hazırlamıştık ama rica edeyim eğer o şemsiye görselini, metaforunu buraya taşıyabilirsek gitmeden size sorayım. Sonrası İrfan hocama soracağım. Amerikan şemsiyesinin altından çıkıp o meşhur fotoğraf vardı ya Erdoğan'ın şemsiyesinin altına girmek. Şimdi anladığımız o Türkiye'nin bu noktada arkadaşlarıma teşekkür edeyim getirdiler. İşte böyle bir şemsiye mi oluyor? Yani Amerika'nın şemsiyesinden çıkıp Erdoğan'ın şemsiyesine mi sığınılacak? Bu da konuşuluyor. Buna dair de bir görüşünüzü almak isterim, bir yorum almak isterim sizden.
0: Kümeler vardı ya bizim hani okul dönemimizde.
1: Hala var. Biz okul döneminde değiliz yani, kümeler.
0: Kesişen kümeler vardı.
1: Doğru.
0: O kesişen kümelerde Türkiye tam o kesişen noktada. NATO'ya da gitsen vazgeçilmez ülke Türkiye ve Sayın Erdoğan. Avrupa siyasi toplumuna da gitsen vazgeçilmez ülke mutlaka olsun dedikleri gene Anadolu. İkisinin de başka şansı yok onu söyleyeyim. Yani bugün Türkiye dese ki NATO'dan ben çekiliyorum. Amerika kıyameti koparması lazım. Aman bir yere gitme diye. Bize o düne kadar burnundan kıl aldırmayan Avrupa Birliği deyince böyle soğuk öteleyici bakan Avrupa şu an resmen alenen hani yalvarıyor noktasında teklif ediyor. Sizi diyor aramızda görmekten mutluluk duyarız diyor.
1: Doğru.
0: Gurur duyarız diyor. Hatta şu aramızın gergin olduğu bu dönemde Macron.
1: Macron hemen altını
0: söyledi. O zaman o Macron aklıyla işte Türkiye'ye böyle bir mesafe koymaya çalıştı. Ve Çek dönem başkanıydı. Bu topluluğun bir toplantısı yapılacaktı Prag'da. Onun verdiği akılla davet edildik. Ve davette Sayın Erdoğan'a yanaşarak bir sıcaklığı sağlamak üzere manevra yaptı. İşte dedi aramızda geldiniz, hoş geldiniz. Mutluluk duyduk katılmaktan. Türkiye'nin de bizimle beraber olmasından dedi mutluluk duyduk. Sayın Erdoğan orada ince bir siyasi argüman kullandı kibarca. Biz de dedi seni Türk dünyasında görmek isteriz dedi. Hani biz bir oluşumun içindeyiz. Ondan sonra böyle boşta bir ülke değiliz. Biz de seni orada görmekten mutluluk duyarız diye Macron'a çok ince bir ayar ve mesaj verdi. Şimdi bu bahsettiğin şemsiye. Hani Avrupa siyasi topluluğu altında mı olur Türkiye'nin tam merkezde olduğu ya da NATO'da mı olur bunu bu toplantıda göreceğiz. Bana göre çok kritik bir toplantı NATO. Peki. Ve bu toplantıda ülkelerin birbiriyle olan ilişkileri burada oluşacak hava, atmosfer önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleneceğine dair çıkarılacak bir güzergah harita NATO'nun geleceği.

0: Bilecek. Bak o kadar kritik toplantı.
1: Peki.
0: Bu. Çünkü gerilim çok buyurun. Fazla. Ayrılmalar konuşuluyor. Amerika ben çekileceğim diyor. Avrupa işte farklı yol ve arayışlar içinde.
2: Örneğin İspanya hala o %5'lik konuda diretiyor. Ha. Hatta Pedro Sanchez de arası hiç iyi değil. Meloni geliyor ama aynı Trump'la şekilde, arası çok kötü bu dönem.
0: Ha bu durumda Avrupa bir NATO'da ısınma dönemi başlar. Buzlar erir. Trump'ın istediği yönde mi meyleder, hareket eder? Yoksa değişen hiçbir şey olmaz. Gerilimin daha da tırmandığı bir toplantı zirve mi gerçekleşir? Görüyor olacağız ama her halükarda bizdeki zirve önümüzdeki en az 2-3 yılın nasıl gidileceği, ilerleyeceği yönde önemli bir işaret olacak. Peki. Ben bizim ev sahipliğine güveniyorum. Biz yapıcı ülkeyiz. Genelde hani hep nereye aitsek oraya ait görevleri en iyi şekilde yapan bir ülkeyiz ki Türkiye NATO bu konuda örnek gösteriliyor. Biz sanki süreci devamından yana ortaya bulacak bir diplomasi yürüteceğiz gibi geliyor. Peki. Toplantıda. Bu Trump'ın gelmesi önemli. Eğer orada birebir ülkelerle bir temas başlar, Sayın Erdoğan'ın o 25 yıllık tecrübeyle bir ara bulma yöntemini icra ederse hava değişir. Aksi takdirde başka şeyleri
2: o konuşuruz. Hava Rusya-Ukrayna'da da değişti. Rusya'nın İstanbul görüşmelerine dönme talebi de vardı. Bunları da konuşalım. Buyurun, çok teşekkür ederim Coşkun Başbuğ. İrfan Hocam, sizi de hemen görselimiz önüne alayım. Ve yavaş yavaş size diplomasi kısmını sorayım NATO zirvesinin. Ne dersiniz? Nasıl bir NATO zirvesi bekliyorsunuz? Öyle bir dönemde ki şimdi Starmer geliyor ama Starmer arkadaşlarım da açtı. Vekaleten geliyor. Starmer'ın yerine gelen isim hem Brexit karşıtı bir isimdi. Kendini sosyalist olarak tanımlıyor. Amerika ile arası problemli. Meloni Trump'la karşılıklı ipler çok gerilmiş durumda. Macron hakeza, Pedro Sanchez de yan yana gelmesi olur mu olmaz mı göreceğiz. Bu gerilimin içinde Türkiye zirvesi, Türkiye'nin merkez konumda olduğunu görüyoruz. Nasıl bir zirve bekliyorsunuz NATO'da?
3: Yani NATO'da ilişkiler kurumsal ilişkilerdir. Yani bu şahıslar, işte iktidarda olanlar, muhalefette olup da iktidara gelenler farklı görüşleri taşıyabilirler. İktidara geldikleri zaman o kurumsal ilişki çerçevesinde hareket edeceklerdir. NATO bu Ankara zirvesinden itibaren yeniden yapılanacak. Bu gayet açık. Ve
2: Rutte'nin 3-0 dediği
3: bu süreç. Pete Hegseth, ABD'nin savunma bakanı, savaş bakanı. NATO 1-0 diye Soğuk Savaş dönemindeki NATO stratejilerine gönderme yaptı. Topyekün mukabele, esnek mukabele stratejileri çerçevesinde o 1-0 döneminde Sovyetler Birliği'ni, aslında Varşova Paktı'nı mağlup ettiler. Önce Sovyetler Birliği 91'de dağıldı. Varşova Paktı 89'da dağıldı. NATO'nun kararlılığı karşısında ona rakip olan teşkilat ortadan kalktı. Şimdi NATO 2-0 89'dan sonraki NATO'nun yapılanması, alan dışı harekat adıyla dünyanın her tarafında uluslararası barış ve güvenliğe katkı sağlama amacıyla
2: terör karşıtı
3: NATO faaliyetlerini geliştirdi. Şimdi bu 3-0 yeniden yapılanma anlamına geliyor. Aslında ABD'nin uzunca bir süreden beri savunduğu bir görüş var. Bu Trump'la alakalı da değil. Önceki zamanlarda da kurumsal olarak var. ABD şunu diyor. Gayri safi milli hasıla içerisinde Amerikan hükümetinin savunmaya harcadığı oran %3.8. Bu yukarıya doğru gidiyor. Böyleyken diğerleri bizim rakamın yarısı kadar, yani 1.8, 2
2: en düşük İspanya,
3: en fazla olan belki işte onların içinde Polonya. Avrupalılar biraz ellerini cebine soksunlar. Bunu uzunca bir süreden beri Avrupalılara karşı ABD empoze etmeye çalışıyordu. Geçen sene çok önemli bir başarıya imza attı Trump. İspanya karşı çıktı fakat diğerleri kabul ettiler. Lahey zirvesinde, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinde 2035'e kadar %5. İttifakın ülkelerinin gayri safi milli hasılanın %5'ini savunmaya ayırmayı kabul ettiler. Bir külfet paylaşımı burada konuşulacak. Şimdi şunu unutmayalım. Nasıl ki Varşova Paktı sonrasında Rusya Federasyonu bir takım örgütlenmelere gittiyse ve oralarda patronaj ilişkileri kurduysa, NATO'da da benzer bir durum var. Mesela Bağımsız Devletler Topluluğu'nun patronu kim? Değil mi? Yani baktığımızda Rusya. İşte oradan Ukrayna ayrıldı, Gürcistan ayrıldı. Baltıklar zaten katılmamıştı fakat 10 devleti bir şekilde kontrol altında tutmaya çalışıyor. Rusya bir başka örgütlenmeyle bir askeri boyut getirmeye çalıştı.

0: Kolektif Güvenlik Antlaşması Teşkilatı, Avrupa Birliği'nin türevi gibi Avrasya Ekonomik Topluluğu, Avrasya Ekonomik Birliği diye bir başka yapı daha kurmaya çalıştı. İçerisinde 6 ülke var.
1: Bu Amerika'nın NATO'da da, Avrupa'daki askerlerini gösteren haritamız vardı. Belki onun üzerinden de konuşabiliriz. Buyurun.
0: NATO'da da aslında Amerikan patronajı var. Şimdi ABD diyor ki, yani bu kadar yüksek oranı ayırıyorum diyor. Aslında ABD burada şöyle bir yanlış çıkarsama yapıyor. Yani 3.8'i ayırıyor gayri safi milli hasılan ama bu 3.8 içerisindeki harcamaların tamamı NATO'ya ilişkin değil ki. ABD'nin başka konulardaki mükellefiyetleri de var. Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupa ülkeleri profesyonel askerliğe geçtiler. Zorunlu askerlik kaldırıldı. Vicdani retçilik müessesesi çıktı. Ve asker sayıları azaldı.
1: Bir İngiliz komutan
0: Avrupa
1: mıydı? Artık asker bulamıyoruz. Gençler artık asker olmak istemiyor. Önümüzdeki süreçte çok zorlanacağız diye bir ifadesi vardı. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, ama Avrupa'da birçok liderden de geliyor bu açıklamalar.
0: Bir dağınıklık vardı.
2: O dediğin dünyanın sorunu.
1: İngiltere Genelkurmay Başkanı'ydı. Şimdi arkadaşlarım hatırlattı.
0: Bir dağınıklık vardı Avrupa'da bu NATO konusunda. Avrupa Birliği'nde de bir dağınıklık vardı. Fakat Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesi NATO'da bir toparlanmaya yol açtı. Evet, Ukrayna katılamadı NATO'ya. Hala savaş devam ediyor. Fakat Rusya bakımından yani çok önemli bir gelişme oldu. İki tane tarafsız devlet, İsveç ve Finlandiya NATO'ya 2024'te İsveç katıldı, 23'te Finlandiya katıldı. 1300 kilometre sınırı var. Yani Putin aslında Dimya'da pirince giderken evdeki bulgurdan oldu. NATO şimdi görüş ayrılıkları olabilir.
1: Bir NATO haritası da getirebiliriz belki ekranlara. Buyurun.
0: Yekpare halde baktığımızda, yani temelde yeni konjonktürde, yeni koşullarda yeni bir strateji tespit etmeye çalışıyorlar.
1: Yani şimdi, Finlandiya ve İsveç'in katılımı ile birlikte burada Belarus ve Ukrayna dışında o tampon bölgede ülke kalmamış oldu. Rusya'nın da itirazı zaten bunaydı. Böyle bir tabloyla NATO 7-8 Temmuz'da Ankara'da ya, bir araya
0: gelecek. Çok kısaca bu işe buraya nasıl gelindi, oradan başlamak lazım. Yani bu iş nasıl kuruldu, NATO ilk hareket noktası.
1: Çok kısa. Yani oradan
0: çünkü
1: buraya gelmek
0: aslında,
1: kısa olacak.
0: Buyurun. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya, Stalin çok güçlüydü. Avrupa'nın tamamını işgal edebilirdi. Bunu önlemek için önce Almanya ve önce İngiltere ve Fransa Dünkirk anlaşmasıyla bir ittifak kurdular. Arkasından bunlara Belçika, Hollanda, Lüksemburg katıldı. Ve bir sene sonra da 49'da NATO kuruldu. İki tane Atlantik'in batı tarafında ABD, Kanada ve doğuda 10 ülke. O zamandan günümüze NATO 7-8 defa genişledi. En son işte Finlandiya, İsveç'in katılımıyla 32 oldu. Şimdi önümüzdeki dönemde bu Ankara zirvesinde şuna karar verecekler. NATO global bir savunma örgütü haline gelecek mi? Çünkü
1: Japonya konuşuluyor.
0: Çin'de evet, çevrileme konusunda karar aldılar.
1: Avustralya konuşuluyor, Japonya konuşuluyor.
0: 22 Mayıs ayında karar aldılar Madrid zirvesinde. Çin'in etrafındaki 4 ülke o zamandan günümüze tüm devlet başkanı düzeyinde, savunma başkanları düzeyinde, savunma bakanları düzeyinde tüm faaliyetlere katılıyor. Güney Kore, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda. Bir taraftan da ABD'nin şöyle bir projesi var. Yani NATO artı, NATO plus, NATO Middle East, yani akıllarında
1: Körfezi'nin
0: düşünce,
1: Körfez ülkelerini
0: de burada dahil etme ve bunu NATO şemsiyesi altında formüle etme. ABD'ye kalsa Güney Kıbrıs'ın yönetimini ve İsrail'i de buraya dahil edecek. Fakat NATO'da klasik konvansiyonel bir uluslararası örgüt olduğu için oy birliğiyle kararlar alınıyor. Yani konsensusla alındığı için.
1: Peki, herhangi bir ülkenin hayır demesi
0: bunu engelliyor.
3: Düşman kim? Yani, efendim? Düşman kim? Yani kim? Kime karşı? 1954'te
1: işte, Ukrayna Savaşı'nda
0: hayır,
1: şimdi,
0: önceden düşman Sovyetler Birliği'ydi.
1: Tamam. Hala o. Sonra terör oldu.
0: Ukrayna Savaşı niye çıkarıldı? Onun için çıkarıldı. Şimdi Rusya, yani bunu sürekli
1: Çin'in tekrar çevrelemesi var. Çin
0: ama
1: var.
0: İşte şimdi Rusya'yla birlikte Çin'in etkisini sınırlandırmak.
3: Rusya'da
0: çünkü
3: Rusya'da mesela Çin, 2007'de falan Münih Rusya'da Münih
1: alalım diyorlardı Rusya'yı. O sesleri ekranlara getirmiştik. Rusya'nın NATO'ya girmesi konuşuluyordu
0: Rusya'yla
1: bir dönem.
0: Rusya'yla ortaklık kurdular. Partnership for Peace diye bir takım ortaklıklar kurdular. Fakat o dönem

0: kapandı. Rusya'da devlete KGB, şimdiki adıyla FSB el koydu olunca. Putin'le birlikte. Önceki Boris Yeltsin döneminde aslında Rusya'yı Batı'nın bir parçası kabul ediyorlardı.
1: Doğru, ama Putin'in göreve geldiği dönemde de konuşulmuştu. Hatta Putin ifadesi vardı. Hı, bir Putin gözlemci olarak ifadesi geldiklerinde NATO'ya girebiliriz diye.
2: Bak, Mahmut abinin sorduğu soruyu Fransa sordu. Düşman kim dedi ya? Varşova Paktı dağıldı. NATO Paktı hala Amerika'nın işte değirmenini taşıyoruz. O zaman niye biz bir aradayız dediler. Al sana düşman dedi, Ukrayna Savaşı meydanı.
1: Peki bu Ankara Zirvesi'nde yeni bir düşman tanımı yapılır mı? Çünkü daha önce bir terör tanımı yapılmıştı örneğin. Çok muallak bir tanımdı. Sonrasında Çin bazı zirvelerde düşman olarak tanımlanmıştı. Bu kez çok net bir tanım Ankara Zirvesi'nde.
0: Aslında Madrid Zirvesi'nde yapıldı. 2022 yılı içerisinde Madrid'deki NATO Devleti Başkanlığı Zirvesi'nde Rusya Federasyonu'na ilave olarak Çin'in böyle çevrelemeye alınması, Çin'in hareket kabiliyetinin sınırlandırılması konusunda mutabakat sağlandı. NATO 2030 Vizyonu adlı belge çıktı. Şimdi bunu yeni versiyonunu ortaya çıkaracaklar. Çünkü uluslararası barışa, güvenliğe, Batı hegemonyasına şu an itibariyle en büyük tehdit Çin'den geliyor. Çin çünkü hegemonyayı ticari ve ekonomik alanda şimdi sahaya yansıttı. Bir adım sonrası siyasi, bir adım sonrası askeri olacak.
3: Ama işte bak, onlar hepsi varsayım üzerinden gidiyor. Çin'de ya bu şöyle bir sistem var tabii. Hocam onu belki açıklar şimdi. Ya şimdi NATO ne? Bir, değil mi? Savunma örgütü. Neyin savunması? Batı Atlantik Sistemi'nin savunması. Ne yapmış bugüne kadar? Ya bizim gibi ülkeler tamam şemsiye olmuş ama ya bizim başımızı darbeden kaldıramadık. İtalya'da bile başbakanın ölmesini önüne açtılar NATO. NATO bir aynı zamanda iç siyaseti dizayn etme örgütüdür. Şimdi sıkışmış. Şimdi 3-0 deniyor. Ya şimdi yeni dünya düzeni kuruluyor. Yeni dünya düzeni çok kutuplu bir dünyada giderken bir taraftan bunu tartışıyor. Türkiye açısından pozitif bir durum var. Doğru. Çünkü Türkiye bu yeni düzeni, küresel düzenin gelişini önceden sezen bir ülke, hazırlık yaptı. Kendisini bir noktaya getirdi. Savunmasını güçlendirdi. Niye güçlendirdi bunların? Hepsi şu bir konjonktürün getirdiği bir sonuçlardı. Tabii siyasi iktidarın iradesi hepsi var. Orada şöyle bir şey var, yani yeni dünyaya hazırlanması gerekiyor. Şimdi benim gördüğüm Amerika'da aslında yeni dünyaya hazırlanıyor. Yani sadece tek patron olmak gibi bir pozisyonu var. Tek hegemon gibi bir pozisyonu var. Ancak onu götüremeyeceğini de görüyor. Avrupa sıkıntılı durumda. Avrupa bir taraftan NATO'nun ölümünü söylüyor, bir taraftan da 3-0'dan bahsediyor. Kime karşı? Çin'e karşı. Çin'e kim karşıdır? Amerika karşı.
1: Ha, onu söyleyecek. Evet. Avrupa'nın Çin'e doğrudan bir karşıtlığı olduğunu sanmıyorum. Yok. Çünkü
3: Amerika Çin'de ekonomik olarak diyelim ki yatırımlar açısından yarışamıyor. Askeri açıdan önlem alıyor. Böyle bir durum var hocam.
0: Hegemonya kavgası şeyde, var. Yani ABD ile Çin arasında global düzeyde
3: tamam işte
0: hegemonya yani, kavgası
3: orada
0: var.
3: Ekonomik olarak yarışamadığı
0: bu şu anda
3: için
0: ticari boyutta. Bir süre sonra askeri boyuta taşınacak. Aslında peki. NATO bu Ankara toplantısıyla bunu somut hale getirecek. Madrid toplantısını yeni koşullara uyarlamaya çalışacak. Külfet paylaşma meselesi var. Mesela ABD bir konuda haklı. Bakın şu konuda, yani yiğidi öldür, hakkını yeme. İki Dünya Savaşı'ndan beri Batı Avrupa'yı Rus istilasından kurtardı. Bu tamam. Bu yani iki Türkiye bakımından da Türkiye çünkü Stalin Kars'ı, Ardahan'ı İstanbul Boğazı'nda üs istemişti. O tehdit karşısında NATO ittifakı bizim toprak bütünlüğümüzü korumamızı sağladı. Mahmut Bey'in söylediği şeylere de katılırım. Yani NATO sadece bir savunma ittifakı değil. NATO'nun gizli orduları diye bir takım kitaplar falan var. Yani evet, bir takım içeride sistemleri yönlendirmeye falan çalışıyor. Bütün bunların birinciyiz tabii ki. Bütün bunları derinlemesine bilmek gerekiyor.
3: İşlettiği tek yer yok.
1: Beşinci maddeyi hatırlatalım. Birimiz hepimiz.
3: 15 Temmuz dahil bizim darbe yapan bir yer. Beşinci maddeyi terörle mücadelemize karşı
1: bir kez işledi. Amerika'ya ikiz kuleler konusunda.
3: Bir tek o.
1: Evet, Amerika'ya. O da bir devlet üzerinden değil, bir terör unsuru üzerinden.
2: Aktan bak, şu gerçeği atlamayalım. Burada NATO bir rapor hazırlattı Biden döneminde. NATO'nun durumu ne? Ses seda çıkmıyor. Büyük bir sessizlik var. Ürktüler ve rapor hazırlattılar. Raporda çıkan sonuç şu: NATO ruhunu yitirdi, bitiyor. ruhunu yitirmekten kastı şu. Yani düşman yok ortada. Avrupa bunu sorgulamaya başladı. Ya düşman yok diyor. Rusya çöktü.

90 bile dağıldı. Varşova diye bir şey kalmadı. Biz hala niye Amerikan değirmenini taşıyalım? Artı Mahmut abinin dediği gibi adamlar üstlerle, askerleriyle içimize cirit atıyor. Bu nereye kadar gider diye sorgu başladı. Ukrayna Savaşı'nın çıkma nedeni bu. Alın size düşman dedi Rusya. Neyi körüklüyor sürekli Amerika? Geliyor Polonya'dan Avrupa'ya, Almanya, Berlin kapınıza dayanacak. Ve başardı o havayı tekrar toplamayı.

0: Günaydın. Ajans hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Esra Kürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. Bültenimize Başkan Erdoğan'dan bir haberle başlıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı Başkan Erdoğan. İhracat 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor dedi. Türkiye'nin başarı grafiği yıldan yıla arttığını da belirtti. Bir yıldaki ihracatın artık bir haftada yapıldığına vurgu yapan Başkan Erdoğan, iş insanlarına da bir müjde verdi.
1: Yıllık ihracat bir haftada yapılıyor dedi. İhracatçılara reeskont kredisi müjdesi verdi.
2: Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz.
1: Başkan Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.
2: Bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda.
1: Başkan Erdoğan, savunma sanayinde rekor üstüne rekor kıran ihracat rakamlarını da paylaştı.
2: 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldi. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz.
1: Kesintisiz büyüme oranlarına da değindi Başkan Erdoğan.
2: Türkiye'nin karşılaştığı çeşitli güçlüklere rağmen nereden nereye geldiğini dünyayı takip eden ufku ve gözleri açık herkes görebiliyor. 2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık.
1: Türkiye'nin ihracatının yıldan yıla arttığını söyleyen Erdoğan, bununla yetinmeyeceğiz dedi.
2: Yakın coğrafyalarda yoğunlaşan ihracat ağımızı daha uzak coğrafyalara doğru genişleterek yeni mekanizmalarla bu başarı hikayesini daha da ileriye taşıyacağız.
0: Hürmüz Boğazı'nda tıkanan kriz ABD ile İran'ı bir kez daha doğrudan karşı karşıya getirdi. Trump'ın Hürmüz Boğazı'na giren büyük bir gemiye drone'la saldırdılar açıklamasının hemen ardından ABD ordusu misilleme operasyonu başlattı. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
3: ABD ile İran arasında tansiyon yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda Singapur bayraklı bir ticaret gemisine düzenlenen İran kaynaklı İHA saldırısının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a ait füze, İHA ve radar tesislerine hedef alan sınırlı hava operasyonu gerçekleştirdi. Bu anlaşmanın imzalanmasından sonra ABD

0: İran'a yönelik ilk doğrudan askeri müdahalesi oldu. Başkan Donald Trump saldırıyı ateşkesin aptalca ve kabul edilemez bir ihlali olarak nitelendirdi. Trump, ABD'nin yeni bir savaş istemediğini ancak İran'ın ticari gemilere ve uluslararası deniz trafiğine yönelik saldırılarının karşılıksız bırakılmayacağını söyledi. Başkan yardımcısı J.D. Vance de şiddetle karşılık vurur mesajını vererek Washington'ın caydırıcılık politikasını sürdüreceğini açıkladı. Washington'ın hukuki argümanında net, Trump yönetimi Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz ticaretinin serbest geçiş hakkına tabi olduğunu ve İran'ın ticari gemilere müdahalesinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunuyor. CENTCOM'sa operasyonun yalnızca askeri hedeflere yönelik orantılı meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini belirtiyor. ABD'nin akım medyasındaysa dikkat çekici bir ortak değerlendirme öne çıkıyor. Reuters ve Axios, Beyaz Saray'ın diplomasi masasını tamamen devirmek istemediğini ancak İran'ın ateşkesi ihlal eden adımlarına askeri karşılık vermekte kararlı olduğunu yazıyor. Analizlerde Washington'ın hem müzakere sürecini korumaya hem de caydırıcılığını göstermeye çalıştığı belirtiliyor. Öte yandan uzmanlar anlaşmanın geleceğinin artık sahadaki gelişmelere bağlı olduğu görüşünde. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yeni bir saldırı yaşanması veya İran destekli bölgesel grupların süreci sabote edecek adımlar atması halinde 60 günlük müzakere takviminin ciddi risk altına girebileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık Washington'da diplomatik temasların tamamen kesilmediği ve askeri iletişim kanallarının açık tutulmaya çalışıldığı da ifade ediliyor.
1: Lübnan'la İsrail, Washington'da yaptıkları 5. tur doğrudan görüşmelerde çerçeve anlaşması imzaladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, anlaşmanın kalıcı barışa giden yolda ilk adım olduğunu söyledi. Hizbullah ise anlaşmayı reddetti. Beyrut başta olmak üzere birçok bölgede protestolar patlak verdi. Lübnan ordusu göstericilere müdahale etti.
2: Bugün egemen Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğu ve desteğiyle bir çerçeve anlaşmasını duyuruyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu, kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmaya başlayan bir süreçtir.
3: Lübnan'la İsrail arasında ABD'nin başkenti Washington'da süren müzakerelerin ardından ateşkes ve güvenlik düzenlemelerine yönelik üçlü çerçeve anlaşması imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio imzalanan metnin kalıcı barışa giden yolda ilk adım olduğunu söyledi.
2: Bugün söylediğim gibi bu sürecin en başındayız. Önümüzde uzun bir yol var ama bu ilk adım çok kritik.
3: Üç maddelik anlaşmaya göre iki ülke arasında ateşkes sağlanacak. Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekilecek. İsrail'in işgal ettiği belirli bölgelerden çekilerek kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devredecek. Ancak İsrail, Hizbullah tamamen silahsızlandırılmadan Güney Lübnan'daki varlığını sürdüreceğini açıkladı. Washington yönetimi ayrıca Lübnan'a 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne 30 milyon dolardan fazla ek destek sağlayacağını duyurdu. Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh, anlaşmayı Lübnan'ın egemenliğinin yeniden tesisi ve çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesi yolunda tarihi bir adım olarak değerlendirdi.
4: Bugün imzaladığımız üçlü çerçeve, Lübnan egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi, kalıcı ve nihai bir çatışmasızlık halinin sağlanması ve halkımızın topraklarına geri dönmesi yolunda ilk adımdır.
3: Çerçeve anlaşma, iki ülke arasında yıllardır devam eden gerilimin azaltılması yönünde en önemli diplomatik adım olarak görülüyor. Ancak taraflar kapsamlı ve kalıcı bir barış için önlerinde hala zorlu bir müzakere süreci olduğunu vurguluyor. Hizbullah, Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasını kabul etmediğini duyurdu. Anlaşmanın uygulanmasına direniş göstereceği mesajını verdi. Hizbullah destekçileri de İsrail'le varılan anlaşmayı protesto etmek amacıyla başkent Beyrut başta olmak üzere birçok bölgede protesto gösterisi düzenledi. Sokaklarda gerginlik artınca Lübnan askerleri göstericilere müdahale etti.
1: İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye jet motoru satışını Kongre'ye bildirmesinin ardından Türkiye'ye hedef alan hamle için harekete geçti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, 1915 olaylarını tanımayı öngören bir tasarıyı meclise sunacağını duyurdu.

0: İsrail'den Türkiye karşıtı skandal hamle geldi. 1915 olaylarına ilişkin adım atılacağı duyuruldu. İsrail, Gazze'de, Lübnan'da, İran'da çok sayıda katliama imza attı. Kadın çocuk dinlemedi. On binlerce kişiyi katletti. Çocukları yetim ve öksüz bıraktı. Anne karnındaki fetüsleri bile hedef aldı. Konu öldürmek olunca sınır tanımayan Tel Aviv yine Türkiye'yi hedef aldı.
1: Türkiye ile ilgili olarak neden Türkiye'nin Gazze'ye katılımına karşıyız? Çünkü silahlı kuvvet göndermek isteyen ülkelerin en azından İsrail'e karşı adil olması gerektiğini söyleyebilirim.
0: İsrail yönetimi Türkiye karşıtı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Açıklamayı İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar yaptı. Sözde Ermeni olaylarını tanıma çağrısında bulundu. Saar küstah açıklamalar yaptı. Osmanlı'ya dil uzatmaya kalktı. İddiaların İsrail tarafından resmi olarak tanınmasının ahlaki ve tarihi bir yükümlülük olduğunu savundu. Bakan hazırlayacağı karar tasarısını önce kabineye, ardından İsrail parlamentosuna sunacağını belirtti.
1: Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İsrail'e karşı düşmanca bir yaklaşım sergiledi.
2: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'a ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ankara-Erivan hattında açık sınıra sahip olmak istiyoruz mesajını verdi. ABD'deki Ermeni lobilerinin Karadağ Savaşı'nı yeniden gündeme getirdiğini de söyledi. İzin vermeyeceğiz mesajı verdi.
1: İle açık bir sınıra sahip olmaya hazırlanıyoruz.
3: Ermenistan Başbakanı Paşinyan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci vardı. Türkiye'de turizmi geliştirmek istediğini söyledi.
1: Her yıl binlerce vatandaş turist olarak Türkiye'ye gidiyor. Gidiyorlar, zaman geçiriyorlar ve geri dönüyorlar. Açık bir sınıra hazırlanıyoruz. Bizim oraya gitmemiz, onların da buraya gelmesi fikrine alışmamız gerekiyor.
3: Paşinyan muhalefete yüklendi. Kendisine Türk ve Azerbaycanlı ifadeleri kullandığını söyledi. Böyle ırkçı ifadelerin gerici bir yaklaşım olduğunu ifade etti.
1: Hakaret ettiğinizi sanarak bana Türk demeyin. Aynı şey herhangi bir milliyeti hakaret olarak kullanmak için de geçerli. Bu Ermenistan'a aşılanmış, gerici, marjinal bir düşüncedir.
3: Ermenistan Başbakanı ayrıca ABD'deki Ermeni lobisinin savaş çığırtkanlığını anlattı. Karabağ Savaşı'nı hortlatmaya çalışıyorlar mesajını verdi.
1: 10 gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermeni örgütleri özünde Karabağ Hareketi'nin devamını amaçlayan bir konuyu gündeme getirdi. Karabağ Hareketi'nin devam etmesine yönelik tüm girişimleri durdurmak için mümkün olan her adımı atacağız.
2: İskandinav ülkesi Danimarka, ülke genelinde ezan sesini susturmak için harekete geçti. Göç ve Uyum Bakanlığı öncülüğünde başlatılan hukuki süreçte cami minareleri ve ezan sesi kirlilik olarak nitelendirilerek hedef alındı.
0: İslami değerleri yok saydılar. Ezan ve cami minaresini yasaklamak için yargıya başvurdular. Tepki çeken adım Danimarka'dan. Kopenhag hükümeti sınırları içindeki Müslüman nüfusun ibadet özgürlüğünü doğrudan ilgilendiren yeni bir yasak için harekete geçti. Göç ve Uyum Bakanlığı ülke genelinde ezan sesini tamamen susturmak için hukuki süreç başlattı. İslam düşmanı adım bununla da sınırlı kalmadı. Ezanı gürültü kirliliği olarak hedef alan bakanlık, cami minarelerini de görüntüsü yüzünden yasaklama kararını hayata geçirebilir. Bu sürecin arkasında Göç ve Uyum Bakanı Morten Botskov bulunuyor. Botskov'un hadsiz karar için temel argümanı İslam görünürlüğünün kamusal alanı meşgul etmesi bahanesi.
4: Danimarka çatıları üzerinde ezan duyulmamalı. Sokakta yürürken kendinizi İslam'a batın bir banliyösünde hissetmemelisiniz.
0: Bu girişim 300 binden fazla Müslümanın yaşadığı Danimarka'da bir ilk değil. Öyle ki Göç ve Uyum Bakanlığı 2020-25 yılları arasında da benzer kısıtlamalar için adım atmış. Ancak bazı bölgeler dışında ülke genelinde bir yasağı hayata geçirememişti. Danimarka geçtiğimiz yıllarda defalarca Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuyla gündeme gelen ırkçı politikacı Rasmus Paludan nedeniyle de eleştirilerin odağındaydı.
2: Venezuela'da şehirleri yerle bir eden çifte deprem felaketi, sismik açıdan dünyanın en aktif noktalarından biri üzerinde bulunan ülkenin deprem

0: tarihini yeniden gündeme taşıdı. Karayip ve Güney Amerika levhalarının sınırında yer alan Venezuela'daki en şiddetli ve en ölümcül depremleri haberimize derledik efendim. İzleyelim.
1: Ne apartmanlar, ne iş yerleri, ne de sivil altyapı ayakta kalabildi. Venezuela'yı 39 saniye arayla vuran çifte deprem şehirleri yerle bir etti. İki dev tektonik levhanın çarpıştığı bir noktada yer alan Venezuela'da deprem riski hayatın olağan bir gerçeği. Ülke geçmişine bakıldığında büyük yıkımlara yol açan şiddetli sarsıntıların izine her dönemde rastlamak mümkün. Venezuela tarihinin en ölümcül depremi olarak kayıtlara geçen sarsıntı, 1812 yılında yaşanan 7,7 büyüklüğündeki deprem oldu. Son deprem gibi ülkenin kuzeyini vuran afet 20 bin ila 30 bin arasında can kaybına yol açtı. Takvimler 1875 yılını gösterdiğinde ise 10 bin kişinin hayatını kaybettiği 7,5'lik bir deprem yaşandı. Şiddetli depremler etkisini 19. yüzyılda da sürdürürken, sarsıntıların çok derinde ve kırsal merkez üstlerinde yaşanması nedeniyle can kayıpları afetin şiddetine kıyasla düşük kaldı. Ekim 1900'de yaşanan 7,6'lık depremde yaklaşık 100 can kaybı kayıtlara geçti. Ocak 1929'daki 6,9'luk depremde 236 kişi hayatını kaybederken, 1967'deki 6,6'lık sarsıntıdaysa 301 ölüm bildirildi. 1997'deki 6,9'luk depremde de 81 can kaybı yaşandı. Venezuela son yaşanan çifte deprem haricinde yakın tarihte de iki büyük sarsıntıya sahne oldu. Ağustos 2018'de ülkeyi vuran 7,3 büyüklüğündeki deprem 20. yüzyılın en şiddetli sarsıntılarından biri olarak kayıtlara geçti. Ancak depremin 123 kilometre derinlikte meydana gelmesi nedeniyle sadece 5 kişi hayatını kaybetti. Yine 80 kilometre derinlikte meydana gelen 6,3'lük Eylül 2025'teki depremse bir can kaybına yol açtı. Çarpıcı veriler depremin derinliği ve ölümcüllüğü arasındaki ilişkiyi net bir şekilde ortaya koyarken, yeryüzüne çok yakın bir noktada meydana gelen son depremin bilançosuysa önümüzdeki günlerde netleşecek.
0: Efendim, milli takım son maçından galibiyetle ayrılarak kupaya veda etti. ABD'deki Türk taraftarlarsa maçı Los Angeles'ta kurulan Turkish Vibe Zone'da izledi.
2: Milli takımımız atakta. Arda'nın pası Kenan'a. Kenan tekrar Arda, bıraktı araya. Eren çevirdi içeri. Orkun vurdu. Barış Alper'in teması var. Top ağlarda. Milli takımımız 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor.
1: Dünya Kupası'na veda eden milliler son maçta ABD'yi yendi. Statta maçı izleme imkanı bulamayan Türkler ise karşılaşmayı Los Angeles'taki Turkish Vibe Zone'dan takip etti. Avustralya ve Paraguay'a karşı mağlup olan milliler kupanın son maçında buruk bir sevinç yaşattı. Kupadan galibiyetle ayrılan millileri Los Angeles'ta kurulan etkinlik alanında binlerce Türk bayraklarla izledi. Turkish Vibe Zone'da maç başlarken İstiklal Marşımız hep bir ağızdan okundu. İkilik Türkiye galibiyetiyle biten maçta gollerin ardından Türk taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
2: Barış Alper Yılmaz ondan pas, Arda Güler karşı karşıya ve gol.
3: Kenan Yıldız, Eren destek verdi. Arda tek
4: da sottolineare ovviamente
5: yüreklerini ortaya koyan çocuklar için çok mutlu olduğumu söyleyebilirim.
1: Turkish Vibe Zone 18 Haziran'dan bu yana farklı milletleri de ağırladı. Burada katılımcılara konserler

0: Sahne performansları, kültürel etkinliklerle Türk kültürü tanıtıldı. Başta Türk kahvesi olmak üzere mutfağımızdan ikramlarla da ziyaretçiler ağırlandı. ABD'de yaşayan Türkler de özledikleri lezzetlerle buluşturuldu.
1: Efendim, Türk sinemasının duayenlerinden Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın efsane jönü ardında unutulmaz bir miras bıraktı. Başkan Erdoğan ve Kadir İnanır'ın vefatı dolayısıyla Başkan Erdoğan da bir taziye mesajı yayınladı.

0: sevgi emekti.
1: Selvi Boylum Al Yazmalım'dan Tatar Ramazan'ı. Geride unutulmaz eserler bıraktım.
2: Asya.
1: Türk sinemasının efsane aktörü 77 yaşında hayata veda etti. Kadir İnanır bir sürede sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. 14 Mayıs akşamı İstanbul'da hastaneye kaldırılan sanatçıya zatürre teşhisi konuldu. Ardından önce yoğun bakıma alındı, sonra da entübe edildi. Ancak çok geçmeden Kadir İnanır'dan acı haber geldi. Daha 3 gün önce de ablası Altun Arıca'yı kaybeden Kadir İnanır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3: 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti.
1: 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen Kadir İnanır, sinema yolculuğuna 1960'lı yılların sonunda başladı. İnanır'ın kariyerindeki dönüm noktalarından biri, Türkan Şoray'da başrolü paylaştığı Selvi Boylum Al Yazmalım oldu. Filmde canlandırdığı İlyas karakteri hafızalara kazındı.
2: Al Yazmalım.
0: Samet Baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi?
1: Ayrıca Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Dila Hanım, Devlerin Aşkı, Karılar Koğuşu ve Komiser Shakespeare gibi çok sayıda yapımda rol aldı. Kadir İnanır güçlü duruşu, etkileyici oyunculuğu ve unutulmaz rol dediğiyle Yeşilçam'ın simge isimlerinden biri oldu. Aksiyon filmlerinden dramlara, toplumsal içerikli yapımlardan romantik filmlere kadar onlarca yapımda rol alan usta sanatçı, kariyeri boyunca sayısız ödül aldı.
4: Orhan'a bakıyordum. Beni bekleyeceğini söylemiş.
1: İnanır özellikle Altın Koza Film Festivali ve Antalya Altın Portakal Film Festivali gibi önemli organizasyonlarda en iyi erkek oyuncu ödüllerine layık görüldü. Türk sinemasına damga vuran usta isim, ardında unutulmaz filmler, hafızalara kazınan karakterler ve milyonların sevgisini bıraktı.
5: Zavallı yavrum.
1: Yıllar boyunca canlandırdığı karakterlerle milyonların hafızasında yer edinen usta oyuncunun vefat haberi, sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.
6: Boşuna bekleme Nine. Seni götürecek halim yok.
7: Nine değilim ben.
8: Direniyordu ama yani o da biliyordu. Hatta... Bir espri yaptı, beni ne yatırıyorsunuz? Beni alın Levent'i yatırın buraya dedi yerime. Büyük bir yıldız daha yerini alacak orada, gökyüzünde alacak. Öyle diyeyim, öyle düşünüyorum. Öyle bakacağız ona artık.
1: Kadir İnanır için peş peşe taziye mesajları geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kadir İnanır'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
9: Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerini iletiyorum.
1: Sanat camiasından isimler A Haber canlı yayınına katıldı. Duygusal anlar yaşandı.
10: Kısmet olmadı, son derece üzüldüm. Yani vedalaşamadık onunla. Allah Rabbim gani gani rahmet eylesin.
11: Amin. Sineması, sanatı çok büyüktü. Dedikodu yapmayan... Tam bir sanat adamıydı.
1: Kadir İnanır için 28 Haziran Pazar günü saat 13'te Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlenecek. Ünlü oyuncunun cenazesi, ikindi namazına mütakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
12: Tutuversem benimle gelir.
0: Seninim işte.
13: Efendim, CHP'de belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarının incelenmesi için özel bir birim kuruldu. Hukuk servisi bünyesinde oluşturulan ekip soruşturma dosyalarından iddianamelere kadar tüm süreci mercek altına alacak.
14: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para

0: Delilleri tek tek incelenecek. Sadece hakkında soruşturma olanlar değil, çeşitli iddialarla gündeme gelen, ancak soruşturmaya tabi olmayan belediyeler de incelenecek. İncelemeler sonunda raporlar hazırlanarak genel merkeze sunulacak. Yolsuzluk ve rüşvete bulaştığı tespit edilenler partiden ihraç edilecek.
1: Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
0: CHP'de ihraç dalgasının önümüzdeki haftada sürmesi bekleniyor. Özellikle iddianamelerde ismi olan, hakkında rüşvet suçlaması bulunan bazı il başkanlarının da yine MYK kararıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilebileceği konuşuluyor. Olağanüstü kurultay tartışması da sürüyor. Geçtiğimiz hafta 800'den fazla delege imzası genel merkeze teslim edildi. Ancak genel merkez kaynakları tedbir kararı ve dolayısıyla olağanüstü kurultayın mümkün olmadığı görüşünde. Özel cephesi ise önümüzdeki hafta çağrı heyeti atanarak olağanüstü kurultaya gidilmesi için mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Olağan kurultay takvimi de Eylül başında işlemeye başlıyor. Sonbaharda yargı sürecinin kesinleşmesi halinde 2027 yılının bahar aylarında büyük kurultayın yapılabileceği belirtiliyor.
2: Meral Akşener'in görevi bırakmasının ardından İyi Parti'de büyük bir güç kaybı yaşanıyor. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Aran'ın da İyi Parti'den istifa ederek AK Parti saflarına katılmasıyla İyi Parti'nin 81 ilin hiçbirinde belediyesi kalmadı efendim.
3: İnanan bizimle yürüsün. İnanmayan var ise onun da yolu açık ve aydınlık olsun.
0: Kimse inanmadı, yollarını ayırdı. İyi Parti son kalesini de kaybetti. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı İyi Parti'den istifa ederek AK Parti ailesine katıldı.
4: Rasim Arı'ya, ailemize, büyük AK Parti ailemize hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz.
0: Meral Akşener'in liderliğinde İyi Parti kurulduktan kısa süre sonra %10'lara ulaşan oy oranıyla dikkat çekmiş, 2019 yerel seçimlerinde birçok ilçe ve beldede başarı elde etmişti. Özellikle büyük şehirlerde CHP ile yaptığı ittifaklar sayesinde önemli belediyelerde, yönetimlerde söz sahibi olmuştu. Ancak Akşener sonrası süreçte parti üst üste ayrılıklar ve güç kaybı yaşadı. İYİ Parti siyasi geçişlerde en fazla milletvekili kaybeden parti olurken, partiden ayrılan 8 milletvekili AK Parti'ye katıldı. Belediyelerdeki kaybı da ağır oldu. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da istifasıyla İYİ Parti'nin 81 ilin hiçbirinde belediyesi kalmadı.
4: AK Parti çatısı altında ülkemize, Nevşehir'e hizmet etmeye devam ediyoruz.
0: CHP ile birlikte İyi Parti'nin de güç kaybeden partiler arasına girmesi, önümüzdeki dönemde Türk siyasetinde yeni arayışların ve ittifakların kapısını aralayabilir.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Karaal'ın aracında GPS cihazı olduğu ortaya çıkarken cihazı yerleştiren kişinin ise eski bir İBB çalışanı olduğu belirlendi.

0: öyle telefonla konuşuyormuş gibi yapıyor. Ardından eğiliyor ve Erhan Karal'ın aracına takip cihazını işte bu şekilde yerleştiriyor.
1: Erhan Karal'ın aracına GPS takan kişi eski İBB çalışanı çıktı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen, yürütülen bu soruşturmanın dosyasında yok yok.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal 17 Haziran'da İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Karal iki gün sonra Tuzla'da bir inşaatta bulunurken soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Erhan Karal'ın aracında GPS cihazı olduğu ortaya çıktı.
0: İşte GPS cihazını takan kişinin kim olduğunu da hemen açıklayayım. Takan kişi ise meğerse geçtiğimiz dönemlerde kısa bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kişi Serdar Ulusoğlu'ymuş. Yani Erhan Karal'ın, kaçırılan Erhan Karal'ın aracına GPS cihazını takan, takip cihazını takan yine kendilerinin içinde biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu ortaya çıktı.
1: Polis ekipleri Karal'ın aracına GPS takan şüphelileri bulmak için

0: çalışma başlattı. O şüphelinin eski İBB çalışanı olduğu ve takip cihazının kaçırılma olayından tam 4 gün önce yerleştirildiği saptandı.
1: Öyle telefonla konuşuyormuş gibi yapıyor, ardından eğiliyor ve Erhan Karal'ın aracına takip cihazını işte bu şekilde yerleştiriyor ve kendisine soruyorlar. Bunu neden yaptın? Diyor ki daha öncesinde yapılan operasyonlarla Kültür AŞ'nin müdürü yolsuzluk sebebiyle biliyorsunuz cezaevinde. Ve yerine gelen Erhan Karal'ın almış olduğu bu rüşvetlerde daha çok kendi şahsına menfaat sağladığını ve bundan dolayı da aralarında bir tartışma çıktı ve bu tartışmadan dolayı kendisinin işten çıkarıldığını ve onun da işte bu rüşvet alımını işte kendisini takip etmek istediğini ve bu sebeple bu cihazı taktığını söylüyor. Bu kendisinin iddiası ama şimdi İstanbul polisi şunun üzerinde duruyor. Yani bu Ulusoğlu'nun kaçıran kişilerle ilişkisi nedir ve özellikle de şu an asıl sorulan soru şu. Bu 300 kilogram 500 kilogram altın iddiası var. Bu altınlar nerede? Bu altınların gerçek sahibi İmamoğlu mu yoksa Serdal Taşkın mı? Kültür AŞ'nin müdürü, tüm bunlar cevap bekliyor.
0: İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda bugüne kadar toplam 21 kişi gözaltına alındı. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
2: Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden açılmıştı. 13 kişinin tutuklu bulunduğu dosyada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen 25 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması için savcılığa başvurdu.

0: Peki 6 yıldır Gülistan Doku nerede sorusuna yanıt arıyor. Gizli tanık ve esrarengiz bir not soruşturmanın seyrini değiştirmiş. Kayıp kız dosyası cinayet ve örtbas şüphesiyle raftan indirilmişti.
1: Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ailenin avukatı Ali Çimen tarafından 25 kişilik bir liste oluşturuldu ve bu liste Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.
0: Avukat Ali Çimen, söz konusu kişilerin Gülistan'a ne olduğu hakkında bilgi sahibi olma ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtti.
2: Gülistan Doku dosyası kapsamında örtbas ekibinde yer alan 25 kişilik şüpheli listesi tarafımızca hazırlanmıştır. Bu kişiler baştan suçlu ilan edilmeyecek olup, baş şüpheli Tuncay Sonel tarafından yanlış yönlendirilenler de muhakkak vardır.
1: Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilen listedeki 4'ü üst düzey olmak üzere 25 kişinin ilerleyen günlerde gözaltına alınarak ifade vermesi bekleniyor. Verecekleri ifadeler Gülistan Doku soruşturmasındaki cevapsız kalan soruları da netlik kazandıracak.
0: Doku cinayeti soruşturmasında aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 13 kişi tutuklanmıştı.
3: Nevşehir'de tıraş olmak için kuaföre giden Berkay Göktan'ın nefes borusuna yediği eriğin parçası kaçtı. Göktan'ın boğulmaktan kurtaransa kendisine eriği ikram eden kuaförü oldu.
0: Kuaförüydü, artık kahramanı da oldu. Nevşehir'de yaşayan Berkay Göktan, tıraş olmak için kuaförü Fatih Yıldız'ın dükkanına gitti. Yıldız tıraşa başlamadan önce müşterisine erik ikram etti. Göktan ikramı geri çevirmedi. Bir yandan da sohbet ediyorlardı. Bir anda nefessiz kalan Göktan öksürmeye başladı.
4: Nefes alamadı tabii ki. Nefes alamadığı için ben de bir anda bir sırtına vurma darbesiyle birkaç tane acaba düzeltebilir miyim gibisinden. O şekilde düzelmedi. Hemen müşteriyi apar topar bir anda kaldırdım. Ardından Hemlik manevrası yapmayı denedim.
0: Göktan'ın nefes borusuna kaçan erik parçası çıktı.
4: Yani demem o ki tüm Türkiye'de herkesin temel ilk yardım eğitimini alması gerekir ve Hemlik manevrasını muhakkak öğrenmeleri gerekir.
0: Boğulmaktan kurtulan Berkay Göktan, hayatını kurtaran kuaförü Fatih Yıldız'a sarılarak teşekkür etti.
3: Efendim, Malatya'da 60 yaşındaki Mehdiye Genco belediye otobüsünde kalp krizi geçirdi. Yolcunun rahatsızlandığını gören otobüs şoförü güzergahını değiştirerek yaşlı kadını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştı.
0: Otobüste

0: kriz geçiren yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi. Malatya'da belediye otobüsünde yaşanan olay hem yolcuları hem de sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Yeşilyurt'la şehir merkezi arasında sefer yapan otobüste yolculuk eden 60 yaşındaki Mehdiye Genco aniden fenalaştı. Yolcuların uyarısı üzerine şoför Erdoğan Küllü güzergahını değiştirdi. Küllü otobüsü hızla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi. Şoförün hızlı refleksi sayesinde hasta kısa sürede acil servise ulaştırıldı. Genco'nun kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
1: Yolcumuzun içeride rahatsızlandığını içerideki yolcular tarafından bana iletildi.
2: Evet.
1: Benim de yaptığım kontrol neticesinde kalp krizi olma ihtimali değerlendirerek amirlerimizin haberi doğrultusunda en yakın hastaneye ulaştırdık. Hasta kendine değildi, bilinci hiçbir şekilde yerinde yoktu. Buna dayanarak ben de gerekli olanağı sağlamak için en yakın hastaneye ulaştırdım hastayı kendisine.
3: Efendim, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kadın büfede karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşine tabanca doğrulttu. Neyse ki tabanca tutukluk yaptı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Boşanma aşamasındaki eşini gördü, hiç düşünmeden tetiğe bastı. Tabancanın tutukluk yapması adamın hayatını kurtardı. Görüntüler Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden. Bir büfeye giren kadın içeride boşanma aşamasındaki eşiyle karşılaştı. Yanındaki tabancayı eşine doğrultarak tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaptı, ateş almadı. Karısının elinden tabancayı almaya çalışan adam kabzanın çarpması sonucu yüzünden yaralandı. Gözaltına alınan kadın ifadesinde eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir anlık öfkeyle hareket ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Efendim, sırada yurttan derlediğimiz kısa haber turu var.
0: Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde iş arkadaşını bıçakla kovalayan bir kişi, kendisine müdahale eden bekçilere de saldırdı. Saldırgan bacağından vurularak yakalandı. Adana'da özel gereksinimli genç, evinin dışına kurulan engelli asansöründe mahsur kaldı. Gencin imdadına itfaiye ekibi yetişti. Bolu'da bir düğün salonunda gelin ve damadın yakınları arasında kavga çıktı. Arbede'de damadın da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı. Bursa'da bir kişi düşen eşyasını almak için yola atladı. Seyir halindeki araçları umursamaması az kalsın onu canından ediyordu. O anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde özel halk otobüsüne tekerlekli sandalyesiyle binmek isteyen Salih Kara, şoförden engelli rampasını açmasını istedi. Şoför yanında refakatçi yoksa yardımcı olamayacağını söyledi. O anları cep telefonuyla kaydeden Kara şikayetçi oldu. Otobüs şoförü görevinden uzaklaştırıldı.
3: Milyonlarca öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. Okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek. Yeni eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de karne günü etkinlikleri kapsamında İstanbul'daki bir okuldaydı. Tekin, LGS sonuçlarını ne zaman açıklayacaklarını duyurdu. İşte detaylar.
4: Nasıl gelmiş? Memnun musun sonuçlardan?
5: Memnunum, çok iyi gelmiş.
6: Çok güzel geçti.
4: Karnendeki notlardan memnun musun?
6: Evet.
4: Hepsi nasıl gelmiş anlatır mısın?
6: Hepsi pek iyi geldi.
0: Okullarda son ders zili çaldı. 18 milyon öğrenci karnelerini alarak tatile başladı.
7: Ben bir yıl boyunca öğretmenim arkadaşlarımla çok güzel bir yıl geçirdim.
8: Benim için bu yıl çok güzel geçti. Öğretmenim ve arkadaşlarımla birlikte okulda buluşmayı çok seviyordum.
9: Hem arkadaşlarımla hem öğretmenimle çok güzel bir sene geçirdim.
10: Okulda kitap okudum, ödevleri, derslerime çalıştım. Arkadaşlarımla güzel vakit geçirdim.
4: Bütün yıl boyunca tam 18 milyon öğrenci emek gösterdi, gayret etti.

0: İşte bugün de o gayretlerin sonucunda alma günü, öğrenciler için karne günü.
1: Sadece iki tane iyim var, diğerleri hepsi çok iyi. Karnem çok güzel geldi, neredeyse hepsi çok iyi.
2: Çok iyi geldi, her zamanki gibi.
3: Hep çok iyi, bir tane iyi var.
4: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise karne günü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da bir okuldaydı. Bakan Tekin, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi de duyurdu.
5: 10 Temmuz'da sonuçları açıklayacağız. Sonra yerleştirme başvurularını alacağız. 5 Ağustos günü ise yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.
4: Türkiye Yüzyılı Marif modelinin uygulaması ile ilgili de konuştu.
5: Önümüzdeki yıl her kademenin 3. sınıfında da uygulanmaya başlanacak. Yani okul öncesi ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokullarda 5, 6 ve 7, liselerde ise 9, 10 ve 11. sınıflarda önümüzdeki yıl Türkiye Yüzyıl Marif modeliyle eğitim öğretim hayatımız devam edecek.
4: Veliler de en az öğrenciler kadar karne heyecanı yaşadı.
6: Torun bekliyoruz. Bir yıl evet bayağı iyi geçti. Şimdi de karnesini alınca rahatlayacağız.
7: 40 yıllık öğretmenlikten sonra torun bekliyorum şimdi.
8: İlk karnesi, ilk heyecanımız. Allah daim etsin.
0: Okullarda son ders zili bugün çaldı. O zaman 14 Eylül'de görüşmek üzere.
9: İyi tatiller!
10: İBAN mağduru olarak adlandırılan vatandaşlara tahliye yolu açıldı. Banka hesaplarını kullanan kişiler mağdurların zararlarının ödenmesi koşuluyla etkin pişmanlıktan faydalanabilecek, ceza yarı oranında indirilecek ve cezası ertelenecek.
11: Banka hesabı kullanıyor musunuz?
12: Kullanıyorum.
11: Peki IBAN numaralarınızı başkasıyla paylaşma gibi bir durum söz konusu mu?
12: Oluyor bazen. Valla samimi arkadaşlarımızın hepsine atıyoruz yani bazen.
4: Banka hesabı başkaları tarafından kullanılan ya da hesabını kiraya verenler için tahliye yolu açıldı. Dolandırılanların zararı ödenirse cezada indirim olacak.
13: Mağdur, asıl mağdur dediğimiz bir dolandırılan, parasını kaybeden insanın zararını öderseniz, ne zaman öderseniz, savcılık aşamasında öderseniz 3'te 2'sine kadar, mahkeme aşamasında öderseniz yarısına kadar cezanızda bir indirim daha yapılacak.
4: 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Pakete eklenen bir maddeyle IBAN mağdurları için de düzenleme yapıldı. Nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilen ve binlerce yıl ceza alanlar için şartlı ceza indirimi geldi.
13: Cezaevindekilere bir süre veriyoruz. Diyoruz ki mağdurun zararını karşıla. Ondan da istifade et.
4: IBAN dolandırıcılığı konusunda 3 taraf var. IBAN'ı kiraya verenler, dolandıranlar ve dolandırılanlar. Düzenleme IBAN'ını kiraya verenleri kapsıyor. IBAN'ı kullanılanlar mağdurların zararını karşılarsa cezalarında indirim alacak.
14: Artık insanlara pek güven kalmadığı için kesinlikle ben IBAN numaramı kimseyle paylaşmak istemem. Ne bir şirket, ne bir şahıs falan filan. Bu benim gerçek ailem dahi olsa kesinlikle ben öyle bir şey kabul etmiyorum.
4: Hesabının kullanılması nedeniyle her bir mağdur için ayrı ceza alanlarda düzenleme ile birlikte hepsinin zararını karşılarsa hapse girmekten kurtulacak. Cezaevindekiler de tahliye olabilecek. Asıl amaç mağdurların zararının karşılanması.
13: Hem cezasızlık algısını sebebiyet vermemek, hem asıl mağdur olan parasını kaybedenin zararının karşılanması.
15: Mağdur arkadaşlar var, bir an önce dışarı çıkarlar inşallah. Çünkü gerçekten de mağdurlar. Dost dosta IBAN'ını vermiş, cezaevine girmiş, ne diye girdiğini de bilmiyor.
4: Başkasının hesabını çeşitli şekillerde ele geçirerek dolandırıcılık yapanlar içinse herhangi bir düzenleme söz konusu değil.
13: Dolandırıcılık suçunda bir indirim de yok, af da yok.
4: Peki paket ne zaman yasalaşacak?
13: Genel kurula getirmeyi de arzu ediyoruz. Artık bu aşamadan sonra çok bekletmek de istemiyoruz.
10: Efendim, akıllı sayaçlarda yeni bir döneme geçiliyor. Yeni sistemle birlikte vatandaş doğalgaz, elektrik ve su tüketimlerini uygulama üzerinden takip edebilecek.
4: Akıllı sayaçlarda yeni dönem başlıyor. Elektrik, su ve doğalgaz tüketiminin tek sistem üzerinden takip edilmesi için çalışmalar sürüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu uzmanlarının gerekli mevzuat düzenlemelerini tamamlamasıyla su ve doğalgaz sayaçları da akıllı elektrik sayaçları üzerinden okunacak. Geçmiş dönem karşılaştırmaları ve anlık kullanım bilgileri aynı platformda görüntülenebilecek. milli akıllı sayaç sistemiyle hedef vatandaşların elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerini aynı dijital platform ya da mobil uygulama üzerinden görüntüleyebilir.

0: Mesut. Uzmanlar bu yapının hem maliyetleri azaltacağını hem de dağıtım şirketlerinin tek bir teknolojiye bağımlılığını ortadan kaldıracağını ifade ediyor. Ortak altyapının hayata geçmesiyle birlikte vatandaşlar farklı kurum ve uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmayacak. Elektrik, su ve doğalgaz tüketim verileri tek uygulama üzerinden takip edilebilecek.
1: Efendim, yaz aylarında fazla güneşe maruz kalmak ciltte lekelere neden oluyor. Peki bu lekeler tehlikeli mi? Güneş lekelerinden korunmak mümkün mü? Cevabı için haberimizi izleyelim.
2: Yüzümde güneş lekeleri var.
3: Şuramda güneş lekesi var benim. Orası hayatım önce leke kaldı.
0: Yaz aylarında birçok kişinin ortak sorunu güneş lekeleri. Peki güneş lekelerinin sebebi ne?
2: Güneş lekesi en sık adı üstünde güneşte bulunan ultraviyole ışınların cildimizdeki melanositleri tetikleyip orada leke oluşmasına sebep olmasıyla oluşuyor.
4: Yaz geldi, birçok insan parklarda, bahçelerde, plajlarda bu güzel havanın tadını çıkarıyor elbette ki. Peki güneş lekelerinden korunmanın yöntemleri neler? İşte cevabı.
5: Kesinlikle bence. Yani direkt güneş kremi sadece.
6: Dışarıda çalıştığımız için o güneş kremlerini fazla kullandığımız yok.
7: Güneş kremi kullanıyoruz. Gölgeye kaçmaya çalışıyoruz. Korunmaya çalışıyoruz güneşte.
8: Gerekirse şapka kullanıyorum. Yüzüme çok fazla gelmemesini sağlıyorum.
9: Yani güneşe çıkarken güneş kremi sürüyorum.
2: Tek bir seferde güneş kremi sürüyün bütün gün korusun gibi bir şey maalesef yok. 3 saatte bir yenilememiz gerekiyor. Eğer bizim güneşe karşı hassas bir durumumuz varsa, güneş lekesi dışında güneş alerjisi olur, vitiligo gibi deri hastalıkları, saat 11 ile 16 arasında güneşe çıkmayı önermiyorum. Mümkünse kaçınmalıyız. Yani bu saatlerde denize girmeyin diyorum hastalarıma da.
10: Tarafıma, vücudumun her kısmına güneş kremi sürdüm. Özellikle de yüzüme ekstra korumalı güneş kremleri kullanıyorum.
7: Çok sırtta kullanmıyoruz. Yani 2 günde bir, 3 günde bir, bazen hiç kullanmıyoruz, unutuyoruz.
11: Ne kadar güneş kremi kullansak da aslında yine aşırı güneşin altında durunca ister istemez etkileniyorsun. Güneş kreminin işte etkisi azaldığı için. O yüzden fazla durmamaya çalışıyorum.
0: Uzmanlar uyarıyor. Güneş lekeleri ne zaman tehlikeli olabilir?
2: Bazen bizim güneş lekesi sandığımız ama aslında cilt kanseri öncüsü olan lezyonlar oluyor. Eğer bizim derimizde, vücudumuzda yeni çıkan leke gibi ama hızlı büyüyen, şekli düzensiz bir lezyon varsa bizim bunu mutlaka bir dermatoloji uzmanına göstermemiz gerekiyor.
0: Peki güneş kremini hangi yaş grubu kullanmalı?
2: Güneş kremi eğer doğru seçilirse kesinlikle zararsız. Yeni doğandan itibaren yaş sınırımız da yok. Herkes kullanabilir ve kullanmalı.
1: Efendim, Adana'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 16 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı. 420 kilo patlayıcı kullanılan yıkımda bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu.
12: Adana'nın hafıza sayfasından bir yaprak daha koptu. Çuko Binlik'in Seyhan ilçesindeki 46 yıllık hizmet binası saniyeler içinde yerle bir oldu.

0: tarihi bina 6 Şubat depremlerinde ağır hasar görmüştü. 16 katlı binanın yıkımında 420 kilo dinamit kullanıldı. Çevrede güvenlik önlemi alındı, yol trafiğe kapatıldı. Uyarı anonslarının ardından beklenen an geldi. Dinamitler peş peşe patlatıldı. Geriye ise gökyüzüne yükselen toz bulutu kaldı.
1: Efendim, Antalya'da kışın buğday ekilen tarlalar yazın rengarenk halı ve kilimlere ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanında üretilen halılar güneşlendirilerek özgün renklere kavuşturuluyor.
0: Ekinlerin yerini rengarenk halı ve kilimler aldı. Antalya'nın Döşeme Altı ilçesinde halı tarlası dönemi başladı. İlçede hasadın tamamlanmasının ardından tarlalara el dokuması halı ve kilimler serildi. Güneş altında bekletilen halı ve kilimler doğal renklerine kavuşuyor.
2: Anadolu'nun her tarafında topluyorlar. Biz de gidip bu arkadaşlardan alıyoruz, getiriyoruz. Burada

0: yıkatıyoruz, güneşletiyoruz.
1: Halı tarlaları ziyaretçilerin de ilgi odağı oluyor.
2: Çok renkli ve çok değişik buluyorum. İkinci gelişim ama tekrar tekrar geleceğim tabii ki.
1: Milyonluk halılar başta ABD ve İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.
0: Avusturya, İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya çoğu yere gönderiyoruz.
3: Mahalle bakkalları bir dönemin simgesiydi. Bazı adreslerde o kültür hala yaşatılıyor. Üsküdar'da 30 yıldır esnaflık yapan Hayri amca da dükkanında mahallenin hafızasını saklıyor.

0: Burada yaşlı bir amca verdi, dükkan devrediyor dediler. Biz de geldik, açtık burayı.
1: Küçük bir dükkan ancak büyük bir samimiyet hikayesi. Yılların güveni de veresiye defterinin satır aralarında saklı.
2: Eskiden mahalle bakkalına gelenler ekmeğini alır, iki çift sohbet eder, öyle çıkardı. Fakat şu anda marketlerde yüzlerce ürün var belki ama bu sıcaklığı, bu samimiyeti yakalamak çok zor. İşte vatanına 25 yıl hizmet ettikten sonra 30 yılında da bu küçük mahalle dükkanında mahallesine hizmet eden Hayri amcanın yanındayız.
3: Hayri amca bizim mahallemizin amcası aynı zamanda. Sadece buradaki bir bakkal değil bizim için.
0: Bir haftalığına Kandıra'ya gittim. Herkes sormuş, hastamız söker mi, niye gelme, niye etme. Herkes telefon etti. Neredesin diye. Çok iyi ilişkilerimiz var.
4: Üsküdar'ın birçok sokağı, mahallesi için bir değer. Mahallede yıllarını vermiş, çeyrek asırlık bir bakkal demeyelim sadece. Mahallenin abisi, çok eski muhtarı, mahallenin sırdaşı, dert ortağı.
1: 30 yıldır aynı dükkanda hizmet veriyor. Mahallenin abisi, amcası olarak görülüyor.
0: 25 yıl polislik yaptım. 3 tane evladım okuyacağım dedi. 2 tane kızımı, bir oğlumu okuttum. Bu bakkal okuttu. Ben her hafta Kandıra'ya gidiyorum. Süt, yoğurt, yumurta, peynir getiriyorum. Getirdiğim yoğurt, manda yoğurdu.
1: İhtiyaç sahiplerine veresiye veriyor, ödenemeyen bazı borçları da siliyor.
2: Mahalleli bazen cebindeki son parasıyla gelir, ihtiyacını alır, hatta parası çıkışmazsa deftere yazdırır. İşte bu defterde yalnızca rakamlar değil, kurulan güven, dostluk ve komşuluk bağları var. Hatta ödeyemeyecek durumda olanların borçları dahi bir süre sonra Hayri amca tarafından silinir.
0: Böyle tek sıra, burada da yazar, bir altta yazar, şimdi yazmıyor. Bak. Verme. Ha, 3 ay içinde borcunu ödeyemeyen daha ben vermem.
2: Yardımcı oluyor.
0: Yani şöyle oluyor kızım. Esas fakirden ben ekmek parası almıyorum.
1: Mahalleli ona evinin anahtarını emanet ediyor. Büyük marketler zaman zaman tercihleri değiştirse de camdan sarkan sepetin içi dolmaya devam ediyor.
5: Ya ilk önce zaten mahallenin insanı, güvenerek geldiğim bir yer. Çocuklarımı dahi emanet edebilirim. Anahtarımı teslim ediyorum en başta. Onun dışında yokluğu çok fark ediliyor. Arada böyle gelmediği günler hemen belli.
2: Bu dükkanın raflarında yalnızca ekmek, süt, şeker değil, bir mahallenin hafızası var. Devir değişse bile halen bazı kapılar aynı sıcaklıkla açılmaya devam ediyor.
6: Sivas'ta halk arasında şifa deposu olarak bilinen pesküten çorbası hem yaz hem de kışın afiyetle tüketiliyor. Peki bu yöresel lezzet nasıl hazırlanıyor? Ayrıntılar haberimizde.
1: Yeşil mercimeği, nohutu, kuru fasulyesi, buğdayıyla uzun süre tok tutan geleneksel bir lezzet pesküten çorbası.
7: Sivas yöresine özgü 2018 yılında coğrafi şart alınmış pesküten çorbası tam bir şifa deposu. Sivaslılar bu çorbayı hem yaz hem kış afiyetle tüketiyor.
1: Peki bu meşhur lezzet nasıl yapılıyor?
8: Nohut, yeşil mercimek, kuru fasulye, yarma. Bunları haşlıyoruz 1 saat kadar. Sadece yeşil mercimeğimizi 30 dakika haşlatıp dinlemeye alıyoruz. Daha sonra peskutanımızı,
7: yani
8: koyun yoğurdumuzu alıp tenceremizde açmaya başlıyoruz.

0: başlıyoruz. İçine abi sıcak su vererek, çünkü soğuk su olursa ateşte tekrar ısıtırken kesilme ihtimalimiz var. Ilık bir halde hazırlıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz.
1: Beskütan çorbasının ana maddesi ise koyun yoğurdu. Zaten koyun yoğurdunun faydalarını bilen biliyor. Saymakla bitmiyor. İşte o koyun yoğurdunun içerisine baklagiller boşaltılıyor. Üzerine de özel bir nane ile sos hazırlanıyor. Afiyetle tüketiliyor.
2: Beskütan çorbası zengin besin içeriği ile sağlığa oldukça faydalı.
0: Baklagiller kendi başına lif kaynağı. Koyun yoğurdumuz protein. Ayrıca ilikli kemikli suyumuz var. O da ayrı bir şey. Bunlar yazın, kış aylarında insan ısıtan en güvenli lezzetler.
1: Alkan şefim beskütan çorbasını hazırladı. İşte üzerine nane ile sosunu da yaptı. Bakın görünüşü bu şekilde, lezzetine bakmamız gerekiyor. Şefim müthiş bir aroması olmuş. Eline sağlık.
0: Afiyet olsun.
3: Efendim, Çin'de geliştirilen büyüme faktörü temelli tedaviler yanıklardan travmalara, diyabetik ayak yaralarından zor iyileşen ülserlere kadar birçok alanda umut oluyor. A Haber ekibi de işte bu noktada tıbbın geleceğini değiştirecek çalışmaları yerinde görüntüledi.

0: İnsan vücudu yaralandığında onarım süreci nasıl başlar? Bazı canlılar kopan uzuvlarını yeniden nasıl oluşturabiliyor? İşte tüm bu soruların yanıtı hücrelere yenilenme ve onarım sinyali veren büyüme faktörlerinde saklı.
1: Yaptığımız araştırmalarda burada bir büyüme faktörünün varlığını kanıtladık. Bunu yanıklarda, travmalarda, kemik kırıklarında ve savaş yaralanmalarında kullandık. Günümüzde çeşitli kazalarda da kullanılıyor. Kısacası doku yenilenmesi için çok önemli tedavi yöntemleri sunuyor.
0: Burası Çin'in Zhejiang eyaletindeki Wenzhou Tıp Üniversitesi. Üniversitenin rektörü ve Çin Mühendislik Akademisi üyesi Profesör Li Xiaokun uzun yıllardır büyüme faktörleri ve doku yenilenmesi üzerinde çalışıyor.
1: Geliştirdiğimiz bu ilaç henüz insan vücudunda kullanılmıyordu. Geçirdiğim ağır kaza sonrası çok sayıda dikiş atılması gerekti. Herkes yüzümde kalıcı yara izi kalacağından korkuyordu. Ancak ben bizzat kendi geliştirdiğimiz bu ilacı yüzümdeki yaralarda denedim.
2: Dünyaca ünlü bilim insanlarından Profesör Li Xiaokun'un yanındayız. Kendisi geçirdiği bir trafik kazasıyla yüzü parçalandı. Ancak geliştirdiği ilacı ilk olarak kendi üstünde denedi ve aldığı o büyük riskle birlikte insanlığa büyük bir hizmette bulundu.
0: Bu riskli kişisel deneme bir ilacın etkinliğini kanıtlamak için tek başına yeterli değil. Ancak Profesör Li için bu olay büyüme faktörleri ve etkilerine yönelik yıllar sürecek araştırmaların dönüm noktası oldu.
1: Günümüzde kronik hastalıkları olan özellikle de diyabet hastası kişilerin sayısı giderek artıyor. Bu hastaların bacak ve ayaklarında ülserler veya yaralar oluştuğunda bunların iyileşmesi çok zordur. Ve bu durum maalesef çoğu zaman uzuv kesilmesine kadar gider. Hem dünya genelinde hem de ülkemizde bu durumda olan çok sayıda hasta var. Özellikle de Afrika'da. Bu nedenle biz de kuşak ve yol girişimi aracılığıyla teknolojimizi sağlık hizmetlerine erişimi sınırlı bölgelerde yaşayan insanlara ulaştırmayı umuyoruz.
0: Takip eden klinik çalışmalarla bu alandaki tedaviler, yanıklar, travmalar, diyabetik ayak yaraları ve zor iyileşen ülserler gibi birçok alanda kullanılmaya başlandı.
1: Kısa süre önce İstanbul'da uluslararası bir konferans gerçekleştirdik. Temel olarak tıp alanındaki bilimsel araştırmaları, bu alandaki dışa açık iletişimi ve uluslararası işbirliklerini ele aldık. Şu an üzerinde çalıştığımız bu teknolojiler çok hızlı gelişiyor ve uluslararası temaslarımız giderek artıyor.
3: A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, ABD galibiyetinin ardından bir bin zafere bedel bir maç oldu. Sergilenen futbol gururumuz açısından önemliydi dedi.
4: Posso dire possono strafelice per ragazzi.
5: Son hafta hepimiz için çok zor oldu. Kadroda zihinsel olarak enerji sarf eden çok futbolcumuz vardı. Gol yiyip bir dakika sonra ayağa kalkabilmek takımın ruhunu ortaya koyan bir göstergeydi. Bu akşam çok mutluyum.

Mutluyum. Bütün futbolcular yeteneklerini gösterdi. Türk halkı adına, oyuncularım ve başkan adına çok mutluyum. Başımız dik bir şekilde ülkemize döneceğiz. Biraz adaletsizlikler de oldu. Ben çok duygusallaştım maçın sonuna doğru. Bu akşamki galibiyet, 1000 tane zafere bedel bir maç oldu. Ben doğru bağlamda olayları incelemeyi tercih ederim. Biz ilk iki maçta şanslı değildik. En azından iki maçtan birinde berabere kalmak bizim için işleri kolaylaştırabilirdi. Ama ben takımın bu akşam nasıl tepki vereceğini görmek istedim. Tabii ki elendiğimiz için hayal kırıklığı içindeyiz. Ama buna rağmen gurur duyabileceğimiz bir noktadayız. Bu maçta sergilenen futbol gururumuz açısından önemliydi. Bazı fırsatları daha iyi değerlendirebilirdik. Hiç kimseye suç atmak istemem. Bu bir tecrübe. Dersler çıkaracağız. Bu konuda yapabilecek bazı konuları gündeme getirdim. Ama belki biraz aceleci davranmasaydık daha iyi ilerleyebilirdik. Kale önünde bitiricilikte daha etkili olabilirdik. Ama bazen olmuyor. Futbol bu. Hemen de eleştiri bombardımanı oldu. Ve takım üzerinde farklı bir baskı oluşturuldu. Bizim takım gerçekten büyük baskı altında kaldı. Bütün bunlara rağmen iyi bir tepki verdiler. Elimden geldiğince onların psikoloğu gibi davranmaya çalıştım. Bence bir psikoloji uzmanına ihtiyaç olmayacak. Çünkü takım becerilerini, karakterinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. Bundan sonra Dünya Kupası'na gelmek 24 sene sürmeyecek. Çok daha kısa sürede geleceğiz.

0: hafta sonundayız efendim. Artık saatlerimiz 6'ya yaklaşıyor. Türkiye'den ve dünyadan son gelişmelerle bu saatte de bültenimize devam ediyoruz. İsviçre'de müzakere masasına oturan ABD ile İran sahada bir kez daha karşı karşıya geldi efendim. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir geminin vurulmasının ardından ABD İran'a misilleme saldırısı düzenledi. Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. CENTCOM İran'a ait füze ve İHA depolarıyla kıyı radar tesislerine vurulduğunu duyurdu. İran ise saldırıların cevapsız kalmayacağını duyurdu.
1: ABD İran hattında tırmanan Hürmüz gerilimi karşılıklı restleşmelerin ardından sahaya taşındı. 14 Haziran'da varılan mutabakat sonrası boğazdan geçen bir gemiye ilk kez saldırı düzenlendi.
2: Hürmüz boğazına giren büyük bir gemiye dronla saldırdılar.
1: Trump'ın sözlerinin ardından ABD ordusu harekete geçti, İran'a saldırılar başladı. Açıklamayı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM yaptı. Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait füze ve İHA depolarıyla kıyı radar tesislerinin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM harekatın İran'ın Singapur bayraklı Ever Lovely adlı ticari gemiye drone'la düzenlediği saldırıya misilleme niteliği taşıdığını vurguladı. Açıklamada Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer serbestisinin korunacağı ve bölgedeki ticari gemilere destek verilmeye devam edileceğinin altı çizildi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran Ateşkes Anlaşması'nı imzaladı. Biz de buna uyduk. Anlaşmazlıklar telefonla çözülebilir. Ancak şiddete şiddetle karşılık verilecektir sözleriyle Tahran yönetimine sert mesaj gönderdi. Tahran yönetimi ABD füzelerinin Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik bölgesini hedef aldığını duyurdu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD müzakereler sürerken İran'a bir kez daha saldırdı. Trump, ateşkese ve müzakere ilkelerine bağlı olmadığını gösterdi açıklamasını yaptı. Saldırılara ilişkin İran devrim muhafızlarından da açıklama geldi. Açıklamada deniz ve hava kuvvetlerimiz bu saldırıyı bertaraf etmeyi başardı. Saldırgan güçleri geri çekilmeye zorladı. Böylece İran'ın toprak ve karasuları üzerindeki egemenliğini korudu denildi. Cevabımız seçtiğimiz zaman ve yerde hızlı ve kararlı olacaktır ifadesi de açıklamada yer aldı. Gece ilerleyen saatlerde ABD medyası saldırıların bittiğini duyurdu.
0: ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi Körfez'deki Amerikan üslerine düzenlenen

0: İran saldırılarının yol açtığı hasarın gerçek boyutlarını gözler önüne seren bir analize imza attı efendim. Bahreyn'deki 5. filo karargahına ait uydu görüntüleri onlarca tesis ve ekipmanın yok edildiği kritik üssün devre dışı kaldığını ortaya koydu.
1: Milyon dolarlık sistemler, 10 bin dolarlık dronlarla yok edildi. Birbiri ardına düşen balistik füzeler, ABD'nin bölgedeki operasyonel gücünü felç etti. The Wall Street Journal gazetesi, 4 ay süren savaşta Körfez'deki Amerikan üslerini defalarca vuran İran ordusunun saldırılarını mercek altına aldı. ABD'nin Bahreyn'deki 5. filo deniz karargahına ait uydu görüntülerine yer verilen haberde, oluşan hasarın gerçek boyutları gün yüzüne çıkarıldı. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin salı günü yayınladığı rapora göre, üstteki komuta merkezi en az bir düzine bina ve iki uydu iletişim terminali İran saldırılarında ağır darbe aldı. Yaklaşık 20 milyon dolar değerindeki iki ANGSC-52B uydu iletişim terminali ve bir iletişim yönetim tesisi imha edildi. Deniz destek faaliyetleri üstünde 3 bölüme ayrılan tesisin tamamı da hasar gördü. Gazeteye konuşan ABD'li üst düzey askeri kaynaklar, kritik önemi bulunan 5. filo karargahının kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Askeri hedeflerin yanı sıra üstteki acil durum yönetim deposu, su deposu, ana yemekhane ve 450 kişilik koğuş binasının da ağır hasar aldığı belirtildi. Uydu görüntüleri İran'ın saldırı kapasitesinin gerçek kapsamını gözler önüne sererken, bu durum ABD'yi önemli bir değerlendirme yapmak zorunda bıraktı. İran'ın bölgedeki ABD üslerini etkin bir şekilde hedef alabileceğinin anlaşılması üzerine, ordu içinde üslerin daha uzak noktalara taşınmasına yönelik tartışmalar başladı. Raporda kullanılan üstteki hasarlar, ABD ordusunun her alandaki zayıflıkları ve güvenlik açıklarını ortaya çıkardığı ifadesi de dikkat çeken detaylar arasındaydı.
0: Lübnan'la İsrail, Washington'da yaptıkları 5. tur doğrudan görüşmelerde çerçeve anlaşması imzaladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, anlaşmanın kalıcı barışa giden yolda ilk adım olduğunu söyledi. Hizbullah ise anlaşmayı reddetti. Beyrut başta olmak üzere birçok bölgede protestolar patlak verdi. Lübnan ordusu göstericilere müdahale etti.
2: Bugün egemen Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğu ve desteğiyle bir çerçeve anlaşmasını duyuruyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu, kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmaya başlayan bir süreçtir.
3: Lübnan'la İsrail arasında ABD'nin başkenti Washington'da süren müzakerelerin ardından ateşkes ve güvenlik düzenlemelerine yönelik üçlü çerçeve anlaşması imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio imzalanan metnin kalıcı barışa giden yolda ilk adım olduğunu söyledi.
2: Bugün söylediğim gibi bu sürecin en başındayız. Önümüzde uzun bir yol var ama bu ilk adım çok kritik.
3: 3 maddelik anlaşmaya göre iki ülke arasında ateşkes sağlanacak. Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekilecek. İsrail'in işgal ettiği belirli bölgelerden çekilerek kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devredecek. Ancak İsrail, Hizbullah tamamen silahsızlandırılmadan Güney Lübnan'daki varlığını sürdüreceğini açıkladı. Washington yönetimi ayrıca Lübnan'a 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne 30 milyon dolardan fazla ek destek sağlayacağını duyurdu. Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh, anlaşmayı Lübnan'ın egemenliğinin yeniden tesisi ve çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesi yolunda tarihi bir adım olarak değerlendirdi.
4: Bugün imzaladığımız üçlü çerçeve, Lübnan egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi, kalıcı ve nihai bir çatışmasızlık halinin sağlanması ve halkımızın topraklarına geri dönmesi yolunda ilk adımdır.
3: Çerçeve anlaşma, iki ülke arasında yıllardır devam eden gerilimin azaltılması yönünde en önemli diplomatik adım olarak görülüyor. Ancak taraflar kapsamlı ve kalıcı bir barış için önlerinde hala zorlu bir müzakere süreci olduğunu vurguluyor. Hizbullah

0: Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasını kabul etmediğini duyurdu. Anlaşmanın uygulanmasına direniş göstereceği mesajını verdi. Hizbullah destekçileri de İsrail'le varılan anlaşmayı protesto etmek amacıyla başkent Beyrut başta olmak üzere birçok bölgede protesto gösterisi düzenledi. Sokaklarda gerginlik artınca Lübnan askerleri göstericilere müdahale etti.
1: Efendim, İskandinav ülkesi Danimarka ülke genelinde ezan sesini susturmak için harekete geçti. Göç ve Uyum Bakanlığı öncülüğünde başlatılan hukuki süreçte cami minareleri ve ezan sesi kirlilik olarak nitelendirilerek hedef alındı.
2: İslami değerleri yok saydılar. Ezan ve cami minaresini yasaklamak için yargıya başvurdular. Tepki çeken adım Danimarka'dan. Kopenhag hükümeti sınırları içindeki Müslüman nüfusun ibadet özgürlüğünü doğrudan ilgilendiren yeni bir yasak için harekete geçti. Göç ve Uyum Bakanlığı ülke genelinde ezan sesini tamamen susturmak için hukuki süreç başlattı. İslam düşmanı adım bununla da sınırlı kalmadı. Ezanı gürültü kirliliği olarak hedef alan bakanlık, cami minarelerini de görüntüsü yüzünden yasaklama kararını hayata geçirebilir. Bu sürecin arkasında Göç ve Uyum Bakanı Morten Botskov bulunuyor. Botskov'un hadsiz karar için temel argümanı İslam görünürlüğünün kamusal alanı meşgul etmesi bahanesi.
3: Danimarka çatıları üzerinde ezan duyulmamalı. Sokakta yürürken kendinizi İslam'a batın bir banliyösünde hissetmemelisiniz.
2: Bu girişim 300 binden fazla Müslümanın yaşadığı Danimarka'da bir ilk değil. Öyle ki Göç ve Uyum Bakanlığı 2020-25 yılları arasında da benzer kısıtlamalar için adım atmış. Ancak bazı bölgeler dışında ülke genelinde bir yasağı hayata geçirememişti. Danimarka geçtiğimiz yıllarda defalarca Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuyla gündeme gelen ırkçı politikacı Rasmus Paludan nedeniyle de eleştirilerin odağındaydı.
1: Efendim, Gazze'de bombalar susmuyor ama umut da tamamen yok olmuyor. Han Yunus'taki Cibaliye mülteci kampında savaşın dağıttığı Gazze Özgürlük Paten takımı enkazla kaplı sokaklarda yeniden buluşarak spor tutkusunu yaşatmaya çalışıyor.

0: kimi eski, kimi çiziklerle dolu. Ama hepsinin yüzünde aynı şey, vazgeçmeyen bir heyecan. İsrail'in ateşkese rağmen soykırımı sürdürdüğü Gazze şeridinde hayat devam ediyor. 7'sinden 70'ine birçok kent sakini hayatta kalmak için eski alışkanlıklarına ya da hobilerine tutunuyor. O Filistinlilerden bazıları savaş nedeniyle dağılmak zorunda kalan Gazze Özgürlük Paten Takımı üyeleri. Cibaliye mülteci kampında faaliyet gösteren ve savaş öncesinde 50'den fazla üyesi bulunan takım, şimdi patene gönül vermiş birkaç Filistinli gençten oluşuyor.
1: Savaşta takım arkadaşlarımızdan bazıları hayatını kaybetti. Bazıları esir alındı, bazıları ise kayboldu. Hayatta kalanlar da Gazze'nin farklı bölgelerine dağıldı.
0: Enkaz haline gelen Gazze'de sağlam kalan birkaç yol şimdi onların paten pisti. Filistinli gençler tutkularını yaşatarak hem savaşın izlerini silmeye hem de sporla hayata tutunmaya çalışıyor.
1: Enkazın arasında da olsa spor yapmaya devam edeceğiz. Dünyaya vermek istediğimiz mesaj Gazze'de hala yetenekli gençlerin olduğu ve tüm zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmedikleridir.
0: Soykırım öncesinde uluslararası organizasyonlarda boy göstermeye hazırlanan Gazze Özgürlük Paten Takımı, şimdi İsrail'in ablukası nedeniyle en temel spor araç gereçlerine bile ulaşamıyor. Öyle ki koruyucu ekipmanların ve patenlerin bakımında kullanılan malzemelerin Gazze'ye girişine izin verilmiyor.

Efendim bu saatimize gazetelerle devam edelim. Sabah gazetesiyle bakalım, başlayalım hemen. Sabah gazetesinde hemen şöyle sürmanşetlere bir baktığımızda spor haberleri ve Kadir İnanır'dan bir haber var. Türk sinemasının efsanevi oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun vefatı tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. İnanır başta Selvi Boylum Al Yazmalım olmak üzere yüzlerce unutulmaz filmle gönüllere taht kurmuştu. Başkan Erdoğan usta oyuncu için başsağlığı mesajı yayımladı diyor. Kadir İnanır'ın haberi bugün tüm gazetelerde yer alıyor efendim. Manşette ise 119 ülkede FETÖ'cü avı var. Sabah gazetesinde 15 Temmuz ihanetinin 10. yıl dönümü yaklaşırken devletin hafızası FETÖ'cü hainleri unutmuyor diyor. MİT 119 ülkeye firar eden örgütün tepe yöneticilerinin ev adreslerini belirledi ve iade için düğmeye bastı. Güney Amerika'dan Avrupa'ya, Rusya'dan Afrika'ya, hatta firar eden FETÖ'nün gizli konseyi hücre hücre çözümlenerek haritalandırıldı diyor. Ülkede yaşayan 2762 örgüt üyesinin güncel adresleri belirlendi. Suç dosyalarına yeni bilgiler eklenerek bu isimlerde iade işlemleri için hızlandırıldı diyor. FETÖ'nün ölümünün ardından FETÖ'nün başına geçen Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan iade listesinin de başında bulunuyor diyor. Adalet Bakanlığı örgütün tepe yöneticisi kritik isimlerinin suç dosyalarına yeni bilgiler ekledi. MİT Peru'dan Arnavutluğa kadar firari FETÖ'cüleri adım adım takip ediyor diyor. 119 ülkede FETÖ'cü avı başlığıyla Sabah gazetesi bugün bu haberi manşetlerine taşımış. Ve bakalım Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesinde hangi haberler yer alıyor bugün? Sür manşetlerde manşet gibi bir haber var. Ders olsun ama dert olmasın başlığıyla spor haberiyle başlamış efendim. A milli takımımız Dünya Kupası finallerine turnuvanın flaş takımı ABD'yi yenerek veda etti. Çok eleştirilse de bu takımın nasıl yetenekli olduğunu ve gelecek için neler vaat ettiği ortada. Şimdi sonraki turnuvalar için bizim çocuklara tam destek zamanı diyor. Veda maçı Türkiye 3, Amerika Birleşik Devletleri 2 skoruyla sonlanmıştı. Türkiye'de bu skorla birlikte veda etmişti Dünya Kupası'na. Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile oynadığımız maçta son dakika golüyle zafere uzandık diyor. Bizim çocuklar başlığı atılmış. Ders olsun ama dert olmasın başlığıyla Hürriyet'te yer almış. Hemen bir manşete bakalım. Bu kadar ucuz mu diyor. Almanya'dan tatile geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde böcek ilacından zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik böcek ailesiyle ilgili davada karar çıktı. Sanıklara verilen cezalarsa vicdanları rahatlatmadı diyor. 4 cana 18 yıl ceza. Mahkeme ruhsatı olmayan DSS ilaç firmasının sahibine ve oğluna 18'er yıla kadar hapis cezasıyla mahkum etti. Otel sahibi de 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yine ilaçlamayı yapan kişi de 12 yıl ceza aldı. Hapiste cezalandırıldı. Otel çalışanlarından da beraat geldi. Yeni bir dava daha diyor. Konuyla ilgili devam eden bir süreçte henüz bulunuyor efendim. Ancak verilen cezalar vicdanları rahatlatmadı başlığıyla Hürriyet'te manşetlerde bu haber yer almış. Ve şimdi bir de Akşam gazetesine bakalım. Akşam gazetesinde hangi haberler var? Şöyle bir baktığımda sür manşetlerde tatil başladı, otogar doldu diyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte özellikle şehirler arası seyahatlerde de yoğunluklar yavaş yavaş başlıyor. Sektör temsilcileri yaz boyunca 30 milyon yolcu taşıyacaklarını söyledi. Yoğun hatlarda bilet fiyatları 700 ila 3000 TL arasında da değişiklik gösteriyormuş. İstanbul-Antalya 1500 TL, İstanbul-İzmir yine 1500 TL, Ankara-İstanbul 700 TL, Ankara-İzmir 1000 TL, Ankara-Kars'ta 2000 TL olarak fiyatlandırmada Akşam gazetesinde yer almış. Manşette ise ekonomiye can suyu, ihracatta kredi limitleri arttı diyor. Başkan Erdoğan ihracatçılar için restant kredilerinde günlük limiti 5 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı. Erdoğan ailesinin diploma gururu da hemen altında bir başka başlık olarak yer almış. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet törenine katıldı. Erdoğan çifti torunları Ömer Tayyip Erdoğan'a diplomasını verdi diyor ve birlikte o aile fotoğrafı da hemen bu haberin altında yer alıyor.

0: Türkiye 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağıdır şeklinde Başkan Erdoğan katılmış olduğu TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları ödül töreninde işte bu konuşmayı yaptı. Bu konuşmada Akşam Gazetesi'nde manşetlerde yer aldı. Ve son gazetemiz efendim Yeni Şafak'la devam edelim. Hemen bakalım Yeni Şafak'ta hangi haberler var? Yeni Şafak manşetlerine CHP'deki kavgayı Cemevine taşıdılar başlığıyla bir haberle manşetlerini süslemiş. CHP'deki mutlak butlan kararının ardında yaşanan gerilim cemevlerini de tartışmaların içine çekecek bir hal aldı diyor. Alevilerin desteğini almak isteyen Özel İmamoğlu ikilisi Muharrem ayı dolayısıyla taraftarlarını Gariptepe'de cemevinde toplayıp hain Kemal sloganları attırdı. Aleviler siyasi kavgaya alet edilmelerine ise tepkili diyor. Cemevine otobüs kaldırdılar. Gelir gelmez sloganlar atıldı. Pastadan pay alma kavgası başlıklarıyla manşette işte bu haber yer almış. Venezuela'da kayıplar artıyor. Biliyorsunuz geride bıraktığımız günlerde Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana gelmişti. O depremin ardından Koca Yusuflar yardıma uçtu diyor. Koca Yusuf lakabıyla tanınan A400M tipi iki nakliye uçağı AFAD, UMKE, Kızılay ve TSK'nın arama kurtarma sağlık ve yardım ekipleri Venezuela'ya uçmuş, yardım çalışmalarını o noktada sürdüreceklermiş Yeni Şafak'ın haberine göre efendim. Başkan Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları ödül törenine katıldı. İhracat 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor dedi. Erdoğan, Türkiye'nin başarı grafiği yıldan yıla artış gösterdiğini de sözlerine ekledi. Bir yıldaki ihracatın artık bir haftada yapıldığını da vurgu yaptı Başkan Erdoğan. İş dünyasına bir de müjde verdi.
1: Yıllık ihracat bir haftada yapılıyor dedi. İhracatçılara reeskont kredisi müjdesi verdi.
2: Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz.
1: Başkan Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları ödül töreninde konuştu.
2: Bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda.
1: Başkan Erdoğan savunma sanayinde rekor üstüne rekor kıran ihracat rakamlarını da paylaştı.
2: 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz.
1: Kesintisiz büyüme oranlarına da değindi Başkan Erdoğan.
2: Türkiye'nin karşılaştığı çeşitli güçlüklere rağmen nereden nereye geldiğini dünyayı takip eden ufku ve gözleri açık herkes görebiliyor. 2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık.
1: Türkiye'nin ihracatının yıldan yıla arttığını söyleyen Erdoğan, bununla yetinmeyeceğiz dedi.
2: Yakın coğrafyalarda yoğunlaşan ihracat ağımızı daha uzak coğrafyalara doğru genişleterek

0: AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için bir araya geliyor. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek kampta son bir yılın muhasebesi yapılacak. Yeni dönemin yol haritası çizilecek.
1: AK Parti kampında kurul toplantıları da oldukça önemli bir yer tutuyor. Çünkü bu toplantılara bakanlar da katılıyor ve özellikle vatandaştan gelen talepler dinleniyor, ele alınıyor ve bunlara çözümler bulunmaya çalışılıyor.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kampta birçok konu başlığı masaya yatırılacak.
1: Kampta ortak akıl oturumları gerçekleştirilecek. Bu oturumlarla birlikte ekonomi, güvenlik, kalkınma ve toplum alanında istişareler yapılacak ve olası sorunlara çözümler aranacak.
0: 3 gün sürecek kampın teması çeyrek asırlık destan AK Parti olarak belirlendi.
1: AK Parti'nin 25. yılı da kampta kendine yer bulacak. Bununla ilgili hatta bir tema ve slogan da belirlenmiş durumda. Çeyrek asırlık destan AK Parti sloganı ile birlikte aslında bu süreçte ele alınacak. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasının ardından yeni parti şarkısı da kamuoyuyla buluşacak.
0: Kamp, Başkan Erdoğan'ın değerlendirme ve kapanış konuşmasıyla son bulacak.
2: CHP'de olağan kurultay takvimi Eylül'de başlayacak. Şaibesiz kurultay sloganına kullanılacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçte güvenli liman mesajları verecek.
3: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
4: Ne kadar sürecek?
3: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
4: Ne kadar
3: sürecek? En fazla 4-5 ay sürer.
4: 4-5 ay sürer.
3: Tabii.
0: Olağan kurultay sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şaibesiz kurultay söylemini kullanacak. Olağanüstü kurultay taleplerini reddeden CHP Genel Merkezi olağan kurultaya hazırlanıyor.
5: Kongre takvimi bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Ve Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz bugün aldığımız kararlarla.
0: Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecinin gerginliklerden uzak, birlik ve bütünlüğü koruyan bir atmosferde yürütülmesini istediği belirtildi. Ayrıştırıcı söylem ve tavırlara yer verilmemesi gerektiği üzerinde durduğu ifade edildi. Eylül'e kadar Kılıçdaroğlu ve kurmayları güvenli liman mesajı verecek. Bu söylemi sık sık kullanacak. Şaibesiz, tartışmasız, temiz ve adil bir kurultay vaadinde bulunacak. Kılıçdaroğlu'nun büyük kurultayda aday olup olmayacağı da merak konusu.
3: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
4: Ama olmayacağım demiyorsun.
3: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
0: Kurmayları Kılıçdaroğlu'nun adaylık niyetinin olmadığını belirtiyor. Bunu da yaptığı toplantılarda sonsuza kadar burada olacağım, genel başkanlık yapacağım diye bir şey yok. Benim niyetim partimizi güvenli limana ulaştırmak, sağlıklı bir süreç yürütmek demesine bağlıyor.
2: CHP'de yeni parti tartışmaları alevlendi. Bir sürü senaryo var konuşulan ama bugün özel ekibinin açıkçası pek hesap etmediği, biraz yabana attığı bir gelişme yaşandı. Yolsuzluk davaları ile ilgili son çıkan anket CHP kulislerini hareketlendirdi. Ankette CHP seçmeninin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor.
6: Bugün arkadaşlarımıza kirli, hırsız, arınmaya muhtaç siyasetçiler diye bakıyorlar. Bu olacak iş değil. Parti içi siyaset hırsıyla bunu yapamazsınız.
7: Özgür Özel parti içi muhalefete böyle sitem etse de kamuoyu araştırmacılarından da Özel'e kötü haber geldi. Seçmenin büyük bir çoğunluğunun İBB davası ve Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının siyasi olduğuna inanmadığı ortaya çıktı. Üstelik anketi yapan da CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir firma.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.
7: Özel bir yandan mutlak butlan kararına karşı mücadele verirken diğer yandan da yeni parti hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.
9: Kum saati ters çevirdiğiniz zaman Özgür Bey ve arkadaşları tarafındaydı. Ama o kum yavaş yavaş akıyor ve aşağıdaki çoğalıyor. Öyle bir hesap olarak düşünün. Yani demek

0: istiyorum ki ana gövdeden ayrılanların başarılı olma şansı yok.
1: Özel ekibinin Anadolu Birliği Partisi ile mutabakat sağladığı ve sıfırdan kurulacak ikinci bir parti ile birleşme formülü üzerinde çalıştığı iddia edildi.
2: Anadolu Birliği Partisi ile uzlaşmışsınız, protokol imzalıyorsunuz önümüzdeki günlerde ve başka bir partiye geçiyorsunuz. Kardeşim, siz başka bir partiye giderken, gideceğiniz artık apaçıkken Cumhuriyet Halk Partisi'ni niye rahat bırakmıyorsunuz?
3: Barış,
2: Cumhuriyet
3: o zaman tam
2: niye hırpalıyorsunuz? Dur, o zaman.
1: Yeni parti tüzük ve program çalışmalarının Ankara ve Silivri'de eş zamanlı yürütüldüğü iddia edildi. Hatta İmamoğlu'yla Özel arasında liderlik krizi baş gösterdiği, İmamoğlu'nun "ben genel başkan olayım, Gökhan Günaydın grup başkanı, Özgür Özel ise cumhurbaşkanı adayımız olsun" teklifinde bulunduğu, bu teklifinde Özel'i rahatsız ettiği öne sürülüyor.
4: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
5: Şile Belediyesi'ndeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarına yönelik soruşturmada 3. dalga operasyon düzenlendi efendim. İstanbul ve İzmir'de 16 şüpheli gözaltına alındı.
6: Yöneticiliğini Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına yönelik başlatılan 3. dalga operasyonda 16 şüpheli daha gözaltına alındı. Yürütülen çalışmalarda Şile Belediyesi'nde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı belirlendi. Daha önce gerçekleştirilen birinci ve ikinci dalga operasyonların ardından elde edilen yeni itiraflar, rüşvete ilişkin belgeler, telefon incelemeleri ve hesap hareketleri mercek altına alındı. İncelemeler sonucunda 6 farklı yolsuzluk eylemi daha deşifre edildi.
7: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 16 kişi gözaltına alındı.
6: Firari durumdaki 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
5: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın öncesinde günlerce adım adım izlendiği ortaya çıktı. Aracına takip cihazı yerleştirilmişti. Sadece o cihazı bulmadı tabii polis, kimin yerleştirdiğini de görüntülerden tespit etti. O isim eski bir belediye çalışanı çıktı. Bakın ifadesinde ne söyledi?
1: Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmayı sonuca bağlayacak önemli detaylar ortaya çıktı. Karaal'ın aracında takip cihazı bulundu. O cihazı yerleştiren isim de güvenlik kamerası kayıtlarından bulundu. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran'da evinin önünde silah zoruyla bir araca bindirilip kaçırıldı. Bir gün sonra ise İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. 6'sı tutuklanıp cezaevine gönderildi. Soruşturmayı genişleten İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri kaçırma planıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer isimleri de tespit etti. Şüphelilerin Sakarya'da bir bungalovda kaldıklarının tespit edilmesi üzerine düğmeye basıldı. Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturmanın en kritik başlıklarından biri ise Erhan Karaal'ın aracında bulunan GPS takip cihazı oldu. Peki o cihazı araca kim yerleştirdi?
8: İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri işte bu sorunun cevabını bulmak için ilk olarak aracın park edildiği tüm noktaları tespit etti. Bu tespitin ardından o noktalardaki güvenlik kameralarını saatlerce incelediler. İşte o incelemeler sonrasında takip cihazının 13 Haziran'da takıldığı tespit edildi. Yani Erhan Karaal 4 gün boyunca o kişiler tarafından takip edildi.
1: İşte o anlar, şüpheliler beyaz bir otomobille olay yerine geliyor. Araçtan inen kişi önce etrafını kontrol ediyor, sonra eğiliyor ve GPS takip cihazını Karaal'ın aracının altına yerleştiriyor. Kamera görüntülerinden o cihazı araca yerleştiren kişinin kimliği de tespit edildi. Adı Serdar Ulusoğlu. Daha

0: Önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapmış ve iddiaya göre Erhan Karaal tarafından işten çıkarılmıştı. Polis Ulusoğlu ve ona o gün yardım eden isimleri gözaltına aldı. Ulusoğlu ifadesinde işten çıkarma bilgisini doğruladı. Öncesinde tartıştık dedi. Tartışmaya neden olarak da Karaal'ın rüşvet alıp kendine menfaat sağlamasını gösterdi.
1: İşte bu takip cihazı boyutu da oldukça da küçük ve her yerden de satın alınabiliyor. Fiyatı ise yaklaşık 1000 lira. Peki bu cihaz nasıl kullanılıyor? Öncelikle cihazın mobil uygulamasını telefona indiriyorsunuz. Diyelim ki bu cihazı çantanıza koydunuz. Mesafe fark etmeksizin. Çanta nereye giderse gitsin konumu telefondan rahatlıkla takip edebiliyorsunuz.
2: Güvenlik tehdidi açısından alınabilecek önlemler neler? Android cihazlarda özellikle bilinmeyen cihazları yönet özelliğini mutlaka aktif hale getirmeniz gerekiyor. Yine iPhone cihazlarda da aynı şekilde bilinmeyen cihazları bul özelliği sayesinde cihazlar tespit edilebiliyor.
3: Efendim sırada Türkiye Türk Gün Takvim Yeni Asır gazeteleri var. Türkiye Gazetesi ile başlayalım. Türkiye Gazetesi'nde manşette ABD'nin Kaan kararı yeni dönemin işareti diyor. Güç merkezi Türkiye başlığıyla Türkiye Gazetesi manşetlerini süslemiş. Trump'ın NATO zirvesi öncesi milli savaş uçağına takılacak motor için kongreye bildirimde bulunması jestin çok ötesinde bir adım demiş. ABD'nin Türkiye'de Kaan savaş uçağı programında kullanılacak motorların satışını kongreye bildirmesi Ankara-Washington hattında yeni bir dönemin kapısını araladı. 705 milyon dolar değerindeki satışın mecliste engellenme ihtimali düşük görülüyor. Uzmanlara göre bu hamle ticaretin ve jestin çok ötesine geçen bir adım şeklinde yorumlanmış. Manşetlerde de bu haber yer almış. 50 bin kişi kayıp, tablo korkutuyor diyor Venezuela'dan bir haber. Halkın yardımına koştuk başlığı var. 39 saniye arayla iki büyük deprem yaşanmıştı. 50 bin kişinin de kayıp olduğu tablo korkutuyor başlığı Türkiye Gazetesi'ndeki bugün haberlerde yer almış. Sırada Türk Gün Gazetesi var efendim. Türk Gün Gazetesi'nde hemen bakalım. Sürü manşetlerde bir spor haberi var. A milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası D grubu 3. ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti ve şampiyonluğa 3 puanla veda etti diyor Türk Gün Gazetesi. Hemen altında manşette saygı duyulan bir Türkiye var. Başkan Erdoğan, Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si değildir. Artık her alanda dünyayla bütünleşmiş, göz hizasında ilişkiler kurma kabiliyeti kazanmış Türk devletlerinin saygı duyduğu bir Türkiye vardır şeklindeki yapmış olduğu konuşmasını Türk Gün Gazetesi manşetlerine taşımış. Devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldiğinde burada hazırlanan notlarla ihracatçı ve yatırımcıların taleplerinin her zaman üst sıralarda yer aldığını da belirtti Başkan Erdoğan. Konuyla ilgili açıklamaları da 23 çeyrektir kesintisiz büyüme başlığıyla Türk Gün Gazetesi'ne manşetlerini süslemiş. Hemen bakalım sırada Takvim Gazetesi var. Takvim Gazetesi'nde ise manşetlerde Türk devrimi NATO'ya model şeklindeki başlık yansıyor. Türkiye'nin savunma sanayindeki reformları NATO'nun öncü gücü haline geldi. NATO Genel Sekreteri Ruth, Ankara'da milyarlarca dolarlık sözleşmeler imzalanacağını söyledi. Yeni fırsatlara ilerliyoruz diyor. Başkan Erdoğan, TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat ve Şampiyonları ödül töreninde konuşmalar yapmıştı. O konuşma ödül töreninden bir fotoğraf da takvimde manşetlere yansımış. Dünyanın gözü 7-8 Temmuz'da başkentte düzenlenecek NATO zirvesinde olacak. Çünkü ittifak tarihi bir dönüşüm yaşayacak. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın teknolojisi NATO üyelerine sunulacak. 10 milyarlarca dolarlık yeni sözleşmelerinde açıklanacağı ifade ediliyor bu NATO zirvesi kapsamında. Hemen yanında tatilde doğayla kucaklaşın diye bir başlık var. Emine Erdoğan 2025-2026 eğitim öğretim yıl sonunda karne alan tüm öğrencileri tebrik etti. 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatili başladı. Emine Erdoğan da öğrencileri tebrik edip sosyal medyadan bir

0: mesaj yayınladı. Gençlere tatilde bol bol kitap okuyun ve doğayla kucaklaşın tavsiyesinde bulundu. Gönlünüzde dinlenmeyi unutmayın. İçinizdeki öğrenme aşkının ve hayata dair merakınızın hep canlı kalmasını diliyorum şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu haberin hemen altında 50 dereceyi göreceğiz diyor. Sıcak havalar geliyor. Omega sıcağı geliyor diyor. Avrupa'yı sarsan rekor sıcaklıklar, yüzlerce can aldı. O haberleri de sık sık ekranlarınıza getirmiştik. İspanya'da 212, Fransa'da 51, İtalya'da 5 kişi o sıcak havadan dolayı hayatını kaybetti. Birçok ülkede termometreler 50 dereceyi gösterdi. Uzmanlarsa omega sıcağının Türkiye'ye geleceğini belirterek uyardı. Hasta ve yaşlılar dışarı çıkmasın şeklinde uzmanlardan uyarılar gelmiş, 50 dereceyi göreceği şeklinde iddialı da bir başlık var. Gelecek günlerde sıcak havalar bizleri bekliyor gibi görünüyor. Son olarak Yeni Asır gazetesine bakalım efendim. Bakalım Yeni Asır'da bugün neler var? Sesinize sahip çıkın diye manşette ilginç bir haber yer alıyor. Bakalım detaylarına. Çağın nimetlerine sıradan vatandaşlardan çok daha hızlı adapte olan dolandırıcılar şimdi de yapay zeka ile ses klonlamaya başladı. Kaza yaptım, acil para gönder gibi senaryoların sıkça kullanıldığını kaydeden uzmanlar telefonla yakınlarınızın sesiyle gelen bu tarz taleplerde acele karar vermeyin. Görüşmeyi bitirip ilgili kişiyi geri arayın demiş uzmanlar. Konuyla ilgili mağdurlar da var. O mağdurların ifadeleri de bugün Yeni Asır'da özel haber olarak yer almış, manşetleri süslemiş. NATO'nun 36. zirvesi için başkentte hazırlıklarda artık son aşamaya gelindi. Program kapsamında bu yıl önceki NATO zirvelerinden farklı olarak bir savunma sanayi forumu düzenlenecek. 7 Temmuz'da Ata Kongresium'da yapılacak olan forum Türk savunma sanayi için de bir hayli önem arz ediyor.
1: Dünyanın gözü 36. NATO zirvesi için Ankara'da olacak.
2: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
1: Zirveye bu yıl önceki senelerden farklı olarak savunma sanayi forumu damgasını vuracak.
3: Şimdi şey de...
4: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
5: Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. NATO genelinde ve ABD'de faaliyet gösteren 3000 şirketi bulunuyor.
1: Zirve programı kapsamında 7 Temmuz'da Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde savunma sanayi forumu düzenlenecek. NATO Savunma Sanayi Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılacak forum, Türkiye adına bir hayli önemli olacak. Bu foruma ittifak üyesi ülkelerin devlet başkanları ve savunma bakanlarının yanı sıra NATO genelindeki büyük savunma şirketlerinin CEO'ları, savunma alanında faaliyet gösteren KOBİ'ler ve askeri teknoloji startupları da katılacak. Zirve programı boyunca liderlere tanıtılacak olan yerli ve milli Türk savunma ürünleri bu kez forum gündemine taşınacak.
6: Ata Kongresium'daki forumda ikili anlaşmalardan ziyade NATO'yu ileriye taşıyacak projeler ele alınacak. Türkiye'nin NATO'ya olan katkıları da bu programda görüşülecek. Yeni işbirliklerinin kapısı aralanacak, protokoller imzalanacak.
7: Evet, iş.
5: Türkiye'nin bu konuda yaptıklarından öğreneceğimiz çok şey var.
1: Forumda NATO'nun füze yetenekleri, elektronik harp ve istihbarat izleme keşif alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi için çok taraflı projeler masaya yatırılacak. Son 3-4 yılda zirvenin bir yan etkinliği şeklinde tasarlanan bu forum, ilk kez Ankara'da NATO zirvesinde resmi programın bir parçası haline gelecek. Forumun NATO bünyesinde bundan sonra da sürdürülmesi bekleniyor.
0: Efendim, Venezuela'da felaketin boyutu her geçen saat ağırlaşıyor. Peş peşe yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. O depremlerde... Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 9.

0: 120'ye ulaştı. Yaralı sayısı ise 3.360. 200'e yakın kişi ise hala enkaz altında. 50 binden fazla kişidense haber alınamıyor. Arama kurtarma ekipleri yıkılan yüzlerce binada enkaz kaldırma çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Uzmanlar ilk 48 saatle 72 saatin canlı kurtarma açısından en kritik dönem olduğunu hatırlatıyor. Enkaz altında su ve hava bulabilenler daha uzun süre hayatta kalabileceğine yine uzmanlar tarafından dikkat çekiliyor. Uluslararası yardım operasyonu da hız kazandı. ABD, Meksika, Kolombiya, İsviçre ve birçok ülkeden gelen arama kurtarma ekipleri sahada görev almaya başladı. 20'den fazla uluslararası ekibin de çalışmalara katılması bekleniyor. Dronlar, termal kameralar ve özel arama kurtarma köpekleri ile enkaz altında bir yaşam belirtisi aranıyor. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye, bölgeye arama kurtarma ve insani yardım desteği sağlamak için harekete geçti. AFAD koordinasyonunda oluşturulan iki yardım ekibi askeri nakliye uçaklarıyla Venezuela'ya gönderildi.
1: Türkiye, Venezuela'ya iki yardım uçağı gönderdi. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla harekete geçti. AFAD koordinasyonunda belirlenen iki ayrı yardım ekibi, askeri nakliye uçaklarıyla Venezuela'ya gönderildi. Uçaklarda toplam 38 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi, 5 kişilik UNKE ekibi, Türk Kızılay'ından 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 arama kurtarma köpeği ve 3 donanımlı araç yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliği kanalıyla bölgedeki gelişmeler ve ihtiyaç analizleri yakından takip ediliyor.
0: Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası birçok ülkede rekor seviyelere ulaştı efendim. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Fransa'da insanların içine girip serinleyebilmesi için sokaklara su dolu hazineler yerleştirildi. İngiltere'de birçok bölgede kırmızı alarm durumuna geçildi.
2: Avrupa'yı sıcak hava vurdu. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. İngiltere'de de sıcaklık 36,7 derece olarak kayıtlara geçti. Kırmızı seviyeye yükseltilen uyarının süresi uzatıldı.
3: Endişeliyim çünkü şu anda Haziran, Ağustos nasıl olacak bilmiyorum.
2: Fransa'da en sıcak gece yaşandı. Paris sahil birçok kentte sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı. Ülkedeki 96 bölgenin 72'sinde en üst düzey alarm olan kırmızı alarm verildi. Serinlemek için suya giren en az 48 kişi boğularak hayatını kaybetti. Sıcak araçlarda unutulan 3 çocuksa ölü bulundu. Hastanelerde klimalar yetersiz. Hastalar vantilatörlerle serinletildi.
4: Havasız, nemli, hareket etmeden bile terliyoruz. En ufak bir çabada bayılacakmış gibi hissediyorsunuz. Hastalar için başa çıkmak çok zor.
2: Sıcak dalgasının en ağır faturası ise İspanya'da görüldü. Orman yangınları meydana geldi. Mevsim normallerinin 7,1 derece üzerine çıkan sıcaklıklar nedeniyle son 4 günde 212 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da da en az 5 kişinin sıcak çarpması sebebiyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Turistik bölgelerdeki ziyaretçiler püskürtülen sularla serinledi.
4: Bu sıcaklık artık bir istisna değil, normal haline geliyor. Bu yüzden çözümler yaratmalı ve birbirimize yardım etmeye çalışmalıyız.
2: Belçika ve Almanya'da da üst düzey uyarılar yapıldı. Macaristan ve Hırvatistan'da sıcak hava için hazırlıklar başladı. Polonya'da çocuklar sıcağın etkisiyle kendilerini çeşmeye attı. Tam o anda yıldırım düştü. Çocuklar zarar görmedi, çeşme hasar aldı. Korku dolanlarsa kameraya yansıdı.
0: Ciltte sonradan oluşan benler çoğu zaman ya fark edilmiyor ya da göz ardı ediliyor. Özellikle ilerleyen yaşlarda sonradan çıkan benler cilt kanserine yol açabiliyor efendim.
5: Müzik
2: insan hayatını da tehdit

0: temsil eden bir kanser tipi olduğu için erken tanısı çok önemli.
1: Vücutta ortaya çıkan leke ve benler her zaman masum olmuyor. Sıradan bir nokta gibi görülen bu değişimler en saldırgan cilt kanseri türlerinin ilk sinyali olabiliyor.
2: Birçoğumuzun vücudunda doğuştan gelen benler olabiliyor. Peki aynaya baktığınızda daha önce olmayan ve sonradan beliren yeni bir ben dikkatinizi çekti mi?
3: Bende de o tip benler var. İleriki yaşlarda çok ciddi problemlere neden oluyor.
0: 30'lu 40'lı yaşlarda ortaya çıkıyorsa daha da bir önem arz ediyor. Renginde bir değişiklik oluyorsa, koyu, kahve, daha da bir siyahlaşma söz konusuysa, sınırlarında bir düzensizlik söz konusuysa, bir kaşıntı, kızarıklık, ani bir çap büyümesi gibi bir sorun varsa mutlaka tabii bu benlerin değerlendirilmesi, bir dermatolog tarafından dermatoskop aracılığıyla değerlendirilmesi çok önemli.
4: Plastik cerrahi hekimi değerlendirmesi sonrası biraz daha kötü huylu dönüşüm yapabileceğini tespit ettiler. Yani ufak tefek cerrahi işlemlerle o benler çıkarıldı.
1: Alınacak basit önlemler ve düzenli doktor kontrolleri gelecekte yaşanabilecek sağlık sorunlarının önüne geçiyor.
0: O kanseri erken tanı koyduğumuz zaman beni bir cerrah arkadaşımız düzgün olarak çıkardıktan sonra tamamen rahat bir şekilde hayatımıza devam edebiliyoruz.
5: Aslında yaptırılması gereken bir şey. Yani sonuçta her insanın vücudunda çıkabilir bunlar.
2: Sonradan çıkan benlerdeki yapısal değişiklikler ve milimetrik farklar cilt kanserinin erken teşhisinde en önemli rolü oynuyor. Buna karşı uzmanlarsa yılda en az bir kez cilt taraması yapılmasını öneriyor.
0: Biz genellikle yılda bir çağırıyoruz. Bir potansiyel risk taşıyan ben grubu varsa kişide biz 6 ayda bir bu kişileri rutin ben muayenesine davet ediyoruz.
6: Efendim şimdi sizi tam 93 yaşında olmasına rağmen çalışmaktan vazgeçmeyen bir Çınar'la tanıştıracağız. Ankara'nın Kızılcıhamam ilçesine bağlı Yıldırımören köyünde yaşayan Mehmet Özen yıllardır ahşaptan bastonlar yapıyor ve sevdiklerine hediye ediyor. A Haber muhabiri Burcu Özüduru Kızılcıhamam'a gitti ve Mehmet dedenin hikayesini kendisinden dinledi.

0: Ben bir puan yapıyorum. Hem de arkadaşları sevindiriyorum. Ben çalışmazsam tembel leşe kalıyorum. Bastın yapmazsam ben yoruluyorum. Namazı neredeyse oturarak kılıyorum yapmazsam. Ama şimdi ayakta kılıyorum.
1: Elimde gördüğünüz bu bastonlar 93 yaşındaki Mehmet amcanın emeği. Yıllara rağmen aynı sabır ve titizlikle baston yapmaya devam ediyor. Bugün Mehmet amcanın hikayesini dinleyeceğiz.
0: ...1934 doğumluyum. Emekli olunca buraya geldim, burayı yaptırdım. Köydeki ev yıkıldı, kalmadı. 2 senedir buradayım, gitmiyorum. Oranın havası pek yaramıyor. Varıyorum oraya, buralarım ağrıyor. Yürüyemiyorum, camiye giderken oturarak gidiyorum. Buraya gelince ne ağrı kalıyor, ne bir şey kalıyor.
1: Daha önce ne iş yapardın?
0: 66'ya kadar boşudum. 66'da un fabrikasına girdim. Kurbaşında un fabrikası vardı. Oraya girdim. Orada 3 sene çalıştım. Ondan sonra Devlet Demir Yolları'na girdim. Devlet Demir Yolları işletme müdürlüğünde bekçiydim. Orada 23 sene çalıştım. Yemekten sonra gelirim. Buraya otururum. Burada bir saat çalışırım. Kendi kendime öğrendim. Hiç kimseye ustam yok. Aletim de işte bunlar. Yani bir öyle makine gibi bir şeyim de yok. 60'tan bu yana ara ara yapıyorum. Yani bunu devamlı değil de.
1: Önce bununla yapıp sonra mı bu alete geçiyoruz?
0: Önce demir destresiyle yapıyorum. Bak, önce bu. Bak bu kollarım

0: hava çöp gibi. Ama yapıyorum bunları, yapıyorum, hiç acımıyor kollarım diye. Yorulsam dinlenirim yani. Şöyle dinlenirim, giderim. Yani bir de kendimi işe vermem yani, öyle zor. Yani bir basmını devamlı yaptığım olmadı hiç. Bak kaç tane. Bir onu yapıyorum, bir onu osanıyorum. Bir şuna destireyle bak, bunu şöyle. Bunu boyadırım, bu destirenin ağzını. Bir boyadırım, osanırım. Şunları yapmaya, şunları yapmaya uğraşırım bizim parayla. Bunları böyle bizim parayla uğraşırım. Yani devamlı bir bastığına uğraşmadım hiç. 10 tane, 9 tane, 8 tane alırım. Bir ona, bir ona osanmamak için en son boyasını yaparım. Vernik vururum en son. Vernik bak sonra asarım.
1: Bu da senin bastonun.
0: Bu da benim bastonum. Boyum o kısa olduğu için bunu kendim yaptım. Hepsini de hediye ettim. Hiç parayla satmadım. Yalnız Postane Caddesi'nde Ankara'da, Büyük Postane Caddesi'nde orada mescit var. Mescitte öğlen namazını kılacaktım. Orada birisi dedi ki şu basmını bana ver dedi ya. 20 lira vereyim dedi. Basmını 20 liraya verdim. Ya, bir parayla onu sattım. Bir de terzi. Bastım da bana ver dedi. Kaça veriyorsun dedi. Yok parayla satmıyorum ben dedim. Dur dedi ben sana, ben de sana bir hatıra vereyim dedi. Şu miltanı verdi. Ben istemedim ama vereyim dedi. Parayla sattığım bunlar. Ben paraya aşıklı değilim. Para istemem. Hatıra. Yalnız bana bir laf lazım. Allah razı olsun. Bana o lazım. Başka bir şey lazım değil bana.
2: Mehmet Dede sadece baston yapmıyor. Ahşaba duaları da işliyor.
0: Bunu elimle yazıyorum. Burada kalıp ne yok. Ben 6 yaşımdan bu yana bunu öğreniyorum. Kocam var. Amcam vardı. Okuluyordu bizim köyümüzde. Yani resmi okuluyordu. Dini okul vardı. Biz bunlarla uğraşırdık. Tahta bulsam yapıyorum. Tahta bulunmuyor şimdi. Ceviz tahtası bulunmuyor. Gürgen bir de kızılcık ağacı olur. O kızılcık ağacından olur bunlar. Bunlar başka ağaçtan da olmaz. Şunları oyarka kalkı vuruyor şu şeyler. Şunlar. Ama gürgenden kızılcık kopmaz. Bunlar bak gürgen bu. Bir de kayna ağacı var. Kayna ağacından da olur ya. O kaba olur biraz. Yapması kolay olur da. Kaba olur, yinç olur. Bak bu kurşun gibi bunlar. Büyük uzun yazıları bundan yaparsın. Bak bu geniş 3 santimlik hemen. Bunu böyle. Küçük yazıları da bundan yaparsın. Böyle. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

Efendim ajans hafta sonundayız. Artık saatlerimiz 7'ye yaklaşıyor. Televizyonu ve radyolarını yeni açanlar için bir kez daha günaydın diyelim. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle bu saatimize de devam ediyoruz. İsviçre'de müzakere masasına oturan ABD ile İran sahada bir kez daha karşı karşıya geldi. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir geminin vurulmasının ardından ABD İran'a misilleme saldırısı düzenledi.

0: Yani Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. CENTCOM, İran'a ait füze ve İHA depolarıyla kıyı radar tesislerine vurulduğunu duyurdu. İran ise saldırıların cevapsız kalmayacağını ifade etti.
1: ABD, İran hattında tırmanan Hürmüz gerilimi karşılıklı restleşmelerin ardından sahaya taşındı. 14 Haziran'da varılan mutabakat sonrası boğazdan geçen bir gemiye ilk kez saldırı düzenlendi.
2: Hürmüz boğazına giren büyük bir gemiye dronla saldırdılar.
1: Trump'ın sözlerinin ardından ABD ordusu harekete geçti, İran'a saldırılar başladı. Açıklamayı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM yaptı. Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait füze ve İHA depolarıyla kıyı radar tesislerinin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM harekatın İran'ın Singapur bayraklı Ever Lovely adlı ticari gemiye drone'la düzenlediği saldırıya misilleme niteliği taşıdığını vurguladı. Açıklamada Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunacağı ve bölgedeki ticari gemilere destek verilmeye devam edileceğinin altı çizildi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran Ateşkes Anlaşması'nı imzaladı. Biz de buna uyduk. Anlaşmazlıklar telefonla çözülebilir. Ancak şiddete şiddetle karşılık verilecektir sözleriyle Tahran yönetimine sert mesaj gönderdi. Tahran yönetimi ABD füzelerinin Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik bölgesini hedef aldığını duyurdu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD müzakereler sürerken İran'a bir kez daha saldırdı. Trump, ateşkese ve müzakere ilkelerine bağlı olmadığını gösterdi açıklamasını yaptı. Saldırılara ilişkin İran devrim muhafızlarından da açıklama geldi. Açıklamada deniz ve hava kuvvetlerimiz bu saldırıyı bertaraf etmeyi başardı. Saldırgan güçleri geri çekilmeye zorladı. Böylece İran'ın toprak ve karasuları üzerindeki egemenliğini korudu denildi. Cevabımız seçtiğimiz zaman ve yerde hızlı ve kararlı olacaktır ifadesi de açıklamada yer aldı. Gece ilerleyen saatlerde ABD medyası saldırıların bittiğini duyurdu.
0: Efendim işte Hürmüz'de gece yaşananlar ABD ile İran arasındaki müzakereleri etkileyecek mi? Bu soru akıllarda. Sıcak çatışmalar devam eder mi? Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Serkan Gündoğdu'yla konuşacağız. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydınlar, merhabalar, selamlar, sabahlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hürmüz'de sıcak dakikalar yaşandı gece saatlerinde. Bu yaşananlar sizce Amerika Birleşik Devletleri ve İran'daki o muhtemel müzakereleri etkiler mi?
3: Yani aslında şunu da herkes biliyor artık, uzun zamandır devam eden bu savaşın çok kırılgan bir barış süreçleriyle birkaç defa böyle yeltenilmiş olmasına rağmen böyle hali hazırda çok kısa bir sürede biteceğini düşünmüyorduk. Bunu birçok uluslararası işler uzmanı arkadaşlar aylardır İran savaşı başladığından beri değerlendiriyorduk. Hatta hatırlarsanız Trump savaşın ilk başladığı günlerde şöyle bir ifade kullanmıştı. Birkaç hafta içerisinde, yani neredeyse bir ayı bile bulmayacak şekilde birkaç böyle hafta içerisinde istediğimiz operasyonu yapıp savaşı bitireceğiz diye bir beyanda bulunmuştu. Biz çok şaşırmıştık tabii ki bu konuyu dile getirirken. Şöyle ki bir savaş noktasında özellikle kanaat belirtebilirsiniz, savaşı başlatabilirsiniz. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte bölgedeki dinamikler, savaşın dinamikleri bu unsurlarla birlikte değerlendirildiğinde ne zaman bitirileceğini ya da ne zaman biteceğine dair çok da böyle kati ve kesin kanaatler belirtmenin çok doğru olmadığını hem görmüş olduk hem de hali hazırda Trump'ın söylemlerinin biraz daha böyle algı yönetmeye yönelik, biraz daha manipülatif bir hareket olduğunu da görmüş olduk. Malumunuz Orta Doğu, hele ki normal bazı çatışma bölgelerinden daha dinamiklere hassas, daha kırılgan özelliklere sahip bir bölge. Biraz da aktörlerden biri İran ve İsrail olunca haliyle gerilimin uzun bir süre daha devam edeceği kanaatindeyim ki hatta biraz daha böyle bir dondurulmuş soru şeklinde bölgedeki aktörlerin istediği zaman o dinamizmi yeniden harekete geçirmek suretiyle bölgeyi her daim böyle kaynayan bir kazan ya da işte her daim tansiyonu yükselebilecek bir kriz haline getirdi diyebiliriz. Malumunuz Trump bu olayı çok magazine etmişti. Hatırlarsanız böyle biraz daha uluslararası teamüllere, uluslararası ilişkiler hatta teamüllerine çok aykırı bazı ifadelerde bulunuyordu.

0: İran'ı şöyle yerle bir ettik, şöyle yerle bir edeceğiz. Sabah kalktığınızda başka bir İran bulacaksınız gibi birçok böyle algı yönetimiyle, hatta ve hatta neredeyse böyle bir Venezuela beklentisiyle, Maduro'ya yaptığının bir benzeriyle İran'a ve İran halkına da aynı bir ifadede bulunmuştu. Nihayetinde haliyle o beklediklerinin olamaması ve her defasında arabulucuların, uluslararası aktörlerin araya girmesiyle diyelim, o biraz daha böyle savaşın bitirilmesi noktasında aktörlerin de devreye girmesiyle arabulucuların dönem dönem çok da böyle önünü göremediğimiz aslında müzakerelerle barış sürecini inşa etmeye çalıştık, çalışıldı daha doğrusu. Ancak biz baktığımızda bu taraflardan biraz daha böyle özellikle ABD ve İsrail tarafının henüz istediğini elde edememiş olmasından kaynaklı olarak çok da böyle rasyonel, hem maddelerle ilgili konuştuğumuzda, baktığımızda tarafların müzakere diyebileceğimiz bir düzleme çekmediğini, hem de ikide bir Trump'ın biraz daha söylemlerle görüşmeleri ve savaşın o seyrini akamete uğratması, ki onu biraz daha söylemler üzerinden yapıyor. Bakıyorsunuz karşı tarafı bir itibarsızlaştırma, hatta neredeyse bazen argo kelimeler kullanmak suretiyle, hatırlarsanız, gerek İran heyetine gerekse İran'a karşı bazı söylemlerde bulunuyor. Trump bunu yaparken Netanyahu ise daha sert bir yöntemle gerek hem savaşın seyrini tırmandıracak, hem de tırnak içinde söylüyorum, o müzakere maddelerine aykırı davranmak suretiyle bölgedeki tansiyonu ve de bölgedeki barışı, daha doğrusu tansiyonu yükseltme, barışa da ne kadar taraf olduğunu da gösteren hareketlerle süreci akamete uğratmaya çalışıyor. Haliyle bu uluslararası ortamda, bu dinamizmle, Esra'nın takdir edersiniz ki böyle çok da sağlıklı, çok da sürdürülebilir bir barış olmadığını, sürdürülebilir bir müzakere ortamının olmadığını görüyoruz. Tabiri caizse biraz da durum şuna benziyor. Yani bir tarafta İran'ın çok hatırı sayılır kıymetli üst düzey devlet adamları, Hamaney gibi birisi suikaste kurban gitti, öldürüldü. Ancak buna rağmen hala o direncini kaybetmeyen İran var. Bir yandan da istediğini bir türlü alamayıp kendi kamuoyuna, o dünyaya, hatta biraz daha böyle barış, kahramanlık öyküleri yaratmak isteyen, oluşturmak isteyen bir Trump var. Bu her ikisi de olmadı. Yani bir taraf acısının yoğunluğuyla hala ülkesini cansiperane korumaya çalışırken, bir tarafta hala o beklediği bir teslimin ya da işte beklediği bir zaferin gerçekleşememiş olmasından kaynaklı olarak hala direncini ve o elini yükseltmeye devam ediyor. Her iki ülke açısından da bakıldığında, ABD ve İsrail, bir yandan liderler, birisi ara seçim dahi olsa, Trump malumunuz Kasım'da bir ara seçime gidecek, buna yatırımlar yapmaya çalışırken, keza Netanyahu da aynı şekil Ekim sonundaki genel seçimlere hazırlanıyor ve ülke içerisinde de birçok skandallara, birçok ekonomik ve politik sorunlara, krizlere rağmen. Bundan dolayı biraz daha savaşı manipüle etme ve sürdürebilmesi, baktığımızda taraflardan en çok sanki Netanyahu'nun işine yarıyor ve her defasında o barış sürecini de böyle daha sert bir uslupla, yöntemle, malumunuz Lübnan olsun, işte Gazze olsun, Filistin olsun ya da İran'ın özellikle olmazsa olmaz çizgisinde ki konulara değinmek ve onları ihlal etmek suretiyle o süreci akamete uğratıyor. Hep
1: bir
0: beraber de
1: şekilde
0: gördük,
1: bazılamaya
0: izledik
1: çalışıyor.
0: diyebilirim.
1: Hocam şunu da merak ediyorum. İran sürecin başladığı, savaşın başladığı ilk andan itibaren Hürmüz kozunu elinde sıkı sıkıya tutmaya devam etmişti. Son yaşanan bu gelişmeler de aslında İran'ın masaya güçlü oturmak istediği anlamında taşıyor mu? Özellikle Hürmüz üzerinde yaptığı faaliyetlere bakıldığında.
0: Kesinlikle şöyle Esra'nın, İran'ın dediğim gibi yani birçok dinamizmle birlikte, şimdi millet faktörüyle bakıldığında, işte o direniş ekseni güçleriyle birlikte bakıldığında, böyle çok kolay bir pes edecek bir ülke olmadığını biliyorduk. Ancak bazı unsurları kullanabilme kabiliyeti ve stratejisi savaşın seyrini ciddi şekilde etkiledi. Malumunuz geçtiğimiz günlerde İran'ın ülke toprak bütünlüğüne kastedilecek bir harekat konuşulurken, belli noktalara çıkarmalar konuşulurken, bu başarılamamanın yanı sıra şu anda Hürmüz ve Hürmüz'e karşı da bir deniz ablukasıyla bunu bertaraf etmeye çalışan bir ABD ve İsrail gördük. Geçtiğimiz savaşın başladığı ilk haftalarda Trump'ın söylemleriyle biz ülkenin acaba neresine çıkarma yapalım ya da işte rejimi neredeyse düşürdük, ülkeyi nasıl teslim alalım, nükleer silahlarını

0: ya da nükleer o uranyum zenginleştirilmiş uranyumu şuradan ele geçireceğiz. Şu şekilde falan böyle kanaatler düşünülürken tam tersi her iki ülke açısından aslında dünya açısından riskli olan bir Hürmüz Boğazı'nı bu anlamda da İran'ı çok stratejik ve çok kontrollü bir şekilde bir karta bir koza dönüştürdüğünü gördük. Şöyle ki iki boyutuyla bazı riskler taşıyordu Esra Hanım. Öncelikle İran açısından baktığımızda bölgedeki birçok körfez ülkesi hele ki bazılarının denize çıkışı yok, başka bir alternatifi yok, Kuveyt gibi vesaire, Irak gibi bu ülkelerin de seyri sefer hem deniz ticaretine hem de ulaşımına engel olacaktı ki savaşın ilk günlerinde ABD ve İsrail bunu çok ciddi şekilde İran'a mal edecek bir hale getirmeye çalışıyordu. Katar vesaire buradaki bazı ülkeler petrol ticaretini yapamadığından dolayı neredeyse savaştan dolayı İran'a karşı bir tavır almışlardı ve İsrail'in de istediği buydu ki bir medeniyet ya da bir milletler orada bir İslam devletleri birbirine çatışmasını sağlayacak bir ortam olacaktı. Ancak İran bunu çok iyi yönetti. Kendi açısından söyleyecek olursak bölgedeki müttefik ve dost ülkelere trafiği açarak ancak sadece İsrail ve yandaşlarına ya da diyelim ABD'nin bu savaştaki sürece destek olanlara kapattığını beyan etmek suretiyle aslında savaşa taraf olmayın, denizdeki serbest geçiş hakkını siz de kullanın şeklinde bir strateji kullandı. Haliyle mesela Çin'e, kendi müttefikine aynı zamanda yine ticaretini açmıştı. Ancak özellikle o bazen o dönem dönem sert süreçlerde tamamen trafiğin durmuş olması, malumunuz gördük. Dünyanın birçok ülkesinde, hatta bazı Asya ülkelerinde kotalı petrol ve benzin ürünlerini, petrol ürünlerinin kullanıldığını gördük yani. Dünyada bir petrol arzı ile ilgili kriz yaratmıştı Hürmüz Boğazı ve bu da savaşın seyri noktasında ne kadar ciddi ve ne kadar önemli bir kart olduğunu gördük. Hatta İran bunu biraz daha şu boyutta kullanmaya başladı. Siz Lübnan ve benzeri o direniş ekseni dediğiniz unsurlara yönelik yapacağınız her türlü hamlede biz Hürmüz kartını aynı hassasiyetle ve aynı şiddette kullanacağız şeklinde o savaşın bir an önce seyrini düşürülmesinde ya da İsrail'in ve ABD'nin saldırılarına bir noktada engel olmada ciddi bir kart olarak kullanmayı başardığını gördük diyebiliriz. Yine aynısını yapacaktır çünkü bu kart etkili bir kart oldu Hürmüz. Her ne kadar dediğim gibi bazı riskleri ve bazı tehditleri de kendisine odakları çekmek suretiyle bunu stratejik ve çok uzatmamak kaydıyla aslında. Yani bu önemli bir risk Esra'm. Çünkü Avrupa'da da birçok ülkenin hem önemli bir ticaret bölge merkezi hem sadece petrol ürünleri açısından da değil malumuz gıda ve benzeri ürünlerin, gübre sanayisinin ve petrokimya ürünlerinin de ihraç edildiği bir nokta. Bu anlamda sadece ABD, İsrail ya da müttefikleri değil, aslında dünyanın birçok ülkesini de etkileyen bir boğaz ve trafik. Ondan dolayı çok da tepkileri üzerine çekmeden kontrollü bir şekilde çok uzatmamak kaydıyla bunu yenilemek istiyorum. Tersine dönecek bir hamleye ya da özellikle ABD'nin ve İsrail'in bu boyutunu farklı bir şekilde dünyaya servis edip, çünkü Trump bu savaşı özellikle biraz daha böyle meşrulaştırdığı temel konu tüm dünyanın karşı olduğu nükleer çalışmalar ya da İran'ın sahip olacağı o Patriotlar ya da uzun menzilli füze sistemlerinden kaynaklı olarak dünyayı da tehdit edebilecek bir aktör olduğu üzerineydi. Yine aynı konuma benzer bir ekonomik darboğaz ya da ekonomik krizi yaratan taraf ithamına mazhar olmamak adına İran bu şartı, bu kartı, bu kozu daha stratejik ve daha hassasiyetle kullanması gerektiği kanaatindeyim.
1: Evet, Doktor Serkan Gündoğdu, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve verdiğiniz kıymetli bilgiler için.
0: Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar tekrar.
1: Evet efendim, şimdi bir de Lübnan'la İsrail tarafı var. Washington'da yaptıkları 5. tur doğrudan görüşmelerde çerçeve anlaşması imzalandı iki ülke arasında. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio anlaşmanın kalıcı barışa giden yolda ilk adım olduğunu söyledi. Hizbullah ise anlaşmayı reddetti. Beyrut başta olmak üzere birçok bölgede protestolar patlak verdi. Lübnan ordusu göstericilere müdahale etti.
2: Bugün egemen Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğu ve desteğiyle bir çerçeve anlaşmasını duyuruyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu kalıcı barış ve güven

0: için bir çerçeve oluşturmaya başlayan bir süreçtir.
1: Lübnan'la İsrail arasında ABD'nin başkenti Washington'da süren müzakerelerin ardından ateşkes ve güvenlik düzenlemelerine yönelik üçlü çerçeve anlaşması imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio imzalanan metnin kalıcı barışa giden yolda ilk adım olduğunu söyledi.
0: Bugün söylediğim gibi bu sürecin en başındayız. Önümüzde uzun bir yol var ama bu ilk adım çok kritik.
1: Üç maddelik anlaşmaya göre iki ülke arasında ateşkes sağlanacak. Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekilecek. İsrail'in işgal ettiği belirli bölgelerden çekilerek kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devredecek. Ancak İsrail, Hizbullah tamamen silahsızlandırılmadan Güney Lübnan'daki varlığını sürdüreceğini açıkladı. Washington yönetimi ayrıca Lübnan'a 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne 30 milyon dolardan fazla ek destek sağlayacağını duyurdu. Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh, anlaşmayı Lübnan'ın egemenliğinin yeniden tesisi ve çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesi yolunda tarihi bir adım olarak değerlendirdi.
2: Bugün imzaladığımız üçlü çerçeve, Lübnan egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi, kalıcı ve nihai bir çatışmasızlık halinin sağlanması ve halkımızın topraklarına geri dönmesi yolunda ilk adımdır.
1: Çerçeve anlaşma, iki ülke arasında yıllardır devam eden gerilimin azaltılması yönünde en önemli diplomatik adım olarak görülüyor. Ancak taraflar kapsamlı ve kalıcı bir barış için önlerinde hala zorlu bir müzakere süreci olduğunu vurguluyor. Hizbullah, Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasını kabul etmediğini duyurdu. Anlaşmanın uygulanmasına direniş göstereceği mesajını verdi. Hizbullah destekçileri de İsrail'le varılan anlaşmayı protesto etmek amacıyla başkent Beyrut başta olmak üzere birçok bölgede protesto gösterisi düzenledi. Sokaklarda gerginlik artınca Lübnan askerleri göstericilere müdahale etti.
3: Efendim, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim sözlerinin ardından Washington harekete geçti. Trump yönetimi milli muhalif uçak Kaan'a güç verecek olan 700 milyon dolar değerinde 80 adet F-110 jet motorunun Ankara'ya satışını kongreye bildirdi.
4: Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim.
5: Ankara'ya jest yapacağını bu sözlerle açıklamıştı. Yerli ve milli savaş uçağına güç verecek motorların satışında kritik aşamaya gelindi. ABD geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye savaş uçağı motorunun temini için yeşil ışık yakmıştı. Kongrenin karşı çıkmasına rağmen Trump yönetimi süreci hızlandırdı. Kaan'ın Gökvatan'daki hakimiyetini pekiştirecek 700 milyon dolarlık jet motoru satışı ABD Kongresi'ne resmen bildirildi.
4: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
5: Senato'dan onay çıkması halinde Türkiye, ABD'li General Electric tarafından üretilen F-110 motorlarından 80 adet satın alacak. Bazı test ekipmanları ve yedek parçalarla birlikte söz konusu alımın mali boyutunun 800 milyon doları bulabileceği kaydedildi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Trump'ın söz konusu satışa onay vermesi bekleniyor. Sürecin uzamaması için Trump yönetiminin kongreyi de devre dışı bırakacağı öne sürüldü. Söz konusu ithalatla 5. nesil milli savaş uçağının seri üretiminde kritik bir eşik aşılmış olacak. Alınacak motorlarla 40 adet Kaan uçağının seri üretimi garanti altına alınmış oluyor. Kaan'ın 2028'e kadar F-16'lara güç veren F-110 motorlarıyla ardından da yerli üretim TF-35000'le uçması planlanıyor.
3: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'a ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ankara-Erivan hattında açık sınıra sahip olmak istiyoruz mesajını verdi. ABD'deki Ermeni lobilerinin Karabağ Savaşı'nı yeniden gündeme getirdiğini de söyledi. İzin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
6: Türkiye ile açık bir sınıra sahip olmaya hazırlanıyoruz.
7: Ermenistan Başbakanı Paşinyan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci vardı. Türkiye ile turizmi geliştirmek istediğini söyledi.
6: Her yıl binlerce vatandaş turist olarak Türkiye'ye gidiyor. Gidiyorlar, zaman geçiriyorlar ve geri dönüyorlar. Açık bir sınıra hazırlanıyoruz. Bizim oraya gitmemiz, onların da buraya gelmesi fikrine alışmamız gerekiyor.
7: Paşinyan muhalefete yüklendi. Kendisine Türk ve Azerbaycanlı ifadeleri kullandığını söyledi. Böyle ırkçı ifadelerin gerici bir yaklaşım olduğunu ifade etti.
6: Hakaret ettiğinizi sanarak bana Türk demeyin. Aynı şey herhangi bir milliyeti hakaret olarak kullanmak için de geçerli. Bu Ermenistan'a aşılanmış, gerici marjinal bir düşüncedir.
7: Ermenistan Başbakanı ayrıca ABD'deki Ermeni lobisinin savaş çığırtkanlığını anlattı. Karabağ Savaşı'nı hortlatmaya çalışıyorlar mesajını verdi.
6: 10 gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermeni örgütleri özünde Karabağ Hareketi'nin devamını amaçlayan bir konuyu gündeme getirdi. Karabağ Hareketi'nin devam etmesine yönelik tüm girişimleri durdurmak için mümkün olan her adımı atacağız.
3: Efendim bu saatimizde Hürriyet gazetesine bir bakalım. Bakalım hangi haberler yer alıyor bugün Hürriyet'te. Manşetlerde, sür manşetlerde spor haberi var. Millilerle ilgili bir haber yer alıyor. Ders olsun ama dert olmasın başlığıyla bu haber yer almış. A milli takımımız Dünya Kupası finallerinde turnuvanın flaş takımı ABD'yi yenerek veda etti. Çok eleştirilse de bu takımın nasıl yetenekli olduğu ve gelecek için neler vaat ettiği ortada. Şimdi sonraki turnuvalar için bizim çocuklara tam destek zamanı şeklinde bir yazı yazılmış Hürriyet'te. Veda maçında Türkiye 3 Amerika Birleşik Devletleri 2 skoruyla Dünya Kupası'na millilerimiz veda etti. Manşette ise bu kadar ucuz mu başlığı var. Almanya'dan tatile geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde böcek ilacından zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik böcek ailesiyle ilgili davada karar çıktı. Sanıklara verilen cezalar vicdanları rahatlatmadı. Mahkeme ruhsatı olmayan DSS ilaç firmasının sahibi Zeki Kışı ve oğlu Serkan Kışı'yı 18'er yıla mahkum etti. Otel sahibi Hakan Oğla 13 yıl 4 ay, ilaçlamayı yapan Doğan Caferoğlu'na 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi. Otel çalışanları ise beraat etti. Yeni bir dava daha var. DSS ilaç firmasının sahibi Zeki Kışı ile oğlu Serkan Kışı hakkında 18 Nisan 2025'te yaptıkları ilaçlama yüzünden 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın ölümüne yol açtıkları iddiasıyla yeni bir iddianame daha hazırlandı. Baba oğul Kışlarla çalışanları Serhat Tuncer'in 22,5 yıla kadar hapisleri istenmiş. Servet ve Çiğdem Böcek, oğulları Muhammed 6 yaşında ve kızları Masal 3 yaşında ile birlikte Kasım ayında İstanbul'a tatile gelmişlerdi. Aile Fatih'te kaldıkları bir otelde böcek ilaçlamasından zehirlenerek hayata veda etmişlerdi. O fotoğrafla birlikte Hürriyet'te bu haber yer almış. Bir de ilginç bir haber var. 60 yaşa yapay zeka ehliyeti verilsin. Meclis komisyonunda konuşan TEDMEM direktörü Doktor Sabiha Sunar yaşlara yönelik tele dolandırıcılığa karşı bir öneride bulunmuş. Doktor Sunar 60 yaş üzeri kişilere yapay zeka ehliyeti önerdi. Dijital risklerden çok etkileniyorlar, dolandırılıyorlar. Akıllı cep telefonları yaygınlaştığından beri doğru bilgi veya yanlış bilgiyi ayırt etmek çok kolay olmuyor. Bu yapay zeka ehliyeti herkes için düşünmemiz lazım demiş. 60 yaşa yapay zeka ehliyeti verilsin. İlginç bir başlık olarak burada yer almış. Katilin hapiste çürüyecek Leyla. Önce beraat almıştı. Ağrı'da 2018 yılında cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir 4 yaşında. Öldürdüğü ortaya çıkan amcası Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Leyla ailesiyle Ramazan bayramı için gittikleri dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra bulunmuştu. Katil Yusuf Aydemir ilk yargılanmada beraat etmiş ancak Yargıtay kararı bozmuştu diyor. Katilin hapiste çürüyecek Leyla başlığıyla Hürriyet'te yer alan bu haberle birlikte Hürriyet gazetesini tamamlayalım efendim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. İhracat 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor dedi. Erdoğan, Türkiye'nin başarı grafiği yıldan yıla arttığını da söyledi. Bir yıldaki ihracatın artık bir haftada yapıldığına vurgu yaptı Başkan Erdoğan. İş dünyasına bir de müjde verdi.
5: yıllık ihracat bir haftada yapılıyor diye.

0: artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda.
1: Başkan Erdoğan savunma sanayinde rekor üstüne rekor kıran ihracat rakamlarını da paylaştı.
0: 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz.
1: Kesintisiz büyüme oranlarına da değindi Başkan Erdoğan.
0: Türkiye'nin karşılaştığı çeşitli güçlüklere rağmen nereden nereye geldiğini dünyayı takip eden ufku ve gözleri açık herkes görebiliyor. 2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık.
1: Türkiye'nin ihracatının yıldan yıla arttığını söyleyen Erdoğan, bununla yetinmeyeceğiz dedi.
0: Yakın coğrafyalarda yoğunlaşan ihracat ağımızı daha uzak coğrafyalara doğru genişleterek yeni mekanizmalarla bu başarı hikayesini daha da ileriye taşıyacağız.
2: CHP'de belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarının incelenmesi için özel bir birim kuruldu. Hukuk servisi bünyesinde oluşturulan ekip soruşturma dosyalarından iddianamelere kadar tüm süreci mercek altına alacak.
3: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
1: CHP'de belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili yeni bir hazırlık başlatıldı. Araştırma birimi kuruldu. Belediyelere yönelik soruşturmalar, iddianameler bu birimle tek tek incelenecek. Yolsuzluğa bulaştığı tespit edilen isimler ihraç edilecek.
3: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
1: Avukatlar, denetim elemanları ve mali alanında uzman isimlerden oluşan o birim hakkında soruşturma olanlar başta olmak üzere belediyeleri mercek altına alacak. İddianameler, tanık ifadeleri tek tek incelenecek. Sadece hakkında soruşturma olanlar değil, çeşitli iddialarla gündeme gelen ancak soruşturmaya tabi olmayan belediyeler de incelenecek. İncelemeler sonunda raporlar hazırlanarak genel merkeze sunulacak. Yolsuzluk ve rüşvete bulaştığı tespit edilenler partiden ihraç edilecek.
3: Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
1: CHP'de ihraç dalgasının önümüzdeki haftada sürmesi bekleniyor. Özellikle iddianamelerde ismi olan, hakkında rüşvet suçlaması bulunan bazı il başkanlarının da yine MYK kararıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilebileceği konuşuluyor. Olağanüstü kurultay tartışması da sürüyor. Geçtiğimiz hafta 800'den fazla delege imzası genel merkeze teslim edildi. Ancak genel merkez kaynakları tedbir kararı ve dolayısıyla olağanüstü kurultayın mümkün olmadığı görüşünde. Özel cephesi ise önümüzdeki hafta çağrı heyeti atanarak olağanüstü kurultaya gidilmesi için mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Olağan kurultay takvimi de Eylül başında işlemeye başlıyor. Sonbaharda yargı sürecinin kesinleşmesi halinde 2027 yılının bahar aylarında büyük kurultayın yapılabileceği belirtiliyor.
2: Efendim, İzmir merkezi yolsuzluk ve rüşvet soruşturması genişliyor. İkinci dalga operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alınırken MASAK incelemeleri yeni para şüpheli trafiğini de ortaya çıkardı. Soruşturmada CHP'li Veli Ağbaba'nın danışmanına para transferleri tespit edilirken milletvekili hakkındaki dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği iddia edildi. Tüm okların Ağbaba'yı işaret ettiği ortamda çarpıcı bir gelişme daha oldu. CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Veli Ağbaba'nın yeğeni Nermin Özgül'ü özel kalem müdürlüğü görevinden aldı.

0: Bugüne kadar 33 Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanına operasyon yaptılar. Şu anda 24 belediye başkanımız hapishanede tutuklu.
1: İzmir merkezli yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında son adres Seferihisar ve Balçova belediyeleri olmuştu. 25 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada yolsuzluk iddiaları CHP'li Veli Ağbaba'ya kadar uzandı. Dosyada şüpheli para hareketleri dikkati çekti. Öne çıkan isimse yine Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz. Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'la Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın Akyılmaz'a 500'er bin lira gönderdikleri ortaya çıkmıştı. İddiaya göre Akyılmaz'ın hesabını takibe alan MASAK, bu kez Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesinin 500 bin lira, Güzelbahçe Belediyesi Meclis Üyesi Doğuş Bayır'ın da 300 bin lira gönderdiğini tespit etti. Özlem Akyılmaz'ın hesabındaki bütün paraları Veli Ağbaba'nın hesabına transfer ettiği söyleniyor. Öyle ki Ağbaba hakkında rüşvet almak suçundan ayrı bir dosya hazırlanacağı da iddialar arasında. İzmir merkezli soruşturma yerel yönetimde taşları yerinden oynattı. CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan ilk hamle geldi. Rüşvet ve adaylık borsası iddialarının merkezinde yer alan Veli Ağbaba'nın öz yeğeni olan Özel Kalem Müdürü Nermin Özgül'ü görevden aldı.
2: Efendim Meral Akşener'in görevi bırakmasının ardından İyi Parti'de büyük bir güç kaybı yaşanıyor. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Aran'ın da AK Parti saflarına katılmasıyla İyi Parti'nin 81 ilinin hiçbirinde belediyesi kalmadı.
3: İnanan bizimle yürüsün. İnanmayan var ise onun da yolu açık ve aydınlık olsun.
4: Kimse inanmadı, yollarını ayırdı. İyi Parti son kalesini de kaybetti. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı İyi Parti'den istifa ederek AK Parti ailesine katıldı.
5: Rasim Arı'ya, ailemize, büyük AK Parti ailemize hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz.
4: Meral Akşener'in liderliğinde İyi Parti kurulduktan kısa süre sonra %10'lara ulaşan oy oranıyla dikkat çekmiş, 2019 yerel seçimlerinde birçok ilçe ve beldede başarı elde etmişti. Özellikle büyük şehirlerde CHP ile yaptığı ittifaklar sayesinde önemli belediyelerde, yönetimlerde söz sahibi olmuştu. Ancak Akşener sonrası süreçte parti üst üste ayrılıklar ve güç kaybı yaşadı. İYİ Parti siyasi geçişlerde en fazla milletvekili kaybeden parti olurken, partiden ayrılan 8 milletvekili AK Parti'ye katıldı. Belediyelerdeki kaybı da ağır oldu. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da istifasıyla İYİ Parti'nin 81 ilin hiçbirinde belediyesi kalmadı.
5: AK Parti çatısı altında ülkemize Nevşehir'e hizmet etmeye devam ediyoruz.
4: CHP ile birlikte İyi Parti'nin de güç kaybeden partiler arasına girmesi, önümüzdeki dönemde Türk siyasetinde yeni arayışların ve ittifakların kapısını aralayabilir.
2: Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi efendim. Gözaltına alınan 225 şüpheliden 103'ü tutuklandı. 26'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
6: Terör örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla sürüyor. Ankara Valiliği'nin NATO zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından emniyet ve jandarma ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda DAEŞ, TKP-MD, MLKP ve DHKPC terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 225 şüpheliden 135'i Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Başsavcılık tarafından 6 şüpheli serbest bırakılırken 129 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan değerlendirme sonucunda 103 şüpheli tutuklanırken 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına

0: karar verildi.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenecek zirveye ilişkin konuştu. İttifakın dönüşüm sürecinde Türk savunma sanayi şirketlerinin kritik rolde olduğunu söyledi. Aselsan'ın Türkiye'de devrim yaptığının altını çizdi.
2: Aselsan, Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor.
3: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türk savunma sanayinden övgüyle söz etti. Zirvede tarihi bir dönüşüm beklendiğini ifade etti.
2: Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3000 savunma sanayisi şirketi var.
3: Washington'daki Atlantik Konseyi'nde konuştu Rutte. Ana gündemi 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesiydi. İttifakın kritik adımlar atma sürecinde olduğunu vurguladı.
2: Zirveden en büyük beklentim savunma yatırımlarında tarihi bir dönüşüm.
3: Bu kapsamda Türk şirketlerinin rolünün önemine vurgu yaptı.
2: Aselsan, ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor. Sanayi tabanının Kaliforniya'dan Türkiye'ye kadar uzandığını anlamamız gerekiyor.
3: Rutte, Ankara zirvesinde ittifakın caydırıcılık, birliktelik ve savunma kapasitesinin artacağını da ifade etti.
2: İşte NATO 3.0 budur. Daha güçlü bir Avrupa ve daha güçlü bir NATO. Artık artan savunma talebini karşılayacak üretim kapasitesine ihtiyaç duyuyoruz.
3: Rutte, NATO'nun ABD'ye bağımlılığının azaltılacağına da vurgu yaptı.
2: NATO 3.0 süreci ABD'ye daha az bağımlı, ancak ABD'nin ittifak içindeki güçlü konumunu koruduğu yeni bir yapı.
3: ABD-Türkiye arasındaki F-35 meselesi de sorulan Rutte yanıt vermekten kaçındı.
2: Bunlar öncelikle iki ülke arasındaki ABD-Türkiye meseleleridir. Ancak başkan ve başkan yardımcısının dün bu konuda yaptıkları açıklamalar zaten ortada. Trump's leadership.
1: Necla Özmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik kızı olduğunu iddia edip babalık davası açmıştı, hatırlayacaksınız. Özmen, Trump'ın NATO zirvesi için Ankara'ya geleceğini öğrenince yeni bir hamle yaptı. Trump'la görüşebilmek için ABD Büyükelçiliği'ne mektup gönderdi.
4: Sevgili babacığım, NATO için Türkiye'ye geldiğinde gerçekten... Görüşmek istiyorum.
3: NATO Liderler Zirvesi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ankara'da yaşayan 56 yaşındaki Necla Özmen, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu ileri sürmüş, ancak açtığı babalık davası mahkeme tarafından somut delil olmadığı gerekçesiyle reddedilmişti. Trump'ın Ankara'ya geleceği haberini alınca duygulanan ve görüşme talebinde bulunan Özmen, ABD Büyükelçiliği aracılığıyla yeni bir adım attı.
4: Elçiliğe de bu görüşme talebinde bulundum. Gelmeden 2 hafta önce gönderdim. Sonuçta benim için bir baba, bir büyük olarak gerçekten içimde bir sevinç, bir tarif edilemeyecek bir duygu var.
3: Trump'a benzerliğiyle de dikkat çeken Özmen, mektubunda Sayın Baba Donald Trump diye seslendiğini, kendisiyle şahsen tanışmanın en içten dileği olduğunu ve kabul edilirse dünyanın en mutlu insanı olacağını söyledi.
4: Kendisine sormak istiyorum. Bu süreci belki haberi vardı benden, belki yoktu, bilemiyorum.
3: Necla Özmen, buluşmanın gerçekleşmesiyle birlikte Trump'a Türk mutfağından özel lezzetler hazırlayacak.
4: Sevgili babacığım Donald Trump, senin için Türk mutfağından yaprak sarması yap. Senin için hazırladım, bekliyor. Umarım ziyaretime gelirsin.
3: Büyük buluşma için mektubunu postalayan Özmen'in umutlu ve heyecanlı bekleyişi devam ediyor.
4: Ülkenin arasında bir bağ olarak.
1: Efendim, Akşam Gazetesi'ne bir bakalım. Hangi haberler var Akşam Gazetesi'nde? Ekonomiye can suyu başlığı Akşam Gazetesi'nde bugün manşetleri süsleyen haber olmuş. Başkan Erdoğan, ihracatçılar için reskont kredilerinde günlük limiti 5 milyar liraya, Exim Bank sermayesinde 100 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı. Türkiye 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Küresel pazarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarı artık milli motivasyon kaynağımız şeklinde açıklamasını yaptı bu törende Başkan Erdoğan. Hemen yanında okul kamerası emniyete bağlanacak diyor. Karne sevinci vardı hatırlayacaksınız. İlk ve orta öğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatillerine girdi. Milli Eğitim Bakanı okullardaki kameraların emniyetin takip sistemine bağlanacağını söyledi. Bu yıl bir takım tedbirleri aldık. Bu tedbirleri daha da sıkılaştıracak adımlar atıyoruz. Okullarımızdaki kameraları KGYS sistemine entegre ediyoruz. Yeni eğitim yılında emniyet birimleri kameralar üzerinden okulları izleyebilecek. Her okulun şahsına münhasır güvenlik sistemi olacak demiş Milli Eğitim Bakanı Tekin yaptığı o açıklamada. Bu haberin altında ise ilaç faciasına 18 yıl İstanbul'da oteldeki ilaçlama yüzünden zehirlenen Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada ilaçlama şirketinin sahibiyle oğluna 18'er yıl hapis cezası verildi. Venezuela'ya dost yardımı. Türkiye çifte depremle yıkılan Venezuela'ya 45 kişilik yardım ekibi gönderdi. Önceki gün 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem meydana geldi Venezuela'da. En az 235 kişi öldü. 4300 kişi ise yaralandı. Türkiye Venezuela'ya 37 AFAD, 6 UMKE, 2 Kızılay personeliyle 2 arama köpeği ve 3 tam donanımlı arama kurtarma aracı gönderdi. Yardım ekibi askeri nakliye uçağıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket ettiler. Yardım için Venezuela'ya gittiler diyor. Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşadı. Okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Yaz tatili yaklaşık 3 ay devam edecek. Yeni eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de karne günü İstanbul'daki bir okuldaydı. Tekin LGS sonuçlarını ne zaman açıklayacağını da duyurdu. İşte detaylar.
0: Nasıl gelmiş? Memnun musun sonuçlardan?
5: Memnunum. Çok iyi gelmiş. Çok güzel geçti.
0: Karnendeki notlardan memnun musun?
5: Evet.
0: Hepsi nasıl gelmiş? Anlatır mısın?
5: Hepsi pek iyi geldi.
3: Okullarda son ders zili çaldı. 18 milyon öğrenci karnelerini alarak tatile başladı.
6: Ben bir yıl boyunca öğretmenim arkadaşlarımla çok güzel bir yıl geçirdim.
7: Benim için bu yıl çok güzel geçti. Öğretmenim ve arkadaşlarımla birlikte okulda buluşmayı çok seviyordum.
8: Hem arkadaşlarımla hem öğretmenimle çok güzel bir sene geçirdim.
9: Okulda kitap okudum, ödevleri, derslerime çalıştım. Arkadaşlarımla güzel vakit geçirdim.
0: Bütün yıl boyunca tam 18 milyon öğrenci emek gösterdi, gayret etti. İşte bugün de o gayretlerin sonucunda alma günü, öğrenciler için karne günü.
10: Sadece 2 tane iyim var, diğerleri hepsi çok iyi. Karnem çok güzel geldi, neredeyse hepsi çok iyi.
11: Çok iyi geldi, her zamanki gibi.
12: Hep çok iyi, bir tane iyi var.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise karne günü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da bir okuldaydı. Bakan Tekin, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi de duyurdu.
13: 10 Temmuz'da sonuçları açıklayacağız. Sonra yerleştirme başvurularını alacağız. 5 Ağustos günü ise yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.
3: Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin uygulaması ile ilgili de konuştu.
13: Önümüzdeki yıl her kademenin 3. sınıfında da uygulanmaya başlanacak. Yani okul öncesi ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokullarda 5, 6 ve 7, liselerde ise 9, 10 ve 11. sınıflarda önümüzdeki yıl Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle eğitim öğretim hayatımız devam edecek.
3: Veliler de en az öğrenciler kadar karne heyecanı yaşadı.
14: Torun bekliyoruz. Bir yıl evet bayağı iyi geçti. Şimdi de karnesini alınca rahatlayacağız.
15: 40 yıllık öğretmenlikten sonra torun bekliyorum şimdi.
16: İlk karnesi, ilk heyecanımız. Allah daim etsin.
0: Okullarda son ders zili bugün çaldı. O zaman 14 Eylül'de görüşmek üzere.
17: İyi tatiller!
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan karne heyecanı yaşayan milyonlarca öğrenciye sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan, gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yaptığı paylaşımda karnelerini alan tüm öğrencileri yürekten tebrik etti.
3: Başkan Erdoğan karne alan öğrencileri tebrik etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025-26 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne alan öğrencilere yönelik mesaj yayımladı. Erdoğan, yaptığı paylaşımda karne alan öğrencileri, ailelerini ve öğretmenleri tebrik etti. Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum, dedi. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yaptığı paylaşımda karnelerini alan tüm öğrencileri yürekten tebrik ettiğini belirtti.
18: Her birinizin gösterdiği çaba, attığı adımlar ve kurduğu hayaller çok kıymetli. Tatil sürecinde kitaplarda saklı farklı dünyaları keşfetmeyi, doğayla kucaklaşmayı, gönlünüzce dinlenmeyi unutmayın. İçinizdeki öğrenme aşkının ve hayata dair merakınızın hep canlı kalmasını diliyorum. İyi tatiller.
1: Efendim, Yüksek Öğretim Kurumları sınavına giren bir genç salonda gizlice cep telefonunu soktu. Sınav anında yapay zekadan da yardım alarak kopya çekmeye çalıştı. Ancak salon görevlileri genci yakaladı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan genç ifadesinde ise planlı değildi, kopya çekmek bir anda aklıma geldi, dedi.
3: YKS'de yapay zekayı kullanarak kopya çekmeye çalışan genç tutuklandı. Zanlı ifadesinde bir anlık gaflete düştüm, pişmanım, dedi. Skandal olay İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. 20 yaşındaki bir aday cep telefonunu AYT oturumuna girerken şortunun içine gizleyerek sınav salonuna soktu. Sınav esnasında telefonunu çıkaran genç, fen bilimleri kitapçığının iki sayfasını fotoğraflayıp soruları yapay zeka uygulamasına yükledi ve cevapları aramaya başladı. Sınav anında hareketlerinden şüphelenilen aday salondan çıkarken durduruldu. Üst aramasında sınıfa gizlice soktuğu telefon cebinden çıktı. Polis ekipleri genci gözaltına aldı. İfadesinde şüpheli, sınava girerken telefonu yanımda götürme amacım kesinlikle kopya çekmek değildi. Ancak sınav esnasında bir anlık gaflete düşerek böyle bir girişimim oldu. Sınav salonuna cep telefonuyla girdiğim için ve soruların fotoğraflarını çektiğim için pişmanım, dedi. Kopya çeken üniversite adayı genç, ÖSYM kanununa muhalefet suçundan tutuklandı.
1: Nasıl olsa çipli ehliyetimi aldım. Artık kafam rahat diyorsanız büyük bir yanılgı içinde olabilirsiniz. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yeni tip sürücü belgelerinin de 5 ve 10 yıllık son kullanma tarihleri olduğunu hatırlatarak kritik bir duyuru yaptı.
3: ...2016 yılından itibaren hayatımıza giren yeni nesil çipli ehliyetler için tehlike çanları çalıyor.
19: Bu ehliyetlerin hepsinin arkasında geçerlilik süreleri var. Yani bir sürücü ömür boyu ehliyet almıyor.
3: Birçok sürücü bu belgelerin ömürlük olduğunu düşünse de durum hiç de öyle değil.
20: Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren bir konu işte bu ehliyetlerin arkasına yazan tarihler. Kimi sürücüler bu tarihlere dikkat etmiyor ve süresi geçen ehliyetler iptal ediliyor. Aynı zamanda sürücü bu ehliyetle yakalanırsa o kişiye de para cezası veriliyor.
19: Otomobil ve benzeri ehliyetleri varsa 10 yıl süreyle kullanabilirler. Ağır vasıta ehliyeti varsa burada da 5 yıldır.
21: Ben hiç bakmadım ama istiyorsanız yanınızda bakabilirim.
20: Efendim, arkasındaki tarihlerle ehliyetimizin aslında bir süresi var. Bakın hemen arkada. Hemen burada sizin 2035'te bitiyor.
21: Ha, o zaman daha çok varmış. Bilmiyordum. Şimdi sizden öğrendim.
22: Ehliyetim yeni yenilediğim için yani bayağı bir uzun süre süreceğini düşünüyorum. O yüzden hiç bakmadım yani.
19: Sağlık raporu alması gerekiyor. Bir adet biyometrik fotoğraf bulundurması gerekiyor. Onun harcı olan 2150 TL'lik ücreti de vergi dairesi veya bankalar üzerinden yatırması lazım.
23: 2030'da bitiyor benimki. Yeni aldığım için 2030'a kadar süresi var.
3: Tarihi kaçırmanın bedeli ise oldukça ağır.
19: Dikkat etmezse ehliyet yetersizliğinden ceza yer. Mutlaka buna dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Mağdur olmamak için yapmanız gereken tek şey ehliyetinizin arkasını çevirip son geçerlilik tarihini kontrol etmek.
1: Sosyal medyada hızla yayılan bulaşık makinesi parlatıcılarının zehirli olduğu iddiaları tüketicileri paniğe sürüklüyor. Alternatif olarak önerilen sirke kullanımı ise makinelere büyük zarar veriyor. Peki parlatıcılar sağlığa zararlı mı? Kullanırken neye dikkat etmeli? Yanıtlarına haberimizde bakalım efendim.
2: Bulaşık parlatıcılarına dikkat. Uzmanlar uyardı.
4: Bu maddeler kimyasal içerikli ve maalesef hormon dengesini bozan, bizim endokrin bozucular dediğimiz maddelerden oluşuyor.
5: Evet, zararlı, evet, kimyasal olduğu için evet zararlı olduğunu ben de düşünüyorum.
6: Sirke kullanıyoruz arada bazen.
24: Sirke de limon kullanıyorum. Parlatıcı kullanmıyorum.
25: İşe yarıyor mu peki?
24: Evet, gayet güzel. Ben memnunum.
25: Mutfakların vazgeçilmezi parlatıcılar zaman zaman sağlığa olan zararlarıyla ilgili gündem oluyor. Peki parlatıcılar düşünüldüğü kadar zararlı mı? Ya da vatandaşlarımız parlatıcı yerine alternatif olarak neler kullanabilir? Gelin birlikte bakalım.
4: Bizim endokrin bozucular dediğimiz maddelerden oluşuyor. Yani bunların içerisinde fitatlar var, parabenler var. Bunların hepsi endokrin sistemdeki hormon dengesini bozuyor. Kimisi androjenik aktiviteyi arttırıyor. İşte vücutta kadınlarda kıllanmayı arttırıyor. Erken puberteye neden oluyor ya da geç puberteye neden oluyor. Kimisi yoğun östrojen taklit ediyor ve östrojenin baskılanmasına neden oluyor. Yani uzun dönemde çok maruziyetle östrojenin vücutta artışına ve kanser oluşumuna neden oluyor. Yani bunların genel adı zaten endokrin bozucular. Mümkün olduğu kadar bu maddelere vücutta az temas etmek gerekiyor.
25: Parlatıcı kullanmak istemiyorsanız ya da parlatıcıya alerjiniz varsa bunun yerine doğal seçenekler olan limon ve sirkeyi tercih edebilirsiniz.
4: Sirke olabilir, şey olabilir, limon olabilir. Temizlik yaparken yani sebzeleri, meyveleri yıkarken mutlaka onları gene sirkeyle limonla yapmak daha doğru, daha doğal.
6: Sirkeyle limon kullanıyorum ama sirkeyi çoğunlukla kullanıyorum.
25: Evet.
6: Daha bence hijyenik. Bir de kalıntı kalmıyor, tortular oluşmuyor.
26: Sirke kullanmıyorum çünkü çok asitik bir şey olduğu için makineye zarar vereceğini bildiğim için kullanmıyorum. Sadece limon koyuyorum bir dilim.
1: Diyarbakır'da tatlı ustaları tarafından hazırlanan soğuk baklava yaz aylarında serinlemek isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Soğuk baklava üzerine serpilen kakao, çikolata tozu ve Antep fıstığıyla servis ediliyor.
3: Düşük yağ oranı, sütle hazırlanan şerbetiyle yaz aylarının vazgeçilmez tatlısı soğuk baklava.
27: Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber soğuk ürünlere rağbet arttı. İşte onlardan biri soğuk baklava.
28: Talebin artmasıyla beraber bizim de yoğun çalışmalarımızın sonucunda bu tatları hazır hale getiriyoruz ve dükkanlara servis edip salsa sunuyoruz.
3: Peki soğuk baklava nasıl yapılıyor?
27: Soğuk baklavanın ilk aşamasını ekranlara taşıyacağız. İşte tepsiyi görüyorsunuz. Bu tepsinin içerisinde tam 25 kat yufka bulunuyor ve her bir yufkanın arasına fıstık seriliyor.
29: Ustaların kabiliyeti, ustaların tecrübeleri ve malzemenin kalitesiyle soğuk baklava özellikle yazın, yaz aylarında daha da çok tercih ediliyor.
27: Şimdi soğuk baklavanın ikinci aşamasındayız. Hazırlanan tepsi buraya getirildi ve şu anda ustamız hangi işlemi yapıyor?
28: Yüzük işlemi.
27: Yüzük işlemi ne anlama geliyor?
28: İnce yufka, açılan yufkanın baklavanın üstüne atıyoruz. Şu şekil 8 kat baklavanın üstüne atıyoruz. Ondan sonra dilim aşamasına geçiyoruz.
29: Soğuk baklava özelliği yani hamurun tek tek düşenip her katına fıstık atılması, özellen yapılması.
28: Önce bu kenarını güzelce aldıktan sonra dilim işlemine geçiyoruz. Dilimden sonra yağını verip arasını iyice açtıktan sonra fırına atacağız. Dilimlediğimiz baklavanın şu an tereyağını döküyoruz.
27: Hazırlanan soğuk baklava tepsisi şimdi fırına bırakılacak ve yaklaşık 35 dakika boyunca fırında pişecek.
29: Hem sıcaklıktan dolayı hem de güzelliğinden dolayı hem orijinal malzemenin kullandığından dolayı soğuk baklava daha güzel tercih ediliyor.
27: 35 dakika boyunca baklava fırında pişti ve artık şerbetleme zamanı geldi. Ve şu anda ustamız özel karışımla baklavayı şerbetliyor.
28: şerbetin özelliği yani normal datının şekeridir. Bu sütle ve şekerle yapılan, aynı zamanda sıvı şantiyle yapılan bir karışımla meydana gelen soğuktur.
3: Ustaların hünerli elleriyle hazırlanan soğuk baklava üzerine serpilen

0: kakao, çikolata tuzu ve Antep fıstığıyla servis ediliyor.
1: Tek bir dokunuşla sipariş veriliyor. Yemek dakikalar içinde kapıya geliyor. Ancak bu kolaylığın görünmeyen bir de faturası var. Online yemek platformları büyürken birçok esnaf yüksek komisyonlar, reklam baskısı ve haksız puanlamalar nedeniyle ayakta kalma mücadelesi veriyor. Ekibimiz sizler için detaylı bir saha çalışması yaptı efendim.
2: Kazanıyor, biz emeğimiz gidiyor.
3: İnan ki biz para kazanmıyoruz.
4: Şikayet geliyor yani. Tavuk buz gibi döner geldi. Belki 3-5 yere uğruyor. En son benim müşterime götürüyor.
5: Esnaf artık şunu söylüyor. Burada dönerin başında ben yanıyorum. Parayı bu platformlar kazanıyor.
0: Anında teslimat, 3 al 2 öde ya da sipariş verdikçe biriken paranı harca.
5: Bu 650 liralık almış olduğunuz ürünün sadece 128 lirası esnafa gidiyor. Bu esnafa gittiği 128 liranın da içerisinde ürün ve ham madde maliyeti var, faaliyet giderleri var, personel maliyetleri var.
0: Online yemek platformları tüketiciye birçok şey vaat ediyor. Kurye gecikiyor, bazen adresi bulamıyor ama soğuyan yiyeceğin faturası esnafa kesiliyor.
2: Biz burada hazırlıyoruz, emek veriyoruz. Kurye her zaman aynı saatte gelmiyor, yoğun oluyor. Bunlar gidene kadar soğuyor. Buraya gelip yiyenlerin lezzetini orada alamıyorlar.
6: Online yemekler bizim ortağımız. Sen kurt tezgah, biz seninle ortak olalım diyorlar.
1: Neden ortak dediniz? Çok mu yüksek komisyon oranları?
6: Yani adamın hiçbir şey katkısı yok. Sadece platformu kullanıyoruz. Biz bütün tezgahı kuruyoruz. O gelip bizle ortak çalışıyor işte.
5: 5 köftelerine 50 köfte satıyor ama emin olun ki o 5 köfteyi normalde kendi dükkanında satsa edeceği karı o 50 tane online üzerinden sattığı köfteden edemiyor, hatta zarar ediyor.
0: Müşteri bu platformda sipariş vermeden önce ilk olarak puana bakıyor. Fakat o puan her zaman yemeğin kalitesini göstermiyor.
5: Mükemmeldi, çok iyiydi, ortaydı, kötüydü. Şimdi buradan puanlama oluyor ve iddiaya göre şimdi normal şartlarda burada iyi puan aldığınızda yukarı çıkıyorsunuz. Emin olması gereken bu.
7: Olması gerekiyor.
5: Bak, 5 tane objektif kriter. 5 tane mükemmel, 10 tane çok iyi puan alın ama vereceğiniz o kampanya bedeli olarak ödediğiniz ücretin yarısı kadar etkili değil.
1: Kampanya katılmadığınız zamanlarda siparişlerinizde yoğunlukta bir azalma hissediyor musunuz? Oluyor mu? Sayıda bir düşüş yaşanıyor mu?
3: Efendim tabii ki oluyor. Yani %0.
8: Yani kampanyaya katılmadığın zaman da alt sıralarda yer alıyorsun. Puanların düşük oluyor. O yüzden müşterin daha az oluyor.
1: Dükkana gel al müşterisinde mi daha çok olumsuz geri dönüş alıyorsunuz? Yoksa sosyal bu online yemek platformlarındaki müşterilerden mi daha çok olumsuz dönüş alıyorsunuz?
8: Ya online'lardan alıyoruz tabii.
1: Sebebi ne olabilir sizce?
8: Yani kuryenin geç götürmesi, böreğin kışın özellikle soğuk gitmesi.
1: İşte online yemek platformunda 1500 liraya satılan peynirli böreğin kilosu dükkandaysa 995 lira. Yani hem vatandaş hem esnaf mağdur.
5: Burada 1000 liraya siparişi verdiniz. 300 bin lira indirim yaptı mı? Yaptı. Restoranın karşıladığı indirim bedeli 300 lira. Bu bir. İkincisi kurye bedeli. %22 diyor. Stopaj vergisi diyor. KDV bedeli %20 diyor. 30 lira da oradan alıyor. Restoran müşteriye verdiği satış fişinde haklı olarak vermek zorunda her esnaf. Burada da 70 lira gidiyor. Yemek kartı komisyon bedelinde 49 lira. Geriye ne kaldı? Ne oldu? 610 lira esnafın cebinden gitti. Şimdi geriye ne kaldı esnafa? 1000 liradan 389 lira kaldı. Bu 389 lira emin olun yine esnafa kalmadı. Neden? Çünkü esnaf bu 389 liranın içerisinde ne ödeyecek? Ürün ve ham maddesinin maliyetini ödeyecek. Faaliyet giderlerini ödeyecek. Personel ücretini ödeyecek. Kirayı ödeyecek, reklam ve diğer bedelleri ödeyecek.
0: Platformlar her siparişte büyürken esnaf artan maliyetler ve düşen kar marjı ile ayakta kalmaya çalışıyor.
3: Özellikle komisyonlarla alakalı bayağı bir şeyleri var. Varyansın ediyorlar yani.
1: Ne kadar bir kar düşüklüğünden bahsediyoruz?
2: %40. Komisyonu çok yüksek alıyor, kesiyorlar. Biz buradaki karımızı orada bulamıyoruz yani. Ondan da şikayetçiyim.
3: Devlet büyükleri buna bir el atmalarını istiyoruz. Çünkü kar marjini çok düşük.
1: Size kalan kar yüzdelik olarak yaklaşık ne kadar oluyor?
8: %20'ler gibi.
9: Ürünün neredeyse %50'sine yakın bir ücrete komisyon olarak gidiyor. Ve bunu da biz mecburen müşterilere yansıtmak durumunda kalıyoruz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Amerika Birleşik Devletleri

0: küresel savaş riski ve ekonomik şoklara karşı ekonomisini güçlendirmeye yönelik yeni bir strateji uygulamaya aldı. Washington yönetimi enerji, tedarik zinciri ve sanayi üretiminde kritik adımlar atıyor. Başkan Donald Trump, akaryakıt fiyatlarının düşüşe rağmen pompaya yeterince yansımadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na petrol şirketleri hakkında soruşturma talimatı verdi. Hedef, tüketici fiyatlarındaki baskının azaltılması.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Ajans hafta sonuna devam ediyoruz efendim. Artık saatlerimiz 8'de ulaştı. Yaklaşık bir saat boyunca yine birlikte olmayı sürdüreceğiz. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla. Bu saatimize Başkan Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları ödül törenine katıldığı ihracat 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor dedi. Erdoğan Türkiye'nin başarı grafiği yıldan yıla yine artış gösterdiğini ifade etti. Bir yıldaki ihracatın artık bir haftada yapıldığını vurgu yapan Erdoğan'ın iş dünyasına bir de müjdesi vardı.
4: Yıllık ihracat bir haftada yapılıyor dedi. İhracatçılara reeskont kredisi müjdesi verdi.
5: Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz.
4: Başkan Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları ödül töreninde konuştu.
5: Bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda.
4: Başkan Erdoğan, savunma sanayinde rekor üstüne rekor kıran ihracat rakamlarını da paylaştı.
5: 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldi. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz.
4: Kesintisiz büyüme oranlarına da değindi Başkan Erdoğan.
5: Türkiye'nin karşılaştığı çeşitli güçlüklere rağmen nereden nereye geldiğini dünyayı takip eden ufku ve gözleri açık herkes görebiliyor. 2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık.
4: Türkiye'nin ihracatının yıldan yıla arttığını söyleyen Erdoğan, bununla yetinmeyeceğiz dedi.
5: Yakın coğrafyalarda yoğunlaşan ihracat ağımızı daha uzak coğrafyalara doğru genişleterek yeni mekanizmalarla bu başarı hikayesini daha da ileriye taşıyacağız.
3: Efendim AK Parti istişare ve değerlendirme kampına giriyor. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kampta bölgesel ve küresel gelişmelerle ekonomideki son durum değerlendirilecek. Başkan Erdoğan milletvekilleriyle de özel bir toplantı yapacak.
4: AK Parti 33. istişare ve değerlendirme toplantısı için bir araya geliyor. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek kampta son bir yılın muhasebesi yapılacak. Yeni dönemin yol haritası çizilecek.
6: AK Parti kampında kurul toplantıları da oldukça önemli bir yer tutuyor. Çünkü bu toplantılara bakanlar da katılıyor ve özellikle vatandaştan gelen talepler dinleniyor, ele alınıyor ve bunlara çözümler bulunmaya çalışılıyor.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kampta birçok konu başlığı masaya yatırılacak.
6: Kampta ortak akıl oturumları gerçekleştirilecek. Bu oturumlarla birlikte ekonomi, güvenlik, kalkınma ve toplum alanında istişareler yapılacak ve olası sorunlara çözümler aranacak.
4: 3 gün sürecek kampın teması çeyrek asırlık destan AK Parti olarak belirlendi.
6: AK Parti'nin 25. yılı da kampta kendine yer bulacak. Bununla ilgili hatta bir tema ve slogan da belirlenmiş durumda. Çeyrek asırlık destan AK Parti sloganı ile birlikte aslında bu süreçte ele alınacak. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasının ardından yeni parti şarkısı da kamuoyuyla buluşacak.
4: Kamp Başkan Erdoğan'ın değerlendirme ve kapanış konuşmasıyla son bulacak.
3: CHP'de olağan kurultay takvimi Eylül'de başlayacak. Şaibesiz kurultay sloganını kullanacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçte güvenli liman mesajları verecek.
7: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
8: Ne kadar sürecek?
7: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
8: Ne kadar
7: sürecek? En fazla 4-5 ay sürer.
8: 4-5 ay sürer.
7: Tabii.
4: Olağan kurultay sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şaibesiz kurultay söylemini kullanacak. Olağanüstü kurultay taleplerini reddeden CHP Genel Merkezi olağan kurultaya hazırlanıyor.
9: Kongre takvimi bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Ve Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz. Bugün aldığımız kararlarla.
4: Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecinin gerginliklerden uzak, birlik ve bütünlüğü koruyan bir atmosferde yürütülmesini istediği belirtildi. Ayrıştırıcı söylem ve tavırlara yer verilmemesi gerektiği üzerinde durduğu ifade edildi. Eylül'e kadar Kılıçdaroğlu ve kurmayları güvenli liman mesajı verecek. Bu söylemi sık sık kullanacak. Şaibesiz, tartışmasız, temiz ve adil bir kurultay vaadinde bulunacak. Kılıçdaroğlu'nun büyük kurultayda aday olup olmayacağı da merak konusu.
7: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
8: Ama olmayacağım yere, demiyorsun.
7: Hiçbir yere. Size eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
4: Kurmayları Kılıçdaroğlu'nun adaylık niyetinin olmadığını belirtiyor. Bunu da yaptığı toplantılarda sonsuza kadar burada olacağım, genel başkanlık yapacağım diye bir şey yok. Benim niyetim partimizi güvenli limana ulaştırmak, sağlıklı bir süreç yürütmek demesine bağlıyor.
3: CHP'de yeni parti tartışmaları alevlendi. Bir sürü senaryo var konuşulan ama bugün özel ekibinin açıkçası pek hesap etmediği bir yabana attığı bir gelişme yaşandı. Yolsuzluk davaları ile ilgili son çıkan anket CHP kulislerini hareketlendirdi. Ankette CHP seçmeninin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor.
10: Bugün arkadaşlarımıza kirli, hırsız, arınmaya muhtaç siyasetçiler diye bakıyorlar. Bu olacak iş değil. Parti içi siyaset hırsıyla bunu yapamazsınız.
11: Özgür Özel parti içi muhalefete böyle sitem etse de kamuoyu araştırmacılarından da Özel'e kötü haber geldi. Seçmenin büyük bir çoğunluğunun İBB davası ve Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının siyasi olduğuna inanmadığı ortaya çıktı. Üstelik anketi yapan da CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir firma.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.
11: Özel bir yandan mutlak butlan kararına karşı mücadele verirken diğer yandan da yeni parti hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.
13: Kum saati ters çevirdiğiniz zaman Özgür Bey ve arkadaşları tarafındaydı. Ama o kum yavaş yavaş akıyor ve aşağıdaki çoğalıyor. Öyle bir hesap olarak düşünün. Yani demek istiyorum ki ana gövdeden ayrılanların başarılı olma şansı yok.
11: Özel ekibinin Anadolu Birliği Partisi ile mutabakat sağladığı ve sıfırdan kurulacak ikinci bir parti ile birleşme formülü üzerinde çalıştığı

0: konuştuğu iddia edildi.
1: Anadolu Birliği Partisi ile uzlaşmışsınız. Protokol imzalıyorsunuz önümüzdeki günlerde ve başka bir partiye geçiyorsunuz. Kardeşim, siz başka bir partiye giderken, gideceğiniz artık apaçıkken Cumhuriyet Halk Partisi'ni niye rahat bırakmıyorsunuz?
2: Barış,
1: Cumhuriyet
2: o zaman tam
1: niye hırpalıyorsunuz? Dur o zaman.
0: Yeni parti tüzük ve program çalışmalarının Ankara ve Silivri'de eş zamanlı yürütüldüğü iddia edildi. Hatta İmamoğlu'yla Özel arasında liderlik krizi baş gösterdiği, İmamoğlu'nun "ben genel başkan olayım, Gökhan Günaydın grup başkanı, Özgür Özel ise cumhurbaşkanı adayımız olsun" teklifinde bulunduğu, bu teklifinde Özel'i rahatsız ettiği öne sürülüyor.
3: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
4: Şile Belediyesi'ndeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarına yönelik soruşturmada 3. dalga operasyon düzenlendi. İstanbul ve İzmir'de 16 şüpheli gözaltına alındı.
5: Yöneticiliğini Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına yönelik başlatılan 3. dalga operasyonda 16 şüpheli daha gözaltına alındı. Yürütülen çalışmalarda Şile Belediyesi'nde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı belirlendi. Daha önce gerçekleştirilen birinci ve ikinci dalga operasyonların ardından elde edilen yeni itiraflar, rüşvete ilişkin belgeler, telefon incelemeleri ve hesap hareketleri mercek altına alındı. İncelemeler sonucunda 6 farklı yolsuzluk eylemi daha deşifre edildi.
6: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 16 kişi gözaltına alındı.
5: Firari durumdaki 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
4: Efendim, Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinde bugün hangi haberler yer alıyor? Hemen manşetle başlayalım. 119 ülkede FETÖ'cü avı başlığı var Sabah gazetesinde. 15 Temmuz ihanetinin 10. yıl dönümü yaklaşırken devletin hafızası FETÖ'cü hainleri unutmuyor diyor. MİT 119 ülkeye firar eden örgütün tepe yöneticilerinin ev adreslerini belirledi ve iade için düğmeye basıldı. Güney Amerika'dan Avrupa'ya, Rusya'dan Afrika'ya, Afrika hattına firar eden FETÖ'nün gizli konseyi hücre hücre çözümlenerek haritalandırıldı. 119 ülkede yaşayan 2762 örgüt üyesinin güncel adresleri belirlendi. Suç dosyalarına yeni belgeleri eklenen bu isimlerin iade işlemleri hızlandırıldı. Gülen'in ölümünün ardından FETÖ'nün başına geçen Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan iade listesinin başında bulunuyor diyor. Türkiye'nin yoğun baskısı nedeniyle dünyanın birçok merkezinde yaşayan örgüt militanları ülke değiştirmek zorunda kaldı. Sosyal medyadan video yayınlayan FETÖ'cü hainler Türkiye'ye iade edilmemek için yalvardı. ABD'de 42, Avrupa'da 12 örgüt yöneticisinin bulunduğu tespit edildi diyor. Adalet Bakanlığı örgütün tepe yöneticisi kritik isimlerin suç dosyalarına yeni bilgiler ekledi. MİT Peru'dan Arnavutluğa kadar firari FETÖ'cüleri adım adım takip ediyor diyor manşette Sabah gazetesi. Hemen altında 81 ilde eş zamanlı çete temizliği başlığı var. Gençleri suça sürükleyen, esnafa haraca bağlayan sokak çetelerine operasyon düzenlendi. 549 gözaltı var diyor. Ülke genelindeki operasyonlarda sokak çetelerine ağır darbe vuruldu. 48 operasyonda toplam 549 şüpheli yakalandı. İstanbul'da halkın kabusu olan Karacellatlar suç örgütü çökertildi. Bakan Gürlek, şehirlerin huzurunu bozanlara geçit yok dedi. Venezuela'dan bir haber var. 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremle yıkımı yaşayan Venezuela'da kayıplar artıyor. İnsani kriz de derinleşiyor. Ölü sayısı 589'a, yaralı sayısı 2980'e çıktı. Enkaz yığınlarında aç ve susuz kalan yüz binlerce kişi için uluslararası yardım seferberliği hız kazandı. Türkiye'den de iki askeri uçak, arama kurtarma ekipleri ve insani yardımlar yola çıktı. Türkiye yardım elini uzattı diyor Venezuela. Bir de üstte bir haber vardı, onu da hemen okuyalım.

0: notlara bakmayın, çabayı övün. Şimdi milyonlarca öğrenci karnesini aldı biliyorsunuz. Yaz tatili başladı. Kimi çocuk notlarını gururla gösterdi. Kimi ise ailesinin tepkisini merakla bekledi. Uzmanlarsa uyarılar yaptı efendim. Hayat sınavlardan ibaret değil. Bu nedenle çocuğunuzu aldığı notlardan çok daha değerli olduğunu gösterin. Gelişim için gösterdiği gayreti övün diyor. Hazır karneler alınmışken ailelere bu uyarıları da hatırlatmakta fayda var diyelim ve Sabah gazetesine burada noktalayalım. İsviçre'de müzakere masasına oturan ABD ile İran sahada bir kez daha karşı karşıya geldi. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir geminin vurulmasının ardından ABD İran'a misilleme saldırısı düzenledi. Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. CENTCOM İran'a ait füze ve İHA depolarıyla kıyı radar tesislerinin vurulduğunu duyurdu. İran ise saldırıların cevapsız kalmayacağını açıkladı.
1: ABD-İran hattında tırmanan Hürmüz gerilimi karşılıklı restleşmelerin ardından sahaya taşındı. 14 Haziran'da varılan mutabakat sonrası boğazdan geçen bir gemiye ilk kez saldırı düzenlendi.
2: Hürmüz boğazına giren büyük bir gemiye dronla saldırdılar.
1: Trump'ın sözlerinin ardından ABD ordusu harekete geçti, İran'a saldırılar başladı. Açıklamayı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM yaptı. Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait füze ve İHA depolarıyla kıyı radar tesislerinin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM harekatın İran'ın Singapur bayraklı Ever Lovely adlı ticari gemiye drone'la düzenlediği saldırıya misilleme niteliği taşıdığını vurguladı. Açıklamada Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunacağı ve bölgedeki ticari gemilere destek verilmeye devam edileceğinin altı çizildi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran Ateşkes Anlaşması'nı imzaladı. Biz de buna uyduk. Anlaşmazlıklar telefonla çözülebilir. Ancak şiddete şiddetle karşılık verilecektir sözleriyle Tahran yönetimine sert mesaj gönderdi. Tahran yönetimi ABD füzelerinin Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik bölgesini hedef aldığını duyurdu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD müzakereler sürerken İran'a bir kez daha saldırdı. Trump, ateşkese ve müzakere ilkelerine bağlı olmadığını gösterdi açıklamasını yaptı. Saldırılara ilişkin İran devrim muhafızlarından da açıklama geldi. Açıklamada deniz ve hava kuvvetlerimiz bu saldırıyı bertaraf etmeyi başardı. Saldırgan güçleri geri çekilmeye zorladı. Böylece İran'ın toprak ve karasuları üzerindeki egemenliğini korudu denildi. Cevabımız seçtiğimiz zaman ve yerde hızlı ve kararlı olacaktır ifadesi de açıklamada yer aldı. Gece ilerleyen saatlerde ABD medyası saldırıların bittiğini duyurdu.
0: Lübnan'la İsrail Washington'da yaptıkları 5. tur doğrudan görüşmelerde çerçeve anlaşması imzaladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio anlaşmanın kalıcı barışa giden yolda ilk adım olduğunu söyledi. Hizbullah ise anlaşmayı reddetti efendim. Beyrut başta olmak üzere birçok bölgede protestolar patlak verdi. Lübnan ordusu ise göstericilere müdahale etti.
3: Bugün egemen Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğu ve desteğiyle bir çerçeve anlaşmasını duyuruyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu, kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmaya başlayan bir süreçtir.
1: Lübnan'la İsrail arasında ABD'nin başkenti Washington'da süren müzakerelerin ardından ateşkes ve güvenlik düzenlemelerine yönelik üçlü çerçeve anlaşması imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio imzalanan metnin kalıcı barışa giden yolda ilk adım olduğunu söyledi.
3: Bugün söylediğim gibi bu sürecin en başındayız. Önümüzde uzun bir yol var ama bu ilk adım çok kritik.
1: Üç maddelik anlaşmaya göre iki ülke arasında ateşkes sağlanacak. Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekilecek. İsrail'in işgal ettiği belirli bölgelerden çekilerek kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devredecek. Ancak İsrail, Hizbullah tamamen silahsızlandırılmadan

0: Güney Lübnan'daki varlığını sürdüreceğini açıkladı. Washington yönetimi ayrıca Lübnan'a 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne 30 milyon dolardan fazla ek destek sağlayacağını duyurdu. Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh, anlaşmayı Lübnan'ın egemenliğinin yeniden tesisi ve çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesi yolunda tarihi bir adım olarak değerlendirdi.
1: Bugün imzaladığımız üçlü çerçeve, Lübnan egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi, kalıcı ve nihai bir çatışmasızlık halinin sağlanması ve halkımızın topraklarına geri dönmesi yolunda ilk adımdır.
0: Çerçeve anlaşma, iki ülke arasında yıllardır devam eden gerilimin azaltılması yönünde en önemli diplomatik adım olarak görülüyor. Ancak taraflar kapsamlı ve kalıcı bir barış için önlerinde hala zorlu bir müzakere süreci olduğunu vurguluyor. Hizbullah, Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasını kabul etmediğini duyurdu. Anlaşmanın uygulanmasına direniş göstereceği mesajını verdi. Hizbullah destekçileri de İsrail'le varılan anlaşmayı protesto etmek amacıyla başkent Beyrut başta olmak üzere birçok bölgede protesto gösterisi düzenledi. Sokaklarda gerginlik artınca Lübnan askerleri göstericilere müdahale etti.
2: Efendim, İsrail ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye jet motoru satışını Kongre'ye bildirmesinin ardından Türkiye'ye hedef alan hamle için harekete geçti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, 1915 olaylarını tanımayı öngören bir tasarıyı meclise sunacağını duyurdu.
3: İsrail'den Türkiye karşıtı skandal hamle geldi. 1915 olaylarına ilişkin adım atılacağı duyuruldu. İsrail, Gazze'de, Lübnan'da, İran'da çok sayıda katliama imza attı. Kadın çocuk dinlemedi. On binlerce kişiyi katletti. Çocukları yetim ve öksüz bıraktı. Anne karnındaki fetüsleri bile hedef aldı. Konu öldürmek olunca sınır tanımayan Tel Aviv yine Türkiye'yi hedef aldı.
4: Türkiye ile ilgili olarak neden Türkiye'nin Gazze'ye katılımına karşıyız? Çünkü silahlı kuvvet göndermek isteyen ülkelerin en azından İsrail'e karşı adil olması gerektiğini söyleyebilirim.
3: İsrail yönetimi Türkiye karşıtı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Açıklamayı İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar yaptı. Sözde Ermeni olaylarını tanıma çağrısında bulundu. Saar küstah açıklamalar yaptı. Osmanlı'ya dil uzatmaya kalktı. İddiaların İsrail tarafından resmi olarak tanınmasının ahlaki ve tarihi bir yükümlülük olduğunu savundu. Bakan hazırlayacağı karar tasarısını önce kabineye, ardından İsrail parlamentosuna sunacağını belirtti.
4: Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İsrail'e karşı düşmanca bir yaklaşım sergiledi.
2: Efendim, şimdi Takvim Gazetesi'ne bir bakalım. Takvimde bugün hangi haberler, hangi başlıklar yer alıyor? Manşette Türk devrimi NATO'ya model başlatılmış. Türkiye'nin savunma sanayindeki reformları NATO'nun öncü gücü haline geldi. NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara'da milyarlarca dolarlık sözleşmeler imzalanacağını söyledi. Dünyanın gözü 7-8 Temmuz'da başkentte düzenlenecek NATO zirvesinde olacak. Çünkü ittifak tarihi bir dönüşüm yaşayacak. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın teknolojisi NATO üyelerine sunulacak. O milyarlarca dolarlık yeni sözleşmeler imzalanacak diyor. Rutte de Türkiye'nin savunma sanayindeki devrimlerle Avrupa'ya öncülük ettiğini söyledi. İleri teknoloji NATO üyelerine fayda sağlayacak dedi. Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Ankara zirvesinde savunma sanayisi günü düzenleneceği kaydetti diyor. Rutte'nin açıklamaları Türk devrimi NATO'ya model başlığıyla Takvim Gazetesi'nde yer almış. Başkan Erdoğan'ın konuşmaları da var. Yeni fırsatlara ilerliyoruz dedi. Türkiye dünün içine kapanık Türkiye'si değildir. Her alanda dünyayla bütünleşmiş, büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye var. Yeni fırsatlara ve kıtalara ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz dedi Başkan Erdoğan. Tatilde doyasıya kucaklaşın. Emine Erdoğan'ın 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan öğrencilerle ilgili bir sosyal medyada paylaşımı vardı. Gençlere tatilde bol bol kitap okuyun, doğayla kucaklaşın tavsiyesinde bulundu. Gönlünüzce dinlenmeyi unutmayın.

çıkmasın demiş. Kırkpınar başlıyor efendim. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri 29 Haziran'da Edirne'de başlayacak. Başpehlivanlık güreşleri 3-5 Temmuz'da Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak diyor. Bu haberin altında ise reklam tuzağı haberi var. Sosyal medyada yüksek kazanç vadeden sahte reklamlara reklamlarla dolandırıcılık arttı. Casus yazılımla kişilerin özel bilgilerinin bile ele geçirildiği belirlendi diyor. Aman dikkat diyelim ve takvimi de burada noktalayalım. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden açılmıştı. 13 kişinin tutuklandığı soruşturma yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen 25 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadelerin alınması için savcılığa başvuruda bulundu.

0: Türkiye 6 yıldır Gülistan Dokun nerede sorusuna yanıt arıyor. Gizli tanık ve esrarengiz bir not soruşturmanın seyrini değiştirmiş. Kayıp kız dosyası cinayet ve örtbas şüphesiyle raftan indirilmişti.
1: Gülistan Dokun soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ailenin avukatı Ali Çimen tarafından 25 kişilik bir liste oluşturuldu ve bu liste Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.
0: Avukat Ali Çimen, söz konusu kişilerin Gülistan'a ne olduğu hakkında bilgi sahibi olma ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtti.
2: Gülistan Doku dosyası kapsamında örtbas ekibinde yer alan 25 kişilik şüpheli listesi tarafımızca hazırlanmıştır. Bu kişiler baştan suçlu ilan edilmeyecek olup, baş şüpheli Tuncay Sonel tarafından yanlış yönlendirilenler de muhakkak vardır.
1: Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilen listedeki 4'ü üst düzey olmak üzere 25 kişinin ilerleyen günlerde gözaltına alınarak ifade vermesi bekleniyor. Verecekleri ifadeler Gülistan Doku soruşturmasındaki cevapsız kalan soruları da netlik kazandıracak.
0: Doku cinayeti soruşturmasında aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 13 kişi tutuklanmıştı.
3: Efendim, böcek ailesi Almanya'dan İstanbul'a tatile gelmiş ancak o tatil ne yazık ki sonları olmuş. 4 kişilik aile otelde yapılan ilaçlama sebebiyle hayatını kaybetmişti. Aylar süren yargılamanın ardından mahkeme böcek ailesini hayattan koparanlar için kararını verdi. Peki hangi cezalar çıktı? Stüdyo konuğumuz haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci bizlerle birlikte. Kübra, önce yaşananları bir hatırlayalım. Böcek ailesi Almanya'dan İstanbul'a gelmişti. Hatta o süreçte oldukça fazla konuşulmuşlardı. Yedikleri bir şeyler mi zehirlendiler yoksa başka bir şey mi oldu diye konuyla ilgili çok fazla konuşmuştuk. Bir genel süreci hatırlayalım. Sonrasında kim ne ceza aldı bizlere anlatır mısın?
4: Evet Esra, sen de belirtmiş olduğun gibi aslında geldiklerindeki zehirlenme vakası gerçekleştiğinde ilk önce gıda zehirlenmesi olduğu düşünülmüştü ve ekipler aslında çok titiz bir çalışma yapmıştı. Durak durak, ki şu anda ekrana da görüntüler geliyor, aile nereye gitti, nereye uğradı, ne yedi, ne içti bakılmıştı. Hatta özellikle en son Ortaköy'e gittikleri, Ortaköy'de kumpir yedikleri, yok kokoreç yenildi, çorba yenildi, otele giderken lokum aldılar, su içtiler. Bütün gıdalar, bütün duraklar tek tek incelenmişti. Gıda zehirlenmesi sanılıyordu. Ne zamana kadar? Aile, senin de belirtmiş olduğun gibi 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelmişti, tatil yapacaklardı. 12 Kasım'da hastaneye gidiyorlar. Çok kısa bir süre sonra hastaneye gidiyorlar ve Fatih'te bir otelde kalıyorlar. Ki ailenin aslında birlikte olduğu, hatta son görüntüleri ekranlara veriyoruz ne yazık ki. Bir süre sonra hastaneden 12 Kasım'da döndükten sonra bu rahatsızlık devam etti. Mide bulantısı, halsizlik, kusma çocuklarda ve ailede bu şikayetler belirti gösteriyordu. 13 Kasım'da otele yine ambulans çağrılıyor. Hatta otelden çıkamadıkları bir görüntü vardı. Kokudan dolayı otel görevlisi kapıyı kilitleyip dışarıya çıkmıştı. Ve aile ambulansı çağırmıştı. Otelden çıkmaya çalışıyordu, çıkamamıştı. Onların da görüntüleri ekranlara hatta çokça getirilmişti. Ne olmuştu? Ailenin ilk önce ne yazık ki Çiğdem Böcek, çocukları Kadir, Muhammed ve Masal hayatını kaybetmişti. Ardından 17 Kasım'da babadan acı haber gelmişti. 17 Kasım'da da baba hayatını kaybetmişti. Peki gıda zehirlenmesinden nasıl aslında bir maddeden dolayı, bir kokudan dolayı, zehirli bir kimyasaldan dolayı zehirlendikleri ortaya çıktı. Daha biz bunu konuşurken gıda zehirlenmesi diye bir hafta

0: sonu cumartesi günü yine aynı otelde kalan ve 3 kişinin aynı şikayetlerle hastaneye başvurduğu, 2 kişinin yatarak 1 kişinin ayakta tedavisi görüldüğü anlaşılmıştı ve bunun üzerine ekipler hemen otele gitmişti, incelemeler yapılmıştı, otelden örnekler alınmıştı ve ortaya şu çıkmıştı: ailenin kaldığı oteldeki 101 numaralı oda ilaçlanmış 11 Kasım günü. Böcek ailesi de 201 numaralı odada kalıyordu. Bu oda ilaçlanan odanın bir üst katında yer alıyor ve odanın havalandırma sistemi de yoktu. Bir alt katta yapılan ilaçlamada kullanılan kimyasal bir madde vardı. O neydi? Fosfin gazı ve bu gaz aslında çok tehlikeliydi. Kokusuz, solunduğunda ve kapalı ortamda biriktiği takdirde tüm canlıların hayatını riske atan direkt ölümcül bir kimyasaldı aslında. Tabii bu zehirin nasıl bir etki yaptığından da bahsedelim. Baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, göğüs sıkışması, kanlı öksürük, bulantı, kusma, karın ağrısı ve yine ishal belirtileri oluyordu.
1: Zaten bu aile de hastaneye gittiklerinde şiddetli karın ağrısı, kusma şikayetleriyle gitmişlerdi ve hatta bu yüzden acaba bir gıda zehirlenmesi mi diye şüphelenilmişti. İşte tam da senin söylediğin o belirtiler bu ailede de ortaya çıkmıştı.
0: Aynen öyle. Gıda zehirlenmesinin olmadığı nasıl aslında ortaya çıkmıştı? Yine aynı otelde 3 kişi de aynı belirtiyi göstererek hastaneye kaldırılmıştı ve otelde yapılan incelemelerde ne yazık ki otelde yapılan aslında ilaçlama nedeninden ailenin zehirlenerek hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Diğer 3 kişinin tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilmişti. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Karara bakacak olursak, ki onu da aslında grafik şeklinde de ekranlara verebiliriz.
1: Karara gelmeden şunu da söylemek gerekiyor, eklemek gerekiyor. Aslında ilaçlama şirketi sağlığa zararlı ve kullanılmaması gereken bir madde kullanmışlardı.
0: Evet.
1: Ve bu yüzden de ceza aldılar, değil mi?
0: Evet. Bu yüzden ceza aldılar. Hı-hı. Şimdi cezaları tek tek bakacağız. İlaçlama şirketi sahipleri Zeki Kışı ve Serkan Kışı 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Nedenine bakalım. Çünkü ilaçlama firması sahipleri yetkisiz ve kaçak faaliyet gösteriyordu. Hı-hı. Yani ne? Sağlık Bakanlığı'ndan izin almadan, sertifikasız ve yasa dışı ilaçlama şirketi işletiyorlardı. Bunun yanı sıra ölümcül kimyasal kullanımı, yani kapalı alanda asla kullanılmaması gereken ve insan hayatı için son derece tehlikeli olan alüminyum fosfit gazını, bu maddeyi temin edip kullanıma sunuyorlardı. Bir diğeri ise eğitimsiz personel çalıştırıyorlardı. Hiçbir uzmanlığı, eğitimi veya kimyasal bilgisi olmayan kişilere ilaçlama yapması için görev vermişlerdi.
1: İşte üst üste ihmaller ne yazık ki.
0: Evet.
1: 4 kişilik ailenin canına mal oldu.
0: Ne yazık ki öyle. Tabii otel sahibi Hakan Oğlak için 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Yine onun detaylarına bakacak olursak, ağır ve tehlikeli bir kimyasal ilaçlama yapılacağını bildiği halde aslında otelde konaklayan müşterileri tahliye etmiyor olması, hayatını riske atmasından otelde kalanların, yine denetim ve güvenlik eksikliği, yani ne, resmi ruhsatı ve yetki belgesi olmayan merdiven altı bir ilaçlama firmasıyla anlaşıyor, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını ağır şekilde ihlal ettiği için yine ona da 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Diğer bir kişiye bakacak olursak, ilaçlamayı yapan personel Doğan Caferoğlu 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi. Neden? Bu kişinin, çünkü ilaçlama yapan kişinin hiçbir şekilde bilgisi, sertifikası, hiçbir yetkisi yoktu ve buna rağmen ilaçlama yapmıştı. Bu nedenden dolayı da kişiye bilinçsiz uygulama, yani kimyasal maddelerin dozajını, tehlikeleri ve uygulama talimatını bilmeden otel odalarında doğrudan ölümcül gaz salımına yol açacak şekilde uygulama yaptığı için, aynı zamanda göz göre göre tehlikeye atma maddesinden, yani ilaçlama bittikten sonra odanın havalandırma bölümü ve müşteriler, personeller içeriye girmemesi yönünde gerekli uyarılar ve tedbirler alınmadığı yönünde bu kişiye de yine 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verilmişti. Yine otel çalışanları vardı. Bunlar kimlerdi? Otelin kapısını kilitleyerek dışarıya çıkan, kokudan rahatsız olan bir kişi. Diğeri de yine otel personellerinden bir kişi daha vardı. Bu iki kişiye de beraat kararı verildi. 6 kişi vardı. 4 kişi tutuklu yargılanıyordu. 2 kişi tutuksuz yargılanıyordu. 4 kişinin tutukluluğu devam ediyor. Onların da cezaları az önce detaylandırmıştık. Ne yazık ki tabii bu cezalar da aslında yetersiz kalıyor. Neden? 4 kişilik bir ailenin ölümüne neden olan ve tamamıyla bilinçsiz bir şekilde ilaçlama yapan bir şirketten, buna izin veren bir otelden bahsediyoruz. Ne yazık ki çok kötü bir olaydı. İnşallah, umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız, böyle bir şeyle karşı karşıya kalmayız.
1: Evet, senin de ifade ettiğin gibi cezalar belli oldu elbette ama 4 kişilik bir ailenin de canına mal oldu. Dileriz ki böyle bir şey tekrar yaşanmaz Kübra.

0: Kılıçtepe'ci, çok teşekkür ediyoruz aktardığın kıymetli bilgilerden dolayı.
1: Rica ederim.
0: Efendim şimdi devam edelim. Bir de Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir davasında karar açıklandı. Tutuklu amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

0: Leyla Aydemir davasında amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ağrı Bezirhane köyünde 2018 yılında kaybolan ve 18 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin görülen davada karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanık Yusuf Aydemir'i kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklarınsa beraatine karar verdi. Duruşma sonrası akrabalar arasında gerginlik çıktı. Polis ekipleri olaya müdahale etti. Leyla Aydemir 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı için gittiği dedesinin yaşadığı Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolmuş. Yapılan aramalarda 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde küçük Leyla'nın cansız bedeni bulunmuştu. Leyla'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ikisi öz amcaları olmak üzere 7 sanık hakkında dava açıldı. Amca Yusuf Aydemir'e kasten öldürme suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Diğer 6 sanık delil yetersizliğinden beraat etmişti. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi delil yetersizliği ve usul eksikliklerini gerekçe göstererek kararı bozmuş Yusuf Aydemir'in tahliyesine karar vermişti. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının bozma kararına yaptığı itiraz 1. Ceza Dairesi tarafından reddedilmişti. Daha sonra dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu da bozma kararını hukuka uygun bulmuştu. Bozma kararı sonrası yeniden görülen davada tüm sanıklar beraat etti. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi de bu kararı hukuka uygun buldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı beraat kararının bozulmasını talep etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi de hükmü bozdu. Son olarak Leyla Aydemir davasında mahkeme amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
1: Yeşilçam'ın tartışmasız en büyük isimlerinden biriydi. Bir usta, bir çınardı o. Hayat verdiği birbirinden farklı karakterlerle gönüllere taht kurdu, kalplere dokundu. Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti efendim. Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Ardında unutulmaz bir miras bıraktı. Başkan Erdoğan da İnanır'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayınladı.

0: sevgi emekti.
1: Selvi Boylum Al Yazmalım'dan Tatar Ramazan'ı. Geride unutulmaz eserler bıraktı.
2: Asya.
1: Türk sinemasının efsane aktörü 77 yaşında hayata veda etti. Kadir İnanır bir sürede sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. 14 Mayıs akşamı İstanbul'da hastaneye kaldırılan sanatçıya zatürre teşhisi konuldu. Ardından önce yoğun bakıma alındı, sonra da entübe edildi. Ancak çok geçmeden Kadir İnanır'dan acı haber geldi. Daha 3 gün önce de ablası Altun Arıca'yı kaybeden Kadir İnanır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3: 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti.
1: 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen Kadir İnanır, sinema yolculuğuna 1960'lı yılların sonunda başladı. İnanır'ın kariyerindeki dönüm noktalarından biri, Türkan Şoray'da başrolü paylaştığı Selvi Boylum Al Yazmalım oldu. Filmde canlandırdığı İlyas karakteri hafızalara kazındı.
2: Al Yazmalım.
0: Samet Baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi?
1: Ayrıca Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Dila Hanım, Devlerin Aşkı, Karılar...

0: Ömer Koşu ve Komiser Shakespeare gibi çok sayıda yapımda rol aldı. Kadir İnanır güçlü duruşu, etkileyici oyunculuğu ve unutulmaz rol dediği de Yeşilçam'ın simge isimlerinden biri oldu. Aksiyon filmlerinden dramlara, toplumsal içerikli yapımlardan romantik filmlere kadar onlarca yapımda rol alan usta sanatçı, kariyeri boyunca sayısız ödül aldı.
1: Orhan'a bakıyordum. Beni bekleyeceğini söylemiş.
0: İnanır özellikle Altın Koza Film Festivali ve Antalya Altın Portakal Film Festivali gibi önemli organizasyonlarda en iyi erkek oyuncu ödüllerine layık görüldü. Türk sinemasına damga vuran usta isim, ardında unutulmaz filmler, hafızalara kazınan karakterler ve milyonların sevgisini bıraktı.
2: Zavallı yavrum.
0: Yıllar boyunca canlandırdığı karakterlerde milyonların hafızasında yer edinen usta oyuncunun vefat haberi, sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.
3: Boşuna bekleme Nine. Seni götürecek halim yok.
4: Nine değilim ben.
5: Direniyordu ama yani o da biliyordu. Hatta... Bir espri yaptı, beni ne yatırıyorsunuz? Beni alın Levent'i yatırın buraya dedi yerime. Büyük bir yıldız daha yerini alacak orada, gökyüzünde alacak. Öyle diyeyim, öyle düşünüyorum. Öyle bakacağız ona artık.
0: Kadir İnanır için peş peşe taziye mesajları geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kadir İnanır'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
6: Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerini iletiyorum.
0: Sanat camiasından isimler A Haber canlı yayınına katıldı. Duygusal anlar yaşandı.
7: Kısmet olmadı, son derece üzüldüm. Yani vedalaşamadık onunla. Allah Rabbim gani gani rahmet eylesin. Amin.
8: Sineması, sanat çok büyüktü. Dedikodu yapmayan tam bir sanat adamıydı.
0: Kadir İnanır için 28 Haziran Pazar günü saat 13'te Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlenecek. Ünlü oyuncunun cenazesi, ikindi namazına mütakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
9: Tutuversem benimle gelir mi?
4: Seninim işte.
10: Efendim, restoran ve kafelerdeki menülerde değişikliğe gidildi. Fiyat meselesinde değil, sağlık konusunda bir güncelleme oldu. Bundan böyle müşteriler yediği yemekte neler olduğunu bilecek. Kilo hesabı yapanlar da tabağın kalorisini öğrenebilecek.
11: Ne sipariş verdiniz?
12: Köfte.
11: Peki içeriğine baktınız mı? İçinde bir şey yazıyor muydu?
12: Yazmıyordu.
13: Fıstık, zepse türünde dahi semizotuna karşı alerjisi olanlar var.
11: Düzenlemeyle birlikte her şey yoluna mı girecek? Nasıl?
13: İnşallah.
14: Gluten hassasiyeti olan da var, bazı gıdalara alerjisi olan da. Onlar önüne gelen tabakta ne olduğunu, kilo vermek isteyenler de ne kadar kalori aldığını bilmek istiyor. Dışarıda yemek yemek bugüne kadar bu sebeplerden endişe veriyordu. İşte bu tedirginlik artık son buluyor. Çünkü restoran ve kafelerdeki menüler değişiyor.
15: Bu yeni sistem insan sağlığı için biraz... ön plana çıkıyor.
11: Bir restorana girdiniz, yemek sipariş edeceksiniz. Önceden menülerde sadece yemeğin adı ve fiyat bilgisi yer alıyordu. Ancak yeni gelen düzenlemeyle birlikte artık menüdeki tüm yemeklerin karşısında detaylar yer alacak.
16: Tüketicilerin menfaatinin gözetilerek halk sağlığının korunması ve vatandaşların şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi adına alerjen gıdalar olup olmadığı, içeriğinde nelerin olduğu, vatandaşın şeffaf bilgilendirildiği köklü bir değişiklik.
11: Bu düzenlemeyi nasıl yorumluyorsunuz?
12: Harika bir şey. Süper. İnsan yediği bir şeyi en azından önceden bilmiş olarak yiyecek.
11: İşte bir örnek menü daha. Diyelim ki canınız çikolatalı kek istedi ama glutene hassasiyetiniz var. İşte tıpkı buradaki menüde yer aldığı gibi glutensiz ibaresi belli olacak ve sizler de gönül rahatlığıyla yiyebileceksiniz.
17: Devlet böyle bir karar aldıysa biz de mecburen uymak zorundayız. İşte köftede ekmek var mı? Bunun tuz oranı nedir? Gibi kalori hesaplarını müşterimiz kendisi yapabilecek.
18: Daha iyi. Çünkü ben yazılan içeriklerini görmüştüm. Oluyorum en azından. Yani ne alacağımı, ne yiyeceğimi, ne tadacağımı bilmiş olurum.
11: Yemek yerken ya da tatlı yerken kalori hesabı yapanlara da müjde. Sadece yemeğin içindeki ayrıntıları değil, aynı zamanda kaç kalori olduğu da yine menüde yer alacak.
16: Ulusal zincir restoranlarda yasal süre 1 Temmuz 2026 tarihi itibariyle başlıyor. Aynı ilde 3 mağazası olan restoranlarda, kafelerde ve diğer yerlerde de bu süre 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam ediyor.
10: Henüz ilkokul çağındayken babasının yanında başladığı zanaatini 77 yıldır sürdürüyor. Antalya Bakırcılar Çarşısı'nda demire şekil veren 88 yaşındaki Yusuf Zeki Sapmaz, unutulmaya yüz tutan el yapımı bıçakçılık geleneğini yaşatmaya devam ediyor.
19: 88 yaşındaki usta 77 yıldır bıçak dövüyor. Antalya'da yaşayan Yusuf Zeki Sapmaz henüz ilkokul yıllarında babasının atölyesinde mesleğe adım attı.
20: Yusuf Zeki Sapmaz Antalya Bakırcılar Çarşısı'nda 5 kuşaktır, 77 yıldır bıçak üretimi yapıyor.
21: Babadan dededen kalma mesleklerimizi yürütüyoruz. Ama çok şeylerin tabii her sanatın nasıl bir şeyi varsa bizim sanatın da bazı özellikleri var tabii. Onlar olmadan iyi bir sanatçı, iyi bir usta olamazsın.
19: Demirin ateşle buluştuğu, emeğin sabırla şekillendiği atölyede zaman adeta duruyor. Kaliteli bir bıçağın en önemli sırrının doğru çelik seçimi ve kızgın demirin kuru dövülmesi olduğunu söylüyor.
21: Kuru çekiş kururuz. Bu kuru çekişlerin manası çeliğin içerisindeki yuvarlacıklar hepsi yataya döner. O yataya dönen şeyler hep keskin tarafa geldiği için bıçak çabuk gelmez.
19: El yapımı bıçakların uzun ömürlü ve sağlam olduğunu belirten Sapmaz, buna rağmen fabrikasyon ürünlerin daha gösterişli görünmesi nedeniyle son yıllarda el emeği bıçaklara ilginin azaldığını dile getiriyor.
21: Bu çelik, çelikten yapılmak. Bunların önemi bu yuvarlacıkların yatay olmasından dolayı daha keskin. Ama şimdi şöyle baktığı zaman da bir de bir bıçağa bakıyor. O güller gibi bu bizimkiler olmuyor.
19: Teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutan mesleklerden biri haline gelen el yapımı bıçakçılıkta Sapmaz hem sanatını yaşatıyor hem de gelecek kuşaklara örnek oluyor.
21: Tıraklık okulumuz var her yerde. Ne oluyor yetişenler? Yarısı fabrikalarda gidecek, ücret karşılığı çalışacak. Yarısı da esnaf olacak bizim gibi. Esnaf olan adam eğer hakikaten çalışkan, sözünün eri, vaktinde işi yapan biriyse namı yükselecek.
10: Efendim, Trabzon'un Akçaabat ilçesinden adını alan Akçaabat köftesi ülkemizde çok sevilen köfte çeşitlerinden biri biliyorsunuz. Peki bu lezzet nasıl yapılıyor? İşte ustasından adım adım Akçaabat köftesi tarifi alacağız şimdi. Onu izleyeceğiz ve ardından ajans hafta sonunu noktalayacağız. Yaklaşık 4 saat boyunca birlikteydik. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmeleri aktardık ama bizden ayrılmayın efendim. Yeni saatte Merve Özkan sizden değerli olmayı sürdürecek diyelim ve veda edelim.
6: Trabzon'un yöresel lezzetleri saymakla bitmez. Ancak biri var ki ünü sınırları aşmış durumda.
22: Trabzon'un dünyaca ünlü lezzetlerinden coğrafi işareti Akçaabat köftesi. Görüntüsü muhteşem, tadı ise gerçekten dünyaya nam salmış. Peki bu Akçaabat köftesi nasıl yapılır? Ustalarının ellerinden size göstereceğiz. Takım takım
6: elbise giyindiler. Peki Akçaabat köftesinin lezzet sırrı ne?
23: Bölgemizin yaylarda yetişmiş, yani bizim bildiğimiz kara sığır. Yayla otlarıyla beslenmiş hayvanlardan olur bu. Yani dışarıdaki hayvanlardan olmaz. Kesinlikle olmaz.
22: O tadı lezzeti alamaz.
23: Olur ama bu lezzeti bulamazsın bundan.
6: Etler makineden geçirilerek kıyma haline getiriliyor.
22: Et
1: etimizi kıymadan geçirdik.
23: Evet, sonrasında kıydık. Bunu güzelce böyle tuzlayarak güzel bir yoğuracağız.

0: Ama iyi yoğuracağız ki köftemiz güzel bir karışımı elde etmek için yoğurulması gayet iyi olması lazım.
1: Akçaabat köftesine talepte bir hayli yoğun.
0: Kargo yapıyoruz. Kargo yapıp gönderiyor özel kutusu. Özel kutusu var. İçinde buzuyla beraber kargolar gönderiyor.
2: Ne bir sıkıntı olur.
0: Kesinlikle yok.
2: Her şeyi yaptık, yoğurduk. Artık bu elde bunu yani belli şeyde kıvamda da tutmak gerekiyor değil
0: mi? Tabii kesinlikle yani? Bunu bir gramajı var, bir büyüklüğü var. Dolayısıyla bunu ayarlamak
2: lazım. Kalınlık, incelik de önemli.
0: Aynen öyle. Bir iyi ezmek lazım köfteyi. Izgarada biri ince, biri büyük, biri küçük olmaması lazım.
1: Köftenin pişirilmeden önce dinlendirilmesi de oldukça önemli.
0: Böyle bir 2-3 saat dinlenmesi lazım.
2: Tabii. Lezzet fark ediyor.
0: Tabii. Ama bir gün dursa bal olur.
2: Köftelerimiz hazır. Mangal başına gidiyoruz. Bakalım nasıl pişireceğiz. Mangalla kavuştuk. Peki ustam, bunun tabii her şeyin yarısını pişirmesi de önemlidir mutlaka. Nelere dikkat etmek lazım pişirirken?
0: Pişirirken çok harlı ateşe bırakmamak lazım. Özellikle köfteyi. Eti bırakabiliriz ama köfteyi bırakamayız.
2: Ateşte olmayacak.
0: Çok harlı ateşte olmayacak. Biraz böyle dinlek közde olacak. Bu şekilde bak, burası çok kızgın, oraya bırakamıyorum köfteyi. Bu tarafta pişireceğiz.
2: Ağır ağır pişecek ya.
0: Aynen öyle.
2: Yaklaşık 7-8 dakika aralığında gördüğünüz gibi o mangalda pişen köftelerimiz artık sunuma hazır. Hemen yerine koyalım. En ufak bir kızarıklık yok, bir yanmışlık da yok. Tamamen kıvamında.

0: olan indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Alibaba, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nı mahkemeye verdi. Pentagon bu yılın başlarında Alibaba'yı Çin ordusuyla bağlantılı olduğu öne sürülen şirketler listesine dahil etmişti. Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde açılan davada Alibaba söz konusu kararın hiçbir hukuki ve fiili dayanağı bulunmadığını savundu. Şirket Çin ordusuyla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddederken listeye alınmasının ticari faaliyetlerine ve uluslararası itibarına zarar verdiğini belirtti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Bir grup muhterise bu partiyi bırakacaksan bana yazıklar olsun.
5: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz.
6: CHP'deki gerilim devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ilk kez bir araya geldi. İki ismi aynı safta buluşturan CHP'nin 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreniydi. Zoraki tokalaştılar. Aralarında soğuk rüzgarlar esti. Yaşanan parti içi kavga sonrası ikili arasında bu ilk yakınlaşma artık sular durulur mu sorusunu beraberinde getirdi. Fakat analistler aynı şeyi söylemedi.
7: Sayın Özgür Özel, kişisel kavga görüntüsü vermiyorum ama siyasi hattımdan da çekilmiyorum. Çekilmiyorum demek istiyor. Yani bir ikisinin de karşılıklı bir nezaket okuması var.
8: Tokalaşma diyebileceğimiz bir durumla karşı karşıya kaldık. Aslında bu tokalaşma dediğiniz, musafaha dediğiniz el sıkışma karşılıklı güveni, duyguları ve birlikteliği ifade eder.
6: Akademisyen Can Türk Caner, cenaze törenindeki resimde Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i dışlamadığını ama otoritesini hissettirdiğini söyledi.
7: Esasen şunu demek istiyor Sayın Kılıçdaroğlu, seni yok saymıyorum. Ama seni meşru genel başkan olarak da görmüyorum. Çünkü...

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı benim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde asıl otorite benim anlamına geliyor.
1: Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ise zoraki tokalaşmayı safları sıklaştırmak değil, siyasi sela olarak yorumladı.
2: O yan yana gelmek, omuz omuza yürümekle safları sıklaştırmakla aynı şey değil. Safları sıklaştırmak, dayanışmayı cenaze namazında zoraki saf tutmak ise aslında siyasi selayı anlatıyor.
1: Akademisyen Caner ve gazeteci Müderrisoğlu CHP'deki ayrışmanın daha da devam edeceği görüşünde.
2: Artık bir testi çatladıysa içinde ne varsa onu sızdırır. CHP'nin içinde de gerçekten birikmiş problemler, arınma ve iktidar mücadelesinin bütün iddiaları ve belgeleri şu anda sızıyor. O nedenle de kolay kolay o küp bir daha yapıştırılmaz. Yapıştırılsa da ondan bir hayır çıkmaz.
0: Yaşanan bütün olayların kamera önünde yapılması esasen bir yani siyasi açıdan bir araya gelme, birlikte olma veya birlikte hareket etme havasını vermiyor. Tam tersine tabanlarına yani kendi hatlarına kontrollü, evet, bir cenazenin vermiş olduğu birleştiriciliğin bir karşılığı olarak ama daha derinde, daha dipte bir siyasi ayrışmanın olduğu mesajını veriyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Aselsan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara zirvesi öncesi Türk savunma sanayinden övgüyle söz etti. Zirvede tarihi bir dönüşüm beklendiğini ifade etti.
4: Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3000 savunma sanayisi şirketi var.
1: Washington'daki Atlantik Konseyi'nde konuştu Rutte. Ana gündemi 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesiydi. İttifakın kritik adımlar atma sürecinde olduğunu vurguladı.
4: Zirveden en büyük beklentim savunma yatırımlarında tarihi bir dönüşüm.
1: Bu kapsamda Türk şirketlerinin rolünün önemine vurgu yaptı.
4: Aselsan, ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor. Sanayi tabanının Kaliforniya'dan Türkiye'ye kadar uzandığını anlamamız gerekiyor.
1: Rutte, Ankara zirvesinde ittifakın caydırıcılık, birliktelik ve savunma kapasitesinin artacağını da ifade etti.
4: İşte NATO 3.0 budur. Daha güçlü bir Avrupa ve daha güçlü bir NATO. Artık artan savunma talebini karşılayacak üretim kapasitesine ihtiyaç duyuyoruz.
1: Rutte, NATO'nun ABD'ye bağımlılığının azaltılacağına da vurgu yaptı.
4: NATO 3.0 süreci ABD'ye daha az bağımlı ancak ABD'nin ittifak içindeki güçlü konumunu koruduğu yeni bir yapı.
1: ABD-Türkiye arasındaki F-35 meselesi de sorulan Rutte yanıt vermekten kaçındı.
4: Bunlar öncelikle iki ülke arasındaki ABD-Türkiye meseleleridir. Ancak başkan ve başkan yardımcısının dün bu konuda yaptıkları açıklamalar zaten ortada. Trump's leadership.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: 6 Cumartesi sabahından günaydın sevgili izleyenler. Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. Yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla en sıcak başlıkları sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim ilk haberimizde bizim çocuklardan 2026 Dünya Kupası'nda D grubunu bir galibiyet ve iki mağlubiyetle tamamlayarak turnuvaya veda eden A Milli Futbol takımımız yurda döndü. A Milli Futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından yurda geldi. D grubunda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet elde ederek son sırada kalan milliler turnuva sürecini tamamlayarak özel bir uçakla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inişini gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da heyetle birlikte İstanbul'a geldi. Evet, millilerimizin dönüşünü de taşıdık ekranlarınıza. Şimdi dünyadan gelişmelerle devam edeceğiz. İsviçre'de müzakere masasına oturan Amerika Birleşik Devletleri ile İran sahada bir kez daha karşı karşıya geldi gece saatlerinde. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir geminin vurulmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'a misilleme saldırısı düzenledi. Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükselmiş oldu. CENTCOM'dan da açıklamalar vardı. İran'a ait füze ve İHA depolarıyla kıyı radar tesislerinin vurulduğunu duyurdu CENTCOM. İran ise saldırıların cevapsız kalmayacağını söyledi.
1: ABD İran hattında tırmanan Hürmüz gerilimi karşılıklı restleşmelerin ardından sahaya taşındı. 14 Haziran'da varılan mutabakat sonrası boğazdan geçen bir gemiye ilk kez saldırı düzenlendi.
2: Hürmüz boğazına giren büyük bir gemiye dronla saldırdılar.
1: Trump'ın sözlerinin ardından ABD ordusu harekete geçti, İran'a saldırılar başladı. Açıklamayı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM yaptı. Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait füze ve İHA depolarıyla kıyı radar tesislerinin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM harekatın İran'ın Singapur bayraklı Ever Lovely adlı ticari gemiye drone'la düzenlediği saldırıya misilleme niteliği taşıdığını vurguladı. Açıklamada Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunacağı ve bölgedeki ticari gemilere destek verilmeye devam edileceğinin altı çizildi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran Ateşkes Anlaşması'nı imzaladı. Biz de buna uyduk. Anlaşmazlıklar telefonla çözülebilir. Ancak şiddete şiddetle karşılık verilecektir sözleriyle Tahran yönetimine sert mesaj gönderdi. Tahran yönetimi ABD füzelerinin Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik bölgesini hedef aldığını duyurdu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD müzakereler sürerken İran'a bir kez daha saldırdı. Trump, ateşkese ve müzakere ilkelerine bağlı olmadığını gösterdi açıklamasını yaptı. Saldırılara ilişkin İran devrim muhafızlarından da açıklama geldi. Açıklamada deniz ve hava kuvvetlerimiz bu saldırıyı bertaraf etmeyi başardı. Saldırgan güçleri geri çekilmeye zorladı. Böylece İran'ın toprak ve karasuları üzerindeki egemenliğini korudu denildi. Cevabımız seçtiğimiz zaman ve yerde hızlı ve kararlı olacaktır ifadesi de açıklamada yer aldı. Gece ilerleyen saatlerde ABD medyası saldırıların bittiğini duyurdu.
0: Efendim Hürmüz Boğazı'nda tırmanan kriz Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ı bir kez daha doğrudan karşı karşıya getirdi. Trump'ın Hürmüz Boğazı'na giren büyük bir gemiye drone'la saldırdılar açıklamasının hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri ordusu misilleme operasyonu başlattı. Ayrıntıları daha haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız şimdi.
3: ABD ile İran arasında tansiyon yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda Singapur bayraklı bir ticaret gemisine düzenlenen İran kaynaklı İHA saldırısının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a ait füze, İHA ve radar tesislerine hedef alan sınırlı hava operasyonu gerçekleştirdi. Bu anlaşmanın imzalanmasından sonra ABD'nin İran'a yönelik ilk doğrudan askeri müdahalesi oldu. Başkan Donald Trump saldırıyı ateşkesin aptalca ve kabul edilemez bir ihlali olarak nitelendirdi. Trump, ABD'nin yeni bir savaş istemediğini ancak İran'ın ticari gemilere ve uluslararası deniz trafiğine yönelik saldırılarının karşılıksız bırakılmayacağını söyledi. Başkan yardımcısı J.D. Vance de şiddet şiddetle karşılık bulur mesajını vererek Washington'ın caydırıcılık politikasını sürdüreceğini açıkladı. Washington'ın hukuki argümanında net, Trump yönetimi Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz ticaretinin serbest geçiş hakkına tabi olduğunu ve İran'ın ticari gemilere müdahalesinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunuyor. CENTCOM'sa operasyonun yalnızca askeri hedeflere yönelik orantılı meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini belirtiyor. ABD'nin akı medyasındaysa dikkat çekici bir ortak değerlendirme öne çıkıyor. Reuters ve Axios, Beyaz Saray'ın diplomasi masasını tamamen devirmek istemediğini ancak İran'ın ateşkesi ihlal eden adımlarına askeri karşılık vermekte kararlı olduğunu yazıyor. Analizlerde Washington'ın hem müzakere sürecini korumaya hem de caydırıcılığını göstermeye çalıştığı belirtiliyor. Öte yandan uzmanlar anlaşmanın geleceğinin artık sahadaki gelişmelere bağlı olduğu görüşünde. Özellikle Hürmüz

0: Boğazı'nda yeni bir saldırı yaşanması veya İran destekli bölgesel grupların süreci sabote edecek adımlar atması halinde 60 günlük müzakere takviminin ciddi risk altına girebileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık Washington'da diplomatik temasların tamamen kesilmediği ve askeri iletişim kanallarının açık tutulmaya çalışıldığı da ifade ediliyor.
1: Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. İhracat 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor dedi. Erdoğan, Türkiye'nin başarı grafiğinin yıldan yıla arttığını da söyledi ve bir yıldaki ihracatın artık bir haftada yapıldığını vurguladı.
2: Yıllık ihracat bir haftada yapılıyor dedi. İhracatçılara reeskont kredisi müjdesi verdi.
3: Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz.
2: Başkan Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.
3: Bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda.
2: Başkan Erdoğan, savunma sanayinde rekor üstüne rekor kıran ihracat rakamlarını da paylaştı.
3: 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldi. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz.
2: Kesintisiz büyüme oranlarına da değindi Başkan Erdoğan.
3: Türkiye'nin karşılaştığı çeşitli güçlüklere rağmen nereden nereye geldiğini dünyayı takip eden ufku ve gözleri açık herkes görebiliyor. 2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık.
2: Türkiye'nin ihracatının yıldan yıla arttığını söyleyen Erdoğan, bununla yetinmeyeceğiz dedi.
3: Yakın coğrafyalarda yoğunlaşan ihracat ağımızı daha uzak coğrafyalara doğru genişleterek yeni mekanizmalarla bu başarı hikayesini daha da ileriye taşıyacağız.
1: Sevgili izleyenler, AK Parti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Sapanca'da kampa girdi. Erdoğan'ın bugün tarihi bir konuşma yapması bekleniyor. Gelin hemen biz de o noktaya gidelim. Daha fazla ayrıntıyı almak istiyoruz. A Haber muhabiri Mert Hacalioğlu Sakarya'da bizi bekliyor. Hemen sözü Mert'e bırakalım. Günaydın Mert, hoş geldin yayına.
4: Teşekkürler. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın ikinci gününden herkese günaydın diyerek başlayalım. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerine doğru İstanbul'dan hareket ederek Sapanca'ya geldi ve geceyi burada kampta geçirdi. Bugün ise açılış konuşmaları olacak ve tarihi mesajlar vermesi bekleniyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın. Özellikle bu süreçte terörsüz Türkiye süreci, Türkiye yüzyılı, partinin parti içi siyasetin, politikaların yürütülmesi noktası yapılacak değerlendirmeler ve önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası gibi birçok konu başlığının değerlendirmesi beklenmekte. Özellikle istişare kamplarında AK Parti son bir yılın muhasebesini yapıyor. Bundan sonraki sürecin de aslında hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda çeşitli kurul toplantıları da olacak. Bu kurul toplantılarında güvenlik, kalkınma, savunma, ekonomi ve toplumu yakından ilgilendiren konular değerlendirilecek. Özellikle ortak

0: Akıl platformu altında, başlığı altında yapılacak toplantılarla birlikte milletvekilleri ve partinin A takımı bakanlarla, kabine mensuplarıyla bir araya gelecek ve sahadan gelen talep, öneri ve şikayetleri birincil olarak iletecekler ve tabii ki kampta da bunların çözümü noktasında atılması gereken adımlar gibi birçok konu enine boyuna değerlendirecek. Öte yandan tabii ki ekonomik gelişmeler de kampta kendine geniş bir yer bulacak. Bugün saatler 10 itibariyle aslında açılış başlayacak ve 10'dan sonra da aslında ilk konuşmalar yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Oradan verilecek mesajlar, çıkacak mesajlar, talimatlar oldukça önemli ve dikkat çekici olacak. Dün AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'la birlikte Medya ve Tanıtım Başkanı Faruk Acar kameralar karşısında geçmişti ve Başkan Erdoğan yarın tarihi bir konuşma yapacak demişti. AK Parti'deki istişare kültürüne değinmişlerdi ve bugün Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından da biliyorsunuz aynı zamanda AK Parti'nin de bu yıl 25. yılı, yani çeyrek asırdan söz etmekteyiz. Buna ilişkinde yeni bir parti müziği, parti şarkısını ilan edeceklerini dile getirmiş durumdalar. Dillere pelesenk olacak bir şarkı hazırladık dediler. Aslında kampta hem ifade ettiğimiz gibi ciddi konular gerçekleştiriliyor, hem de aslında bir araya gelerek birlik ve beraberliğin ortaya konulması sağlanıyor. Özellikle Eyüp Kadir İnan muhalefette koltuk kavgaları sürerken bizde birlik beraberlik hat safhada ifadelerini kullanmıştı aslında. Biz de burada bu ortamı yakinen takip ediyoruz ve görüyoruz. İfade ettiğim gibi ilerleyen saatlerde Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına şahitlik edeceğiz. Bizler kameraman arkadaşım Barış Yar'la birlikte buradayız. Takibimiz sürüyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Mert. Paylaştığın bilgiler için yine Mert'ten bilgileri almaya devam edeceğiz Sapanca'dan. İş siyasete devam edelim efendim. CHP'de olağan kurultay takviminin Eylül'de başlatılması beklenirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte gerginliği tırmandırmamak adına güvenli liman söylemini öne çıkaracağı belirtildi. Tabii bu sürede arınma süreci hızlanır yorumları da var ve şaibeli kurultay davası elbette önemli. Onunla ilgili de bir yorum geldi. O yorumu yapan kişi de eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tı.
2: Yeniden seçimlerimizi yaparız. Mahalleden başlarız. Delege gelir, seçimi yapar, oturur adam gibi kurultay yaparız. Mesele biter.
3: Olağanüstü kurultay çağrılarına kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi olağan kurultay için takvimi Eylül ayına işaretledi. Sürece dair yol haritası da adım adım şekilleniyor.
2: Şimdi eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil. Çünkü mahkeme iptal etmiş. Neden? Şaibe var diye.
3: Kulislere göre Kılıçdaroğlu gerginliklerden uzak, birlik ve bütünlüğü koruyan bir atmosferde kurultaya gidilmesini istiyor. Süreç boyunca da konuşmalarında güvenli liman mesajları verecek.
2: Bütün partilerin seslenmek istiyorum. Hiç kimseyi ötekileştirmem. Hakaret içermediği sürece partilerimizin tamamı beni rahatlıkla eleştirebilirler. Gerçek partili odur.
3: Eylül'e kadar partideki arınma takvimi de işleyecek. Kılıçdaroğlu ve yönetimi adım adım milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarını ihraç veya görevden almalara devam edecek.
4: Kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği. Yani partinin kurumsal kimliğini zedeleyecek herhangi bir iş ve eyleme karşı kayıtsız kalmamız mümkün değil.
3: Şaibeli kurultay davasını açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da gazeteci Murat Dinler'e konuştu.
5: Seçimin işte meşru zeminde yapılıp yapılmadığı konusu tartışılması her Cumhuriyet Halk Partisi gibi benim de zoruma gitti. Partide yanlışlar yapanlar varsa temizlensin ve benim partim tertemiz yoluna devam etsin dedi.
3: Savaş, Kılıçdaroğlu'nun şaibeye karışan isimlerden arınma hamlesini de destekledi.
5: Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir şaibe bulunursa ve bu şaibeyi yapanlar ortaya çıksın, gerekli cezayı görsün, Cumhuriyet Halk Partisi tertemiz yoluna devam etsin istedim.
3: Önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu'nun ekibine katılabileceğinin ilk sinyalini de verdi.
5: Önümüzdeki günlerde genel merkezde uygun bir görevde görev ifa ederim. Mühim olan o görevi yaparken liyakatlı, layık bir şekilde hakkını vererek yapmak. Yani illa bir makam şart değil ama büyük ihtimal ben Ankara'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte çalışırım.
1: Sevgili izleyenler, tüm dünyada özellikle de Avrupa'da İslamofobiyi sık sık konuşuyoruz. İskandinav ülkesi Danimarka ülke genelinde ezan sesini susturmak için harekete geçti. Göç ve Uyum Bakanlığı öncülüğünde başlatılan hukuki süreç

0: cami minareleri ve ezan sesi kirlilik olarak nitelendirilerek hedef alındı.
1: İslami değerleri yok saydılar. Ezan ve cami minaresini yasaklamak için yargıya başvurdular. Tepki çeken adım Danimarka'dan. Kopenhag hükümeti sınırları içindeki Müslüman nüfusun ibadet özgürlüğünü doğrudan ilgilendiren yeni bir yasak için harekete geçti. Göç ve Uyum Bakanlığı ülke genelinde ezan sesini tamamen susturmak için hukuki süreç başlattı. İslam düşmanı adım bununla da sınırlı kalmadı. Ezanı gürültü kirliliği olarak hedef alan bakanlık, cami minarelerini de görüntüsü yüzünden yasaklama kararını hayata geçirebilir. Bu sürecin arkasında Göç ve Uyum Bakanı Morten Botskov bulunuyor. Botskov'un hadsiz karar için temel argümanı İslam görünürlüğünün kamusal alanı meşgul etmesi bahanesi.
2: Danimarka çatıları üzerinde ezan duyulmamalı. Sokakta yürürken kendinizi İslam'a batın bir banliyösünde hissetmemelisiniz.
1: Bu girişim 300 binden fazla Müslümanın yaşadığı Danimarka'da bir ilk değil. Öyle ki Göç ve Uyum Bakanlığı 2020-25 yılları arasında da benzer kısıtlamalar için adım atmış. Ancak bazı bölgeler dışında ülke genelinde bir yasağı hayata geçirememişti. Danimarka geçtiğimiz yıllarda defalarca Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuyla gündeme gelen ırkçı politikacı Rasmus Paludan nedeniyle de eleştirilerin odağındaydı.
0: İzleyenler, Venezuela'da meydana gelen iki büyük depreme dair yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde çifte deprem yaşayan Venezuela'dan korku dolu görüntülere bakacağız. Onlardan sonuncusu bir apartmanın yıkılma anına ait. Bina içerisindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bina sakinlerinin panikle kaçtığı görülüyor ilk olarak. Depremin şiddetiyle birlikte önce duvarlarda derin çatlaklar oluşuyor. Uzun süre devam eden sarsıntı binayı çökme noktasına getiriyor. Ve bu sırada da binadakiler de koşarak kaçmaya devam ediyor. Ve sonrasında da işte o yıkım görüntüsü kayda geçti. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye bölgeye arama kurtarma ve insani yardım desteği sağlamak için harekete geçti sevgili izleyenler. AFAD koordinasyonunda oluşturulan iki yardım ekibi askeri nakliye uçaklarıyla Venezuela'ya gönderildi.
1: Türkiye Venezuela'ya iki yardım uçağı gönderdi. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla harekete geçti. AFAD koordinasyonunda belirlenen iki ayrı yardım ekibi, askeri nakliye uçaklarıyla Venezuela'ya gönderildi. Uçaklarda toplam 38 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi, 5 kişilik UNKE ekibi, Türk Kızılay'ından 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 arama kurtarma köpeği ve 3 donanımlı araç yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliği kanalıyla bölgedeki gelişmeler ve ihtiyaç analizleri yakından takip ediliyor.
0: Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi olan Aselsan'ın geliştirdiği yapay zeka destekli kent güvenliği yönetim sistemi 81 ilde güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynuyor. O sistemlerin kullanıldığı yerlerden biri de Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi. Burcu Özüduru ve Şükrücan Çankaya o merkeze gitti ve şehrin güvenliğinin son teknoloji kameralarla nasıl sağlandığına tanıklık etti.
3: Burası Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi. Şehrin güvenliği Aselsan'ın geliştirdiği yapay zeka destekli kent güvenliği yönetim sistemi de buradan sağlanıyor.
4: İlimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında yerli ve milli teknolojilerden azami şekilde faydalanmak şart olmuştur.
5: İhbar ilk olarak 112'ye geliyor. Ardındansa telsiz operatörüne. Onun ilk işi ise öncelikle o gelen adresi haritadan kontrol etmek. Ardından da bölgeye ilgili birimi yönlendirmek.
6: Merkez 54-18.

0: Derince Eğitim Araştırma Hastanesi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi. Acil kısmı otoparklarda çıkış engel araçlar olduğu bilgisi. Vatandaşın mağduriyet yaşadığı bilgisi var. Tamam, kimseye gelemeyecek.
1: CityGuard Kent Güvenliği Yönetim Sistemi 81 il ve 920 ilçede şehir güvenliğine hizmet veriyor.
2: Kamuya açık alanlara yerleştirdiğimiz, kent güvenlik yönetim sistemi olarak tabir ettiğimiz, kısaca KGS olarak telaffuz ettiğimiz yüksek çözünürlüklü görüntüleme kameraları, yine ilimizdeki araç hareketliliklerini tespit ve analiz etmek için kullandığımız plaka tanıma sistemine ait yine yüksek çözünürlüklü kameralar.
3: Kent güvenliği yönetim sisteminde kullanılan kameralar Aselsan'ın geliştirdiği yapay zeka destekli kameralar. Ekipler ise bu noktada özellikle 7/24 esasına dayanarak kentin güvenliğini sağlayan o kameraları bu dev ekranlardan izliyor.
1: Yapay zeka destekli analizleri içeren 150 bin aşkın Odakan yaka kamerası da sahada güvenlik güçleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.
3: Kent güvenlik yönetim sistemine polis ekiplerinin yakasında bulunan yaka kameraları da dahil. Bu şekilde ekipler kimlik kontrolü yaparken aracın içerisinde bulunan kişilerin de o kameralar sayesinde yüz taramasını yapıyor.
1: Odakan kameralar her türlü ışık ve hava koşulunda 7 gün 24 saat boyunca yüksek performans ve üstün görüntü kalitesi sunuyor.

0: Yeşilçam'ın tartışmasız en büyük isimlerinden biriydi. Bir usta, bir Çınardoğu. Hayat verdiği birbirinden farklı karakterlerle gönüllere taht kurdu, kalplere dokundu. Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. Kadir İnanır 77 yaşında yaşamını yitirdi. Hepimizin bir kez daha başı sağ olsun.
1: Vay ana, bu ne güzel kız böyle.
2: Efsane isimden acı haber geldi. Türk sinemasının dev çınarı Kadir İnanır hayatını kaybetti. Unutulmaz rolleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu 77 yaşında yaşamını yitirdi.
3: Ağlama Samet. Ağlama yavrum. Geriye götüreceğim seni. Ne olur ağlama.
2: Tüm Türkiye'yi yasa boğan haber ünlü sanatçının tedavi gördüğü hastaneden geldi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan usta isim son olarak zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Entübe edilen İnanır'dan beklenen iyi haber ne yazık ki gelmedi. Yoğun bakım ünitesinde günlerce süren yaşam mücadelesini kaybetti.
4: Ağrı yazmalı bir dakika.
5: Durursam bir daha kurtulamam.
4: Biraz süt versene.
2: Selvi Boylu Mal Yazmalım, Devlerin Aşkı, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü ve daha yüzlerce filmde canlandırdığı karakterlerle milyonların gönlünde taht kuran ünlü ismin ölüm haberinin ardından sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran İnanır'dan geriye yüzlerce film kaldı.
0: Niğde'nin Bor ilçesindeki havai fişek fabrikasında bir patlama meydana geldi dün. Bir işçi de ne yazık ki hayatını kaybetti. Bir işçi de ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

0: Havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Bir işçi yaşamını yitirdi. Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan havai fişek üretim tesisinde meydana gelen patlamada ortalık savaş alanına döndü. İhbarlı olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı.
1: Yaralılardan bir işçi hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bir diğer işçi ise ilk Bor Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından ileri tedavi amaçlı il dışında bir hastaneye sevk edildi.
0: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada patlamanın nedeninin araştırılması için bir mülkiye müfettişi de bir polis müfettişinin görevlendirildiği bildirildi.
1: Patlama bir kişinin hayatına mal oldu. Patlamanın ardından çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
2: Sevgili izleyenler, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kadın büfede karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşine tabanca doğrulttu. Bakın ekranlarınıza da geliyor o görüntüler. Neyse ki tabanca tutukluk yaptı.

0: doğrultarak tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaptı, ateş almadı. Karısının elinden tabancayı almaya çalışan adam kabzanın çarpması sonucu yüzünden yaralandı. Gözaltına alınan kadın ifadesinde eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir anlık öfkeyle hareket ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Gültür Ayşe Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Çıkmaya da devam ediyor. Karaal'ın aracında GPS cihazı olduğu ortaya çıktı ve cihazı yerleştiren kişinin ise eski bir İBB çalışanı olduğu belirlendi.

0: öyle telefonla konuşuyormuş gibi yapıyor. Ardından eğiliyor ve Erhan Karal'ın aracına takip cihazını işte bu şekilde yerleştiriyor.
1: Erhan Karal'ın aracına GPS takan kişi eski İBB çalışanı çıktı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen, yürütülen bu soruşturmanın dosyasında yok yok.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal 17 Haziran'da İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Karal iki gün sonra Tuzla'da bir inşaatta bulunurken soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Erhan Karal'ın aracında GPS cihazı olduğu ortaya çıktı.
0: İşte GPS cihazını takan kişinin kim olduğunu da hemen açıklayayım. Takan kişi ise meğerse geçtiğimiz dönemlerde kısa bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kişi Serdar Ulusoğlu'ymuş. Hı hı. Yani Erhan Karal'ın, kaçırılan Erhan Karal'ın aracına GPS cihazını takan, takip cihazını takan yine kendilerinin içinde biri olan, evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu ortaya çıktı.
1: Polis ekipleri Karal'ın aracına GPS takan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. O şüphelinin eski İBB çalışanı olduğu ve takip cihazının kaçırılma olayından tam 4 gün önce yerleştirildiği saptandı.
0: Öyle telefonla konuşuyormuş gibi yapıyor, ardından eğiliyor ve Erhan Karal'ın aracına takip cihazını işte bu şekilde yerleştiriyor ve kendisine soruyorlar. Bunu neden yaptın? Diyor ki daha öncesinde yapılan operasyonlarla Kültür AŞ'nin müdürü yolsuzluk sebebiyle biliyorsunuz cezaevinde. Hı hı. Ve yerine gelen Erhan Karal'ın almış olduğu bu rüşvetlerde daha çok kendi şahsına menfaat sağladığını ve bundan dolayı da aralarında bir tartışma çıktı ve bu tartışmadan dolayı kendisinin işten çıkarıldığını ve onun da işte bu rüşvet alımını, işte kendisini takip etmek istediğini ve bu sebeple bu cihazı taktığını söylüyor. Bu kendisinin iddiası. Ama şimdi İstanbul polisi şunun üzerinde duruyor. Yani bu Ulusoğlu'nun kaçıran kişilerle ilişkisi nedir? Ve özellikle de şu an asıl sorulan soru şu. Bu 300 kilogram, 500 kilogram altın iddiası var. Bu altınlar nerede? Bu altınların gerçek sahibi İmamoğlu mu? Yoksa Serdal Taşkın mı? Kültür AŞ'nin müdürü? Tüm bunlar cevap bekliyor.
1: İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda bugüne kadar toplam 21 kişi gözaltına alındı. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
2: Efendim, Malatya'dan bir haberle devam edeceğiz şimdi. 60 yaşındaki Mehdiye Genco belediye otobüsünde kalp krizi geçirdi. Yolcunun rahatsızlandığını gören otobüs şoförü güzergahını hemen değiştirerek yaşlı kadını hastaneye yetiştirmek için adeta zamanla yarıştı.
1: Otobüste kriz geçiren yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi. Malatya'da belediye otobüsünde yaşanan olay hem yolcuları hem de sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Yeşilyurt'la şehir merkezi arasında sefer yapan otobüste yolculuk eden 60 yaşındaki Mehdiye Genco aniden fenalaştı. Yolcuların uyarısı üzerine şoför Erdoğan Küllü güzergahını değiştirdi. Küllü otobüsü hızla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi. Şoförün hızlı refleksi sayesinde hasta kısa sürede acil servise ulaştırıldı. Genco'nun kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
3: Yolcumuzun içeride rahatsızlandığını içerideki yolcular tarafından bana iletildi. Evet.

0: ben de yaptığım kontrol neticesinde kalp krizi olma ihtimali değerlendirerek amirlerimizin haberi doğrultusunda en yakın hastaneye ulaştırdık. Hasta kendinde değildi, bilinci hiçbir şekilde yerinde yoktu. Buna dayanarak ben de gerekli olanağı sağlamak için en yakın hastaneye ulaştırdım hastayı kendisine.
1: Sevgili izleyenler, ekranlarınıza gelen bu görüntülerde Kayseri'de kayda geçti. Kayseri'de hürmetçi sazlığına düşen tayı kurtarmak için suya atlayan görevinin mücadelesi cep telefonu kamerasına an be an yansıdı. Tay uzun uğraşlar sonucu karaya çıkarıldı.
2: Sazlığa düşen tayı kurtarmak için suya atladı. Olay Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Kayseri'deki Hürmetçi Sazlığı'nda meydana geldi. Bir tay dengesini kaybederek suya düştü. Hayvan ne yapacağını bilemezken imdadına yıl kalplarının bakımından sorumlu Bekir Erdem yetişti. Erdem hiç düşünmeden suya atlayarak tayı kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Erdem uzun uğraşlar sonucu tayı sudan çıkardı.
1: Sevgili izleyenler, yükseköğretim kurumları sınavına giren bir genç salona gizlice cep telefonu soktu. Sınav anında yapay zekadan da yardım alarak kopya çekmeye çalıştı. Ancak salon görevlileri genci hemen yakaladı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan genç ifadesinde ise planlı değildi, kopya çekmek bir anda aklıma geldi dedi.
2: YKS'de yapay zekayı kullanarak kopya çekmeye çalışan genç tutuklandı. Zanlı ifadesinde bir anlık gaflete düştüm, pişmanım dedi. Skandal olay İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. 20 yaşındaki bir aday cep telefonunu AYT oturumuna girerken şortunun içine gizleyerek sınav salonuna soktu. Sınav esnasında telefonunu çıkaran genç, fen bilimleri kitapçığının iki sayfasını fotoğraflayıp soruları yapay zeka uygulamasına yükledi ve cevapları aramaya başladı. Sınav anında hareketlerinden şüphelenilen aday salondan çıkarken durduruldu. Üst aramasında sınıfa gizlice soktuğu telefon cebinden çıktı. Polis ekipleri genci gözaltına aldı. İfadesinde şüpheli, sınava girerken telefonu yanında götürme amacım kesinlikle kopya çekmek değildi. Ancak sınav esnasında bir anlık gaflete düşerek böyle bir girişimim oldu. Sınav salonuna cep telefonuyla girdiğim için ve soruların fotoğraflarını çektiğim için pişmanım dedi. Kopya çeken üniversite adayı genç, ÖSYM kanununa muhalefet suçundan tutuklandı.
1: Evet, hakikaten oldukça ilginç bir haberdi. Efendim, çocuklar karnelerini aldı dün. Tatili nasıl geçirmeleri gerekiyor elbette, bunu da konuşacağız. A Haber muhabiri Meral Dağlılar bizi bekliyor. Bu konuya dair bizleri bilgilendirecek. Hemen dönelim. Meral, günaydın, hoş geldin yayına. Artık dün itibariyle çocuklar tatile girdi ve veliler de kara kara düşünüyor. Tatili nasıl geçireceğiz? Çocuklar bu zamanda nasıl etkinlikler yapmalı? Nasıl bir düzen içerisinde olmalı? Hemen soruyu da sana yöneltelim, cevabı için sözü sana bırakalım.
3: Evet Merve Özkan, dün itibariyle artık çocuklar 2,5 aylık uzun bir tatilin içerisine girmiş oldular. Peki bu tatili sadece uyuyarak mı yatarak mı geçirecekler ki planları o yönde gibi gözüküyor. Veliler bu noktada onlara nasıl destek sunabilir? İşte bunları konuşacağız. Elbette ki çok kıymetli bir yayın konuğum var. Doktor Rukiye Karaköse bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz önce.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
3: Hocam uzunca bir tatilin başlangıcı bugün itibariyle başladı. Çocuklar bu yaz tatilini sizce nasıl geçirmeli?
4: Tatil tabii ki dinlenme demek, oyun oynama demek, normaldeki kuralların biraz esnemesi demek. Ama bu demek değil ki öğrenmeye tamamen bir paydos veriyoruz. Okuldaki gibi olmasa da biraz daha esnek olmak koşuluyla öğrenme devam etmeli. Yaşam deneyimlerini zenginleştirmeliyiz. Ebeveynle zaman geçirmeyi arttırmalıyız. Mesela ebeveynine evde bir şeyler için yardım etmek, beraber bir kurabiye yapmak, beraber bir tamir yapmak yaşam deneyimidir. Veya birlikte seyahatlere çıkmak, birlikte yürüyüş, birlikte doğayı keşfetmek ve mümkünse her gün az da olsa kitap okumak. Çünkü araştırmalar bize gösteriyor.

0: gösteriyor ki uzun süreli tatiller akademik becerilerin gerilemesine sebep oluyor. Okuma, öğrenme ve matematik, aritmetik becerilerde gerileme ve azalma görüyoruz uzun tatiller sonrasında. O yüzden mutlak bir öğrenmeye mola değil de öğrenmenin şeklini değiştirmek lazım.
1: Peki, ebeveynler en çok aslında hem özgürlük hem de sınır koyma noktasında zorluk çekiyor yaz tatili boyunca hocam. Buna nasıl bir öneride bulunuyor?
0: Özgürlük gerekli, çocuğun bireyselliği gelişecek. Sınırlar da gerekli, çocuğun güvenlik duygusu gelişecek ve topluma adaptasyonu mümkün olacak. Özgürlük ve sınırlar arasında çok bilinçli bir denge kurmak zorundayız. Tabii ki yazın birazcık esnetebiliriz demiştik. Mesela uyku saatinde bir esneme olabilir. Ya da ekran süresini yaşına uygun şekilde bir tık artırabiliriz. Ama bu demek değil ki sınırsız ekran vereceğiz. Bu demek değil ki uyku saati, uyuma, uyanma saati belli olmayacak. Biraz artıracağız, biraz özgürlük vereceğiz ama çocuğun aslında o sınırlara çok ihtiyacı var. Çünkü sınırsız bir hayat başta biraz mutlu eder gibi görünür ama sonra kaygıyı ve güvensizliği tetikler. Çocuğun güvenlik hissine sahip olabilmesi için ebeveynlerinin koyduğu güvenli sınırlara her zaman ihtiyacı var.
1: Peki biz 2,5 ayın sonunda bir verimli tatil geçirdik demek için nasıl bir planlamaya uymalıyız?
0: Her gün minik de olsa kitap okumamız gerekiyor. Burada tabii çocuğa oku demek yetmez. Bizim ebeveyn olarak okumamız ve model olmamız lazım. Kitap okuma saati yapabiliriz. Günde 3 sayfada olsa, 5 sayfada olsa yeni kitap, yeni bir bilgi edinmek gerekiyor. Birlikte doğayı keşfetmek. Bu yakınımızdaki bir parka gitmek de olabilir. Oradaki ağaçlara bakıp türleri nedir acaba? Bunun üzerine konuşmak da olur. Ve bol bol oyun oynamalılar mutlaka. Bu oyunları dijitalden çok sokakta düşerek, kalkarak, İtişip kakışarak oynamalarını tercih ederiz. Çünkü bunlar da sosyal mesafeleri, sınırları, bağ kurmayı, yenmeyi, yenilmeyi, hayal kırıklığı yaşamayı, bunu hazmetmeyi sağlıyor. Kısacası verimli bir tatil geçirdik demek hem minik minik öğrenmeye devam etmek, hem biraz daha esnek bir hayat planı, hem de yaşam deneyimlerini zenginleştirmek demek.
1: Hocam son olarak şunu da çok kısa sormak istiyorum. Şimdi 2,5 ayın sonunda bir okul marafonu yeniden başlayacak. O sona doğru yaklaşırken artık son haftalarda nasıl bir sisteme geçilmeli peki?
0: Son haftalarda uyku uyanıklık düzenimizi, ekran sürelerimizi yine yıl içerisinde nasıl yapıyorsak ona doğru yavaş yavaş kademeli geçirmemiz gerekiyor. Eğer zamanımız, ortamımız uygunsa neler öğrenmişlerdi, en son nitelerde neler geçirmişlerdi bunun üzerine bir sohbet edebiliriz. Eski kitaplarını bir gözden geçirebiliriz. Bu böyle çok katı bir akademik eğitim şeklinde değil ama neler işlemiştin, neler görmüştün, neler hatırlıyorsun, heyecanlı mısın? Duyguları üstüne konuşarak ve öğrenmenin heyecanını hissetmesini sağlayarak hazırlanabiliriz.
1: Teşekkür ederiz hocam. Yayın konuğum klinik psikolog Doktor Rukiye Karaköse bizlerle birlikteydi ve 2,5 yaz tatili hem ebeveynler hem de çocuklar nezdinde nasıl değerlendirmeli, işte bunları konuştuk diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım. Merve Özkan.
2: Meral'e ve konuğuna teşekkür ediyoruz paylaştıkları kıymetli bilgiler için. Ve şimdi Anadolu Diyarı zamanı. Anadolu Diyarı programı bu bölümde Van'ın İpek Yolu ilçesinden ekrana geliyor. Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan ilçe, tarihi ve kültürel değerleri yöresel lezzetleriyle de öne çıkıyor.

Gölcük ilçesi İpek yolundayız. Nüfusu 365 bin. Bölge idari işler ve sosyal yaşamla ön plana çıkıyor. Şimdi hep birlikte ilçeyi gezelim. Van'ın önemli turizm noktalarından bir tanesindeyiz. Van Kalesi eteklerindeyiz. Tabii Van Kalesi turizm ve tarihi açısından oldukça önemli. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler Van Kalesi'ne uğramadan geçmiyor. Hemen kameraman arkadaşım da ekranlara yansıtıyor. Ekranlarda da görüyorsunuz. Tabii tarihine değinecek olursak M.Ö. 9. yüzyıl döneminde kral tarafından yaptırılan bu görkemli yapı Van'ın en önemli tarihi simgelerden biri. Van Kedi Evi'ndeyiz. Kentin önemli simgelerinden bir tanesi Van Kedisi. Beyaz tüyleri ve renkli gözleriyle dikkat çekiyor. Çok ilgi çekiyor değil mi? Şimdi buraya gelen turistler

0: mutlaka buraya uğruyor.
1: Yani illaki gelen uğrayan oluyor, merak edenler oluyor. Biz tabii elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. İsteyen olursa da içeri girip fotoğraflarını çekmek istiyor. Beslemek isteyen besleyebiliyorlar.
0: Özellikleri neler?
1: Yani Van Kedisi'nin özellikleri bir gözünün mavi bir gözün sarı olması. Genelde bir gözü mavi bir gözü yeşil oluyor. Bir gözü mavi bir gözü kahverengi olanlar da var.
0: Tek göz oluyor.
1: Tabii onlar tek göz oluyor ve o kahverengi mavi olanlar çok çok nadir oluyor. Milyonda bir olacak şekilde. Tabii bunlar da üç klasmana ayırıyor. Mavi, yeşil, mavi, sarı diye. İkinci klasmanlar mavi oluyor. İki gözü de mavi. Üçüncü klasmanlarsa sadece gözleri sarı ve yeşil oluyor.
0: Tabii Van edildiği zaman akla ilk Van kahvaltısı geliyor. Bizler de şu anda Kahvaltıcılar Sokağı'ndayız. Tabii Van kahvaltısı Guinness Rekorlar kitabına giren dünyaca ünlü kahvaltı. Bu kahvaltının özelliğin doğal olması, tamamen doğal ürünlerden elde edilmesi. Ama bizler şu anda şefimiz yanımızda, o bize anlatacak. Acaba Van kahvaltısının özelliği neler?
2: Bir tane kavut mırtuğa Van'ın, Vanlıların sofrasında olmazsa olmazımızdır. Özellikle kavutla mırtuğa. Bir de bu kaymak. Mesela bu kaymak sütçü sevizden başka hiçbir yerde bulamazsınız. Bu otlu peynirimiz efendim. Van otlu peyniri budur. Beş çeşit ot var içinde. Özellikle mendi, hele sirmu ve catırın içinde 5 çeşit ot var ve şifalı. Yani Van'ın en kahvaltılarında olmazsa olmaz

0: Çikolatanın vazgeçilmesi olmaz olmazı Van peyniri. Evet. Van ve bölge aslında Türkiye'ye hitap ediyor.
1: Van peyniri ilk bahar yaz aylarında yabani dört çeşit genelde kullanılan otlar kullanılıyor. Bunlar otun ve sütün bol olmasıyla elde ediliyor. Sütlerin bol olduğu zaman ilkbahar yaz aylarında annelerimiz işte dağlarda topladığı otlarla bu peynirleri üretiyor.
0: Peynire kullandığınız otlar var.
2: Peynire kullandığımız sirmudur.
0: Evet.
2: Normalde bu aylarda bahar, dağlarda toplanır. Peynire katılır, getirir, burada satılır. Tekrar bu şekilde satılır. Yağda kızartıp yumurta kırmışlar yiyorlar da.

0: taradık, açtık. Şimdi burada neler yapılıyor?
1: Burada kumaşın iplerini hazırlıyoruz hocam. Evet, ip hazırlıyoruz, kumaşa geçeceğiz. Önce tarama, sonra teşhi, teşhiden sonra kumaşa geçiyoruz.
2: Şimdi nördüz kumaşıyla kıyafet yapılıyor, aksesuar oluyor. Bizim kumaşlarımız çok kaliteli olduğu için mesela yazın çok serin tutuluyor. Kışın da terleme, yani sıcak tutuluyor. Evet. Aksesuar oluyor, çanta oluyor, kravat oluyor, ceket oluyor. İstediğin her kıyafeti çıkartabiliyoruz.

0: Van'ın en önemli kültürel değerlerinden bir tanesi. Birçok evde bulunuyor ve buraya gelen, Van'a gelen il dışından, yurt dışından yerli yabancı turistler bu kilimleri görmeden geçmiyor.
1: İplerimiz önce yünden, taraktan, teşiden geçtikten sonra buraya geliyor ve biz burada kendi kültürümüzü, kendi geçmişimizi motif motif, ilme ilme, halı ve kilime işliyoruz. Yani biz şöyle diyoruz aslında, bizim kilimlerimiz, halılarımız müzelerde değil de dokuma tezgahlarda hayat bulsun, dokuma tezgahlarında yaşatılsın. Biz bunu istiyoruz ve bunu yapıyoruz.

0: Bu bütün desenin ismi Hep Çeker.
1: O ne demek?
0: Birlikte olduğu için. Mesela bir tarafını bitirip öbür tarafa geçemiyorsunuz. Bu gül bitmeden bunun da gelmesi lazım.
1: Önce bir tarafı şey değil mi?
0: Daha sonra. Beraber oluyor yani.

0: için Van tavasının özelliği nedir? Van tavasından bize bahseder misiniz?
1: Merhaba, hoş geldiniz. Van tavamız coğrafi işareti, Van'ımızın yöresel yemeği. Bizim Nordus kulusuyla yaptığımız Van tavası. Burada esnaflar Van'da kendi aralarında imece usulü toplanıp etini, biberini, domatesini, tereyağını, zebzesini aldıktan sonra bunu fırına atarlar, sonra çıkarıp beraber toplu halde yenilen bir yemeğimizdir. Bunun ismi de Van tavasıdır. Bunun yapılışını anlatırız. Hem coğrafi işaretli hem de çok lezzetli. 4 saat boyunca kısık ateşte, odun ateşinde pişer, fırında pişer genellikle. Bir de Van tavamızın özelliği bakır tava olmasıdır. Bakır olmasa o lezzeti alamazsınız. Hazırlayışını anlatalım size isterseniz. Öncelikle soğanımızı döküyoruz altına. Doğranmış soğanımız. Arkasından sarımsağımızla. Ve sonra etimizi bırakıyoruz efendim. Kemikli erkek kuzu etidir. Dikkat ederseniz zaten etimiz kemiklidir. Bu 4 saat boyunca kısık ateşte ağır ağır piştikten sonra eti pamuk gibi muazzam bir lezzet oluyor. Tabii bundan sonra biberimizi üstüne bırakıyoruz efendim. Biberle doğradık, böyle iri iri doğruyoruz. O zaten orada 4 saat piştikten sonra biberler bile melhem gibi oluyor, küçülüyor. Ve domatesimizi üstüne bırakıyoruz. Şu an mevsimi olduğu için böyle küçük çeri domates bırakıyoruz. Hani kışında iri domatesleri doğrayıp bırakıyoruz. Bunlar da bir nevi salça görevi görüyor domateslerimiz. Son olarak da kendi tereyağıyla beraber yaptığımız sosumuzu üstüne gezdiriyoruz. Ve bunu birazdan size göstereceğim gibi fırına atıyoruz. Bu 4 saat kısık ateşte ağır ağır piştikten sonra muazzam bir lezzet ortaya çıkıyor. Van'ın coğrafi yemeği Van tavası.

0: kızların hepsi birbirinden yetenekli. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Türkiye finallerinde yarışmaya katılacaklar. Evet,
1: merhabalar. Senin de tabii.
2: Merhabalar. Ben Esma Nur. 14 yaşındayım. 8 yıldır folklordayım. Çok mutluyum bu ekibe girdiğinden beri.
0: Bir de şampiyonaya gideceksin.
2: Evet, Antalya ile Konya'ya gideceğiz.
0: Evet.
2: İnşallah birincilikle sonlandırırız.

0: Ben de 6 yıldır buradayım.
1: Peki kostüm böyle zor mu, ağır mı?
0: Yok. Yani kıyafete bağlı.
1: Evet. Bir de şöyle şu kofi hani böyle bayağı bir sıkı olunca değil mi? Yarışmada falan böyle sıkıyordur.
0: Yani düşmesin diye önlem alınması için sıkıyorlar.
1: Peki kaç tane oldu herhalde?
0: Yani bilmiyorum, 50'den fazla olur herhalde.
1: Peki en sevdiğin oyun?
0: En sevdiğim oyun... Yani, hepsi yani.
2: Halk oyunlarımızı gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı bütün ciddiyetiyle devam ettiriyoruz. Halk oyunları bilindiği gibi kültürümüzün en önemli mihenk taşlarından bir tanesi. Ve bunu gelecek nesillere ancak bizler öğreterek aktarmaya çalışıyoruz. Keçe Fest'ten üretilen bir başlık bu. Buradakiler işte liraları anlatıyor. O dönem genç kızları daha güzel göstermek ve daha albenisi olsun diye kullanılmış ama tamamen aslında soğuktan daha iyi korunmak adına böyle çepeçevre sarmalanmış. Kültürümüzde de bayanlarımızın saç hiçbir şekilde görünmesin diye bu şekilde bir bağlama modeli var. Yani en üste giydiğimiz giysi paçasına yelek diyoruz. İçine giydiğimiz kostüm paçasına cep

diyoruz. Gömleği var. Beşi bir yerde yine belini sarsın, kadın daha güçlü olsun, yaptığı işlerde daha güçlü olsun diye kuşak, bel kuşağı dediğimiz kuşağımız var. Kadını soğuktan koruması için iki tane etek giyiyor kadın. İç etek ve dış etek dediğimiz, hem önünü saran hem de arkasını saran. Aslında çok kullanışlı. Biz kuzey kostümünü kızlarımıza giydiriyoruz. Kuzeyde Van'ın daha soğuk olduğu bir bölge. Dolayısıyla da kostümün böyle kat kat bir kostüm. Biz Tuşba Sanat Spor Kulübü olarak kıyafetlerimizi, oyunlarımızı, türkülerimizi, oyunlarımızın figürlerini gelecek nesillere aktarmak için bu işi kendimize misyon edinmişiz hocam.

0: İpek Yolu ilçesine ekranlara yansıttık. Bir sonraki Anadolu Diyarı programında görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Yarım senin yüzünden oldum deli divana, bana gider.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Ticaret Bakanlığı kuyumculuk sektöründe tüketicinin korunmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre laboratuvar ortamında üretilen pırlanta, elmas ve benzeri kıymetli taşların satışında sentetik, laboratuvar üretimi veya yapay üretim olduğunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı uygulamanın tüketicinin yanıltılmasını önlemeyi, piyasa şeffaflığını artırmayı ve adil rekabeti güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Allah'ın yardımıyla bu ülke sağlıkta dünyanın teknoloji üreten, cihaz üreten en önemli ülkelerinden bir tanesi olacak.
3: Türkiye sağlıkta attığı adımlarla çığır açmaya devam ediyor. Yerli kalp akciğer makinesi ilk kez bir hastada kullanıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da o hastayı ziyaret etti.
2: Bugün bizim gurur günümüz esasında. Türk tıp sanayisine, sağlık sanayisinde dönüm noktalarından bir tanesi.
3: Aselsan tarafından yerli olarak üretilen ve mühendislerle hekimlerin ortak çalışması sonucu hazırlanan yerli kalp akciğer makinesiyle Bilkent Şehir Hastanesi'nde ilk ameliyat gerçekleştirildi.
4: Bu cihazın uluslararası dizayn konusunda bir başarı hikayesi de var ve ödül de aldı dizayn konusunda.
3: Ameliyatı gerçekleştiren Profesör Doktor Ümit Kervan cihazla ilgili konuştu.
4: Türkiye'de yılda yaklaşık 80 bin civarında açık kalp ameliyatı yapılıyor. Bu açık kalp ameliyatlarının yapılabilmesi için bu cihaza gerekli. Çünkü biz hastanın kalbini ve akciğerini durduruyoruz. Kalbini durdurduktan sonra biz kalp bypass ameliyatlarını, kalp kapak ameliyatlarını veyahut da diğer kalple ilgili yapacağımız her bir işlem için kalbi durdurmamız lazım. O sırada vücudun bütün ihtiyacı olan kanını, oksijenini bu cihaz sayesinde gerçekleştiriyoruz.
5: Hocalarıma teşekkür ediyorum. Gayet tecrübeli bir ekip. Allah razı olsun onlardan. Aselsan da bu makinesini çıkarttığı için onlardan Allah razı olsun. Türkiye'nin işte yerli makinelere karşı vermiş olduğu bu hassasiyetten dolayı yani Türk mühendislerini kutlarım yani.
6: Aselsan mühendisleri tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu

0: Cihazla birlikte Türkiye dünyada 4 üretici ülkeden biri oldu.
1: Ameliyat olan hastayı ziyaret eden Sağlık Bakanı, Türkiye'nin sağlıkta dünyanın teknoloji üreten, cihaz üreten en önemli ülkelerinden biri olacağını ifade etti.
2: Aselsan'ımızın ürettiği, mühendislerinin her şeyiyle, yazılımıyla, dizaynıyla, kendilerinin oluşturduğu, mühendisleriyle, hekimleriyle beraber çalışıp bundan 5-6 ay evvel ilk defa hayvan deneylerinde bitirdikleri yerli akciğer kalp makinemizle Bilkent Hastanesi'nde ameliyatı gerçekleştirdiler.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Dünyanın gözü 36. NATO zirvesi için Ankara'da olacak.
4: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
1: Zirveye bu yıl önceki senelerden farklı olarak savunma sanayi forumu damgasını vuracak.
5: Şimdi şey de...
6: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
7: Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. NATO genelinde ve ABD'de faaliyet gösteren 3000 şirketi bulunuyor.
1: Zirve programı kapsamında 7 Temmuz'da Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde savunma sanayi forumu düzenlenecek. NATO Savunma Sanayi Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılacak forum, Türkiye adına bir hayli önemli olacak. Bu foruma ittifak üyesi ülkelerin devlet başkanları ve savunma bakanlarının yanı sıra NATO genelindeki büyük savunma şirketlerinin CEO'ları, savunma alanında faaliyet gösteren KOBİ'ler ve askeri teknoloji startupları da katılacak. Zirve programı boyunca liderlere tanıtılacak olan yerli ve milli Türk savunma ürünleri bu kez forum gündemine taşınacak.
8: NATO Kongresyum'daki forumda ikili anlaşmalardan ziyade NATO'yu ileriye taşıyacak projeler ele alınacak. Türkiye'nin NATO'ya olan katkıları da bu programda görüşülecek. Yeni işbirliklerinin kapısı aralanacak, protokoller imzalanacak.
9: Evet, iş.
7: Türkiye'nin bu konuda yaptıklarından öğreneceğimiz çok şey var.
1: Forumda NATO'nun füze yetenekleri, elektronik harp ve istihbarat izleme keşif alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi için çok taraflı projeler masaya yatırılacak. Son 3-4 yılda zirvenin bir yan etkinliği şeklinde tasarlanan bu forum, ilk kez Ankara'da NATO zirvesinde resmi programın bir parçası haline gelecek. Forumun NATO bünyesinde bundan sonra da sürdürülmesi bekleniyor.
10: A Haber Radyo, haberin radyosu. Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: efendim, yeniden hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans hafta sonunda yeni saat diliminde, saatlerimiz 10 olmak üzere, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Ve sanat camiasının, Yeşilçam'ın acı kaybıyla başlayacağız. Usta oyuncu Kadir İnanır'ı kaybettik. Tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İnanır, 77 yıllık hayatına 180'in üzerinde film ve dizi sığdırdı. İşte oynadığı eserlerin birçoğu Yeşilçam'ın kült filmleri haline gelen İnanır'ın yaşam öyküsü.
1: Yıllar sonra geriye dönüp filmlerime baktığımda anılarım gerçekten bir film gibi gözümün önünden geçiyor.
2: Bir gün İlyas karakterine büründü.
3: Asya'm, al yazmalım.
4: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti.
2: Bir gün Tatar Ramazan oldu.
5: Kurduğunuz tezgah bana işlemez. Yanılırsanız fena harcarım.
2: Yeşilçam'ın usta ismi canlandırdığı 180'den fazla karakterle Türk seyircisine kalbine altın harflerle yazıldı. Usta oyuncu Kadir İnanır 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Yola ilerleyen yıllarda İstanbul'a düştü. Oyunculuk yeteneği daha küçük yaşlarda kendini göstermeye başladı. İnanır ilkokulda sık sık okul gösterilerine katılırdı.
6: Kamera ne bilmiyorum. Senaryo ne bilmiyorum.
2: Usta oyuncu önce Haydarpaşa Lisesi, ardından da Marmara Üniversitesi'nde okudu. 1967 yılında Ses Dergisi'nin sinema artisti yarışmasında finale kaldı. 1968'de ise Saklambaç Gazetesi'nin fotoroman artisti yarışmasında birinci oldu.
6: Fatsa'dayken arkadaşım resmimi bir yarışmaya göndermiş ve resim finale kalmış. Abim mektubu yarışmaya gidemeyeyim diye saklamış. Geldi bana dedi ki sen bizim başımıza artist mi olacaksın? Biz seni okumaya gönderdik.
3: Niye?
6: Ya ben göndermedim diyorum. Bu ne diyor, mektubu götür.
3: Abi evde konuşalım. Hayır.
6: Ben sana anlatamıyorum. Sen hala milletin içinde bağırıyorsun. Ben bu yarışmaya gideceğim diye.
3: Abi bağırma.
6: Gideceğiz. Yarışmaya da nasıl gideceğiz? Gittim rahmetli anneme. Ben dedim bu yarışmaya gideceğim dedim abime. Paran var mı anne dedim. Ya kadın çıkarttı. Nasıl çıkarttıysa bir mor binlik. Aldım parayı. İstanbul'a indim. Taksim'de bir tane lacivert elbise aldım. Oradan yürüyerek yarışmaya girdim.
2: Usta oyuncuya böylelikle şöhretin kapıları da aralandı. 1968 yılında 7 adım sonra filmiyle ilk kez kameraların karşısına geçti. İlk başrolünü ise Atıf Yılmaz'ın yönettiği Karagözlüm filminde hem de Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'la birlikte canlandırdı.
7: Tebrik ederim Kenan. Besten gerçekten çok başarılı.
2: Yeşilçam'ın unutulmaz iki ismi kısa süre sonra seyircilerin karşısına replikleriyle hafızalara kazınan Selvi Boylum Al Yazmalım filmiyle yeniden çıktı.
8: Bu ne güzel kız böyle.
9: Yakışıklı çocuk, buralı değil herhalde.
8: Kitliyi ürkütme be.
6: Daha birinci günden belliydi iyi film olacağı. Çünkü herkes büyük bir heyecanla iyi bir film çekeceği bilinciyle sete çıktık ve hakikaten dediğimiz gibi oldu.
2: Usta oyuncu utanç, amansız yol, kırık bir aşk hikayesi ve yılanların öcü gibi birçok unutulmaz eserde de rol aldı.
6: Filmlerim sayesinde çok fazla hayat yaşadım. Çocukken hayalim doktor olmaktı. Oldum, hasta da oldum, hapse de düştüm. Polis oldum, asker oldum, kaçakçı oldum.
2: İnanır Altın Koza, Altın Portakal gibi birçok yarışmada en iyi erkek oyuncu seçildi. Usta oyuncu son yıllarda üst üste yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle ekranlara ara vermek zorunda kaldı. İnanır önce akciğerlerinde görülen tümör nedeniyle ardından da beyninde pıhtı atması nedeniyle operasyon geçirdi. Rahatsızlığı 2024 yılında yeniden tekrarladı. 4 ay yoğun bakımda kaldı. Uzun süre fizik tedavi gördü. Usta oyuncunun tedavi sonrası son hali ise bu fotoğraf karesine yansıdı.
10: Sen bunu anlamazsın. Sen kardeşlikten bile anlamazsın.
2: O kareyle hayranlarını umutlandıran İnanır, geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı. Daha sonra entübe edildi. Ancak üzücü haber çok geçmeden geldi. Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Türk seyircisinin hafızasında unutulmaz oyunculuğu ve karakteriyle.
1: Birçok kez öldüm. Kısacası hayatımız sadece...

Evet, Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Usta oyuncuya bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim biz de. Devam edelim sevgili izleyenler. Niğde'nin Boru ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın yeri görüntüleri ortaya çıktı. İşte bir işçinin hayatını kaybettiği o patlama anı. Havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi ve bir işçi de hayatını kaybetti. Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan havai fişek üretim tesisinde meydana gelen patlamada ortalık savaş alanına döndü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada patlamanın nedeninin araştırılması için bir mülkiye baş müfettişiyle bir polis baş müfettişinin görevlendirildiği bildirildi.

0: ve o patlamaya ait de görüntüler böyle kayda geçti. Ekranlarınıza taşıdık. Sevgili izleyenler, iç siyasetle devam edeceğiz. Şimdi CHP'de belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili yeni bir hazırlık başlatıldı. Araştırma birimi kuruldu. Belediyelere yönelik soruşturmalar, iddianameler bu birimle tek tek incelenecek. Yolsuzluğa bulaştığı tespit edilen isimler de ihraç edilecek. Şimdi bu konuya dair daha fazla ayrıntıyı almak için gelin hemen Ankara'ya gidelim. A Haber Parlamento şefimiz Tülay Ağoğlu yayın için hazır notlarıyla karşımızda. Günaydın Tülay Ağoğlu. Nedir ayrıntılar? Söz sende.
1: Merve Özkan, şöyle ki CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk yaptığı işlerden birisi oldu. Hukuk bürosu bünyesinde, hukuk bölümü bünyesinde bir birim oluşturuldu. Yolsuzlukla mücadele birimi bu. Bu birimde hukukçular, denetçiler ve maliye uzmanları görev yapacaklar. Ve burada bütün belediyeleri tek tek mercek altına alacaklar. Başta yolsuzluk iddialarının gündeme geldiği belediyeler olmak üzere tüm belediyeler incelenecek, mercek altına alınacak, masaya yatırılacak. Tanık iddianameler, tanık ifadeleri tek tek incelenecek. Sadece hakkında soruşturma olanlar değil, çeşitli iddiaların gündeme geldiği belediyelere de yine yönelik de bir inceleme olacak. İncelemeler sonunda raporlar hazırlanacak ve genel merkez yönetimine sunulacak. Yolsuzluk ve rüşvete karıştığı tespit edilen, bu kanaate varılan isimlerse ihraç edilecek tek tek. Bu arada CHP'de imza olağanüstü kurultay tartışması yine devam ediyor. 800 imza genel merkeze sunulmuştu ancak genel merkez şu anda olağanüstü kurultay yapılamayacağı görüşünde, ancak olağanüstü kurultay yapılamayacak, olağan kurultayın takviminde yine Eylül'de başlatmış durumda. 2027'nin bahar aylarında büyük kurultayın gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Genel merkez yönetimi tarafından da ancak Özgür Özel cephesi de bir adım daha atacak. Olağanüstü kurultay talebi kabul edilmeyince mahkemeye başvurarak çağrı heyetinin, kayyum heyetinin atanması için bir talepte bulunacak Özgür Özel cephesi de. Evet, karşılıklı tartışmalar, suçlamalar devam ediyor ama az önce de söyledim, önemli bir adım attı Kılıçdaroğlu ve hukuk bürosu bünyesinde yolsuzlukla mücadele birimi oluşturdu diyelim. Sözü Merve Özkan'a bırakalım.
0: Tülay Ağoğlu'na teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Değerli izleyenler, CHP'de yeni parti tartışmaları alevlenmiş durumda. Birçok senaryo var konuşulan ama Özel ekibinin açıkçası pek hesap etmediği, biraz da yabana attığı bir gelişme yaşandı. Yolsuzluk davaları ile ilgili son çıkan anket CHP kulislerini daha da hareketlendirdi. Çünkü ankette CHP seçmeninin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor.
2: Bugün arkadaşlarımıza kirli, hırsız, arınmaya muhtaç siyasetçiler diye bakıyorlar. Bu olacak iş değil. Parti içi siyaset hırsıyla bunu yapamazsınız.
3: Özgür Özel parti içi muhalefete böyle sitem etse de kamuoyu araştırmacılarından da Özel'e kötü haber geldi. Seçmenin büyük bir çoğunluğunun İBB davası ve Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının siyasi olduğuna inanmadığı ortaya çıktı. Üstelik anketi yapan da CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir firma.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.
3: Özel bir yandan mutlak butlan kararına karşı mücadele verirken diğer yandan da yeni parti hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.
5: Kum saati ters çevirdiğiniz zaman Özgür Bey ve arkadaşları tarafındaydı. Ama o kum yavaş yavaş akıyor ve aşağıdaki çoğalıyor. Öyle bir hesap olarak düşünün. Yani demek istiyorum ki ana gövdeden ayrılanların başarılı olma şansı yok.
3: Özel ekibinin Anadolu Birliği Partisi ile mutabakat sağladığı ve sıfırdan kurulacak ikinci bir parti ile birleşme formülü üzerinde çalıştığı iddia edildi.
6: Anadolu Birliği Partisi ile uzlaşmışsınız. Protokol imzalıyorsunuz önümüzdeki günlerde ve başka bir

0: partiye geçiyorsunuz.
1: Kardeşim siz başka bir partiye giderken, gideceğiniz artık apaçıkken Cumhuriyet Halk Partisi'ni niye rahat bırakmıyorsunuz?
2: Barış,
1: Cumhuriyet
2: o Halk zaman tam
1: niye hırpalıyorsunuz? Dur, o zaman.
3: Yeni parti tüzük ve program çalışmalarının Ankara ve Silivri'de eş zamanlı yürütüldüğü iddia edildi. Hatta İmamoğlu'yla Özel arasında liderlik krizi baş gösterdiği, İmamoğlu'nun ben genel başkan olayım, Gökhan Günaydın grup başkanı, Özgür Özel ise cumhurbaşkanı adayımız olsun teklifinde bulunduğu, bu teklifinde Özel'i rahatsız ettiği öne sürülüyor.
4: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
5: Ve dünya siyasetinin kalbi, tarihin en kritik dönemeçlerinden birinde Türkiye'de atacak 36. NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Küresel fay hatlarının gerildiği, bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşının, diğer tarafta ise Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran geriliminin tırmandığı bu atmosferde 32 devlet başkanı Ankara'da bir araya gelecek. Ankara'da ise adeta kırmızı alarm verilmiş durumda.
6: NATO 36. zirvesi birçok açıdan kritik ve önemli. Türkiye'de yapılıyor olması coğrafi anlamda da Türkiye'yi son derece öne çıkartan ve aynı zamanda bir takım riskleri de beraberinde getiren bir durum.
7: Dünya soğuk savaş sonrası en büyük güvenlik krizini yaşarken gözler Ankara'ya çevrildi. 36. NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde toplanıyor. Kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşı, güneyde ise ABD-İsrail ve İran arasındaki sıcak çatışma atmosferi. İşte bu devasa krizlerin tam merkezinde yer alan Türkiye, jeopolitik konumuyla küresel diplomasinin kilit taşı olarak masadaki yerini alıyor.
6: Şimdi böyle bir savaş sonrasında işte savaş NATO'nun 36. zirvesi hemen Rusya'nın güney sınırlarında gerçekleşiyor ve savaş bütün sıcaklığıyla devam ediyor. 2002. bir sıcak savaş yine güneyimizde gerçekleşti biliyorsunuz. İşte İran'la Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında gerçekleşen bir savaştı ve onun hala müzakere süreçleri devam ediyor ve sonlanmış bir savaş değil. Tüm bu bölgesel krizler de aslında güvenlik anlamında ne kadar önemli bir toplantının ve Türkiye açısından ne kadar kritik bir toplantının olduğunu ortaya koyuyor.
7: Zirveye tam 32 devlet ve hükümet başkanı katılıyor. Bu devasa katılım güvenlik önlemlerini de Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkardı. Ankara'da adeta kuş uçurtulmuyor. NATO Parlamenterler Asamblesi üyesi Ali Şahin olası provokasyonlara dikkat çekti. Alınan güvenlik tedbirlerinin yerinde önlemler olduğunun altını çizdi.
6: Trump'ın bu toplantıya katılacak olması, son dönemlerde gerilen Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ilişkileri, işte acaba İsrail hem NATO hem Trump'ı hem de Türkiye'de yapılıyor olması hasebiyle buradaki zirveyi acaba bir provoke eder mi? Bir takım güvenlik zafiyetleri oluşturabilir mi? Tüm bu bölgesel, içinde bulunduğumuz bölgesel riskleri de göz önünde bulundurduğumuzda 36. NATO zirvesi Türkiye açısından son derece kritik. Bu anlamda Türkiye'nin olağanüstü tedbirler alması ve bu zirvenin 32 ülkenin devlet başkanları zirvesinde gerçekleşecek olması, alınacak tedbirleri haliyle bir olağanüstü hal şartlarında gerçekleştiriyor.
7: Ankara sadece liderleri ağırlamayacak, aynı zamanda küresel istihbarat savaşlarının ve hibrit tehditlerinde göğüslendiği bir savunma kalkanı olacak. Türkiye bu tarihi zirveyi sıfır hata ve en yüksek güvenlikle tamamlayarak küresel siyasetteki güvenli liman imajını tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamayı hedefliyor.
5: Sevgili izleyenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarının merakla beklediği akademi giriş sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, öğretmen alımlarına ilişkin kontenjan ve detaylı sayıların Eylül-Ekim ayları gibi ilan edileceğini söyledi. LGS ve YKS sınav sisteminin değişmeyeceğini de tekrarladı.
8: AGS sınavını yapacağız, ondan sonra sayıyı açıklarız.
9: Akademik giriş sınavı ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Öğretmen atamaları ile ilgili takvim konusunda Eylül ayını işaret etti.
8: Bizim için şu rakamlar önemli. Yıl sonu itibariyle emekliliğini isteyecek öğretmenlerimizin sayıları vesaire, onları da biz netleştirmiş oluruz. Ben tahmin ediyorum Eylül-Ekim ayı gibi
0: net bir rakam sayı açıklanmış.
8: Netleştirmiş oluruz.
9: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı. Sınav sisteminde değişiklik olmadığını yineledi.
2: Değiştirecek tek şey eski sorular artık yok, yeni sorular. Ama sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. Müfredata uyumlu dediğimiz için yeni müfredata göre yeni sorular. YÖK Başkanımızın talimatıyla ÖSYM ile birlikte arkadaşlarımız yeni müfredata özgü yeni soru havuzu oluşturuyorlar.
9: Okulların güvenliği konusunda yürütülen yeni çalışmanın detaylarını anlattı.
2: Okullarımızdaki kamera sistemini İçişleri Bakanlığı ile birlikte Kent Güvenlik Yönetim Sistemi diye KGYS diye kısalttığımız sisteme entegre ediyoruz. Dolayısıyla emniyet birimleri artık okullarımızdaki internet erişimli kameralar üzerinden bu olayları izleyebilecek duruma gelecekler. Bu da bizim için önemli. Bunlar işte bazı okullarımızda giriş çıkışlarla ilgili olarak tabii şöyle millet bilmeden bazı şeyleri söylüyor. Bizim okullarımızın bir kısmı duvarları yüksek ama bir kısmı da çocukların rahatlıkla atlayabilecekleri yükseklikte duvarları olan okullarımız var. Şimdi burada alacağınız tedbirler kapıya Nasrettin Hoca'nın türbesi gibi olacak. Yani kapıya koyacağımız tedbirler. Dolayısıyla her okulun nevi şahsına münhasır bir tedbir silsilesi yaz boyunca okul yöneticilerimiz buna çalışacaklar.
9: Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin dünyadan büyük destek gördüğünü söyledi.
2: Başta OECD olmak üzere uluslararası örgütlerde bu anlamda program değişikliklerimize özü itibariyle inanılmaz bir destek var. OECD direktörü Mayıs ayında Türkiye'deydi Beceriler Zirvesi için. Orada çok açık bir şekilde Türkiye Yüzyılı Marif modelindeki beceri örgüsünden övgüyle bahsetti. Bunun farklı ülkeler için kullanılabilecek şekilde çevrilmesinden bahsetti.
9: Bakan Tekin ailelere seslendi.
2: Şöyle bir şey de söylüyorum, bazen arkadaşlarımız kızıyorlar. Öğretmenlerimize öğretmenlik öğretmeye kalkmasınlar. Ebeveynlik yapsınlar. Öğretmenlerimizin çalışma koşulları açısından, fedakarlıkları açısından, velilerimiz, öğretmenlerimiz de bu anlamda iyi bir diyalog kurarlarsa çok çok çok daha eğitim öğretim süreçleri başarılı olacaktır.
5: Son 24 saatte yurtta neler yaşandığına bakacağız. Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
10: Nereye gidiyorsun?
3: Ağrı'da 2018 yılında evinin önünde oynayan 4 yaşındaki Leyla Aydemir kaybolmuş, cansız bedeni 18 gün sonra dere kenarında bulunmuştu. Cinayet suçlamasıyla küçük kızın amcası tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
10: Herkes benim hakkımda ileri geri konuşuyor. İşte katil yakalandı, katil gözaltına alındı.
3: Biri tutuklu 7 sanığın yeniden yargılandığı davada mahkeme heyeti son sözü söyledi. Amca Yusuf Aydemir bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
11: Sen rampayı açmıyorsun, şu an bir engel. Rampayı açmam diyorsun. Üstten konuşuyorsun.
12: Bana diyorsun ki kaçın gelmesi lazım.
11: Ya sana ne de ki kimsem yok benim. Tamam.
3: Hatay'da hastaneden dönen %80 engelli Salih Kara tekerlekli sandalyesiyle otobüse binmek istedi. Otobüs şoförü engelli rampasını açmayınca tartışma çıktı.
12: Sen rampa kaçırın gel binersin arabayı çıkarsın.
3: O otobüs şoförüne idari para cezası uygulanırken görevine de son verildi. Bir daha toplu ulaşım araçlarında görev almaması için de süreç başlatıldı.
13: Eminim yani telefonu çıkartmasaydım ben darp edilecektim. Ben yasal sürecin takipçisiyim.
3: Tekirdağ'da 64 yaşındaki kadın boşanma aşamasındaki eşini vurmak istedi. Tetiğe bastı ama tabanca tutukluk yaptı. Yaşanan boğuşmada kabzayla başına vurduğu eşini yaraladı. Gözaltına alınan kadın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. İfadesinde eşiyle arasında mal paylaşımı davası olduğunu, bir anlık sinirle de olayın yaşandığını söyledi.
14: Problem oluyor. ölüm sanmıştı. Bayağı bir korktu.
3: Bir anda kafasına asma tavandan kedi düştü. Bolu'da kayda geçen o anlar kısa süreli paniğe yol açtı.
14: Millete para düşer gökten, bizim nasibimize de kedi düştü işte.

0: Erzurum'un Tortum ilçesinde meraya çıkarılan dana buzulların arasından kayarak çukura düştü. Sahibi danayı mahsur kaldığı yerden kurtarmak için uzun süre mücadele etti. Halat bağlanan dana buz gibi suyun içinden traktör yardımıyla çekilerek kurtarıldı.
1: Sevgili izleyenler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimde ilaç kalıntısını önlemek amacıyla hayata geçirilen B reçete uygulamasının 1 Temmuz'da 81 ilde başlayacağını duyurdu. İşte o uygulamanın ayrıntıları.
2: Bitki koruma ürünleri için hazırlanan B reçete sistemi 1 Temmuz'dan itibaren uygulanmaya başlayacak. Güzel haber Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı, pilot uygulamaların ardından ülke genelinde devreye alınacak sistemle bitki koruma ürünlerinin de reçetelendirilerek kontrollü şekilde kullanılacağını söyledi. Yeni uygulama kapsamında üreticilerin yalnızca kayıtlı tarım alanları ve ürün türüne göre bilimsel kriterlerle belirlenen dozlarda zirai ilaç temin edebileceği ifade edildi. Satış ve kullanım süreçlerinin ise elektronik ortamda kayıt altına alınacağı bildirildi. Bakan Yumaklı, sistemin pestisit kullanımında kontrolsüzlüğü ortadan kaldıracağını belirterek, Türkiye'de tarımsal üretim ve gıda güvenliği açısından bir devrim niteliği taşıdığını söyledi.
1: Sevgili izleyenler, şimdi sizi Ordu'ya götüreceğiz. Ordu'nun birbirinden çeşitli lezzetlerinin yer aldığı yöresel kahvaltısı Karadeniz mutfağının zenginliğini gözler önüne seriyor bir kez daha. Hemen gidelim. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ve konuğu bizi bekliyor. Hemen günaydın diyerek sözü size bırakalım Mahmut.
3: Günaydın, iyi yayınlar diyelim. Kişinin kendini daha huzurlu güne adapte edebilmesi için olmazsa olmazlardan birisidir güne iyi bir kahvaltıyla başlamak. Karadeniz sofralarının olmazsa olmaz kahvaltı çeşitlerinden birisidir kuymak. Ordu'nun Fatsa ilçesinde Çerkezler Tepesi'ndeyiz. Yağmurun, gök gürültüsünün olduğu doğal bir ortamda o Karadeniz'in meşhur kahvaltıları. Kuymak.
4: Evet.
3: Nedir kuymak? Özellikleri nedir? Nasıl yapılır?
4: Kuymağımızın özelliği kahvaltının vazgeçilmezidir her zaman. Karadeniz bölgesi özellikle yapılır, yenilir. Her kahvaltıda, her türlü sofrada tüketilebilen bir üründür.
3: Peki nasıl yapılıyor? Neler var içerisinde?
4: Şimdi kendi bölgemize ait tereyağımızı tavaya koyuyoruz, eritiyoruz. Daha sonra mısırını koyuyoruz. Mısırını hafif pembeleşince kadar kavuruyoruz. Daha sonra üzerine şu anki olduğu gibi...
3: Buyurun, hemen yardımcı olayım. Suyun soğuk olması
4: evet,
3: da önemli.
4: Evet, suyun soğuk olması gerekiyor. Suyumuzu ilave ediyoruz.
3: Harika.
4: Daha sonra bunu karıştırarak bu içinde bulunan tereyağının göz göz olup onun çekmesine kadar bekliyoruz.
3: Ardından burada bir peynir var. Evet, tabii tamam. Kuymağın olmazsa olmazı o peynir aslında. Olur, kuyma peynirimiz. Biraz da çeşitli. Siz şimdi orada biraz devam edin. Ben kahvaltı sofrasında bir göz atıp tekrar geleceğim sizin yanınıza. Tabii yöresel ürünlerin geniş çaplı olduğu kahvaltı sofralarıdır Karadeniz sofraları. Özellikle olmazsa olmazlar vardır içerisinde. Kavrulmuş turşuları, melemenleri, doğal köyden getirilmiş yumurtalarıyla birlikte ve elbette ki pide kahvaltı sofralarının her yöreye özgü olmazsa olmazdır. Burada ise yapılan pidelerde hem açık hem kapalı, kuşbaşılı, peynirli, karışık birçok çeşidini tatma ve yeme imkanına sahip olabileceğinizi belirtelim. Burası Fatsa'da Çerkezler Tepesi. Hemen kamera arkadaşı Mustafa Aydın'a göstersin buraya. Sabahın ilk saatlerinden gecenin saat 24'üne kadar gelen vatandaşlar buradaki doğal ortamda yaklaşık 100 dönümlük bir doğal ortam olduğunu belirtelim. Bir mesire alanı burası. Burada insanların farklı noktalarda piknik yaptığı bir yer. Şimdi kuymağımız yavaş yavaş artık rengini almaya başladı.
4: Evet.
3: Peynirimizi birazdan katacağız. Çektireceğiz. Sizin boyunuzu aşacak mı?
4: Evet. Şimdi bu kıvam alacak. Kıvam aldıktan sonra peyniri katacağız. Daha sonra takla attırarak çevirerek peyniri sünmesini sağlayacağız. Zaten peynir süzecektir. Çünkü onu ben yapıyorum.
3: Şimdi dediniz ki az önce ben kendi boyumu kadar geçtireceğim dediniz.
4: Evet.
3: Kuymakta en önemli, kuymağın güzel olup olmadığını gösteren tabii o tahta kaşıkla evet. Çekip sündürülmesi
4: evet.
3: Aşamamız hızlı bir şekilde devam ediyor.
4: Evet.
3: Peynire ne zaman sıra gelecek? Peynir burada hazır bekliyor.
4: Peyniri şu an kullanacağım.
3: Tabii hemen yardımcı
4: olayım. Şöyle, çok teşekkür ederim.
3: Şimdi kuymakta olmazsa olmaz aslında o sündürme dediğimiz, yani çektirme dediğimiz kısmı yapılmasına yarayan bu peynir. Nedir bu peynirin özelliği? Kuymakta niye tercih ediyoruz?
4: Bu peynir kolop peyniri.

0: Tabii. Doğal bir ortamda olduğumuz için haliyle rüzgar buradaki ateşi de şeklini değiştiriyor. Şimdi o devam ede dursun. Burada bakın hemen kahvaltı sofrasında elbette bölgede olmazsa olmaz o tırnak pideler kahvaltıda. Tabii Ordu bölgesi balın da en önemli ekonomiye kazandırdığı bölgelerden biri. Fatsa'nın o yaylalarında arıların oluşturduğu ballar tereyağıyla buluşunca ekmekte de ayrı bir lezzet elbette geliyor. Şimdi çektirmeye geldik. Kuymağın olmazsa olmazı en önemli özelliklerindendir o çektirme. Şimdi bakalım boyumuzu aşacak mı, geçecek mi? Çektirmedeki özellik şu tabii ki. Çektiğimizde kopmadan üst kısma kadar gelmesi gerektiğinde belirtelim. Olacak mı?
1: Olacak.
0: Olacak. Ateşimiz harlandı. Son derece özel bir doğal ortamda olduğumuzda belirtelim. Yani hemen arka tarafımız oldukça geniş ağaçlıkların olduğu bir bölge. Vatandaşların gelip burada pikniklerini de yapabildiği Fatsa'da Karadeniz sahil yolunun hemen kenarında Çerkezler Tepesi olarak adlandırılan bungalov konaklama yerlerinin olduğu son derece özel bir yer olduğunu da belirtelim. Karadeniz bölgesinde kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı. Tabii kahvaltıda çay da son derece kıymetli, önemli. Şimdi bakın hemen burada geldik. Çayımıza da bakalım. Burada tabii ki bakır kaplarda o demlenen çaylar kahvaltı sofralarının elbette ki en önemli lezzetlerinden bir tanesi olduğunu belirtelim. Bir tarafta çay, bir tarafta doğa, bir tarafta kuymak, bir tarafta Karadeniz'e özgü o ürünlerle birlikte artık kuymağımızı çektirmenin vaktine de yaklaştık. Dakikalardır sürüyor ama son derece lezzetli olacak. Biraz daha o doğal tereyağımızı kattık. Çünkü olmazsa olmaz kuymak bol tereyağıyla olan ve tok tutan da. Yani yaz kış
1: evet.
0: Yenir mi, tercih edilir mi?
1: Yaz kış sabah öğle akşam istediğiniz saatte yiyebilirsiniz. İsteğe bağlı.
0: Şimdi evet çektirelim. Bu niye önemli çektirme işi kuymakta?
1: Kuymakta şimdi hani kuyma hani sünen peynir sündüğü için hani sünmediği zaman kuymak olmamış şeyine giriyor, edasına giriyor.
0: Yani iyi bir kuymak ne kadar çekersek o kadar uzayan bir kuymaktır.
1: Evet.
0: Şimdi el eğmeğimizle birlikte tabii rüzgar da bir taraftan ateşin yönünü bize doğru çevirince haliyle kuymağın o çektirmesi. Evet başlayalım. İşte Karadeniz sofralarında olmazsa olmaz kuymağımızı çektiriyoruz. Maşallah boyumuz da hakikaten geçmeye başladı. Ne kadar çektirirseniz kuymağı o kadar lezzetli ve iyi olur. Şimdi kuymağımızı alalım. Burada kalsın, arkadaşlarımızı getir. Şu kahvaltı sofrasına geçelim sizinle birlikte isterseniz.
1: Hemen.
0: Arkadaşlarımız onu bir taraftan getirirler. Biz geçelim burada. Şimdi Karadeniz bölgesinde kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı hemen çok kısa neler var ondan da bahsedelim.
1: Hemen bahsedelim. Kızartma var. Domates sos eşliğinde, üzerinde kızarmış biber eşliğinde lezzetli. Peynir tabağı var. Peynir çeşitleri içinde olmadı. Börek var. Salatalık turşusu var.
0: Bundan az bahsedelim. Yöresel bir lezzet bu.
1: Bu yöresel bir lezzet. Salatalık turşusu. Yani bunun yanında başka lezzetlerimiz de var. Örneğin işte merolcanımız var. Dikenci deriz. Sakarcamız vardır. Fasulye turşusu yaparız.
0: Evet.
1: Fındık kirmidi vardır. Tirmit de denilir. Mantar çeşitlerini.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Rica sofradaki ederim. Çeşitler saymakla bitmez. Kuymak bir taraftan yapıldı. Şimdi az sonra kuymağın tadına da bakacağız. Karadeniz bölgesinde kahvaltı sofralarının olmazsa olmazlar elbette ki var. Fatsa'da Çakırlar Tepesi'nin olduğu noktada Fatsa Belediyesi tarafından yapılmış bu sosyal tesiste kahvaltının bin bir çeşidini bulabilirsiniz diyelim ve sözü Ordu Fatsa'dan Çerkezler Tepesi'nden tekrar size bırakalım.
2: Mahmut teşekkür ederiz. Paylaştığınız bilgiler için, o enfes lezzetler için biz de burada bütün ekip keşke orada olsaydık dedik hakikaten. Ellerinize sağlık, afiyet olsun diyelim şimdiden. Devam edelim efendim. Şimdi sizi tam 93 yaşında olmasına rağmen çalışmaktan vazgeçmeyen bir Çınar'la tanıştıracağız. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Yıldırım Ören Köyü'nde yaşayan Mehmet Özen yıllardır ahşaptan bastonlar yapıyor ve sevdiklerine hediye ediyor. A Haber muhabiri Burcu Özüduru Kızılcahamam'a gitti ve Mehmet dedenin hikayesini kendisinden dinledi.

0: hem de arkadaşları sevindiriyorum. Ben çalışmazsam tembel leşe kalıyorum. Bastın yapmazsam ben yoruluyorum. Namazı neredeyse oturarak kılıyorum yapmazsam. Ama şimdi ayakta kılıyorum.
1: Elimde gördüğünüz bu bastonlar 93 yaşındaki Mehmet amcanın emeği. Yıllara rağmen aynı sabır ve titizlikle baston yapmaya devam ediyor. Bugün Mehmet amcanın hikayesini dinleyeceğiz.
0: ...1934 doğumluyum. Emekli olunca buraya geldim, burayı yaptırdım. Köydeki ev yıkıldı, kalmadı. 2 senedir buradayım, gitmiyorum. Oranın havası pek yaramıyor. Varıyorum oraya, buralarım ağrıyor. Yürüyemiyorum, camiye giderken oturarak gidiyorum. Buraya gelince ne ağrı kalıyor, ne bir şey kalıyor.
1: Daha önce ne iş yapardın?
0: 66'ya kadar boşudum. 66'da un fabrikasına girdim. Kurbaşında un fabrikası vardı. Oraya girdim. Orada 3 sene çalıştım. Ondan sonra Devlet Demir Yolları'na girdim. Devlet Demir Yolları İşletme Müdürlüğü'nde bekçiydim. Orada 23 sene çalıştım. Yemekten sonra gelirim. Buraya otururum. Burada bir saat çalışırım. Kendi kendime öğrendim. Hiç kimseye ustam yok. Aletim de işte bunlar. Yani bir öyle makine gibi bir şeyim de yok. 60'tan bu yana ara ara yapıyorum. Yani bunu devamlı değil de.
1: Önce bununla yapıp sonra mı bu alete geçiyoruz?
0: Önce demir destresiyle yapıyorum. Bak, önce bu. Bak bu kollarım şu çöp gibi. Ama yapıyorum bunları, yapıyorum. Hiç acımıyor kollarım diye. Yorulsam dinlenirim yani. Şöyle dinlenirim. Giderim. Yani bir de kendimi işe vermem yani. Öyle zor. Yani bir bastonu devamlı yaptığım olmadı hiç. Bak kaç tane. Bir onu yapıyorum, bir onu osanıyorum. Şuna destreyle bak bunu şöyle bunu boyadırım bu destrenin ağzını bir boyadırım o sanırım şunları yapmaya uğraşırım bizim parayla bunları böyle bizim parayla uğraşırım yani devamlı bir bastona uğraşmadım hiç. 10 tane, 9 tane, 8 tane alırım. Bir ona osanmamak için en son boyasını yaparım. Vernik vururum en son. Vernik bak şuralara asarım.
1: Bu da senin bastonun.
0: Bu da benim bastonum. Boyumu kısa olduğu için bunu kendim yaptım. Hepsini de hediye ettim. Hiç parayla satmadım. Yalnız Postane Caddesi'nde, Ankara'da, Büyük Postane Caddesi'nde, orada mescit var. Mescitte öğlen namazını kılacaktım. Orada birisi dedi ki, şu bastonu bana ver dedi ya. 20 lira vereyim dedi. Bastonu 20 liraya verdim. Ya, bir parayla onu sattım. Bir de terzi, bastonu da bana ver dedi. Kaça veriyorsun dedi. Ya parayla satmıyorum ben dedim. Dur dedi ben de sana bir hatıra vereyim dedi. Şu miltanı verdi. Ben istemedim ama vereyim dedi. Parayla sattığım bunlar. Ben paraya aşıklı değilim. Para istemem. Hatıra. Yalnız bana bir laf lazım. Allah razı olsun. Bana o lazım. Başka bir şey lazım değil bana.
2: Mehmet Dede sadece baston yapmıyor, ahşaba duaları da işliyor.
0: Bunu elimle yazıyorum, burada kalıp ne yok. Ben 6 yaşımdan bu yana bunu öğreniyorum. Kocam var, amcam vardı. Okuluyordu bizim köyümüzde. Yani resmi okuluyordu, dini okul vardı. Biz bunlarla uğraşırdık. Tahta bulsam yapıyorum, tahta bulunmuyor şimdi. Ceviz atası bulunmuyor. Gürgen bir de kızılcık ağacı olur. O kızılcık ağacından olur. Bunlar başka ağaçtan da olmaz. Şunları uyarsa.
3: Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Sapanca kampının açılışında ve şu anda salona giriş yaptı. Selamlaşmalar gerçekleşiyor. Yoğun bir ilgi ve kalabalık olduğunu görüyoruz. Arkadaşımız Mert Hacıalioğlu da o noktada bizi bekliyor. Hemen dönelim kendisine.
4: Çok teşekkürler. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılış konuşmasını yapmak üzere salondan itibariyle yanımda Emine Erdoğan'la birlikte yürüyüşü devam ediyor. Sizler de görüyorsunuz. Evet, AK Parti 35 yaşında 33. kampını gerçekleştiriyor. Tarihe mühür, hatta lider, milletin bölünmez iradesi sloganıyla birlikte 33. istişare toplantısı var. 11 kalabalık var burada. Onu belirteyim önce. Tabii ki kabine üyeleri, burada bakanlar, burada AK Parti'nin, AK Parti Genel Merkezi'nin ana kademesi burada. MKK üyeleri, kadın kolları, disiplin kurulu üyeleri, gençlik kolları, birçok kişi burada. Eski milletvekilleri, eski bakanlar, kurucular, kurulu üyesi burada. Vatandaştan gelen talepleri değerlendirilmesi, sorunların içine kapatılması noktasında AK Parti'nin son bir yılın muhasebesini yapmış. 2 yılında aslında 8 sürecinde yol haritası noktasında önemli bu kamplar, bu açıdan da dikkat çekici. Başkan Recep Tayyip Erdoğan aslında şu anda yürüyüşünü görüyoruz. Farklı bir paket de biraz daha derdimizde. Özellikle kamp dönemleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle bu kamplara katılan isimler birazcık daha böyle farklı renklerde kıyafetlerle aslında kampın ruhuna uygun bir şekilde hareket edip bizlerde şu an Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bu şekilde gördük. Bugün AK Parti'nin yeni şarkısını da dinleyeceğiz. Bu da belirtelim. Kısa bir süre sonra Başkan Erdoğan sahneye çıkarken o şarkıya bakmayacağız. Başkan Erdoğan'a yazıldı 25. yılda aslında Çeyrek Asır'dan söz ediyoruz. Çeyrek Asır'lık destan sloganıyla birlikte de aslında burada bu süreç AK Parti'nin yürüyüşü aslında anlatılmaya çalışılıyor. Başkan Erdoğan yerini aldı ve kısa bir süre sonra da ifade edildiği gibi saygı duruşu İstiklal Marşı'yla program başlayacak. Evet, an itibariyle Başkanımızın bir milletin üretim destanı, iktidar destanı gibi birçok slogan an itibariyle Bordo'ya yakın cegeti ve açık mali birlikte gelebiliriz. Sadece birlikte kamplarda daha farklı dersleri de gerçekleşti, onu da belirtelim canım. Türkiye süreci, Türkiye yüzyılı diyoruz, ekonomik gelişmeler, küresel ve bölgesel konular, birçok
3: evet var. Evet Mert, yine senden bilgileri almaya devam edeceğiz. AK Parti'nin Sapanca kampı başladı. İstiklal Marşı okunacak şimdi sevgili izleyenler. AK Parti İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda 28 Haziran'a kadar yine devam edeceğini de söyleyelim.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet, İstiklal Marşı'nın sonrasında programda başladı. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleşiyor. AK Parti'nin en kritik toplantılarından birine ev sahipliği yapıyor Sapanca. Yine parti yönetimi, bakanlar, milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısı için bir araya geldi. Kampın ana gündeminde yine ekonomi, güvenlik, toplum ve yeni dönem politikaları konuşulacak. Başkan Erdoğan da birazdan açılış konuşmasını gerçekleştirecek kampın. Bir gerçek var.
2: Founded on August 14th, 2001, under the leadership of Recep Tayyip Erdoğan, the AK Party came to power on its own in November 2002, ushering in a new era in Turkish political history that would last for a quarter of a century. In its early years, the party focused on economic stability, European Union reforms, and major investments in infrastructure and healthcare.
3: Hi, Sam. Yes, I'll be in Turkey tomorrow. I'm going to study the AK Party on the ground, just as the professor requested. It's absolutely essential for my doctoral dissertation, as you know.
4: It could be a long ride on camels, so take care.

0: Tanıtım ve Medya Başkanlığımıza çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet sevgili izleyenler, ekranlarınıza gelen o tanıtım videosu, belgeseli Amerika'da bir Amerikalı doktora öğrencisi tarafından hazırlanmış. Bu arada o bilgiyi de paylaşalım. Oldukça önemliydi, oldukça güzel görüntüler vardı. Türkiye'de yine tüm çalışmaları, AK Parti'nin hizmetlerini de ele alan güzel bir, çarpıcı bir tanıtım videosu ekranlarınıza taşıdık. Amerikalı bir doktora öğrencisi tarafından hazırlandığını da tekrar paylaşalım sizinle.
0: AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız
1: ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasını yapmak üzere
0: kürsüye
1: teşrif ediyor şimdi.
0: Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Büyük Başkan Erdoğan adlı şarkıyla birlikte bu arada gelecek Başkan Erdoğan.
0: İşte dik duruşuyla dağları titreten, merhametiyle gönülleri fetheden lider AK Parti
1: ve Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajları da merakla bekliyoruz. Recep tarihi bir konuşma Tayyip olması Erdoğan bekleniyor. Başkan Erdoğan salonu selamladı. Ve bir 25. yıl sürprizi de Büyük Başkan Erdoğan adlı şarkı hazırlandı Başkan Erdoğan için.
0: Tanıtım ve Medya Başkanlığı.
1: Onu da dinleyeceğiz.
0: Yeni AK Parti

Aziz milletim, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile diğer genel merkez kurullarımızın kıymetli üyeleri, kadın ve gençlik kollarımızın Merkez Karar ve Yürütme Kurullarının değerli mensupları, kıymetli kurucularımız, kıymetli milletvekilleri, değerli kabine üyelerimiz, muhterem dava ve yol arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında, ülkemizin dört bir yanında AK Parti'nin millet davasını ve Türkiye sevdasını göğsünün üzerinde bir madalya misali gururla taşıyan tüm yol arkadaşlarıma

selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Yine burada şairin dostlar iki bir kere bile selamlaşmadık. Aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebiliriz dediği gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde özellikle kalbi bizimle atan tüm dostlarımıza, kardeşlerimize en derin muhabbetlerimi iletiyorum. AK Parti istişare ve değerlendirme toplantılarımızın 33.sünde bir kez daha sizlerle beraber olmanın, sizlerle hasbihal etmenin, siz kardeşlerimle hasret gidermenin memnuniyetini yaşıyorum. Davetimize icabet ederek kampımızı teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplantımızın ve burada iki gün boyunca yapacağımız istişarelerin partimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Daha önceki buluşmalarımızda olduğu gibi değerli fikirlerinizle, görüş ve önerilerinizle istişare toplantımıza kıymetli katkılar sunacağınıza inanıyor. Sizlerden kanaatlerinizi samimiyetle paylaşmanızı özellikle rica ediyorum. Değerli kardeşlerim, konuşmamın hemen başında şu hatırlatmayı yapmak isterim. Biz ne kendi içimizde ne de milletimizle aracılarla konuşan, perdeyle konuşan bir kadro asla olmadık. Partimizin kuruluşundan itibaren yatay ve dikey iletişim kanallarını açık tutmaya, danışma ve istişare kültürünü işletmeye özel önem verdik. Düşüncelerimizi özgürce dile getirdik. Eleştirilerimizi serbestçe ifade ettik. Kendi muhasebemizi hem de çok cesur biçimde, çok özgüvenli bir şekilde yaptık. Partimiz için, hareketimizin istikbali için, mücadelemizin başarısı için en doğru siyaset neyse ortak akılla onu bulmanın ve uygulamanın gayretinde olduk. Birlikte tespit ettiğimiz hedefler doğrultusunda gönül birliği içinde omuz omuza vererek yolumuza kararlılıkla devam ettik. İnşallah 33. istişare toplantımızda da aynısını yapacağız. Basına açık kısmın ardından yol arkadaşlığımızın gereği olarak dostane bir atmosferde gündemimizdeki konuları etraflıca ele alacağız. Bugün ve yarın meselelerimizi konuşacak, tartışacak, müzakere edecek, inşallah ufkumuz aydınlanmış, kardeşliğimiz güçlenmiş, muhabbetimiz tazelenmiş bir şekilde toplantımızı tamamlayacağız. Cenab-ı Allah toplantımızı ve istişarelerimizi bereketli kılsın diyorum. Değerli yol arkadaşlarım, bugün 33. geleneksel İstişare toplantımızı yaparken inşallah 1,5 ay sonra da AK Parti'mizin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutlayacağız. 14 Ağustos 2001'de başlayan yolculuğumuz artık çeyrek asrı geride bırakıyor. Çeyrek asırdır önce Cenab-ı Allah'ın yardımı, sonra kaderiyle bütünleştirdiğimiz aziz milletimizin desteğiyle Türkiye'ye hizmet ediyoruz. 25 yıldır durmadan, duraksamadan, yılmadan ve yorulmadan ülkemize, milletimize hizmetkarlık etmenin bahtiyarlığı.

içindeyiz. Burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, biz millet olarak öyle rastgele bir araya gelmiş, tarih yolculuğu içinde tesadüfen karşılaşmış, zamanın ve coğrafyanın zorlamasıyla kaynaşmış bir topluluk değiliz. Biz birbirine yabancı ve birbirine tahammül etmek zorunda olan bir topluluk, öyle bir millet de değiliz. Türkiye'nin tamamı 86 milyon hep birlikte ortak bir tarihe, ortak bir kadere, şühedanın kanlarıyla sulanmış ortak bir vatana sahibiz. Her şeyden önce biz aynı peygamberin ümmeti olarak, aynı mukaddes kitabın nuruyla aydınlanan, aynı kubbenin altında nefes alan, aynı ezanı terennüm eden, bizi bir eden, bizi beraber eden, bizi tek bir millet eden ortak bir imana sahibiz. Yorumlar farklı olabilir, düşünceler farklı olabilir, anlayışlar farklı olabilir, değerlendirmelerimiz farklı olabilir. Mezhepler de üslupta, yolda, yöntemde farklı kulvarlarda olabiliriz. Meseleleri ele alma biçimleri farklı olabilir. Çözüm önerileri farklı olabilir. Yaşam tarzları, hassasiyetler farklı olabilir. Ancak nihayetinde hepimiz aynı vatan toprağı üzerinde, aynı bayrak altında, aynı hilalin gölgesinde, aynı istikamete ilerleyen, gönülleri aynı, ülküde kenetlenmiş bir topluluğuz. Şunu bir defa çok açık ve net söylemek isterim. Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibidir. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devletidir. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer aldık. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, İmtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır. Tam tersine, biz
normalleşmenin

mücadelesini verdik. Bakınız, kendi evlatların dahil bu ülkenin kız çocuklarının başörtüsüyle eğitim görmeleri, başörtüsüyle çalışmaları 10 yıllar boyunca engellendi. Oysa bu çocuklar, bu kadınlar başlarını inançlarının bir gereği olarak örtüyorlar. Daha da ötesi, bu ülkede dindar olsun ya da olmasın, kadınlar yüzyıllar boyunca hür iradeleriyle örtündüler. Ama siz örtünmeyi yasaklarsanız bu milletin öz kültürü, öz geleneği olan giyim kuşam tarzını, tesettürü yasaklarsanız, siz Anadolu kadınının yaşmağına, yazmasına, çarşafına hor bakarsanız, normal olana karşı çıkmış olursunuz, toplumu germiş olursunuz, kadınları kutuplaştırmış olursunuz, milletin huzurunu kaçırırsınız. Biz kadınlarla birlikte 10 yıllar boyunca tesettür mücadelesi verirken bir imtiyazın peşinde değildik. Bir ayrıştırmanın, kutuplaştırmanın peşinde değildik. Diğerlerini ötekileştirmenin, diğerlerinin özgürlüklerine müdahale etmenin peşinde asla değildik. Biz sadece normalleşmenin, eşitliğin, adaletin, böylece kaynaşmanın, böylece kucaklaşmanın peşindeydik. Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir eda ile güya kadınlara ders veriyor. Kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır: Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Türkiye bu meselede eşitlik ve adalet çizgisine gelmiştir. Türkiye bu meselede olması gereken ama 10 yıllar boyunca geciktirilen, 10 yıllar boyunca engellenen makul zemine ulaşmıştır. Artık şunu anlamayanların da anlaması gerekir: başörtüsü anormal değildir, marjinal değildir, radikal değildir, ekstrem değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Yaşmağı, yazması, tülbendi, çarşafı, özellikle örtmesi, ihramı ve diğerleriyle başörtüsü bu toprakların normalidir. İnşallah ebediyen de normal olacaktır. Bakın, bu yeni normal de değildir. Bu tüm zamanların normalidir. Bin yıllık normalimizdir. Önümüze çıkan her meselede ilkemiz işte budur. Bizim 86 milyon hepimizin başka vatanımız yok, başka yurdumuz yok, mensubu olduğumuz başka milletimiz yok. Biz burada hep birlikteyiz. Biriz, beraberiz, son nefesimize kadar da inşallah burada birlikte olacağız. Biz bizden farklı düşünüyor diye hiç kimseye husumet beslemedik. Ama şunu da herkes bilsin ki, kendisinden farklı düşünüyoruz diye hiç kimse de bize husumet besleyemez.
geçmişte olduğu

olduğu gibi parmak sallamaya, ayar vermeye, istikamet çizmeye yeltenemez. Kimse bize kendi öz yurdumuzda, öz toprağımızda ayrımcılık yapamaz, mütekebbir bir üslupla bize ders veremez. Bu hiç kimsenin haddi de değil, hakkı da değildir. Kim ki bu milletin fertleri arasında ayrımcılık yapmaya çalışıyorsa, bu milletin hasımlarına hizmet etmektedir. Kim ki bu ülkenin kadınlarını kılık kıyafetine göre ayrıştırıyorsa, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapmaktadır. AK Parti'yi işte bu temel ilkeler üzerine inşa ettik. 25 yıldır da bu ilkeler ekseninde mücadele veriyoruz. Kıymetli dostlarım, değerli arkadaşlarım, siyaset aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde anlayışıyla yapılmaz. Siyaset uzlaşmaktır, konuşmaktır, müzakeredir. Farklılıkları koruyarak ortak bir zeminde buluşma çabasıdır. Her meselede birebir aynı düşünmek mecburiyetinde değiliz. Ama ülkenin ve milletin menfaatine olan konularda bir araya gelmek, ortak bir paydada buluşma iradesini, bu erdemi göstermek zorundayız. Bunu da kendimiz, kendi ikbalimiz için değil, milli bir ödev bilinciyle milletin istikbali için yapmak durumundayız. Cumhur İttifakı çatısı altında Milliyetçi Hareket Partisi ve değerli lideri Sayın Devlet Bahçeli ile biz işte bunun en güzel örneğini sergiliyoruz. Farklı siyasi partiler olarak ülkemizin bekası, milletimizin sulh ve selameti için güç birliği yaptık. Ortak noktalarda buluştuk. Cumhur İttifakı'nı kurduk. Yeni kapı ruhuyla milletimize birlikte hizmet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeniyle de, diğer partilerin seçmenleriyle de elbette her konuda aynı düşünmüyoruz. Ama hepimiz aynı vatanın, aynı toprağın, çoğu zaman aynı ailelerin çocuklarıyız. Gündüz siyaset meydanlarında, kürsülerde birbirimize rakip olabiliriz. Fakat akşam aynı gök kubbenin altında toplanıyor, kimi zaman aynı çatının altında, aynı sofrada buluşuyor, aynı çorbaya kaşık sallıyoruz. Siyasi farklılıklarımız bizi düşmanlaştırmamalı, bizi birbirimize asla hasım yapmamalı. Fikir ayrılıklarımız bizi birbirimizden uzaklaştırmamalı, aramızı açmamalı. Tabii bunları samimiyetle söylerken şu gerçeği de göz ardı etmiyoruz. Bu ülkede siyasi rekabeti husumete çeviren, siyasi farklılığı kutuplaştırmaya çeviren, fikir ayrılıklarını çatışmaya dönüştüren, gerilimden kutuplaşmadan nemalanan en başından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Öyle düşünmeyeceksin, öyle giyinmeyeceksin, o kitabı okumayacaksın, öyle yazmayacaksın dediler. O dili konuşmayacaksın, o türküyü dinlemeyeceksin, oraya gitmeyeceksin, onu öğrenmeyeceksin, öğretmeyeceksin dediler. Bu milleti ayırdılar, ayrıştırdılar, kutuplaştırdılar. Siyasi rekabeti husumete, çatışmaya dönüştürdüler. İşte en son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Suriyeli sığınmacılar üzerinden yürüttükleri çirkin kampanyayla mazlumları ayırdılar. AK Parti olarak

25 yıl boyunca yasakları kaldırmanın, hak ihlallerine son vermenin çabası içinde olduk. 25 yıl boyunca normalleşmenin mücadelesini verdik. 25 yıl boyunca kardeşlik mücadelesi, bu milleti kucaklaştırma mücadelesi verdik. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Cumhur İttifakı'nı kurarak bu mücadeleyi daha da güçlendirdik. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular. Birbirlerinin kuyularını kazdılar. Birbirlerini şikayet ettiler. Ve bizim değil, yargının değil, bizzat kendi elleriyle, kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. Bir Frankenstein ürettiler. Şimdi de ceremesini çekiyorlar. Ama buna rağmen bizim arzumuz ve umudumuz şudur: CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır. Gücünü tabandan almayan, gücünü seçmeninden almayan, gücünü Türkiye üzerine hesabı olan bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Kendisiyle barışık olmayan, kendi evinde huzur bulunmayan, kendi içinde birlik olmayan teşkilatlarının biri Şam'dan, biri Şark'tan çalan bir yapının Türkiye'ye de, milletimize de sunabileceği hiçbir katkı yoktur. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir. Bu elbette her konuda mutabık olabileceğimiz anlamına gelmez. Ancak iktidar kadar muhalefetin de ayaklarının bu vatan topraklarına basması, bu milletin değerlerinden beslenmesi hayati derecede önemlidir. Şunu unutmayalım değerli arkadaşlar. FETÖ 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini yaparken bunu sadece şahsıma, sadece bize yapmadı. O kalleş darbeyi Türkiye'ye yaptılar. 86 milyon vatandaşımızın tamamına yaptılar. FETÖ ihanet şebekesini bu ülkeden temizlerken kendimiz için değil, devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için temizledik. Siyonizm adı verilen soykırımcı, işgalci, yayılmacı ideoloji sadece şahsıma, sadece partimize, sadece ittifakımıza değil, herkese kastediyor. Biz de Siyonizme karşı mücadele verirken kendimiz için şahsi mücadele vermiyoruz. Bunu kendimizin, milletimizin topyekün bekası için yapıyoruz. Terör örgütü yaklaşık 40 yıl boyunca kan dökerken senden, benden diye ayırmıyordu. Kürdüyle, Türküyle milletimizin tamamına saldırıyordu. Bugün terörü sona erdirirken belli bir kesim için
belli bir kesimin çıkar

için değil, ülkemiz, vatanımız, devletimiz, milletimiz için sona erdiriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. Aynı şekilde yol yaparken, köprü yaparken, tünel inşa ederken, milyonlarca konut üretirken, Türkiye'nin savunma sanayini güçlendirirken, eğitimde, sağlıkta, enerjide, her alanda destan yazarken belli bir kesimi mutlu etmeyi, belli bir kesimin huzurunu, güvenliğini sağlamayı değil, Türkiye'mizi düşünüyor, Türkiye'mizi dert ediniyoruz. Bakınız, gereksiz tartışmalarla, gereksiz çatışmalarla, incir çekirdeğini dahi doldurmayan kavgalarla Türkiye geçmişte yıllarını kaybetti, enerjisini kaybetti, fidan gibi delikanlılarını kaybetti. Sağ dediler, sol dediler, Alevi, Sünni, Kürt, Türk dediler. Yıllarca bu millete çok ağır bedeller ödettiler. Çok büyük acılar çektirdiler. Biz artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz. Sanal gerilimlerle bu ülkenin enerjisinin heba edilmesini istemiyoruz. Raf ömrü dolmuş bayat senaryolarla Türkiye'ye vakit kaybettirilmesini istemiyoruz. Bugün artık hep birlikte bunları geride bırakmanın, geçmişte bırakmanın zamanı gelmiştir. Görüş ayrılıklarımız elbette olacaktır. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Ancak müştereklerimizi daha da çoğaltmak mümkündür ve bunu başarabiliriz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız. Değerli kardeşlerim, 25 yıl boyunca AK Parti'yi kurarken Türkiye'nin bütün renklerinin partimiz içinde temsil edilmesine özellikle ihtimam gösterdik. AK Parti'nin temellerini ayrıştırma üzerine değil, kucaklaştırma üzerine, çatışma üzerine değil, uzlaşma üzerine, kutuplaştırma üzerine değil, birleştirme, bütünleştirme üzerine inşa ettik. Biz Mevlana gibi her ne olursan ol yine gel dedik. Yunus gibi gelin tanış olalım dedik. Hacı Bektaş gibi hırslar, kinler yok olur aşkla meydanımızda dedik. 25 yıldır bizim kapımız açıktır. Çatımızın altında herkese yer vardır. ...25 yıldır soframız Halil İbrahim sofrasıdır. Gönlümüz okyanus misali geniştir. Türkiye neyse AK Parti tam olarak işte odur. Bunu kimse yanlış anlamasın. Bunu kimse yanlış yorumlamasın. Bir kitabın binlerce sayfası olabilir. Bir kitabın her bir sayfası farklı renkte olabilir. Bir kitabın her sayfasında farklı bir hikaye olabilir. O hikayeler farklı dille, üslupla, duyguyla yazılmış olabilir. Belki her sayfanın ayrı bir tesibi, hattı, minyatürü,
Ebru

vardır. Ama her kitabın bir kapağı vardır. Kitabı bir arada tutan şirazesi vardır. Kitabı bütünleştiren bir cildi vardır. Her kitabın bir dibacesi, mukaddimesi, ön sözü vardır. Kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de usta bir yazarın, tecrübeli bir editörün, becerikli bir mücellidin elinde kitap bir bütündür, nevi şahsına münasırdır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır.

Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var. Ama bu kitabın bir cildi, bir şirazesi, bir mücellidi, bir müellifi, kitabın ortak bir ruhu, ortak bir duygusu var. Yolumuz birdir. İstikametimiz birdir. Hedefimiz, gayemiz, menzilimiz birdir. O yolda, o istikamette, o menzile yürümek isteyen herkesle yol yürürüz. Yolunu ayırana uğurlar olsun dediğimiz gibi, yolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basarız, yol ve mücadele arkadaşlığı yaparız. Daha durur kurulurken ilkelerimizi, sınırlarımızı, çerçevemizi net bir şekilde çizdik. O çizginin dışına çıkmayız. Çıkılmasına da müsaade etmeyiz. AK Parti kitabının şirazesinin dağılmasına asla göz yummayız. Biz partilerden bir parti değiliz. Biz bir dava hareketiyiz. Biz bir misyonun temsilcisiyiz. Biz mukaddes bir emanetin taşıyıcısıyız. Biz zaferle değil, seferle mükellefiz. Zafere ulaşmak için her yönteme başvuran, zafere ulaşmak için her yolu mübah gören, ilke, hudut, kural tanımayan anlayış bizden uzaktır. Biz ilkelerle hareket eder, sırat-ı müstakim üzere sabit kadem yere basar, zaferi de Allah'ın takdirinden umarız. Partimiz 25 yıl önce nasıl bir duygu ve heyecan üzere kurulduysa, bugün de aynı duygu ve heyecan içinde yoluna devam ediyor. 25 yıl önce hangi ilkeler ve değerler etrafında kenetlendiysek, bugün de aynı ilkeler ve değerler etrafında birbirimize yoldaşlık ediyoruz. İstikametimiz nettir. Menzilimiz nettir. Allah'a sonsuz hamd olsun ki şımaranlardan olmadık. Başımız dönmedi. Makamlarda eriyip gitmedik. Tekebbüre kapılmadık. İstikametimizi şaşırmadık. Yolumuzdan ayrılmadık. Menzilimizden sapmadık. Milletle gönül bağımızı koparmadık. Hamdolsun büyüdük, güçlendik, dev olduk, 25 yıllık destan olduk. Ama davamızı unutmadık. Nereden geldiğimizi, neyi temsil ettiğimizi, nereye gittiğimizi aklımızdan bir an olsun çıkarmadık. Kurulduğumuz gün gibi diriyiz. Heyecanlıyız, azimliyiz, gayretliyiz.

0: geldiler, partimize heyecan kattılar, renk kattılar, enerji kattılar. Her zaman söylüyorum, bu dava kadim bir davadır. Bu dava kökü mazide, gözü atide, mukaddes bir davadır. Bu dava bizden önce vardı, bizden sonra da var olacak. Bu mesele kişisel bir mesele değildir. Bu mücadele kişisel bir mücadele değildir. Bu mücadele millet mücadelesidir, memleket mücadelesidir. Bu mücadele ümmet mücadelesidir, insanlık mücadelesidir. Rabbim ömür verdikçe bu mücadeleyi şanla, şerefle yürüteceğiz. Milletimizin güvenini boşa çıkarmadık, çıkarmayacağız. Milletimizin hayallerini suya düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Milletimizin emanetine leke sürmedik, asla leke bulaştırmayacağız. İnandığımız yolda eğilmeden, bükülmeden yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte yazdığımız çeyrek asırlık destanda alın teri, emeği, katkısı olan tüm yol arkadaşlarıma, partimizin en üst kademesinden en üstteki birimine kadar her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Partimizin çatısı altında bulunmuş, bu harekete omuz vermiş, fakat bugün aramızda olmayan Hakk'ın rahmetine kavuşmuş tüm kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyor. Kendilerini hasretle, minnetle yad ediyorum. Ahde vefanız ve dayanışmanız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla 33. istişare ve değerlendirme toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Parti politikaları kurullarımız devam edecektir. Saat 12.14 itibariyle tüm katılımcılarımızı toplantılara davet ediyoruz. İşte destan yazıldı baştan. Efsane Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Sapanca kampının açılış konuşmasını gerçekleştirdi sevgili izleyenler. Ve konuşmasının manşetini de söyledi. AK Parti bir Türkiye kitabıdır dedi. Başkan Erdoğan birçok başlığı, birçok konuyu ele aldı. Biz de birazdan yine değerlendireceğiz. Konuğumuzla birlikte çok önemli, çok çarpıcı, tarihi bir konuşmaydı. Başkan Erdoğan'ın baştan sona her cümlesinin ayrı ayrı satır arası değerlendirilmesi gerekiyor. Önemli vurguları vardı. 25 yıllık geçmişini partinin, Türkiye'nin modern tarihiyle, acısıyla, tatlısıyla, sosyolojisiyle özdeşleştiren çok güçlü bir edebi ve siyasi bir vurguydu sevgili izleyenler. AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Tam bir metafor, aynı zamanda çok önemli bir manşetti. Başkan Erdoğan'ın bu cümleleri, elbette çok fazla başlık var. Konuğumuzu hemen sizlere takdim edeyim. Uzaktan bağlantıda kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Daşdemir.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Şimdi değerlendireceğiz. Çok fazla başlık var ama önce 25. yıla özel hazırlanan o şarkıyı bir kez daha birlikte de dinleyelim. Ekranlara da taşıyalım istiyoruz. Başkan Erdoğan için hazırlanan şarkı bir 25. yıl sürpriziydi. Efsane Büyük Başkan Erdoğan adlı şarkıyı bir kez daha taşıyalım, ekrana konuşalım üzerine.

0: Evet, çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan. Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan nakaratı bu şekilde şarkının. Çok önemli cümleler de var. Şöyle baktığımızda dünya yanarken biz güvendeydik. Sahada masada güçlü biz her yerdeydik. Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla da örtüşen bir şarkı. Önce bir şarkıyı yorumlayalım dilerseniz Hilmi Bey. Şöyle baktığınızda 25. yılına özel bir şarkı. Hizmet var. Aynı zamanda AK Parti'nin 25 yıl boyunca yaptığı tüm çalışmalar ve dünyadaki Türkiye'nin konumundan da bahsediyor. Hemen bu şarkının yorumunu, analizini size bırakayım.
1: Tabii Erdoğan baktığı zaman aslına bakarsanız birçok engellenmelerin istikametinden sapmamış ki kendisinin vurguladığı gibi de kuruluş ilkeleriyle devam ettiklerini hala söylüyor. Oldukça önemli, kıymetli. Ve şarkıda da şöyle bir atıf var. Aynesi iştir diyor. Lafa bakılmaz. Yani böyle bir sözümüz var, biliyorsunuz atasözü. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Oraya atıf da çok önemli, çok kıymetli. Çünkü eskiden siyasete sarılardı, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır derlerdi işte 70'lerde, 80'lerde, 60'larda falan. Ancak bunun en iyi teminatı olan, aslına bakarsanız, Erdoğan'ın yaptıklarını görüyoruz burada. Yani 25 yıllık iktidardan sonra siz hala %50 verdiğinde oy alıyorsanız, böyle bir oy alma potansiyeliniz varsa, bu milletin tahtı gönlünde taht kurduysanız, ayrıca sadece Türk milleti değil, tüm coğrafya, tüm efendim dünya sizi ayrı bir yere koyuyorsa ve etkili bir lider olarak öne çıkıyorsanız, bu aslına bakarsanız hem kendinizin değerini yükselttiğinizi hem de ülkenizin, milletinizin değerinizi de yükselttiğinizin göstergesidir. Sayın Erdoğan'ın bu anlamdaki yaptıkları işlere, efendim dünyadaki Türkiye'yi tekrar itibarlı bir konuma getirmesine bakıldığı zaman verilen oylarında boşa olmadığını görüyorsunuz. Çünkü birileri işte Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir kamplaşma zemini oluştururken Erdoğan hiçbir zaman bunları yapmadı. Nitekim konuşmasında da siyasi farklılıklarımız bizi hasımlaştırmamalı dedi. Öyle bir hasımlaşmayla, öyle bir Erdoğan nefretiyle gözleri kör olmuş bir kitle var ki, ancak bunlara her zaman hoşgörüyle yaklaşan bir Erdoğan olduğunu, şarkıdan da efendim dünya yanarken güvende olma, az önce sizin de yaptığınız atıf da oldukça önemli ve kıymetli. Masada güçlü olma.

0: Hem masada hem sahada güçlü olmamız.
1: Birçok şeyi konuda tabii bakın milli mücadelede bile biz cephelerde çok güçlüyken maalesef masalarda bazı şeyleri kaybettik. Ancak şu an hem kullanılan strateji ve diplomasiyle hem de sahada etkin olmakla, bugün Libya'da olmasaydık, Karabağ'da olmasaydık, efendim Suriye'de olmasaydık Türkiye'nin hali nice olurdu? Terör Suriye'den yine ülkemizi tehdit ederdi, efendim daha başka riskler tepemizde dururdu. Ancak şükürler olsun ki bunların hepsini elimine eden, efendim içerideki FETÖ tehdidini de ortadan kaldıran ve bununla mücadelesine de devam eden bir ülke olarak Erdoğan'ın millette bir karşılığının olduğunu da net olarak görüyoruz.
0: Kesinlikle. Şöyle Başkan Erdoğan'ın az evvel sizin de yine bahsettiğiniz o mesajlarından bir tanesiyle yine devam edelim. Biz bu ülkede normalleşmenin mücadelesini verdik. İmtiyazlarını kaybedenler bizi kamplaştırmakla suçladı dedi Başkan Erdoğan. Siyaset uzlaşmak ve müzakeredir çıkışları bir taraftan çok önemliydi. Türk siyasetindeki son dönemdeki diyalog zeminini doğrudan ilgilendiren atıflardı bunlar yine Başkan Erdoğan'ın. Ve bu normalleşme mücadelesini açtığımızda yine Başkan Erdoğan'ın çok önemli mesajları vardı. Hem iç cepheyi güçlendirme hem de bu topraklardaki yaşananların özellikle başörtüsüne değindi Başkan Erdoğan. Başörtüsü bu toprakların normalidir dedi. Ve AK Parti
1: bin yıllık normalidir
0: dedi. Ve bu söylemlerde de karşı bir rol tanımlaması yaptı Başkan Erdoğan. Ve AK Parti'nin özellikle siyasi alandaki normalleşme ve müzakere zeminini çeyrek asırdır nereden nereye getirdiğini de size sormak isterim. Nelerle mücadele etti aynı zamanda ve Başkan Erdoğan'ın özellikle vurguladığı bu normalleşme mesajının alt satırlarını da bize açar mısınız?
1: Tabii şimdi gerçekten Türk siyasetinde kimseye nasip olmayan başarılar imza atmış bir lider Erdoğan. Depremler yaşarken üniversitelerde, diğer kamusal alanlarda bugünlere gelinebileceğini hayalini bile kuramıyorduk. Ancak bu meselenin bir insan hakkı, temelde bir insan hakkı olan bu meselenin artık gündemden düşmesine sebep olan bir takım politikalar ortaya konuldu ve bu politikaları içine sindiremeyen bir takım kitleler, bir takım kesimdeki insanlar hala bir başörtüsü düşmanlığı, efendim bir İslam düşmanlığını üstelik bu topraklarda yapmaya çalışıyorlar. Sayın Erdoğan'ın dediği gibi bin yıllık efendim bizim normalimiz olan efendim yazmadan yaşmaktan örnek verdi. Evet, Anadolu'da analarımız efendim bacılarımız bunları kullanıyordu. Bunları kullanırken efendim bunlar nasıl ötekileşen bir noktaya geldi? Bunlarda gerçekten bir iç muhasebe yapılması gerekiyordu. Ancak bunu normal hale getiren de Erdoğan oldu. Geçenlerde ülkücü bir arkadaşımla konuşuyorduk. Kendisi İYİ Parti'de siyaset yapıyor. Biz dedi Ayasofya ile ilgili geçmişte eylem yapıyorduk dedi. Başörtüsüyle ilgili eylem yapıyorduk dedi. Bunların hepsini Erdoğan sağladı ama nedense hala farklı bir noktadayız dedi. Ancak gelinen nokta itibariyle Merve Hanım, bugün İYİ Parti'de siyaset yapanlar, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmayı düşünenler bile net olarak şunu söylüyorlar. Erdoğan'ın bir dönemini daha satın almış durumdalar. 2018 öncesinde de 2023 öncesinde de böyle bir hava, böyle bir iklim vardı. Neden? Güçlü liderlik ve başarılı hizmetlerin getirdiği sonuç. Bugün AK Parti'nin oyları tekrar %40'lara doğru tırmanıyor neredeyse. %37'ye gelmiş durumda. Bu oldukça çarpıcı bir sonuç. Çünkü AK Parti'nin de tekrar
0: Sayın Daşdemir bağlantıda ufak bir problem yaşıyoruz. Arkadaşlarım o problemi çözmeye çalışırken yine Başkan Erdoğan'ın mesajlarını değerlendireceğiz. Biz de bu sırada sevgili izleyenler açılış konuşması başlamadan evvel bir tanıtım videosu ekranlarınıza gelmişti. Amerika'da Amerikalı bir doktora öğrencisinin yine AK Parti için Türkiye'deki çalışmaları anlatan, Başkan Erdoğan'ı anlatan bir belgesel

0: vardı. Aynı zamanda çalışmaları da anlatıyordu. Oldukça çarpıcıydı. Onu bir ekranlarınıza taşıyalım, tekrar izleyelim dilerseniz.
1: Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Şu dakikadan itibaren Türkiye'nin siyasal hayatında AK Parti diye bir gerçek var.
2: Founded on August 14th, 2001, under the leadership of Recep Tayyip Erdogan, the AK Party came to power on its own in November 2002, ushering in a new era in Turkish political history that would last for a quarter of a century. In its early years, the party focused on economic stability, European Union reforms, and major investments in infrastructure and healthcare.
3: Hi, Sam. Yes, I'll be in Turkey tomorrow. I'm going to study the AK Party on the ground, just as the professor requested. It's absolutely essential for my doctoral dissertation, as you know.
4: It could be a long ride on camels, so take care.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Aygaz.com.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Amerika Birleşik Devletleri borsalarında teknoloji hisseleri sert satış baskısı altında. Yapay zeka rüzgarıyla rekor seviyelere ulaşan teknoloji devlerinde yön aşağı döndü. Yatırımcılar artık milyarlarca dolarlık yapay zeka yatırımlarının ne zaman kazanca dönüşeceği sorusuna yanıt arıyor. Bu belirsizlik teknoloji hisselerinde satışları hızlandırdı. Özellikle çip üreticileri darbenin merkezinde yer aldı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
9: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
10: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu.
12: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Reklam.
13: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: bulacaksın.
1: Reklam. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Reklam. A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
10: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspert.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: YKS'de yapay zekayı kullanarak kopya çekmeye çalışan genç tutuklandı. Zanlı ifadesinde bir anlık gaflete düştüm, pişmanım dedi. Skandal olay İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. 20 yaşındaki bir aday cep telefonunu AYT oturumuna girerken şortunun içine gizleyerek sınav salonuna soktu. Sınav esnasında telefonunu çıkaran genç, fen bilimleri kitapçığının iki sayfasını fotoğraflayıp soruları yapay zeka uygulamasına yükledi ve cevapları aramaya başladı. Sınav anında hareketlerinden şüphelenilen aday salondan çıkarken durduruldu. Üst aramasında sınıfa gizlice soktuğu telefon cebinden çıktı. Polis ekipleri genci gözaltına aldı. İfadesinde şüpheli, sınava girerken telefonu yanımda götürme amacım kesinlikle kopya çekmek değil.

0: Ancak sınav esnasında bir anlık gaflete düşerek böyle bir girişimim oldu. Sınav salonuna cep telefonuyla girdiğim için ve soruların fotoğraflarını çektiğim için pişmanım dedi. Kopya çeken üniversite adayı genç, ÖSYM kanununa muhalefet suçundan tutuklandı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Türkiye 6 yıldır Gülistan Dokun nerede sorusuna yanıt arıyor. Gizli tanık ve esrarengiz bir not soruşturmanın seyrini değiştirmiş, kayıp kız dosyası cinayet ve örtbas şüphesiyle raftan indirilmişti.
2: Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ailenin avukatı Ali Çimen tarafından 25 kişilik bir liste oluşturuldu ve bu liste Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.
0: Avukat Ali Çimen, söz konusu kişilerin Gülistan'a ne olduğu hakkında bilgi sahibi olma ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtti.
3: Gülistan Doku dosyası kapsamında örtbas ekibinde yer alan 25 kişilik şüpheli listesi tarafımızca hazırlanmıştır. Bu kişiler baştan suçlu ilan edilmeyecek olup, baş şüpheli Tuncay Sonel tarafından yanlış yönlendirilenler de muhakkak vardır.
2: Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilen listedeki 4'ü üst düzey olmak üzere 25 kişinin ilerleyen günlerde gözaltına alınarak ifade vermesi bekleniyor. Verecekleri ifadeler Gülistan Doku soruşturmasındaki cevapsız kalan soruları da netlik kazandıracak.
0: Doku cinayeti soruşturmasında aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 13 kişi tutuklanmıştı.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Efendim yeniden hoş geldiniz. Sağ Haber ekranlarına Ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da AK Parti 33. istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Erdoğan, AK Parti Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var dedi. Son dönemdeki tartışmaları hatırlatan Erdoğan, başörtüsü bu toprakların normalidir. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır diye konuştu.
1: Her kitabın bir dibacesi, mukaddimesi, ön sözü vardır. Kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de usta bir yazarın, tecrübeli bir editörün, becerikli bir mücellidin elinde kitap bir bütündür, nevi şahsına münasırdır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var. Ama bu kitabın bir cildi, bir şirazesi, bir mücellidi, bir müellifi, kitabın ortak bir ruhu, ortak bir duygusu var. Marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne. Başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir eda ile güya kadınlara ders veriyor. Kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Türkiye bu meselede eşitlik ve adalet çizgisine gelmiştir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir. Radikal değildir.

0: değildir. Ekstrem değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Yaşmağı, yazması, tülbendi, çarşafı, özellikle örtmesi, ihramı ve diğerleriyle başörtüsü bu toprakların normalidir. İnşallah ebediyen de normal olacaktır. Biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Bizim arzumuz ve umudumuz şudur: CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır. Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz.
1: Evet sevgili izleyenler, Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bir bölümü ekranlarınıza taşıdık. AK Parti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Sapanca'da kampa girdi. Hemen ayrıntıları almak için de Sakarya'ya gidelim biz de. Mert Hacalioğlu bizi bekliyor. İzlenimlerini alalım Mert.
2: Teşekkürler. AK Parti'nin kampı, açılış konuşması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla birlikte aslında oldukça önemli bir hal aldı diyebiliriz. Çünkü tarihi bir konuşmadan söz ediyoruz. Birçok konuya değindi. AK Parti'nin 25 yıllık yürüyüşüne değindi. Bu hareket bir dava hareketi dedi. Şahsi bir hareket değil dedi. Ve tabii ki bundan sonraki süreçlerde de gençlerin bu bayrağı devralarak aslında Türkiye'yi önümüzdeki sürece yürütmeleri noktasında aslında önemli mesajlarını sıraladı. Tabii ki zaman zaman Başkan Erdoğan'ın tepkileri de vardı, bunu da belirtelim. Az önce aslında kısa bir dinledik. Başörtüsü konusuna ilişkin özellikle bazı muhalefet kanadının yapmış olduğu başörtüsüne hedef alan açıklamalara ilişkin, hatta geçtiğimiz grup toplantısında da benzer konulara değinmişti. Bugün de bu ifadeleri kullandı. Başörtüsü bu toprakların normalidir, anormali değildir dedi. Nesli tükenmekte olan bazı fosiller çıkıyor. Başörtülüye kin kusuyor dedi ve bu kin kusanları da eleştirdi. Durumda başörtüsü bu toprakların ebedi normali olduğunu dile getirdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Öte yandan tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz koltuk kavgası devam ediyor. Buna da çok kısa değindi. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz dedi ve ana muhalefet partisi dış mihraklardan kurtulmalı ifadesini kullandı. Bu da oldukça dikkat çekici mesajlarından bir diğeriydi. Tabii ki öte yandan özellikle yurt içerisinde, yani Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde bazı siyasetlerin yapmış olduğu ötekileştirme faaliyetlerine de dikkat çekti. Bu ülkede hiç kimse vatan toprağında misafir değildir, kiracı değildir, sığıntı değildir, öteki üvey evlat değildir. Hepsi de bu vatan topraklarında mülk sahibidir. Bu milletin asli unsurudur ve öz evladır. Aslında bu mesajıyla birlikte aynı zamanda birlik beraberlik ruhunu da bir kez daha vurgulamış durumda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bu mesajının akabinde de aslında terörsüz Türkiye sürecine değindi ve terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde sonuca ulaştırma noktasındaki karar mesajlarını sıraladı. Oldukça önemli bir mesaj daha vardı. Bunu da belirtmek gerekirse. Biliyorsunuz geçtiğimiz grup toplantısı yeni kapı ruhu demişti. Bu ifadeyi bir kez daha kullandı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Biz Cumhur İttifakı'nı kurduk. Yeni kapı ruhuyla milletimizle birlikte hizmet ediyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeniyle, diğer partilerin seçmenleriyle elbette her konuda aynı düşünmüyoruz ama hepimiz aynı vatanın, aynı toprağın, çoğu zaman aynı ailelerin çocukları ifadesini kullandı. Aslında oldukça önemli birleştirici mesajlar vardı. Şimdi ise Başkan Erdoğan'ın konuşması devam ederken bir de şarkı paylaşıldı. Onu da sizlerle paylaşalım. Efsane Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan isimli şarkıda AK Parti'nin yeni şarkısı olarak aslında o şarkıların bulunmuş olduğu arşivde yerini almış durumda. Şimdi ise milletvekilleri, bakanlar ve tabii ki kabine üyelerinin gerçekleştireceği kurul toplantılarına geçildi. Bu kurul toplantıları da istişareler de oldukça önemli olacak. Hem muhasebe hem de önümüzdeki sürecin yol haritası için oldukça önemli değerlendirmeler gerçekleştirecek diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Mert, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Haber nöbetinde kolaylıklar dileyelim. Yine senden bilgileri almaya devam edeceğiz kampa dair. Sevgili izleyenler, dünyadan gelişmelerle devam edelim şimdi. İsviçre'de müzakere masasına oturan Amerika Birleşik Devletleri ile İran sahada bir kez daha karşı karşıya geldi. Hürmüz Boğazı'na ticari bir geminin vurulmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'a misilleme saldırısı düzenledi. Orta Doğu'da tansiyon da bir kez daha yükselmiş oldu. CENTCOM'un açıklamaları vardı. İran'a ait füze ve İHA depolarıyla kıyı radar tesislerini vurduk dedi. İran'sa saldırıların cevapsız kalmayacağını duyurdu.
3: ABD İran hattında tırmanan Hürmüz gerilimi karşılıklı restleşmelerin ardından sahaya taşındı. 14 Haziran'da varılan mutabakat sonrası boğazdan geçen bir gemiye ilk kez saldırı düzenlendi.
4: Hürmüz boğazına giren büyük bir gemiye dronla saldırdılar.
3: Trump'ın sözlerinin ardından ABD ordusu harekete geçti, İran'a saldırılar başladı. Açıklamayı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM yaptı. Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait füze ve İHA depolarıyla kıyı radar tesislerinin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM harekatın İran'ın Singapur bayraklı Ever Lovely adlı ticari gemiye drone'la düzenlediği saldırıya misilleme niteliği taşıdığını vurguladı. Açıklamada Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunacağı ve bölgedeki ticari gemilere destek verilmeye devam edileceğinin altı çizildi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran Ateşkes Anlaşması'nı imzaladı. Biz de buna uyduk. Anlaşmazlıklar telefonla çözülebilir. Ancak şiddete şiddetle karşılık verilecektir sözleriyle Tahran yönetimine sert mesaj gönderdi. Tahran yönetimi ABD füzelerinin Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik bölgesini hedef aldığını duyurdu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD müzakereler sürerken İran'a bir kez daha saldırdı. Trump, ateşkese ve müzakere ilkelerine bağlı olmadığını gösterdi açıklamasını yaptı. Saldırılara ilişkin İran devrim muhafızlarından da açıklama geldi. Açıklamada deniz ve hava kuvvetlerimiz bu saldırıyı bertaraf etmeyi başardı. Saldırgan güçleri geri çekilmeye zorladı. Böylece İran'ın toprak ve karasuları üzerindeki egemenliğini korudu denildi. Cevabımız seçtiğimiz zaman ve yerde hızlı ve kararlı olacaktır ifadesi de açıklamada yer aldı. Gece ilerleyen saatlerde ABD medyası saldırıların bittiğini duyurdu.
1: İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye jet motoru satışını Kongre'ye bildirmesinin ardından Türkiye'yi hedef alan hamle için harekete geçti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, 1915 olaylarını tanımayı öngören bir tasarıyı meclise sunacağını duyurdu.
5: İsrail'den Türkiye karşıtı skandal hamle geldi. 1915 olaylarına ilişkin adım atılacağı duyuruldu. İsrail, Gazze'de, Lübnan'da, İran'da çok sayıda katliama imza attı. Kadın çocuk dinlemedi. On binlerce kişiyi katletti. Çocukları yetim ve öksüz bıraktı. Anne karnındaki fetüsleri bile hedef aldı. Konu öldürmek olunca sınır tanımayan Tel Aviv yine Türkiye'yi hedef aldı.
6: Türkiye ile ilgili olarak neden Türkiye'nin Gazze'ye katılımına karşıyız? Çünkü silahlı kuvvet göndermek isteyen ülkelerin en azından İsrail'e karşı adil olması gerektiğini söyleyebilirim.
5: İsrail yönetimi Türkiye karşıtı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Açıklamayı İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar yaptı. Sözde Ermeni olaylarını tanıma çağrısında bulundu. sağır küstah açıklamalar yaptı. Osmanlı'ya dil uzatmaya kalktı. İddiaların İsrail tarafından resmi olarak tanınmasının ahlaki ve tarihi bir yükümlülük olduğunu savundu. Bakan hazırlayacağı karar tasarısını önce kabineye, ardından İsrail parlamentosuna sunacağını belirtti.
6: Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İsrail'e karşı düşman

0: bir yaklaşım sergiledi.
1: Şimdi de kameralarımızı Çin'e çevireceğiz. Çin'in başkenti Pekin'de büyük bir panik yaşandı. 108 katlı bir gökdelene küçük bir uçak çarptı. Bina tahliye edilirken kazanın nedeni de araştırılıyor.
2: Çin'de korku dolu anlar yaşandı. Başkent Pekin'in en yüksek binası olan 108 katlı Citic Tower'a küçük bir uçak çarptı. Çarpmanın etkisiyle binanın üst katlarındaki camlar parçalandı. Uçağa ait enkaz parçaları ve cam kırıkları metrelerce yüksekten caddeye savruldu. Binanın girişine yakın bir noktada düşen parçalar nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gökdelendeki personel tahliye edilirken çevredeki yollar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Uçakta ilk belirlemeye göre sadece pilot bulunuyordu. Can kaybı veya yaralı sayısına ilişkin henüz doğrulanmış resmi bir açıklama yapılmadı. Kazanın nedeni ise geniş çaplı bir soruşturmayla araştırılıyor.
1: TUSAŞ yani Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, çocukların havacılık ve uzay alanına olan ilgisini artırmak, geleceğin havacılarına ilham vermek amacıyla Hürkuş Çocuk Şenliği düzenliyor. Bunun için Ankara'ya uzanıyoruz biz de. Abdullah Ümer ayrıntılarla karşımızda. Hemen sözü Abdullah Ümer'e bırakalım.
3: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Tarihler 27 Haziran 2012'yi gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk temel eğitim uçağı Hürkuş'u hangardan çıkarmıştı. O günün üstünden tam 14 yıl geçti. Bugün de 14. yıl etkinlikleri kapsamında Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından Çocuk Şenliği düzenleniyor. Millet Bahçesi'ndeyiz. Kameraman arkadaşım Hasan Can Türkeş şimdi size bulunduğumuz yeri daha detaylı bir şekilde gösterecek. Aradan geçen yılların ardından Hürkuş'un gökyüzüne uzanan başarı ve hikayesi yeni nesillere ilham vermeye devam ediyor. Bugün de etkinlikler kapsamında çocuklara özel etkinlikler olduğunu söylemek mümkün. İşte bu anlamlı yıl dönümünde TUSAŞ tarafından düzenlenen Hürkuş Çocuk Şenliği çocukları havacılık ve uzay dünyasıyla buluşturuyor. Etkinliğin temel amacı çocukların havacılık ve uzay teknolojilerine olan ilgisini elbette artırmak, yerli ve milli projeleri yakından tanımalarına imkan sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Şenlik alanında gün boyunca birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek. Çocuklar için havacılık temalı sorularının yer aldığı hazır bilgi yarışmaları da şu anda düzenleniyor. Sahnede devam ediyor. Birçok aktivite olacak. Şu anda da görüyorsunuz kameraman arkadaşım Hasan Can Türkeş'in görüntüleriyle çocuklar uçurtmalarını aldılar ve şu anda o uçurtmaları uçurmaya başladılar. Ankara'nın gökyüzünde o uçurtmaları görmek mümkün. Festival atmosferi renklendirecek etkinlikler arasında balon yarışmaları, uçurtma etkinlikleri, gökyüzünü süsleyecek uçurtmalar çocuklara havacılığın temel prensiplerini eğlenceli bir şekilde elbette sunmaya yarıyor. Ayrıca Türkiye'nin milli havacılık projelerinden esinlenerek hazırlanan Hürjet ve Kaan temalı müzikal gösterilerde çocuklarla buluşacak. Böylece çocukların Türkiye'nin savunma ve havacılık alanındaki önemli projelerini eğlenceli ve interaktif bir ortamda görmelerine imkan sağlanacak. Bakın işte oyun alanlarını da görüyorsunuz. Orada çocuklar için farklı şişme oyun alanları kurulmuş durumda. Ankara'da bugün hava oldukça sıcak, güneşli ve güzel bir günde Ankara'da aileler çocuklarıyla birlikte Türk havacılık sanayisini daha yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Aslında hem eğleniyorlar hem de Türk havacılık sanayisi hakkında burada bilgiler alıyorlar. Çok büyük bir alan. Her alanda farklı etkinlikler var. Ankaralılar da çocuklarını alıp işte bulunduğumuz bu alana geliyorlar. Program bugün akşam saatlerine kadar devam edecek. 6-7 sularına kadar devam edecek. Oldukça katılımında yoğun olduğunu söylemek mümkün. Yüzlerce binlerce çocuk şu anda bulunduğumuz bu alanda dediğim gibi aktivitelerine devam ediyorlar. Bakın işte orada yiyecek içecek standlarını da görüyoruz. Pamuk şeker, dondurma, patlamış mısır. Çocuklar bir yanda burada yiyeceklerini yiyorlar. Diğer yanda diğer aktivitelerine faaliyetlerine katılıyorlar ve havacılık savunma sanayi ile ilgili burada çeşitli aktivitelere katılıyorlar ve bilgiler ediniyorlar. Oldukça verimli bir etkinlik, şenlik olduğunu söylemek mümkün. 14 yıl Hürkuş'un hangarda

0: Çıkarılışının 14. yıl dönümünde bugün burada şenlik devam ediyor. Biz de tüm Ankaralıları, Ankaralı aileleri ve çocukları buraya bekliyoruz diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Abdullah paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, dünya şehirleriyle devam edeceğiz. Hollanda'nın başkenti Amsterdam suyla iç içe yaşayan bir şehir. Şehirde 165 kanal, 1500'den fazlaysa köprü bulunuyor. Amsterdam aynı zamanda Avrupa'nın sanat merkezlerinden de biri konumunda. Dünya şehirleri programında bu hafta Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dayız.

Dünya şehirleri, Kuzey'in Venedik'i olarak anılan özgürlüklerin ve kanalların şehri Amsterdam'a uzanıyor. Amsterdam nehri üzerine kurulan ve yüzyıllar içinde bir balıkçı kasabasından küresel bir ticaret devine dönüşen bu büyüleyici metropol, dar ve estetik evleriyle adeta bir açık hava müzesi görünümünde. Ancak Amsterdam sadece kanallardan ve bisikletlerden ibaret değil. Bağrında yaşattığı canlı Türk İslam mirası ve sanatıyla burası çok katmanlı bir kültür başkenti aslında. Bugün bu devasa şehri sokak sokak keşfedeceğiz. Yolculuğumuz başlıyor.

Amsterdam'da hayatın başladığı yerde, kentin kalbi olan Dam Meydan'dayız. İsmini şehre hayat veren ilk barajlardan alan bu devasa meydan, görkemli Kraliyet Sarayı ve Yeni Kilise gibi anıtsal yapılara da ev sahipliği yapıyor. Günün her saati sokak sanatçıları, turistler ve yerel halkla dolup taşan bu nokta, Amsterdam ritmini yakalamak için en doğru adres.

geniş caddelerinden sıyrılıp Amsterdam'ın en kendine has, en estetik mahallesi Jordaan bölgesine giriyoruz şimdi. Yan yana dizilmiş dar cepheli tuğla evler, kanalların üzerindeki tarihi köprüler ve evlerin önüne park edilmiş binlerce bisiklet. Eskiden işçi sınıfının yaşadığı bu sokaklar bugün kentin sanat eserleri, galerileri ve şık kıyafetleriyle en gözde kültür duraklarından biri haline geldi.

Şimdi Amsterdam'ı bizim için asıl özel kılan kanalların kıyısında yükselen muazzam bir eserin önündeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz Hollandalılar arasında Wester Moskee, yani Batı Camii olarak kullanılır. Ama biz Türkler arasında burası Ayasofya Camii. Klasik Osmanlı mimarisi temel alınarak inşa edilen bu görkemli cami, muhteşem kubbesi, ince işçilikli mimarisi ve tuğla mimarisi ile

Amsterdam'ın estetik dokunuşuna kusursuzca uyum sağlıyor. Burası şehirde yaşayan on binlerce Müslüman ve Türk vatandaşlarımızın inanç kalbi ve en önemli kültür merkezi.

Amsterdam'ın çok kültürlü yapısını ve insanlarımızın buradaki dinamizmini en net görebileceğiniz bir aksa, Yavastrat'a geldik. Türkçe tabelalar, fırınlarımızdan yükselen taze ekmek ve simit kokuları, marketlerimizin ve tamamen evimizdeymiş gibi kendimizi hissettiren o sıcak esnaf sohbetleri. Onlarca yıldır bu topraklarda kök salan Türk kültürü, Amsterdam'ın günlük yaşamına en güzel rengi katıyor.

arkamda görmüş olduğunuz bina başkent Amsterdam'ın dünya tarihine yön veren ekonomik merkezi. Tarihi Doğu Hindistan şirketi binası. 17. yüzyılda dünyanın ilk çok uluslu şirketi olarak kurulan ve ilk hisse senedini ihraç ederek modern borsanın temelini atan bu merkez, Hollanda'nın denizlerindeki ve küresel ticaretteki altın çağının en büyük şahidi.

kentin kültür ve sanat kalbinin attığı geniş bir yeşil alandayız. Burası müze meydanı. Benim solumda şu anda size göre sizin sağınızda olan bu tarihin en büyük sanat eserlerini barındıran Rijksmuseum'u görüyorsunuz. Diğer taraftan yine benim sağımda sizin solunuzda olan ülkenin en önemli ressamlarından dahi ressam olarak adlandırılan Van Gogh'un müzesi var. Yine bu meydanda Türkiye Cumhuriyeti'nin başkent Amsterdam Başkonsolosluğu da bu meydanda. Dünya kültür mirasının en nadide parçaları bu meydanda sergileniyor.

Şimdi Amsterdam'ın günlük ritmini ve esnaf kültürünü en canlı haliyle yaşayabileceğimiz bir yere geldik. Burası Albert Cuyp Pazarı. 1905 yılından beri kurulan ve yüzlerce tezgahıyla Avrupa'nın en büyük açık hava pazarlarından biri olan bu alanda dünyanın dört bir yanından gelen ürünleri, taze peynirleri ve şehrin kozmopolitif ruhunu bir arada bulmak mümkün.

bisiklet trafiğinden ve şehir gürültüsünden biraz uzaklaşıp nefes almak isteyenlerin adresi olan Vondel Park'tayız. Amsterdam'ın en ünlü ve en büyük parkı olan bu devasa yeşil alanda doğal göletler, yürüyüş yolları ve asırlık ağaçlar yer alıyor. Burası şehir sakinlerinin adeta huzur sığınağı.

Amsterdam'ı karış karış gezdik. Ama kentin dünyaca ünlü tatlı klasiğini denemeden tabii ki olmaz. İşte karşınızda meşhur Stroopwafel. Yani karamelli Hollanda kurabiyesi. İki incecik çıtır waffle hamurun arasına sürülen sıcak tarçınlı karamelle hazırlanan bu lezzet sıcak kahve veya çay bardağının üzerine konularak buharıyla yumuşatılıp yeniliyor. Ama biz hazır sıcak aldığımız için yumuşatmamıza tabii ki gerek yok. Şehrin en karakteristik ve en tatlı

Dünya şehirleri Amsterdam gezisini Amsterdam'ın üzerinde yükselen kentin en ikonik ahşap köprüsü Maagrebrug'da noktalıyoruz. Amsterdam, tarihi kanalları, dünya ticaretine yön veren geçmişi, estetik evleri ve tabii ki kanalların kıyısında pırıldayan o muhteşem Batı Camii ile bizi kendine hayran bıraktı. Bugün Hollanda'nın kalbindeydik ve köklü kültürel mühürlere yakından dokunduk. Haftaya dünya şehirlerine yepyeni bir ülkede bambaşka bir şehrin hikayesinde buluşmak üzere. Dünyayı keşfetmekten var.

0: Dönelim şimdi de yurda. Türkiye'nin en uzun buğday başağı Konya'nın Ilgın ilçesinde sevgili izleyenler. İnsan boyunu aşan buğday başağı görenleri de şaşkına çeviriyor. Biz de hemen o noktaya gideceğiz. Yakından görmek istiyoruz. A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve konuğu bizi bekliyor. Sözü hemen kendilerine bırakalım.
1: Evet, Konya'nın bereketli topraklarında hasat başladı. Şu anda çok farklı bir buğday tarlasındayız. Arkamda gördüğünüz buğday başakları dev gibi, boyu da dev gibi. İşte onu gösterelim ilk önce. Tuna Konuk gösteriyor, kameraman arkadaşım. Normal bir tarladan aldığımız buğdayın boyu yaklaşık olarak 1 metre 20 santimetre ama bu tarladaki buğdayın boyu 1 metre 80 santim buluyor. Tarlanın sahibi Ömer Çoban efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk abi, kolay gelsin size de.
1: Efendim, buğdayın hikayesini anlatabilir misiniz? Neden bu kadar büyük?
2: Biz bunu Öner üzerine ektik buraya. Bir abimin önerisiyle.
1: Evet.
2: Bu eski anam babam arı buğday derler buna. Baktığınızda da anlarsınız zaten. Bu 6 sıralı arpa gibi. Evet. Ve verimi de çok yüksek. Şöyle güzel, memnunuz.
1: Ata tohumu değil mi?
2: Ata tohumu, ata tohumu. Eski arı tohumlardan bunlar. Şöyle yağışlardan dolayı da biraz yattı. Ama inşallah verim de güzel olacak.
1: Şöyle baktığımızda tarlanın birçoğunda bir yatma var zaten. Evet. De boyundan kaynaklı mı?
2: Tabii tabii, boyundan kaynaklı. Boyu daha bu kurumaya başladı. Kurumadan önce 2 metreye kadar boyu vardı. Ama şimdi tabii usul usul kurumaya başladığı için 1.80, 1.85 o aralara geldi.
1: Şöyle sizinle birlikte onları bırakabilirsiniz. Birlikte tabii. Şöyle buğdayın içine doğru gidelim. Buyurun, şöyle ileriye doğru gidelim. Tabii bu buğday da buğday tarlasında yürüme.

0: gerçekte oldukça zor. Şöyle bir şuradan hemen şöyle bir kaldıralım bakalım. Şöyle abi, yardım eder misin bize? Bir kaldıralım. Bakın gördüğünüz gibi yani artık yattı tabii ki. Neredeyse artık boyumuza yakın bir yere geldi tabii. Daha önce ne kadardı?
1: Daha önce 1.90, 1.85 o aradaydı. Evet. Şu an tabii kurumaya başlayınca 1.70, 1.75 o aralara geldi. Evet. Bu da normal olarak, normal karşılıyoruz bunu da.
0: Peki başağına da baktığımız zaman normal buğdaydan daha büyük bir başağı var.
1: Yani şöyle bakabilirsiniz, bir sırasında 24 adet buğday var.
0: Normaldekilerde ne kadar oluyor?
1: Yani normalde 18-20 arasında olur ama bunun tanesi çok dolgun olur.
0: Evet.
1: Ben bunu önceden de ektim.
0: Evet. Gösterelim.
1: Bulgurluk olarak da geçebilir.
0: Evet.
1: Bunu tenesi çok dolgun ve iri.
0: Peki dekarda ne kadar verim verir?
1: Dekarda biz burada 1000 metrekareye bir dekar deriz. Burada hemen hemen 500-600 kilo dekara verim alırız.
0: Bu sizin için iyi bir rakam mı?
1: Abi şükür elhamdülillah. Bugün de tabii yağışlar. Ya normalde 400-350 o arada verim verilir.
0: Şöyle kameraman arkadaşım Tunağan konuk gösterir. Başağın yoğunluğundan tarlanın büyük bir bölümü yatmış durumda. Bir de az önce köklediğimizin yanına doğru gidelim de onun bir boyunu ölçelim isterseniz. Şöyle gelelim. Diğer arkadaşımız da gelsin bize bir yardımcı olsun. Şöyle bir yardımcı olursa arkadaşımız da bize. Hemen şöyle gelelim. Tunağan konuk da gelsin. Kameraman arkadaşı şöyle boyunu bir alalım. Yavaş yavaş. Şöyle hemen böyle geçelim. İşte şöyle gelin, siz de bu tarafa doğru gelin. Göstermiş olalım. Bakın bu tarladan çıkan o buğdayın boyu ne kadarmış? Püskülleriyle birlikte artık 1.80'i geçmiş durumda ama 1.80 diyelim, oldukça boylu bir buğday tarlası. Hemen yerdeki diğer buğdayı da alalım. Bakın işte diğer buğday ve bu tarladaki buğdayın boyunu görüyorsunuz. Tabi bu makarnalık buğday ama evet, normal makarnalık buğdayın boyu da bu kadar olmuyor değil mi?
1: Olmaz. Yani onun da olacağı bu kadar.
0: Değil mi?
1: Yani şu tabi bu kadar. Bu istisnai bir buğday çeşidi. Kurağa dayanıklı. Onu da söyleyeyim. Konya Ovası'na dayanıklı. Herkese ekmeleri için öneririm.
0: Ata tohumu.
1: Ata tohumu evet.
0: Peki teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim.
1: Rica ederim.
0: Efendim gördüğünüz gibi bakın tarlanın kenarındakiler yatmamış. Şöyle Tunağan biraz başakları da gösterelim. Normal başaktan daha çok, daha fazla,
2: daha tok
0: ve dolgun bir başak var. Gördüğünüz gibi tarlada artık başağın ağır gelmesi. Çünkü bu sene oldukça yağışlı bir mevsim geçti. Yağışlı mevsim nedeniyle buradaki buğday daha da büyüdü. Daha da büyüyünce başaklar da boyun eğdi ve yere yattı. Tabii yağışlar da etkili oldu. Bu tarladaki dev buğdayları son olarak hemen ben alayım elime. Şöyle göstereyim. İşte gördüğünüz gibi dev buğday boyutları bu tarlada. Tabii biraz boyunu çekmiş kurumaya başlayınca ama 1.80, 1.90, 2 metreye kadar çıkan boyları var diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
3: Değerli izleyenler, eğitim öğretim yılı sona erdi. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için 3 aylık yaz tatili de artık başladı. Yurdun dört bir yanında da karne heyecanı vardı. Kocaeli'deki TÜBİTAK Fen Lisesi ilk mezunlarını geleceğe uğurladı. Karne sevinci yaşayan çocuklara dondurma ve karpuz dağıtıldı. Batman'daysa tek öğretmen ve tek öğrencinin öyküsü eğitimin fedakarlıkla yazılan en anlamlı sayfalarından biri oldu.
4: Son del sivi çaldı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenciyle 1 milyon 200 bine yakın öğretmen 3 aylık yaz tatiline başladı.
5: Hayatlarında yeni bir başlangıca hazırlanan sevgili öğrencilerimize sağlık ve başarılarının artarak devamını temenni ediyorum.
4: 2021 yılında bilim ve teknoloji temelli eğitim anlayışıyla kapılarını açan TÜBİTAK Fen Lisesi ilk mezunlarını gururla uğurladı. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki mezuniyet törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.
5: Şair Cahit Zarifoğlu, bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir aşkı, bir davası olmalı der. İnanıyorum ki sizler duruşunuzla, bakışınızla, anlayışınızla, aşkınızla, karakterinizle, vatanseverliğinizle her daim Türk gençliğine örnek, bizler için iftihar kaynağı olacaksınız.
4: İlk mezunların diplomaları

0: Bakan Kacur tarafından takdim edildi.
1: Allah ayağınıza taş, gözünüze yaş değdirmesin. Yolunuz, bahtınız açık olsun.
0: Karnelerini alan öğrencileri serinleten sürprizse esnaftan geldi. 1 ton dondurma ve 28 ton karpuz karne sevinci yaşayan öğrenci ve ailelerine ikram edildi.
2: Karne günü olduğu için biraz üzgünüm çünkü arkadaşlarımdan ayrılacağım. Ama karpuz sevinci birazcık sevindirdi beni.
3: Bu vesileyle öğrencilerimizin yüzünü gülmesini sağladığımızı düşünüyorum.
4: Tatilin en güzel yanı dinlenmek, uyumak.
0: Kimi karne notlarıyla gururlandı, kimi en çok arkadaşlarından ayrılacağı için duygulandı. Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Güzelova Ortaokulu'nda öğrenciler karne heyecanını sevinç ve hüzünle birlikte yaşadı.
1: Karneler sadece notlardan ibaret değildir. Aynı zamanda bir öğrencinin bir yıl boyunca vermiş olduğu emeğin ve mücadelenin küçük bir özeti diyebiliriz. Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Güzelova Ortaokulu'ndaki köy öğrencileri de yine karnelerine kavuştu. Şimdi onlar için tatilde bol bol dinlenme ve gezme vakti.
5: Öğrenci için özel bir gün, bizim için de çocuklardan ayrılmak tabii üzücü ama dönüşlerini biliyoruz zamanını. Bu dönem ağırlıklı olarak hem akademik anlamda hem de sportif, kültürel anlamda çok güzel bir yıl geçirdik. Çok verimli bir yıl geçirdik. Amacımız Türkiye Maarif 100 yılı modeli içerisinde bu program dahilinde çocuklarımızı hayata katabilmek.
6: Karne günü bugün, çok mutluyum. Ama buradan ayrılacağım için çok üzgünüm.
7: Arkadaşlarımdan ayrıldığım için üzgünüm. Hocalarımın emekleri çok fazla. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Şehir dışına çıkmayı düşünüyorum.
8: Devletimiz tek bir öğrenci için bile bir öğretimci göndermiş. Ben de burada olmaktan gurur duyuyorum, mutluyum.
0: Bir okul, bir öğretmen ve tek bir öğrenci. Batman'ın Sason ilçesindeki Sarıyayla Evek İlkokulu'nda bu yıl mezuniyet heyecanını yalnızca Fatma Nurcan yaşadı.
8: Öğrencimiz 4. sınıf Fatma Nurcan. Geçen sene bu okulda devam ediyordu. Şimdi tekrar 4. sınıftayız. Bu sene inşallah mezun edeceğiz.
9: Öğretmenimi çok seviyorum. Okulumu da çok seviyorum. Ben de karnemi aldım, mezun oldum.
10: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eylül'de kiralık konutların İstanbul'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edileceğini müjdeledi. 2027 yılındaysa yeni sosyal konutların anahtar teslimlerinin başlayacağını açıkladı.
11: İstanbul'da hemen hemen 39 ilçemizin her bir mahallesinde 233 bin konutu kapsamlı bir şekilde dönüşümüne devam ediyoruz.
12: Mega kentteki dönüşüm sürecine değindi. İstanbul'daki kiralık ev fiyatlarını düşürecek projede teslim tarihini açıkladı.
11: Eylül ayında da ilk kiralık konutlarımızı vatandaşımıza teslim edeceğiz. Yani bu Eylül'de konutların kurayla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu teslimlerini yapıyor olacağız. Tabii sosyal konutlarımızla hem vatandaşımızı uygun fiyatlarda konut sahibi yapıyoruz, hem de deprem gerçeğiyle yaşayan ülkemizde milletimizi sağlam güvenli yuvalara kavuşturuyoruz.
12: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli İrade Platformu'nun düzenlediği 15. Milli İrade Buluşması'na katıldı. Bakan Kurum, yapılan sosyal konut sayısını paylaştı.
11: Şehirlerimizi afetlere karşı dirençli kılmak için kentsel dönüşüm çalışmalarımızda hızla devam ettiriyoruz. Bugüne kadar sosyal konut projeleri kapsamında 1 milyon 767 bin konut inşa ederek yaklaşık 7 milyon vatandaşımızı sağlam, güvenli, modern yuvalarına kavuşturduk.
12: Bakan Murat Kurum, sıfır atık projesindeki yeni döneme de değindi.
11: Depozito yönetim sistemimizi 1 Temmuz itibariyle hayata geçiriyoruz ve 81 ilimizde kurulacak doğa makineleriyle artık hem çevremiz hem de ekonomimiz kazanacak. Ekonomiye de yıllık yaklaşık 30 milyar lira doğrudan katkı sağlayacağız.
10: Efendim, Modern Şehirler programımızla da bültenimizi noktalayacağız. Yeni saatte Haktan Uysal karşınızda olacak. Modern Şehirler programımız sizinle.
13: Halk GE'nin katkılarıyla.

0: dünyanın en yüksek oksijenin yer aldığı dağlardan biri olan Kaz Dağı'nın eteklerinde çok özel bir köydeyiz. Tahta Kuşlar Köyü'ndeyiz. Burası bu Kuzey Ege bölgesinin en güzel noktalardan bir tanesi ve Edremit'in çok kadim tarihi var. O kadim tarihinde Sinan Kayoğlu hocamızla birlikte konuşacağız. Emekli öğretmen, yazar kendisi aynı zamanda. Bu bölgeyi, bu yöreyi bize en iyi anlatacak kişilerden birisi. Hocam merhabalar. Tahta Kuşlar Köyü gerçekten çok güzel bir köy. Bize Edremit tarihini nasıl özetlersiniz, nasıl anlatırsınız?
1: Edremit kuruluş itibariyle milattan önce 1500 yıllarına kadar gider. Turuban'ın eşdeğeridir burası. Bazı araştırmacılara göre bizim buranın adı İda. Antik çağdaki adı İda. Bazı kaynaklarda Ma İda diye geçer. Ana tanrıça Ma. İda Ma. Karşıda Ma'nın eşi Adra. Ma Adra. Madra. Karşıda Madra dağıdır. Buraya da Adramut demişler, yani baş tanrının vadisi demişler o şekilde. Bir başka bir efendim teze göre de Lidya kralı Adramityon'un adı verilmiş derler. Burada kurulan efendim bu liman kenti varlığını sürdürmüş. Cumhuriyet döneminde burası kalkındırılmaya çalışılmış. Malum mübadeleyle buradan Rumlar da gitmiş. Selanik'ten, Midilli'den, Girit'ten buraya efendim muhacirler gelmiştir. Onlar yerleşmiştir. Cumhuriyet döneminde de Edremit bir zeytin merkezi olaraktan faaliyetlerine devam etmiş, gelişmiş. Özellikle de 1969 yılında turizm yasasıyla beraber de burası turizm açılmıştır. Bugün Edremit büyük ölçüde ekonomik faaliyetini tarım değil de atıyorum %60 efendim turizm, %40 da tarım olarak diyebiliriz. Ama Havra'nın hala ekonomik faaliyetleri tarım ağırlıklıdır. Bir de Kaz Dağı'ndan efendim bahsedeyim. Kaz Dağı'nın adı, eski adı İda. Buraya efendim Sarı Saltuklu Alevi Türkmenler gelmiştir Balkanlardan. Bu efendim Türkmenler buraya geldiğinde Kalesi Bey bunları İda Dağı'na yerleştirmiştir. Ve Kaz Dağı adı devam eder. Ben bunu aradığımda başka dedim nerede var bunlar diye Piri Reis'in haritasında Kaz Dağı diye geçiyor. Bir şekilde ve tezlerimiz doğru buraya.
0: Burası da Edremit'in çok tarihi, eski tarihe dayanan, aynı zamanda Osmanlı Çarşısı da denilen bir çarşısı. Burada halen de unutulmaya yüz tutmuş meslekler de icra ediliyor ki onların da başında kalaycılık geliyor. İşte kalaylar burada sokaklarda sergileniyor ve kalaycılar da mekanlarda bu özel ve tarihi geçmişi çok eskiye dayanan meslekleri görüldüğü gibi icra ediyorlar ki kalaycılık Türkiye'de de oldukça yaygın ancak unutulmaya yüz tutmuş mesleklerde bir tanesi. Biz de şimdi işte kalaycılık mesleğini biraz daha yakından görelim. İşte görüyorsunuz ne kadar meşakkatli, ne kadar zor işi el yordamıyla ve hiçbir teknoloji kullanmadan yapıyorlar. Efendim kolay gelsin.
2: Sağ ol abicim benim.
0: Nasıl bu kalaycılık yıllardan bu yana yapıyorsunuz?
2: 50 sene oldu.
0: 50 senedir?
2: Evet, kalaylıyorum. 50 seneden.
0: Siz kimden öğrendiniz kalaycılığı?
2: Babamdan.
0: Babanızdan?
2: Evet, babam dedem kalaycıdır. Sülaleyimiz kalaycı bizim.
0: Ama şimdi artık yavaş yavaş bitiyor değil mi?
2: Bitiyor da gene oluyor yani. Oluyor.
0: Talep var.
2: Var. Talep var.
0: Ne, hangi ürünleri kalaylıyoruz? Bakırları mı daha çok?
2: Bakırları. Bakırları kalaylıyoruz. Böyle bir sene garantisi.
0: Bir sene garanti verir.
2: Evet, evet. Bir sene garanti.
0: Sen bu mesleği kime bırakacaksın?
2: Benim oğlanlar var.
0: Onlar da sizden
2: evet,
0: alacaklar.
2: Evet, evet,
0: evet. Siz neydi amca?
2: Elmas Kaplan.
0: Elmas Kaplan kaç yaşındayız?

0: 1957 doğumluyum.
1: 57 doğumlusun.
0: Evet.
1: Ve 50 yıldır bu işe.
0: Evet.
1: Maşallah.
0: 15 yaşında başladım ben bu işe.
1: Usta oldunuz.
0: Evet. Daha devam ettireceğim ömrüm varsa.
1: İnşallah. İşte görüyorsunuz kalaycılık Edremit'te çok özel bir yer. Birçok aile bu işleri yapıyorlar ve o da 50 yıldan bu yana Edremit'te kalaycılık yapıyor. O da mesleğini yine çocuklarına miras olarak bırakacak. Bu bir kültür, özel bir kültür ve Edremit'te işte bu Osmanlı Arastası'nda yaşatılan meslekler arasında belki de en gözdesi. Burada bir köfteci dükkanı düşünün ki köfteci dükkanından nerelere gelindiğini konuşacağız. Dededen toruna,
2: evet.
1: Hilmi Usta, Hüseyin Usta,
2: evet.
1: Tekrar Hüseyin ve Hilmi Usta.
2: Evet.
1: Bir anlatalım, nereden başladı?
2: 1952 yılında babamlar buraya açmışlar. Baştan yoğurt, süt, köşmelim yaparak böyle. Ondan sonra kahvaltı. Derken işte olay bu köfteciliği, yemekçiliği.
1: Ama aynı şeyi devam ediyor. Hemen gösterelim. Aynı, yine yoğurtlar.
2: Devam ediyoruz. Kendimiz yoğurtlar. Tatlılar. Ayranımız.
1: Burada ambalaj hiçbir ürün kullanmıyorsunuz.
2: Her şeyi günlük yapıyoruz.
1: Günlük
2: yapıyoruz. O gün bitiriyoruz.
1: Evet. Mesela sütlü tatlarda sütlaç var.
2: Evet, sütlaç var.
1: Köşmelim
2: var.
1: Balıkesir'in ünlü.
2: Evet. Kendimize
1: koyun yoğurdu.
2: Ait, evet. Koyun yoğurdumuz zaten Edremit'in en özel yoğurtlarından biridir.
1: Evet. Şimdi 1952 yılına başladık.
2: Evet. 1952.
1: Kim başladı?
2: Dedemler başlamışlar. Sonra babam devam etmiş. 2013 yılında babam vefat ettikten sonra ben devraldım. Nasip olursa o 2013'ten bu zamana kadar devam ediyoruz.
3: Ben Yaşar Üniversitesi tercümanlık mezunuyum. Onun üstüne pilotluk okudum. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sivil pilotuyum. Ama burada babayla devam ediyoruz.
1: Bu dededen toruna gelen iş.
3: Evet, hatta Hüseyin Hilmi diye gidiyor bizim dört isimler.
1: Senin adı Hilmi, dedenin de Hilmi.
3: Evet. Hilmi, benim Hilmican. Babamın dedesinin ismi de Hüseyin, evet.
1: Yani dört nesil bir kere geldi.
2: Evet, dört nesil gelmiş oluyoruz.
1: Peki burada vergi rekortmeni oldunuz, nasıl oldunuz?
2: Vallahi iki yıl önce vergi rekortmeni de olduk. Bu da çok güzel bir şey yani. Bundan da biz gurur duyduk.
1: Kaç metrekare dükkandı burası?
2: Burası ben babamdan devraldığım zaman 6-7 kişi çalışıyordu.
1: Edremit'te tabii ki her şey doğallığıyla ünlü. Edremit'in doğal lezzetleri yine süt ürünlerinde de aynı şekilde. Hem et ürünleri hem de süt ürünleri tamamen organik ve doğal. İşte Edremit'teki bu koyun yoğurtları da köylerde özel toplanan sütlerle yapılıyor ve görüldüğü gibi kaymaktan da neredeyse hiç görünmüyor. Tabii ki koyun yoğurdunun tadı da bir başka.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Alibaba, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nı mahkemeye verdi. Pentagon bu yılın başlarında Alibaba'yı Çin ordusuyla bağlantılı olduğu öne sürülen şirketler listesine dahil etmişti. Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde açılan davada Alibaba söz konusu kararın hiçbir hukuki ve fiili dayanağı bulunmadığını savundu. Şirket Çin ordusuyla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddederken listeye alınmasının ticari faaliyetlerine ve uluslararası itibarına zarar verdiğini belirtti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihi.

0: 30 Haziran 1 Temmuz.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Ajet. Reklam. A Haber Radyo.
2: Reklam.
5: Ayrans diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Ayrans diyorum.
6: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DRKOM.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DRKOM.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Aselsan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor.
9: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara zirvesi öncesi Türk savunma sanayinden övgüyle söz etti. Zirvede tarihi bir dönüşüm beklendiğini ifade etti.
8: Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3000 savunma sanayisi şirketi var.
9: Washington'daki Atlantik Konseyi'nde konuştu Rutte. Ana gündemi 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesiydi. İttifakın kritik adımlar atma sürecinde olduğunu vurguladı.
8: Zirveden en büyük beklentim savunma yatırımlarında tarihi bir dönüşüm.
9: Bu kapsamda Türk şirketlerinin rolünün önemine vurgu yaptı.
8: Aselsan, ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor. Sanayi tabanının Kaliforniya'dan Türkiye'ye kadar uzandığını anlamamız gerekiyor.
9: Rutte, Ankara zirvesinde ittifakın caydırıcılık, birliktelik ve savunma kapasitesinin artacağını da ifade etti.
8: İşte NATO 3.0 budur. Daha güçlü bir Avrupa ve daha güçlü bir NATO. Artık artan savunma talebini karşılayacak üretim kapasitesine ihtiyaç duyuyoruz.
9: Rutte, NATO'nun ABD'ye bağımlılığının azaltılacağına da vurgu yaptı.
8: NATO 3.0 süreci ABD'ye daha az bağımlı, ancak ABD'nin ittifak içindeki güçlü konumunu

0: anlamını koruduğu yeni bir yapı.
1: ABD-Türkiye arasındaki F-35 meselesi de sorulan Rutte yanıt vermekten kaçındı.
0: Bunlar öncelikle iki ülke arasındaki ABD-Türkiye meseleleridir. Ancak başkan ve başkan yardımcısının dün bu konuda yaptıkları açıklamalar zaten ortada. Trump's leadership.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: haber ekranlarından mutlu günler. Ajans hafta sonunda gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında tarihi bir konuşma yaptı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Erdoğan, AK Parti Türkiye kitabıdır, burada herkese bir sayfa var dedi. Tesettürlü kadınlara yönelik saldırılara da tepki gösteren Erdoğan, başörtüsü bu toprakların normalidir diye konuştu.
1: Her kitabın bir dibacesi, mukaddimesi, ön sözü vardır. Kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de usta bir yazarın, tecrübeli bir editörün, becerikli bir mücellidin elinde kitap bir bütündür, nevi şahsına münasırdır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var. Ama bu kitabın bir cildi, bir şirazesi, bir mücellidi, bir müellifi, kitabın ortak bir ruhu, ortak bir duygusu var. Marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir eda ile güya kadınlara ders veriyor. Kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Türkiye bu meselede eşitlik ve adalet çizgisine gelmiştir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir. Radikal değildir. Ekstrem değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Yaşmağı, yazması, tülbendi, çarşafı, özellikle örtmesi, ihramı ve diğerleriyle başörtüsü bu toprakların normalidir. İnşallah ebediyen de normal olacaktır. Biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Bizim arzumuz ve umudumuz şudur: CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması, hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır. Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını

0: kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz.
1: Başkan Erdoğan'ın mesajları böyleydi. AK Parti'nin Sapanca kampına dair daha fazla ayrıntıyı alacağız şimdi. Ekip arkadaşımız Mert Hacıalioğlu gelişmeleri yerinde takip etmeye devam ediyor. Mert, kolaylıklar dileyelim. Yeni saatle birlikte notlarını almak için sözü hemen Ankara'ya, affedersiniz Sakarya'ya ve sana bırakalım.
2: Teşekkürler Aktan Ünsal. Sakarya Sapanca'da AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme kampı tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından kurul toplantılarına geçildi. Parti politikaları kurulu değerlendirme toplantıları gerçekleşiyor. İstişareler yapılıyor. Bunun ardından ortak akıl toplantıları ve daha sonra ise tabii ki sağdan gelen taleplerin dinlenmesi ve bunlara uygun çözümlerin bulunması noktasında ekonomi, kalkınma ve toplumu yakından ilgilendiren, güvenliği yakından ilgilendiren birçok konu başlığı değerlendirilecek. Tabii ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları ifade ettiğimiz gibi tarihi nitelikteydi. Kürsüye çıkarken AK Parti'nin yeni şarkısını da duyduk aslında. Efsane Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan şarkısıyla Başkan Erdoğan kürsüye çıktı. Kendisi de, izleyenler de bu şarkıyı ilk kez dinledi. Daha sonra mesajlarını vermeye başladı. Mesajlarında birlik beraberlik ruhu oldukça dikkat çekiciydi. Yeni kapı ruhu dedi. Bunun sağlanması noktasındaki çabaları dile getirdi. Hatta geçtiğimiz hafta meclis grubunda da yeni kapı ruhuna atıfta bulunmuştu. Tekrar bu ruhu ortaya koymak için birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapmıştı. Bugün de aslında benzer açıklamaları vardı. Terörsüz Türkiye dedi, Türkiye yüzyılı dedi. AK Parti'nin 25 yıllık destansı bir mücadelesine değindi. Tüm parti teşkilatına teşekkür etti. Önümüzdeki süreçte de bu kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Özellikle terörsüz Türkiye süreci noktasında verdiği mesajlarda kararlılık mesajı dikkat çekti. Türkiye'yi terör belasından kurtaracağız dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Bazı kesimlerin, özellikle başörtülü vatandaşları hedef alan açıklamalarına da tepki göstermiş durumda. Başörtüsü bu ülkenin normalidir dedi. Bazı fosiller çıkıyor, başörtüsüne kin kusuyor dedi. Onlara tepkisini ortaya koydu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne değindi. Biz CHP içindeki kavganın, bu iç savaşın bir tarafı değiliz dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve vermiş olduğu mesajında Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeniyle de diğer partilerin seçmeniyle de elbette her konuda aynı düşünmüyoruz. Ama hepimiz aynı vatanın, aynı toprağın, çoğu zaman aynı ailelerin çocuklarıyız ifadesini kullandı. Burası aslında oldukça dikkat çekiciydi. İfade ettiğimiz gibi bu birlik, beraberlik mesajları önemliydi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın. Terörsüz Türkiye konusunda ise sürecin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkenin bütün evlatları için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz açıklamalarında bulundu Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Önemli başka mesajları da vardı aslında. Bu ülkede yaşayan herkes, farklı siyasi parti görüşlerinde de olsa ya da farklı gruplarda olsa, bu ülkenin insanıdır ifadesini kullandı. Bu mesaj oldukça, ifade ettiğimiz gibi, dikkat çekici ve önemliydi. Şu anda toplantılar başladı dediğimiz gibi. Bu toplantılar akşama kadar devam edecek. Yarın da sürecek. Yarın daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılımlarıyla birlikte bir son bir değerlendirme toplantısı. Daha sonra ise Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla birlikte kampın son bulması bekleniyor. Tabii ki bugün burada gerçekleşen o açılış konuşmasında önemli klipler de yayınlandı. Özellikle ABD'li bir doktor öğrencisinin tez konusu olan AK Parti ve Türkiye'nin gelişimi üzerine yapılan bir çalışma vardı. Bu noktada da Sapanca kampında o öğrencinin çalışmasının klibi yayınlandı. Tabii ki bu klip de tüm katılımcılar tarafından beğeniyle takip edildi. Peki bu klip içerisinde neler vardı? Dilerseniz hep birlikte onu bir izleyelim. Daha sonra devam edelim.
0: Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek.
3: Şu dakikadan itibaren Türkiye'nin siyasal hayatında AK Parti diye bir gerçek var.
4: Founded on August 14th, 2001, under the leadership of Recep Tayyip Erdoğan, the AK Party came to power on its own in November 2002, ushering in a new era in Turkish political history that would last for a quarter of a century. In its early years, the party focused on economic stability, European Union reforms, and major investments in infrastructure and healthcare.
5: Hi, Sam. Yes, I'll be in Turkey tomorrow. I'm going to study the AK Party on the ground.

0: Professor Harris, there is a remarkably ambitious vision here. One that connects continents through its infrastructure and reaches toward the future through its technological development. Forget the old yellow filters that have long shaped the Western media's perception of Turkey. In fact, we may need to substantially revise much of what has been written about modern Turkey in our academic work. Furthermore, President Erdogan has a deeply loyal following behind him. Its name is the AK Party, and they have written a 25-year epic in the history of a nation. Best regards, I am David Newman, doctoral candidate.
1: Meclis Başkanlığı'na 11 dokunulmazlık dosyası daha sunuldu. CHP'li Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal başta olmak üzere 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.
2: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 11 dokunulmazlık dosyası daha gönderildi.
4: Ben böyle bir şey görmedim ya.
5: Peki, ben de görmedim.
3: Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi.
2: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
3: 10 milletvekili hakkında 11 dosya bulunuyor. Başta Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır olmak üzere 9 dosya CHP'li vekiller hakkında. Mahmut Tanal'la ilgili de 2 dosya bulunuyor.
6: Teklifini görüşmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız.
3: Şu an için karma komisyona CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul milletvekili Namık'tan, CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, CHP Manisa milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP Kocaeli milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Rize milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen, İyi Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, Bağımsız İstanbul milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları sevk edildi.
1: CHP'de belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarının incelenmesi için özel bir birim kuruldu. Hukuk servisi bünyesinde oluşturulan ekip soruşturma dosyalarından iddianamelere kadar tüm süreci

0: mercek altına alacak.
1: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
2: CHP'de belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili yeni bir hazırlık başlatıldı. Araştırma birimi kuruldu. Belediyelere yönelik soruşturmalar, iddianameler bu birimle tek tek incelenecek. Yolsuzluğa bulaştığı tespit edilen isimler ihraç edilecek.
1: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
2: Avukatlar, denetim elemanları ve mali alanında uzman isimlerden oluşan o birim hakkında soruşturma olanlar başta olmak üzere belediyeleri mercek altına alacak. İddianameler, tanık ifadeleri tek tek incelenecek. Sadece hakkında soruşturma olanlar değil, çeşitli iddialarla gündeme gelen, ancak soruşturmaya tabi olmayan belediyeler de incelenecek. İncelemeler sonunda raporlar hazırlanarak genel merkeze sunulacak. Yolsuzluk ve rüşvete bulaştığı tespit edilenler partiden ihraç edilecek.
1: Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
2: CHP'de ihraç dalgasının önümüzdeki haftada sürmesi bekleniyor. Özellikle iddianamelerde ismi olan, hakkında rüşvet suçlaması bulunan bazı il başkanlarının da yine MYK kararıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilebileceği konuşuluyor. Olağanüstü kurultay tartışması da sürüyor. Geçtiğimiz hafta 800'den fazla delege imzası genel merkeze teslim edildi. Ancak genel merkez kaynakları tedbir kararı ve dolayısıyla olağanüstü kurultayın mümkün olmadığı görüşünde. Özel cephesi ise önümüzdeki hafta çağrı heyeti atanarak olağanüstü kurultaya gidilmesi için mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Olağan kurultay takvimi de Eylül başında işlemeye başlıyor. Sonbaharda yargı sürecinin kesinleşmesi halinde 2027 yılının bahar aylarında büyük kurultayın yapılabileceği belirtiliyor.
0: İsviçre'de müzakere masasına oturan Amerika ile İran sahada bir kez daha karşı karşıya geldi. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir geminin vurulmasının ardından Amerika İran'a misilleme saldırısı düzenledi. Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi.
3: ABD İran hattında tırmanan Hürmüz gerilimi karşılıklı restleşmelerin ardından sahaya taşındı. 14 Haziran'da varılan mutabakat sonrası boğazdan geçen bir gemiye ilk kez saldırı düzenlendi.
4: Hürmüz boğazına giren büyük bir gemiye dronla saldırdılar.
3: Trump'ın sözlerinin ardından ABD ordusu harekete geçti, İran'a saldırılar başladı. Açıklamayı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM yaptı. Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait füze ve İHA depolarıyla kıyı radar tesislerinin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM harekatın İran'ın Singapur bayraklı Ever Lovely adlı ticari gemiye drone'la düzenlediği saldırıya misilleme niteliği taşıdığını vurguladı. Açıklamada Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer serbestisinin korunacağı ve bölgedeki ticari gemilere destek verilmeye devam edileceğinin altı çizildi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran Ateşkes Anlaşması'nı imzaladı. Biz de buna uyduk. Anlaşmazlıklar telefonla çözülebilir. Ancak şiddete şiddetle karşılık verilecektir sözleriyle Tahran yönetimine sert mesaj gönderdi. Tahran yönetimi ABD füzelerinin Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik bölgesini hedef aldığını duyurdu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD müzakereler sürerken İran'a bir kez daha saldırdı. Trump, ateşkese ve müzakere ilkelerine bağlı olmadığını gösterdi açıklamasını yaptı. Saldırılara ilişkin İran devrim muhafızlarından da açıklama geldi. Açıklamada deniz ve hava kuvvetlerimiz bu saldırıyı bertaraf etmeyi başardı. Saldırgan güçleri geri çekilmeye zorladı. Böylece İran'ın toprak ve karasuları üzerindeki egemenliğini korudu denildi. Cevabımız seçtiğimiz zaman ve yerde hızlı ve kararlı olacaktır ifadesi de açıklamada yer aldı. Gece ilerleyen saatlerde ABD medyası saldırıların bittiğini duyurdu.
0: Lübnan'la İsrail Washington'da yaptıkları 5. tur doğrudan görüşmelerde çerçeve anlaşmasını imzaladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, anlaşmanın kalıcı barışa giden yolda ilk adım olduğunu söyledi. Hizbullah ise anlaşmayı reddetti.
5: It's a good day.

0: Bugün egemen Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğu ve desteğiyle bir çerçeve anlaşmasını duyuruyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu, kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmaya başlayan bir süreçtir.
1: Lübnan'la İsrail arasında ABD'nin başkenti Washington'da süren müzakerelerin ardından ateşkes ve güvenlik düzenlemelerine yönelik üçlü çerçeve anlaşması imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio imzalanan metnin kalıcı barışa giden yolda ilk adım olduğunu söyledi.
0: Bugün söylediğim gibi bu sürecin en başındayız. Önümüzde uzun bir yol var ama bu ilk adım çok kritik.
1: Üç maddelik anlaşmaya göre iki ülke arasında ateşkes sağlanacak. Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekilecek. İsrail'in işgal ettiği belirli bölgelerden çekilerek kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devredecek. Ancak İsrail, Hizbullah tamamen silahsızlandırılmadan Güney Lübnan'daki varlığını sürdüreceğini açıkladı. Washington yönetimi ayrıca Lübnan'a 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne 30 milyon dolardan fazla ek destek sağlayacağını duyurdu. Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh, anlaşmayı Lübnan'ın egemenliğinin yeniden tesisi ve çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesi yolunda tarihi bir adım olarak değerlendirdi.
2: Bugün imzaladığımız üçlü çerçeve, Lübnan egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi, kalıcı ve nihai bir çatışmasızlık halinin sağlanması ve halkımızın topraklarına geri dönmesi yolunda ilk adımdır.
1: Çerçeve anlaşma, iki ülke arasında yıllardır devam eden gerilimin azaltılması yönünde en önemli diplomatik adım olarak görülüyor. Ancak taraflar kapsamlı ve kalıcı bir barış için önlerinde hala zorlu bir müzakere süreci olduğunu vurguluyor. Hizbullah, Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasını kabul etmediğini duyurdu. Anlaşmanın uygulanmasına direniş göstereceği mesajını verdi. Hizbullah destekçileri de İsrail'le varılan anlaşmayı protesto etmek amacıyla başkent Beyrut başta olmak üzere birçok bölgede protesto gösterisi düzenledi. Sokaklarda gerginlik artınca Lübnan askerleri göstericilere müdahale etti.
3: Amerikan ordusu dün Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiye düzenlenen saldırıya yanıt olarak İran'a hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. İran devrim muhafızları ise saldırılara karşılık olarak Körfez bölgesindeki Amerikan üslerine misilleme saldırıları düzenledi. Son durumu ekranlarınıza getireceğiz. Ekip arkadaşımız Ekber Karabağ gelişmeleri Tahran'da takip ediyor. Ekber, kolaylıklar dileyelim. Yeni güne dair notların neler? Sözü hemen sana bırakalım.
4: Teşekkür ederim. Evet, senin de belirttiğin üzere dün gece saatlerinde bölgede İran ve Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya geldi. Esasında bu yeni de değil. Ateşkesten sonra defalarca iki ülkenin bu bölgede karşı karşıya geldiğini söyleyebiliriz. Ancak gece saatlerinde olan olayın şöyle bir özelliği vardı. İki ülke arasında varılan uzlaşmadan sonra ilk kez böyle bir olay söz konusu oluyor. İşte İran bölgede bir ticari gemiye yönelik saldırı söz konusu oldu. Singapur bayraklıydı. Amerika Birleşik Devletleri bu konuyla ilgili İran'ı sorumlu tuttu. Donald Trump, İran'ın 4 insansız hava aracıyla söz konusu gemiye saldırı düzenlediğini, 3'ünün imha edildiğini, 1'inin ise gemiye isabet ettiğini duyurdu. İran tarafı ise bu meseleyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bunun üzerine bölgede bulunan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı misillemede bulundu ve İran'daki Hürmüz Boğazı'ndaki bazı kıyı noktaları vuruldu ki İran Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre kıyı gözetleme tesislerinin bu saldırı kapsamında vurulduğu ifade edildi. İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca söz konusu bu saldırının iki ülke arasında varılan mutabakata ters olduğunu ve ABD'nin bu saldırısını barbarca olarak tanımladı. Amerika Birleşik Devletleri ise söz konusu Singapur gemisine misilleme olarak bu saldırıyı yaptığını duyurdu. İran devrim muhafızlarından gelen açıklamaya da ise bölgede ABD güçlerinin konuşlandığı noktanın bu ABD'nin düzenlediği saldırıya misilleme olarak vurulduğu ifade edildi. Bu nokta tam olarak İran tarafından açıklanmadı. Ancak Bahreyn'den gelen açıklamalara bakıldığında İran'ın vurduğu noktanın Bahreyn olduğunu söyleyebiliriz. Bahreyn yine bu Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan uzlaşmaya söz konusu saldırının aykırı olduğunu duyurdu. Hatta son olarak da şunu belirteyim.

0: az önce bu bölgeden gemilerin geçişini takip eden İngiltere merkezli bir sisteme yapılan uyarıda bölgede tekrardan bir ticari gemiye yönelik, bir petrol gemisine yönelik bir saldırının söz konusu olduğunu duyurdu diyor ve sözü başkent Tahran'dan sana bırakıyorum.
1: Venezuela'ya gideceğiz. Venezuela'da felaketin boyutu her geçen saat ağırlaşıyor. Peş peşe yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 3360. 200'e yakın kişi hala enkaz altında. 50 binden fazla kişidense haber alınamıyor. Arama kurtarma ekipleri yıkılan yüzlerce binada enkaz kaldırma çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Uzmanlar ilk 48 ila 72 saatin canlı kurtarma açısından en kritik dönem olduğunu hatırlatıyor. Enkaz altında su ve hava bulabilenler daha uzun süre hayatta kalabileceğine dikkat çekiliyor. Uluslararası yardım operasyonu da hız kazanmış durumda. Amerika, Meksika, Kolombiya, İsviçre ve birçok ülkeden giden arama kurtarma ekipleri sahada görev yapmaya başladı. 20'den fazla uluslararası ekibin de çalışmalara katılması bekleniyor. Dronlar, termal kameralar ve özel arama köpekleriyle enkaz altında yaşam belirtisi aranıyor. Son görüntüler de ekranlarınıza böyle yansıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimde ilaç kalıntısını önlemek amacıyla hayata geçirilen B reçete uygulamasının 1 Temmuz'da 81 ilde başlayacağını duyurdu.
2: Bitki koruma ürünleri için hazırlanan B reçete sistemi 1 Temmuz'dan itibaren uygulanmaya başlayacak. Güzel haber Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı, pilot uygulamaların ardından ülke genelinde devreye alınacak sistemle bitki koruma ürünlerinin de reçetelendirilerek kontrollü şekilde kullanılacağını söyledi. Yeni uygulama kapsamında üreticilerin yalnızca kayıtlı tarım alanları ve ürün türüne göre bilimsel kriterlerle belirlenen dozlarda zirai ilaç temin edebileceği ifade edildi. Satış ve kullanım süreçlerinin ise elektronik ortamda kayıt altına alınacağı bildirildi. Bakan Yumaklı, sistemin pestisit kullanımında kontrolsüzlüğü ortadan kaldıracağını belirterek, Türkiye'de tarımsal üretim ve gıda güvenliği açısından bir devrim niteliği taşıdığını söyledi.
1: Akıllı sayaçlarda yeni bir döneme geçiliyor. Yeni sistemle birlikte vatandaş doğalgaz, elektrik ve su tüketimlerini uygulama üzerinden takip edebilecek.
2: Akıllı sayaçlarda yeni dönem başlıyor. Elektrik, su ve doğalgaz tüketiminin tek sistem üzerinden takip edilmesi için çalışmalar sürüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu uzmanlarının gerekli mevzuat düzenlemelerini tamamlamasıyla su ve doğalgaz sayaçları da akıllı elektrik sayaçları üzerinden okunacak. Geçmiş dönem karşılaştırmaları ve anlık kullanım bilgileri aynı platformda görüntülenebilecek. Milli akıllı sayaç sistemiyle hedef vatandaşların elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerini aynı dijital platform ya da mobil uygulama üzerinden görüntüleyebilmesi. Uzmanlar bu yapının hem maliyetleri azaltacağını hem de dağıtım şirketlerinin tek bir teknolojiye bağımlılığını ortadan kaldıracağını ifade ediyor. Ortak altyapının hayata geçmesiyle birlikte vatandaşlar farklı kurum ve uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmayacak. Elektrik, su ve doğalgaz tüketim verileri tek uygulama üzerinden takip edilebilecek.
1: İBAN mağduru olarak adlandırılan vatandaşlara tahliye yolu açıldı. Banka hesaplarını kullanan kişiler mağdurların zararının ödenmesi koşuluyla etkin pişmanlıktan faydalanabilecek.
3: Banka hesabı kullanıyor musunuz?
4: Kullanıyorum.
3: Peki İBAN numaralarınızı başkasıyla paylaşma gibi bir durum söz konusu mu?
4: Oluyor bazen. Vallahi samimi arkadaşlarımızın hepsine atıyoruz yani bazen.
2: Banka hesabı başkaları tarafından kullanılan ya da hesabını kiraya verenler için tahliye yolu açıldı. Dolandırılanların zararı ödenirse cezada indirim olacak.
5: Mağdur, asıl mağdur dediğimiz dolandırılan, parasını kaybeden insanın zararı.

0: İnsanlar mağdurların zararını karşılarsa cezalarında indirim alacak.
1: Artık insanlara pek güven kalmadığı için kesinlikle ben IBAN numaramı kimseyle paylaşmak istemem. Ne bir şirket, ne bir şahıs falan filan. Bu benim gerçek ailem dahi olsa kesinlikle ben öyle bir şey kabul etmiyorum.
0: Hesabının kullanılması nedeniyle her bir mağdur için ayrı ceza alanlarda düzenleme ile birlikte hepsinin zararını karşılarsa hapse girmekten kurtulacak. Cezaevindekiler de tahliye olabilecek. Asıl amaç mağdurların zararının karşılanması.
2: Hem cezasızlık algısını sebebiyet vermemek, hem asıl mağdur olan parasını kaybedenin zararının karşılanması.
3: Mağdur arkadaşlar var, bir an önce dışarı çıkarlar inşallah, çünkü gerçekten de mağdurlar. Dost dosta IBAN'ını vermiş, cezaevine girmiş, ne diye girdiğini de bilmiyor.
0: Başkasının hesabını çeşitli şekillerde ele geçirerek dolandırıcılık yapanlar içinse herhangi bir düzenleme söz konusu değil.
2: Dolandırıcılık suçunda bir indirim de yok, af da yok.
0: Peki paket ne zaman yasalaşacak?
2: Genel kurula getirmeyi de arzu ediyoruz. Artık bu aşamadan sonra çok bekletmek de istemiyoruz.
4: SSK, Bağkur ve memur emeklileri Temmuz ayında yapılacak zam için hesaplamalara devam ediyor. Gözler 3 Temmuz'a çevrilirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz en düşük emekli maaşına zam için mecliste düzenleme yapılacağını söyledi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olabilir? Ayrıntıları Haber ekibinden Kübra Kılıç Tepeci takip etti. Notlarını aktarmak için hazır. Kübra, kolaylıklar dileyelim. Sözü hemen sana bırakın.
5: Teşekkür ediyoruz Haktan Uysal. Bizler de sizlere iyi yayınlar dileyelim. Senin de belirtmiş olduğun gibi aslında emeklilerin gözü kulağı Temmuz ayına yöneldi. Çünkü Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz'da belli olacak ve böylelikle emekli maaşında da ne kadar artış olacak, ne yönde beklentiler var. Bunlar aslında netlik kazanmaya başlayacak. Yanımda çok değerli bir konuğum, mali müşavir İsmet Çetinkaya var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle.
6: Merhaba, hoş bulduk Kübra Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
5: İsmet Bey, emeklilerin gözü kulağı şu an Temmuz ayına çevrildi. Peki Temmuz ayında rakamlar ne yönde olması bekleniyor? Keza yine rakamlar aslında 3 Temmuz'da netlik kazanmayacak, çünkü bir refah payı da bekleniyor sanırım.
6: Evet, 6 ayda bir memur emeklimiz ve SSK Bağkur emeklilerimiz 6 ayda bir kanun olarak zamlarını alıyorlar. Bu zamları gerçekleşen enflasyon üzerinde alıyorlar. Bu 6 aylık enflasyon verisi 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayısı verisiyle beraber netleşecek. Ama elimizde ilk 5 aylık veriler var. Bunlar da 5 Haziran'da açıklanmıştı. Şöyle söyleyeyim, 5 aylık enflasyon verisi %16.61 olarak açıklanmıştı. Biz de Haziran ayı enflasyon verisini %1.5 seviyeleri de bekliyoruz. Şayet bu seviyede bir enflasyon gerçekleşirse yaklaşık olarak %18 oranında 6 aylık bir enflasyon verimiz olacak. Yani bunu direkt olarak SSK Bağkur emeklilerimiz zam olarak hanelerine yazdırmış olacaklar. Tabii ki burada memur emeklisinin de farklı bir zam oranı var. Burada ilk 5 ayda %12.41 açıklanmıştı. 1.5 Haziran ayı enflasyon beklentimiz var. 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Burada da yaklaşık olarak %14 memur ve memur emeklisiyle ilgili bir artış bekliyoruz. Tabii ki burada %18 SSK Bağkur emeklisi, %14 memur emeklisi, 4 puanlık bir fark var. Bu geçen sene yapılan 8. toplu sözleşmelerle ilgili fark kaynaklanıyor. Çünkü memurlar ilk 6 aylık enflasyon farklarını Ocak ayında almışlardı. O yüzden biraz düşüklük gösteriyor. Bu 2-3 senede bir yapılan bir toplu sözleşmelerdir. Tabii ki burada aslında en çok beklenen, merak edilen 5 milyon en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız, en düşük emekli maaşında bir artış olacak mı? Burada şu anda SSK Bağkur emeklisinin almış olduğu en düşük emekli maaşı 20 bin lira. Tabii ki enflasyon oranında bir artış olursa 23.600 lira olacak. Bu en düşük emekli maaşın artışının yapılabilmesi için mecliste bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. 6 ayda bir bu yasal düzenleme yapılıyor. Bir yasal düzenleme yapılmasını da açıkçası bekliyoruz. Şayet bir yasal düzenleme olursa minimum 23.600 lira seviyelerine yükselmesini bekliyoruz SSK ve Bağkur emeklileri için.
5: Peki zamlar geldikten sonra zamlı maaşı ne zaman almaya başlıyorlar?
6: Evet, Temmuz ayında alacakları maaşları zamlı olarak hesaplarına yatacak. Az önce söylediğim gibi en düşük emekli maaşı en çok beklenen, çünkü 5 milyon yakın vatandaşı ilgilendiriyor. Bir kanun düzenleme emekli maaşlarının yatacağı güne yetişmezse, daha sonraki bir tarihlerde yapılırsa genelde öyle oluyor. Emekli maaşı yattıktan bir hafta sonra kanun düzenleme olabiliyor. Farklar da emekli maaşı yattıktan sonraki günlerde hesaplarına yatar. Yani diyelim işte 20 bin lira emekli maaşı alıyorsanız kanun düzenleme henüz yapılmadı. 20 bin lirayı alırsınız. Aradaki farkı da kanun düzenleme yapıldıktan sonra muhakkak alırsınız.
5: Yine aslında aynı ay içinde paralar yatırılıyor.
6: Evet, evet. Temmuz'a ya yani Ağustos ayına sarkmadan bu farklar alınır. Bu en düşük emekli maaşı için söylüyorum.

0: emekli maaşınız daha yüksekse enflasyon farkını zaten direkt olarak emekli maaşını aldığınız gün enflasyon farkıyla beraber hesabınıza geçmiş olacak.
1: Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı efendim?
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı bizler de mali müşavir İsmet Çetinkaya'ya teşekkür edelim ve sözü size bırakalım.
2: Güzel Atlar Diyarı Kapadokya'da turizm sezonu tüm hızıyla sürüyor. Peribacaların ev sahipliği yapan bölgenin eşsiz güzellikleri atlı safari turlarıyla keşfediliyor.
3: Güzel Atlar Diyarı Kapadokya'nın masalsı coğrafyası binlerce yerli ve yabancı turisti macera dolu bir yolculukta buluşturuyor.
4: Atlar Diyarı Kapadokya'da yaz turizmi tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca yıllık peribacaları, eşsiz vadileri farklı bir deneyimle keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistler rotasını atlı safari turlarına çeviriyor.
5: Bu coğrafyayı en güzel şekilde keşfetmenin en doğal araçlarından bir tanesi at. Atla araçların girmediği bölgeleri keşif yapabiliyor insanlarımız.
3: Ziyaretçiler atlı safari turlarıyla huzurlu ve unutulmaz atmosferin keyfini çıkarıyor.
5: Bir saatlik turlarımız Kılıçlar Vadisi, Güllüdere, Kızlar Manastırı gibi vadileri gezdiriyoruz. 2 saatlik turlarımızda biraz daha uzun bir rota.
3: Peribacaları arasında ve eşsiz güzellikteki vadilerde yapılan gezinti Kapadokya ziyaretini daha anlamlı bir hale getiriyor.
6: Motorla her yere girmek mümkün değildir. Atlarla motorların veya araçların girmediği yerlere girerek bölgede bulunan 150'nin üzerindeki vadiyi gezmek ve oralarda huzur bulmak mümkündür.
7: Yerli ve yabancı turistler ilk tercih ettiği aktivitelerden bir tanesi oluyor at turu. Kapadokya'ya geldiğinde at turu yapmalarını tavsiye ediyoruz.
2: Henüz ilkokul çağındayken babasının yanında başladığı zanaatini 77 yıldır sürdürüyor. Antalya Bakırcılar Çarşısı'nda demire şekil veren 88 yaşındaki Yusuf Zeki Sapmaz, unutulmaya yüz tutan el yapımı bıçakçılık geleneğini yaşatmaya devam ediyor.
3: ...88 yaşındaki usta 77 yıldır bıçak dövüyor. Antalya'da yaşayan Yusuf Zeki Sapmaz henüz ilkokul yıllarında babasının atölyesinde mesleğe adım attı.
8: Yusuf Zeki Sapmaz Antalya Bakırcılar Çarşısı'nda 5 kuşaktır, 77 yıldır bıçak üretimi yapıyor.
9: Babadan dededen kalma mesleklerimizi yürütüyoruz. Ama çok şeylerin tabii her sanatın nasıl bir şeyi varsa bizim sanatın da bazı özellikleri var tabii. Onlar olmadan iyi bir sanatçı, iyi bir usta olamazsın.
3: Demirin ateşle buluştuğu, emeğin sabırla şekillendiği atölyede zaman adeta duruyor. Kaliteli bir bıçağın en önemli sırrının doğru çelik seçimi ve kızgın demirin kuru dövülmesi olduğunu söylüyor.
9: Kuru çekiş buluruz. Bu kuru çekişlerin manası çeliğin içerisindeki yuvarlacıklar hepsi yataya döner. O yataya dönen şeyler hep keskin tarafa geldiği için bıçak çabuk gelmez.
3: El yapımı bıçakların uzun ömürlü ve sağlam olduğunu belirten Sapmaz, buna rağmen fabrikasyon ürünlerin daha gösterişli görünmesi nedeniyle son yıllarda el emeği bıçaklara ilginin azaldığını dile getiriyor.
9: Bu çelik, çelikten yapılmak. Bunların önemi bu yuvarlacıkların yatay olmasından dolayı daha keskin. Ama şimdi şöyle baktığı zaman da bir de bir bıçağa bakıyor. O güller gibi bu bizimkiler olmuyor.
3: Teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutan mesleklerden biri haline gelen el yapımı bıçakçılıkta Sapmaz hem sanatını yaşatıyor hem de gelecek kuşaklara örnek oluyor.
9: Bıçaklık okulumuz var her yerde. Ne oluyor yetişenler? Yarısı fabrikalarda gidecek, ücret karşılığında çalışacak. Yarısı da esnaf olacak. Bizim gibi. Esnaf olan adam eğer hakikaten çalışkan, sözünün eri, vaktinde işi yapan birisi

0: namını yükselecek.
1: Evet. Mahalle bakkalları bir dönemin simgesiydi. Bazı adreslerde o kültür hala yaşatılıyor. Üsküdar'da 30 yıldır esnaflık yapan Hayri amca da dükkanında mahallenin adeta hafızasını saklıyor.

0: Burada yaşlı bir amca verdi, dükkan devrediyor dediler. Biz de geldik, açtık burayı.
1: Küçük bir dükkan ancak büyük bir samimiyet hikayesi. Yılların güveni de veresiye defterinin satır aralarında saklı.
2: Eskiden mahalle bakkalına gelenler ekmeğini alır, iki çift sohbet eder, öyle çıkardı. Fakat şu anda marketlerde yüzlerce ürün var belki ama bu sıcaklığı, bu samimiyeti yakalamak çok zor. İşte vatanına 25 yıl hizmet ettikten sonra 30 yılında da bu küçük mahalle dükkanında mahallesine hizmet eden Hayri amcanın yanındayız.
3: Hayri amca bizim mahallemizin amcası aynı zamanda. Sadece buradaki bir bakkal değil bizim için.
0: Bir haftalığına Kandıra'ya gittim. Herkes sormuş, hastamız söker mi, niye gelme, niye etme. Herkes telefon etti. Neredesin diye. Çok iyi ilişkilerimiz var.
4: Üsküdar'ın birçok sokağı, mahallesi için bir değer. Mahallede yıllarını vermiş, çeyrek asırlık bir bakkal demeyelim sadece. Mahallenin abisi, çok eski muhtarı, mahallenin sırdaşı, dert ortağı.
1: 30 yıldır aynı dükkanda hizmet veriyor. Mahallenin abisi, amcası olarak görülüyor.
0: 25 yıl polislik yaptım. 3 tane evladım okuyacağım dedi. 2 tane kızımı, bir oğlumu okuttum. Bu bakkal okuttu. Ben her hafta Kandıra'ya gidiyorum. Süt, yoğurt, yumurta, peynir getiriyorum. Getirdiğim yoğurt, manda yoğurdu.
1: İhtiyaç sahiplerine veresiye veriyor, ödenemeyen bazı borçları da siliyor.
2: Mahalleli bazen cebindeki son parasıyla gelir, ihtiyacını alır, hatta parası çıkışmazsa deftere yazdırır. İşte bu defterde yalnızca rakamlar değil, kurulan güven, dostluk ve komşuluk bağları var. Hatta ödeyemeyecek durumda olanların borçları dahi bir süre sonra Hayri amca tarafından silinir.
0: Böyle tek sıra, burada da yazar, bir altta yazar, şimdi yazmıyor. Bak. Verme. Ha, 3 ay içinde borcunu ödeyemeyen daha ben vermem.
2: Yardımcı oluyor.
0: Yani şöyle oluyor kızım. Esas fakirden ben ekmek parası almıyorum.
1: Mahalleli ona evinin anahtarını emanet ediyor. Büyük marketler zaman zaman tercihleri değiştirse de camdan sarkan sepetin içi dolmaya devam ediyor.
5: Ya ilk önce zaten mahallenin insanı, güvenerek geldiğim bir yer. Çocuklarımı dahi emanet edebilirim. Anahtarımı teslim ediyorum en başta. Onun dışında yokluğu çok fark ediliyor. Arada böyle gelmediği günler hemen belli.
2: Bu dükkanın raflarında yalnızca ekmek, süt, şeker değil, bir mahallenin hafızası var. Devir değişse bile halen bazı kapılar aynı sıcaklıkla açılmaya devam ediyor.
6: Türkiye'de tarımsal üretim hız kesmeden devam ediyor. Anadolu'nun bereketli coğrafyalarında kirazdan eriye, havuçtan salatalığa üretim tüm hızıyla sürüyor. Ekranlara getirelim.

0: Türkiye'nin bereketli topraklarında üretim tüm hızıyla sürüyor. Ürünler yetişti, hasat başladı. Tarlada, bahçede emeklerin karşılığı toplanıyor. Ürünler kurutulmaya başlandı. Tepeler kırmızı, mor ve yeşile büründü. Gastronomi kenti Gaziantep'in coğrafi tescilli lezzeti kurutmalıkları güneşle buluştuğu tepeleri asılıyor. Tarlalardan toplanan biber, patlıcan, acur ve kabaklar içleri çıkarıldıktan sonra ipe diziliyor. Kentin yüksek kesimlerindeki tahta tezgahlara asılan sebzeler güneşte kurumaya bırakılıyor.
1: Biberlerle başladı bu seneki sezon ve tepelerde artık biberler yerlerini almaya başlamış durumda. Tahta sergilerde bunlar asılarak güneş altında kurumaya bırakılıyor. Gastronomi kenti Gaziantep'in coğrafi tescilli lezzeti kurutmalıklar olgunlaşması ve lezzetlenmesi için güneşte buluştu.

0: Bu tepelerde rengarenk görüntü oluşturmaya başlamış durumda.
1: 2 hafta, 10 gün, 15 gün arası.
2: 10-15 günde kuruyor.
1: Aynen, hava durumuna göre değişiyor tabii.
2: Tabii hava yağmurlu giderse.
1: Aynen, o zaman geç oluyor.
2: Geç oluyor.
1: Tabii ki 20 gün falan buluyor.
2: Sıcak olursa?
1: Sıcak olursa yaklaşık 10 gün falan buluyor.
3: Şehrin yüksek bölgeleri rengarenk bir görüntüye büründü.
0: Kurutmalık mesaisi için işçiler sabah saatlerinde geliyor o tepelere ve bir tarafta kurutulmuş biberler, diğer tarafta da yeni asılan yeşil biberler. Şimdi bunlar da burada asılacak ve yaklaşık 10-15 gün içerisinde kırmızı rengini alacak, yani kuruyacak.
3: Kurutmalıklar başka kentlere ve birçok ülkeye gönderiliyor.
1: Bazen erken bırakıyoruz, bazen geç bırakıyoruz. Duruma göre, yani o tarafta oyuncular ne zaman erken bitirirse biz de burada erken bitirip erken gidebiliyoruz.
3: Burası ise Mardin'in Ömerli ilçesi. İlçede 123 bin kiraz ağacı bulunuyor. Çiftçiler kirazı toplamak için ter döküyor.
4: Havaların ısınmasıyla beraber meyve ve sebzelerde hasat dönemi başladı. İşte o meyvelerden biri kiraz. Şu anda Mardin'deyiz. Burası Ömerli ilçesine bağlı Anıttepe. Kirazda hasat dönemi başladı.
3: Ürünün rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürüyor.
5: Dalı da doğal olduğu için mesela su vermiyoruz, ilaç vermiyoruz. Hormonsuzdur öyle. Sadece çüstürmesini yapıyoruz, budanmasını yapıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. O yüzden dolayı lezzeti hiçbir yerde yok.
3: Ömerli'de toplanan kiraz iç piyasaya gönderiliyor.
5: Midyat'ta marketçilerimiz var, gelip her sabah alıyor. Şey götürüyoruz, dezgahta satıyoruz bahçenin önünde.
6: Gezelim ay karanlık görmezler.
3: Konya Ovası'nda toprağın altı hareketli. Turuncu bereket havucun hasadı başladı.
7: Konya'da tül altı havuç hasadı başladı. Gördüğünüz gibi oldukça bereketli bir hasat geçiyor. İşçiler tarlada harıl harıl çalışıyorlar.
8: Şubat aylarının sonunda ektiğimiz havuçlarımızın 2,5-3 aylık tül altında dinlenmeleri ve büyümelerine bırakıldı. Daha sonrasında bir ay öncesinde de tüller çıkartıldı. Şu anda işçiler yardımıyla makinenin girebilmesi için yol için hem ekipmanlar hem de işçiyle beraber yol açılıyor. Makineyle hasat oluyor burada. Türkiye'nin %70-75 oranında karşılığı aynı zamanda ihracata da gidiyor. Birçok Avrupa ve Asya ülkelerine buradan ihracatlar sürüyor.
3: Bu yıl rekolte geçen yıla göre daha güçlü bir artış gösteriyor.
8: Bu sene rekoltenin biz fazla olacağını düşünüyoruz. Yaklaşık bir %15-20 civarında artışlar olacağını düşünüyoruz. Bu illaki zamana ve sezon sonuna bağlı. İnşallah bol bereketli bir sezon geçiririz diyelim.
3: Mersin'de bir süredir Japon eriği üretimi yapılıyor.
9: Mersin'de yeşil erikten sonra şu anda Japon eriği hasadına başlanıldı. Yaklaşık Mersin genelinde 20 bin ton Japon eriği üretiliyor.
10: Biz ilk can eriğiyle hasata başladık, seralarda başladık. Sonra açık alan can erik devam ettik. Şimdi Japon eriği dediğimiz bu Splendor çeşidiyle ilk Japon eriklerin hasatları buralarda yapılmaktadır. Burası biraz daha turfanda ve yavaş yavaş yukarılara doğru rakım yükseldikçe hasat tarihleri de kademe olarak değişmektedir. Toplamda 320-350 bin ton gibi Türkiye'de üretim vardır. Mersin geneline baktığımızda 15-20 bin ton bir erik üretimi vardır. Bunun işte 6-8 bin ton civarı can eriğidir. Geri kalan da Japon eriğidir.
3: Ürünün hasadı Eylül'e kadar sürecek.
9: Japon erikleri ağaçta büyük bir titizlikte tek tek toplanıyor ve toplanırken de aslında iriliğine ve ufaklığına göre farklı farklı kategorilere ayrılıyor.
11: Yağmurlama yaptık don zamanında.
9: Bir mi demekti, artık hasada geldik.
11: Hasada geldik.
9: Beklenti kaç ton?
11: Beklendi 45 ton.
9: Mersin'de örtü altında serada sadece sebzeler yetiştirilmiyor. Yine yılın ilk turfanda meyveleri de Mersin'de üretiliyor ve ardından da Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
10: Tabii ki iç piyasaya gidiyor. Mersin'de üretilen eriklerin çoğunluğu da ihracata gitmektedir. Burada niye diyeceksiniz? Çünkü Mersin hep turfanda çıktığı için öncelikli. O yüzden daha çok ihracata gitmektedir. İhracat olarak da işte Ukrayna, Rusya, Dubai, işte Orta Doğu ülkeler gibi ülkelere ihracat yapılmaktadır.
12: Tokat Bartın Gümenek köyünde seralarda üretim yapılıyor. Yaklaşık 300 dönüm sera bulunuyor. %70'inde ise salatalık üretimi gerçekleştiriliyor.

0: sabah 5'te başlıyoruz. Saat 9'a kadar seralarda çalışıyoruz. Yazın sıcaklardan dolayı 9'dan sonra seraya giremiyoruz zaten.
1: Seralarda kurulan salatalık bahçelerinde bir yıl boyunca bir dönümde ortalama 40 ton verim elde ediliyor.
2: Onlar uzadıkça biz onları doluyoruz. Dolamazsak her bunların başı kırıldığı için daha üretilmiyor. Onun için havalar sıcak olduğu zamanlarda salatalıklar için daha faydalı. Çünkü soğuk olduğu zaman salatalıklar büyümüyor, gelişimini engelliyor. 2 günde bir salatalığın toplanması yapılıyor. Bu kışa kadar sürüyor. Kıştan sonra bunları söküyoruz. Bunların yerine kışlık şeyler dikiyoruz. Marul vesaire dikiyoruz. 300 dönümün 200 dönümüne salatalık dikiyoruz. Geri kalanlarda çilek vesaire var.

0: Çukurova'nın kalbinde yaban mersini hasadının zamanı geldi.
1: Çukurova'nın bereketli topraklarında Adana Ovası'ndayız. Sabah saatlerinde blueberry yani yaban mersinin açık alanda hasatı başladı.
2: Son yıllarda bölgemizde üretim açısından popülasyonu artan bir ürün yaban mersini. Tüketimiyle birlikte arazilerin kurulması artıyor. Şu an topladığımız ürünleri biz ihracat, yurt dışı müşterilerimize ihracat kanalında değerlendiriyoruz. Yurt içi piyasasında market ve diğer satış kanallarımızda da taleplerimiz fazla. Ama ağırlıklı olarak şu an ihracata yönelmiş durumdayız.
0: Ama bu hasat dikkat istiyor. Çünkü her meyve ince bir dokunuşla değer kazanıyor ya da kaybediyor.
1: Efendim, meyveler arasında çok önemli bir yeri olan yaban mersini aynı zamanda çok da hassas bir meyve. Tarım işçileri bunu toplarken çok itinalı bir şekilde topluyor. Çünkü bir tırnak izi bu meyveye büyük ölçüde zarar veriyor.
3: Tırnakların girmemesine dikkat ediyoruz.
4: İnce, yani el tırnağı.
3: Evet, el tırnağı. Evet. Zarif bir şekilde topluyoruz. Yeşillere dikkat ediyoruz. Kırmızı ağ kesinlikle almıyoruz.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ticaret Bakanlığı kuyumculuk sektöründe tüketicinin korunmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre laboratuvar ortamında üretilen pırlanta, elmas ve benzeri kıymetli taşların satışında sentetik, laboratuvar üretimi veya yapay üretim olduğunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı uygulamanın tüketicinin yanıltılmasını önlemeyi, piyasa şeffaflığını artırmayı ve adil rekabeti güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla bacıktan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Her adımda güven.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Just Fontaine'e ait. Fransız golcü 1958 Dünya Kupası'nda yalnızca 6 maçta 13 gol attı. Daha da ilginci, bu rekor tek bir turnuvada geldi ve hala geçilemedi. Fontaine'in 1958 performansı Dünya Kupası tarihinin en özel gol hikayelerinden biri.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
5: Bir reklam.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bir reklam.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Bahar geldi, Shell'ler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
9: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puanı.

0: Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Frekans hafta sonuna sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Seydikemer ilçesinin Gölbent mahallesindeki ormanlık
1: çok
0: alanda
1: var,
0: henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını sağırmış. Çıktı.
1: Önüne geçemiyorlar. Şura bak. Eşene doğru ilerliyor.
0: Alevleri gören vatandaşlar durumu acil çağrı merkezine iletti. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler süratle sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere havadan 2 helikopter, karadansa 6 arazözle 2 su ikmal aracıyla müdahale devam ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları aralıksız sürüyor. AK Parti'nin Sakarya kampı çeyrek asırlık destan AK Parti temasıyla Sabancı'da sürüyor. 25 yıllık hizmet yolculuğunu anlatan yeni şarkı da bu programda paylaşıldı. Ekranlarınıza getirelim.

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket mutlak butlan sonrası partiyi sarsan krizlerin CHP'ye oy kaybı olarak döndüğünü ortaya koydu. Parti kurmayları partide %7'ye ulaşan kayıp yaşandığına dikkat çekti. AK Parti'nin ise yükselişe geçtiği belirtildi.
1: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
2: İhraçlar, istifalar, krizler ve ortaya çıkan iki başlı yönetim.
1: Ulu Çınar'ın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da.
2: CHP'de mutlak putlan sonrası kriz devam ediyor. Parti içi bitmeyen kavga seçmen nezdinde güven kaybına neden oldu. Öyle ki CHP Genel Merkezi tarafından yaptırılan ilk anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Ankete göre 21 Mayıs'tan sonra CHP'nin oy oranındaki düşüş %7'yi buldu. CHP kurmayları partinin genel oy oranının %24-25 seviyesine gerilediğini ifade etti. Kurmaylar Özgür Özel'in yeni parti kurması durumunda yaşanacak muhtemel bir bölünme durumundaysa CHP'nin %13-14'lere gerileyebileceğini, Özel cephesinin de %16-17'yi bulabileceğini ifade etti.
3: Temmuz'da bir şeyler göreceğiz gibi.
4: Tabii yani teknik olarak yani gizemli bir şey de söylemiyorum. Teknik olarak hazırlanıyoruz.
2: Bu tablo CHP seçmeninin iki ayrı parti arasında bölünmesi halinde iki tarafında mevcut potansiyelin altında kalacağı şeklinde yorumlandı. Anket sonuçlarına göre AK Parti'nin ise birinci parti konumunda olduğu öğrenildi.
0: İstanbul'da kaldıkları oteldeki ilaçlama yüzünden zehirlenerek hayatlarını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Otel sorumlusuna 13 yıl, ilaçlama firması sahiplerine 18 yıl hapis cezası verildi.
2: Böcek ailesinin ölümüyle ilgili görülen davada karar çıktı. Geçtiğimiz yıl Almanya'dan İstanbul Fatih'e gelen anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ve iki çocuğu zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Böcek ailesinin ölümüne ilişkin açılan davada 4'ü tutuklu 6 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcılık tarafından açıklanan mütalaada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Mütalaada Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre ölenlerin kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiklerinin tespit edildiği belirtildi. Firma çalışanı Doğan Caferoğlu'nun ise ilaçlama sertifikasının bulunmadığına yer verildi. İlaçlama sırasında otelin tahliye edilmediği, resepsiyon görevlisinin kokudan rahatsız olarak görev yerini terk ettiği ve otelin dış kapılarını kilitli tuttuğu ifade edildi. Mahkeme heyeti davada kararı açıkladı. Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaktan otel sorumlusu Hakan Oğlak 13 yıl 4 ay hapis cezasına, ilaçlama firması sahibi Zeki ve Serkan Kışı 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Firma çalışanı Doğan Caferoğlu'nun da 12 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Ayrıca resepsiyon görevlileri Rüstem Şia Batirov, Muhammed Muinuddin Çisti dosyadan beraat etti. Duruşmanın ardından açıklama yapan Çiğdem Böcek'in annesi Aysu Çelik karara tepki gösterdi.
5: Benim çocuklarımı geri getirir mi? Bir tane Muhammed'imiz masanımı bana geri verebilir mi 18 yıl? Ben bu karara gani değilim.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Karaal'ın aracında GPS cihazı olduğu ortaya çıkarken cihazı yerleştiren kişinin ise eski bir İBB çalışanı olduğu belirlendi.

0: öyle telefonla konuşuyormuş gibi yapıyor. Ardından eğiliyor ve Erhan Karaal'ın aracına takip cihazını işte bu şekilde yerleştiriyor.
1: Erhan Karaal'ın aracına GPS takan kişi eski İBB çalışanı çıktı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen, yürütülen bu soruşturmanın dosyasında yok yok.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal 17 Haziran'da İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı.

0: Karaal iki gün sonra Tuzla'da bir inşaatta bulunurken soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı olduğu ortaya çıktı.
1: İşte GPS cihazını takan kişinin kim olduğunu da hemen açıklayayım. Takan kişi ise meğerse geçtiğimiz dönemlerde kısa bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kişi Serdar Ulusoğlu'ymuş. Hı hı. Yani Erhan Karaal'ın, kaçırılan Erhan Karaal'ın aracına GPS cihazını takan, takip cihazını takan yine kendilerinin içinde biri olan, evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu ortaya çıktı.
0: Polis ekipleri Karaal'ın aracına GPS takan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. O şüphelinin eski İBB çalışanı olduğu ve takip cihazının kaçırılma olayından tam 4 gün önce yerleştirildiği saptandı.
1: Öyle telefonla konuşuyormuş gibi yapıyor, ardından eğiliyor ve Erhan Karaal'ın aracına takip cihazını işte bu şekilde yerleştiriyor ve kendisine soruyorlar. Bunu neden yaptın? Diyor ki daha öncesinde yapılan operasyonlarla Kültür AŞ'nin müdürü yolsuzluk sebebiyle biliyorsunuz cezaevinde. Hı hı. Ve yerine gelen Erhan Karaal'ın almış olduğu bu rüşvetlerde daha çok kendi şahsına menfaat sağladığını ve bundan dolayı da aralarında bir tartışma çıktı ve bu tartışmadan dolayı kendisinin işten çıkarıldığını ve onun da işte bu rüşvet alımını, işte kendisini takip etmek istediğini ve bu sebeple bu cihazı taktığını söylüyor. Bu kendisinin iddiası. Ama şimdi İstanbul polisi şunun üzerinde duruyor. Yani bu Ulusoğlu'nun kaçıran kişilerle ilişkisi nedir? Ve özellikle de şu an asıl sorulan soru şu. Bu 300 kilogram, 500 kilogram altın iddiası var. Bu altınlar nerede? Bu altınların gerçek sahibi İmamoğlu mu? Yoksa Serdal Taşkın mı? Kültür AŞ'nin müdürü? Tüm bunlar cevap bekliyor.
0: İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda bugüne kadar toplam 21 kişi gözaltına alındı. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
2: İstanbul'daki özel bir okulda cinsiyet değiştiren İngilizce öğretmeninin derslere girmeye devam etmesi infiale yol açmıştı. Konuyla ilgili yeni gelişmeler var. Haber ekibinden Meral Dağlılar konuya dair son bilgileri derledi. Canlı yayın noktamızda bizi bekliyor. Meral, kolaylıklar dileyelim. Ayrıntılar için sözü hemen sana bırakalım.
3: Geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de bulunan bir özel okulda skandal görüntüler aslında ve bilgiler kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu noktada da özellikle A Haber ekranlarından biz sık sık gündeme dair bir takım paylaşımlar yapmıştık. Peki neydi? Hemen hatırlayalım olayı. Sarıyer'de bulunan bir özel okulda 6. sınıf İngilizce öğretmeni olan, erkek öğretmen olan bir öğretmen aslında cinsiyet değişikliği gerçekleştirildiğini ve bununla alakalı da bir mail asılmıştı okulda bulunan velilere. Yeni ismini açıkladığı maille birlikte beraberinde de bir seminer gerçekleştirilmişti. Cinsel kimlik gelişimi semineri. Bunun üzerine elbette ki veliler oldukça tepki göstermişti ki onlardan izin dahilinde yapılan bir seminer değildi. Bununla birlikte elbette ki böyle bir çalışmanın olması da ayrı bir handikap oluşturmuştu veliler nezdinde. İşte bunun kamuoyuyla paylaşılması ve beraberinde de aslında haber ekranlarında biz ilk yayınlarımızı yine bu olaya ilişkin yapmıştık. Bununla birlikte hatta uzmanlarımızla da değerlendirmiştik. Böyle bir olayda çocuklar nasıl etkilenir? Veliler nasıl yönlendirmeli diyerekten ardından da hemen Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı. Bununla birlikte de soruşturmanın neticesinde bir takım gelişmeler var. Hemen onu aktaralım. Hem okul müdürü, okul müdürünün iş akdinin feshedilmesine yönelik hem de bahsi geçen öğretmenle alakalı sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin bir çalışma yapıldı. Henüz nihayete ermiş değil elbette ki. Bununla alakalı soruşturma devam ediyor ama şu an için en azından hem okul müdürünün hem de bahsi geçen öğretmenin iş akdinin sona erdiğini söylemek mümkün. Elbette ki kamuoyu nezdinde önemli bir olaydı ve oldukça da tepki çekmişti. Bununla ilgili biz A Haber ekranlarından yine sık sık yayınlar yapmıştık. Bununla birlikte de Milli Eğitim Bakanlığı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında da hem Milli Eğitim hem okulun müdürü hem de beraberinde de 6. sınıfta öğretmenlik yapan İngilizce öğretmenin de iş akdinin sonunu verilmişti diyebiliriz aslında. Bizler de şu anda kameraman arkadaşım Ömer Er'le birlikte o okulun hemen önünden sizlere yayınlarımızı gerçekleştirdik diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
2: İğde'nin Boru ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama oldu. Bir işçi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

0: Havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Bir işçi yaşamını yitirdi. Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan havai fişek üretim tesisinde meydana gelen patlamada ortalık savaş alanına döndü. İhbarlı olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı.
1: Yaralılardan bir işçi hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bir diğer işçi ise ilk Bor Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından ileri tedavi amaçlı il dışında bir hastaneye sevk edildi.
0: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada patlamanın nedeninin araştırılması için bir mülkiye müfettişe de bir polis müfettişinin görevlendirildiği bildirildi.
1: Patlama bir kişinin hayatına mal oldu. Patlamanın ardından çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
2: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kadın büfede karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşine tabanca doğrulttu. Neyse ki tabanca tutukluk yaptı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken kadın tutuklandı.
3: Boşanma aşamasındaki eşini gördü, hiç düşünmeden tetiğe bastı. Tabancanın tutukluk yapması adamın hayatını kurtardı. Görüntüler Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden. Bir büfeye giren kadın içeride boşanma aşamasındaki eşiyle karşılaştı. Yanındaki tabancayı eşine doğrultarak tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaptı, ateş almadı. Karısının elinden tabancayı almaya çalışan adam kabzanın çarpması sonucu yüzünden yaralandı. Gözaltına alınan kadın ifadesinde eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir anlık öfkeyle hareket ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: "36. NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Küresel fay hatlarının gerildiği, bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşının, diğer tarafta ise Orta Doğu'da Amerika, İsrail ve İran geriliminin tırmandığı atmosferde 32 devlet başkanı Ankara'da bir araya geliyor. Ankara'da ise adeta kırmızı alarm verilmiş durumda."
4: NATO 36. zirvesi birçok açıdan kritik ve önemli. Türkiye'de yapılıyor olması coğrafi anlamda da Türkiye'yi son derece öne çıkartan ve aynı zamanda bir takım riskleri de beraberinde getiren bir durum.
3: Dünya soğuk savaş sonrası en büyük güvenlik krizini yaşarken gözler Ankara'ya çevrildi. 36. NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde toplanıyor. Kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşı, güneyde ise ABD-İsrail ve İran arasındaki sıcak çatışma atmosferi. İşte bu devasa krizlerin tam merkezinde yer alan Türkiye, jeopolitik konumuyla küresel diplomasinin kilit taşı olarak masadaki yerini alıyor.
4: Şimdi böyle bir savaş sonrasında işte savaş NATO'nun 36. zirvesi hemen Rusya'nın güney sınırlarında gerçekleşiyor ve savaş bütün sıcaklığıyla devam ediyor. 2002. bir sıcak savaş yine güneyimizde gerçekleşti biliyorsunuz. İşte İran'la Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında gerçekleşen bir savaştı ve onun hala müzakere süreçleri devam ediyor ve sonlanmış bir savaş değil. Tüm bu bölgesel krizler de aslında güvenlik anlamında ne kadar önemli bir toplantının ve Türkiye açısından ne kadar kritik bir toplantının olduğunu ortaya koyuyor.
3: Zirveye tam 32 devlet ve hükümet başkanı katılıyor. Bu devasa katılım güvenlik önlemlerini de Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkardı. Ankara'da adeta kuş uçurtulmuyor. NATO Parlamenterler Asamblesi üyesi Ali Şahin olası provokasyonlara dikkat çekti. Alınan güvenlik tedbirlerinin yerinde önlemler olduğunun altını çizdi.
4: Trump'ın bu toplantıya katılacak olması, son dönemlerde gerilen Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ilişkileri, işte acaba İsrail hem NATO hem Trump'ı hem de Türkiye'de yapılıyor olması hasebiyle buradaki zirveyi acaba bir provoke eder mi? Bir takım güvenlik zafiyetleri oluşturabilir mi? Tüm bu bölgesel, içinde bulunduğumuz bölgesel riskleri de göz önünde bulundurduğumuzda 36. NATO zirvesi Türkiye açısından son derece kritik. Bu anlamda Türkiye'nin olağanüstü tedbirler alması ve bu zirvenin 32 ülkenin devlet başkanları zirvesinde gerçekleşecek olması, alınacak tedbirleri haliyle bir olağanüstü hal şartlarında gerçekleştiriyor.
3: Ankara sadece liderleri ağırlamayacak, aynı zamanda küresel istihbarat savaşlarının ve hibrit tehditlerinde göğüslendiği bir savunma kalkanı olacak. Türkiye bu tarihi zirveyi sıfır hata ve en yüksek güvenlikle tamamlayarak küresel siyasetteki güvenli liman imajını tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamayı hedefliyor.
2: Aselsan'ın geliştirdiği yapay zeka destekli kent güvenlik yönetim sistemi 81 ilde güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynuyor. O sistemlerin kullanıldığı yerlerden biri de Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi. Burcu Özüduru ve Şükrücan Çankaya o merkeze gitti ve şehrin güvenliğinin son teknoloji kameralarla nasıl sağlandığına yerinde tanıklık etti.
0: Burası Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi. Şehrin güvenliği Aselsan'ın geliştirdiği yapay zeka destekli kent güvenliği yönetim sistemi de buradan sağlanıyor.
5: İlimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında yerli ve milli teknolojilerden azami şekilde faydalanmak şart olmuştur.
6: İhbar ilk olarak 112'ye geliyor. Ardındansa telsiz operatörüne. Onun ilk işi ise öncelikle o gelen adresi haritadan kontrol etmek. Ardından da bölgeye ilgili birimi yönlendirmek.
7: Merkez 5418 Derince Eğitim Araştırma Hastanesi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi. Acil kısmı otoparklarda çıkış engel araçları olduğu bilgisi. Vatandaşın mağduriyet yaşadığı bilgisi var. Tamam, kimse gelemeyecek.
0: CityGuard Kent Güvenliği Yönetim Sistemi 81 il ve 920 ilçede şehir güvenliğine hizmet veriyor.
5: Kamuya açık alanlara yerleştirdiğimiz, kent güvenlik yönetim sistemi olarak tabir ettiğimiz, kısaca KGS olarak telaffuz ettiğimiz yüksek çözünürlüklü görüntüleme kameraları, yine ilimizdeki araç hareketliliklerini tespit ve analiz etmek için kullandığımız plaka tanıma sistemine ait yine yüksek çözünürlüklü kameralar.
6: Kent güvenliği yönetim sisteminde kullanılan kameralar Aselsan'ın geliştirdiği yapay zeka destekli kameralar. Ekipler ise bu noktada özellikle 7/24 esasına dayanarak kentin güvenliğini sağlayan o kameraları bu dev ekranlardan izliyor.
0: Yapay zeka destekli analizleri içeren 150 bin aşkın odakan yaka kamerası da sahada güvenlik güçleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.
6: Kent güvenlik yönetim sistemine polis ekiplerinin yakasında bulunan yaka kameraları da dahil. Bu şekilde ekipler kimlik kontrolü yaparken aracın içerisinde bulunan kişilerin de o kameralar sayesinde yüz taramasını yapıyor.
0: Odakan kameralar her türlü ışık ve hava koşulunda 7 gün 24 saat boyunca yüksek performans ve üstün görüntü kalitesi sunuyor.
2: Ticaret Bakanlığı perakende sektörüne yönelik kapsamlı düzenlemeler içeren yeni bir taslak hazırladı. Düzenlemeyle son yıllarda yaygınlaşan tekstil alışveriş festivalleri ilk kez yasal çerçeveye alınacak. Bu sayede düzenlenecek festivaller çevreye zarar vermeyecek.
3: Alışveriş festivallerinde yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı son yıllarda sayıları hızla artan alışveriş festivalleri için yeni kuralları devreye almaya hazırlanıyor. Hazırlanan taslakla birlikte festivaller ilk kez yasal bir çerçeveye kavuşacak. Organizatörlerin etkinlikten en az 2 ay önce izin alması gerekecek.
8: Herkesin haberi yok bence. Çünkü ben de 2 gün önce öğrendim. Güzel bir şey.
3: Kurallara aykırı şekilde düzenlenen festivallerse valilik kararıyla durdurulabilecek. Böylece sektörde daha sıkı denetime gidilmiş olacak. Yeni düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri yerel esnafı korumaya yönelik maddeler. Festivale katılan işletmelerin en az %20'sinin etkinliğin düzenlendiği bölgede faaliyet göstermesi gerekecek.
9: Çok daha uygun aldık. Neredeyse %100 daha uygun aldık.
3: Böylece yerel ticaret desteklenecek ve bölge esnafı daha fazla pay alacak. Taslakta yerli üretimi destekleyecek yeni uygulamalar da yer alıyor. Zincir mağazalarda belirli ürün grupları için ayrılan raf alanlarında yerli ürünlere öncelik verilecek.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eylül'de kiralık konutların İstanbul'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edileceğini müjdeledi. 2027 yılında ise yeni sosyal konutların anahtar teslimlerinin başlayacağını açıkladı.
10: İstanbul'da hemen hemen 39 ilçemizin her bir mahallesinde 230

0: 103 bin konutu kapsamlı bir şekilde dönüşümüne devam ediyoruz.
1: Mega kentteki dönüşüm sürecine değindi. İstanbul'daki kiralık ev fiyatlarını düşürecek projede teslim tarihini açıkladı.
0: Eylül ayında da ilk kiralık konutlarımızı vatandaşımıza teslim edeceğiz. Yani bu Eylül'de konutların kurayla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu teslimlerini yapıyor olacağız. Tabii sosyal konutlarımız da hem vatandaşımızı uygun fiyatlarda konut sahibi yapıyoruz, hem de deprem gerçeğiyle yaşayan ülkemizde milletimizi sağlam güvenli yuvalara kavuşturuyoruz.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli İrade Platformu'nun düzenlediği 15. Milli İrade Buluşması'na katıldı. Bakan Kurum, yapılan sosyal konut sayısını paylaştı.
0: Şehirlerimizi afetlere karşı dirençli kılmak için kentsel dönüşüm çalışmalarımızda hızla devam ettiriyoruz. Bugüne kadar sosyal konut projeleri kapsamında 1.767.000 konut inşa ederek yaklaşık 7 milyon vatandaşımızı sağlam, güvenli, modern yuvalarına kavuşturduk.
1: Bakan Murat Kurum, sıfır atık projesindeki yeni döneme de değindi.
0: Depozito yönetim sistemimizi 1 Temmuz itibariyle hayata geçiriyoruz ve 81 ilimizde kurulacak doğa makineleriyle artık hem çevremiz hem de ekonomimiz kazanacak. Ekonomiye de yıllık yaklaşık 30 milyar lira doğrudan katkı sağlayacağız.
2: İsrail Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye jet motoru satışını Kongre'ye bildirmesinin ardından Türkiye'ye hedef alan hamle için harekete geçti. İsrail Dışişleri Bakanı 1915 olaylarını tanımayı öngören bir tasarıyı meclise sunacaklarını duyurdu.
1: İsrail'den Türkiye karşıtı skandal hamle geldi. 1915 olaylarına ilişkin adım atılacağı duyuruldu. İsrail, Gazze'de, Lübnan'da, İran'da çok sayıda katliama imza attı. Kadın çocuk dinlemedi. On binlerce kişiyi katletti. Çocukları yetim ve öksüz bıraktı. Anne karnındaki fetüsleri bile hedef aldı. Konu öldürmek olunca sınır tanımayan Tel Aviv yine Türkiye'yi hedef aldı.
3: Türkiye ile ilgili olarak neden Türkiye'nin Gazze'ye katılımına karşıyız? Çünkü silahlı kuvvet göndermek isteyen ülkelerin en azından İsrail'e karşı adil olması gerektiğini söyleyebilirim.
1: İsrail yönetimi Türkiye karşıtı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Açıklamayı İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar yaptı. Sözde Ermeni olaylarını tanıma çağrısında bulundu. Saar küstah açıklamalar yaptı. Osmanlı'ya dil uzatmaya kalktı. İddiaların İsrail tarafından resmi olarak tanınmasının ahlaki ve tarihi bir yükümlülük olduğunu savundu. Bakan hazırlayacağı karar tasarısını önce kabineye, ardından İsrail parlamentosuna sunacağını belirtti.
3: Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İsrail'e karşı düşmanca bir yaklaşım sergiledi.
2: Bombaların susmadığı Gazze'de umut yok olmuyor. Şan Yunus'taki Cibaliye mülteci kampında savaşın dağıttığı Gazze Özgürlük Paten takımı enkaz yığını sokaklarda yeniden buluşarak spor tutkusunu yaşatmaya çalışıyor.

0: Kimi eski, kimi çiziklerle dolu. Ama hepsinin yüzünde aynı şey, vazgeçmeyen bir heyecan. İsrail'in ateşkese rağmen soykırımı sürdürdüğü Gazze şeridinde hayat devam ediyor. 7'sinden 70'ine birçok kent sakini hayatta kalmak için eski alışkanlıklarına ya da hobilerine tutunuyor. O Filistinlilerden bazıları savaş nedeniyle dağılmak zorunda kalan Gazze Özgürlük Paten takımı üyeleri. Cibaliye mülteci kampında faaliyet gösteren ve savaş öncesinde 50'den fazla üyesi bulunan takım, şimdi patene gönül vermiş birkaç Filistinli gençten oluşuyor.
1: Savaşta takım arkadaşlarımızdan bazıları hayatını kaybetti. Bazıları esir alındı, bazıları ise kayboldu. Hayatta kalanlar da Gazze'nin farklı bölgelerine dağıldı.
0: Enkaz haline gelen Gazze'de sağlam kalan birkaç yol şimdi onların paten pisti. Filistinli gençler tutkularını yaşatarak hem savaşın izlerini silmeye hem de sporla hayata tutunmaya çalışıyor.

0: Hollanda'nın Ayasofya'sını getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Amsterdam'da bulunan Fatih Camii daha önce bir kiliseydi ancak cemaatsiz kalınca boşaltıldı. İşte o kiliseyi Türkler satın aldı ve camiye çevirdi.
1: Kiliseyken cemaatsiz kalınca terk edildi. Daha sonra Türkler o yapıyı satın aldı ve camiye çevrildi. Şimdilerde binlerce kişinin ziyaret ettiği bir ibadethane haline geldi.
2: Vatandaşlarımız kumbaralarını, evet, ceplerindeki harçlıkları, bankadaki paralarını çıkararaktan buranın ödemesini yaptılar.
1: Fatih Camii Amsterdam'ın tam ortasında bir tarihi taşıyor. Ona Avrupa'nın Ayasofya'sı da deniyor. İşte o cami 88 yaşındaki İbrahim amcanın yaptığı girişimle farklı bir anlam kazandı.
2: Allah şahit olsun, televizyonda haberlerde Türk bayrağını gördüğümde öpmüş bir kişiyim. Yani bu izah edilemez.
1: İbrahim Görmez 1964 yılında Hollanda'ya işçi olarak geldi. Evlendi, çocukları oldu. Memleket hasretiyle Türkiye'ye döndü. Ancak bir yanı Hollanda'da kalmıştı. 7 ay sonra Amsterdam'a geri geldi. İlk işi ise bölgedeki Türkleri ve Müslümanları bir araya getirmek oldu.
2: 1979 yılında Hollanda Türk İslam Kültür Derneği'nin federasyonunu kurduk. 1982 yılında Hollanda Diyanet Vakfı'nı, ki Hollanda Diyanet Vakfı Avrupa'daki tüm Diyanet Vakıflarının da öncüsüdür. 2-3 senenin içerisinde işte 1982 yılında Hollanda Diyanet Vakfı kuruldu.
1: Görmez ve beraberindeki Müslümanlar belediye tarafından kiralanan yerlerde ibadet ediyorlardı. Daha sonra kendilerine bir yer almaya karar verdiler. Tüm zorluklara karşı çıktılar. Önceden kilise olan bu binayı aldılar. Camiye çevirdiler.
3: Avrupa'da kiliseden camiye dönüşen ibadet noktaları. İşte onların en önde gelenlerden bir tanesi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Fatih Camisi. Arkamda görmüş olduğunuz 1927-1929 tarihleri arasında yapımına başlamış. Aslında bir Roma Katolik Kilisesi.
2: Satın aldığımızda belediye dahil herkes bize karşıydı. Buranın sahibini bulduk ve buranın satılabileceğini öğrendik ve buranın alımını gerçekleştirdik. Samimi olarak söylüyorum, benim çok uykusuz gecelerim, ağladığım geceler oldu. Yıllardır biliyorsunuz Türkiye'de bir rüya vardı, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi. Bu da bizim Ayasofya'mız idi. Yani Avrupa'daki Türklerin, Müslümanların Ayasofya'sı da burasıydı.
1: Kilisenin camiye çevrilme aşamasında değişen noktalar oldu ancak tarihi yapısına zarar verilmedi.
3: 1927-1929 yılları arasında inşa edilen işte burası, şu andaki ismiyle Fatih Camisi'nde tabii ki dış alanda pek değişiklik yapılmadı. Fakat iç dizaynda bazı değişiklikler yapıldı ki bunlardan en önemlisi ana giriş kapısının yerinin değişmesi. Diğer taraftan tabii ki ana giriş kapısının değiştirilmesinin tek bir nedeni var. Bu da kıble yönü olarak çok önem taşıyordu. İşte arkamda görmüş olduğunuz minber ve mihrap bu yerinde belirlenmesinden sonra bir anlamda burada kıble duvarı olarak denilen, işte arkamda görmüş olduğunuz minber ve mihrabın olmuş olduğu bölümde burada yapılan ana değişiklikler olarak ön plana çıkıyor.
2: Burada aşağı yukarı hiçbir şeyi değiştirmedik. Sadece esasında giriş, kilisenin girişi burasıydı, bizim mihrap, minber olarak kullandığımız. Biz bunu tam olarak tam bu şekilde öndeki kapıları kapataraktan mihrabı ve minberi yerleştirdik.
1: Ayrıca Fatih Camii sadece bir ibadethane de değil.
3: Başkent Amsterdam'da Fatih Camii kentin, aslında ülkenin müze listesinde de yerini alıyor. Günlük olarak çok sayıda turistin buraya geldiği bir gerçeği var. Turistler camiye girer girmez işte bu noktaya geliyor ve burada cami konusunda hazırlanan, tarihi konusunda hazırlanan broşürler var. 4 farklı dildeki: Hollandaca, İngilizce, Türkçe ve Arapça. İşte o broşürlerin bir tanesini alıp bu broşürlerle birlikte caminin içerisini dolaşmaya başlıyor.

0: itibarıyla sadece Türk cemaati değil de dünyanın her yerinden, Baslılar olsun, Endonezyalılar, dünyanın farklı farklı yerlerinden Cuma'ya geldiğinizde burada tamamen böyle bir renk cümbüşü görüyorsun.
1: İngiltere yeni başbakanına hazırlanıyor. Starmer'ın istifasıyla gözler Andy Burnham'e çevrildi. Peki daha önce de İşçi Partisi lideri olmaya çalışan ancak başaramayan Burnham bu kez başarabilecek mi? A Haber muhabiri Alparslan Düven sokağa çıktı. Hem Lordlar Kamarası üyesi Archie Hamilton hem de İngilizlerle konuştu. Ekranlarınıza getirelim.

0: İngiltere siyaseti son günlerde oldukça hareketli. Başbakan Keir Starmer'ın uzun süren baskılar sonucu gelen istifasının ardından ülke şimdi yeni liderine hazırlanıyor.
1: Siyasilerin verdiği vaatlerin hayata geçirilmemesi yerel seçimlerde İşçi Partisi'ne ağır bir yenilgi getirdi. Bu sonuç Başbakan Keir Starmer'ın siyasi sonunu hazırlayan en önemli gelişmelerden biri oldu.
0: İşçi Partisi liderliği ve başbakanlık için en güçlü adaysa Andy Burnham.
1: İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'ın istifasının ardından Andy Burnham ismi gündemde. 9 Temmuz'da başlayacak parti liderliği ve başbakanlık yarışı için yeni milletvekili Andy Burnham'ın tek aday olması bekleniyor. Ancak ne tür değişiklikler yapabileceği ise tartışma konusu.
0: Burnham, İngiltere siyasetinde oldukça aktifti. Daha önce iki kez İşçi Partisi lideri olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Şimdi ise İşçi Partisi Burnham'ın etrafında kenetlendi ve liderliği garanti olarak görülüyor. Britanya Lordlar Kamarası üyesi Archie Hamilton da A Haber'e konuştu. Andy Burnham'ın nelerin beklediğini anlattı.
2: Andy Burnham hakkında fazla şey bilmiyorum ama bence asıl soru şu. Meclisten bazı şeyleri geçirebilecek mi? Keir Starmer geçiremedi çünkü sorun şu ki bu ülke acilen sosyal yardıma ve savunmaya daha fazla harcamaya ihtiyaç duyuyor. Rakamlar da ekonomide de çok az bir artış olduğunu gösterdi. Bunlar ortaya çıkan sorunlardı. Burnham için de sorun olmaya devam edecek.
0: Peki İngilizler Andy Burnham hakkında neler düşünüyor?
3: Evet, bence Andy Burnham başbakan olacak. Hakkında pek bir şey bilmiyorum. Sadece benim gibi Cambridge'e gittiğini biliyorum. Keir Starmer'dan daha iyi bir lider olur diye düşünüyorum.
2: Andy Burnham'ı beğeniyorum. O kesinlikle ABD kalmayı savunan biri. Eğer başbakan olduğunda eli kolu bağlı olmazsa 10 yıldan fazla bir süredir Avrupa Birliği'ne geri dönmeye en çok yaklaştığımız dönem olacak. Şu an ihtiyacımız olan gümrük birliğine geri dönmek. Tek bir pazar olması bize serbest dolaşımımızı geri kazandıracak.
3: Bizim için sorumlu kim olursa olsun, başbakan kim olursa olsun doğru politikayı izlemesi önemli. Andy Burnham'ın nasıl biri olduğunu bekleyip göreceğiz. Ama artık herkesin kişiye değil, politikaya odaklanmasının zamanı geldi.
0: Andy Burnham, İşçi Partisi'ndeki yarışı kazanırsa son 10 yılda ülkede göreve gelen 7. başbakan olacak.
4: Çin'de geliştirilen büyüme faktörü temelli tedaviler, yanıklardan travmalara, diyabetik ayak yaralarından zor iyileşen ülsere kadar birçok alanda umut oluyor. A Haber ekibi bu teknolojinin öncü isimlerinden biriyle Çin'in merkezinde ziyaret etti ve görüştü. Tıbbın geleceğini değiştirebilecek çalışmaları da yerinde görüntüledi.

0: İnsan vücudu yaralandığında onarım süreci nasıl başlar? Bazı canlılar kopan uzuvlarını yeniden nasıl oluşturabiliyor? İşte tüm bu soruların yanıtı hücrelere yenilenme ve onarım sinyali veren büyüme faktörlerinde saklı.
1: Yaptığımız araştırmalarda burada bir büyüme faktörünün varlığını kanıtladık. Bunu yanıklarda, travmalarda, kemik kırıklarında ve savaş yaralanmalarında kullandık. Günümüzde çeşitli kazalarda da kullanılıyor. Kısacası doku yenilenmesi için çok önemli tedavi yöntemleri sunuyor.
0: Burası Çin'in Zhejiang eyaletindeki Wenzhou Tıp Üniversitesi. Üniversitenin rektörü ve Çin Mühendislik Akademisi üyesi Profesör Li Xiaokun, uzun yıllardır büyüme faktörleri ve doku yenilenmesi üzerinde çalışıyor.
1: Geliştirdiğimiz bu ilaç henüz insan vücudunda kullanılmıyordu. Geçirdiğim ağır kaza sonrası çok sayıda dikiş atılması gerekti. Herkes yüzümde kalıcı yara izi kalacağından korkuyordu. Ancak ben bizzat kendi geliştirdiğimiz bu ilacı yüzümdeki yaralarda denedim.
2: Dünyaca ünlü bilim insanlarından Profesör Li Xiaokun'un yanındayız. Kendisi geçirdiği bir trafik kazasıyla yüzü parçalandı. Ancak geliştirdiği ilacı ilk olarak kendi üstünde denedi ve aldığı o büyük riskle birlikte insanlığa büyük bir hizmette bulundu.
0: Bu riskli kişisel deneme bir ilacın etkinliğini kanıtlamak için tek başına yeterli değil. Ancak Profesör Li için bu olay büyüme faktörleri ve etkilerine yönelik yıllar sürecek araştırmaların dönüm noktası oldu.
1: Günümüzde kronik hastalıkları olan özellikle de diyabet hastası kişilerin sayısı giderek artıyor. Bu hastaların bacak ve ayaklarında ülserler veya yaralar oluştuğunda bunların iyileşmesi çok zordur. Ve bu durum maalesef çoğu zaman uzuv kesilmesine kadar gider. Hem dünya genelinde hem de ülkemizde bu durumda olan çok sayıda hasta var. Özellikle de Afrika'da. Bu nedenle biz de kuşak ve yol girişimi aracılığıyla teknolojimizi sağlık hizmetlerine erişimi sınırlı bölgelerde yaşayan insanlara ulaştırmayı umuyoruz.
0: Takip eden klinik çalışmalarla bu alandaki tedaviler, yanıklar, travmalar, diyabetik ayak yaraları ve zor iyileşen ülserler gibi birçok alanda kullanılmaya başlandı.
1: Kısa süre önce İstanbul'da uluslararası bir konferans gerçekleştirdik. Temel olarak tıp alanındaki bilimsel araştırmaları, bu alandaki dışa açık iletişimi ve uluslararası işbirliklerini ele aldık. Şu an üzerinde çalıştığımız bu teknolojiler çok hızlı gelişiyor ve uluslararası temaslarımız giderek artıyor.
3: Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Gaga Gölü'nde lezzet şöleni yaşanıyor. Yörenin kadınlarının ellerinden çeşit çeşit lezzetler ziyaretçilerle buluşuyor. Detayları ekranlarınıza getireceğiz. Ekip arkadaşımız Mahmut Erdoğan özel bir yayın hazırladı konuğuyla birlikte. Ayrıntılar için şimdi sözü Mahmut'a ve konuğuna bırakalım.
4: Hak'tan iyi yayınlar diyelim. Yayının devamında o lezzetleri gördükçe aslında damakları çatlatan lezzetleri bir kez daha anlamış olacağız. Burası Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı. Aynı zamanda Aybastı güzergahına giden ve Tokat istikametine giden ilçe merkezinde deniz seviyesine en yakın alanlardan bir tanesi. Gaga Gölü, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından koruma altına alınmış bu gölde 17 kadın hemen yolun kenarında kadın kooperatifiyle birlikte bir girişim meydana getirdiler. Soda sularından, doğal kaynak sularından oluşan bir göl olduğunu belirtelim. Efendim kolaylıklarınız olsun.
5: Teşekkür ediyorum.
4: Kıymetli bir yerdeyiz. Yöresel ürünler var. Evet. Hem yapalım hem anlatalım. Burası evet. Neresi? Burada neler yenir, neler içilir?
5: Burası Fatsa Kadın Kooperatifi, Gaga Gölü. Gaga Gölü'nün kenarındayız. Burada yöresel ürünlerimiz var. Yöresel gözlemelerimiz var.
4: İşte, şimdi başlayacağız. Evet. Burada peynirli, patatesli, çökelekli, kıymalı ve evet, birçok sebzeli gözleme ürünlerimiz oluyor. Şimdi evet, yufkayla başladık. Buyurunuz.
5: Evet. Öncelikle yufkamızı şöyle özel yapılmış yufkamızı bu şekilde seriyoruz. Bol malzemeli.
4: Şimdi malzemesi bol.
5: Evet, güzel özel seçilmiş kıymalarımızdan yaptırıyoruz bu şekilde. Peynirlisi, patateslisi, kıymalısı, kaşarlısı ve bir daha çok çeşitleri var. Bu şekilde hazırlıyoruz.
4: Şimdi o orada pişmeye devam ede dursun. Evet. Burada da yöreye özgü önemli ürünler var. Belki de en merak edileni az sonra anlatacağız. Kiraz turşusu, kavurması. Evet. Ama başka neler var?
5: Başka nelerimiz var? Bezelye kızartmamız var. Tane bezelye kızartmamız evet, var. Çok lezzetli olur bölgemizin bezelyesi. çok lezzetli olur. Taze şekilde alırız, onu o şekilde kızartırız. Pırasa, galdirik turşumuz bu bölgede olmazsa olmaz. Sabah, öğlen, akşam her zaman tüketebileceğimiz bir ürün. Çok da severiz.
4: Hem pırasa hem galdirikler.
5: Galdirik, evet. Beraber karışık turşusunu kurarız. Harika. Çok sevilen bir turşudur. Yine özel olarak kiraz turşumuz, kavurmamız var.
4: Şimdi
5: bu şekilde.
4: Daha önce hiç kiraz turşusu duymadım ben. Tadını da bilmiyorum. Şimdi tadına da ben bir taraftan bakayım. Siz de anlatın. Nasıl yapılıyor bir kiraz turşusu?
5: Kiraz turşumuzu önce salamura yapıyoruz. Sonra suyunu çıkartıp, tuzunu çıkartıp soğanla kavurup mısır ekmeği içine ufalıyoruz. O şekilde sunuyoruz.
4: Şunu söyleyelim. Kirazın

0: tatlı tadı burada yok.
1: Yok. Tamamen turşu tadında.
0: Evet. Şimdi melojan.
1: Melojan olmazsa olmazımız. Karadeniz'de her zaman bulunan özel bir ürünümüz. Diken ucu denir. Doğada toplanır. Belli bir süresi vardır. Bunu bu zamanı şu anda topluyoruz. Kışına tüketilmek için konserve yapıyoruz. Satışımız var. Bu şekilde kahvaltılara sunuyoruz.
0: Kaldirik.
1: Kaldirik de öyle. Kaldirik kavurmamız. Bu şekilde yine konservesini kurarız, turşusunu kurarız, kavururuz. Çok çeşidi olur.
0: Şimdi bir gözlemeye dönelim. Onu çevirme vakti geldi. Yakmayalım onu da. Şimdi gözleme. Özellikle doğada Gaga Gölü'nün hemen kenarında turizme kazandırılmış bir yer olduğunu belirtelim bu Gaga Gölü'nün. Çünkü Gaga Gölü doğal kaynak sularıyla oluşmuş bir göl. Herhangi bir akarsuyun geldiği bir yer değil.
1: Hiçbir yerden sadece içten besleniyor. Herhangi bir akar, dere, herhangi bir şey yok.
0: Peki bu yol çok sık kullanılan bir yol bölge halkı için. Evet, hem ondan bahsedelim hem de burada bakın mısır ekmeği var, gözleme var ve sarma var.
1: Kepir sarmamız, kara lahana kepirli sarmamız, su böreğimiz, yöresel ürünlerimizle tüketilen olmazsa olmamız olmaz mısır ekmeğimiz.
0: Mısır ekmeği. Evet. Şöyle açalım şuradan bir parça kıralım. Bakın efendim mısır ekmeği hakikaten son derece özel, güzel. Tadına da bakalım bakmak tabii isteyenler
1: ki,
0: için.
1: Tabii ki. Şimdi bu bölgemizin mısır unu üretilen mısır unumuz. Yine taze fasulye turşumuz onunla beraber olmazsa olmazımız.
0: Harika. Bu sarmayı biraz anlatabilir miyiz?
1: Sarma süt mısırın fırınlanmış hali. Onu biz kepir deriz. Değirmende öğütürüz.
0: Evet.
1: Onunla iç yaparız. Lahanayı onunla sararız.
0: Şimdi burada bir kompostu var.
1: Evet. Kiraz kompostumuz.
0: Mükemmel bir tadı var yalnız. Hakikaten son derece güzel. Soğukta içince güzel de olur.
1: Kesinlikle.
0: Gözlememiz de hazır oldu.
1: Şöyle biraz daha kızartacağım.
0: Peki buraya gelenlerin en çok tercih ettikleri yöresel ürünler ve gözleme çeşitlerinden hangisi?
1: Hepsini çok severek tüketiyorlar. Peynirli, patatesli, kıymalı, kaşarlı gözlememiz. Başka çeşitler de yapıyoruz ama en çok bunlar tercih ediliyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Siz sağ olun. Teşekkür ederiz.
0: 17 kadın bir araya geldi. Kadın Kooperatifi Gaga Gölü'nün hemen yanında hem yöresel lezzetler hem de gözlemelerin çeşitleriyle birlikte adeta bölgeden yolculuk yapanlara geçmişe ve geleceğe götürüyorlar diyelim. Ve sözü Ordu Fatsa Gaga Gölü'nden tekrar size bırakalım.
2: Türkiye'nin dört bir yanından yaban hayatına dair dikkat çeken görüntüler geldi. İşte kameralara yansıyan o renkli görüntüler şimdi ekranlarınızda.
3: Vaşak, dağ keçileri, gelengiler. Anadolu'da yaban hayatı kameralara yansıdı. Doğada yaşamın izleri kimi zaman vaşakta, kimi zaman dağ keçilerinde, kimi zaman da vicdanlı bir ustanın davranışında karşımıza çıkıyor. Ege bölgesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından vaşak görüntülendi. Ormanların gizemli sakini vaşak kameraya bakıp adeta poz verdi. Kars'ın Selim ilçesinde yuvalarından çıkan kızıl tilki yavruları kameraya yansıdı. Çayırlık alanda oynayan yavrular sevimli görüntüler oluşturdu. Sarıkamış ilçesinde ise atıyla doğa gezisine çıkan Gökhan Zehir iki boz ayıyla karşılaştı. Ayılarla kurduğu esprili diyalogsa izleyenleri gülümsetti.
4: Sakın saldırı falan düzenlemeyin. Amacım sadece çekim. Anlaştık mı dağları dağları?
3: Kars'tan gelen bir başka görüntü de yürekleri ısıttı. Arpaçay ilçesindeki bir yayla evinde dış cephe sıvasını tamamlayan usta duvarın içinden gelen cılız sesleri fark etti. Dikkatlice dinlediğinde yeni yaptığı sıvanın arkasında kuş yavrularının mahsur kaldığını fark etti ve hiç tereddüt etmeden yaptığı sıvayı bozarak mahsur kalan yavruları kurtardı.
5: Duvar içerisinden gelen civciv sesleri onları rahatsız etti. Osman Usta'nın kalbi dayanamadı buna tabii. Sonrasında tekrar duvarı kırıp tuğlaların içerisinde kuşların sesini duydu. 2-3 tane yavru kuş var içeride.
3: Ordu'nun Altınordu ilçesinde sürdürülebilir avcılık adına güzel bir örnek sergilendi. Mele Tırmağı'nda somon avına çıkan amatör balıkçı Çağlar Işık yaklaşık 7 kilo ağırlığında bir sazan yakaladı. Balığın üreme döneminde olduğunu fark eden Işık sazanı yeniden suya bıraktı.
6: Hadi bakayım. Üreme döneminde olduğu için, tutulması yasak olduğu için sürdürülebilir avcılık adına bu balığı serbest bırakıyoruz. Çok güzel bir sazan.

0: biraz yordu bizi. Çok da eğlenceli oldu. Hadi bakayım, git bakayım, hadi bakayım.
1: Haftanın en sevimli anlarıysa Tortum ilçesinden geldi. Bahçesine gelen Sincap'a her gün ceviz bırakan Abdülkadir Şimşek'le Sincap'ın diyaloğu izleyenleri güldürdü.
2: Utanmıyor musun sen benim kablarımı kemiriyorsun? He? Ne kadar ayıp. Ya dur sana tamam ceviz vereceğim. Yapma böyle yavrucuğum.
1: Bu kez boş bir kapla karşılaşan Sincap'ın tepkisi görülmeye değerdi. Akdeniz'de ise amatör balıkçılar balina sürpriziyle karşılaştı. Antalya'nın Alanya ilçesinde teknesiyle açılan balıkçı, deniz yüzeyindeki hareketliliği takip edince dev bir balinayla karşılaştı. Balıkçı bir süre takip ettiği balinayı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sıra dışı misafir yüzeyde göründükten sonra derinliklere dalarak gözden kayboldu. Tunceli'nin Plümür ilçesinde dağ keçileri doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akküz tarafından görüntülendi. Yeşillik alanda bir araya gelen keçilerin zaman zaman birbirleriyle tostaşarak güç gösterisi yaptığı anlar kameraya yansıdı. Adıyaman'da tarlasını traktörüyle süren bir çiftçi, bitkilerin arasında gizlenen 4 keklik yavrusunu fark etti. Yavruları ezilmekten son anda kurtardı. Doğanın içinden gelen bu renkli görüntüler Türkiye'nin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Amerika Birleşik Devletleri borsalarında teknoloji hisseleri sert satış baskısı altında. Yapay zeka rüzgarıyla rekor seviyelere ulaşan teknoloji devlerinde yön aşağı döndü. Yatırımcılar artık milyarlarca dolarlık yapay zeka yatırımlarının ne zaman kazanca dönüşeceği sorusuna yanıt arıyor. Bu belirsizlik teknoloji hisselerinde satışları hızlandırdı. Özellikle çip üreticileri darbenin merkezinde yer aldı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Bahar geldi, Shell'ler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
8: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: pette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından...

verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: fx.com. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Ayran diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Böcek ailesinin ölümüyle ilgili görülen davada savcı mütalasını açıkladı. Sanıklar için 22 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Geçtiğimiz yıl Almanya'dan İstanbul Fatih'e gelen anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ve iki çocuğu zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Böcek ailesinin ölümüne ilişkin açılan davada 4'ü tutuklu 6 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcılık tarafından açıklanan mütalada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklardan Rüstem Şia Batirov hakkındaysa ölümle illiyet bağı sağlayacak bir eylem bulunmaması sebebiyle beraat talep edildi. Duruşmada aralarında otel yetkilisi olan tutuklu sanık Hakan Oğlak, ilaçlama firmasının sahibi şüpheli Serkan Kışın'ın da bulunduğu 6 sanık savunma yaptı.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Böcek ailesinin ölümüyle ilgili görülen davada savcı mütalasını açıkladı.
12: Yeni saate başlıyoruz. CHP'de olağan kurultay takvimi Eylül'de başlayacak. Şaibesiz kurultay sloganını kullanacak o

0: Olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçte güvenli liman mesajları verecek.
1: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
2: Ne kadar sürecek?
1: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
2: Ne kadar sürecek?
1: En fazla 4-5 ay sürer.
2: 4-5 ay sürer.
1: Tabii.
3: Olağan kurultay sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şaibesiz kurultay söylemini kullanacak. Olağanüstü kurultay taleplerini reddeden CHP Genel Merkezi olağan kurultaya hazırlanıyor.
4: Kongre takvimi, bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Ve Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz. Bugün aldığımız kararlarla.
3: Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecinin gerginliklerden uzak, birlik ve bütünlüğü koruyan bir atmosferde yürütülmesini istediği belirtildi. Ayrıştırıcı söylem ve tavırlara yer verilmemesi gerektiği üzerinde durduğu ifade edildi. Eylül'e kadar Kılıçdaroğlu ve kurmayları güvenli liman mesajı verecek. Bu söylemi sık sık kullanacak. Şaibesiz, tartışmasız, temiz ve adil bir kurultay vaadinde bulunacak. Kılıçdaroğlu'nun büyük kurultayda aday olup olmayacağı da merak konusu.
1: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
2: Ama olmayacağım yere, demiyorsun.
1: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
3: Kurmayları Kılıçdaroğlu'nun adaylık niyetinin olmadığını belirtiyor. Bunu da yaptığı toplantılarda sonsuza kadar burada olacağım, genel başkanlık yapacağım diye bir şey yok. Benim niyetim partimizi güvenli limana ulaştırmak, sağlıklı bir süreç yürütmek demesine bağlıyor.
0: Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden açılmıştı, hatırlayacaksınız. 13 kişinin tutuklandığı soruşturma yeni gelişmelerle devam ediyor. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen 25 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması için savcılığa başvurdu.

0: Türkiye 6 yıldır Gülistan Dokun nerede sorusuna yanıt arıyor. Gizli tanık ve esrarengiz bir not soruşturmanın seyrini değiştirmiş. Kayıp kız dosyası cinayet ve örtbas şüphesiyle raftan indirilmişti.
1: Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ailenin avukatı Ali Çimen tarafından 25 kişilik bir liste oluşturuldu ve bu liste Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.
0: Avukat Ali Çimen, söz konusu kişilerin Gülistan'a ne olduğu hakkında bilgi sahibi olma ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtti.
2: Gülistan Doku dosyası kapsamında örtbas ekibinde yer alan 25 kişilik şüpheli listesi tarafımızca hazırlanmıştır. Bu kişiler baştan suçlu ilan edilmeyecek olup, baş şüpheli Tuncay Sonel tarafından yanlış yönlendirilenler de muhakkak vardır.
1: Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilen listedeki 4'ü üst düzey olmak üzere 25 kişinin ilerleyen günlerde gözaltına alınarak ifade vermesi bekleniyor. Verecekleri ifadeler Gülistan Doku soruşturmasındaki cevapsız kalan soruları da netlik kazandıracak.
0: Doku cinayeti soruşturmasında aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 13 kişi tutuklanmıştı.
3: NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Dragano 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek Liderler Zirvesi öncesi A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin NATO'daki vazgeçilmez rolüne vurgu yapan Dragano, Türk savunma sanayinin başarısından övgüyle bahsetti. Türkiye, üye ülkeler için referans ve güven noktası olmuştur dedi.

0: Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. İttifakın kritik toplantısı öncesi NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, A Haber'e özel röportaj verdi. Dündar Keşaplı'nın sorularını yanıtladı. Türkiye'nin NATO işindeki sarsılmaz rolüne dikkat çekti.
1: Türkiye'nin konumu NATO açısından her zaman tartışmasız bir şekilde stratejik olmuş ve ittifak için büyük önem taşımıştır. Üstelik bu önem yalnızca coğrafi konumundan kaynaklanmamaktadır. Türkiye hiç kuşkusuz NATO'nun sadık bir müttefikidir. İttifakın kuruluşundan bu yana her zaman NATO'nun yanında yer almış, birçok konuda tüm üye ülkeler için bir referans ve güven noktası olmuştur.
0: Dragone, yerli ve milli silahların oyun değiştirici

0: rolünden övgüyle söz etti.
1: Türkiye savunma alanındaki yatırımlarını önemli ölçüde artırmış ve bugün son derece üst düzey sistemler üreten güçlü bir savunma sanayisine sahip olmuştur. Aynı zamanda yüksek düzeyde güvenirlikleriyle de öne çıkan bu sistemler, savaş sahasında test edilmiş ya da gerçek operasyonel koşullarda kendilerini kanıtlamış sistemlerdir. Bunu bu ürünlere dünyanın birçok ülkesinin gösterdiği yoğun ilgiden de açıkça görebiliyoruz. Ben de bu yapıyı bizzat ziyaret ettim ve son derece dinamik, ileri düzeyde ve heyecan verici bir tabloyla karşılaştım. Dolayısıyla Türkiye'nin savunma sanayisi ve stratejik teknolojiler alanında kaydettiği gelişim yalnızca ulusal kapasitesini güçlendirmekle kalmamakta, aynı zamanda NATO'nun caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerine katkı sunabilecek potansiyeldedir.
0: NATO Askeri Komite Başkanı, ABD-Avrupa geriliminde ittifakta ortaya çıkacak güvenlik boşluğunda Türkiye'nin rolüne değindi.
1: Aynı çıkarları paylaşan ve özellikle Afrika kıtasının kuzey bölgesini kapsayan, aynı ilgi ve gözlem alanına sahip iki ülkeden bahsediyoruz. ABD'nin yeniden yönelmesi söz konusu olursa, kuvvetlerinin bizim bölgemizden daha uzak harekat sahalarında yeniden görevlendirilmesi gerekli hale gelebilir. Türkiye ve İtalya, halen üzerinde çalıştığımız bu süreçte hiç kuşkusuz başlıca aktörler olacaktır.
0: Dragone, Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerine de ayrı bir parantez açtı.
1: Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından itibaren birincil ve vazgeçilmez bir aktör olmuştur. Özellikle esir değişimi süreçlerinde arabuluculuk yapmış, Karadeniz'deki konumu sayesinde bölgesel istikrara katkı sağlamış ve Karadeniz'deki hassas dengenin korunmasına yardımcı olmuştur. Bunun yanı sıra Türkiye, küresel gıda güvenliği açısından kritik öneme sahip tahıl koridorunun yeniden açılması için yoğun çaba göstermiş ve bu girişimin hayata geçirilmesinde kilit rol oynamıştır. Bu sayede dünya genelinde yaşanabilecek daha büyük bir gıda krizinin önüne geçilmesine katkı sağlamıştır. Uluslararası toplumun Türkiye'nin katkılarına ve çabalarına minnettar olması gerektiğine inanıyorum.
0: İtalyan amiral Doğu Akdeniz'deki Ankara-Roma işbirliğinin geleceğine de değindi.
1: Türkiye ve İtalya kuzey bölgesine kendi askeri unsurlarını göndermektedir. Sonuçta bizim ittifakımız 360 derecelik bir bakış açısıyla hareket eden bir ittifaktır. Ve güney de bu perspektifin ayrılmaz bir parçasıdır. Örneğin Libya'da Türkiye ve İtalya işbirliği yapmış ve ortak ilgi alanlarını paylaşmıştır. Gelecekte de çok daha kapsamlı işbirlikleri bekliyorum.
0: Dragone, Konya'ya İtalyan SAMP-T hava savunma sistemi konuşlandırılmasının NATO'nun güney kanadına verilen ortak bir güvenlik mesajı olduğunu vurguladı.
1: 2019 yılında Kahramanmaraş'a ilk SAMP-T bataryasını göndermiştik. Dolayısıyla biz NATO'nun güney kanadını savunmaya devam ediyoruz. Temel kavram budur. Türkiye ile İtalya arasında her zaman ayrıcalıklı bir ilişki, ortak bir anlayış ve özellikle tehditlere, alınacak önlemlere ve verilecek mesajlara ilişkin ortak bir hassasiyet söz konusu olmuştur. Gelecekte de bu taahhüdün kesinlikle sürdürüleceğine inanıyorum.
0: 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye ilişkin mesajlar da verdi.
1: Ben ittifakın 3 temel konuyu masaya getirme konusunda güçlü bir şekilde kararlı olduğuna inanıyorum. Bunların başında Lahey'de üzerinde mutabakata varılan yatırımlara ilişkin güncelleme yer alıyor. Bu yatırımlar savunma ve caydırıcılık planlarımızla bağlantılıdır. Ve bu planların hızla evrilen tehditlere uyarlanması gerekmektedir. İkinci noktaysa savunma sanayimizin üretim kapasitesini artırmasına devam etmemiz gerektiğidir. Üçüncü konuysa Ukrayna'ya verilecek destek olacaktır.
0: NATO Askeri Komite Başkanı Dragone, Avrupa'nın güvenliğinde ABD ile stratejik bağların öneminden de bahsetti.
1: Biz her zaman olduğu gibi en önemli müttefikimiz olan ABD ile stratejik bağlarımızı kararlılıkla korumaya devam ediyoruz. Yeni ihtiyaçlar ortaya çıkabilir. Ancak ittifak bu tür durumlara uyum sağlama kapasitesine sahiptir. Bu nedenle müttefiklerden birinin karşı karşıya kalabileceği kapasite kaymalarını telafi etmek amacıyla ittifak kendisini yeniden konumlandıracak, önceliklerini yeniden belirleyecektir. Dolayısıyla Türkiye'de dahil Avrupa bu sorumluluğun üstlenilmesinde temel aktörler arasında yer alacaktır.
2: Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankere saldırı düzenlendi. Amerika ile İran arasında tansiyon yeniden yükseldi. Trump, İran'ın ateşkesi 4 kez ihlal ettiğini iddia etti.
3: Hürmüz'deki tankerlerden biri saldırıya uğradı. ABD Başkanı Trump, İran'ı tehdit etti. İran-ABD hattında tansiyon yükseldi.
4: Dün Hürmüz Boğazı'na giren büyük bir gemiye drone'la saldırdılar.
3: Açıklamayı ABD Başkanı

0: Trump sosyal medya hesabından yaptı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin İran'a ait 4 drone tarafından hedef alındığını söyledi. Bu dronelardan birinin tankerin üst güvertesine isabet ettiğini duyurdu. Ancak tankerin yoluna devam ettiğini belirtti. Trump İran'a hedef aldı. Bu anlaşmanın ihlalidir dedi. Trump daha sonra kamera karşısına geçti. İran'ın çok az saldırı yeteneği olduğunu söyledi.
1: Bir miktar yetenekleri var, çok fazla değil, kazanamıyorlar ama bir miktar saldırı yetenekleri var, hala ateş edebiliyorlar. Biliyorsun dün Hürmüz Boğazı'na giren büyük bir gemiye drone'la saldırdılar. 4 tanesi vuruldu, 3'ü indirildi. Onlardan birini sanırım kaçırdık. Kimse bunu beklemiyordu ve bir gemiye çarptı ve biraz hasar verdi.
0: Trump İran'ın anlaşma yapmak için yalvardığını iddia etti. Kimse İran'a lider olmak istemiyor ifadesini kullandı.
1: Sahte haberler, İran'ın bugün 4 ay öncesine göre çok daha güçlü olduğunu söylüyor. Ama anlaşma yapmak için yalvarıyorlar. Bize çok şey veriyorlar. Artık kimse İran'ın lideri olmak istemiyor. Kim cumhurbaşkanı olmak ister diye sordular ve herkes hayır teşekkür ederim dedi.
0: Trump, ABD operasyonuyla öldürülen Kasım Süleymani'yi hatırlattı. Orta Doğu'daki en büyük olay oydu dedi.
1: Bence Hümeyni ve İran'daki diğerleri Süleymani'yi öldürdüğüm için mutlu oldular. Çünkü onlar da ondan korkuyorlardı. Süleymani'nin öldürülmesi Orta Doğu'da yaşanan en büyük olaylardan biriydi.
2: Amerika-İran savaşının gerekçesi Tahran'ın uranyum zenginleştirme çalışmaları olarak gösterildi. Oysa İran'ın nükleerle tanışması Amerika ile başladı. İran nükleerle nasıl tanıştı? A Haber Dış Haberler Editörü Alp Miraç Dilek'in hazırladığı editör masasını ekranlarınıza getiriyoruz.

0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşın başlangıçtan bu yana en çok tartışılan konusu İran'ın uranyum zenginleştirme meselesi. Peki bu uranyum zenginleştirme konusu ne anlama geliyor? Editör masasına hoş geldiniz. ABD İran anlaşmasının en kritik maddeleri savaşın görünen başlama sebebi olan İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmaları üzerine. Detayları bir kenara bırakırsak işin özeti, İran nükleer silah sahibi olmayacak. Uranyum zenginleştirme oranı ise enerji üretimine yetecek miktarla sınırlanacak. Yani İran nükleer alanda kısıtlama ile karşı karşıya. Peki bugüne kadar sık sık ifade ettiğimiz uranyum zenginleştirme ne anlama geliyor? Bu yeşil sararası parlak element uranyum. Radyoaktif özelliğiyle pek meşhur ancak düşünülenin aksine nadir bir element değil. Altın miktarından 500 kat daha fazla doğada bulunabiliyor. Onu bu kadar değerli yapan ise muazzam bir ısı üretme kapasitesi. Fazla gelişmiş bir kömür gibi düşünebiliriz. Tabii çalışma prensipleri farklı. Örnek verirsek küçük bir süt kutusu kadar uranyum yaklaşık 20 kilogram ağırlığında. Yumurta büyüklüğünde bir uranyumla 88 ton kömüre eşit ısı üretebilirsiniz. Tabii evde bunu denemeyin. Krizlerin kaynağı olması ise atom bombası üretilebiliyor olmasına dayanıyor. Basitçe anlatırsak %3 zenginleştirilmiş bir uranyum ile enerji üretebilirsiniz. %20 ile tıbbi çalışmalar yapılabiliyor. %60 sınırı ise artık silah yapacağız anlamına geliyor. %90 zenginliğine ulaşmış bir uranyum ile şehirleri, ülkeleri yok edebilirsiniz. Mesela Hiroşima ve Nagasaki. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri bu konuda en tecrübeli ülke. O yüzden İran'ın olası bir nükleer silah sahip olmasını istemiyor. Asıl ilginç olan ise İran'ın nükleer hikayesini Amerika'nın başlatmış olması. Yıl 1950. Şah Pehlevi ile ABD'nin arası o dönem pek değil. ABD Başkanı Eisenhower da dünyaya barışçıl nükleer teknolojiyi yaymayı kendine misyon edinmişti. Tabii kendi çıkarları da vardı. Barış için Atom Girişimi ismini verdiği bir program ile İran'a ilk reaktör inşa edildi. Üzerine de %93 oranında zenginleştirilmiş uranyum İran'a verildi. Şah da istese nükleer silah yapardı belki ama petrolün biteceğini öngörerek enerji üretmeyi tercih etti. Meselenin kırılma noktası 1979 İran İslam Devrimi. Şah gitti, Humeyni geldi. Nükleer projeler de Batı emperyalizminin simgesi denilerek askıya alındı. Ne olduysa bundan sonra oldu. İran perde arkasında çalışmalarını sürdürdü. 80'ler 2000'ler arasında biraz gri bir tarih var. Ta ki bir grup İranlı muhalifin çalışmaları ifşa etmesine kadar. 2002'de Batı bir sabah İran'ın Natanz ve Erak'ta nükleer tesisleri olduğu haberiyle uyandı. Küçük de bir panik tabii oldu. Nükleer tesislerin ortaya çıkması ile bölge istihbarat ve sabotaj savaşına girdi. İsrail burada baş aktör oldu ki bu şaşırtıcı değil. Önce Mossad CIA ile birlikte dijital bir saldırı yaptı. Nükleer tesislere sızıldı. USB bellekler ile sisteme virüs bulaştırıldı. Sonuç 1000'e yakın santrifüj çöp oldu. İran bilim adamlarına yapılan suikastleri de unutmayalım. Bunların en önemlisi İran'ın nükleer programının babası Muhsin Fahrizade suikastı. Bir de İsrail'in 55 bin sayfalık nükleer dokümanı çaldığı operasyon var. İsrail bir şeyleri çalmaya alışkın biliyorsunuz. Özetle benzer suikast ve sabotajlar 2002'den 2020'ye kadar çeşitli şekillerde sürdü. Bir de işin diplomatik boyutu var. İran 2006'da BM yaptırımlarına maruz kaldı. Enerji üretimi için dese de ikna edemedi. Ve tepki olarak çalışmalarına hız verdi. Stoklarını 8000 kilogramlık uranyum ile doldurdu. Bu Barack Obama dönemine kadar devam etti. 2005'te Ortak Kapsamlı Eylem Planı ismiyle bir anlaşma yapıldı. Stoklar düşürüldü, enerji üretilen santraller ise uluslararası denetime açıldı. Donald Trump başkan olana kadar daha barışçıl bir dönem vardı. Ancak tek taraflı anlaşmadan çekilen Trump 2015 anlaşmasını çöpe attı. Tahran'a ağır yaptırımlar getirdi. İran ise tam bir nükleer silah geliştirme amacı gütmüyordu. Ama ABD yaptırımları ile biraz mecbur kaldı. Zenginleştirme miktarını artırarak aba altından sopa gösterdi. Bedeli ağır oldu. Yıl 2020. ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi suikast ile öldürerek İran'a "Liderleriniz de güvende değil" mesajı verdi. Her şeyin koptuğu noktada bu oldu. İran misilleme olarak ABD'nin Irak üslerini vurdu ama ABD bilerek karşılık vermedi. Zaten istenen mesaj gönderilmişti. Aynı zamanda İran için bu bir fırsattı. Nükleer frene basmayı bırakarak saldırıyı diplomatik meşruiyete çevirdi. Uranyum zenginleştirme oranını nükleer silah üretmeye yakın seviyeye, yani %60'a kadar yükseltti. Bu da birkaç hafta içerisinde silah üretilebilir anlamına geliyordu. Geri dönüşü olmayan bu noktada diplomatik seçenekler masadan kalktı. 13-14 Nisan 2024 gecesi İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğunu vurması üzerine İran ilk kez İsrail'i doğrudan ateş altına aldı. Bu saldırı geçen aylarda şahit olduğumuz savaşların başlangıç noktası oldu. Peki sonuç ne? Net bir kazananı olmayan bir savaşın gölgesinde tarih tekerrür etti. Kazanımlar sağladı ancak tavizler de verdi İran. İran uranyum zenginleştirmeyi kısıtlayacağını kabul etti. ABD de tam olarak istediğini alamadı. Net olan ise tek bir şey var. Tüm dünyayı etkileyen bu savaşla birlikte Hürmüz çevresinde yeni bir güvenlik mimarisi oluşması kaçınılmaz.
1: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'a ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ankara, Erivan hattında açık sınıra sahip olmak istiyoruz mesajı verdi. Amerika'daki Ermeni lobilerinin Karabağ Savaşı'nı yeniden gündeme getirdiğini söyledi. İzin vermeyeceğiz ifadesini kullandı.
2: Türkiye ile açık bir sınıra sahip olmaya hazırlanıyoruz.
3: Ermenistan Başbakanı Paşinyan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci vardı. Türkiye'de turizmi geliştirmek istediğini söyledi.
2: Her yıl binlerce vatandaş turist olarak Türkiye'ye gidiyor. Gidiyorlar, zaman geçiriyorlar ve geri dönüyorlar.

0: Açık bir sınıra hazırlanıyoruz. Bizim oraya gitmemiz, onların da buraya gelmesi fikrine alışmamız gerekiyor.
1: Paşinyan muhalefete yüklendi. Kendisine Türk ve Azerbaycanlı ifadeleri kullandığını söyledi. Böyle ırkçı ifadelerin gerici bir yaklaşım olduğunu ifade etti.
0: Hakaret ettiğinizi sanarak bana Türk demeyin. Aynı şey herhangi bir milliyeti hakaret olarak kullanmak için de geçerli. Bu Ermenistan'a aşılanmış, gerici marjinal bir düşüncedir.
1: Ermenistan Başbakanı ayrıca ABD'deki Ermeni lobisinin savaş çığırtkanlığını anlattı. Karabağ Savaşı'nı hortlatmaya çalışıyorlar mesajını verdi.
0: 10 gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermeni örgütleri özünde Karabağ Hareketi'nin devamını amaçlayan bir konuyu gündeme getirdi. Karabağ Hareketi'nin devam etmesine yönelik tüm girişimleri durdurmak için mümkün olan her adımı atacağız.
2: Wall Street Journal gazetesi Körfez'deki Amerikan üslerine düzenlenen İran saldırılarının yol açtığı hasarın gerçek boyutlarını gözler önüne seren bir analize imza attı. Bahreyn'deki 5. filo karargahına ait uydu görüntüleri onlarca tesis ve ekipmanın yok edildiği kritik üssün devre dışı kaldığını ortaya koydu.
3: Milyon dolarlık sistemler 10 bin dolarlık dronlarla yok edildi. Birbiri ardına düşen balistik füzeler ABD'nin bölgedeki operasyonel gücünü felç etti. The Wall Street Journal gazetesi 4 ay süren savaşta Körfez'deki Amerikan üslerini defalarca vuran İran ordusunun saldırılarını mercek altına aldı. ABD'nin Bahreyn'deki 5. filo deniz karargahına ait uydu görüntülerine yer verilen haberde oluşan hasarın gerçek boyutları gün yüzüne çıkarıldı. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin salı günü yayımladığı rapora göre, üstteki komuta merkezi en az bir düzine bina ve iki uydu iletişim terminali İran saldırılarında ağır darbe aldı. Yaklaşık 20 milyon dolar değerindeki iki ANGSC-52B uydu iletişim terminali ve bir iletişim yönetim tesisi imha edildi. Deniz destek faaliyetleri üstünde 3 bölüme ayrılan tesisin tamamı da hasar gördü. Gazeteye konuşan ABD'li üst düzey askeri kaynaklar, kritik önemi bulunan 5. filo karargahının kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Askeri hedeflerin yanı sıra üstteki acil durum yönetim deposu, su deposu, ana yemekhane ve 450 kişilik koğuş binasının da ağır hasar aldığı belirtildi. Uydu görüntüleri İran'ın saldırı kapasitesinin gerçek kapsamını gözler önüne sererken bu durum ABD'yi önemli bir değerlendirme yapmak zorunda bıraktı. İran'ın bölgedeki ABD üslerini etkin bir şekilde hedef alabileceğinin anlaşılması üzerine ordu içinde üslerin daha uzak noktalara taşınmasına yönelik tartışmalar başladı. Raporda kullanılan üstteki hasarlar ABD ordusunun her alandaki zayıflıkları ve güvenlik açıklarını ortaya çıkardığı ifadesi de dikkat çeken detaylar arasındaydı.
2: Çin'in başkenti Pekin'de büyük panik yaşandı. 108 katlı bir gökdelene küçük bir uçak çarptı. Bina tahliye edilirken kazanın nedeni halen araştırılıyor.
4: Çin'de korku dolu anlar yaşandı. Başkent Pekin'in en yüksek binası olan 108 katlı Sitik Tower'a küçük bir uçak çarptı. Çarpmanın etkisiyle binanın üst katlarındaki camlar parçalandı. Uçağa ait enkaz parçaları ve cam kırıkları metrelerce yüksekten caddeye savruldu. Binanın girişine yakın bir noktada düşen parçalar nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gökdelendeki personel tahliye edilirken çevredeki yollar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Uçakta ilk belirlemeye göre sadece pilot bulunuyordu. Can kaybı veya yaralı sayısına ilişkin henüz doğrulanmış resmi bir açıklama yapılmadı. Kazanın nedeni ise geniş çaplı bir soruşturmayla araştırılıyor.
2: Danimarka ülke genelinde ezan sesini susturmak için harekete geçti. Göç ve Uyum Bakanlığı öncülüğünde başlatılan hukuki süreçte cami minareleri ve ezan sesi kirlilik olarak nitelendirilerek hedef alındı.
3: İslami değerleri yok saydılar.

0: Ezan ve cami minaresini yasaklamak için yargıya başvurdular. Tepki çeken adım Danimarka'dan. Kopenhag hükümeti sınırları içindeki Müslüman nüfusun ibadet özgürlüğünü doğrudan ilgilendiren yeni bir yasak için harekete geçti. Göç ve Uyum Bakanlığı ülke genelinde ezan sesini tamamen susturmak için hukuki süreç başlattı. İslam düşmanı adım bununla da sınırlı kalmadı. Ezanı gürültü kirliliği olarak hedef alan bakanlık, cami minarelerini de görüntüsü yüzünden yasaklama kararını hayata geçirebilir. Bu sürecin arkasında Göç ve Uyum Bakanı Morten Botskov bulunuyor. Botskov'un hadsiz karar için temel argümanı İslam görünürlüğünün kamusal alanı meşgul etmesi bahanesi.
1: Danimarka çatıları üzerinde ezan duyulmamalı. Sokakta yürürken kendinizi İslam'a batın bir banliyösünde hissetmemelisiniz.
0: Bu girişim 300 binden fazla Müslümanın yaşadığı Danimarka'da bir ilk değil. Öyle ki Göç ve Uyum Bakanlığı 2020-25 yılları arasında da benzer kısıtlamalar için adım atmış. Ancak bazı bölgeler dışında ülke genelinde bir yasağı hayata geçirememişti. Danimarka geçtiğimiz yıllarda defalarca Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuyla gündeme gelen ırkçı politikacı Rasmus Paludan nedeniyle de eleştirilerin odağındaydı.
2: İslam dünyasında yüksek öğretimin geleceğine yön verecek çok önemli bir zirve Gaziantep'te başladı. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen birinci istişare toplantısında 4 kıtadan 70'in üzerinde rektör bir araya geldi.
3: Değerler haritasının alt üst olduğu zorlu bir çağda üniversiteler olarak alabileceğimiz sorumlulukları ve ortak çalışma alanlarını konuşmak üzere buradayız.
4: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarihi bir zirveye kapılarını açtı. 40'tan fazla İslam ülkesinden 70'in üzerinde üniversite rektörü istişare toplantısında buluştu. İslam dünyasının sorunlarına çözüm üretmek için panel ve konferanslar düzenlendi.
5: Teknolojik gelişmeler ve yapay zeka karşısında İslam dünyasının sorunları bu toplantıda ele alındı.
6: Bilişim alanında meydana gelen değişimler bütün dünyada üniversiteleri değişime zorluyor. İşte tam bu noktada İslam dünyasından gelen üniversite rektörleriyle beraber müşterek sorunlarımızı ele alıp hep birlikte acaba İslam dünyasında bu sorunlara müşterek cevaplar verebilir miyiz? Ve bunun yanı sıra verdiğimiz cevaplara ilişkin tecrübelerimizi paylaşabilir miyiz? Gençlerimizi hep birlikte geleceğe nasıl hazırlarız? Bu soru etrafında görüş alışverişinde bulunuyoruz.
4: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şehmus Demir istişare kültürünün önemine dikkati çekti.
7: Konuşulan konular işbirliği imkanları, İslam üniversitelerinin bir araya gelmesi, istişareleri yapması, dağınık güçler değil de bir araya gelmiş güçler olarak hareket etmesi, öğrenci ve hoca mübadelesi değişimi konularının çok daha aktif bir şekilde yürütülmesi, bu parçalanmışlığa ve güç dağılması sürecine bir dur deyip en azından daha bütünlüklü bir şekilde ve birbirine güç katarak, güç vererek bir yapılanmayı arzu ediyor.
4: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, İslam dünyasının işbirliği içerisinde çalışmasının önemini vurguladı.
6: Pek çok sorun bütün dünyada olduğu gibi İslam dünyasında da birbirine çok benzer. Bu bakımdan üniversitelerimizin, rektörlerimizin tecrübelerini birlikte paylaşabilmeleri, bunları diğer üniversite rektörlerine aktarabilmeleri ve diğer rektörlerin de tecrübelerini edinmeleri hem kendi üniversitemizin gelişmesi açısından hem de İslam ülkelerindeki adına İslam Uluslararası İslam Üniversiteleri denen üniversite modeliyle çalışan yüksek öğretim kurumlarının gelişmesi açısından da çok kıymetli.
2: Sıcak havalardan bunalan İstanbullular hafta sonunu fırsat bilerek piknik alanlarına koştu. Detayları haber ekibinden Kübra Kılıç Tepeci aktarmak için hazır. Şimdi Yeni Saat'le birlikte kolaylıklar dileyerek sözü bir kez daha Kübra'ya bırakalım.
8: Teşekkür ediyoruz Haktan Uysal. Bizler de bir kez daha sizlere iyi yayın, iyi yayınlar dileyelim. Senin de belirtmiş olduğun gibi havalar oldukça güzel ve sıcak. Havalar böyle olunca da tabii insanlar açık alanlara, yeşil alanlara, sahillere, piknik alanlarına adeta akın ediyorlar. Bugün hafta sonu, havalar da güzel. Cumartesi günü hava güzel olunca da tabii izinli olanlar.

0: yerini görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi belirlenen alanlar var. Kontrollü bir şekilde burada ateş yakılarak mangallar yapılabiliyor. Tabii top oynayanları görüyoruz aşağıda. Çoluk çocuk eğleniyor. Büyük bir alan, geniş bir alan. Kimileri, anne babaları daha çok, beyleri daha çok mangal başında görürken, anneleri sofra hazırlarken görüyoruz. Çocuklar da hem güzel havanın, hem doğanın, hem bu güzel manzaranın aslında keyfini çıkarıyor. Kuş seslerini bilmiyorum duyabiliyor musunuz? Güzel bir kuş sesleri, uğultu da burada kuş seslerinden dolayı var. Hem ağaçların gölgesinde de vatandaşlar sıcak havanın aslında serinletecek noktalarından bir tanesindeler. Tabii pazar günleri özellikle bu alanlar çok daha kalabalık oluyor. Özellikle yarın yine burada konuştuğumuz kişiler olduğunda pazar günü buraya geldiklerinde oldukça yoğun ve kalabalık olduğunu söylüyorlar. Ama hafta sonu havalar güzel ve sıcak olunca ailecek etkinlikler için kaçınılmaz noktalardan birisi oluyor. Ormanlar, millet bahçeleri, yine sahil kenarları, hava almak isteyenler, ailece aktivite yapmak isteyenler bu noktalara geliyorlar ve güzel bir şekilde vakit geçiriyorlar. Dediğimiz gibi yine her yerde mangal yapılmıyor. Çünkü orman yangınları vardı. Bu nedenden dolayı belli yerlerde yine kontrol altında mangallar yapılıyor ki ekranlara getirdik az önce. Belli noktalar var. Asla toprakta ateş yakılmasına izin verilmiyor. Sürekli görevliler burada devreye atıyor ve o belirlenen noktalarda vatandaşlar kontrollü bir şekilde ekipmanını getirip ateşini yakabiliyor, mangalını yapabiliyor. Bizler kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte Göktürk Göleti Tabiat Parkı'ndaydık ve buradaki son durumu ekranlara getirdik diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Restoran ve kafelerdeki menülerde ayrıntı dönemi 1 Temmuz'da başlıyor. İşletmeler artık tüketiciye sundukları yiyeceklerin içeriği konusunda menülerde ayrıntı verecekler.
2: Garsondan şefe, şeften mutfağa kadar giden içerik soruları artık son buluyor. Restoran ve kafelerdeki menülerde ayrıntı dönemi 1 Temmuz itibariyle başlıyor. Bu tarihten itibaren kafe ve restoranlarda menüler değişecek. Ayrıntılı menü dönemine geçilmesiyle alerjisi olanların ya da hayvansal ürün tüketmek istemeyen müşteriler yiyeceklerdeki ürünlerin bileşenlerini görebilecek. Ayrıca bir porsiyon üründe kalori miktarı da yazacak. İşletmeler yemeklerin içeriğini herkesin anlayacağı şekilde detaylıca yazacak ve kare kod sistemini uygulayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı bu kararda sağlıklı ve bilinçli tüketim hedefleniyor. Ulusal zincir restoranlar 1 Temmuz'a kadar yeni sisteme entegre olacak ve sektör kademeli şekilde yeni düzenlemeyi hayata geçirecek.
1: İkinci el telefon ve tablet alım satımında yeni dönem başlıyor. Merdiven altı yenileme işlemlerine karşı yeni kurallar geliyor. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle yenilenmiş ürünler artık kayıt altında olacak. Vatandaş bu sayede daha güvenli alışveriş yapabilecek.
3: Cep telefonu, tablet gibi elektronik cihazların ikinci el piyasasında vatandaşların mağdur olmasını engellemek için Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Resmi gazetede yayınlanan yeni, yenilenmiş ürünler hakkında yönetmelikle merdiven altı yenileme işlemlerine son veriliyor. 1 Ağustos 2026'dan itibaren geçerli olacak kurallar hem bütçesine uygun yenilenmiş cihaz almak isteyen vatandaşın hakkını koruyacak hem de piyasaya güven getirecek. Yeni dönemde bir cihazın yenilenip tekrar satılabilmesi için bakanlığın kurduğu yenilenmiş ürün bilgi sistemi yani UBİS'e kaydedilmesi şart olacak. Vatandaşın aldatılmaması için bu ürünlerin ambalajında, etiketinde ve ilanlarında çok net bir şekilde yenilenmiş ürün ibaresi ve bu işlemi yapan merkezin bilgileri yer alacak. Ayrıca mağazalarda aynı model ikinci el telefonlar arasında fiyat farkı varsa satıcı bu farkın nedenini vatandaşa açıkça göstermek zorunda olacak. Satılan her yenilenmiş cihazın yanında Türkçe kullanma kılavuzu verilmesi de zorunlu hale gelecek. Eski telefonunu yenileme merkezine veya yetkili bayisine satmak isteyen vatandaşlar artık haftalarca beklemeyecek. Cihaz satıcıya teslim edildikten sonra en geç 3 iş günü içinde telefonun fiyat değeri belirlenecek ve vatandaştan onay istenecek. Böylece bugün git yarın gel dönemi kapanacak.
1: Turizm bölgelerinde güvenliği arttırmak için ek önlemler alındı. Ekipler asayişi sağlamak adına 24 saat

0: görev yapıyor.
1: Yapay zeka destekli gözcü sistemimiz devrede. Aranan bir şahsın Kız Kalesi'ne girdikten sonra yakalanmadan çıkma şansı yok.
2: Bu sistem sayesinde suçlular kısa sürede yakalanıyor. Turizm bölgeleri misafirlerini ağırlıyor. Emniyet ekipleri yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak için 24 saat görev yapıyor.
3: Tatil bölgelerinde, trafiğe kapalı bölgelerde ise görmüş olduğunuz motorize ekipler devreye giriyor ve onlar da sık sık bu bölgelerde devriye atarak buradaki asayiş sağlıyorlar.
1: Tatil bölgelerinde farklı birimlerden, ihtiyaç duyulan tüm birimlerden, narkotik suçlarının önlenmesi anlamında narkotik polisleri, hırsızlık suçlarının önlenmesi için asayiş şubeden bu konuda uzman ekipler görevlendirilerek tatil yörelerinde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.
3: Tatil bölgelerinde yapay zeka destekli MOBESA kameraları da kayıtta. Onlar da özellikle suç işlemiş insanların, yani arama kaydı olan insanların tespit edilmesinde yine polis ekiplerine en önemli desteği sağlıyor.
1: Görevlilerimiz 7/24 sistemin başında, sistem aranan bir şahıs uyarı verdiği anda dışarıda aktif devriyelerimiz, skuterlı devriyelerimiz, motorize devriyelerimiz şahsın bulunduğu bölgeye yönelerek hızlı bir şekilde şahsı alıyorlar.
3: Skuterlu ekipler de devriye atıyor. Buradaki en önemli husus ise suç oluşmadan işte o suçu tespit etmek ve ardından da ilgili tedbiri alabilmek.
1: Plajda, kumsalda vatandaşlarımıza yakın bir şekilde, hatta sivil olarak da vatandaşlarımızın arasında tatilci görünümünde suçları olmadan önlemeye yönelik tedbirlerimiz var.
4: Uzun bir eğitim öğretim sürecinden sonra milyonlarca öğrenci tatile girmenin mutluluğunu yaşıyor. Peki bu süreç sadece dinlenerek mi geçirilmeli, yoksa yeni beceriler kazanmak için de bir fırsat mı? Uzmanlar hem çocuklara hem anne babalara bakın hangi tavsiyelerde bulunuyor.
2: 2,5 aylık yaz tatili başladı. Çocuklar planlarını yaptı.
5: Kafama göre takılacağım. Bir de öğretmenin verdiği zorunlu ödevler var. Ama genelde kendimi dışarı atacağım.
6: Kitap okumak, oyun oynamak, işte film izlemek, ders çalışmak.
7: İngilizce kurslarına gideceğim. Ondan sonra Almanca öğrenmeye çalışacağım.
8: Yaz tatili denilince elbette ki bol bol eğlenmek, beraberinde belki denize girmek akıllara geliyor, ama uzmanlara göre okul dönüşü için dengeli bir eğlenme sistemini ebeveynler tarafından kurulması oldukça önem arz ediyor.
9: Özgürlük gerekli, çocuğun bireyselliği gelişecek. Sınırlar da gerekli, çocuğun güvenlik duygusu gelişecek ve topluma adaptasyonu mümkün olacak.
10: Tablet vesaire. Bu konular zaten sıkıntı. Ailelerin de şikayet ettiği konuların başında geliyor. Mutlaka bir plan yapılması gerekiyor.
11: Günlük okumalarına devam etmeli. Günlük tekrar yapmaları. O şekilde güzel, tabii ki bol dinlenmeli, bol oyunlar oynamalı.
12: Kitap okuma var, test çözme var. Arada oyun, legolar, onlarla oynayacağız. Arada sahile geleceğiz, keyif yapacağız.
2: Tatil çocuklar için özgürlük demek. Peki bu özgürlüğün sınırı ne?
12: Özgürlük ve sınırlar arasında çok bilinçli bir denge kurmak zorundayız. Tabii ki yazın birazcık esnetebiliriz demiştik. Mesela uyku saatinde bir esneme olabilir. Ya da ekran süresini yaşına uygun şekilde bir tık artırabiliriz. Ama bu demek değil ki sınırsız ekran vereceğiz. Bu demek değil ki uyku saati, uyuma, uyanma saati belli olmayacak.
13: Çocuklar eşimle anneanneye de gidecekler. Bir tatil planımız da var.
14: Karneyi dün aldık. Bugün de çocukları bir parka getirelim dedik. Yani tatil sürecinde yine İstanbul, memleket bir şekilde vakit geçecek.
8: Bir yıl boyunca çok çalıştılar, emek gösterdiler. İşte en güzel tatil de onlar hak etti. Peki tatil boyunca sadece oyun mu oynanacak, yoksa biraz olsun derste çalışılacak mı? Hemen soralım.
12: Bol bol oyun oynamalılar mutlaka. Bu oyunları dijitalden çok sokakta düşerek, kalkarak, itişip kakışarak oynamalarını tercih ederim.
2: Oyun, eğlence ve öğrenmenin bir arada olduğu dengeli bir tatil mümkün mü? Uzmanlar çocuklar için verimli tatil konusunda aileleri uyarıyor.
12: Yaşam deneyimlerini zenginleştirmeliyiz. Ebeveynle zaman geçirmeyi arttırmalıyız.

0: Mesela ebeveynine evde bir şeyler için yardım etmek, beraber bir kurabiye yapmak, beraber bir tamir yapmak yaşam deneyimidir.
1: Valla onlar gereken emeği gösterip başardılar bazı şeyleri. Biz de karşılığını vereceğiz inşallah.
2: NASA'nın James Webb Teleskobu evrenin sırlarını ve sınırlarını gün yüzüne çıkarmaya devam ederken Avrupa Uzay Ajansı'ndan da nefes kesen görüntüler geliyor. Dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki Euclid Teleskobu gezegenimizin de içerisinde bulunduğu Samanyolu galaksisinin bugüne kadar çekilmiş en detaylı fotoğrafını yayınladı.
3: Milyon yıldız tek bir karede toplandı. 26 saat süren çekimle insanlık tarihinde bir ilke imza atıldı. Avrupa Uzay Ajansı, dünyamızın da içinde yer aldığı Samanyolu galaksisinin bugüne kadar çekilmiş en detaylı fotoğrafını yayınladı. Nefes kesen bu tarihi görüntü, Güneş sistemi dışındaki öte gezegenlerin keşfinde insanlığa rehberlik edecek. Astronomi ve bilim dünyasında büyük heyecan uyandıran kareler, Avrupa Uzay Ajansı'nın 2023'te fırlattığı Euclid Teleskobu'nun objektifine yansıdı. Dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaklıkta bulunan dev teleskop, Samanyolu'nu 26 saat boyunca farklı açılardan çekerek mozaik görüntüleme yaptı. Milyondan fazla yıldızın bir arada olduğu bu fotoğrafın asıl amacı sadece görsel bir şölen oluşturmak değil. Bilim insanları galaksimizin dört bir yanındaki yaşama elverişli öte gezegenleri işte bu fotoğraftan yola çıkarak haritalandıracak.

0: Mardin'de 77 yaşındaki Şehmus Serginoğlu kendisini ata topraklarının yeşermesine ve tarihin korunmasına adadı. 1995 yılında kamyonunu satarak fidan dikmeye başlayan Erginoğlu bugüne kadar kendi imkanlarıyla 25 binden fazla ağacı toprakla buluşturdu.
1: Diktiği binlerce ağaç kurak alanı yeşile döndürdü.
2: Kurak topraklar, yeşeren fidanlar ve 31 yıllık bir emek. Mardin'de Ape Şehmus olarak bilinen Şehmus Erginoğlu 31 yıldır binlerce fidan dikti.
3: Babamızla, kardeşlerimizle ağaç dikiyorduk bahçelerde. Oradan öğrendik ağaç dikmesi. Ağacın kıymeti çoktur. Ağaç dikmek iyidir. Hem ağaç olursa yağmuru çeker, serinlik verir, oksijen verir insana. 95 senesinde kamyonu sattım. Sonra başladım ağaç dikmeye. En az 25 bin ağaç diktim Mardin'de. 1 ton 200 kilo palamur tohumu dağıttım böyle dağlarda. O da tabii palamur da geç büyüyor. O da olursa bütün Mardin etrafında orman olur inşallah. O da kısa zamanda büyürler.
1: Şehmus Erginoğlu gece gündüz demeden fidanlarını sulamaya devam ediyor.
3: Ben ilk geldim burası hepsi dolu çöp, nalyon torbaları bile ot her şey vardır. İlk önce ağaç dikmeden evvel o çöpleri topladım. Bir yere koydum, yaktım onları çok. Hani bir kamyondan fazla çöp vardır. Bu devam ediyorum inşallah. Ben saat 1'de 1.30'da geçelim kalkıp gelip burası sulaması yapıyorum. Burada değil çok yerlerde ağaç diktim. Burada 10.700 tane ağaç vardır. 1000 tane yiyecek maddedir. Mesela ceviz, kayısı, dut ağacı, incir, her çeşit çeşit defne, klamur her şey vardır.
2: Orman Şehmus amcanın evi oldu, fidanlar ise çocukları. Çünkü Şehmus amca 77 yaşında hiç evlenmemiş.
3: Ağaçlarda canları vardır. Ben girdiğim zaman ağaçların arasında hoşuma gidiyor. Böyle seviniyorum bu ağaçları. Hatta onlar da belki beni seviyorlar. Ağaç dikmek iyidir.
1: Karşılık beklemeden çalışan Erginoğlu maaş tekliflerini de geri çevirdi.
3: Çoğu millet diyor niye para almıyorsun? Bana teklif ettiler valiler. Bile maaş sana bağlayacağız et istemiyor. Zaten ben emekliyim. Benim maaşım bana yeter. Allah razı olsun.
1: Erginoğlu tarihi çeşmelerle de ilgileniyor.
2: Ape Şehmus sadece doğaya hayat vermiyor, aynı zamanda Mardin'de bulunan tarihi çeşmeleri de canlandırıyor.
3: Tarihli çeşmeler, benden hariç kimse açan yoktur. Çok çeşmeler açtım Mardin'de. Şimdiye kadar Mardin merkezde 50 tane çeşme açtım. Daha 8 tane yine kayıp vardır. O da kısa zamanda yapacağız inşallah.
4: Kendini Mardin'in doğasına adamış ve Şehmus amca hiçbir teşekkür, tebrik beklemeden Mardin'de binlerce ağaç çekmiş, Mardin'de sevilen bir şahsiyettir. Gönlümüzde taht kurmuş. Şehmus amca bizim için değerli bir insan.
0: Hatay'da Asi Nehri'ndeki kirlilik ve taşkın riskini azaltmak için Türkiye'nin en büyük atık su tüneli inşa ediliyor. Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur ve konuğu da o tünele dair ayrıntıları aktarıyor.
5: 6 Şubat'ta yaşanan Asın felaketi sonrasında Hatay yeniden ayağa kalktı. Ayağa kalkmaya da devam ediyor. Bir taraftan hayat normalleşirken bir taraftan da devasa projelerde bir hayata geçiyor. Çünkü şehrin gelecekteki planlaması da şu anda inşa ediliyor. İşte onlardan bir tanesi de bulunduğumuz tünel. Bizler şu anda A Haber ekibi olarak yerden yaklaşık 20 metre aşağıdayız ve Türkiye'nin en büyük tünelinin içerisindeyiz. İşte bu tünelde şehrin ilerideki özellikle de nüfusu su attığı durumlarda dahi şehrin altyapısıyla ilgili sorunları ortadan kaldıracak. Peki önemi nedir? Büyüklüğü nedir? Ondan yayın konuğumuzdan öğreneceğiz. Yayın konuğumuz Hatay Valisi Sayın Mustafa Masatlı. Efendim kolay gelsin.
6: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
5: Çok sağ olun. Hatay yeniden ayağa kalkıyor. Bir taraftan evler yapılıyor, iş yerleri açılıyor. Bir taraftan da şehrin altyapısıyla ilgili sorunların gelecekte de ortadan kaldırılması için devasa projeler yapılıyor efendim. Buradaki proje hakkında bilgi alabilir miyiz?
6: Şimdi öncelikli olarak 6 Şubat asılların felaketiyle beraber bizler konutlarımızı, iş yerlerimizi, sağlık tesislerimizi, eğitim kurumlarımızı, kısacası şehre dair ne varsa altyapısı dahil önemli ölçüde kaybettik. Tabii 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başkanlığında şehrimizde bu zamana kadar dünyanın şahit olmadığı bir ihya inşa anlayışı, imar çalışması başladı. Ve tabii devamında bizler şehrimizde konutlarımızı, iş yerlerimizi, eğitim kurumlarımızı, sağlık kurumlarımızı yaparken buradaki yaşamın bir parçası olarak da altyapıyla ilgili de çok önemli çalışmalara başlandı. Biraz önce siz de ifade ettiniz, burası yerin 20 metre altında. Şu anda Türkiye'nin en büyük atık su tünelinin içerisindeyiz. Yaklaşık 11.2 kilometre uzunluğunda olan bu tünelin dış çapı 5.6 metre, iç çapı da yani şu an içinde bulunduğumuz çapta 4.3 metredir. Günlük yaklaşık 180 bin metreküp suyun buradan geçeceğini bu manada öngörüyoruz. Tabii şehrimizde özellikle Antakya merkezde yerinde kentsel dönüşüm, diğer tarafta Defne'de yerinde kentsel dönüşüm, onun yanında Samandağ'ında yapılan afet konutları da dahil. Yani bu üç ilçemizden kaynaklı ve bu ilçemizde, üç ilçemizde oluşan atık sular bu tünele gelecek ve bu tünelden geçtikten sonra büyük çatta ileri biyolojik arıtma tesisinde arıtılacak ve daha sonra da Asi nehrine deşarj olacak. Depremden önce maalesef bu üç ilçemizin atık suları Asi nehrine veriliyordu ve bu da Asi nehrinde hem kirlilik, hem koku, hem de çevreye zarar verilmesi noktasında önemli sorunlara yol açılıyordu. Tabii bu vesileyle bu tünelden geçen sular, yani bu tünelin tabii ki şehirle olan bağlantıları var, bağlantı noktaları var, diğer hatları var, kanalları var. Dolayısıyla buraya gelen su arıtıldıktan sonra Asi nehrine verilecek ve bu manada
5: bir tanesi meclis binasının orada, aslında tam da Hatay'ın göbeğinde turistlerin olduğu yerde eskiden pis kokular vardı. Şimdi onlar da ortadan kaldı.
6: Tabii bu şehrin içerisindeki bu manada hem görüntü kirliliği hem pis koku, diğer taraftan da altyapıyla ilgili gelen atık sular bu tünele taşınacak ve bu tünelden ana hattan itibaren ileri biyolojik arıtma tesisine gidecek. Orada arıtıldıktan sonra da Asi nehrine deşarj yapılacak. Tabii bu deşarj yapılan su bilahare oradaki tarımsal faaliyetlerde kullanılacak. Bu da önemli bir şey. Çünkü tarımda su biliyorsunuz olmazsa olmaz ve bu suyun da temiz su olması lazım. Daha önceden pis akan bu manada Asin elindeki su bundan sonra inşallah temiz akacak ve diğer taraftan da oranın hem çevresine duyarlı, hem oradaki ekosistemi destekleyen, geliştiren bir yapıya kavuşacak.
5: Yani kirli suyu temizledik, tarımda kullandık, çevreyi kirletmedik, aynı zamanda pis kokuyu da ortadan kaldırdık.
6: Ortadan kaldırdık ve o nehrin normal ekosistemine dönmesi için de yardımcı olmuş olduk.
5: Peki proje ne zaman bitecek efendim?
6: Şimdi şu an itibariyle biz bu projede %75 seviyesindeyiz. İnşallah Kasım, Aralık ayında burası tamamlanacak. Devamında ileri biyolojik arıtma tesisimiz var. Onunla beraber inşallah önümüzdeki sene itibariyle buranın da o manada faal olarak çalıştığını hep beraber göreceğiz.
5: artık şiddetli yağmur yağdığında şehirdeki insanların korkmasına gerek de kalmayacak. Çünkü devasa bir projeden bahsediyoruz. İşte bu tünel suyu da böylelikle yağmur suyunu bile tahliye edebilecek.
6: Tabii ki kesinlikle. Sizler de biliyorsunuz maalesef Kurban Bayramı öncesi meteorolojik olarak biz Türkiye'de çok ciddi bir yağış aldık. Hatta son 66 yılda en fazla yağışı bu sene aldık şehir olarak. Yer yer tabii şehrimizin içerisinde suyla ilgili sorunlar yaşadık. Bazı ilçelerimizde işte Antakya'da, Defne'de ve Samandağ'da özellikle sorunlar yaşadık. Tabii bu yağan yağmur sularının bir tarafa gitmesi lazım. O manada eğer sizin yeterli altyapınız yoksa maalesef bu farklı şekilde hem insan yaşamına hem de çevreye ciddi derecede zarar veriyor. O bakımdan bu gelen yağmur suları da bu manada buradan burada toplanarak yine aynı şekilde bu hattan devam edecek ve Asi'ye deşarj olacak.
5: Efendim çok teşekkürler.
6: Ben teşekkür ederim.
5: Elinize sağlık.
6: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Tabii burada şunu özellikle vurgulamak gerekir. Şehrin ilk planlanmasından itibaren bu belki 100 yılı kuşatan 100 yıllık bir vizyonla bu projenin oluşturulmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye, hasreten Çevre Şehircilik Değişti Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey'e, İl Bankamıza, Emlak Konutumuza, diğer taraftan Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza da ben hasreten çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunu hep beraber göreceğiz. Yeni Hatay'ımız hem Türkiye'de hem de dünyada her yanı ve yönüyle, altyapısıyla, üst yapısıyla marka bir şehir olacaktır.
5: Efendim çok teşekkürler, emeklerinize sağlık.
6: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
5: Evet, şu anda bizler Hatay'dayız ve Hatay'daki o devasa tüneli ekranlara getirmeye çalıştık. İşte bu devasa tünelin devreye alınmasıyla birlikte Hatay'ın belki de asırlarca kullanacağı hat olacak, tünel olacak. İşte bu noktada da çalışmaların devam ettiğini ifade edelim ve sözü kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte Hatay'dan yerin yaklaşık 20 metre altından Türkiye'nin en büyük tünelinde tekrar size bırakalım efendim.
1: A Haber Radyo 24 saat haber. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: de bulacaksın.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacit'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
3: Otokoç ikinci el.
4: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
5: Uçarsın bu fiyatlara.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Reklam.
8: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
6: Reklam.
7: A Haber Radyo.
6: Reklam.
8: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
13: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
14: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
13: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: sepette bulacaksın.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu, A Haber Radyo.
3: Halk Bank'ın katkılarıyla.
4: Amerika Birleşik Devletleri küresel savaş riski ve ekonomik şoklara karşı ekonomisini güçlendirmeye yönelik geri bir strateji uygulamaya aldı. Washington yönetimi enerji, tedarik zinciri ve sanayi üretiminde kritik adımlar atıyor. Başkan Donald Trump, akaryakıt fiyatlarının düşüşe rağmen pompaya yeterince yansımadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na petrol şirketleri hakkında soruşturma talimatı verdi. Hedef, tüketici fiyatlarındaki baskının azaltılması.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
5: Haber Radyo canlı yayın.
6: Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD müzakereler sürerken İran'a bir kez daha saldırdı. Trump, ateşkese ve müzakere ilkelerine bağlı olmadığını gösterdi açıklamasını yaptı. Saldırılara ilişkin İran devrim muhafızlarından da açıklama geldi. Açıklamada deniz ve hava kuvvetlerimiz bu saldırıyı bertaraf etmeyi başardı. Saldırgan güçleri geri çekilmeye zorladı. Böylece İran'ın toprak ve karasuları üzerindeki egemenliğini korudu denildi. Cevabımız seçtiğimiz zaman ve yerde hızlı ve kararlı olacaktır ifadesi de açıklamada yer aldı. Gece ilerleyen saatlerde ABD medyası saldırıların bittiğini duyurdu.
7: İsrail Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye jet motoru satışını Kongre'ye bildirmesinin ardından Türkiye'yi hedef alan hamle için harekete geçti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar 1915 olaylarını tanımayı öngören bir tasarıyı meclise sunacaklarını duyurdu.
8: İsrail'den Türkiye karşıtı skandal hamle geldi. 1915 olaylarına ilişkin adım atılacağı duyuruldu. İsrail, Gazze'de, Lübnan'da, İran'da çok sayıda katliama imza attı. Kadın çocuk dinlemedi. On binlerce kişiyi katletti. Çocukları yetim ve öksüz bıraktı. Anne karnındaki fetüsleri bile hedef aldı. Konu öldürmek olunca sınır tanımayan Tel Aviv yine Türkiye'yi hedef aldı.
9: Türkiye ile ilgili olarak neden Türkiye'nin Gazze'ye katılımına karşıyız? Çünkü silahlı kuvvet göndermek isteyen ülkelerin en azından İsrail'e karşı adil olması gerektiğini söyleyebilirim.
8: İsrail yönetimi Türkiye karşıtı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Açıklamayı İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar yaptı. Sözde Ermeni olaylarını tanıma çağrısında bulundu. Saar küstah açıklamalar yaptı. Osmanlı'ya dil uzatmaya kalktı. İddiaların İsrail tarafından resmi olarak tanınmasının ahlaki ve tarihi bir yükümlülük olduğunu savundu. Bakan hazırlayacağı karar tasarısını önce kabineye, ardından İsrail parlamentosuna sunacağını belirtti.
9: Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İsrail'e karşı düşmanca bir yaklaşım sergiledi.
7: Rusya'nın önümüzdeki 10 yıllık dönemi kapsayan resmi uzay stratejisi belli oldu. Bölgede yer alan en dikkat çekici madde ise ay yüzeyine nükleer enerji santrali kurulması önerisi. İşte Rusya'nın 2036 uzay hedefleri.
8: Rusya uzay yarışında el yükseltti. Ay'a nükleer enerji santrali kurmayı planlıyor. Rusya'nın önümüzdeki 10 yıllık dönemini kapsayan resmi uzay stratejisi belgesi yayımlandı. Belgeyi Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos hazırladı. Ve buna göre Rusya 2036'ya kadar ay yüzeyine nükleer enerji santrali kurmayı hedefliyor.
10: Roskosmos'un hazırladığı ve Rusya lideri Putin'in imzasına sunulan proje taslağına göre Ay'daki nükleer santral gelecekteki Ay altyapısına kesintisiz enerji sağlayacak. Çalışmaların 2036 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.
8: Ay ve asteroidlerdeki kaynakların keşfi

0: ve geliştirilmesinin Rusya'nın devlet politikasının kilit projelerinden biri haline gelebileceği vurgulandı.
1: Proje Rusya'nın ayda kalıcı bir varlık kurma ve uzayda enerji bağımsızlığını sağlama hedefinin en somut göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bu projenin hayata geçmesi durumunda aydaki bilimsel çalışmalar ve olası insanlı görevler için kritik bir altyapı unsuru oluşacak.
0: Roskosmos tarafından yürütülecek bu proje hem Rusya'nın ulusal ay programını destekleyecek hem de uluslararası işbirliği projelerinde önemli bir rol oynayacak. Şirket ayrıca 2036 sonrasında nükleer enerji sistemiyle çalışan yeni nesil uzay taşıma araçları geliştirecek. Derin uzay görevlerinde yakıt sorununu kökten çözecek. Moskova'nın uzaydaki tek hedefi Ay'la sınırlı değil. Rusya 2036'ya kadar kendi ulusal yörünge istasyonunu tamamen konuşlandırmayı planlıyor. 2036 sonrasını kapsayan uzun vadeli vizyondaysa Venüs ve Mars'ın insansız uzay araçlarıyla derinlemesine araştırılması yer alıyor.
2: NATO'nun 36. zirvesi için başkentte hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Program kapsamında bu yıl önceki NATO zirvelerinden farklı olarak bir savunma sanayi forumu da düzenlenecek. 7 Temmuz'da ATO Kongresium'da yapılacak olan forum Türk savunma sanayi için de bir hayli önem arz ediyor.
0: Dünyanın gözü 36. NATO zirvesi için Ankara'da olacak.
3: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
0: Zirveye bu yıl önceki senelerden farklı olarak savunma sanayi forumu damgasını vuracak.
4: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
5: Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. NATO genelinde ve ABD'de faaliyet gösteren 3000 şirketi bulunuyor.
0: Zirve programı kapsamında 7 Temmuz'da Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde savunma sanayi forumu düzenlenecek. NATO Savunma Sanayi Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılacak forum, Türkiye adına bir hayli önemli olacak. Bu foruma ittifak üyesi ülkelerin devlet başkanları ve savunma bakanlarının yanı sıra NATO genelindeki büyük savunma şirketlerinin CEO'ları, savunma alanında faaliyet gösteren KOBİ'ler ve askeri teknoloji startupları da katılacak. Zirve programı boyunca liderlere tanıtılacak olan yerli ve milli Türk savunma ürünleri bu kez forum gündemine taşınacak.
6: ATO Kongresium'daki forumda ikili anlaşmalardan ziyade NATO'yu ileriye taşıyacak projeler ele alınacak. Türkiye'nin NATO'ya olan katkıları da bu programda görüşülecek. Yeni işbirliklerinin kapısı aralanacak, protokoller imzalanacak.
5: Türkiye'nin bu konuda yaptıklarından öğreneceğimiz çok şey var.
0: Forumda NATO'nun füze yetenekleri, elektronik harp ve istihbarat izleme keşif alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi için çok taraflı projeler masaya yatırılacak. Son 3-4 yılda zirvenin bir yan etkinliği şeklinde tasarlanan bu forum, ilk kez Ankara'da NATO zirvesinde resmi programın bir parçası haline gelecek. Forumun NATO bünyesinde bundan sonra da sürdürülmesi bekleniyor.
2: Enerjide dengeler değişiyor. Türkiye'de güneş ve yenilenebilir enerji yatırımları hız kazanırken yerli doğalgaz üretimi ve elektrikli araç altyapısındaki büyüme de dikkat çekiyor.
7: Enerji kaynaklarımızı çeşitlendiriyor, yatırımlarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Hedefimiz Türkiye yüzyılını enerjinin de yüzyılı yapmak.
0: Türkiye'nin enerji haritası değişiyor. Yenilenebilir enerji yatırımları, yerli doğalgaz üretimi ve elektrikli araç altyapısındaki büyüme enerji dönüşümünü hızlandırıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 2025 yılı piyasa gelişim raporuna göre Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 123 bin megawattı aşarken, yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payı %62,3'e ulaştı.
8: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor.
0: Güneş enerjisi ise dikkat çeken bir yükseliş gösterdi. Kurulu güçte doğalgazı geride bırakan güneş enerjisi enerji üretiminde önemli bir kaynak haline geldi.

0: Karadeniz gazının katkısıyla doğal gaz üretimi %37'nin üzerinde arttı. Enerji dönüşümünün bir diğer önemli ayağı ise elektrikli araçlar oldu. Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı bir yılda yaklaşık iki katına çıkarak 373 bini geçti. Şarj istasyonu altyapısında da hızlı büyüme yaşandı. Şarj noktası sayısı 38 binin üzerine çıktı.
1: İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde el arabasıyla pide satışı yapan Recep Uysal iddiaya göre eski eşinin yakınlarının saldırısına uğradı. İşte o anlarda kayıt altına alınan görüntüler şimdi ekranlarınızda.
2: Abi ses sen dururum ya.
0: Eski eşinin akrabaları saldırdı. Üstelik çocuğunun yanında.
2: Ben hemen kendimi savunmayalım. Yanında çocuk vardı. 11 yaşında oğlum vardı. Çocuğu da kenara attık.
0: Sokaklarda pide satışı yapan Recep Uysal çocuğuyla birlikte işe çıkmıştı. Arkasından gelen iki kişi onu durdurdu. İddiaya göre onlar eski eşinin akrabalarıydı.
2: Dururum ya. Tamam abi dedim. Şöyle gölgeye arabayı çekerken çektim. Ondan sonra saldırmaya başladılar. Kamerayı görünce el ayağı titrediler. Arkadan telefonu yere attılar. Tekme, tokat, artık ondan sonra sopa mop her yerime zaten vurdular. Ondan sonra da zaten sesleri duyan esnaf da gelince orada basıp kaçtılar. Ama orada silah da çektiler yani.
0: Recep Uysal'ın beraberindeki çocuğu çok korkmuştu. Zaten çığlıkları her şeyi anlattı.
2: Abi ses sen dururum ya.
0: Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.
2: Abi sen dururum ya.
1: Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Viranşehir Belediyesi sınırlarında bulunan Kırsal Ayaklı Mahallesi'nde 8 yaşındaki Abdülkadir Sarık'a sahipsiz köpekler saldırdı. Bacağından yaralanan Sarık yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın da açıklaması var. Açıklamada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla bir mülkiye müfettişi görevlendirildiği duyuruldu. Sürecin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada inceleme sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır denildi. Necla Özmen, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın biyolojik kızı olduğunu iddia edip babalık davası açmıştı. Özmen, Trump'ın NATO zirvesi için Ankara'ya geleceğini öğrenince yeni bir hamle yaptı. Trump'la görüşebilmek için Amerikan Büyükelçiliği'ne mektup gönderdi.
3: Sevgili babacığım, NATO için Türkiye'ye geldiğinde gerçekten... Görüşmek istiyorum.
0: NATO Liderler Zirvesi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ankara'da yaşayan 56 yaşındaki Necla Özmen, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu ileri sürmüş, ancak açtığı babalık davası mahkeme tarafından somut delil olmadığı gerekçesiyle reddedilmişti. Trump'ın Ankara'ya geleceği haberini alınca duygulanan ve görüşme talebinde bulunan Özmen, ABD Büyükelçiliği aracılığıyla yeni bir adım attı.
3: Elçiliğe de bu görüşme talebinde bulundum. Gelmeden iki hafta önce gönderdim. Sonuçta benim için bir baba, bir büyük olarak gerçekten içimde bir sevinç, bir tarif edilemeyecek bir duygu var.
0: Trump'a benzerliğiyle de dikkat çeken Özmen, mektubunda Sayın Baba Donald Trump diye seslendiğini, kendisiyle şahsen tanışmanın en içten dileği olduğunu ve kabul edilirse dünyanın en mutlu insanı olacağını söyledi.
3: Kendisine sormak istiyorum. Bu süreci belki haberi vardı benden, belki yoktu, bilemiyorum.
0: Necla Özmen, buluşmanın gerçekleşmesiyle birlikte Trump'a Türk mutfağından özel lezzetler hazırlayacak.
3: Sevgili babacığım Donald Trump, senin için Türk mutfağından yaprak sarması yap. Senin için hazırladım, bekliyor. Umarım ziyaretime gelirsin.
0: Büyük buluşma için mektubunu postalayan Özmen'in umutlu ve heyecanlı bekleyişi devam ediyor.
3: Ülkenin arasında bir bağ olarak.
1: Yükseköğretim kurumları sınavında bazı soruların hatalı olduğuna yönelik iddialar gündemde. Tartışmaları da beraberinde getiren sorulara ilişkin ÖSYM tarafından inceleme başlatıldı.
0: Hatalı soru iddiaları sosyal medyada tartışmalara neden oldu. ÖSYM devreye girdi, sorular incelemeye alındı. Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin ter döktüğü YKS'nin üzerinden günler geçti. Ancak tartışmalar bitmedi. Sınavda iki sorunun hatalı olduğuna yönelik itirazlar vardı. O sorulardan biri edebiyat testinde yer alan Halide Edip Adıvar'ın Handan kitabı ile ilgili soruydu. Sorudaki karakter ismi Neriman yerine Nermin olarak yazılmıştı. Bir diğer tartışmalı soruysa AYT matematik testindeydi. Türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma sorusu matematikçileri ikiye böldü. Hatalı olduğu iddia edilen sorular üzerine ÖSYM devreye girdi. İki soru hakkında inceleme başlatıldı. Soruların iptal edilip edilmeyeceği bilirkişi raporunun sonucuna göre belli olacak.
1: Rami Kütüphanesi Osmanlı'nın bilim tarihini ışık tutan önemli bir sergiyle kapılarını açtı. Matematikten astronomiye, optikten mekaniğe kadar birçok alandaki nadir eserler ilk kez bir araya geldi. Serginin merkezinde ise 16. yüzyılın en önemli bilim insanlarından Takıyüddin Er Raşit var.
0: Yazma eserler, astronomi ve matematik aletleri, hepsi birbirinden değerli. Gökküre Değişimler Çağ Şafağında Osmanlılarda Matematik Bilimleri sergisi Rami Kütüphanesi'nde beğeniye sunuldu. Osmanlı bilim tarihinin önemli eserlerinden matematikçi astronom Takıyüddin Rasid'in 500. doğum gününde açıldı.
4: Muazzam bir ilim deryası. Farklı dallardaki eşsiz bilgisini ve hakimiyetini hem eserleri hem icadıyla ortaya koymuş bir öncüden bahsediyoruz. Takıyüddin Rasit'in burada anlatmaya zamanımız yetmez.
0: Sergide Takıyüddin'in eserlerinin yanı sıra Osmanlı bilim tarihinin matematik, geometri, optik, coğrafya alanlarında kaleme alınmış nadir yazma eserlerle astronomi aletleri sergileniyor.
4: Biz bugünün bilim dünyasının üzerinde yükseldiği bilgi ve icatların kaşifi ve mucide olan insanlığın ufkunu ilmin ışığıyla aydınlatan Türk İslam medeniyetinin varisleriyiz. Takıyüddin Rasit bu gerçeği 16. yüzyıldaki simgesi.
0: Osmanlı'nın bilim mirasını yansıtan Gökküre sergisi 30 Eylül'e kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyaret edilebilecek.
1: Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ev almak için yıllardır biriktirilen 1 kilogram altın yanlışlıkla çöpe atıldı. Altınları bulmak için mahalleli, polis ve belediye ekipleri seferber oldu.
0: Bir anlık dikkatsizlik servetinden etti. Ev hayali kabusa döndü. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Sedair Kurnaz, ev satın almak için biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altını hırsızlık riskine karşı siyah poşete koyarak bir elbisenin içine sakladı. Beğendiği evin sahibiyle anlaşan Kurnaz, ödeme yapmak için altınların bulunduğu poşeti almak istedi ancak yerinde olmadığını fark etti. Durumu eşine sorduğunda ise hayatının şokunu yaşadı.
5: Eşim temizlik yapma esnasında eski bir şey poşete koymuş, bir de eski bir taytın içine koymuş. Fark edememiş, eskilerle birlikte çöp kovasının içine atmış. Ona olay bu. Ödeme yapacaktım, o da bugün öğrenince şoka uğradım zaten.
0: Sedair Kurnaz mahalledeki çöp konteynerlarına tek tek baktı. Durumu belediye, temizlik ve polis ekiplerine bildirdi. Mahalle sakinleri de kayıp altınların bulunması için aramalara destek verdi. Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi için çalışma başlatıldı.
5: İnşallah bunlar neden varsa inşallah verirler yani.
1: Bahar ve yaz aylarında artan polenler mevsimsel alerji tetikliyor. Uzmanlar polenlerin önemli bir bölümünün erkek ağaçlardan kaynaklandığına dikkat çekiyor. Peki alerjisi olanlar polenlerden korunmak için ne yapmalı? İşte yanıt.
0: Polen alerjisi olanlar dikkat.
6: Çok esintili, fırtınalı havalarda polenler daha küçük partiküllere parçalanıyor. Daha yoğunlaşıyor. Yine rüzgarın etkisiyle kilometrelerce uzaklara taşınabiliyor. Yani sizin görüş alanınızda atıyorum zeytin polenine alerjiniz var. Bir zeytin ağacının olması şart değil. Çünkü kilometrelerce yayılabiliyor polenleri.
0: Hapşırık krizleri, burun akıntısı, gözlerde dinmeyen kaşıntı. Yaz ayları polen alerjisi olanlar için hiç de kolay geçmiyor.
7: Milyonlarca kişinin ortak sorunu yeniden gündemde. Polen alerjisi. Uzmanlara göre kentlerde yaygın olarak tercih edilen özellikle çam ağaçları, erkek ağaçlar ve çift cinsiyetli ağaçlar ve bitkiler havaya saldıkları yoğun polen nedeniyle alerjik şikayetlerin artmasında önemli rol oynuyor.
6: Polenler tabii ki erkek üreme organlarının saldığı uçuşan bitki tozları. Ama aynı ağacın üzerinde hem erkek hem dişi taşıdığı için çok böyle erkek ağaç, dişi ağaç çok az grupta tanınıyor. Özellikle bu çam gibi, zeytin gibi bizim bölgemize özel ağaçlar çift cinsiyetli. Kendi üzerinde her iki cinsiyeti de barındırıyor.
0: Peki alerjisi olanlar polenlerden korunmak için ne yapmalı?
6: Bilinen alerjisi olan hastalar için özellikle bu bahar mevsiminde sabah saatlerinde evi havalandırmamalarını, açık alana çıkacaklarsa maske, gözlük, geniş etekli şapkalar kullanabilirler. Arabalarda yine camları açmadan polen filtreli klimaları kullanabilirler. Eve döndükten sonra dış ortam alerjenini içeri de üstümüze taşımış oluyoruz. Kıyafetlerini uyudukları odaya girmeden mümkünse banyoda çıkarıp bir duş alabilirler. Açıkta kalan yerlerini bir yıkayabilirler elleri kolları. Çünkü dışarıda da içeriye taşıdığımız zaman bu sefer içi alerjen haline dönüşüyor.
0: Çevresel faktörlerde alerji vakalarını tetikleyen önemli unsurlar arasında.
6: Bu dönemde açıkçası bunların artışının sebebi biraz hava kirliliğinin artışıyla, karbondioksit artışıyla polen üretiminin artmış olması. Yine küresel ısınma, çevresel değişiklikler polen sürelerinin uzamasına sebebiyet verdi.
1: Doğu Karadeniz'de somon ihracatı arttı. 5 ayda 60 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu ve konuğa aktarıyor.
8: Evet, Türk somonu dünyada büyümeye devam ediyor. Rekorlar kırmaya devam ediyor. Ve Türk somonunun Doğu Karadeniz'de de büyümesi devam ediyor. Hemen yanımızda buradaki üretici firmada Genel Müdür Yardımcısı Sayın Talha Altun var. Talha Bey, öncelikle Doğu Karadeniz'den başlayalım. Doğu Karadeniz'de tabii ki özellikle bu bölgede birçok firma var. Rakamlar ne yönde Doğu Karadeniz'de?
9: Şimdi Doğu Karadeniz bölgesinde Türk somonu ihracatı, yani Türkiye geneline baktığımız zaman önce Türkiye genelini verelim. Türkiye geneli ilk 5 ayda 23 bin ton üretim yapıldı ve 158 milyon dolar ihracat yapıldı. Doğu Karadeniz bölgesinde de ilk 5 ayda 9 bin ton üretim yapıldı, 60 milyon dolar ihracat yapıldı.
8: Peki Türk somonu bu ihracat her geçen gün rekor kırmaya devam ediyor. Bir de Doğu Karadeniz rakamları var çünkü bölgede oldukça fazla somon kafesi var, üretimi var. Onlar mı?
9: Doğu Karadeniz bölgesinde dediğimiz gibi 9 bin ton ihracatımız var. 60 milyon dolar tekabül ediyor.
8: Genel yükünü Doğu Karadeniz çekiyor sanırım.
9: Ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz bölgesinde yetişiyor. Ama farklı illerde, farklı firmalarda burada lisansları olduğu için çıkış yerleri değişebiliyor.
8: Peki piyasada hangi ülkelerle yarışıyorsunuz? Şimdi somon deyince Norveç gelir ama siz hangi ülkelerle yarışıyorsunuz? Hangi ülkelere ihracat yapılıyor? Kaç tane ülke?
9: Türk somonu ihracatı genel olarak şu anda ağırlıklı Rusya, Japonya, Vietnam, Avrupa Birliği ülkeleri var. Son olarak en son özellikle Dubai pazarından çok büyük talepler gelmeye başladı. Bunları karşılamak için uğraş veriyor bütün sektör.
8: Pazar artıyor mu?
9: Pazar her geçen gün şundan dolayı artıyor. Artık dünyada somon, dünyada 5 milyon tona yakın bir tüketim mevcut somonda. Norveç ve Şili bu tonajın en büyük üreticileri. Buradaki üretim alanları azaldıkça bu oluşan arz açığını Türkiye iyi doldurmaya başladı. Pazarda her geçen sene artıyor. Evet,
8: yeni ülkeler. Neden Türk somonu?
9: Bir defa Türk somonuna biz sahip çıkmamız lazım. Omega 3-6 açısından oldukça zengin. Norveç somonuna göre daha sıkı,

0: bayağı diri bir eti var. Hafif dengeli lezzeti var. Bizim bu ürüne diğer ülkelerde gibi balık tüketimi olarak iyi sahip çıkmamız gerekiyor.
1: İyi de bir istihdam var sanırım. Yani çalışma gücü bölgedeki insanlara.
0: Evet, sektörde ciddi bir istihdam da var. Bu bölgede özellikle ciddi bir istihdam da sağlıyoruz.
1: Yani çok büyük bir katkı yapıyor. Somon, Türk somonu pazarı büyümeye devam edecek mi son olarak?
0: Nüfus arttıkça oluşan bu arz açığını bence Türk somonu iyi doldurmaya başladı. Su ürünleri sektöründe levrek ve çupra'da şu anda dünyada lider konumundayız. Türk somonu çok kısa süre içerisinde bu açığı yakaladı. Onlara ulaştılar. Her geçen sene artan talepler, iyi tanıtımlarla birlikte, fuarlarla birlikte Türk somonu talebi artıyor, artacaktır da.
1: Teşekkür ederiz. Evet, Dağla Bey'e teşekkür ediyoruz. Türk somonu büyümeye, rekorlar kırmaya devam ediyor. Daha da artacağı geliyor diyelim. Mesut'u Trabzon'dan size bırakalım.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal üretimi desteklemek ve küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'nde ilk teslimat süreci başladı. İlk aşamada 280 üreticiye 100'er adet damızlık teslim edilecek.
3: Üreticiye milyonluk sürü desteği sağlayacak olan Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'nde teslimat başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği projede ilk etap hak sahibi olan besiciler açıklandı.
4: Aldığımız başvuruları bakanlığımıza ulaştırdık. Bakanlığımız çeşitli kriterleri göz önünde bulundurarak bir değerlendirme süzgecinden geçirdi. Değerlendirmenin akabinde asil ve yedek faydalanıcılar belirlendi ve bunlar ilan edildi. Bundan sonraki süreçte asil sıralı bir şekilde asil faydalanıcılar sırasıyla TİGEM'lerden hayvanlarını teslim alacaklar.
3: İlk aşamada 280 besiciye 100'er baş damızlık küçükbaş hayvan teslim edilecek. Toplam sayının 3 yıl içerisinde 150 bine çıkması hedefleniyor.
5: İlk etapta hak sahiplerine teslim edilecek damızlık sürülerin değeri ırkına göre 1 milyon 212 bin lira ile 2 milyon 828 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.
4: Sayısal anlamda baktığımızda ise toplam 100 tane küçükbaş hayvanı teslim edeceğiz yetiştiricilerimize. Bu 100 hayvanın 95'i dişi, 5'i erkek olacak.
3: Peşin ya da kredili alımlarda hayvan bedelinin en geç 20 gün içinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesaplarına yatırılması şartı bulunuyor.
5: Ödemesini gerçekleştiren üretici en geç 35 gün içerisinde hayvanlarını belirlenen TİGEM işletmesinden teslim alabilecek.
2: Katmer pek çok yörede farklı şekillerde hazırlanıyor. Sivas mutfağında ise sade olarak hazırlandığı gibi patates veya peynir gibi ek malzemelerle de yapılıyor. Coğrafi işaretli Sivas katmerinin lezzeti ise odun ateşinde saklı.

0: Dışı çıtır çıtır, içi kat kat. Lezzeti ise odun ateşinde saklı. Sivas katmeri bölge halkı tarafından sevilerek tüketiliyor. Peki coğrafi işaretli bu lezzet nasıl yapılıyor?
1: Su, tuzla hamurumuz yoğruluyor. Güzelce dinlendikten sonra yağın içerisine ilave ediyoruz. Merdaneyle kat kat katlıyoruz böyle. Tekrar dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlendikten sonra açıyoruz düzgün güzel bir şekilde. Şeklini veriyoruz. Yumurtasını sürüyoruz. Üzerini çiziyoruz. Kısık ateşte altını üstünü güzel bir şekilde çıtır çıtır pişmesini sağlıyoruz. Hadi sen de
2: Sivas yöresine özgü 2018 yılında coğrafi işaretle tescillenmiş Sivas katmerleri sıcak sıcak çıtır çıtır kıvamıyla fırından çıkıyor. Birçok da çeşidi buluyor. İşte sade Sivas katmeri hemen üstünde çökekli veya peynirli, tereyağlı, isteğe bağlı patatesli olarak da bu Sivas katmerleri yapılıyor. Vatandaşlar fırınlara geliyor ve katmerleri özenle alıp afiyetle tüketiyor.

0: Tek bir dokunuşla sipariş veriliyor, yemek dakikalar içerisinde kapıya geliyor. Ancak bu kolaylığın görünmeyen bir de faturası var. Online yemek platformları büyürken birçok esnaf yüksek komisyonlar, reklam baskısı ve haksız puanlamalar nedeniyle ayakta kalma mücadelesi veriyor. Ekibimiz sizler için detaylı bir saha çalışması yaptı. İşte sonuçlar.
1: Kazanıyor, biz emeğimiz gidiyor.
2: İnan ki biz para kazanmıyoruz.
3: Şikayet geliyor yani. Soğuk buz gibi döner geldi. Belki 3-5 yere uğruyor. En son benim müşterime götürüyor.
4: Esnaf artık şunu söylüyor. Burada dönerin başında ben yanıyorum. Parayı bu platformlar kazanıyor.
5: Anında teslimat, 3 al 2 öde ya da sipariş verdikçe biriken paranı harca.
4: Bu 650 liralık almış olduğunuz ürünün sadece 128 lirası esnafa gidiyor. Bu esnafa gittiği 128 liranın da içerisinde ürün ve ham madde maliyeti var, faaliyet giderleri var, personel maliyetleri var.
5: Online yemek platformları tüketiciye birçok şey vaat ediyor. Kurye gecikiyor, bazen adresi bulamıyor ama soğuyan yiyeceğin faturası esnafa kesiliyor.
1: Biz burada hazırlıyoruz, emek veriyoruz. Kurye her zaman aynı saatte gelmiyor, yoğun oluyor. Bunlar gidene kadar soğuyor. Buraya gelip yiyenlerin lezzetini orada alamıyorlar.
6: Online yemekler bizim ortağımız. Sen kurt tezgahı, biz seninle ortak olalım diyorlar.
7: Neden ortak dediniz? Çok mu yüksek komisyon oranları?
6: Yani adamın hiçbir şey katkısı yok. Sadece platformu kullanıyoruz. Biz bütün tezgahı kuruyoruz. O gelip bizle ortak çalışıyor işte.
4: 5 köftelerine 50 köfte satıyor ama emin olun ki o 5 köfteyi normalde kendi dükkanında satsa edeceği karı o 50 tane online üzerinden sattığı köfteden edemiyor, hatta zarar ediyor.
5: Müşteri bu platformda sipariş vermeden önce ilk olarak puana bakıyor. Fakat o puan her zaman yemeğin kalitesini göstermiyor.
4: Mükemmeldi, çok iyiydi, ortaydı, kötüydü. Şimdi buradan puanlama oluyor ve iddiaya göre şimdi normal şartlarda burada iyi puan aldığınızda yukarı çıkıyorsunuz.
8: Olması gereken bu.
9: Nasıl gerekiyor?
4: Bak, 5 tane objektif kriter. 5 tane mükemmel, 10 tane çok iyi puan alın. Ama vereceğiniz o kampanya bedeli olarak ödediğiniz ücretin yarısı kadar etkili değil.
7: Kampanya katılmadığınız zamanlarda siparişlerinizde yoğunlukta bir azalma hissediyor musunuz? Oluyor mu? Sayıda bir düşüş yaşanıyor mu?
2: Efendim tabii ki oluyor. Yani %0.
3: Yani kampanyaya katılmadığın zaman da alt sıralarda yer alıyorsun. Puanların düşük oluyor. O yüzden müşterin daha az oluyor.
7: Dükkana gel al müşterisinde mi daha çok olumsuz geri dönüş alıyorsunuz? Yoksa sosyal bu online yemek platformlarındaki müşterilerden mi daha çok olumsuz dönüş alıyorsunuz?
3: Ya online'lardan alıyoruz tabii.
7: Sebebi ne olabilir sizce?
3: Yani kuryenin geç götürmesi, böreğin kışın özellikle soğuk gitmesi.
7: İşte online yemek platformunda 1500 liraya satılan peynirli böreğin kilosu dükkandaysa 995 lira. Yani hem vatandaş hem esnaf mağdur.
4: Burada 1000 liraya siparişi verdiniz. 300 bin lira indirim yaptı mı? Yaptı. Restoranın karşıladığı indirim bedeli 300 lira. Bu bir. İkincisi kurye bedeli. %22 diyor. Stopaj vergisi diyor. KDV bedeli %20 diyor. 30 lira da oradan alıyor. Restoran müşteriye verdiği satış fişinde haklı olarak vermek zorunda her esnaf. Burada da 70 lira gidiyor. Yemek kartı komisyon bedelinde 49 lira. Geriye ne kaldı? Ne oldu? 610 lira esnafın cebinden gitti. Şimdi geriye ne kaldı esnafa? 1000 liradan 389 lira kaldı. Bu 389 lira emin olun yine esnafa kalmadı. Neden? Çünkü esnaf bu 389 liranın içerisinde ne ödeyecek? Ürün ve ham maddesinin maliyetini ödeyecek. Faaliyet giderlerini ödeyecek. Personel ücretini ödeyecek. Kirayı ödeyecek, reklam ve diğer bedelleri ödeyecek.
5: Platformlar her siparişte büyürken esnaf artan maliyetler ve düşen kar marjı ile ayakta kalmaya çalışıyor.
2: Özellikle komisyonlarla alakalı bayağı bir şeyleri var. Varyansını ediyorlar yani.
7: Ne kadar bir kar düşüklüğünden bahsediyoruz?
2: %40.
1: Komisyonu çok yüksek alıyor, kesiyorlar. Biz buradaki karımızı orada bulamıyoruz yani. Ondan da şikayetçiyim.
2: Devlet büyükleri buna bir el atmalarını istiyoruz. Çünkü kar marjini çok düşük.
7: Size kalan kar yüzdelik olarak yaklaşık ne kadar oluyor?
3: %20'ler gibi.
10: Ürünün neredeyse %50'sine yakın bir ücrete komisyon olarak gidiyor. Ve bunu da biz mecburen müşterilere yansıtmak durumunda kalıyoruz. Belli bir kısmını yansıtmak durumunda kalıyoruz. Birazını biz karşılıyoruz. Birazını da işte mecburen müşterilere yansıtmak durumunda kalıyoruz.

0: Bu işin sadece aslında ekonomik olarak değil, yani hijyen olarak da sıkıntısı var. Nasıl diyeceksiniz? Ben şöyle bir sordum, piyasayı da araştırdım. Bugün bu platformlara üye oluyorsunuz ya, bu üye olanların kaç tane ruhsatı var? Kaç tanesinin ruhsatı var? Buradan Ticaret Bakanlığı'na sesleniyorum. Bir baksınlar bakalım. Bu platformlarla çalışanların sadece vergi levhası dışında herhangi bir ruhsatı var mı yok mu baksınlar. Yine aynı şekilde merdiven altı sadece bir dükkan, 5 tane ürün yapıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Küçücük bir dükkanın içerisinde 5 ayrı marka oluşturmuş. Ürün aynı dükkandan çıkıyor. Aynı diyelim bir bodrum katta çıkıyor ama platformda 5 ayrı marka gibi bu satışını yapabiliyor.
1: Büyük şehirlerde yaşamak gören bireyler için bile her geçen gün zorlaşırken milyonlarca nüfuslu İstanbul'da görme engelli bir birey olarak bağımsız hareket edebilmek adeta bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor. Doğuştan görme engelli sosyolog Esra Durmuş, her gün sokakta karşılaştığı görünen ve görünmeyen engelleri A Haber'e anlattı.

0: İstanbul Türkiye'nin en kalabalık metropol şehri. Peki görme engelli vatandaşlar İstanbul'da hangi zorluklarla başa çıkmak zorunda kalıyor? Hangi çözümleri üretiyorlar? Engelli vatandaşımız Esra Durmuş'la beraberiz.
1: En büyük zorluk kaldırımda yürürken yaşıyoruz. Aslında çok küçük bir detaymış gibi görünüyor ama bizim için gerçekten çok önemli. Ama kaldırımda ağaç, direk, esnafların bıraktığı eşyalar, bazen motorla geçiyorlar, bisikletle geçiyorlar. Kaldırım çukur olabiliyor. Kaldırımda yürürken yolda yürümeye göre çok daha fazla zorlanıyorum.
0: Bir vatandaş olarak sizler de metrobüs veya metro gibi ulaşım araçlarını kullanıyorsunuz. Burada karşılaştığınız zorluklar neler?
1: Toplu taşımayı çok sık kullanıyorum. Burada da sesli anons sistemlerinin açık olmaması ya da çok kısık sesle çalıştırılması bizi maalesef zorluyor. Durağı kaçırmayayım diye tetikte olmam gerekiyor. Bir görüşüm var. %5'in altında görüyorum. Hiç görüşüm olmasa muhtemelen günde 50 kişiye çarpardım diye düşünüyorum. Bunun için de şöyle bir çözüm buldum. Zil taktım bastonuma. Çok kalabalık olduğunu hissettiğimde ya da insanların üzerime doğru yürüdüğünü hissettiğimde zili çalıp geçiyorum. Belki küçük bir detay gibi görünebilir ama trafik ışıklarının da sesli olması bizim için büyük kolaylık sağlıyor. Yine kimseden destek almadan rahat rahat tek başıma karşıdan karşıya geçebiliyorum. Ama hala birçok yerde sesli trafik ışığı yok maalesef.

0: Esra Hanım, görme engelli vatandaşların İstanbul'da karşılaştığı sorunlardan bir tanesi de görme engelliler için bir sarı çizgi yolu vardır. O yolun üzerine araç park etmeye hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Ya zaten kaldırımlarla alakalı söylediğim şeylerin birçoğu sarı çizgiler için de geçerli maalesef. Çoğu zaman sarı çizgiyi kullanmak istemiyorum. Çünkü aynı şekilde araba park edebiliyorlar, motosiklet park edebiliyorlar. Tam dümdüz ilerlerken direkt çıkıyor karşıma. Yani yine sarı çizgiden yürürken de hep temkinli olmak zorunda kalıyorum. O yüzden de tercih etmiyorum.
0: Şu anda geldiğimiz yer bir otobüs durağı. Peki kendisi otobüs durağında otobüslerin geldiğini, hangi otobüsün nasıl geldiğini nasıl anlıyor, bir de kendisine soralım.
1: İnsanlar da çoğu zaman yardımcı oluyorlar. Eğer durakta kimseyi bulamazsam da direkt otobüs şoförüne soruyorum. Burada da yine sesi anons sistemleri açık olsa otobüs durağı geldiğinde hangi otobüs olduğunu kimseye sormadan bulmuş oluruz. Ama açık olmadığı zamanlarda da bu şekilde hallediyorum.
0: Metrobüs kullanırken özellikle bir ara var. Aslında evet. Tüm vatandaşların dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi bu. Bu konu hakkında ne söylersiniz?
1: Evet, ben en çok metrobüsten inerken zorlanıyorum. Çünkü bir boşluk oluyor. O boşluğa ayağım girmesin diye emin olamıyorum. Yani ayağımı büyük mü açmam gerekiyor, küçük mü açmam gerekiyor? Birkaç kez sakılmışlığım da var ama diğer toplu taşımalarda bunu yaşamıyorum. Tramvayın arkasındayım derken bir dakika dur, bir baston sesi duyuyorum. Bir saniye. Bir dakika. Karşımdasın, bir dakika. Evet. Ya var ya. Nahide. Hala engelli kişileri gördüğünde acıyan ve acıdığını belli eden bazı kişiler var. Ben bunu çok yaşıyorum. Tanıdıklarımdan da duyuyorum. Yolda yürüyorum mesela. Özellikle de kadınlardan çok duyuyorum. Ah canım, çok da gençmiş, çok da güzelmiş. Rabbim şifa versin, Allah yardımcısı olsun gibi. Bir

0: çok şey söylüyorlar. Bunu iyi niyetli olarak yapıyorlar aslında biliyorum ama yapmasalar çok daha iyi olur. Ben bunu sıkıntı etmiyorum mesela. Gülüp geçebiliyorum ama herkesin kaldırma gücü aynı değildir.
1: Bazı vatandaşların aslında sizin söylemiş olduğunuz başlıkta olumsuz anladığı zamanlarda da fark ediyoruz ki görme engelli vatandaşlar bazen bastonsuz da çıkabiliyorlar değil mi?
0: Görme engelli arkadaşlarımızın birçoğunun baston kullanmak istememesinde yine insanların verdiği tepkilerin büyük önemi var maalesef. Görme engelli arkadaşlarıma da şunu tavsiye ediyorum. Kimin ne düşüneceğini, ne soracağını, ne söyleyeceğini lütfen düşünmeyin. Çünkü tek başına bir şeyler yapmak kadar güzel bir şey yok.
2: Türkiye'nin en büyük gücü askeri kapasitesi ve aynı zamanda toplumsal dayanışma. Bu nedenle dışarıdan gelen tehditlerin yanı sıra içeride oluşturulabilecek fay hatlarına da azami ölçüde dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bu konuyu mercek altına aldığımız analiz haberimiz ekranlara geliyor ve bu haberle noktayı koyuyoruz.

0: Tarih boyunca büyük devletleri yıkıma götüren süreçler incelendiğinde gün yüzüne hep şu ortak gerçek çıkar.
1: Her kim bugün dünyanın hala hayranlıkla karışık bir çekingenlikle adını andığı Osmanlı Devleti'ni kötülüyor, aşağılıyorsa bilin ki ya mankurttur ya kuyruk acısı vardır.
0: Hiçbir güçlü ülke yalnızca dışarıdan gelen saldırılarla çökertilmemiş. Asıl kırılma içeride oluşturulan çatlakların büyümesiyle yaşanmış. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine bakalım. Benzer tablo orada da görülür. Birinci Dünya Savaşı zaten siyasi, sosyal ve bürokratik bakımdan ciddi şekilde yıpratılmış bir yapının üzerine geldi. Dış müdahaleler kadar içerideki ayrışmalar da devletin direnç kapasitesini zayıflattı ve sonra da yıkıma götürdü.
2: Türkiye ve Türk milleti olarak tarih boyunca hiçbir zaman dikensiz, taşsız, zahmetsiz yollarda yürümedik. Her anımız tetikte, her günümüz mücadeleyle geçti. Bugün de aynı durumdayız.
0: Şimdi gelelim günümüze. Savaşların şekli değişti artık. Tankların ve orduların yerini algı operasyonları, ekonomik baskılar, sosyal mühendislik faaliyetleri ve toplumsal kutuplaşmayı derinleştiren psikolojik harekat yöntemleri aldı. Ve bir gerçek daha, modern dönemin en etkili stratejilerinden biri de hedef ülkenin kendi insanını kendi devletine karşı konumlandırmak.
3: Yalan siyaset deniyordu işte, Göbels yöntemler dediğim şey.
4: Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter, çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı nasıl gerçekmiş gibi kucakladığını otur seyret.
3: Büyük oranda yalanlarla yeni bir siyaset tarzı geliştirmeye çalışıyorlar.
5: Mesela Sayın Erdoğan'ın yaptığı gibi hizmet üretirsiniz. Hizmet üzerinden insanları birleştirirsiniz. İki, hizmet üretmiyorsunuz, o zaman söylem üretmeniz gerekir. Söylem nasıl üretilir? İşte orada biraz maharet, reklamcı mahareti ama birazdan daha fazlası gerekiyor. Göbels taktikleri falan diye adının geçmesinin, sıkça geçmesinin sebebi bu.
0: Peki neden bu yola başvuruluyor? Çünkü bu yöntem son derece düşük maliyetli. Dışarıdan işgal gücü göndermek yerine içerideki zaaflar belirli amaçlar doğrultusunda kullanılıyor. Böylece hedef alınan ülke kendi enerjisini kendi içinde tüketmeye başlıyor. Ve yakın tarihimiz bunun birçok örneğiyle dolu. Öyle ki farklı dönemlerde farklı toplumsal kesimler çeşitli gerekçelerle harekete geçirildi. Kimi zaman demokrasi söylemi, kimi zaman çevre hassasiyeti, kimi zaman da özgürlük talepleri öne çıkarıldı. Ancak dikkatle bakıldığında bu hareketlerin önemli bir bölümünün uluslararası güç mücadelelerinden bağımsız olmadığı apaçık ortada.
6: Mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum. Bariyer çeken varsa yıkın geçin, yıkın geçin.

0: Gezi olayları Türkiye'nin yakın siyasi tarihindeki en kritik dönüm noktalarından biriydi.
1: Bu gençler darbe kuşağında yetişmediler. Hükümeti devirmek gibi bir niyetleri de yok bu insanların. Eylemcilerin tertemiz alınlarından öpüyorum.
2: Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi şu anda içeride. Onun arkasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Soros. Bu adam dünyada milletleri bölmek, parçalamakla adeta birilerini görevlendiren, parası bol ve bu paraları da bu şekilde tüketen birisidir.
3: Her dediklerini yaptırmaya, yaptıracaklarını sananlar bugün karşılarında büyük bir kitleyle karşı karşıya duruyorlar. Biz artık uyandık.
4: Özellikle uluslararası tanınırlığı olan televizyonlar ve basın kuruluşlarının gezi olaylarından önce Taksim'de çok ciddi bir hazırlık yaptığını görüyoruz. Gezi olayları başladığında da 24 saat canlı yayın esasıyla beraber Türkiye'de farklı bir toplumsal kalkışmanın, toplumsal bir girişimin olduğunu gördük. Hem FETÖ'cü polislerin hem FETÖ'cü yargı mensuplarının hem orada bu gezi olaylarını organize eden aklın ortak bir işbirliği içerisinde bu olayları gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Tabii hedef o zamanki meşru hükümetin, iktidarın devrilmesiydi.
0: Bugünden geriye dönüp bakıldığında Gezi'nin yalnızca birkaç ağacın yer değiştirilmesine duyulan tepki olmadığı biliniyor. Öte yandan Gezi süreci sonrasında yaşanan 17-25 Aralık girişimleri ve ardından gelen 15 Temmuz darbe teşebbüsü birlikte değerlendirildiğinde de ortaya çıkan şu. Tüm bunların hepsi Türkiye'nin siyasi iradesini hedef alan zincirin halkalarıydı.
5: Havaya atıyorlar, havaya atıyorlar, havaya atıyorlar abi. Dur şimdi, bırak.
6: Ta 1966-67'lerden itibaren kestane pazarından başlayan süreçle beraber özellikle oluşturulmuş ve orada beyinleri yıkanan işte başlarındaki hocalarına körü körüne ölümüne bağlanan bir nesil yetiştirildi ve o nesil aslında bir manada hoca dedikleri adama değil yurt dışından bağlantıları olan bir istihbarat örgütüne olan bağlılıktı ki oradan yetişen o nesli harap ettiler. O harap ettikleri nesille de hem 17-25'i hem de 15 Temmuz'u bu milletin başına bela ettiler.
7: Bu frekansa bildiren var mı? Frekansa duyuyoruz, frekansa duyuyoruz. Şu anda MİT ateş altına alındı. Kobra helikopteri orada hazır. İnecek gibi bekliyorlar. Mucaruf şu an MİT'in üzerindeyiz. Nizamesi ateş altına alındı. MİT'in üzerinde bekliyoruz. Tek Kobra.
8: FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi yaptığı bu girişim aslında bir darbe girişimi değildi. Darbe girişiminin çok daha ötesinde bir işgal girişimiydi. Bugüne kadar darbeler oldu ama hiçbir zaman darbeyi yapanlar silahlarını sivil halka yöneltmediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalamadılar.
0: Ve şimdi İsrail'in Gazze merkezli yürüttüğü operasyonların bölgesel etkilerine, İran-İsrail gerilimine ve Orta Doğu'daki yeni güç mücadelesine odaklanalım. İşte o vakit Türkiye'nin karşı karşıya olduğu risklerin yalnızca sınırlarının ötesinde olmadığı görülüyor. Çünkü emperyalistler ve işgalci Siyonist İsrail yeni savaş yöntemi olarak önce iç cepheyi dağıtmayı hedefliyor.
9: İranlı liderlere şunu söylüyorum. Ateş açmazsanız iyi olur. Çünkü biz de ateş etmeye başlarız.
10: Siyonist eşkıyalık dürte dürte, ite ite Amerika Birleşik Devletleri ile İran'a saldırtmıştır. Buradaki amacım ABD, İsrail

0: koalisyonunun İran'a yaptığı saldırıları detaylarıyla anlatmak değildir. Maksadımız komşumuz İran'ı hedef alan çok boyutlu saldırılardan çıkarmamız gereken dersler olduğunu.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber. Bir reklam.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Bir reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Alibaba, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nı mahkemeye verdi. Pentagon bu yılın başlarında Alibaba'yı Çin ordusuyla bağlantılı olduğu öne sürülen şirketler listesine dahil etmişti. Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde açılan davada Alibaba söz konusu kararın hiçbir hukuki ve fiili dayanağı bulunmadığını savundu. Şirket Çin ordusuyla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddederken listeye alınmasının ticari faaliyetlerine ve uluslararası itibarına zarar verdiğini belirtti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Smokin bizim işimiz. 6 yıl

0: Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu, A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil en üst seviyede kalmanın da göstergesidir. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Reklam.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu... ...A Haber Radyo.
3: Türkiye'nin haber radyosu...

0: Haber Radyo.
1: Akşam Ajansı'ndan merhaba. Saatlerimiz artık 17 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Hemen başlayalım, zira gündemde oldukça fazla başlığımız var. Öncelikle milyonlarca sürücünün merakla beklediği trafik kanunu uygulama yönetmeliği tamamlandı. Araçlardaki multimedya ekranlara ve hoparlörlere ceza işlemi uygulanması konusunda yaşanan bilgi kirliliği sona erdi artık. Detayları bize A Haber muhabiri Abdullah Ünver aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiğiniz İçişleri Bakanlığı bir dönem tartışmalara neden olan o gündeme ilişkin yeni düzenlemeyi paylaştı. Yeni düzenlemede yasaklayıcı yaklaşım yerine serbestlik alanları net şekilde tanımlandı, ifade edildi. Ön cama takılan telefon tutucuları artık serbest hale getirildi. Araç kameralarında da belirlenen ölçüler içinde kullanıldığında cezaya konu olmayacağı artık yeni düzenlemeyle birlikte netleşmiş oldu. Direksiyon veya gösterge paneli hizasından itibaren 5 santimetreyi aşmayan ekipmanlarda serbest kabul edilecek yeni düzenlemeyle beraber. Bir diğer konu ise dikiz aynasına asılan koku ve benzeri aksesuarların da

0: kullanımı artık yasal bir zemine kavuştu. Yeni düzenlemeyle birlikte araçların fabrika çıkışlı, birçok araçta fabrika çıkışlı multimedya ekranları oluyordu. O ekranlarda tartışma konusuydu, ancak İçişleri Bakanlığı yeni düzenlemesiyle birlikte artık fabrika çıkışlı bu multimedya ekranların da serbest hale geldiğini açıkladı. Araç içi ses sistemlerine ceza uygulanabilmesi için artık sesin araç dışına taşması şartı aranacak. Peki bu cezalar nasıl belirlenecek? Bunların kesinlikle bir kaydının olması gerekecek. Yani keyfi olarak bir ceza sürücülere yazılamayacak. Bir kanıt, bir ispat aranacak burada. Bu da oldukça önemliydi. Navigasyon, park desteği ve sürüş amaçlı kullanılan ekranların da kullanımına izin verildi. Araç içi ve dışı kamera sistemleri ve kayıt cihazları da serbestlik kapsamında değerlendirildi. Otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanacağı bireysel sesli ve görüntülü sistemlerde artık kullanımına devam edilecek. Uygulamada İçişleri ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da yetkili olacak. Düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birlikte yürürlüğe girecek diyelim ve sözü tekrardan İstanbul'a bırakalım.
1: Sevgili izleyenler, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor. Kulak verelim.
2: Çeyrek asırlık destan bu kampın ana başlığı. Tabii gerçekten her kampta kurucu arkadaşlarımız, daha önce beraber uzun zaman yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızı görüyoruz. Hep beraber yeni katılan genç arkadaşlarımızla birlikte ne kadar uzun bir yolu, ne kadar kıymetli bir yolu yürüdüğümüzü bir kere daha görüyoruz. Tabii bu yolun mimarı, bu yolun çilesini çeken, liderliğini yapan Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın verdiği mücadelenin, çeyrek asırlık bu destanın bütün safhalarını da tekrar hatırlama imkanı buluyoruz. Kamplarımızın özelliği, bir yandan o yıl içerisinde geçmiş zamanın, o geçmiş 6 ayın muhasebesini yaparız. Aynı zamanda da önümüzdeki 6 ayın politikalarını belirleriz. Ama tabii bundan daha önemli kısım şudur: ahdimizi, vefamızı, yürüdüğümüz yola olan bağlılığımızı yinelemenin de bir zeminidir bizim bu istişare kamplarımız. 33.sünü yapıyoruz. Aslında sayı çok daha fazla olacaktı ama biliyorsunuz Covid döneminde belli sebeplerle ara vermek zorunda kaldık. Bu kampı ve buradan çıkan politik sonuçları son derece her zaman önemseriz. Burada tabii şöyle bir yöntem, her seferinde değişik mekanizmalar kullansak da esası şudur: bütün oturumlarda notlar tutulur. Arkadaşlarımızın soruları, eleştirileri, onlara verilen cevaplar değerlendirilir. Ve kampın sonunda bunlar kamptan sonraki bir iki ay içerisinde tek tek çıkarılarak hangi politik sonuçların çıkarılması gerektiği MYK'mızda, MKYK'mızda, Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın huzurunda değerlendirilir. Bu açıdan baktığınızda bu kadar uzun zamandır ve son derece yoğun bir gündemle iktidar olmuş partimizin bu beyin fırtınalarından hiç vazgeçmemesinin altını son derece ciddi bir şekilde çizmek lazım. Çünkü tartışmaktan, konuşmaktan ve istişare etmekten, karşılıklı olarak görüşmekten ve görüş belirtmekten hiçbir zaman vazgeçmiyoruz. Bu bakımdan çok önemli. Sabah genel başkan yardımcılarımızla bu oturumlar yapıldı. Milletvekillerimizin ve diğer katılımcılarımızın soruları, MKYK üyelerimizin, diğer bütün birimlerimizin soruları cevaplandı. Şimdi bakanlarımızla yapılıyor. Ve bu çeyrek asırlık destanın tabii bütün yönlerle değerlendirilmesi için bir fırsat olarak bu zemin her seferinde en güçlü şekilde değerlendirilmiş oluyor. Sabahleyin hep beraber izledik. Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın konuşmasında ifade ettiği hususlar iç politikadan dış politikaya kadar hepsi en kapsamlı şekilde şimdi içerideki oturumlarda ele alınıyor. Genel Başkanımızın katılacağı milletvekillerimizle bir istişare toplantısı olacak. Aynı şekilde Genel Başkanımızın takdirleriyle bütün heyetimizde yapılacak istişare toplantılar da olacak. Her zaman olduğu gibi yarın da kendilerinin kapanış konuşmasıyla kampımızı tamamlamış olacağız. Bütün bu sorulan sorular, sorulara verilen cevaplar, değerlendirilmesi gereken konular ciddi bir şekilde not tutuluyor. Onun sonuçlarını önümüzdeki toplantılarda değerlendireceğiz. Onun dışında işte akşamları hem bunu bir kaynaşma fırsatı olarak görüyoruz. Politik hayatın yoğunluğu içerisinde zaman hızlı akıyor. O hızlı akışın içerisinde diğer konularda istişare etme imkanı olmayabiliyor. Kampımız buna da fırsat veriyor. Bunun yanı sıra büyük bir insan hakları mücadelesi vermiş olan merhum Şule Yüksel Şenler'in hayatını anlatan Şule filmi dün akşam gösterildi. Bugün de merhum Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratmak romanından uyarlanan film gösterimi yapılacak. Dolayısıyla her zamanki gibi sabahın erken saatlerinden akşama kadar dolu dolu geçen bir kamp gerçekleştiriyoruz. Tabii burada dış politikanın çok önemli konuları var. İran'la ilgili olarak İran'a yapılan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından gerçekleştirilen haksız ve hukuksuz saldırıdan sonra hem bölge barışı hem dünya barışı ciddi bir risk altına girmişti. Burada gelinen noktada bu barışın bugün yapılan bazı saldırılarla yine risk altına girdiğini görüyoruz. İsrail'in saldırganlığı devam ediyor. Dolayısıyla bölgeyle ilgili konuların değerlendirilmesi, enerji meselelerinden tarıma, gıda güvenliğinden diğer konulara yoğun bir biçimde devam edecek. Yapay zekadan diğer bütün alanlara kadar geniş bir çerçevede kamp gündemimiz var. Hemen hemen bütün bakanlıklarımızın alanına giren ama onun dışındaki konuların da değerlendirildiği çok geniş bir yelpazede bir gündemle bu kamp devam ediyor. Tabii gelinen noktada terörsüz Türkiye konusu sabahleyin Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız da kapsamlı bir şekilde değindiler. Kapalı toplantılarda da buna değiniyorlar. Artık o noktada yeni bir aşamada olduğumuzu son basın toplantımızda ifade etmiştim. Artık terör örgütünün silah bırakması için bunu gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu konunun biz bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini ve meclisten hızlı bir şekilde değerlendirilerek yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Burada tabii en kapsayıcı şekilde bütün siyasi partilerin desteğiyle, mecliste olan ya da olmayan siyasi partilerin desteğiyle terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak ve terörsüz bölge hedefine ulaşmak için bu adımları atmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar pek çok adım atıldı ama gelinen aşama artık yeni bir aşamadır. Burada bu yasanın çıkmasıyla birlikte terör örgütünün silah bırakmasını temin edecek zemin ortaya çıkacaktır. Burada terör örgütünün silah bırakmasının gerçekleşmesi halinde o zaman Türkiye uzun yıllardır mücadele ettiği bu terör örgütünün gündemden kaldırmış olacaktır. Bölgemizde de gelişmelere dikkat ettiğinizde Suriye'den Irak'a kadar geniş bir alanda terör örgütlerinin vekil güçler olarak kullanıldığını bazı emperyalist odaklarca görüyoruz. O sebeple terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimizin birbiriyle bağlantılı bir şekilde, iç içe bir şekilde, birbirinden ayrılmaz bir şekilde yürütülmesinin de ne kadar kıymetli olduğu net bir şekilde görülmektedir. Geldiğimiz bu yeni aşamada herkesi pozitif bir dille, ister katkı olsun ister eleştiri olsun, pozitif bir yaklaşımda bu sürece destek vermeye, katkı vermeye, eleştirisi varsa eleştirisini gündeme getirmeye, bunu sağlıklı bir şekilde yapmak için gayret etmeye davet ediyoruz. Bu son derece kıymetlidir. Çünkü gerçekten bütün Türkiye'yi ilgilendiren, bütün bölgemizi ilgilendiren meselelerdir bunlar. Burada aşırı yaklaşımlardan kaçınmak, sağduyulu davranmak gerekir. Sağduyulu bir dil kullanmak gerekir. zaman zaman soruyor.

0: diyorlar bize, aşırı yaklaşımdan kastınız nedir diye. Aslında herkes biliyor aşırı yaklaşımların ne olduğunu. Sürece eleştiri yerine iftira ve çarpıtmayla yaklaşmak bir aşırı yaklaşımdır. Ayrıca sürece destek veriyorum başlığı altında süreci ana odağından uzaklaştıracak yaklaşımlar, aşırı gündemler, toplumun hassasiyetlerini kışkırtacak tavır ve davranışlar da aşırı yaklaşımdır. Sağduyuyla inşallah bu süreci sonucuna ulaştırmayı diliyoruz. Bugün CHP Genel Başkanı yine Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımızın bugünkü konuşmasına dönük bir şeyler söylemiş. Fakat mesele şundan ibarettir. Kendisi bu son hukuki durum ortaya çıkmadan da CHP'yi yönetemiyordu. CHP'de ciddi bir yönetim sorunu vardı. Biz bunu o zaman da ifade ettik. Şimdi bizim üzerimizden kendi yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi kendi meselesini kendi içerisinde halletsin. Biz geçmişte 14-28 Mayıs seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu'yla mücadele ettik. Daha sonrasında Sayın Özgür Özel'in yönetimiyle mücadele ettik. Daha öncesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde CHP ile mücadele etmiştik. Dolayısıyla bizim açımızdan fark eden bir şey yok. Ama kendi meselelerini kendileri halletsinler. Bizim üzerimizden kendi yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar. Biz buna müsaade etmeyiz. Bu durum, bu tablo Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş saygıdeğer vatandaşlarımızın hak etmediği bir durumdur. Bundan kurtulmak için CHP'nin deneyimli siyasetçilerinin sağduyuyla bir yol bulması gerekir. Önemli olan budur. Önümüzdeki dönemde bugün Genel Başkanımızın bahsettiği şekilde sürekli olarak kutuplaşma üretenlerin bizi kutuplaşmanın tarafı olarak konumlandırmaya çalıştığını görüyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Biz bu kutuplaşma üreten odaklarla sürekli olarak mücadele ettik. Sürekli olarak bu gerilimi artıranlarla mücadele ettik. Biz en kapsayıcı şekilde, Terörsüz Türkiye başta olmak üzere bu büyük meselelerde en kapsayıcı şekilde, en diyaloğa açık şekilde, aşırılıklardan kaçılmış, ana yoldan ilerleyen bir şekilde bu meselelerle ilgili çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Onun dışında bugün itibariyle halen Genel Başkan Yardımcılarımızla olan oturumlar bitti. Bakanlarımızla olanlar devam ediyor. Akşamda milletvekillerimizle bir istişare söz konusu olacak. O şekilde bugünü tamamlamış olacağız. Sizin bir sorunuz var mı? Efendim? Evet. Gayet iyi karşılandı salonda. Bugünkü yayınlanan şarkımız bütün arkadaşlarımızın ortak duygularına hitap eden ritmiyle, sözleriyle hepimizin çok beğendiği, hepimizin ortak duygularına hitap eden çeyrek asırlık destan üst başlığıyla gayet uyumlu bir şekilde bu şarkımıza eşlik ettik. Bundan sonrasında da parti programlarımızda onu görmeye devam edeceğiz. Başka bir konu var mı? Yok. Sizin basın mensuplarının akşam maçı varmış. Değil mi? Biz de sizi takip edeceğiz. Maçta hangi taraf kazanacak, hangi taraf bakalım diğerine galip gelecek diye. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Burada kampımızı takip ettikleri için Sakarya'daki vatandaşlarımıza, Sapanca'daki vatandaşlarımıza da bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ ol.
1: Sakarya'da AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme kampı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Şimdi dünyadan gelişmelerle devam edeceğiz. ABD-İran arasındaki son duruma bakalım. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankere saldırı düzenlendi ve ABD ile İran arasında tansiyon yine yükseldi. Trump, İran'ın ateşkesi 4 kez ihlal ettiğini öne sürdü. Neler söyledi bakalım.
2: Hürmüz Hormuz'daki tankerlerden biri saldırıya uğradı. ABD Başkanı Trump İran'ı tehdit etti. İran-ABD hattında

0: tansiyon yükseldi.
1: Dün Hürmüz Boğazı'na giren büyük bir gemiye drone'la saldırdılar.
0: Açıklamayı ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin İran'a ait 4 drone tarafından hedef alındığını söyledi. Bu dronelardan birinin tankerin üst güvertesine isabet ettiğini duyurdu. Ancak tankerin yoluna devam ettiğini belirtti. Trump İran'a hedef aldı. Bu anlaşmanın ihlalidir dedi. Trump daha sonra kamera karşısına geçti. İran'ın çok az saldırı yeteneği olduğunu söyledi.
1: Bir miktar yetenekleri var, çok fazla değil, kazanamıyorlar ama bir miktar saldırı yetenekleri var, hala ateş edebiliyorlar. Biliyorsun dün Hürmüz Boğazı'na giren büyük bir gemiye drone'la saldırdılar. 4 tanesi vuruldu, 3'ü indirildi, onlardan birini sanırım kaçırdı, kimse bunu beklemiyordu ve bir gemiye çarptı ve biraz hasar verdi.
0: Trump İran'ın anlaşma yapmak için yalvardığını iddia etti. Kimse İran'a lider olmak istemiyor ifadesini kullandı.
1: Sahte haberler İran'ın bugün 4 ay öncesine göre çok daha güçlü olduğunu söylüyor. Ama anlaşma yapmak için yalvarıyorlar. Bize çok şey veriyorlar. Artık kimse İran'ın lideri olmak istemiyor. Kim cumhurbaşkanı olmak ister diye sordular ve herkes hayır teşekkür ederim dedi.
0: Trump, ABD operasyonuyla öldürülen Kasım Süleymani'yi hatırlattı. Orta Doğu'daki en büyük olay oydu dedi.
1: Bence Hümeyni ve İran'daki diğerleri Süleymani'yi öldürdüğüm için mutlu oldular. Çünkü onlar da ondan korkuyorlardı. Süleymani'nin öldürülmesi Orta Doğu'da yaşanan en büyük olaylardan biriydi.
2: Evet, ABD ordusu dün Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiye düzenlenen saldırıya yanıt olarak İran'a hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. İran devrim muhafızları ise saldırılara karşılık olarak Körfez bölgesindeki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenledi sevgili izleyenler. Son durumu öğrenelim. A Haber muhabiri Ekber Karabağ bizi bekliyor. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Barış görüşmeleri devam ederken, istişareler, müzakereler devam ederken yeniden gerilim arttı gibi görünüyor Ekber Karabağ. Nedir son durum?
3: Teşekkür ederim Sümeyye. Ben de sana kolaylıklar diliyorum. Esasında bu saldırı bir yönüyle çok dikkat çekici. Çünkü ilk kez İran ve Amerika Birleşik Devletleri mutabakat safı imzaladıktan sonra bu şekilde karşı karşıya gelmiş oluyor. Ve buna da gerekçe olarak Amerika Birleşik Devletleri bölgeden geçen bir gemiye yönelik İran'ın saldırısını gerekçe gösteriyor. Gerçi o saldırıyla ilgili İran'dan herhangi bir açıklama yapılmadı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu o ticari gemiye yapılan Singapur bandıralı ticari gemiye yapılan saldırıya misilleme olarak gece saatlerinde Hürmüz Boğazı'nda kıyı bölgesinde İran'a ait bazı noktaları hedef aldı ki İran Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre o bölgedeki bazı iletişim tesislerine vurulduğu ifade ediliyor. İran'da buna misilleme olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede konuşlandığı yerleri hedef aldığını ifade etti. Ancak tam olarak yer belirtmedi. Bahreyn'den gelen açıklamaya göre esas alırsak İran'ın vurduğu noktanın Bahreyn'deki Amerikan üsleri olduğunu ifade edebiliriz. Gün içinde Bahreyn'den bu konuyla ilgili İran kınama mesajı geldi. Esasında bu gerginlik 2-3 gün önceden başladı. Malum biliyorsunuz ki Hürmüz'den geçişler serbest. Açık gemiler o bölgeden geçebiliyor. Ancak bir yorum farkı vardır. İran bu bölgeden geçişler ancak kendi kontrolünde olabileceğini ifade ediyor. Ve bir rota belirlemiş durumda Hürmüz'ün kuzeyinden ancak geçişlerin o şekilde olabileceğini ifade ediyor. Ancak 2 gün önce Umman, Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü ile birlikte güney kısımdan da bir rota belirledi ve gemilerin o rotadan da geçebileceğini ifade etti. Ancak bu açıklamadan hemen sonra Umman'ın ve söz konusu kurumun bu eyleminin hemen ardından İran söz konusu rotanın geçersiz olduğunu, bunun yasak olduğunu ifade etti. Sadece bölgedeki tek geçiş noktasının kendi belirleyeceği nokta olduğunu belirtti ve bu şekilde bir karşı karşıya gelme söz konusu oldu. Ancak fazla da sürmedi beklenildiği üzere. Ancak çok ilginçti. Bugün de yine söz konusu bölge bir ticari gemiye yönelik, bir petrol tankerine yönelik saldırı söz konusu oldu. Ancak bu konuyla ilgili hala ayrıntılar belli değil.
2: Peki. Çok teşekkür ederiz. Kolay olmayacağını söylemiştik, çok konuştuk. Kolay bir süreç olmayacak diye. Bir de İsrail faktörü var tabii ki. Takip edeceğiz. Ekber Karabağ'dan yeni gelişmeler oldukça da almayı sürdüreceğiz. Çok teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Devam edelim efendim. Tabii bu savaşın bir de Lübnan cephesi vardı malumunuz. Özellikle barış mutabakatıyla ilgili süreçte Lübnan, İran tarafının ilk şartıydı. Lübnan'da da bir ateşkes olması Lübnan'la İsrail Washington'da yaptıkları 5. tur doğrudan görüşmelerde bir çerçeve anlaşması imzaladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio anlaşmanın kalıcı barışa giden yolda ilk adım olduğunu söyledi. Hizbullah ise anlaşmayı reddetti.
4: Bugün egemen Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğu ve desteğiyle bir çerçeve anlaşmasını duyuruyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu, kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmaya başlayan bir süreçtir.
5: Lübnan'la İsrail arasında ABD'nin başkenti Washington'da süren müzakerelerin ardından ateşkes ve güvenlik düzenlemelerine yönelik üçlü çerçeve anlaşması imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio imzalanan metnin kalıcı barışa giden yolda ilk adım olduğunu söyledi.
4: Bugün söylediğim gibi bu sürecin en başındayız. Önümüzde uzun bir yol var ama bu ilk adım çok kritik.
5: Üç maddelik anlaşmaya göre iki ülke arasında ateşkes sağlanacak. Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekilecek. İsrail'in işgal ettiği belirli bölgelerden çekilerek kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devredecek. Ancak İsrail, Hizbullah tamamen silahsızlandırılmadan Güney Lübnan'daki varlığını sürdüreceğini açıkladı. Washington yönetimi ayrıca Lübnan'a 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne 30 milyon dolardan fazla ek destek sağlayacağını duyurdu. Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh, anlaşmayı Lübnan'ın egemenliğinin yeniden tesisi ve çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesi yolunda tarihi bir adım olarak değerlendirdi.
6: Bugün imzaladığımız üçlü çerçeve, Lübnan egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi, kalıcı ve nihai bir çatışmasızlık halinin sağlanması ve halkımızın topraklarına geri dönmesi yolunda ilk adımdır.
5: Çerçeve anlaşma, iki ülke arasında yıllardır devam eden gerilimin azaltılması yönünde en önemli diplomatik adım olarak görülüyor. Ancak taraflar kapsamlı ve kalıcı bir barış için önlerinde hala zorlu bir müzakere süreci olduğunu vurguluyor. Hizbullah, Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasını kabul etmediğini duyurdu. Anlaşmanın uygulanmasına direniş göstereceği mesajını verdi. Hizbullah destekçileri de İsrail'le varılan anlaşmayı protesto etmek amacıyla başkent Beyrut başta olmak üzere birçok bölgede protesto gösterisi düzenledi. Sokaklarda gerginlik artınca Lübnan askerleri göstericilere müdahale etti.
2: Yeşilçam'ın tartışmasız en büyük isimlerinden biriydi. Bir usta, bir çınardı o. Hayat verdiği birbirinden farklı karakterlerle gönüllere taht kurdu, kalplere dokundu. Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini ise kaybetti. Kadir İnanır 77 yaşında yaşamını yitirdi. Ardında unutulmaz bir miras bıraktı. Başkan Erdoğan da İnanır'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

0: Sevgi emekti.
1: Selvi Boylum Al Yazmalım'dan Tatar Ramazan'ı. Geride unutulmaz eserler bıraktım.
2: Asya.
1: Türk sinemasının efsane aktörü 77 yaşında hayata veda etti. Kadir İnanır bir sürede sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. 14 Mayıs akşamı İstanbul'da hastaneye kaldırılan sanatçıya zatürre teşhisi konuldu. Ardından önce yoğun bakıma alındı, sonra da entübe edildi. Ancak çok geçmeden Kadir İnanır'dan acı haber geldi. Daha 3 gün önce de ablası Altun Arıca'yı kaybeden Kadir İnanır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3: 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti.
1: 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen Kadir İnanır, sinema yolculuğuna 1960'lı yılların sonunda başladı. İnanır'ın kariyerindeki dönüm noktalarından biri, Türkan Şoray'da başrolü paylaştığı Selvi Boylum Al Yazmalım oldu. Filmde canlandırdığı İlyas karakteri hafızalara kazındı.
4: Al Yazmalım.
0: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti.

0: Ayrıca Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Dila Hanım, Devlerin Aşkı, Karılar Koğuşu ve Komiser Shakespeare gibi çok sayıda yapımda rol aldı. Kadir İnanır güçlü duruşu, etkileyici oyunculuğu ve unutulmaz rol dediği de Yeşilçam'ın simge isimlerinden biri oldu. Aksiyon filmlerinden dramlara, toplumsal içerikli yapımlardan romantik filmlere kadar onlarca yapımda rol alan usta sanatçı, kariyeri boyunca sayısız ödül aldı.
1: Orhan'a bakıyordum. Beni bekleyeceğini söylemiş.
0: İnanır özellikle Altın Koza Film Festivali ve Antalya Altın Portakal Film Festivali gibi önemli organizasyonlarda en iyi erkek oyuncu ödüllerine layık görüldü. Türk sinemasına damga vuran usta isim, ardında unutulmaz filmler, hafızalara kazınan karakterler ve milyonların sevgisini bıraktı.
2: Zavallı yavrum.
0: Yıllar boyunca canlandırdığı karakterlerde milyonların hafızasında yer edinen usta oyuncunun vefat haberi, sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.
3: Boşuna bekleme nine. Seni götürecek halim yok.
4: Nine değilim ben.
5: Direniyordu ama yani o da biliyordu. Hatta... Bir espri yaptı, beni ne yatırıyorsunuz? Beni alın Levent'i yatırın buraya dedi yerime. Büyük bir yıldız daha yerini alacak orada, gökyüzünde alacak. Öyle diyeyim, öyle düşünüyorum. Öyle bakacağız ona artık.
0: Kadir İnanır için peş peşe taziye mesajları geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kadir İnanır'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
6: Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
0: Sanat camiasından isimler A Haber canlı yayınına katıldı. Duygusal anlar yaşandı.
7: Kısmet olmadı, son derece üzüldüm. Yani vedalaşamadık onunla. Allah Rabbim gani gani rahmet eylesin.
8: Amin. Sineması, sanatın çok büyüktü. Dedikodu yapmayan tam bir sanat adamıydı.
0: Kadir İnanır için 28 Haziran Pazar günü saat 13'te Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlenecek. Ünlü oyuncunun cenazesi, ikindi namazına mütakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
9: Tutuversem benimle gelir mi?
10: Senin işte.
11: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eylül'de kiralık konutların İstanbul'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edileceğini müjdeledi ve 2027 yılında ise yeni sosyal konutların anahtar teslimlerinin başlayacağını açıkladı.
12: İstanbul'da hemen hemen 39 ilçemizin her bir mahallesinde 233 bin konutu kapsamlı bir şekilde dönüşümüne devam ediyoruz.
6: Mega kentteki dönüşüm sürecine değindi. İstanbul'daki kiralık ev fiyatlarını düşürecek projede teslim tarihini açıkladı.
12: Eylül ayında da ilk kiralık konutlarımızı vatandaşımıza teslim edeceğiz. Yani bu Eylül'de konutların kurayla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu teslimlerini yapıyor olacağız. Tabii sosyal konutlarımızda hem vatandaşımızı uygun fiyatlarda konut sahibi yapıyoruz, hem de deprem gerçeğiyle yaşayan ülkemizde milletimizi sağlam güvenli yuvalara kavuşturuyoruz.
6: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli İrade Platformu'nun düzenlediği 15. Milli İrade Buluşması'na katıldı. Bakan Kurum, yapılan sosyal konut sayısını paylaştı.
12: Şehirlerimizi afetlere karşı dirençli kılmak için kentsel dönüşüm çalışmalarımızda hızla devam ettiriyoruz. Bugüne kadar sosyal konut projeleri kapsamında 1 milyon 767 bin konut inşa ederek yaklaşık 7 milyon vatandaşımızı sağlam, güvenli, modern yuvalarına kavuşturduk.
6: Bakan Murat Kurum sıfır atık projesindeki yeni döneme de değindi.
12: Depozito yönetim sistemimizi 1 Temmuz itibariyle hayata geçiriyoruz ve 81 ilimizde kurulacak doğa makineleriyle artık hem çevremiz hem de ekonomimiz kazanacak. Ekonomiye de yıllık yaklaşık 30 milyar lira doğrudan katkı sağlayacağız.
11: İstanbul'daki özel bir okulda cinsiyet değiştiren erkek İngilizce öğretmeninin derslere girmeye devam etmesi infiale yol açmıştı. Olayın ortaya çıkması üzerine hem o kişi hem de okul müdürünün görevine son verildi.
6: Cinsiyet değiştiren öğretmen ve müdürün görevlerine son verildi.

0: ebeveynsiniz ve çocuklara örnek oluyorsunuz. Çocuklarımın da güzel örnekler almasını isterim.
1: Bir de öğretmen başta şeydir çocuk için, onu örnek alıp bu şeyde hani tetikler yani çocukları, ben öyle düşünüyorum.
2: Yani çocukları etkiliyorsa bence öğretmen olmaması lazım yani, öyle düşünüyorum. Sonuçta çocuk daha çok küçük ve hani her şeye heves duyabilir.
3: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturmanın başlatıldığı olayla ilgili gelişme yaşandı.
4: A Haber'in sık sık gündeme taşıdığı olay sonrası okul yönetiminin cinsiyet değiştiren öğretmenin sözleşmesini yenilemediği ve okul müdürünün de iş akdinin feshedildiği öğrenildi.
2: Yani öğretmenler bakıldığı zaman topluma örnek olan bireyler. Bizler de onları örnek alıyoruz. Tabii ki çocuklarımız da. Bunun bu şekilde cinsiyet değiştirerek toplumu olumsuz yönde aile yapısını sarsacak şekilde ilerlemesini onaylamıyorum.
0: Böyle bir durumda karşılaşmak istemem açıkçası. Ben de olumsuz derdim yani.
4: Sevgili izleyenler, yüksek öğretim kurumları sınavına giren bir genç salona gizlice cep telefonu soktu. Sınav anında yapay zekadan da yardım alarak kopya çekmeye çalıştı. Ancak salon görevlileri genci yakaladı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan genç ifadesinde ise planlı değildi, kopya çekmek bir anda aklıma geldi dedi.
3: YKS'de yapay zekayı kullanarak kopya çekmeye çalışan genç tutuklandı. Zanlı ifadesinde bir anlık gaflete düştüm, pişmanım dedi. Skandal olay İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. 20 yaşındaki bir aday cep telefonunu AYT oturumuna girerken şortunun içine gizleyerek sınav salonuna soktu. Sınav esnasında telefonunu çıkaran genç, fen bilimleri kitapçığının iki sayfasını fotoğraflayıp soruları yapay zeka uygulamasına yükledi ve cevapları aramaya başladı. Sınav anında hareketlerinden şüphelenilen aday salondan çıkarken durduruldu. Üst aramasında sınıfa gizlice soktuğu telefon cebinden çıktı. Polis ekipleri genci gözaltına aldı. İfadesinde şüpheli, sınava girerken telefonu yanımda götürme amacım kesinlikle kopya çekmek değildi. Ancak sınav esnasında bir anlık gaflete düşerek böyle bir girişimim oldu. Sınav salonuna cep telefonuyla girdiğim için ve soruların fotoğraflarını çektiğim için pişmanım dedi. Kopya çeken üniversite adayı genç, ÖSYM kanununa muhalefet suçundan tutuklandı.
4: Niğde'nin Bor ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama oldu. Bir işçi ne yazık ki hayatını kaybetti. Bir kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

0: Bay Fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Bir işçi yaşamını yitirdi. Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan Havai Fişek Üretim Tesisinde meydana gelen patlamada ortalık savaş alanına döndü. İhbarlı olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı.
1: Yaralılardan bir işçi hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bir diğer işçi ise ilk Bor Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından ileri tedavi amaçlı il dışında bir hastaneye sevk edildi.
0: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada patlamanın nedeninin araştırılması için bir mülkiye müfettişi de bir polis müfettişinin görevlendirildiği bildirildi.
1: Patlama bir kişinin hayatına mal oldu. Patlamanın ardından çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
2: Değerli izleyenler, Çin'in başkenti Pekin'de büyük bir panik yaşandı. 108 katlı bir gökdelene küçük bir uçak çarptı. Bina tahliye edilirken kazanın nedeni ise araştırılıyor.
3: Çin'de korku dolu anlar yaşandı. Başkent Pekin'in en yüksek binası olan 108 katlı Citic Tower'a küçük bir uçak çarptı. Çarpmanın etkisiyle binanın üst katlarındaki camlar parçalandı. Uçağa ait enkaz parçaları ve cam kırıkları metrelerce yüksekten caddeye savruldu. Binanın girişine yakın bir noktada düşen parçalar nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda

0: polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gökdelen'deki personel tahliye edilirken çevredeki yollar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Uçakta ilk belirlemeye göre sadece pilot bulunuyordu. Can kaybı veya yaralı sayısına ilişkin henüz doğrulanmış resmi bir açıklama yapılmadı. Kazanın nedeni ise geniş çaplı bir soruşturmayla araştırılıyor.
1: Sevgili izleyenler, cildimizde sonradan oluşan benler çoğu zaman fark edilmiyor ya da göz ardı ediliyor. Özellikle ilerleyen yaşlarda sonradan çıkan benler cilt kanserine yol açabiliyor.
2: İnsan hayatını da tehdit eden bir kanser tipi olduğu için erken tanısı çok önemli.
3: Vücutta ortaya çıkan leke ve benler her zaman masum olmuyor. Sıradan bir nokta gibi görülen bu değişimler en saldırgan cilt kanseri türlerinin ilk sinyali olabiliyor.
4: Birçoğumuzun vücudunda doğuştan gelen benler olabiliyor. Peki aynaya baktığınızda daha önce olmayan ve sonradan beliren yeni bir ben dikkatinizi çekti mi?
5: Bende de o tip benler var. İleriki yaşlarda çok ciddi problemlere neden oluyor.
2: 30'lu 40'lı yaşlarda ortaya çıkıyorsa daha da bir önem arz ediyor. Renginde bir değişiklik oluyorsa, koyu, kahve, daha da bir siyahlaşma söz konusuysa, sınırlarında bir düzensizlik söz konusuysa, bir kaşıntı, kızarıklık, ani bir çap büyümesi gibi bir sorun varsa mutlaka tabii bu benlerin değerlendirilmesi, bir dermatolog tarafından dermatoskop aracılığıyla değerlendirilmesi çok önemli.
6: Plastik cerrahi hekimi değerlendirmesi sonrası biraz daha kötü huylu dönüşüm yapabileceğini tespit ettiler. Yani ufak tefek cerrahi işlemlerle o benler çıkarıldı.
3: Alınacak basit önlemler ve düzenli doktor kontrolleri gelecekte yaşanabilecek sağlık sorunlarının önüne geçiyor.
2: O kansere erken tanı koyduğumuz zaman beni bir cerrah arkadaşımız düzgün olarak çıkardıktan sonra tamamen rahat bir şekilde hayatımıza devam edebiliyoruz.
7: Aslında yaptırılması gereken bir şey. Yani sonuçta her insanın vücudunda çıkabilir bunlar.
4: Sonradan çıkan benlerdeki yapısal değişiklikler ve milimetrik farklar cilt kanserinin erken teşhisinde en önemli rolü oynuyor. Buna karşı uzmanlarsa yılda en az bir kez cilt taraması yapılmasını öneriyor.
2: Biz genellikle yılda bir çağırıyoruz. Bir potansiyel risk taşıyan ben grubu varsa kişide biz 6 ayda bir bu kişileri rutin ben muayenesine davet ediyoruz.
1: Milyonlarca öğrenci karnesini alarak yaz tatiline başladı. 37 yılını eğitime veren İstanbul'daki bir öğretmense emekli oldu. Dile kolay, 37 yıl. Tabii vedası da bir o kadar zor oldu.
8: Kendini öğretmeye adadı. Binlerce öğrenci yetiştirdi. Emekliliğine ise işte böyle uğurlandı.
9: Bu uğurlamayı unutmayacağım. Ömrümün sonuna kadar. Allah ömür verdikçe bunu hatırlayacağım.
8: İstanbul Sultanbeyli Ahmet Hulusi Dursun İlkokulu'nda hem gurur, hem coşku, hem de hüzün bir aradaydı. Dile kolay tam 37 yılını çocukların geleceğine adayan sınıf öğretmeni Cemal Gürbüz meslek hayatına nokta koydu. Sürpriz veda etkinliğinde okul koridorları ve bahçesi sevenleriyle doldu. Alkışlar hiç durmadı, sloganlar atıldı, duygu dolu anlar yaşandı.
9: Bu uğurlamayı unutmayacağım. Ömrümün sonuna kadar. Allah ömür verdikçe bunu hatırlayacağım.
8: Cemal öğretmen okuldan ayrılmadan önce mesleğe yeni adım atan genç meslektaşlarına da altın değerinde bir tavsiyede bulunmayı ihmal etmedi.
9: Çünkü gibi heyecanlarını yitirmesinler. Heyecan bittiği zaman artık yapacak bir şey kalmıyor. Heyecan olmayan insan karşısındakine hiçbir şey veremez. Heyecan, heyecan, heyecan.
1: Efendim çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Birazdan yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
10: A Haber'de bu akşam gündemin sıcak başlıkları.
11: Türkiye'nin özellikle hem masadaki barış diplomasisiyle ön plana çıkması hem de savunma sanayindeki atılımları dünyanın yakın takibinde.
10: Tahir İnan'ın sunduğu satır arasının konukları Orta Doğu uzmanı Mete Soktaoğlu, akademisyen askeri stratejist Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, gazeteciler Ekrem Kızıltaş, Doktor Murat Özer. satır arası bu akşam 20

0: Haber'de.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ticaret Bakanlığı kuyumculuk sektöründe tüketicinin korunmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre laboratuvar ortamında üretilen pırlanta, elmas ve benzeri kıymetli taşların satışında sentetik, laboratuvar üretimi veya yapay üretim olduğunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı uygulamanın tüketicinin yanıltılmasını önlemeyi, piyasa şeffaflığını artırmayı ve adil rekabeti güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var: Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
0: Reklam.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: A Haber Radyo.

Ekranların ardından akşam ajansına devam ediyoruz. Şehre yakın programıyla devam edeceğiz efendim. Ekibimizin bu haftaki durağı Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Gülova Mahallesi oldu. Gelin oradaki hem doğal hem renkli yaşama daha yakından bakalım.

Şehre Yakın programında bu hafta Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Gülova Mahallesi'ndeyiz. Gülova Mahallesi Abik Ovası'nda yer alıyor. Bu nedenle de ağırlıklı olarak ekonomisi tarım ve hayvancılık.

0: dayalı. Peki Gülova Mahallesi'nde insanlar gündelik hayatı nasıl yaşıyor? Şimdi onu öğrenme vakti. Şehre yakın programı başlıyor efendim. Gülova Mahallesi aynı zamanda Amik Ovası üzerinde yer alıyor ve şu anda Amik Ovası'nda, yani Gülova Mahallesi'nde ekili olan buğdaylar biçildi ve görmüş olduğunuz gibi yeni bir mahsulün ekilmesi için de tarlalarda da hazırlık var. İşte o hazırlığı yapan isimlerden bir tanesi de Hüseyin. Hüseyin şu anda o buğdayın kaldırıldığı yere su vermeye çalışıyor. Orayı sulayacak ve sonrasında tekrar yeni bir mahsul ekimi gerçekleştirecek. Hüseyin sanıyorum artık açıldı. Seni bu tarafa doğru alalım. Çünkü biz o tarafa geçemiyoruz. Çünkü oradan buraya geçmek de öyle kolay değil. Şimdi Hüseyin bize gösterecek. Ben çok cesaret edemedim o şekilde atlamaya. Bu su nereden geliyor? Nereye gidiyor?
1: Su o kanaldan geliyor, yer altından.
0: Yer altından geliyor.
1: Yer altından geliyor. Sonra tarlayı suluyoruz. Mısır ekeceğiz.
0: Kaç günde bitecek buradaki sulama?
1: Yarın biter. Yarın akşam.
0: Kaç dönüm burası?
1: 40 dönüm.
0: Peki şu anda Haziran'dayız. Haziran'da ekmiş olduğumuz mısırı ne zaman hasat edeceğiz?
1: Vallahi 3-4 suyundan sonra.
0: Yani Eylül'ü bulur.
1: Bulur, evet.
0: İkinci mahsul mu oluyor bu da?
1: Evet.
0: Peki Gülova Mahallesi nasıl bir mahalle? Mısır var, buğday var, pamuk var, ayçiçeği var, sebzeyi zaten saymaya gerek yok. Her şey yetişiyor mu burada?
1: Yetişiyor.
0: Yetişmeyen bir şey kaldı mı?
1: Hayır.
0: O yüzden?
1: Her şeyi yetiştiriyoruz biz burada, Amik Ovası'nda.
0: O yüzden buranın geçim kaynağı tarım.
1: Tarım.
0: Ve hayvancılık.
1: Hayvancılık.
0: Peki mutlu musun burada?
1: Mutluyum.
0: Yüzün gülüyor.
1: Gülüyor.

0: Uçsuz bucaksız Amik Ovası'nın arazisinin üzerindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi buğdaylar biçildi ama balyalar şu anda tarlada. Ahmet abiyle beraber şimdi onları almaya çalışacağız.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş başlayalım.
1: Başlayalım.
0: Bu arkadaki aletin ismi nedir?
1: Balya toplama yükleme makinesi. Bu, keste motor.
0: Keste.
1: Evet.
0: Aha. Balya toplama
1: yükleme makinesi.
0: Yükleme. Aha. Galiba şaşırtıyorum seni.
1: Yok.
0: Hepsini aldım şu ana kadar.
1: Aynen aynen.
0: İyi gidiyorum.
1: Bu işte çok iyisiniz.
0: Şu anda kendime bile inanamıyorum.
1: Yok yok inan.
0: Hepsini alıyorum.
1: Evet.
0: Ama en ufak bir dikkatsizlik.
1: Evet.
0: Balyayı dağıtır.
1: Evet.
0: Şu hani... arkada römorkumuz var.
1: Evet.
0: Biz buradan balyalar alıyoruz ama arkadaki römorkta da yine çalışan insanlar var.

Ovası Amik Ovası. Amik Ovası tarihte göldü, Amik Gölü'ydü ve göçmen kuşlarında göç güzergahında yer alıyordu ve işte bu sene yağışların bol olmasıyla birlikte göçmen kuşlar tekrar Amik Ovası'na geldi ve görmüş olduğunuz gibi buralara yumurtalar yaptı ve o yumurtalardan da artık yavaş yavaş yavrular çıkmaya başladı. Boyunca hemen hemen her yerde ayrı bir yuva bulunuyor. İşte hemen bir tane yumurta orada, yan tarafında ayrı bir yerde yuva. Hemen o sırtta iki ayrı yerde birer tane yumurta bulunuyor. Burada ise üç yumurta bulunuyor. Buradaki yuvada yine üç yumurta bulunuyor. Buradaki yuvada ise beş tane yumurta bulunuyor. Yani adım attığınız her yerde ayrı bir yumurta, ayrı bir yuva bulunuyor. Ve şu anda hayvanseverler Amik Ovası'ndan suyun çekilmesini istemiyor. Çünkü su çekildiğinde üretici, çiftçi buraya girdiğinde bilinçsiz insanlar işte buradaki

0: hem yavruları hem de yumurtaları yok edebilir. Şu anda gölün üzerinde olduğumuz için aslında göçmen kuşlar da hemen üzerimizde bulunuyor. Sebebini anlatacağız. Sebebini yine Gülova mahalle sakinlerinden Hacı Erkal anlatacak. Efendim merhaba.
1: Merhaba.
0: Şu anda bir sürü göçmen kuş var. Farklı farklı kuş sesleri çıkartıyor. Ama tepkiler biraz da bize.
1: Biz yumurtaların yanında duruyoruz şu an. Yavruları da var. Ondandır tepkileri bize. Yumurtaları rahatsız ediyoruz ya da yavruları rahatsız ediyoruz diye.
0: Şu anda bulunduğumuz her yerde yumurta var. Evet. İşte orada tavuk yumurtasına benzeyen bir yumurta var. Hemen yan tarafında kameramana karşı olan kısmında 3 tane kahverengi renkli yumurta var. Önümüzde yumurta var. Yine hemen ön tarafımızda biraz daha iri yumurtalar var. Peki bu yumurtalar neden burada?
1: Aslında şu an yumurtlama zamanı ve sel suları çekilmedi. Bu sene geç kaldı. Geç kalınca hayvanlar burada bir yaşam alanı yarattı kendini ve yumurtlamayı burada yaptılar. Normalde bunlar göçmen kuş ve göçmesi gerekirken ama sulak alanı görünce yumurtlama koşulları da oluşunca burada yumurtlamayı tercih ettiler. Ve her taraf yumurta şu an. Yavru da var.
0: Yaklaşmaya çalışalım. Şimdi önümüzde 4 tane biraz iri yumurta var ama daha küçük yumurtalar da var. Birbirinden farklı. Şu anda kaç tane kuş türü var burada?
1: Burada inanın ki çok fazla kuş türü var ama benim bildiğim uzun bacaklı sucullukları, martılar, deniz kırlangıçları, sakar mekeler, ördekler de var. Bilmediğim daha bir sürü kuşun yumurtası ve kendisi burada.

0: çocuklar? Çağırıyor mu bizi? Yumurta mı yaptılar?
1: Yumurta.
0: Nerede yumurtalar nerede?
1: Bilmiyorum, samandan mı? Balyon içinde mi?
0: Bu cücüler.
1: Ha, cücüler.
0: Kaç günlük?
1: Maşallah 21 gün.
0: 21 günlük.
1: Ha.
0: Bir bakalım yumurta nerede var? Yumurta belki değil. Yumurta buluruz.
1: Belki yukarıda, balyon içinde.
0: Ne olacak o zaman?
1: Eyvallah,
0: orada mı kalacak?
1: Bilmiyorum.
0: Peki üretmek nasıl bir duygu?
1: Sütü veriyorum, sütçüye veriyorum.
0: İşte... Peki sütçüden süt alıp da içsek, onu kabul eder misin?
1: Nasıl?
0: Sütçüden hazır süt alsak, marketten hazır süt alsak, ondan hoşlanır mısın?
1: Ben şeye veriyorum, tanga veriyorum.
0: Tamam. Şimdi sen satıyorsun sütçüye.
1: He.
0: Sütçüden süt satın almış olsan onun lezzetini beğenir misin?
1: Yok. Bu daha iyi.
0: Bu organik. İçerisinde ne olduğu belli.
1: Aynı. Ben yemem. Hazır süt, hazır yoğurt, hazır koymam. Peynir hazır koymam. Hepsi elimden yaparım.
0: Şimdi de Süheym Altay'la beraberiz. Süheym Altay'ın iki tane ineği var. O inek de hem evin ihtiyacını karşılıyor,
2: evet,
0: hem de artan süt ile satış yapıyor. Çünkü o sütü de peynir yapıyor, evet, yoğurt
2: çekelek
0: yapıyor, çekelek yapıyor.
2: Evet.
0: Onu da satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.
2: Tavuklar, şimdi... yumurtayla da geçiniyoruz.
0: Tavuk yumurta... da var, yumurta
2: evet,
0: da var.
2: Yumurtalarıyla civciv
0: köy
2: falan.
0: Köy yumurtası aslında şu anda en önemli rağbet gören ürünlerden bir tanesi.
2: Maşallah mesele yetiştirebiliyorum ben müşterilerime. O organik kadar olduğu için evet.
0: Kaç tane tavuk var, kaç tane yumurta
2: 40
0: çıkıyor?
2: 40 tane yakın
0: maşallah
2: tavuğum var. Şu an kuru yatma dönemleri, civciv çıkaracaklar.
0: Kuluçkalar yatıyor.
2: Evet, evet.
0: Daha dağıtıracağız.
2: Onları sensin büyütüyoruz kendimiz yani. Büyütüyoruz. Normal.
0: İneklerden sonra orayı da ziyaret edelim.
2: Yumurtalar. Ama serbestler gezen tavuk. Evet, kümeste
0: değil. O aranan yumurtanın sahipleri.
2: Evet.
0: Şimdi evet, bu yem biraz değişik.
2: Bu paletle buğday kırığı.
0: Paletle buğday kırıyoruz.
2: Evet, normal biz buğdayı kırdırıyoruz, öğütüyoruz.
0: Buğday toz olan mı?
2: Tüm buğdayı kırdırıyoruz.
0: Yok.
2: Mesela tüm bak şöyle buğdayı çekiyoruz biz. Hayvanlara kırdırıyoruz.
0: Bu yem yeter mi?
2: Yeterli. İki ineğime. Palet. Bunlar süt yemi, palet.
0: Bunlar süt yemi.
2: Evet, palet deniliyor buna.
0: Tamam, ineklere doğru gidelim mi?
2: Gidelim.
0: Süheym abla ineklerini besledi, almış olduğu sütlerle de görmüş olduğunuz peynir ve çökelekleri yaptı. Peki peynirin içerisinde neler var? Salamura peynir mi yoksa taze peynir olarak mı satıyorsunuz?
2: Taze peynir.
0: Taze peynir en güzeli.
2: En doğal, taze, sağdığım gibi direkt mayaya atıyorum ben. Biraz dinlendiririz. Ondan sonra biraz kaynayıp suyu döktükten sonra bu şekilde getirtiriz. Üzerine bir tülbent, ağır bir tepsi, taş, böyle bu duruma gelir.
0: Sadece mayası var.
2: Sadece, herhangi bir katkı falan hiçbir şey yok.
0: Tamamıyla
2: organik.
0: Peki çökelek nasıl yapılıyor?
2: Çökelek de yine biz bunu kaynatıyoruz, mayalıyoruz yoğurtla. Ondan sonra güzel yayıyoruz yayık makinesiyle. Yaydıktan sonra tereyağını ayrı alırız. Tereyağını bu arada ayrı, çökelek ki. Ondan sonra bu duruma getirtiyoruz. Kaynatıp çökelek. Bu da tamamıyla organik. Hiçbir katkı, hiçbir şey bulunmaz içinde.
0: Yani ayranı kaynatıyoruz, pişiriyoruz, çökelek oluyor.
2: Evet, çökelek oluyor. Evet, bu duruma geliyor. Tamamıyla inorganik.
0: Bahçeden tavukların sesi geliyor ama kendilerini göremiyoruz ama yumurtaları burada.
2: Evet.
0: Günlük kaç tane yumurta alıyoruz?
2: Evet, bereket 40 tavuğa yakın var. Günde ortalama 15-16 yumurta alıyoruz.
0: Yumurtaları gösterelim mi abla? Alalım oradan toplayalım.
2: Şu an bak tavuğunda kurt yatacak. Bu
0: yani kurt
2: yatacak. Evet, yatacak. Buna yaklaşık 11 tane 13 tane koyduk mu civciv çıkarıyor. Civcivleri artık büyütüyoruz. Anne oluyorlar. Şöyle yumurtalarını günde ortalama 15-16 değişiyor.
0: Hemen
2: organik
0: yumurtaların üzerine yatıyor.
2: Evet, bu kuluçkaya yatacak. Benim tavukçuluk sebebim de sırf çocuklarım organik beslensin diye, daha sağlıklı kemik gelişimi açısından. O yüzden derken 40 tane oldu. Yani gitgide zaten bunu ben büyüteceğim inşallah.
0: Kendi çocuklarınızı düşünürken şimdi başkalarının derken, çocukları evet, için de artık evet, yumurta evet, üretiyorsunuz.
2: Evet.
0: Peki bunun lezzeti nasıl, kıvamı nasıl?
2: Çok güzel. İnan artık benim çocuklarım marketten hiç yemiyorlar. Yemezler de. Oldu mu olası ben bunlarla büyüttüm kendilerini.
0: Şehre Yakın programında bu hafta Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Güdova mahallesine ekranlara getirmeye çalıştık. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte işte çiftçinin mesaisi de artmış durumda. Bizler de onlara hem tanıklık ettik hem de yardım etmeye çalıştık. İşte bir tarafta hasat edilen tarlalar, bir tarafta da ekime hazırlanan tarlaları yine ekranlarla buluşturmaya çalıştık. Ve artık Şehre Yakın programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya bir başka Şehre Yakın programında buluşmak üzere, kendinize çok iyi bakın.

saatteyiz. Saatlerimiz artık 18'i gösteriyor. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, dünyadan haberlerle başlayalım. Peş peşe yaşanan iki büyük depremle sarsılan Venezuela'da afetin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Enkaz altında yaşam belirtisi arayan kurtarma ekipleri kritik saatlerde adeta zamanla yarışıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye yükselirken yaralı sayısı ise 3300'ü aşmış durumda. Yüzlerce kişinin enkaz altında hayata tutunduğu bildirilen afet bölgesinde 50 binden fazla kişiden haber alınamıyor.

0: Venezuela'yı vuran çifte deprem felaketinde en kritik saatlere girildi. Enkaz altındakilerin canlı kurtarılabilmesi için hayati önem taşıyan 48-72 saat diliminde kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor.
1: Arkamızdaki enkazdan bağırışlar ve ağlama sesleri yükseldiğini duyan siviller var. Arama ve dinleme teknikleri, termal kameralar, dronlar ve köpekler kullanarak hayatta olanları bulacağız.
0: 39 saniye arayla iki büyük depremin yaşandığı Venezuela'da arama çalışmalarına binlerce sivil de destek veriyor. 50 binden fazla kişinin kayıp olduğu afet bölgesinde enkaza dönen binalarda yaşam belirtisi aranıyor.
1: Akrabalarımı, annemi ve küçük kardeşimi arıyorum. Bildiğim tek şey onların dairede oldukları. Ben orada değildim. Ne olduğunu anlamak ve en azından küçük bir ipucu bile bulmak için her şeyi deniyoruz.
2: Birçoğumuz evsiz ve işsiz kaldık çünkü gidecek yerimiz yok. Tek istediğim şey oğlumun hayatta olup olmamasına bakılmaksızın onu oradan çıkarmaları.
0: Arama kurtarma çalışmalarına verilen uluslararası destekte hız kazanmış durumda. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 20'den fazla ülke Venezuela'ya çok sayıda acil durum personeli sevk etti. Büyük bir trajedinin yaşandığı afet bölgesine tonlarca temel ihtiyaç ve tıbbi malzeme yardımları yapıldı.
2: Sokakta uyuyoruz, yiyecek arıyoruz, evimiz yok, barkımız yok. Durum tam bir felaket ve hala bulunamayan birçok çocuk ve insan var. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Uluslararası ve ulusal yardıma ihtiyacımız var.
0: Ancak felaketin etki alanı öylesine geniş ki ekipler yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakta zorluk çekiyor. Henüz yardım ulaştırılamayan bölgelerin birçoğunda yağmalama ve ayaklanmalar başladı. Hasar gören market ve dükkanları akın eden yüzlerce depremzede temel ihtiyaçlarını buradan karşılamaya çalışıyor. Marketlerden gıda ve su alan depremzedelere müdahale etmeyen kolluk kuvvetleri, trajediyi fırsata çevirmeye çalışan enkaz hırsızlarına karşı alarmda.
2: Depremin ardından evimi terk etmek istemedim. Çünkü bazı vicdansızlar insanların evlerini terk etmesini bekleyip eşyalarını çalıyorlar. Polislerin hepsini tespit edip yakalaması mümkün değil.
0: Bilançosu her geçen saat ağırlaşan felaket, mucizeyi aratmayan bir olaya da sahne oldu. Enkaz altından hafif yaralı çıkarılan hamile kadın sancılarının başlamasıyla yıkımın ortasında doğum yapmak zorunda kaldı. Bebek ve annesi hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
3: Bu kez Hindistan'dan bir haber. Kuzey doğusundaki Arunachal Pradesh eyaleti aşırı yağışların etkisinde kaldı. Şiddetli yağmurların eyaletin bazı bölgelerinde sel ve heyelanı tetiklemesiyle büyük bir yıkım meydana geldi efendim. En az bir kişi öldü. Birçok Hintli ise kayıp. Görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza da. Hindistan'ı bir kez daha şiddetli muson yağışları vurdu. Ülkenin kuzey doğusunda bulunan Arunachal Pradesh eyaletini etkisi altına alan sağanak sel ve heyelana neden oldu. Özellikle kırsal bölgelerde büyük bir yıkım meydana geldi. Olayda en az bir kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişiden haber alınamıyor. Hasarın boyutuysa su çekilince ortaya çıktı. Keni Panyor bölgesi sel tarafından taşınan çamur ve molozlarla kaplandı. Afetten geriye hasar görmüş evler ve araçlarla kökünden sökülmüş ağaçlar kaldı. Japonya ise iki güçlü hava olayıyla sarsıldı sevgili izleyenler. Adanın güney kıyılarını vuran Mekala Tayfunu ve Higos Tropikal Fırtınası arkasında büyük bir yıkım bıraktı. Afet nedeniyle en az 3 kişi yaralandı. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Ada ülkesi Japonya bir kez daha tropikal siklonlarla karşı karşıya kaldı. Adanın güney kıyılarını etkisi altına alan Mekala Tayfunu ve Higos Tropikal Fırtınası adlı iki farklı hava olayı beraberinde şiddetli yağış getirdi. Bazı bölgelerde toprak kaymaları meydana geldi. Ülkenin güneybatısındaki Yamaguchi'de eyaletinde ise iki katlı bir evin heyelan yüzünden kayması sonucu 3 kişi yaralandı, 1 kişi ise kayboldu. Afet nedeniyle devam eden heyelan riski nedeniyle Tokyo'daki Oshima kasabası ve Shizuoka vilayetindeki Shimoda şehri de dahil olmak üzere

0: ve birçok bölgedeki binlerce sakin için tahliye emri verildi. Toprak kayması nedeniyle bir evin temelinde ise 9 metre uzunluğunda ve 5 metre derinliğinde bir çukur meydana geldi. Ve sevgili izleyenler, Avrupa genelinde etkili olan ve rekor seviyelere ulaşan kavurucu sıcaklar hayatı oldukça olumsuz etkiliyor. Birçok ülkede termometreler 40 dereceyi aşarken yetkililer aşırı sıcaklar nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Detayları öğrenelim, son durum nedir soralım A Haber muhabiri Ömer Aydın, bizi bekleyen isim. Kolaylıklar dileyelim. Nedir Avrupa'daki son durum, sıcaklıklar böyle devam edecek mi? Notlarınızı paylaşır mısınız?
1: Sümeyye, teşekkür ederim. Avrupa'da şimdiye kadar hiç yaşanmamış sıcaklıklar son iki haftadır yaşanıyor. Avrupa ülkelerinde yapılan açıklamalara göre hazırlıksız olduklarını görüyoruz. Özellikle Fransa'da çok büyük kıyametlerin koptuğunu söyleyelim. Çünkü okullarda, hastanelerde, yaşlı bakım evlerinde, huzur evlerinde klima yok veya izolasyonu düzgün olmayan binalara sahip Fransa ve bu nedenle de deyim yerindeyse herkes kavruldu, dışarısı kavruluyor, içerisi kavruluyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldı Fransız halkı. Başbakan Sebastian Lecornu bir açıklama yaptı bugün öğleden sonra ve pazar akşamına doğru çok daha sert bir kavurucu sıcak dalgasıyla karşı karşıya olunabileceğini söyledi. Bunun aslında iki haftalık bir çöl sıcaklarının sona yaklaştığı anlamına geldiğini belirtti. Paris Meteoroloji bir açıklama yaptı saatler önce ve şu sıralarda Paris'te dolu beklendiğini, dolu yağışı beklendiğini açıkladı. Park ve bahçeler kapatıldı, konserler iptal edildi, yürüyüşler, toplantılar, özellikle hem bugün hem de yarın çok büyük yürüyüşler, toplantılar, konserler söz konusuydu ve hepsinin iptal edildiğine dair açıklama yapıldı. Fransa genelinde de binlerce kişinin beklendiği konserlerin veya yürüyüşlerin, halka açık gösterilerin yasaklandığına dair açıklamada bulundu çeşitli illerin emniyet müdürlükleri veya valilikler. Paris'te dün gece 109 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Normalde Paris için bu sayının 7 olduğu bilgisi verildi Paris ve bölgesi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından. Tabii bu rakamlar bize 2003 yılındaki 15 bin kişinin hayatını kaybettiği kavurucu sıcaklar dönemini hatırlatıyor. Şimdi de daha şiddetlisinin olduğunu not edelim. Fransa'nın farklı bölgelerinden sıcaklığa bağlı, aşırı sıcaklara bağlı kalp krizleri veya ölüm haberleri geliyor. Bir yandan da tabii ki suya giren çoğunluğu gençler olmak üzere vatandaşların hayatını kaybettiği haberleri geliyor. Biz en son 60'a kadar sayabilmiştik. Fransa'da son bir hafta içinde suda boğulma nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını, fakat bu sayının çok daha artabileceğine dair, toplam Fransa genelindeki sayının artabileceğine dair açıklamalar söz konusu, tereddütler söz konusu. Yine sıcaklık dolayısıyla evlerde veya huzur evlerinde hayatını kaybedenlerin toplam bir sayısı henüz Fransa yönetimi tarafından çıkarılmış değil. Fransa'da durum bu. Avrupa'nın diğer bölgelerinde de en başta söylediğimiz gibi şimdiye kadar hiç görülmemiş aşırı kavurucu sıcaklar söz konusu. Şöyle çok ilginç bir bilgi var elimde Sümeyye. Danimarka'da, hani soğukluğuyla bildiğimiz bir ülkede, 36.6 ile şimdiye kadar ölçülen en sıcak günü geride bıraktı Danimarka. Yine Almanya'da 41.2'lik bir rekor söz konusu. İsviçre'de, dağlık bir ülke olmasına rağmen, 38.8 ile Basel, hemen yanı başımızdaki Basel'de 38.8 ile hava sıcaklığı ölçüldü. Bu şu anlama geliyor: Avrupa'nın bundan sonra çok daha sıcak hava dalgalarıyla karşılaşabileceği belirtiliyor ve hem yöneticilere hem de vatandaşlara sıcaklarla, kavurucu sıcaklarla yaşamayı öğrenmelisiniz mesajı olarak algılanıyor diyelim ve buradan sözü merkeze bırakalım.
0: Ömer Aydın'a çok teşekkür ederiz. Fransa'dan sıcaklıklarla ilgili son

0: durumu paylaştı bizlerle. Şimdi yurda döneceğiz efendim. Sıcak bir haber var. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bir tarlada çıkan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek 4 farklı noktaya sıçradı. Detayları bize telefon hattımızda bulunan A Haber muhabiri Vedat Sezer aktaracak. Nedir son durum Vedat Sezer?
1: Evet, Tekirdağ Marmara Ereğlisi ilçe sınırları içerisinde aslında 2 ayrı noktada başladı yangın. Çeşmeli mevkinde yol kenarındaki bir tarım arazisinde başlayan yangın bir başka yangınla birlikte kısa sürede bölgede çok etkili oldu. Rüzgarın da çok sert esmesiyle bu yangın farklı noktalarda buğday tarlalarından yazlıklarında bulunduğu bölgeye doğru hızla ilerledi ve bölgede çok siyah dumanların etkisi altında kaldı vatandaşlar. Yangınlarda iki farklı noktada başladığı için de ekipler saatler süren bir yoğun mücadele verdiler. Şu an itibariyle yangın kontrol altına alındı ama her halinde bekleyiş sürüyor. Bu yangın ihbarı üzerine bölgeye ilk önce Orman İşletme Müdürü Bahri Arazözler'le itfaiye araçları sevk edildi. AFAD'la ve jandarma ile birlikte polis ekipleri de bu yangına TOMA araçlarıyla müdahale etmeye çalıştılar. Yangın tarlaların içinden birçok konteynerin olduğu noktaya da sıçrayınca alevler giderek de büyüdü ve yangının sınırları oldukça genişledi ve bölgede yaklaşık 700 dönümlük tarım arazisi zarar gördü ve bu arazilerin içinde bulunan 20 civarında konteyner de tamamen yanarak kullanmaz hale geldi. Tabii Marmara Ereğlisi'nde Poyraz'dan esen sert rüzgarlar çok etkili oldu ve rüzgarların etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler hem ikili tarım arazilerine hem de bölgede bulunan konteyner evlere sıçradı ve burada büyük bir yangın meydana geldi. Bölgedeki vatandaşlar korku dolu saatler geçirdiler. Mücadeleler uzun sürdü ve henüz hasatı yapılmamış buğday ve kanola tarlaları da tamamen zarar gördü ve 20 konteynere bu alevlere teslim oldu. Maddi kayıplar yaşandığını söyleyebiliriz. Bölgede şimdi yangına müdahale başarıyla sonuçlandı ancak dediğimiz gibi 700 dönümden fazla bir alan zarar gördü. 20 konteynerde yanarak kullanılmaz hale geldi. Şu anda ekipler soğutma çalışmalarına başladılar. Tedbir amaçlı da bölgede ekiplerin bekleyişi sürüyor. Toparlayacak olursak Marmara Ereğlisi Çeşmeli mevkiinde iki ayrı noktadan çıkan yangın yol kıyısından kanola ve buğday tarlalarına, oradan da yazlıkların bulunduğu bölgeye doğru yayıldı. Tarlaların içinde bulunan 20 konteyner tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. 700 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Şu an için yangın kontrol altında ancak ekiplerin tedbir amaçlı bekleyişi devam ediyor.
0: Evet, Vedat Sezer Marmara Ereğlisi'nde meydana gelen yangına ilişkin notlarını paylaştı. Kavurucu sıcaklar ülkemize de geliyor. Umuyoruz ki bu tarz haberleri çok az paylaşırız bu yaz döneminde. Devam edelim şimdi. 2026 Dünya Kupası'nda D grubunu bir galibiyet ve iki mağlubiyetle tamamlayarak turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı yurda döndü sevgili izleyenler. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından yurda geldi. D grubunda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet elde ederek son sırada kalan milliler turnuva sürecini tamamlayarak özel bir uçakla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da heyetle birlikte İstanbul'a geldi. Puanlara ilişkin görüntüler de şu anda ekranlarınıza yansıyor sevgili izleyenler. AK Parti'nin Sakarya'da başlayan kampına 25. yıla özel hazırlanan AK Parti şarkısı damgasını vurdu sevgili izleyenler. Erdoğan tarihi mesajlar verdiği konuşmasını yapmak üzere kürsüye yürürken salonda yankılanan şarkı büyük beğeni topladı. İşte AK Parti Sapanca kampının ilk gününden izlenimler.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'da gerçekleştirilen 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katıldı. Çeyrek asırlık destan temasıyla gerçekleştirilen kampta, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılına yönelik mesajlar ve yeni dönem yol haritası masaya yatırılıyor.
1: 14 Ağustos 2001'de başlayan yolculuğumuz artık çeyrek asrı geride bırakıyor. Çeyrek asırdır. Önce Cenab-ı Allah'ın yardımı, sonra kaderimizi kaderiyle bütünleştirdiğimiz aziz milletimizin desteğiyle Türkiye'ye hizmet ediyoruz.
0: Kampın açılış konuşmasını yapan Başkan Erdoğan'ı salonda büyük bir sürpriz bekliyordu. Erdoğan konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldiğinde salon 25. yılı özel hazırlanan bu şarkıyla yankılandı.

0: Başkan Erdoğan'ın çeyrek asırlık siyasi yolculuğuna ithafen hazırlanan Büyük Başkan Erdoğan adlı şarkı aynı zamanda AK Parti'nin de yeni şarkısı oldu.
1: Kampta Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasından hemen önce AK Parti'nin yeni şarkısı duyuldu. Efsane Başkan Recep Tayyip Erdoğan isimli şarkı katılımcılar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.
2: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
0: Şarkının sözleri AK Parti tanıtım ve medya başkanlığı tarafından yazıldı. Eseri sanatçı Ceyhun Çelik seslendirdi. AK Parti'nin 25. yıl vizyonunu yansıtan video, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde geçen çeyrek asırda Türkiye'nin nasıl çağ atladığını da gözler önüne serdi.
2: Çeyrek

0: Görüntü milyonlar tarafından ilgiyle izlendi.
1: Has a deeply loyal following behind him. Its name is the AK Party. And they have written a 25-year epic in the history of a nation.
2: ABD ve İran arasındaki son duruma bakacağız şimdi. İsviçre'de müzakere masasına oturan ABD ile İran sahada bir kez daha karşı karşıya geldi sevgili izleyenler. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir geminin vurulmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'a misilleme saldırısı düzenledi. Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi.
3: ABD-İran hattında tırmanan Hürmüz gerilimi karşılıklı restleşmelerin ardından sahaya taşındı. 14 Haziran'da varılan mutabakat sonrası boğazdan geçen bir gemiye ilk kez saldırı düzenlendi.
4: Hürmüz boğazına giren büyük bir gemiye dronla saldırdılar.
3: Trump'ın sözlerinin ardından ABD ordusu harekete geçti, İran'a saldırılar başladı. Açıklamayı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM yaptı. Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait füze ve İHA depolarıyla kıyı radar tesislerinin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM harekatın İran'ın Singapur bayraklı Ever Lovely adlı ticari gemiye drone'la düzenlediği saldırıya misilleme niteliği taşıdığını vurguladı. Açıklamada Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunacağı ve bölgedeki ticari gemilere destek verilmeye devam edileceğinin altı çizildi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran Ateşkes Anlaşması'nı imzaladı. Biz de buna uyduk. Anlaşmazlıklar telefonla çözülebilir. Ancak

0: şiddete şiddetle karşılık verilecektir sözleriyle Tahran yönetimine sert mesaj gönderdi. Tahran yönetimi ABD füzelerinin Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik bölgesini hedef aldığını duyurdu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD müzakereler sürerken İran'a bir kez daha saldırdı. Trump, ateşkese ve müzakere ilkelerine bağlı olmadığını gösterdi açıklamasını yaptı. Saldırılara ilişkin İran devrim muhafızlarından da açıklama geldi. Açıklamada deniz ve hava kuvvetlerimiz bu saldırıyı bertaraf etmeyi başardı. Saldırgan güçleri geri çekilmeye zorladı. Böylece İran'ın toprak ve karasuları üzerindeki egemenliğini korudu denildi. Cevabımız seçtiğimiz zaman ve yerde hızlı ve kararlı olacaktır ifadesi de açıklamada yer aldı. Gece ilerleyen saatlerde ABD medyası saldırıların bittiğini duyurdu.
1: İskandinav ülkesi Danimarka, ülke genelinde ezan sesini susturmak için harekete geçti. Göç ve Uyum Bakanlığı öncülüğünde başlatılan hukuki süreçte cami minareleri ve ezan sesi kirlilik olarak nitelendirilerek hedef alındı.
2: İslami değerleri yok saydılar. Ezan ve cami minaresini yasaklamak için yargıya başvurdular. Tepki çeken adım Danimarka'dan. Kopenhag hükümeti sınırları içindeki Müslüman nüfusun ibadet özgürlüğünü doğrudan ilgilendiren yeni bir yasak için harekete geçti. Göç ve Uyum Bakanlığı ülke genelinde ezan sesini tamamen susturmak için hukuki süreç başlattı. İslam düşmanı adım bununla da sınırlı kalmadı. Ezanı gürültü kirliliği olarak hedef alan bakanlık, cami minarelerini de görüntüsü yüzünden yasaklama kararını hayata geçirebilir. Bu sürecin arkasında Göç ve Uyum Bakanı Morten Botskov bulunuyor. Botskov'un hadsiz karar için temel argümanı İslam görünürlüğünün kamusal alanı meşgul etmesi bahanesi.
3: Danimarka çatıları üzerinde ezan duyulmamalı. Sokakta yürürken kendinizi İslam'a batın bir banliyösünde hissetmemelisiniz.
2: Bu girişim 300 binden fazla Müslümanın yaşadığı Danimarka'da bir ilk değil. Öyle ki Göç ve Uyum Bakanlığı 2020-25 yılları arasında da benzer kısıtlamalar için adım atmış. Ancak bazı bölgeler dışında ülke genelinde bir yasağı hayata geçirememişti. Danimarka geçtiğimiz yıllarda defalarca Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuyla gündeme gelen ırkçı politikacı Rasmus Paludan nedeniyle de eleştirilerin odağındaydı.
1: Değerli izleyicilerimiz, restoran ve kafelerdeki menülerde ayrıntı dönemi 1 Temmuz'da başlıyor. İşletmeler artık tüketiciye sundukları yiyeceklerin içeriği konusunda menülerde ayrıntı vermesi gerekecek.
4: Garsondan şefe, şeften mutfağa kadar giden içerik soruları artık son buluyor. Restoran ve kafelerdeki menülerde ayrıntı dönemi 1 Temmuz itibariyle başlıyor. Bu tarihten itibaren kafe ve restoranlarda menüler değişecek. Ayrıntılı menü dönemine geçilmesiyle alerjisi olanların ya da hayvansal ürün tüketmek istemeyen müşteriler yiyeceklerdeki ürünlerin bileşenlerini görebilecek. Ayrıca bir porsiyon üründe kalori miktarı da yazacak. İşletmeler yemeklerin içeriğini herkesin anlayacağı şekilde detaylıca yazacak ve kare kod sistemini uygulayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı bu kararda sağlıklı ve bilinçli tüketim hedefleniyor. Ulusal zincir restoranlar 1 Temmuz'a kadar yeni sisteme entegre olacak ve sektör kademeli şekilde yeni düzenlemeyi hayata geçirecek.
1: İkinci el telefon ve tablet alım satımında yeni dönem başlıyor. Merdiven altı yenileme işlemlerine karşı yeni kurallar geliyor. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle yenilenmiş ürünler artık kayıt altında olacak ve vatandaş bu sayede daha güvenli alışveriş yapabilecek.
2: Cep telefonu, tablet gibi elektronik cihazların ikinci el piyasasında vatandaşların mağdur olmasını engellemek için Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Resmi gazetede yayınlanan yeni, yenilenmiş ürünler hakkında yönetmelikle merdiven altı yenileme işlemlerine son veriliyor. 1 Ağustos 2026'dan itibaren geçerli olacak kurallar, hem bütçesine uygun yenilenmiş cihaz almak isteyen vatandaşlar,

0: vatandaşın hakkını koruyacak hem de piyasaya güven getirecek. Yeni dönemde bir cihazın yenilenip tekrar satılabilmesi için bakanlığın kurduğu yenilenmiş ürün bilgi sistemi yani UBİS'e kaydedilmesi şart olacak. Vatandaşın aldatılmaması için bu ürünlerin ambalajında, etiketinde ve ilanlarında çok net bir şekilde yenilenmiş ürün ibaresi ve bu işlemi yapan merkezin bilgileri yer alacak. Ayrıca mağazalarda aynı model ikinci el telefonlar arasında fiyat farkı varsa satıcı bu farkın nedenini vatandaşa açıkça göstermek zorunda olacak. Satılan her yenilenmiş cihazın yanında Türkçe kullanma kılavuzu verilmesi de zorunlu hale gelecek. Eski telefonunu yenileme merkezine veya yetkili bayisine satmak isteyen vatandaşlar artık haftalarca beklemeyecek. Cihaz satıcıya teslim edildikten sonra en geç 3 iş günü içinde telefonun fiyat değeri belirlenecek ve vatandaştan onay istenecek. Böylece bugün git yarın gel dönemi kapanacak.
1: 6 Şubat depreminde iki evladını kaybeden Halime Nuray Tunç için umut gerçeğe dönüştü sevgili izleyenler. Biyonik kol protezi hayali artık çok yakın. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın desteğiyle başlayacak tedavi süreci Halime Nuray Tunç için yeni bir başlangıcın kapısını aralıyor.
2: Birlikte tutunuyoruz hayatta, birlikte savaşıyoruz, birlikte çabalıyoruz. O benim kolum oluyor, ben onun ayağı oluyorum.
0: Bir umuttu ve o umuda sıkı sıkı sarıldı. Biyonik kol protezi taktırabilmek için milyoner yarışmasına katılan Halime Nuray Tunç'un hayalleri gerçek oldu.
3: Protez kolu taktığımda çok sevindim. Yerinde duramadım, dans bile ettim. Teşekkür ederim.
4: Çok şaşırdık, çok mutlu olduk. Genç tarif edemedik bir anda. O kadar sevindik ki.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tunç'un biyonik kol protezi masraflarını üstlendi. Anne ve kızın mutluluğuna ortak oldu.
5: Halime Nuray Tunç ile kızı İrem'in yardım çağrısını Sayın Emine Erdoğan hanımefendi A Haber ekranlarından duydu ve anne kızın bu yardım çağrısına duyarsız kalmadı. Emine Erdoğan'ın Halime Nuray Tunç'un tedavi masraflarını üstlenmesi ise İrem'i çok ama çok mutlu etti.
3: Anneme protez kolu geldi, artık takıyor. Annemle biz gezeceğiz. Çok mutluyum. Annemin artık 50 oldu. Sizin anneleriniz gibi.
4: Allah razı olsun ondan. Sesimizi duydu. Çok sağ olsun. İyi ki varlar. Şu anda eğitimlerimiz falan olacak. Ölçümler alınacak. Yapım aşamaları var. Yani eğitimler tamamlandıktan sonra kolumuz takılacak, ona izin verirse. En önemlisi kızım saçını yapabileceğim. Hani kimseye muhtaç olmayacağız. Ev işlerini yaparken çok zorlanıyordum tek elle. En azından onları yapabileceğim.
0: Anne Nuray Tunç'un yaşama sevinci depremde bir bacağını kaybeden kızı İrem'e de umut oldu.
5: Emine Erdoğan hanımefendinin sayesinde İrem'in hayalleri de gerçek oluyor. İrem annesiyle pasta yapmak istiyordu ve annesiyle birlikte İskenderun sokaklarında, caddelerinde gezmek istiyordu, dolaşmak istiyordu. İşte tedavi sürecinden sonra İrem'in bu hayali gerçek olacak.
4: Turkuaz Medya'ya da çok teşekkür ederim. Herkesin çok emeği var gerçekten. Çok sağ olsunlar, iyi ki varlar.
1: Efendim çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Az sonra yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerika Birleşik Devletleri borsalarında teknoloji hisseleri sert satış baskısı altında. Yapay zeka rüzgarıyla rekor seviyelere ulaşan teknoloji devlerinde yön aşağı döndü. Yatırımcılar artık milyarlarca dolarlık yapay zeka yatırımlarının ne zaman kazanca dönüşeceği sorusuna yanıt arıyor. Bu belirsizlik teknoloji hisselerinde satışları hızlandırdı. Özellikle çip üreticileri darbenin merkezinde yer aldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Bir kart hayal edin.

0: Kupası tarihinde en çok maç kazanan ülke Brezilya. 2022 sonu itibarıyla 76 galibiyetle zirvedeler. Bu istatistik, kupayı 5 kez kazanmalarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Brezilya sadece güzel futbolun değil, Dünya Kupası tarihindeki kazanma alışkanlığının da sembolü.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
3: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
5: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam. A Haber Radyo.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
6: Şansa

0: arkadaşlar.
1: Bir grup muhterise bu partiyi bırakacaksan bana yazıklar olsun.
2: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz.
3: CHP'deki gerilim devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ilk kez bir araya geldi. İki ismi aynı safta buluşturan CHP'nin 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreniydi. Zoraki tokalaştılar. Aralarında soğuk rüzgarlar esti. Yaşanan parti içi kavga sonrası ikili arasında bu ilk yakınlaşma artık sular durulur mu sorusunu beraberinde getirdi. Fakat analistler aynı şeyi söylemedi.
4: Sayın Özgür Özel, kişisel kavga görüntüsü vermiyorum ama siyasi hattımdan da çekinmiyorum. Çekinmiyorum demek istiyor. Yani bir ikisinin de karşılıklı bir nezaket okuması var.
5: Tokalaşma diyebileceğimiz bir durumla karşı karşıya kaldık. Aslında bu tokalaşma dediğiniz, musafaha dediğiniz el sıkışma karşılıklı güveni, duyguları ve birlikteliği ifade eder.
3: Akademisyen Can Türk Caner, cenaze törenindeki resimde Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i dışlamadığını ama otoritesini hissettirdiğini söyledi.
4: Esasen şunu demek istiyoruz Sayın Kılıçdaroğlu, seni yok saymıyorum ama seni meşru genel başkan olarak da görmüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı benim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde asıl otorite benim anlamına geliyor.
3: Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ise zoraki tokalaşmayı safları sıklaştırmak değil siyasi sela olarak yorumladı.
5: O yan yana gelmek, omuz omuza yürümekle safları sıklaştırmakla aynı şey değil. Safları sıklaştırmak, dayanışmayı, cenaze namazında zoraki saf tutmak ise aslında siyasi selayı anlatıyor.
3: Akademisyen Caner ve gazeteci Müderrisoğlu CHP'deki ayrışmanın daha da devam edeceği görüşünde.
5: Artık bir testi çatladıysa içinde ne varsa onu sızdırır. CHP'nin içinde de gerçekten birikmiş problemler, arınma ve iktidar mücadelesinin bütün iddiaları ve belgeleri şu anda sızıyor. O nedenle de kolay kolay o küp bir daha yapıştırılmaz. Yapıştırılsa da ondan bir...

0: hayır çıkmaz.
1: Yaşanan bütün olayların kamera önünde yapılması esasen bir yani siyasi açıdan bir araya gelme, birlikte olma veya birlikte hareket etme havasını vermiyor. Tam tersine tabanlarına yani kendi hatlarına kontrollü, evet, bir cenazenin vermiş olduğu birleştiriciliğin bir karşılığı olarak ama daha derinde, daha dipte bir siyasi ayrışmanın olduğu mesajını veriyor.
2: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.

0: 3 gün boyunca burada milletimizin taleplerini, milletimizin görüşlerini, milletimize daha güçlü hizmetler sunmak adına ortaya koyacağımız tüm değerlendirmeleri Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız liderliğinde gerçekleştireceğiz.
1: Hem AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan hem de Medya ve Tanıtım Başkanı Faruk Acar birlikte geçtiler kameraların karşısına. Gündemde istişare ve değerlendirme kampı vardı.
2: AK Parti'nin kampları artık bir gelenek haline geldi ama Türkiye siyaset tarihine de istişare kültürünü aşılayan bir öneme sahip. 33.sünü gerçekleştireceğiz.
1: Bu yıl 33.sü gerçekleştirilen AK Parti İstişare ve Değerlendirme Kampı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde başladı.
0: İnşallah bugün itibariyle Sapanca'mıza, bu güzel ilçeye MYK'mız, MKYK üyelerimiz, kabine üyelerimiz, tüm AK Parti genel merkezimize bağlı tüm kurullarımız burada istişare ve değerlendirme kampımıza katılacaklar.
1: Genel Sekreter İnan, Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmasına dikkat çekti. Kampta gerçekleştirilecek oturumları anlattı.
0: Cumhurbaşkanımız tarihi bir açılış konuşması yaparak kabine oturumlarımızla birlikte temel icraatlarımızı, temel icraat alanlarımızı, başta ekonomi olmak üzere dış politikaya kadar tüm alanlardaki meseleleri burada uçtan uca ele alacağız.
1: Medya Tanıtım Başkanı Faruk Acar ise AK Parti'nin çeyrek asırlık yürüyüşüne dikkat çekti.
2: Bu kampın teması bugün bizi yaklaşık olarak 1,5 ay sonra gerçekleştireceğimiz 25. yıl kutlamalarına taşıma önceliği taşıyor. Çeyrek asırlık destan AK Parti diyerek bir tema belirledik. 14 Ağustos itibariyle 25. yılını kutlayacak olan AK Parti'nin çeyrek asırlık destanını bir şekilde anlayacağımız, neler yaptığımızı, bu süreçte nasıl bir dönem geçirdiğimizi, bu çeyrek asırlık dönemin içine neleri sığdırdığımızı ve aslında istişare, değerlendirme formatı üzerinden 25 yıllık bir muhasebe yapmanın kampı için bugün buradayız.

0: Haber Radyo.
1: Reklamların ardından akşam ajansına Anadolu Diyarı programının bu haftaki rotasıyla devam edeceğiz sevgili izleyenler. Asırlık camileri, tarihi taş hanı, serin sularıyla Hor Hor Çeşmesi, dünyaca ünlü kirazı ve kadınların emekle hazırladığı yöresel lezzetleriyle Bilecik'in saklı hazinesi Göl Pazarı Anadolu'nun yaşayan mirasını keşfetmeye davet ediyor. Hadi gelin birlikte izleyelim.

Anadolu Diyarı ekibi olarak Anadolu'nun kadim topraklarını adım adım dolaşmaya devam ediyoruz. Bu haftaki durağımız Osmanlı'nın da izlerini taşıyan...

Bilecik'e bağlı Gölpazarı ilçesi. Bakalım burada bizi neler bekliyor? Bilecik malum Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar. Gölpazarı da Osmanlı eserlerinden nasibini fazlasıyla alan ilçelerden bir tanesi ve o binalardan birinin içerisindeyiz şu anda. Taşhan veya bir diğer ismiyle Mihal Gazi Han'ı 1415 yılında yaptırıldı. Burası bir dönem kervanların dinlenmek ve konaklamak için kullandıkları bir bina. 600 yılı aşmış durumda bu binanın yapım süreci. Tabi bugüne kadar çeşitli zamanlarda onarımlar veya tamiratlar gördü ve son olarak da 2019 yılında Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore ettirildi. Taşhan günümüzde ise bir taraftan sergi salonu, bir taraftan da nikah salonu olarak hizmet veriyor.

yapanların mekanları cennet olsun. Ülkemizin her yerinde çok güzel bu tarz yerler var. Ben de gittiğim her yerde büyük bir merakım var. Yani eskiden kalma ne varsa, handır, hamamdır, medresedir, camidir, kaledir, hepsini tek tek gezerim. Büyük bir hobidir bende bu. Her yerde söylüyorum, kim yapmışsa bu tür yerleri, mekanları cennet olsun. İyi ki yapmışlar. Bize geçmişten izler bırakmışlar. Biz de eğer çocuklarımıza bunları anlatıp gösterebilirsek ne mutlu bize. Çocuklarımız da dün nereden geldiğimizi, nasıl bir toplum olduğumuzu iyi öğrenmeleri için bu tür yerleri gezmekte fayda var.

0: Pazarı ilçesinin simge noktalarından bir tanesi burası. Horhor Çeşmesi. Horhor Türk Dil Kurumu'na göre gür ve ses çıkararak akan su anlamına geliyor. 1937 yılında dönemin kaymakamı Hikmet Akman'ın talimatıyla Bulgaristan'dan gelen Mimar Hasan'a yaptırılan bir çeşmeden bahsediyoruz. Daha doğrusu çeşme zincirinden bahsediyoruz. Çünkü bir tarafta 16, diğer tarafta 17 olmak üzere toplamda 33 çeşme var bulunduğumuz bu noktada ve 10 yıllardır da gürül gürül, yani ses çıkararak, isminin de tam da aslında hakkını vererek akmaya devam ediyor. Ve son bir dipnot paylaşalım sizinle. Bir inanış bu, bir rivayet. Çünkü su içiliyor. Ve bu sudan içenlerin de Gölpazarı ilçesinden ayrılamadığı rivayet ediliyor. Ama biz şimdilik ayrılacağız bu ilçeden. Şimdi bir taraftan o çeşme akıyor, Horhor Çeşmesi, bir taraftan da böyle çaylar söylenmiş, oraletler söylenmiş, değil mi? Tabii. Amcam.
1: Evet evet, doğru.
0: Böyle bir taraftan ses geliyor, bir taraftan sohbet ediyorsunuz herhalde.
1: Çay içiyoruz.
0: Sen oralet içiyorsun ama.
1: Ya ben oralet içiyorum.
0: Öyle mi? Çay sevmiyorsun.
1: Çay sevmiyorum ben. Oralet olduğumu da bayılıyorum.
0: Öyle mi? Afiyet olsun.
1: Sağ ol.
0: Ne yapıyorsun? Suyu kullanıyorsunuz herhalde, değil mi? Suyu.
2: Tabii içeride bak. Şimdi kişinin ben geldim yuttum yani.
0: Şimdi içtik geldik.
2: Şimdi içtim işte. Hap yuttum. İçtim, buraya oturdum yani.
0: Herhalde bu abdest almak için de kullanılıyor.
1: Tabii.
0: Şifa niyetine mi içiyorsun? Şifa niyetine.
1: Tabii. Bizden de bir çay içeceğiniz.
2: Bak. Aşağıdan böyle şey gibi kaynardı burası.
0: Ha, daha önceki yıllar.
2: Tabii.
0: Abdest alıyoruz. Namazımızı kılıyoruz.
2: Tabii.
0: Doğru. Gölgesinde serinleniyoruz.
2: Serinliyoruz, doğru.
0: Suyundan çay içiyoruz. Oranın...
1: Çay içiyoruz. Ha, sohbet yapıyoruz. Oh be. Sen gel keyfe bak bak.
0: Oh ya. Ne güzel.
1: Şuna bak be. Serincecik ha.
0: Değil mi? Şimdi serincecik. Pazarı ilçesi tescilli kirazıyla da ünlü olan ilçelerden bir tanesi. Türkiye'nin de önemli kiraz ihtiyacını karşılıyor bu ilçe ve bugünlerde bahçelerde hummalı bir çalışma var. Maşallah ürün de fışkırıyor. Her bir tarafta kiraz hasadı yapılıyor. Aysel ablamızla birlikteyiz. Onu da böyle böyle ağacın, evet, gölgenin altında, gölgeye sığınmışsın abla. Ne güzel kiraz topluyor.
3: Evet. Hadi ürünümüz bol olsun.
0: Ürünümüz bol olsun. Nasıl gidiyor hasat?
3: İyi.
0: Biraz sıcak var herhalde, değil mi?
3: Biraz sıcak var.
0: Evet. Sıcaktan etkileniyoruz biraz.
3: Evet.
0: Onun haricinde maşallah.
3: Maşallah
0: iyi.
3: Topluyoruz, iyi.
0: Allah bol ürün versin,
3: amin,
0: size.
3: Amin. Herkes
0: güle güle yesin, biz toplayalım diyor. Şöyle gölgeden güneşe doğru çıktık. Erdal abi de burada. Aile boyu kiraz topluyorlar, değil mi? Erdal abi.
4: Buyurun.
0: Bak şuna bakar mısınız? Hemen böyle yanı başımızda bu kirazlar.
4: Allah'ım yaradan benim.
0: Abi değil mi?
4: Çok vermiş, çok bol bu sene.
0: Bol mu?
4: Bol ürün.
0: Maşallah diyelim.
4: Maşallah Allah'ım vermiştim sana.
0: Fışkırıyor.
4: Tek yoktu bu sene bol.
0: Değil mi? Geçen sene tabii don olayları da vardı. Şöyle geçeyim. Tabii böyle elle toplanan yerlerden böyle elle topluyoruz. Bazı yerlere böyle merdivenler kuruluyor, değil mi?
4: Tek tek topluyoruz bak. Tek tek.
0: Kolay değil değil mi abi?
4: Buyurun.
0: Kolay değil.
4: Tek tek geri çekiyorum.
0: Tek tek top.
4: Dal kopar.
0: Dal kopar. Ona da dikkat etmek lazım, evet, değil mi?
4: Tek tek böyle tek tek bak. Geri çekiyorum böyle.
3: Bak. Dane.
0: Bak Aysel ablam da bağırıyor oradan. Dane dane diyor, değil mi?
4: Geri çekersen tane olur. Tek olur.
0: Yani bu kiraz toplamanın da bir ilmi var değil mi abi?
4: Herhalde usulü var canım. Geri çekiyorum bak.
0: Bir şey soracağım abi. Şimdi şurada da bu beyaz kirazlar var. Bu aynı ağaçtan. Bunu nasıl yaptı şöyle?
4: Bunu aşı yaptım.
0: Bunu aşı mı?
4: Yanına aşı yaptım bunu döllesin diye.
0: Gerçekten çok tabii enteresan ama değil mi?
4: Dölleyici bunlar.
0: Onlar da oldu mu peki?
4: Yok daha değil, 10 gün sonra.
0: Ha, bunlar 10 gün sonra oluyor.
4: 10 gün sonra oluyor.
0: Yani bu da bir Allah'ın hikmeti değil mi? Evet. Bakar mısınız yani aynı ağaçtan bir tarafta kıpkırmızı kiraz.
4: Bir taraf sarı kiraz.
0: Bir taraf sarı kiraz, beyaz kiraz.
4: O da 10 gün sonra olacak.
0: O da onu da satıyorsunuz tabii, değil mi?
4: 10 gün sonra.
0: Maşallah ya.
4: Reçele gidiyor herhalde bu. Çoğu zaman ünlü seviyor.
0: Öyle mi?
4: Reçele.
0: Ha, reçel yapılıyor bu.
4: Tabii. Reçel de güzel olur.
0: Reçel de güzel olur.
4: Güzel olur.
0: Allah kolaylık versin o zaman abi. Biz sizi tutmayalım. Sıcak hava. Gerçekten işiniz de zor. Allah kolaylık versin.
4: Elinize sağ olun.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Dalları bastı kiraz. Gel bize biraz biraz. Ben senin aşığın olur. Kalbime gel geri biraz. Gölpazarı'nın o meşhur kirazları tarlalardan, bahçelerden toplanıyor. Daha sonra da hale getiriliyor. Değil mi?
5: Evet.
0: Mehmet abi, daha sonra ne oluyor?
5: Daha sonra buradan alıp biz hale gönderiyoruz İstanbul Bostancı'ya. Çok lezzetlidir, çok meşhurdur kirazımız.
0: Şimdi önce tartılıyor mu orada? Ne oluyor?
5: Tabii, burada tartılıyor.
0: Maşallah, kasa kasa. Boyun...
5: Kasa kasa geliyor, tartılıyor. Parasını veriyoruz.
0: Yurt dışına da gidiyor mu?
5: Evet, yurt dışına da ihraç oluyor bu kirazlarımız. Yurt dışına da gidiyor aynen. Bu sene biraz kalibre düşük olduğu için her sene hep yurt dışına gidiyor.
0: Şimdi abi, şu kalibresi düşük mü diyorsunuz
5: bunu? Şimdi mesela kalibresi bunlar biraz
0: evet, bazıları düşük ama
5: ihracat için mesela şu şekilde olacak yani. Az olmayacak. Yani böyle şey olacak yani.
0: Şu gibi mesela yani, değil mi?
5: Yani kalibresi en az 28-30 olacak. Onun için biraz şeyler düşük yani, kalibresi düşük olduğu için
0: önce İstanbul'a gidiyor.
5: Önce İstanbul'a gidiyor, aynen öyle.
0: Şimdi bakın, orada üreticiler, kimisi işte taksiyle gelmiş, kimisi ne bileyim minibüslerle getirmiş gördüğünüz evet. gibi. Erik de var orada.
5: Erik de var bakayım.
0: Değil mi? O kirazların arasında erikler de karışmış.
5: Aynen öyle, erik de var.
0: Erik üretimi de var herhalde Gölpazarı'nda.
5: Var. Erik üretimi de var. Daha farklı erikler de var. Bir ay sonra ne olur? Bunlar da çok güzel. Hmm. Bunların da yani görünmesini tavsiye ederiz yani.
0: Evet, hem görünmesi hem de tadılmasını. Teşekkür ediyoruz aynen. Abi. Gördüğünüz gibi buradan geliyor. Önce burada tartıya konuluyor. Daha sonra şöyle gel. Köksal gösterelim. Bakın burada da yeni bir araç geldi. Orada da 2, 4, 5 kasa kiraz var. İşte üreticiler toplayabildiklerini, araca yükleyebildiklerini bu şekilde hallere getiriyorlar. Ve en sonunda da işte tartıldıktan sonra burada kamyonlara yükleniyor. Daha sonra da sofraların yolunu tutuyor Gölpazarı'nın o meşhur kirazları.

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Gölpazarı ilçesinde çok sayıda Osmanlı mimarisi camiye de rastlamak mümkün. Onlardan bir tanesinin içerisindeyiz. Mihal Gazi Camii burası. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu, Osman Gazi'nin silah arkadaşı Köse Mihal tarafından 1400'lü yılların başında inşa ettirilen bir cami burası. Tabii yıllar içerisinde orijinal mimarisinden kısmen uzaklaşsa da tarihi bir cami olarak halen daha bazı noktalarında orijinalliğini koruyan yerler var. Aynı anda da 500 kişinin ibadet edebildiği bir cami burası ve yıllardan bu yana da burada ibadet hiçbir şekilde kesintiye uğratılmamış.

0: pazarının kadınları da o kadar üretken ki, o kadar maharetli ki, bir de kooperatif kurmuşlar ve o kooperatif bünyesinde birçok ürün üretiyorlar. Yanımızda Sibel ablamız var. Sibel abla, neler ürettiniz böyle? Birçok şey var burada gerçekten.
1: Merhabalar. Kadınlarımız çok çalışkandır, çok üretkendir. Bahçedeki mahsullerimizi değerlendiriyoruz. Sadece yazın yemek yemiyoruz tabii ki de. Kışın da yiyoruz. Kışın bunları değerlendiriyoruz, dip frizimize atıyoruz.
0: Ha, dip frizde de var.
1: Evet.
0: Neler var şimdi burada?
1: Domates salçamız, biber salçamız, eriştemiz, tarhanamız, dağdan topladığımız otlarımız, daha onlarla beraber yaptığımız yağlarımız, turşularımız, en önemlisi sirkemiz.
0: Kiraz. Evet, ben ilk kez gördüm kiraz. Evet. Şimdi Gölpazarı'nın kirazı meşhur, evet, malum.
1: Sadece kirazı yemiyoruz.
0: Sirkesini de yapıyoruz. Kiraz. Şurada bir de reçel gördüm. Ha, evet, burada o da. Burada bir de kiraz reçeli de var.
1: Reçelimiz de var. Sarı kirazımız da var. Şu anda daha yeni olduğu için, yani 15 gün sonra olacak. Kirazımız, sarı kirazımız. Reçel yapıyoruz. Sarı kirazdan, kırmızı kirazdan. Uhud'umuz var şurada.
0: Ne dedin abla?
1: Uhud.
0: Uhud.
1: Evet.
0: O nedir? Bu, şu mu Uhud?
1: Evet. O böyle buğdayın çimiyle oluyor.
0: Buğdayın çimi.
1: Evet evet, çimiyle beraber oluyor. Daha çok bunu böyle kadınlarımız sabahtan işte kalkılıyor, toplanıyor. Ondan sonra güzelce yıkanıyor. Onlar böyle eziliyor. O şekilde yapılıyor. Çok biraz zor ama sonu çok güzel.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Çokça da yapmışsınız maşallah, evet, size. Başka neler var? Bunların yemekleri yapılıyor mu? Tarhana diyor mesela. Erişteler var.
1: Tabii ki de. Eğer çok merak ediyorsanız size yemeklerini yapabilirim. Ama soğanları siz doğrayacaksınız.
0: Gözlerimiz yaşarırsa...
1: Yaşarmaz. Biraz da siz ağlayın.
0: Tescilli ürünler de var ya.
1: Tescilli ürünlerimiz var. Özellikle tescilli ürünümüz, tarhanamız var. Eriştemiz var.
0: Bunlar da tescilli.
1: Evet evet. Nohutlu mantımız var.
0: Nohutlu mantı.
1: Evet.
0: O zaman gidelim mi?
1: Bilecik Gölpazarı yöresine ait nohutlu mantımız var.
0: O zaman bir görelim öylesi yemek.
1: Tamam. Hadi yapalım o zaman.
0: Hadi gidelim o zaman.
1: Tamamdır.
0: Şimdi Sibel ablamız dedi ya, bizim yöresel yemeklerimiz de var. O ürettiğimiz ürünlerden yemekleri de yapıyoruz diye onların başına geldik. Neler var burada abla?
1: Şimdi tarhana çorbamız var. Eriştemiz var. Acı mancar pilavımız var. Mantımız var. Lokumumuz var.
0: Var Allah, var. Tarhananın özelliği ne? Tarhana her yerde var.
1: Bizimki sadece domates ve undan oluyor. Hiçbir katkı maddesi yok. İçinde ot da yok.
0: Aa.
1: Evet. Sadece domatesten oluyor. Yani kadınlar yumuruyor. Onu bir akşam bekletiyorlar. Sonra onu böyle küçük küçük...
0: Topaç mı diyorlar?
1: Yapıyorlar. Sonra onu böyle kurutuyorlar güneşte. Sonrasında işte...
0: Şifa kaynağı olarak içiliyor.
1: Aynen.
0: Eriştenin özelliği ne abla?
1: Erişte de o da tek başına yapılan bir yemek değil. Onu da kadınlarımız evde çay muhabbet eşliğinde akşam toplanırlar.
0: Yani aslında imece kültürü de yaşatılıyor herhalde, değil mi?
1: Tabii zaten bunlar bütün yemekler bizim imece usulü. Yani

0: ilişkiyi hala yaşatıyoruz.
1: Ne güzel. Allah daim etsin. Bu ne abla?
0: O bulgur pilavımız ama acı mancarlı.
1: Neyli?
0: Acı mancarlı.
1: Acı mancar.
0: Evet.
1: Mancar ne?
0: Dağlardan topladığımız bir ot.
1: O da mı şifalı?
0: Çok.
1: Çok.
0: Evet.
1: Acı mancarlı,
0: evet,
1: bulgur pilavı.
0: Bir de yanına soğanını kırarsın, bir de ayranını yaparsın. Akşam yemeği bahçeden, tarladan geldikten sonra öyle tek çeşit yenilir.
1: Ne güzel. Burada mantı dediniz.
0: Evet.
1: Bu mantının özelliği ne?
0: O nohutlu mantı.
1: Nohutlu.
0: Evet.
1: İyi de şimdi mantı dediniz mi, içine kıyma konmuş. Siz niye nohut koyuyorsunuz?
0: Biz ezberi bozduk.
1: Ezber bozduk.
0: Evet, biz ezberi bozduk. Şimdi vejetaryen olanlar var, vegan olanlar var, kıyma et sevmeyenler var. O yüzden biz de yöresel olarak nohutlu mantı yaptık.
1: Maşallah size ya. Şimdi buna lokum mu dediniz, lokum mu?
0: Yok, lokum.
1: Lokum.
0: Evet.
1: Şimdi, çünkü Anadolu'nun bazı yerlerinde lokul da diyorlar. Hani sonu L ile bitiyor.
0: Biz de lokum. Düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde, özellikle gurbette olan çocukların anneleri, babaları bunu yaparlar. Çocukları geldiğinde sıcak sıcak fırından çıkıp yerler çay eşliğinde.
1: Ama hepsi böyle hamur işi bunların. Kilo da aldım.
0: Ya ilçemiz seviyor hamur işini.
1: Öyle.
0: Evet.
1: Seviyor. Aslında Anadolu seviyor değil mi,
0: evet,
1: hamur işi?
0: Anadolu seviyor hamur işi. Yani her
1: revaçta her yerde.
0: Evet.
1: Şimdi domatesleri, biberleri, salatalıkları, peynir, zeytin, bunların herhalde hepsini siz yapıyorsunuz.
0: Şimdi yaz olması nedeniyle iyi ki yazın geldiniz. Çok güzel şu anda bizim pembe domateslerimiz, salatalıklar, biberler. Onların hepsi oldu şu anda. Bahçemizde bütün mahsullerimiz oldu. Peyniri köylülerimiz yapıyor. Burada köylü kadınlarımız çok çalışkandır. Salı pazarımızda gelirler, hepsini satarlar. Zeytin öyle kendimiz kurarız. Çeşit çeşit siyah zeytin, yeşil zeytin.
1: Hep her bir
0: rengi. Kendimiz kuruyoruz. Evet.
1: Maşallah. Elinize emeğiniz sağlık. Az önce o kadın kooperatifinde Sibel ablam dedi ki soğanları sen doğrayacaksın demişti. Neyse ki soğanlık bir şey yok burada.
0: Evet. Size şaka yaptım. Soğanlık hiçbir şey yok. Çünkü biz misafire hiçbir şekilde yemek yaptırmayız, hizmet ettirmeyiz. Siz sadece tadına bakın, güler yüzünüz yeter bize. Hoş geldiniz.
1: Güler yüzünüz yeter.
0: Size de.
1: Çok
0: yani,
1: teşekkür ederim.
0: Yemeklerimizi, tadını eğer merak ediyorsanız ilçemizde bekliyoruz sizi.
1: Çok teşekkürler. Elinize emeğiniz sağlık.
0: Sağ olun.

Anadolu Diyarı ekibi olarak bu hafta kirazıyla da ünlü olan Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeydik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: ABD ve İran arasında 14 Haziran'da varılan mutabakat sonrası ilk sıcak çatışma yaşandı. Hürmüz'de gemi vuruldu. ABD misilleme saldırısı düzenledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eylül'de kiralık konutların İstanbul'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edileceğini duyurdu. Yeni sosyal konutların anahtar teslimlerinin tarihini de açıkladı. Meclis Başkanlığı'na 11 dokunulmazlık dosyası daha sunuldu. Dokunulmazlığının kaldırılması istenen milletvekilleri kimler? Peş peşe yaşanan iki büyük depremle sarsılan Venezuela'da afetin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye yükselirken yaralı sayısı ise 3300'ü aşmış durumda. Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan Akşam Ajansı'nda.
1: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda tarihi bir konuşma yaptı bugün. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Erdoğan, AK Parti Türkiye kitabıdır.

burada herkese bir sayfa var dedi. Tesettürlü kadınlara yönelik saldırılara tepki gösteren Erdoğan, başörtüsü bu toprakların normalidir diye konuştu.

0: bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devletidir. Her kitabın bir dibacesi, mukaddimesi, ön sözü vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır.
1: Tarihi mesajlar verdi. Her cümlesi can kulağıyla dinlendi.
0: Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var. Ama bu kitabın bir cildi, bir şirazesi, bir mücellidi, bir müellifi, kitabın ortak bir ruhu, ortak bir duygusu var.
1: AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Sakarya'da başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantıda konuştu, mesajları netti. Son dönemde artan başörtülü kadınlara yönelik saldırılara değindi.
0: Zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir eda ile güya kadınlara ders veriyor. Kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Türkiye bu meselede eşitlik ve adalet çizgisine gelmiştir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir. Radikal değildir. Ekstrem değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Başörtüsü bu toprakların normalidir. İnşallah ebediyen de normal olacaktır.
1: Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını söyledi.
0: Biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Bizim arzumuz ve umudumuz şudur: CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır.
1: Başkan Erdoğan, Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan çalışmaları 86 milyon için yaptıklarını bir kez daha vurguladı.
0: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. Koltuk kavgası değil, hizmet için.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'daydı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısını tekrarladı. Özel, kurultay 26 Temmuz'a kadar yapılmazsa CHP seçimlere giremeyebilir dedi. Özgür Özel yeni parti sinyali de verdi.
3: ...26 Temmuz'a kadar CHP kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Doğru mu? Böyle bir risk var.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kriz sürüyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden yönetimine geleceğimizi düşünüyoruz hukuk yoluyla. Eğer bu olursa eyvallah. Olmazsa, yani bir yol bulamıyorsak bir yol açmanın gerekliliğine de inanıyoruz.
1: Diyarbakır'da bazı temaslarda bulunan Özgür Özel, kurulta istediği tarihi açıkladı. Aksi takdirde CHP'nin seçimlere giremeyebileceğini savundu.
3: 26 Temmuz'a kadar CHP kurulta yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Doğru mu? Böyle bir risk var. Bu riski alan alır, biz almıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz.
1: Özel yeni parti sinyalini de bu sözlerle verdi.
3: CHP'ye atanan yürüyüşünü bırak, gel benimle güreşe tutuş diyorsa onları orada bırakır yürümeye devam edelim. Başka bir çaresi yok.
2: Bu arada meclis başkanlığına 11 dokunulmazlık dosyası daha sunuldu sevgili izleyenler. CHP'li Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal başta olmak üzere 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.
4: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 11 dokunulmazlık dosyası daha gönderildi.
5: Ben böyle bir şey görmedim ya.
6: Peki, ben de görmedim.
1: Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi.
4: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
1: 10 milletvekili hakkında 11 dosya bulunuyor. Başta Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır olmak üzere 9 dosya CHP'li vekiller hakkında. Mahmut Tanal'la ilgili de 2 dosya bulunuyor.
7: Teklifini görüşmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız.
1: Şu an için karma komisyona CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul milletvekili Namık Tan, CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, CHP Manisa milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP Kocaeli milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Rize milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen, İyi Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, Bağımsız İstanbul milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları sevk edildi.
2: Dünya gündemiyle devam edelim. İsviçre'de müzakere masasına oturan Amerika Birleşik Devletleri ile İran sahada bir kez daha karşı karşıya geldi sevgili izleyenler. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir geminin vurulmasının ardından ABD İran'a misilleme saldırısı düzenledi ve Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi.
8: ABD İran hattında tırmanan Hürmüz gerilimi karşılıklı restleşmelerin ardından sahaya taşındı. 14 Haziran'da varılan mutabakat sonrası boğazdan geçen bir gemiye ilk kez saldırı düzenlendi.
9: Hürmüz boğazına giren büyük bir gemiye dronla saldırdılar.
8: Trump'ın sözlerinin ardından ABD ordusu harekete geçti, İran'a saldırılar başladı. Açıklamayı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM yaptı. Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait füze ve İHA depolarıyla kıyı radar tesislerinin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM harekatın İran'ın Singapur bayraklı Ever Lovely adlı ticari gemiye drone'la düzenlediği saldırıya misilleme niteliği taşıdığını vurguladı. Açıklamada Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunacağı ve bölgedeki ticari gemilere destek verilmeye devam edileceğinin altı çizildi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran Ateşkes Anlaşması'nı imzaladı. Biz de buna uyduk. Anlaşmazlıklar telefonla çözülebilir. Ancak şiddete şiddetle karşılık verilecektir sözleriyle Tahran yönetimine sert mesaj gönderdi. Tahran yönetimi ABD füzelerinin Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik bölgesini hedef aldığını duyurdu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD müzakereler sürerken İran'a bir kez daha saldırdı. Trump, ateşkese ve müzakere imkelerine bağlı olmadığını gösterdi açıklamasını yaptı. Saldırılara ilişkin İran devrim muhafızlarından da açıklama geldi. Açıklamada deniz ve hava kuvvetlerimiz bu saldırıyı bertaraf etmeyi başardı. Saldırgan güçleri geri çekilmeye zorladı. Böylece İran'ın toprak ve karasuları üzerindeki egemenliğini korudu denildi. Cevabımız seçtiğimiz zaman ve yerde hızlı ve kararlı olacaktır ifadesi de açıklamada yer aldı.

0: Gece ilerleyen saatlerde ABD medyası saldırıların bittiğini duyurdu.
1: ABD-İran Savaşı'nın ilk gününde İran'daki Minab şehrinde bulunan bir ilkokul hedef alınmış. 168 öğrenci hayatını kaybetmişti. Hatırlayacaksınız sevgili izleyenler. ABD merkezli haber ajansı Bloomberg saldırıyla ilgili yeni detaylara ulaştı. Amerikalı istihbarat yetkililerinin yıllardır bir ilkokul olmasına rağmen bölgeyi askeri üs olarak listelediği ortaya çıktı. Hatta haberde bu hatanın fark edildiği ancak verilerin güncellenmediği de ifade ediliyor.
2: Pentagon'un bir hatası yüzlerce masum insanın canına mal oldu. 168'i çocuk, 175 sivil, ABD ve İsrail'in Minab saldırısında hayatını kaybetti. 28 Şubat'ta İran Savaşı'nın ilk gününde ülkenin güneyindeki Minab'taki bir ilkokul hedef alındı. Savaşın en ölümcül saldırılarından biri olarak kayda geçen olay infiale yol açtı. Saldırı anına ait görüntüler, ailenin yakarışları ve küçücük bedenlerin yan yana defnedildiği o fotoğraf kareleri günlerce, haftalarca konuşuldu. Araştırmalar ilkokulun Tomahawk füzesiyle vurulduğunu kanıtlasa da ABD saldırıyı hala kabul etmiyor. Olay soruşturuluyor, açıklamaları yapılıyor.
3: Gerçek önemlidir. Dünyaya şunu belirtmek isterim ki ABD sivilleri asla hedef almıyor. Bu durumda çok yüksek hassasiyetli bir sürecimiz var. Gerçeğe ulaşacağız ve ulaştığımızda paylaşacağız.
2: Ancak Amerikan haber ajansı Bloomberg'e göre saldırıyla ilgili Pentagon soruşturmasında kritik istihbarat hataları tespit edildi. Habere göre ABD'li istihbarat yetkilileri bölgeyi yanlışlıkla askeri üs olarak listeledi. Bu hata 2019 yılında fark edilse de bilgilerin verildiği veri tabanı Minab'da vurulan yeri okul olarak güncellemedi. Bu bilgi de hiçbir zaman askeri komutanlara iletilmedi. Bu durumda ilkokulun askeri bir hedef olarak saldırıya uğramasına sebep oldu. Bloomberg'e konuşan bir Pentagon yetkilisi olayın hala soruşturulduğunu ifade etti. Soruşturmanın bir parçası olarak ortaya çıkarılan ayrıntılar, ABD ordusunun hedefleme sisteminde uzun süredir devam eden zayıflıkları ve koordinasyon eksikliğini de bir kez daha ortaya çıkardı.
1: Yeniden yurttayız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eylül'de kiralık konutların İstanbul'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edileceğini müjdeledi. Ayrıca 2027 yılındaysa yeni sosyal konutların anahtar teslimlerinin başlayacağını açıkladı.
4: Hemen hemen 39 ilçemizin her bir mahallesinde 233 bin konutu kapsamlı bir şekilde dönüşümüne devam ediyoruz.
2: Mega kentteki dönüşüm sürecine değindi. İstanbul'daki kiralık ev fiyatlarını düşürecek projede teslim tarihini açıkladı.
4: Eylül ayında da ilk kiralık konutlarımızı vatandaşımıza teslim edeceğiz. Yani bu Eylül'de konutların kurayla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu teslimlerini yapıyor olacağız. Tabii sosyal konutlarımızda hem vatandaşımızı uygun fiyatlarda konut sahibi yapıyoruz, hem de deprem gerçeğiyle yaşayan ülkemizde milletimizi sağlam güvenli yuvalara kavuşturuyoruz.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli İrade Platformu'nun düzenlediği 15. Milli İrade Buluşması'na katıldı. Bakan Kurum, yapılan sosyal konut sayısını paylaştı.
4: Şehirlerimizi afetlere karşı dirençli kılmak için kentsel dönüşüm çalışmalarımızda hızla devam ettiriyoruz. Bugüne kadar sosyal konut projeleri kapsamında 1 milyon 767 bin konut inşa ederek yaklaşık 7 milyon vatandaşımızı sağlam, güvenli, modern yuvalarına kavuşturduk.
2: Bakan Murat Kurum, sıfır atık projesindeki yeni döneme de değindi.
4: Depozito yönetim sistemimizi 1 Temmuz itibariyle hayata geçiriyoruz ve 81 ilimizde kurulacak doğa makineleriyle artık hem çevremiz hem de ekonomimiz kazanacak. Ekonomiye de yıllık yaklaşık 30 milyar lira doğrudan katkı sağlayacağız.
1: Yükseköğretim Kurumları sınavında bazı soruların hatalı olduğuna yönelik iddialar gündemde sevgili izleyenler. Tartışmaları da beraberinde getiren işte bu sorulara ilişkin ÖSYM

0: tarafından inceleme başlatıldı.
1: Hatalı soru iddiaları sosyal medyada tartışmalara neden oldu. ÖSYM devreye girdi, sorular incelemeye alındı. Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin ter döktüğü YKS'nin üzerinden günler geçti. Ancak tartışmalar bitmedi. Sınavda iki sorunun hatalı olduğuna yönelik itirazlar vardı. O sorulardan biri edebiyat testinde yer alan Halide Edip Adıvar'ın Handan kitabı ile ilgili soruydu. Sorudaki karakter ismi Neriman yerine Nermin olarak yazılmıştı. Bir diğer tartışmalı soruysa AYT matematik testindeydi. Türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma sorusu matematikçileri ikiye böldü. Hatalı olduğu iddia edilen sorular üzerine ÖSYM devreye girdi. İki soru hakkında inceleme başlatıldı. Soruların iptal edilip edilmeyeceği bilirkişi raporunun sonucuna göre belli olacak.
0: Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ev almak için yıllardır biriktirilen 1 kilogram altın yanlışlıkla çöpe atıldı. Altınları bulmak için mahalleli, polis ve belediye ekipleri seferber oldu.
1: Bir anlık dikkatsizlik servetinden etti. Ev hayali kabusa döndü. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Sedair Kurnaz, ev satın almak için biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altını hırsızlık riskine karşı siyah poşete koyarak bir elbisenin içine sakladı. Beğendiği evin sahibiyle anlaşan Kurnaz, ödeme yapmak için altınların bulunduğu poşeti almak istedi ancak yerinde olmadığını fark etti. Durumu eşine sorduğunda ise hayatının şokunu yaşadı.
2: Eşim temizlik yapma esasında eski bir şey poşete koymuş, bir de eski bir taytın içine koymuş. Fark edememiş, eskilerle birlikte çöp kovasının içine atmış. Olay bu. Ödeme yapacaktım, o da bugün öğrenince şoka uğradım zaten.
1: Sedair Kurnaz mahalledeki çöp konteynerlarına tek tek baktı. Durumu belediye, temizlik ve polis ekiplerine bildirdi. Mahalle sakinleri de kayıp altınların bulunması için aramalara destek verdi. Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi için çalışma başlatıldı.
2: İnşallah bunlar neden varsa inşallah verirler yani.
0: Efendim, uzun bir eğitim öğretim sürecinden sonra milyonlarca öğrenci tatile girmenin mutluluğunu yaşıyor. Peki bu süreç sadece dinlenerek mi geçirilmeli, yoksa yeni beceriler kazanmak için de bir fırsat mı? Uzmanlar hem çocuklara hem de anne babalara tavsiyelerde bulunuyor. Bakalım.
1: 2,5 aylık yaz tatili başladı. Çocuklar planlarını yaptı.
3: Kafama göre takılacağım. Bir de öğretmenin verdiği zor ödevler var. Ama genelde kendimi dışarı atacağım.
4: Kitap okumak, oyun oynamak, işte film izlemek, ders çalışmak.
5: İngilizce kurslarına gideceğim. Ondan sonra Almanca öğrenmeye çalışacağım.
6: Yaz tatili denilince elbette ki bol bol eğlenmek, beraberinde belki denize girmek akıllara geliyor, ama uzmanlara göre okul dönüşü için dengeli bir eğlenme sistemini ebeveynler tarafından kurulması oldukça önem arz ediyor.
7: Özgürlük gerekli, çocuğun bireyselliği gelişecek. Sınırlar da gerekli, çocuğun güvenlik duygusu gelişecek ve topluma adaptasyonu mümkün olacak.
8: Tablet vesaire. Bu konular zaten sıkıntı. Ailelerin de şikayet ettiği konuların başında geliyor. Mutlaka bir plan yapılması gerekiyor.
9: Günlük okumalarına devam etmeli. Günlük tekrar yapmaları. O şekilde güzel, tabii ki bol dinlenmeli, bol oyunlar oynamalı.
10: Kitap okuma var, test çözme var. Arada oyun, legolar, onlarla oynayacağız. Arada sahile geleceğiz, keyif yapacağız.
1: Tatil çocuklar için özgürlük demek. Peki bu özgürlüğün sınırı ne?
7: Özgürlük ve sınırlar arasında çok bilinçli bir denge kurmak zorundayız. Tabii ki yazın birazcık esnetebiliriz demiştik. Mesela uyku saatinde bir esneme olabilir. Ya da ekran süresini yaşına uygun şekilde bir tık artırabiliriz. Ama bu demek değil ki sınırsız ekran vereceğiz. Bu demek değil ki uyku saati, uyuma, uyanma saati belli olmayacak.
11: Çocuklar eşimle anneanneye de gidecekler. Bir tatil planımız da var.
12: Karneyi dün aldık. Bugün de çocukları bir parka getirelim dedik. Yani tatil sürecinde yine İstanbul memleket

0: şekilde vakit geçecek.
1: Bir yıl boyunca çok çalıştılar, emek gösterdiler. İşte en güzel tatil de onlar hak etti. Peki tatil boyunca sadece oyun mu oynanacak yoksa biraz olsun derste çalışılacak mı? Hemen soralım.
2: Bol bol oyun oynamalılar mutlaka. Bu oyunları dijitalden çok sokakta düşerek, kalkarak, itişip kakışarak oynamalarını tercih ederim.
3: Oyun, eğlence ve öğrenmenin bir arada olduğu dengeli bir tatil mümkün mü? Uzmanlar çocuklar için verimli tatil konusunda aileleri uyarıyor.
2: Yaşam deneyimlerini zenginleştirmeliyiz. Ebeveynle zaman geçirmeyi arttırmalıyız. Mesela ebeveynine evde bir şeyler için yardım etmek, beraber bir kurabiye yapmak, beraber bir tamir yapmak yaşam deneyimidir.
4: Vallahi onlar gereken emeği gösterip başardılar bazı şeyleri. Biz de karşılığını vereceğiz inşallah.
1: Hafta sonunu değerlendirmek isteyen İstanbulluların adresi piknik alanları oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren park ve mesire yerlerinde yoğun kalabalık oluşurken vatandaşlar hem dinlendi hem de aileleriyle keyifli vakit geçirdi.
5: Mangal yaktık, şimdi yiyeceğiz.
1: Nasıl geçiyor?
6: Hanımlar da sofra yapıyor, biz de burada semaverle mangalla uğraşıyoruz.
1: Havalar oldukça güzel.
7: Çok, bayağı sıcak.
3: Hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular sabahın erken saatlerinden itibaren piknik alanlarına akın etti.
1: Hafta sonu havalar güzel olunca vatandaşlar da mesire alanlarına adeta akın etti. Tabii erkekler ateş başında mangal yakarken kadınlar da sofra kurma hazırlığına koyuldu. Efendim, hafta sonunuz nasıl geçiyor?
8: Çok iyi, pikniğe geldik biz de dayımlarla falan hepimiz. Aynen, Mardin'den buraya geldik zaten annemin yanına.
1: Semaver işi size mi kaldı?
6: Evet, bize kaldı.
1: Tavuklar hazır mı?
9: Hazır tabii. Nereden alalım şeyi?
1: Neler yaptınız? Nasıl sosladınız?
9: Vallahi biber, içine atılan baharatları kattık işte.
1: Birazdan artık mangalda ateşte.
9: Aynen, buyurun siz de yiyelim beraber.
1: Teşekkür ediyoruz. Ellerinize kollarınıza.
9: Afiyet olsun.
3: Çocuklar oyun alanlarına koşarken büyükler mangal başına geçti.
5: Eğleniyorum.
1: Piknik yapmayı seviyor musun?
5: Evet. Akrabalarla çok güzel piknik yapıyoruz. Eğlenceli oluyor.
1: Evin büyükleri ateş başında.
10: Tabii, evin büyükleri ateş başında her zaman. Mangal yapar, bayanlar yer.
1: Onlar da sofra kuruyor.
10: Onlar da sofra kurar.
1: Güzel havalarda da sanırım bu tarz yerler kaçınılmaz olur.
7: Yani hafta sonları. Eşlerimiz hafta içi çalıştığı için. Hani hafta sonları böyle kaçabiliyoruz işte.
11: Masamızı da kurduk. Buyurun beraber mangalımızı yapalım.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Elinize kolunuza sağlık. Birazdan ziyafet var o zaman.
6: Evet.
1: Peki nasıl geçiyor hafta sonunuz?
6: Güzel geçiyor. Havalar da güzel.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal üretimi desteklemek ve küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'nde ilk teslimat süreci başladı. İlk aşamada 280 üreticiye 100'er adet damızlık teslim edilecek.
3: Üreticiye milyonluk sürü desteği sağlayacak olan Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'nde teslimat başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği projede ilk etap hak sahibi olan besiciler açıklandı.
12: Aldığımız başvuruları bakanlığımıza ulaştırdık. Bakanlığımız çeşitli kriterleri göz önünde bulundurarak bir değerlendirme süzgecinden geçirdi. Değerlendirmenin akabinde asil ve yedek faydalanıcılar belirlendi ve bunlar ilan edildi. Bundan sonraki süreçte asil sıralı bir şekilde asil faydalanıcılar sırasıyla TİGEM'lerden hayvanlarını teslim alacaklar.
3: İlk aşamada 280 besiciye 100'er baş damızlık küçükbaş hayvan teslim edilecek. Toplam sayının 3 yıl içerisinde 150 bine çıkması hedefleniyor.
13: İlk etapta hak sahiplerine teslim edilecek damızlık sürülerin değeri ırkına göre 1 milyon 212 bin lira ile 2 milyon 828 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.
12: Sayısal anlamda baktığımızda ise toplam 100 tane küçükbaş hayvanı teslim edeceğiz yetiştiricilerimize. Bu 100 hayvanın 95'i dişi, 5'i erkek olacak.
3: Peşin ya da kredili alımlarda hayvan bedelinin en geç 20 gün içinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesaplarına yatırılması şartı bulunuyor.
13: Ödemesini gerçekleştiren üretici en geç 35 gün içerisinde

0: hayvanlarını belirlenen TİGEM işletmesinden teslim alabilecek.
1: Kadın müşterilere canım balım bekar mısın diye asılan restoran müdürü tazminatsız kovuldu. Müdür ise konuyu mahkemeye taşıdı. Yıllar süren davada son noktayı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi koydu sevgili izleyenler. Yargıtay İş Mahkemesi'nin kararını onayarak emsal bir karara imza attı.
2: Samimiyeti farklı bir noktaya taşıdı. Sözleriyle kadınları adeta taciz etti. Tazminatsız kapı önüne koyulunca soluğu mahkemede aldı. Konu Yargıtay'a kadar uzandı. Yargıtay da emsal bir karara imza atarak işvereni haklı buldu. İddiaya göre bir restoranda müdür olarak çalışan kişi hem kadın müşterilerine hem de çalışma arkadaşlarına karşı samimiyetin ötesinde bir tutum sergiliyordu. Canım, balım, aşkım gibi sözlerle çalışma arkadaşlarına hitap eden müdür, kendi eliyle içecek içirecek kadar ileriye gidiyordu. Hatta çalışanların yakınları restorana geldiğinde bekar mı, bana ayarlar mısın şeklinde rahatsız edici sözler sarf ediyordu. İşte bu davranışlar restoranda herkesin huzurunu kaçırdı. İşveren de devreye girerek müdürü tazminatsız işten kovdu. Müdür soluğu mahkemede aldı. Sohbetlerin çarpıtıldığını söyledi ve kıdem tazminatıyla SGK çıkış kodunun düzeltilmesini istedi. İş mahkemesi çalışanların tanık beyanlarını dinledi. Davacının davranışlarının iş yerini olumsuz etkilediğine ve iş kanununa göre haklı fesih sebebine karar verdi. Karar istinafta da onandı. Son sözü ise Yargıtay 9. Hukuk Dairesi söyledi. Yıllar süren davada son noktayı koyan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İş Mahkemesi'nin kararını onayarak emsal bir karara imza attı.
1: Sağlık Bakanlığı ve Aselsan işbirliğiyle tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk yerli kalp akciğer makinesi kullanılarak ilk klinik ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Detaylara bakalım.
3: Allah'ın yardımıyla bu ülke sağlıkta dünyanın teknoloji üreten, cihaz üreten en önemli ülkelerinden bir tanesi olacak.
2: Türkiye sağlıkta attığı adımlarla çığır açmaya devam ediyor. Yerli kalp akciğer makinesi ilk kez bir hastada kullanıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da o hastayı ziyaret etti.
3: Bugün bizim gurur günümüz esasında. Türk tıp sanayisine, sağlık sanayisinde dönüm noktalarından bir tanesi.
2: Aselsan tarafından yerli olarak üretilen ve mühendislerle hekimlerin ortak çalışması sonucu hazırlanan yerli kalp akciğer makinesiyle Bilkent Şehir Hastanesi'nde ilk ameliyat gerçekleştirildi.
4: Bu cihazın uluslararası dizayn konusunda bir başarı hikayesi de var ve ödül de aldı dizayn konusunda.
2: Ameliyatı gerçekleştiren Profesör Doktor Ümit Kervan cihazla ilgili konuştu.
4: Türkiye'de yılda yaklaşık 80 bin civarında açık kalp ameliyatı yapılıyor. Bu açık kalp ameliyatlarının yapılabilmesi için bu cihaza gerekli. Çünkü biz hastanın kalbini ve akciğerini durduruyoruz. Kalbini durdurduktan sonra biz kalp bypass ameliyatlarını, kalp kapak ameliyatlarını veyahut da diğer kalple ilgili yapacağımız her bir işlem için kalbi durdurmamız lazım. O sırada vücudun bütün ihtiyacı olan kanını, oksijenini bu cihaz sayesinde gerçekleştiriyoruz.
5: Hocalarıma teşekkür ediyorum. Gayet tecrübeli bir ekip. Allah razı olsun onlardan. Aselsan da bu makinesini çıkarttığı için onlardan Allah razı olsun. Türkiye'nin işte yerli makinelere karşı vermiş olduğu bu hassasiyetten dolayı yani Türk mühendislerini kutlarım yani.
6: Aselsan mühendisleri tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu cihazla birlikte Türkiye dünyada 4 üretici ülkeden biri oldu.
2: Ameliyat olan hastayı ziyaret eden Sağlık Bakanı, Türkiye'nin sağlıkta dünyanın teknoloji üreten, cihaz üreten en önemli ülkelerinden biri olacağını ifade etti.
3: Aselsan'ımızın ürettiği, mühendislerinin her şeyiyle, yazılımıyla, dizaynıyla, kendilerinin oluşturduğu, mühendisleriyle, hekimleriyle beraber çalışıp, bundan 5-6 ay evvel ilk defa hayvan deneylerinde bitirdikleri yerli akciğer kalp makinemizle Bilkent Hastanesi'nde ameliyatı gerçekleştirdiler.
1: A Milli Futbol takımının Dünya Kupası'ndaki performansı beklentilerin altında kaldı. Bununla birlikte eleştirilerin dozu da yükseldi.

0: 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası heyecanı Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Ancak işler istediğimiz gibi gitmeyince destek yerini hakaret ve dijital şiddete bıraktı. Peki eleştiriyle dijital şiddet arasındaki farkı ne kadar biliyoruz? Hem vatandaşa hem de uzmanlara soracağız.
1: Ay yıldızlıların Dünya Kupası serüveni beklentilerin gerisinde kaldı. Bununla birlikte eleştiriler ard arda geldi.
2: Böyle büyük turnuva takımı ilk defa katılmış olmak 24 sene sonra, bu bir baskıdır. Beklentilerin yüksek olması bir baskıdır. Milli duyguları çok yüksek olan bir coğrafyadayız. Bizim için bayrak çok önemlidir. Ay yıldız çok önemlidir. Onun için bu çocuklar da ona hizmet ettiğine göre bu çocuklara her daim destek olmalıyız.
3: Bu gençler, bu ülkenin gençleri, her şeye rağmen destek olmak lazım. Yani tabii ki hakaretler kabul edilemez, sonuçta bir but oyundur yani. Umarım bundan sonra toparlanırlar diye düşünüyorum.
4: Eleştiri davranışı hedef alır. Yani bu maçtaki performans kötüydü deriz mesela. Ama sen yetersizsin, sen değersizsin, senin karakterin böyle, senin işte özel hayatın şöyle gibi doğrudan kişiyi hedeflediğimiz zaman bu dijital şiddet ve bir linçtir.
1: Spor yorumcuları ise performansın teknik ve taktik yönleriyle değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.
5: 2002 Dünya Kupası'na gittiğimizde dünya üçüncüsü olduğumuzda niye biz şampiyon olamadık diye eleştirildik biliyorsun. Şenol Hoca yerden yere vuruldu. Saçından giydiği cekete kadar her anlamda eleştirildi. Eleştiri bu işin doğasında var ama dozunda yapmak lazım.
6: Yine bizim çocuklar, tepkimizi göstereceğiz ama hakaret etmiyoruz.
7: Linçlemeden değil de yorum yapmasak olmaz. Sonuçta bizim de görüşlerimiz önemli. Bizim milli takımımız, bizi temsil ediyorlar. Öyle yani, inşallah daha çok çabalarlar.
5: Bir de geriye dönüp şöyle bakmak lazım. Biz playoff'tan gittiğimiz için biz çölün ortasında hazırlandık. Önemli oyuncularımız sakat gitti. Yani Hakan Çalhanoğlu'ndan tut Kenan Yıldız'ına kadar. Bunlar hep etkiledi. Sonuçta bu oyuncularla yeri gelecek belki bir dünya üçüncülüğü tekrar yakalayacağız. Ya bu milli takım bizim milli takımımız.
8: 24 yıl sonra elemelerden geçip başarı elde etmiş bir takım aynı zamanda. Fakat bu kısım görmezden gelinerek mevcut durumdaki sadece başarısızlığa odaklanıyor.
1: Sonuç ne olursa olsun uzmanların ortak görüşü net. Hayal kırıklığı ve öfke doğal. Eleştiri de gerekli. Ancak tepkiler hakarete dönüşmeden daha yapıcı ve sağduyulu bir zeminde kalması gerekiyor.
9: A Haber'de bu akşam gündemin sıcak başlıkları.
10: Türkiye'nin özellikle hem masadaki barış diplomasisiyle ön plana çıkması hem de savunma sanayindeki atılımları dünyanın yakın takibinde.
9: Tahir İnan'ın sunduğu satır arasının konukları Orta Doğu uzmanı Mete Soktaoğlu, akademisyen askeri stratejist Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, gazeteciler Ekrem Kızıltaş, Doktor Murat Özer. Satır arası bu akşam 20.50'de A Haber'de.
11: A Haber Radyo, 24 saat haber.
12: Reklam.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerika Birleşik Devletleri küresel savaş riski ve ekonomik şoklara karşı ekonomisini güçlendirmeye yönelik yeni bir strateji uygulamaya aldı. Washington yönetimi enerji, tedarik zinciri ve sanayi üretiminde kritik adımlar atıyor. Başkan Donald Trump, akaryakıt fiyatlarının düşüşe rağmen pompaya yeterince yansımadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na petrol şirketleri hakkında soruşturma talimatı verdi. Hedef, tüketici fiyatlarındaki baskının azaltılması.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik.

0: otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam. A Haber Radyo.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Allah'ın yardımıyla bu ülke sağlıkta dünyanın teknoloji üreten, cihaz üreten en önemli ülkelerinden bir tanesi olacak.
1: Türkiye sağlıkta attığı adımlarla çığır açmaya devam ediyor. Yerli kalp akciğer makinesi ilk kez bir hastada kullanıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da o hastayı ziyaret etti.
0: Bugün bizim gurur günümüz esasında. Türk tıp sanayisine, sağlık sanayisinde dönüm noktalarından bir tanesi.
1: Aselsan tarafından yerli olarak üretilen ve mühendislerle hekimlerin ortak çalışması sonucu hazırlanan yerli kalp akciğer makinesiyle Bilkent Şehir Hastanesi'nde ilk ameliyat gerçekleştirildi.
2: Bu cihazın uluslararası dizayn konusunda bir başarı hikayesi de var ve ödül de aldı dizayn konusunda.
1: Ameliyatı gerçekleştiren Profesör Doktor Ümit Kervan cihazla ilgili konuştu.
2: Türkiye'de yılda yaklaşık 80 bin civarında açık kalp ameliyatı yapılıyor. Bu açık kalp ameliyatlarının yapılabilmesi için bu cihaza gerekli. Çünkü biz hastanın kalbini ve akciğerini durduruyoruz. Kalbini durdurduktan sonra biz kalp bypass ameliyatlarını, kalp kapak ameliyatlarını veyahut da diğer kalple ilgili yapacağımız her bir işlem için kalbi durdurmamız lazım. O sırada vücudun bütün ihtiyacı olan kanını, oksijenini bu cihaz sayesinde gerçekleştiriyoruz.
3: Hocalarıma teşekkür ediyorum. Gayet tecrübeli bir ekip. Allah razı olsun onlardan. Aselsan'ın da bu makinesini çıkarttığı için onlardan Allah razı olsun. Türkiye'nin işte yerli makinelere karşı vermiş olduğu bu hassasiyetten dolayı yani Türk mühendislerini kutlarım yani.
4: Aselsan mühendisleri tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu cihazla birlikte Türkiye dünyada 4 üretici ülkeden biri oldu.
1: Ameliyat olan hastayı ziyaret eden Sağlık Bakanı, Türkiye'nin sağlıkta dünyanın teknoloji üreten, cihaz üreten en önemli ülkelerinden biri olacağını ifade etti.
0: Aselsan'ımızın ürettiği, mühendislerinin her şeyiyle, yazılımıyla, dizaynıyla, kendilerinin oluşturduğu, mühendisleriyle, hekimleriyle beraber çalışıp, bundan 5-6 ay evvel ilk defa hayvan deneylerinde bitirdikleri yerli, akciğer kalp makinemizle Bilkent Hastanesi'nde ameliyatı gerçekleştirdiler.
5: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
1: Trabzon'dan dünyaya Türk somonu ihraç ediliyor. Doğu Karadeniz'de somon son yılların önemli geçim kaynağı oldu.
6: Türk somonu diğer Norveç somonuna göre, diğer balık türlerine göre daha hafif, dengeli bir lezzeti var. Eti daha sıkı ve diri. Omega 3 açısından, 6 açısından daha zengin bir balık diyebiliriz.
7: Türk somonu dünya pazarında büyümeye devam ediyor. İlk 5 ayda Türkiye genelinde 100

0: ton, karşılığında ise 158 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bunun 9 bin ton bölümü ve 60 milyon dolar karşılığı ise Doğu Karadeniz'den gerçekleşti.
1: Ya şimdi şöyle, dünyada 5 milyon tona yakın bir soman tüketimi var. Bunun 2 milyon tona yakınını Norveç üretiyor. 1 milyon tona yakınını Şili üretiyor. Türkiye'nin üretimi ise şu anda 80 bin ton civarında ihracat rakamı. Tabii ki o büyüklüklere ulaşması zor ama o gidişat, artan talepler ve Türk somonu inovasyon markası da bence çok başarılı oldu. Diğer ülkelerin karşılayamadığı arz açığını Türkiye çok iyi karşılamaya başladı. Her geçen senede Türk somonuna talep gitgide artmaya başladı.
0: Türk somonunun en büyük özelliği ise omega açısından zengin olması. Bu nedenle dünya pazarında ise oldukça geniş yer buluyor ve tam 13 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Bu ülkelerin birinci sırada ise Rusya, ikinci sırada Vietnam ve üçüncü sırada da Japonya yer alıyor.
1: Şimdi Türk somonu diğer Norveç somonuna göre, diğer balık türlerine göre daha hafif, dengeli bir lezzeti var. Eti daha sıkı ve diri. Omega 3 açısından, 6 açısından daha zengin bir balık diyebiliriz.
2: Türk somonunda ihracatın giderek artacağı öngörülüyor.
1: Dünyada 5 milyon tona yakın bir soman tüketimi var. Bunun 2 milyon tona yakınını Norveç üretiyor. 1 milyon tona yakınını Şili üretiyor. Türkiye'nin üretimi ise şu anda 80 bin ton civarında ihracat rakamı. Diğer ülkelerin karşılayamadığı arz açığını Türkiye çok iyi karşılamaya başladı. Her geçen senede Türk somonuna talep gitgide artmaya başladı.

0: banka hesabı kullanıyor musunuz?
1: Kullanıyorum.
0: Peki IBAN numaralarınızı başkasıyla paylaşma gibi bir durum söz konusu mu?
1: Oluyor bazen. Valla samimi arkadaşlarımızın hepsine atıyoruz yani bazen.
2: Banka hesabı başkaları tarafından kullanılan ya da hesabını kiraya verenler için tahliye yolu açıldı. Dolandırılanların zararı ödenirse cezada indirim olacak.
3: Mağdur, asıl mağdur dediğimiz dolandırılan, parasını kaybeden insanın zararını öderseniz, ne zaman öderseniz, savcılık aşamasında öderseniz 3'te 2'sine kadar, mahkeme aşamasında öderseniz yarısına kadar cezanızda bir indirim daha yapılacak.
2: 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Pakete eklenen bir maddeyle IBAN mağdurları için de düzenleme yapıldı. Nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilen ve binlerce yıl ceza alanlar için şartlı ceza indirimi geldi.
3: Cezaevindekilere bir süre veriyoruz. Diyoruz ki mağdurun zararını karşıla. Ondan da istifade et.
2: IBAN dolandırıcılığı konusunda 3 taraf var. IBAN'ı kiraya verenler.
4: A Haber Radyo canlı yayın.
5: İstanbul'dan bir haber paylaşacağız. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde el arabasıyla pide satışı yapan Recep Uysal, iddiaya göre eski eşinin yakınları tarafından bir saldırıya uğradı. İşte o anların görüntüleri.
6: Abi seslesen dururum ya.
2: Eski eşinin akrabaları saldırdı. Üstelik çocuğunun yanında.
6: Ben hemen kendimi savunmaya aldım. Yanında çocuk vardı. 11 yaşında oğlum vardı. Çocuğu da kenara attık.
2: Sokaklarda pide satışı yapan Recep Uysal çocuğuyla birlikte işe çıkmıştı. Arkasından gelen iki kişi onu durdurdu. İddiaya göre onlar eski eşinin akrabalarıydı.
6: Dururum ya. Tamam abi dedim. Şöyle gölgeye arabayı çekerken çektim. Ondan sonra saldırmaya başladılar. Kamera görünce el ayağı titrediler. Arkadan telefonu yere attılar. Tekme, tokat artık ondan sonra sopa mop her yerime zaten vurdular. Ondan sonra da zaten sesleri duyan esnaf da gelince orada basıp kaçtılar. Ama orada silah da çektiler yani.
2: Recep Uysal'ın beraberindeki çocuğu çok korkmuştu. Zaten çığlıkları her şeyi anlattı.
6: Abi seslesen dururum ya.
2: Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.
6: Abi seslesen dururum ya.
5: Niğde'nin Bor ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama oldu. Bir işçi ne yazık ki hayatını kaybetti. Bir kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

0: Havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Bir işçi yaşamını yitirdi. Niğde'nin Bolu ilçesinde bulunan havai fişek üretim tesisinde meydana gelen patlamada ortalık savaş alanına döndü. İhbarlı olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı.
1: Yaralılardan bir işçi hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bir diğer işçi ise İlk Bor Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından ileri tedavi amaçlı il dışında bir hastaneye sevk edildi.
0: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada patlamanın nedeninin araştırılması için bir mülkiye müfettişe de bir polis müfettişinin görevlendirildiği bildirildi.
1: Patlama bir kişinin hayatına mal oldu. Patlamanın ardından çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
2: Sırada yurttan derlediğimiz trafik kazaları var.
3: Dikkatsizlik ve kural ihlali kazaları da beraberinde getirdi. Karabük'te kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü kavşaktan geçen motosikletliye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havaya fırladı, metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kayseri'de seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıktı. Araç dere yatağına düştü. Sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Giresun'da ise bir kamyon yol kenarındaki evin bahçesine daldı. O sırada bahçede kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti.
4: Gök gürledi zannettik, bir kıyamet koptu. Bir patlamayla beraber adam buraya girmiş yani. Uyumuş mu, ne yapmış bilmiyorum.
3: Bursa'da ise freni patlayan otomobil metruk bir evin duvarına çarparak durabildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Türkiye'nin en uzun buğday başağı Konya Ovası'nda yetişti. Boyu 1 metre 80 santimetreye ulaşan yerli buğday görenleri hayrete düşürdü.
3: Bu buğday görenleri şaşırtıyor çünkü boyu yaklaşık 2 metre. Konya'da çiftçilik yapan Ömer Çoban makarnalık buğday çeşidini tarlasına ekti.
5: Ata tohumu olarak adlandırılan bu buğdayın ekiminin sonrasında çiftçi de şaşırdı. Buğdayın boyu görenleri hayrete düşürdü. Buğday da bir yandan boyu uzarken diğer yandan verim de diğer tarlalara göre oldukça fazla.
6: Bu boyun hikayesi bir önerinin üzerine ekilmesiyle başladı. Elhamdülillah bugün bu sene yağışlarımız iyi gitti. Hemen hemen dekar kilogramı 500-550 arası.
7: Bu buğdayın boyu bir Allah vergisi diyelim, cinsinden herhalde. Bu normal eski ata buğdayı veya kunduru buğdayı dediğimiz bir buğday cinsi.
5: Bu buğday başağı bu tarlanın hemen yanında bulunan diğer tarladan koparıldı. Gördüğünüz gibi boyu bu kadar. Ama arkamdaki tarlanın buğday başağı gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 1 metre 80 santimetrenin üzerinde.
6: Bunu ilk ölçtüğümüzde bir 1.90-1.95'e kadar boyu vardı. Tabii son yağıştan sonra yatış olduğu için, yatma olduğu için ekinde artık kurumaya da döndüğü için boyun biraz düştüğünü gördük biz de. 1.80-1.85 civarına, 1.90 civarına düştü. Normal boyda da 18-20 arası çıkar. Bunda 24-26'ya kadar gördüğümüz başaklar oldu.
7: Çok sık ekmesen bile bunun kardeşleme payı çok yüksek. Bir adet tohumdan 50'ye yakın başak çıkıyor.
3: Kıraç araziyede yetişmesine rağmen yüksek gelişim gösteren yerli buğday çeşidini tarım uzmanlarının da yakından takip ettiği öğrenildi.
8: Çok şaşırdık. Çok güzel buğdayımız var. Bu sene bereketli yağmurlu geçti.
2: Peki yurtta başka neler yaşandı? Hızlı bir haber turuyla birlikte bakalım.
9: Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde iddiaya göre makas atarak ilerleyen otomobil başka bir otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki

0: Otomobilde savrularak dereye uçtu. Araçlarda bulunan toplam 6 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Aydın'da aşırı yüklü tırdaki saman balyaları köprüye takıldı. Sonrasındaysa balyalar ardında seyreden aracın üzerine devrildi. Kazada panelvan sürücüsü yaralandı. Dökülen saman nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Malatya'da seyir halindeki saman yüklü bir tırda yangın çıktı. Sürücü aracı yolun sağına çekip durumu 112 acil hattına bildirdi. Alevlerse kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri söndürse de tır kullanılamaz hale geldi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çiftlikteki ahşap kulübede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Alevler havadan ve karadan yürütülen çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangına müdahale sırasında düşen bir personel ise yaralandı. Giresun'un Tirebolu ilçesinde altyapı çalışmaları kapsamında görev yapan kamyonun freni boşaldı. Kaza sırasında kamyonun damper kısmının açılması sonucu apartmanın üst katlarında hasar oluştu. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde makine parçaları üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği bölgeye giden itfaiye ve AFAD ekipleri alevlere müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken fabrikada hasar oluştu. Yangın sırasında fabrikanın kapalı olduğu ve içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Van'da aniden bastıran sağanak Başkale ilçesinde sele neden oldu. Taşkın nedeniyle köprüler taşınca mahalle yolu ulaşıma kapandı, bazı tarım arazileri zarar gördü. İş makinelerinin yardımıyla kapanan yollar yeniden trafiğe açıldı.
1: Venezuela'yı 39 saniyede yerle bir eden 7,2 ve 7,5'lik çifte deprem ülkenin kuzeyinde korkunç bir yıkıma yol açtı. Yaşanan hasarın gerçek boyutları ise uzaydan çekilen uydu görüntülerine yansıdı.

0: Venezuela'yı peş peşe vuran iki deprem arkasında koca bir enkaz yığını bıraktı. Yaşanan yıkımın boyutları uzaydan çekilen fotoğraflara yansıdı. Yürek burkan kareler ABD'li uydu şirketi Vantor tarafından kayda alındı. Yerleşim yerlerinin bütünüyle yok olduğu görülen uydu fotoğrafları yaşanan yıkımın gerçek kapsamını en çarpıcı şekilde gözler önüne serdi. Peş peşe yaşanan 7,2 ve 7,5'lik depremden en büyük darbe ise kıyı şeritleri aldı. Kuzeydeki iki marina ve Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı gibi birçok kritik sivil altyapıda geniş çaplı hasar oluştu. OHAL ilan edilen ülkede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken tüm bu yıkıntının temizlenmesinin aylar süreceği ifade ediliyor.
1: Çin'in başkenti Pekin'de de büyük bir panik yaşandı. 108 katlı bir gökdelene küçük bir uçak çarptı. Bina tahliye edildi ve kazanın nedeni araştırılıyor.
2: Çin'de korku dolu anlar yaşandı. Başkent Pekin'in en yüksek binası olan 108 katlı Sitik Tower'a küçük bir uçak çarptı. Çarpmanın etkisiyle binanın üst katlarındaki camlar parçalandı. Uçağa ait enkaz parçaları ve cam kırıkları metrelerce yüksekten caddeye savruldu. Binanın girişine yakın bir noktada düşen parçalar nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gökdelendeki personel tahliye edilirken çevredeki yollar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Uçakta ilk belirlemeye göre sadece pilot bulunuyordu. Can kaybı veya yaralı sayısına ilişkin henüz doğrulanmış resmi bir açıklama yapılmadı. Kazanın nedeni ise geniş çaplı bir soruşturmayla araştırılıyor.
1: Peki dünyada başka neler yaşandı? Hızlı bir haber turuyla bakalım.
3: Feci trafik kazası Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bir tır tren yolundan geçmeye çalışırken raylarda mahsur kaldı. Tren geniş araca çarpmamak için hız kesti ancak tamamen duramadı. Trenin tıra çarpmasıyla geniş araç parçalanarak alev aldı. Olayda bir kişi hafif yaralandı. Pasifik Ateş Çemberi bir kez daha sismik faaliyete sahne oldu. Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü, ülkenin güneyindeki Balungunan bölgesinin 35 kilometre güneybatısı olan sarsıntı, Sarangani şehrinde bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Afetle birlikte Nevado Seşilan yanardağında aktif hale geldiği görüldü. Görüntüler Japonya'dan. Osaka kentinde etkili olan bir yeraltı su akıntısı nedeniyle beklenmeyen bir kaza meydana geldi. Güçlü akıntı nedeniyle kanalizasyon kapakları adeta bir gazel gibi patladı. Çevrede hasar oluştu. O anlar bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Binlerce mermi, onlarca drone'un üzerine yağmur gibi yağdı. Güney Kore insansız hava araçlarına karşı savunma tatbikatı yaptı. Ülkenin batı kıyısında düzenlenen tatbikatlar sırasında 50 drone alçak irtifada bir sürü saldırısı simülasyonu gerçekleştirdi. 8 adet hava savunma topunun açtığı yoğun ateş dakikalar içinde 44 drone'u düşürdü. Kalanlarsa taşınabilir drone karşıtı bir lazer sistem ve av tüfeği kullanılarak imha edildi. Karelerde Kanada'da kayda geçti. Bir siyah ayı bir evin arka bahçesine girince mahallede paniğe neden oldu. İnsanlar korkup evlerinde saklanırken davetsiz misafir bir kedi tarafından işte böyle kovuldu.
1: akşam ajansında yeni saat değil, saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Yeni saate başlarken günün öne çıkan başlıklarına bakacağız öncelikle. İlk olarak Başkan Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuştu. Muhalefete seslendi ve milli meselelerde uzlaşıya hazırız dedi Başkan Erdoğan. Ayrıntıları paylaşacağız. Öte yandan Özgür Özel'den yeni parti sinyali geldi efendim. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'daydı. Kılıçdaroğlu'na yine kurultay çağrısı yaptı ve ayrıca da yeni parti mesajı verdi. Peki ne söyledi? Aktaracağız. Son olarak mutabakat sonrası ilk çatışma başlığımız var. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi krizinin ardından ABD İran'a ait füze depolarını, İran'sa bölgedeki Amerikan üslerini vurdu. Geçen hafta imzalanan mutabakat zaptı İlk ciddi sınavını sıcak bir çatışmayla verdi. Peki neler oldu? Hepsine bakacağız. Başlıyoruz yeni saate.

0: Evet, AK Parti'nin istişare kampı bu yıl Sapanca'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla start verdi. Önemli mesajlar verdi Başkan Erdoğan ve sözlerine AK Parti bir Türkiye kitabıdır cümlesiyle başladı. Devamında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Onlardan biri de terörsüz Türkiye başlığı oldu. Tek arzumuz Türkiye'nin normalleşmesi dedi. Ana muhalefet partisinde yaşanan krizde Erdoğan'ın gündemindeydi ve Erdoğan bu kavganın tarafı değiliz açıklaması yaptı. İşte güne damga vuran o konuşma.
1: Türkiye'nin lideri işte parti. Recep Tayyip Erdoğan.
2: AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var. Ama bu kitabın bir cildi, bir şirazesi, bir mücellidi, bir müellifi, kitabın ortak bir ruhu, ortak bir duygusu var. Yolumuz birdir. İstikametimiz birdir.
3: Sözleri dakikalarca ayakta alkışlandı. AK Parti'nin kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlik çağrısıyla başladı.
2: AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir.
3: Bakanlar, milletvekilleri tam kadro salondaydı. AK Parti'nin gelenekselleşen istişare kampında adres bu kez Sapanca oldu. Erdoğan'ın hedefinde ise CHP'de yaşanan çift başlılık krizi vardı.
2: Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerini şikayet ettiler ve bizim değil, yargının değil, bizzat kendi elleriyle, kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler.
3: Erdoğan CHP'ye eleştirilerini yolsuzluk operasyonları üzerinden sürdürdü.
2: Gücünü Türkiye üzerine hesabı olan bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. CHP'nin içindeki dış mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır.
3: CHP'yi ülkeyi kutuplaştırmakla da suçlayan Erdoğan sözü başörtüsüne getirdi.
2: Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor. Başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir.
3: Sadece iç siyaset değil, dış politikaya da değindi.
2: Siyonizm adı verilen soykırımcı, işgalci, yayılmacı ideoloji herkese kastediyor. Biz de siyonizme karşı mücadele verirken kendimiz için şahsi mücadele vermiyoruz. Bunu kendimizin, milletimizin topyekün bekası için yapıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı konuşmasını dikkat çeken bir çağrıyla noktaladı.
2: 25 yıldır bizim kapımız açıktır. Çatımızın altında herkese yer vardır. Türkiye neyse AK Parti tam olarak işte odur. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Yolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basarız, yol ve mücadele arkadaşlığı yaparız.
0: Dünyanın Amerika-İran hattından kalıcı barış beklentisi bir kez daha sallantıya girdi. Deyim yerinde pamuk ipliğini andıran ilişkiler bir krizle daha sarsıldı. Trump, İran'ın Hürmüz'de bir gemiyi vurduğunu duyurup ateş püskürdü ve bu açıklamayı peş peşe saldırılar izledi. İransa hem resmi yoldan hem de sahadan aynı tonda yanıt verince gerginlik yine zirveye çıktı.
3: Sular yalnızca 6 gün duruldu. Kırılgan ateşkes ve müzakere süreci bir haftasını dolduramadan ilk kriz patlak verdi. Amerika ve İran heyetleri 21 Haziran'da İsviçre'de bir araya gelmiş, 18 saat süren müzakere sonunda taraflar 14 maddelik mutabakata varmıştı. Dünya masada olumlu seyreden süreci kalıcı barış ümidiyle takip etti ama hava bozdu. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü Cuma günü Umman açıklarında seyreden bir kargo gemisine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Trump, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı.
4: Hürmüz Boğazı'nda bir ticari gemiyi 4 drone ile hedef aldılar.
3: Başkan yardımcısı J.D. Vance de İran şiddeti şiddetle karşılık bulacak diyerek Tahran yönetimine rest çekti. Ardından da Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı savaş uçaklarının İran'ın füze ve İHA depolama tesisleriyle kıyı radar üslerini vurduğunu açıkladı. İran medyası Sirik kenti çevresinde patlama sesleri duyulduğunu, hatta bir iskeleye mühimmat isabet ettiğini duyurdu. Tahran yönetimi Washington'a en üst perdeden tepki gösterdi. Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Amerika bir kez daha müzakereler sürerken saldırdı, pişman olacaklar ifadelerini kullandı, Trump'ın ateşkese ve müzakere ilkelerine bağlı olmadığını söyledi. Saldırıları bertaraf ettiklerini duyuran devrim muhafızları ise bölgedeki Amerikan üslerine misilleme saldırıları düzenlediklerini açıkladı.
0: Peki son durum ne? A Haber muhabiri Ekber Karabağ'a soralım hemen. Müzakereler devam ederken bir çatışma daha yaşandı. Hürmüz'de neler yaşanıyor? Yeni açıklamalar var mı? Ekber Karabağ, neler aktaracaksın bize?
5: Sümeyye, teşekkür ederim. Esasında bu saldırı, bu bölgede, bu İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan bu gerginlik kısa süre sürdü. Geçtiğimiz günlerde, haftalarda da benzeri olayları biz bu bölgede görmüştük. Defalarca ABD ile İran'ın karşı karşıya geldiğini gördük. Ancak son karşı karşıya gelmenin şöyle bir özelliği vardı. Uzlaşma yapıldıktan sonra mutabakat zaptına tarafların imza atmasının ardından böyle bir olay gerçekleşiyor. Tabii bu ihtilafların başlığı sebebi nedir? Anlaşmadaki Hürmüz Boğazı ile ilgili okuma iki taraf arasında farklılık göstermektedir. Geçtiğimiz günlerde Umman Uluslararası Denizcilik Örgütü ile birlikte buradan bir güzergah belirlemişti ve gemilerin bu güzergahı da kullanarak bu bölgeden tahliyeler işlemlerinin devam ettiğini belirtmişti. Ancak İran bunu kabul etmemişti. Böyle bir şey mümkün olamayacağını, kabul edilemeyeceğini ve yasak olduğunu, tüm buradan giriş çıkışların İran izniyle ve İran'ın belirlediği rota üzerinden mümkün olabileceğini İran tarafı söylemişti. İran'ın bu tehdidinden ardından Singapur bayraklı bir gemiye yönelik saldırı söz konusu oldu. Gerçi İran Tahran yönetimi resmi olarak bu saldırıyı üstlenmese de ABD Başkanı Donald Trump bu saldırıyla ilgili İran'ı suçladı. İran bedel ödeyecek dedi ve işte Amerika ordusu CENTCOM devreye girerek bu sahil bölgelerinde Hürmüz'ün etrafındaki bazı noktalara yönelik saldırılar düzenledi ki İran'dan gelen açıklamalara göre vurulan noktalar arasında iletişim tesislerinin de yer aldığı ifade ediliyor ki bunun ardından İran devrim muhafızları misillemede bulundu ve ABD'nin konuşlandığı bölgedeki bazı noktalara yönelik saldırılar yaptığını İran tarafı bildirdi. İran tarafı isim belirtmese de bu noktaların Bahreyn'de olduğunu biliyoruz. Çünkü Bahreyn'den gün içinde açıklamalar geldi. İran tarafından insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığını bildirdi. Her iki tarafta, hem Amerikan tarafı, hem İran tarafı, hem saldırıya uğrayan Bahreyn tarafı, hepsi işte uzlaşmaya karşı tarafı riayet etmemekle suçluyor. Esasında çok iyi bir tespitiniz. Yani pamuk ipliğine bağlı bir süreçten bahsediyoruz. Muhtemelen önümüzdeki günlerde de benzeri bir süreci bu bölgede yaşayacağız. Ancak öyle görünüyor ki özellikle Amerika Birleşik Devletleri bu gerginliği daha da fazla tırmandırmak istemiyor.
0: Takip edeceğiz ve göreceğiz. Çok teşekkür ederiz. A Haber muhabiri Ekber Karabağ son duruma ilişkin notlarını paylaştı. Kolaylıklar diliyoruz. Biz devam edelim efendim. Malum savaşın bir diğer cephesi de Lübnan'da. Özellikle bu barış sürecinde İran tarafının ilk şartı da Lübnan'da bir ateşkes gerçekleşmesiydi. Lübnan'la İsrail Washington'da yaptıkları 5. tur doğrudan görüşmelerde bir çerçeve anlaşması imzaladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio anlaşmanın kalıcı barışa giden yolda ilk adım olduğunu söyledi. Hizbullah ise anlaşmayı reddetti.
6: Bugün egemen Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğu ve desteğiyle bir çerçeve anlaşmasını

0: Görüyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu, kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmaya başlayan bir süreçtir.
1: Lübnan'la İsrail arasında ABD'nin başkenti Washington'da süren müzakerelerin ardından ateşkes ve güvenlik düzenlemelerine yönelik üçlü çerçeve anlaşması imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio imzalanan metnin kalıcı barışa giden yolda ilk adım olduğunu söyledi.
0: Bugün söylediğim gibi bu sürecin en başındayız. Önümüzde uzun bir yol var ama bu ilk adım çok kritik.
1: Üç maddelik anlaşmaya göre iki ülke arasında ateşkes sağlanacak. Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekilecek. İsrail'in işgal ettiği belirli bölgelerden çekilerek kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devredecek. Ancak İsrail, Hizbullah tamamen silahsızlandırılmadan Güney Lübnan'daki varlığını sürdüreceğini açıkladı. Washington yönetimi ayrıca Lübnan'a 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne 30 milyon dolardan fazla ek destek sağlayacağını duyurdu. Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh, anlaşmayı Lübnan'ın egemenliğinin yeniden tesisi ve çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesi yolunda tarihi bir adım olarak değerlendirdi.
2: Bugün imzaladığımız üçlü çerçeve, Lübnan egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi, kalıcı ve nihai bir çatışmasızlık halinin sağlanması ve halkımızın topraklarına geri dönmesi yolunda ilk adımdır.
1: Çerçeve anlaşma, iki ülke arasında yıllardır devam eden gerilimin azaltılması yönünde en önemli diplomatik adım olarak görülüyor. Ancak taraflar kapsamlı ve kalıcı bir barış için önlerinde hala zorlu bir müzakere süreci olduğunu vurguluyor. Hizbullah, Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasını kabul etmediğini duyurdu. Anlaşmanın uygulanmasına direniş göstereceği mesajını verdi. Hizbullah destekçileri de İsrail'le varılan anlaşmayı protesto etmek amacıyla başkent Beyrut başta olmak üzere birçok bölgede protesto gösterisi düzenledi. Sokaklarda gerginlik artınca Lübnan askerleri göstericilere müdahale etti.
3: CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlatılan arınma süreci devam ediyor. Hakkında iddianame hazırlanan tüm belediye başkanlarına yönelik özel bir inceleme kurulu oluşturulduğu öne sürülüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Hazırlanacak o raporların yeni ihraçları gündeme getireceği konuşuluyor. CHP Genel Merkezi ise şu sıra teyakkuzda, içeriden bilgi sızdırıldığı iddia ediliyor. Yani köstebek alarmı verilmiş durumda.
4: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
5: Arkadaşlar, bu kıyametin bir an önce kopması için cehennemin kapılarını açıyorlar. O cehennemin ateşi bizi yaksın, biz kaçalım diye. Dün yapılan budur yani.
6: CHP'de arınma belediyelere kadar ulaştı. Belediye başkanları, milletvekilleri ve il başkanlarının ihraçlarının ardından bu kez hakkında iddianame hazırlanan belediye başkanlarını incelemek için özel bir kurul oluşturuldu.
4: Genel başkan yardımcısına parayı verdim diyor. Kim diyor? Parayı veren adam söylüyor. Bana söyler misiniz? O genel başkan yardımcılarından tazminat davası açan var mı? Niye açmıyorlar? Bakın en son mutlak butlan kararında adı geçenler, para dağıtanlar, şunlar bunlar, hepsi bir şekilde yazılıyor. Hepsini verdik disiplin kuruluna. Kusura bakmayın dedi. Gidin aklanın gelin.
5: Atanmış arkadaşlar bu partiye pis diyorlar. Arkadaşlara hırsız diyorlar. Bilmem ne diyorlar, arınacağız diyorlar. Bu kadar büyük kötülük olur mu ya? Yani bunu mu yapmaya geldiniz? İnşallah mahkemeyle dönecekler. Tedbir taleplerine başvuracağız. Önce YDK'ya başvuracağız.
6: Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından oluşturulan kurul, belediyelerdeki mali hareketlilik ve şüpheli işlemleri mercek altına alacak, yolsuzluk dosyalarındaki itirafçı beyanları, belgeler ve savunmalar da incelenecek. Hazırlanan raporlarla yeni ihraçların gelmesi bekleniyor.
4: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Bu parti kirliliği kabul etmez. Para pul işine girenleri bu partiden tutmayacağım. Kusura bakmayın dedi. Gidin aklanın gelin.
6: CHP'de ihraçlar devam ederken Özgür Özel ve ekibi de yeni parti hazırlıklarını sürdürüyor. Özel Temmuz ayını işaret ederek 26 Temmuz'a kadar CHP kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Böyle bir risk var dedi. Bu riski alan alır, biz almıyoruz.

0: tedbirimizi alıyoruz diyerek yakında yeni partilerini ilan edeceklerini ima etti.
1: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
2: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
1: Olabilir. Teknik olarak hazırlanıyoruz. Hı hı. Ha, o partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yaptık.
0: CHP'de kurultay tartışmaları sürerken iddiaya göre Kılıçdaroğlu ekibinde köstebek alarmı yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'nun göreve geldikten sonra Özel'in yakın koruma ekibiyle devam ettiği söyleniyor. O ekipten bazı görevlilerin Özel'e bilgi sızdırdığı gerekçesiyle değiştirilmek istendi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun avukatının devreye girmesiyle bu talebin geri çekildiği iddia edildi. Genel merkezde yaşandığı iddia edilen köstebek krizi ayrıca Kılıçdaroğlu'nun kurmayları arasında çatlak olduğu tartışmasını başlattı. CHP'de bir yandan da fezleke trafiği yaşanıyor. Aralarında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da olduğu 8 CHP'li vekilin dokunulmazlık fezlekeleri meclise gönderildi.
3: Ve kaybıyla birlikte şüphesiz bir dönem kapandı. Usta aktör Kadir İnanır'ın ölüm haberi 7'den 70'e herkesi derinden sarstı. Başsağlığı mesajları peş peşe geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Yeşilçam'daki rol arkadaşı Türkan Şoray'a birçok kişi üzüntüsünü dile getirdi. Kadir İnanır'ın cenaze programı da netleşti.

0: Sevgi emek.
1: Selvi Boylum'dan Tatar Ramazan'a geride unutulmaz eserler bıraktı.
2: Asya.
1: Türk sinemasının efsane aktörü 77 yaşında hayata veda etti. Acı haberle sanat camiası hastaneye akın etti.
3: Hepimizi yaralı bıraktı gitti. Sanki vurulmuşuz da bir yerde düşmüşüz de bir tarafımız tutmuyor gibi. Böyle bir şey.
4: Büyük bir yıldız daha yerine alacak orada.
1: Kadir İnanır bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. 14 Mayıs akşamı İstanbul'da hastaneye kaldırılan sanatçıya zatürre teşhisi konuldu. Ardından önce yoğun bakıma alındı, ardından da entübe edildi. Ancak çok geçmeden Kadir İnanır'dan acı haber geldi. Daha 3 gün önce de ablası Altun Arıca'yı kaybeden Kadir İnanır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
5: Sen bunu anlamazsın. Sen kardeşlikten bile anlamazsın.
1: Kadir İnanır güçlü duruşu, etkileyici oyunculuğu ve unutulmaz rolleriyle Yeşilçam'ın simge isimlerinden biri oldu. Efsane ismin ölümünün ardından peş peşe taziye mesajları geldi.
2: Asya.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşımda Kadir İnanır'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi.
6: Niye suratını asıyorsun babacığım, gülsene.
1: Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım, Devlerin Aşkı, Karagözlüm, Dila Hanım ve Bodrum Hakimi gibi birçok unutulmaz yapımda başrolü paylaştığı Kadir İnanır için sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı.
7: Sen bir bakışa bin anlam sığdıran en güzel gülen adam. Ne anılar paylaştık, ne anılar biriktirdik film çekimlerinde. Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de Al Yazmalı'nın kalbinde.
1: Kadir İnanır için ilk tören 28 Haziran Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Ünlü oyuncunun cenazesi ikindi namazına müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Cenaze namazı sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
8: Sıcak bir bilgi, Silivri'de servis minibüsü devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu bilgisi var. Ayrıntıları telefon hattımızda bulunan Ahmet Nazif Ural aktaracak. Ahmet.
9: Teşekkür ediyorum. Silivri'deki bir servis minibüsü. Bu servis minibüsünün Silivri'nin Çeltik bölgesinde bir tarlaya uçmuş olduğuna dair şu ana kadar bilgiler var elimizde. Burada şunun bilgisini verelim. Bu minibüs devrime sonucu çok ciddi bir kaza meydana geldi. Servisin içerisinde insanlar vardı. Servisin yolcuları vardı. Olayla alakalı şu an itibariyle bilinen en azından bir

0: iddia olarak bir teyide muhtaç bilgi olarak şunu verelim. Şu ana dek iki kişinin yaralı olduğuna, iki kişinin hayatını kaybetmiş olduğuna dair bir bilgi var. Elbette bununla alakalı net bilgiler yine Sağlık Bakanlığı tarafından ve yine emniyet ekipleri tarafından verilecek bilgilerle teyit olunacak. Ancak yine de şu an için bu bilgiyi teyide muhtaç bir biçimde belirtmiş olalım. İki kişinin hayatını kaybetmiş olduğuna dair bir iddia söz konusu. Bunun yanı sıra servisin içerisinde 12 kişinin olduğu iddia ediliyor ve bu 12 kişiden 8'inin ise yaralı halde olduğunu belirten çeşitli iddialar var. Bunun altını çizelim. Silivri Çerkezköy yolu üzerine meydana gelen bir kazadan bahsediyoruz ve bu servis minibüsü bir tarla gibi olan bir noktaya uçuyor ve o noktaya devriliyor aslında. Bunun da altını çizmiş olalım. Elbette konuyla alakalı daha da fazla bilgi gelecek önümüzdeki saatler ve dakikalar içerisinde. Burada şunun altını çizelim. İtfaiye ekiplerinin de orada bulunduğunu belirtelim. İtfaiye ekiplerinin özellikle bu tarz kazalarda bulunma amacının ağırlıklı olarak bir sıkışma veya bir kaza sonucu ortaya çıkan bir sıkışma olduğu zaman onun önüne geçebilmek ve sıkışan herhangi bir kişiyi yerinden çıkartmak amacıyla oluyor. Ve işte bu sebeple de şu an için ekiplerin, itfaiye ekiplerinin de orada yer aldığını belirtmiş olalım ve herhangi bir yangın riskinin de özellikle bulunduğu arazinin de bir tarla arazisi olduğunu hatırlatalım. Herhangi bir yangın riskinin de önüne geçebilmek adına itfaiye ekiplerinin oradaki bekleyişleri devam ediyor. Bunun yanı sıra sağlık ekiplerinden itibariyle, çok sayıda sağlık ekibinden itibariyle orada olduğunu belirtelim. Elbette yaralılar arasında durumunun ağır olma ihtimali olan kişiler de var. Bununla alakalı bilgiler önümüzdeki dakikalarda netlik kazanacak.
1: Ahmet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, ne yazık ki bir kaza haberi Silivri'den geldi. Teyide muhtaç bir bilgi ama ölü ve yaralıların olduğunu söyleyelim. Şu anda iki ölü olduğu bilgisini de Ahmet bizlerle paylaştı. Yeni bilgilere ulaştığında da aktarmayı sürdüreceğiz. Devam edelim efendim akşam ajansında gündemin diğer gelişmeleriyle. Şimdi son dönemde tartışmalara neden olan araç içi ekran ve multimedya sistemleriyle ilgili önemli bir düzenleme yapıldı efendim. Ön cama takılan telefon tutucuları ve fabrika çıkışlı multimedya ekranları serbest bırakıldı. Detaylara bakalım.
2: Araç içi ekipmanlar ve teknolojik cihazlarla ilgili belirsizliklerin giderilmesi için yeni bir düzenleme yapıldı. Sürücüleri yakından ilgilendiren düzenlemeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Buna göre ön cama takılan telefon tutucuları artık serbest bırakıldı. Araç kameraları da belirlenen ölçüler içinde kullanıldığında cezaya konu olmayacak. Direksiyon veya gösterge paneli hizasından itibaren 5 cm'yi aşmayan ekipmanlar serbest kabul edildi. Dikiz aynasına asılan koku ve benzeri aksesuarların kullanımı da yasal zemine kavuştu. Araçların fabrika çıkışlı multimedya ekranları ceza yaptırım kapsamı dışında tutuldu. Araç içi ses sistemlerine ceza uygulanabilmesi için sesin araç dışına taşması şartı getirildi. Ayrıca bu ihlalin kayıt altına alınması zorunlu hale getirildi. Böylece araç içinde müzik dinleyen sürücülerin keyfi cezalara maruz kalmasının önüne geçilmesi hedeflendi. Navigasyon, park desteği ve sürüş amaçlı kullanılan ekranların kullanımına izin verildi. Araç içi ve dışı kamera sistemleriyle kayıt cihazları da serbestlik kapsamında değerlendirildi. Otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanacağı bireysel sesli ve görüntülü sistemlerin kullanımına devam edilecek. Uygulamada İçişleri, Ulaştırma ve Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıkları yetkili olacak. Düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek.
1: Peş peşe yaşanan iki büyük depremle sarsılan Venezuela'da afetin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Enkaz altında yaşam belirtisi arayan kurtarma ekipleri kritik saatlerde adeta zamanla yarışıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a yükselirken yaralı sayısı ise 3300'ü aşmış durumda. Yüzlerce kişinin enkaz altında hayata tutunduğu bildirilen afet bölgesinde 50 binden fazla kişiden haber alınamıyor.

0: Venezuela'yı vuran çifte deprem felaketinde en kritik saatlere girildi. Enkaz altındakilerin canlı kurtarılabilmesi için hayati önem taşıyan 48-72 saat diliminde kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor.
1: Arkamızdaki enkazdan bağırışlar ve ağlama sesleri yükseldiğini duyan siviller var. Arama ve dinleme teknikleri, termal kameralar, dronlar ve köpekler kullanarak hayatta olanları bulacağız.
0: 39 saniye arayla iki büyük depremin yaşandığı Venezuela'da arama çalışmalarına binlerce sivil de destek veriyor. 50 binden fazla kişinin kayıp olduğu afet bölgesinde enkaza dönen binalarda yaşam belirtisi aranıyor.
1: Akrabalarımı, annemi ve küçük kardeşimi arıyorum. Bildiğim tek şey onların dairede oldukları. Ben orada değildim. Ne olduğunu anlamak ve en azından küçük bir ipucu bile bulmak için her şeyi deniyoruz.
2: Birçoğumuz evsiz ve işsiz kaldık çünkü gidecek yerimiz yok. Tek istediğim şey oğlumun hayatta olup olmamasına bakılmaksızın onu oradan çıkarmaları.
0: Arama kurtarma çalışmalarına verilen uluslararası destek de hız kazanmış durumda. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 20'den fazla ülke Venezuela'ya çok sayıda acil durum personeli sevk etti. Büyük bir trajedinin yaşandığı afet bölgesine tonlarca temel ihtiyaç ve tıbbi malzeme yardımları yapıldı.
2: Sokakta uyuyoruz, yiyecek arıyoruz, evimiz yok, barkımız yok. Durum tam bir felaket ve hala bulunamayan birçok çocuk ve insan var. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Uluslararası ve ulusal yardıma ihtiyacımız var.
0: Ancak felaketin etki alanı öylesine geniş ki ekipler yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakta zorluk çekiyor. Henüz yardım ulaştırılamayan bölgelerin birçoğunda yağmalama ve ayaklanmalar başladı. Hasar gören market ve dükkanları akın eden yüzlerce depremzede temel ihtiyaçlarını buradan karşılamaya çalışıyor. Marketlerden gıda ve su alan depremzedelere müdahale etmeyen kolluk kuvvetleri, trajediyi fırsata çevirmeye çalışan enkaz hırsızlarına karşı alarmda.
2: Depremin ardından evimi terk etmek istemedim. Çünkü bazı vicdansızlar insanların evlerini terk etmesini bekleyip eşyalarını çalıyorlar. Polislerin hepsini tespit edip yakalaması mümkün değil.
0: Bilançosu her geçen saat ağırlaşan felaket, mucizeyi aratmayan bir olaya da sahne oldu. Enkaz altından hafif yaralı çıkarılan hamile kadın, sancılarının başlamasıyla yıkımın ortasında doğum yapmak zorunda kaldı. Bebek ve annesi hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
3: Sevgili izleyenler, inançların baskı altına alındığı 28 Şubat'ın karanlık günleri çoktan geride kalsa da son dönemde yaşanan gelişmeler vesayetçi zihniyetin farklı yüzlerle yeniden sahne almaya çalıştığını gözler önüne seriyor. Mersin'de bir site havuzunda tesettür mayolu bir anne hedef alındı. İstanbul metrosunda başörtülü bir kadına yönelik nefret söylemleri infiale neden oldu. Antalya'da da genç kızlar inançları nedeniyle sözlü saldırıya uğradı. Zonguldak'ta da hafızlık programı üzerinden mütedeyyin insanlar hedefe konuldu. Türkiye'nin birlik ve beraberliğini yıpratmaya yönelik bu kutuplaştırma girişimlerinin arkasında peki ne var? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin bir analiz yazdı. O analizi birlikte bir izleyelim ve akşam ajansında böylelikle noktalayacağız. İyi akşamlar diliyoruz.
4: Ben de yüzü yok
5: diyorum. Tamam haşeme neden yasak?
6: Ya hijyen yönünden. Tamam.
7: Başörtülü bir öğrenciyi bütün öğrencilerin arasında onu rahatsız edecek, rencide edecek biçimde değerlendirmek acaba daha mı iyi olur?
0: Tarih sadece geçmişte kalan bir takvim yaprağı değildi. Ve bazı zihniyetler vardı ki, milletin iradesine vurulan prangaların özlemiyle pusuda beklerdi.
8: Genelkurmay'da bugün tarihi bir briefing verildi. Durum gerçekten vahimdir. Silahlı kuvvetlerin artık iyi bildiğimiz ve yaklaşık 10'ar yıllık aralıklarla karşılaştığımız iç hizmet yasası bağlamında laik cumhuriyeti korumak ve kollamak üzere durumdan vazife çıkartmak söylemi anlamlı bir mesajdır.
0: Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye vesayet odaklarını birer

0: Lazım mesela.
1: Ya ona da kural koyduk biz. Bonesiz de olmuş.
0: Gördünüz mü? Ne oldu?
1: Onu da koyduk ama.
2: Geçmişte milletin öz evlatlarını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı nedeniyle kamusal alandan dışlamaya çalışan o faşizan akıl, bugün yeniden sahneye çıkma cüretini gösteriyordu. 28 Şubat'ın o karanlık, despotik günlerini özleyenler, bu kez Mersin'de bir site havuzunda, İstanbul'da bir metro vagonunda, Antalya'da ise bir market sırasında kendilerini ele veriyordu.
3: Sıcak. 36 derece sıcaklık. İyice de kapatmışız kendinizi de.
4: Tesettürlüyüz. Ne yapacağız?
3: Tesettürler. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
4: Evet.
3: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
4: Tarikat değil.
2: Mersin'deki havuz skandalında sırf inancının gereği olan tesettür mayosuyla çocuğuyla vakit geçirmek isteyen bir anneye faşizan bir barikat kuruluyordu.
5: Zafer Sitesi yönetiminin yapmış olduğu bir kararla çocuğumuzun yanına erişimimiz engellenmiş durumda. Üzerimizdeki de kıyafet, havuz kıyafeti, tesettürlerin giymiş olduğu haşama bir havuz kıyafeti.
2: Kendi mülkünde, kendi yaşam alanında bir kadına uygulanan bu tecrit, eski Türkiye'nin kamusal alan yalanlarının modern bir yansımasıydı. Neyse ki yargı bu hukuk tanımazlığa geçit vermiyordu.
5: Bu havuzu site yönetimi tesettürlülerin girmesini yasaklamış bir şekilde. Bu hem insan haklarına aykırı bir durumdur, hem de Müslümana yapılmış olan bir saldırıdır.
2: Ve metroda kusulan kin, İstanbul metrosunda inancından başka hiçbir suçu olmayan başörtülü bir kadına kameralar önünde imha edilsin diyerek nefret kusan Hatice Öncel zihniyeti sadece bir kişisel cinnet hali değildi. Bu yıllarca bu toprakların dindar insanını siyasi muamelesine tabi tutmak isteyen elitist, tepeden bakmacı zihniyetin dışa vurumuydu.
6: Kadın bildiğin Hanzo, yanındaki kızı ondan beter Barzo. Bir de üstüne el kol hareketi yapıyor. Bineceğim geri metroya, kıza yazık olacak, sınava geliyor yazık bina. Ama bu bildiğim artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın.
2: Bu nefret dilinin hukuk karşısında tutuklanmayla neticelenmesi, eski Türkiye bitti mesajının hukuki tesciliydi.
7: Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
2: Ve burası da Antalya. Bir markette alışveriş yapan iki genç tesettürlü kızın maruz kaldığı sözlü taciz aslında aynı nefret zincirinin başka bir halkasıydı. İnançları doğrultusunda yaşamayı tercih eden genç kadınlara yöneltilen hakaretler ve aşağılayıcı ifadeler, yıllardır toplumsal hayatın dışına itinmeye çalışılan muhafazakar kesimlere karşı beslenen ön yargının açık bir tezahürüydü.
3: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani. Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız.
4: Tamam, o zaman bilmeniz gerekiyor. Nisan suresi
3: demiyor musun? Yok, hayır. Yok, hayır dedim, acaba terlemiyorlar dedim.
4: Yok, terlemiyorlar.
8: İnsanları böyle tarikatlar.
3: Hadi, kolay gelsin
4: size. Size
3: biz de camiye falan gidiyoruz da sizin farklı şeyiniz, düşünceniz ve şeyiniz.
4: Yok, ay ben Müslümanım. Hepimiz böyle düşünüyoruz.
2: Market koridorlarında yankılanan bu çirkin söylemler yalnızca iki genç kıza yönelmiş bireysel bir saldırı değildi. Bu olay insanların kılık kıyafeti ve inancı üzerinden ayrıştırılmasını normal gören ayrımcı zihniyetin günümüzdeki yansımasıydı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da ifade ettiği gibi, bu ülkede kadınların inançları ve tercihleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığı dönemler geride kalmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kararlı duruşuysa, devletin toplumsal barışı hedef alan bu mikrofaşizme asla göz yummayacağının en net kanıtıydı. Vesayetin entelektüel kalesi olan üniversiteler, AK Parti iktidarı döneminde demokratikleşti, kapılarını milletin her evladına açtı. Ancak bazı üniversite kürsülerinde hala 28 Şubat'ın ikna odalarının özlemini çeken sözde akademisyenler vardı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi'nde gündeme gelen olaylarda akademide başörtülü akademisyenlere mobbing uygulandığı haberi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

0: konuyla ilgili yüksek öğretim kurumları tarafından inceleme başlatıldı.
1: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli doçent Doktor Mehmet Aydınel, akademik personel adayı alımı mülakatında skandal ifadeler kullandı. Fakültemde başörtülü istemiyorum dedi ve devam ederek AK Parti'ye ve AK Parti seçmenine hakaret etti.
2: Nefret dolu ayrımcı söylemi çok yanlış buluyorum ve şiddetle kınıyorum.
3: Yıllar önce başörtüsünden dolayı küçücük yaşımda, 16 yaşımda nezarete girmiş bir insanım. Ve onun ne kadar acıtıcı olduğunu çok iyi bilirim.
4: Eğitim camiasında bu tarz konuşmaları gerçekten kınıyoruz.
0: Milletin vergileriyle maaş alan, görevi bilim üretmek olan bu kişilerin, gencecik akademisyen adaylarının inancına düşmanlık beslemesi, Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışmayan çağ dışı bir ilkellikti. Nefret sadece sokakta veya akademide değildi. Bu toprakların mayası olan İslam'a, Kur'an'a ve onun muhafızları olan hafızlara karşı duyulan o kronik alerji, Zonguldak ve Batman'da yeniden nüksediyordu.
5: 9 değil 99 kere düşünsem şu görüntüleri normalleştiremem.
6: Karanlığa teslim olmayacağız.
7: Karanlığa teslim olmayacağız.
0: Zonguldak Müftülüğü'nün düzenlediği hafızlık icazet programını protesto etmek için sokağa dökülen 70 yaş üstü grup aslında geçmişin tortularıydı. Türkiye layıktır, layık kalacak sloganlarının arkasına gizledikleri şey, bu milletin çocuklarının Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmesine duyulan tahammülsüzlüktü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasına sığınarak inanç özgürlüğüne saldıran bu anlayış, millete yabancılaşmanın en somut örneğiydi. Ve medyadaki tetikçileri de boş durmuyordu. Sözcü TV sunucusu Simge Fıstıkoğlu'nun Batman'daki Niyet Ettim Örtünmeye programı üzerinden kurduğu cümleler, medyadaki vesayet kalıntılarının hala temizlenmediğini gösteriyordu. Şu görüntüleri normalleştiremem, öfkeliyim diyen bu zihniyet, eşcinselliğin, sapkınlığın normalleştirilmesini alkış tutarken, Müslüman bir kadının, bir çocuğun kendi inanç dairesindeki törenine tahammül edemiyordu.
5: 9 değil 99 kere düşünsem şu görüntüleri normalleştiremem. Yani vitrin benzetmesine mi öfkelensem, çocukların böyle bir propagandaya alet edilmesine mi üzülsem, açık açık sosyal medyada yüzlerinin gösterilmesine mi, istismar edilmelerine mi üzülsem.
0: Son bir yılda artış gösteren bu provokatif eylemler tesadüf değildi. Birileri toplumsal sinir uçlarıyla oynayarak Türkiye'yi yeniden kutuplaşma girdabına sokmak istiyordu. Ancak unuttukları bir şey vardı. Karşılarında artık boynu bükük, hakkını aramaktan korkan sessiz yığınlar yoktu. Karşılarında dünya beşten büyüktür iradesiyle yürüyen, her bir vatandaşının hakkını ve hukukunu koruyan güçlü bir devlet iradesi vardı.
8: Şunu bugün burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Eski Türkiye artık eskide kalmıştır.
0: Milli ve manevi değerlerimize saldıranlar, okullarımızda pedagojik ilkeleri hiçe sayıp aile yapımızı hedef alan cinsiyet değiştirme skandallarına imza atanlar ve inançlı kadınlarımıza imha diliyle saldıranlar bilsinler ki Türkiye 28 Şubat karanlığına bir daha asla teslim olmayacaktı. Türkiye kazanımlarını korumaya, bu ülkenin her bir ferdinin inanç ve yaşam tarzını güvence altında tutmaya kararlılıkla devam edecek.

0: Ben geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız, tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax. Talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
5: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
6: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
4: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
7: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
8: Ama gelen giden yok işte.
9: Tamam.
10: Kolay gelsin.
11: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
12: Aslında biz onlara gidiyoruz.
13: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
14: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Ayak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
4: 27 Haziran.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Alibaba, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nı mahkemeye verdi. Pentagon bu yılın başlarında Alibaba'yı Çin ordusuyla bağlantılı olduğu öne sürülen şirketler listesine dahil etmişti. Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde açılan davada Alibaba söz konusu kararın hiçbir hukuki ve fiili dayanağı bulunmadığını savundu. Şirket Çin ordusuyla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddederken listeye alınmasının ticari faaliyetlerine ve uluslararası itibarına zarar verdiğini belirtti.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devletidir. Her kitabın bir dibacesi, mukaddimesi, ön sözü vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır.
1: Tarihi mesajlar verdi. Her cümlesi can kulağıyla dinlendi.
0: Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var. Ama bu kitabın bir cildi, bir şirazesi, bir mücellidi, bir müellifi, kitabın ortak bir ruhu, ortak bir duygusu var.
1: AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Sakarya'da başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantıda konuştu, mesajları netti. Son dönemde artan başörtülü kadınlara yönelik saldırılara değindi.
0: Zaman zaman

0: marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir eda ile güya kadınlara ders veriyor. Kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır: Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Türkiye bu meselede eşitlik ve adalet çizgisine gelmiştir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir. Radikal değildir. Ekstrem değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Başörtüsü bu toprakların normalidir. İnşallah ebediyen de normal olacaktır.
1: Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını söyledi.
0: Biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Bizim arzumuz ve umudumuz şudur: CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır.
1: Başkan Erdoğan, Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan çalışmaları 86 milyon için yaptıklarını bir kez daha vurguladı.
0: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz.

0: A Haber ekranlarından iyi akşamlar efendim. Satır arası programıyla karşınızdayız bu akşam. Kıymetli konuklarımız var, onlarla birlikte dünyada neler oluyor, ülkemizde neler oluyor, onları değerlendireceğiz. Özellikle gözler geride bıraktığımız gün İran'a bir kez daha Hürmüz'e odaklandı. İran'ın bir yük gemisine yönelik saldırısıyla başlayan o süreç Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı saldırısıyla sonuçlandı ve karşılıklı açıklamalar eşliğinde bir kez daha o soru akıllara geldi. Acaba ateşkes bozuldu mu diye. İşte tüm bu konuları değerlendireceğiz. Hem sahadaki gelişmeleri arkadaşlarımızdan alacağız, hem de konuklarımızın değerlendirmelerini, yorumlarını dinleyeceğiz. Kimler bizlerle, hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum. Gazeteci Ekrem Kızıltaş, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Askeri stratejist Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yine gazeteci Doktor Murat Özer de bizlerle, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ve Orta Doğu uzmanı Mete Sohtaoğlu, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, hayırlı.
0: Şimdi ardı ardına gelişmeler yaşanıyor. Sahada da önemli gelişmeler vardı. Kısa süreli bir askeri gerginlik yaşandı ama daha sonra bu gerginlik yerini gergin açıklamalara bıraktı. Dün özellikle İran'ın bir Hürmüz Boğazı'nda Singapur bayraklı bir ticari gemiye yönelik düzenlediği drone saldırısının ardından da hemen Amerika CENTCOM harekete geçti ve devrim muhafızlarına bağlı belli noktaları vurduğunu açıklamıştı. Şimdi Tahran'dan da son gelişmeleri bizlerle paylaşacak A Haber muhabiri Ekber Karabağ. Ekber'e de hoş geldiniz diyeceğim ama dün neyi yaşadık Mete Sohtaoğlu?

0: Yani daha önceki süreçlerde evet daha sert hatta saldırılar gerçekleştirilmişti İran tarafından karşılıklı olarak ama bu denli açıklamalar sertleşmemişti. Hatta Trump ya olur böyle şeyler deyip geçiştirmişti.
1: Ya bu çerçeve anlaşmasının uygulanması için bu tip bombardımanlar devam edecek. Hatta bugün de bu akşam da muhtemelen bir bombardımana şahit olabiliriz. Çünkü İngiliz denizcilik şirketleri bugün 7 saat önce yine bir geminin vurulduğuna dair bazı beyanatlarda ve denizcilik uyarıları yayınlamıştı. Muhtemelen bu akşam da bir Amerikan yeni saldırısını Hürmüz Boğazı'nda görme ihtimalimiz yüksek. Bu İran'ı anlaşmayı uygulamaya, aynı zamanda Lübnan'da Hizbullah'ı dizginlemeye ve gene aynı zamanda bölgesel vekil güçlerinin dağılmasına imkan verecek mekanizmayı kurmasına ama aynı en önemlisi Hürmüz Boğazı'nda ücretsiz tırnak içerisinde bir geçiş için ikna etme çabası bombardımanları. Devamı gelecek ama korkarım ki bir süre sonra İran'da bu saldırılara dünkü gibi Bahreyn'de olduğu gibi yeniden Bahreyn'i vurmak gibi bir misillemeyle gecenin ilerleyen saatlerinde karşılaşabiliriz.
0: Ama genel olarak herhalde Murat Özel ateşkesin bozulma beklentisi söz konusu değil herhalde.
2: Hayır, ateşkesin bozulması değil ama şöyle bir gerçek var. İran başından beri diyor ki bu saatten sonra artık Hürmüz'de ateşkes öncesinde, savaş öncesindeki pozisyon aslında asla olmayacak ve buranın hakimi benim. O açıdan da oradan geçen gemilerle alakalı da zaten ilk müdahale kendisinden gelmişti. Doğal olarak ABD orada varlık gösterdiği sürece böyle bir yani İran'ın bir oldu bittiğiyle bir şey değiştirme iradesinin karşısında duracağını her fırsatta gösterecek. Bu çatışmalı süreç devam edecek. Bu saatten sonra İran'la ABD arasında bir savaş uzatmalı bir savaşa dönüşecek. Yani zaman zaman nasıl İsrail Lübnan'a giriyor, istediği vakit vuruyor, sonra çıkıyor. Önce Beyrut'u işgal ediyor, sonra 5 yıl sonra çıkıyor. Ha, böyle bir süreç var ya, aynı şeyi biz aslında Körfez'de ABD ve İran arasında göreceğiz. Çok uzatmalı bir savaş şeyi var. Bu saatten sonra böyle olacak.
0: Dün yine yayındaydık. Böyle Rusya-Ukrayna savaşı kadar olmasa da uzatmalı böyle bir süreci, evet bir ateşkes süreci, uzatmalı ateşkes ama yer yer çatışmalarında olabileceği bir süreç bizleri bekliyor. Anladığımız kadarıyla sürpriz olmayacak yani bu tür çıkan karşılıklı saldırılar.
3: Yani bu işin doğasına baktığımızda öteden beri genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in ateşkesleri bozan, sık sık ihlal eden, hani lüzum gördüğü için bir takım atraksiyonlar yapan ülkeler olduğunu biliyorduk. Bu zannediyorum bu seriye İran da bir şekilde katıldı. Malum ilk işte İran'ın bir Singapur gemisine ateş açması ki şu anda da bir petrol tankerine yönelik bir saldırı, birkaç saat önce öyle bir saldırı olduğuna dair, İHA saldırısı olduğuna dair şey var. Yine Amerika'nın birkaç İran İHA'sını düşürdüğüne dair haberler var. Anladığımız ateşkesin ruhu ayakta kalacak, görüşmeler falan da sürecek. Bu arada zannediyorum 14 maddedeki bir takım ayrıntıların net olarak tespit edilebileceği bir zamana kadar bunun da kolay olmayacağını söyleyebiliriz rahatlıkla. Çünkü anlaşmadan anlaşıldığı kadarıyla İran ve Amerika'nın farklı şeyler anladığı söylenebilir. Tabii İsrail faktörü var. İsrail faktörüne baktığımızda da düşünün mutabakatın birinci maddesi Lübnan dahil bütün çatışma alanlarında çatışmaların son bulması diye bir madde var. Ama İsrail sanki bunu okumamış gibi taraf olmadığı için belki sürekli olarak Lübnan'a saldırıyor. İşgal ettiği yerlerden çekilmeyeceğini falan söylüyor. Bence daha da vahim olanı Lübnan Hizbullah'ını devre dışı bırakacak şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail ile Lübnan arasında, Lübnan hükümeti arasında sanki Hizbullah hiç yokmuş gibi tuhaf bir anlaşma yapılıyor. İşte Hizbullah'ı pasifize edecek, efendim her şey bütün kontrolü Lübnan ordusu eline geçecek falan bir anlaşma. Şimdi bunun sahada karşılığı olmadığını herhalde Lübnan'daki çocuklar bile biliyordur. Bölgedeki çocuklar bile biliyordur. Niçin? Lübnan ordusu denilen şey öteden beri Hizbullah'ın gölgesinde adeta ayak işlerini gören, hiçbir kurumsal varlığı olmayan bir güç. Hizbullah orada en azından 82'den beri başat güçlerden birisi, bir siyasi parti olmanın yanında Lübnan ve Lübnan ordusu denince akla gelen Hizbullah diye bir varlık var. Tamam, geçtiğimiz sene ve önceki sene İsrail tarafından ciddi şekilde hırpalandı, önemli isimlerini kaybetti, işte başkanını kaybetti ama halen ülkede varlığını devam ettiriyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldığı söylenen anlaşma mucibince dün gece malum Beyrut neredeyse ateşe

0: Evet. Oldu. Bir sürü gösteriler yapıldı.
1: Onun için şunu da merak ediyoruz. Ali Fatih, o konuda da sizinle hemen kısa bir açılış için söz vermek istiyorum. Hamas örneğinde olduğu gibi İsrail'de, şimdi Hizbullah'tan bahsediyoruz. Evet, bir silahlı gücü var ama sahada da çok sayıda destekçisi var sivil olarak baktığımızda. Nasıl İsrail Gazze'de yaşayan daha doğmamış bir bebeği bile tırnak içerisinde Hamaslı olarak ifade edip öldürmeyi kendine bir borç bildiyse, benzer durumu Lübnan'da da mı göreceğiz?
2: Şimdi Tahir Bey, şunu söyleyelim. Bakın, o zaman da şunu bize net bir şekilde altını çizmiştik Gazze'de de. İsrail'in burada muhatap alacağı kişi ya da kurum ya da kimse o Hamas'tır demiştik. Çünkü karşısında Filistin devleti yoktu, Hamas vardı. Mücadele yapan Hamas'tı Gazze'de ve Hamas bir siyasi partiydi. Ve Filistin hükümetinde, Filistin meclisinde de grubu olan bir siyasi partiydi ve Gazze'de de mücadele yapandı. Fakat İsrail ve ABD hiçbir zaman için Hamas'ı kabul etmemişti. Biz de o zaman şunu demiştik: Hamas'sız burada çözüm olmaz. Şimdi bunun aynısı Ekrem Bey'in de dediği gibi Lübnan için de geçerli. Bakın, savaşın daha ilk günü 28 Şubat'ta çok iyi hatırlıyorum. İran, ABD ve İsrail İran'a saldırdı. İran Körfez ülkelerindeki ABD hedeflerine vurdu ve Lübnan Dışişleri Bakanı şöyle bir açıklama yaptı: İran'ı kınıyoruz dedi. Bakın, bunu açıklamayı yaptı. O zaman da ben şöyle bir paylaşım yaptım. Ya fakat aynı günde İsrail seferberlik ilan etti. Çok ilginç. Ve ben şunu yazdım: İsrail'in seferber, siz kınıyorsunuz ama dedim İran'ı, İsrail'in seferberliği İran'a karşı değil, İsrail'in seferberliği kara kuvvetlerini güçlendirmesi size karşı demiştim. Çünkü İsrail tutup da kara kuvvetlerini alıp İran'a saldıracak hali yok, sınır yok. Gemilere doldurup çıkarma harekat yapacak hali yok. Öyle bir gücü de yok, imkan kabiliyeti de yok. Biliyoruz kara kuvvetlerin durumunu. Dolayısıyla şunu demek istiyorum: yani nasıl Hamas muhatap alınması gerekiyorsa Lübnan'da da Lübnan hükümetinden ziyade, bu bir gerçeklik, sahadaki gerçeklik.
1: Şimdi günün hepimiz sonunda biliyoruz. Hamas'ı evet muhatap aldı, aldılar ama tamamen düşman olarak muhatap aldı ve Hamas'ı destekleyen halkı da muhatap aldı. Yani tabii, onlarla savaştı ve onları öldürdü. Şimdi burada da Hizbullah'la biz savaşıyoruz deyip günün sonunda Hizbullah'ı da destekleyen, çünkü ciddi bir irade var sokaklarda, evet, en azından dün bunu gördük. Beyrut sokakları protesto için alev alevdi.
3: Bugün de devam ediyor.
1: Bugün de devam ediyor.
3: Oturma gösterileri.
1: Benzer bir durumu orada da halka yönelik sergiler mi İsrail?
0: Tahir Bey, affedersiniz Ali Fuat Hocam, buradaki vahim durum bence daha kötü bir şey. Neden? Gazze'de Hamas adı altında tüm Gazzelilere hedef, evet, aldığını biliyoruz. Sonrasında hiç alakası yok gibi gözükse de Batı Şeria'yı da çeşitli şekillerde hedef aldığını görüyoruz. Çoluk çocuk demeden, kadın ihtiyar demeden, yani kilise, cami demeden, okul, hastane demeden İsrail 7 Ekim 2023'ten itibaren oraya belki de dünyanın en vahşi bombardımanını yaptı. Lübnan söz konusu olduğunda biz öncelikle Hizbullah'ı hedef alıyor. İşte güneyde bir yerleri vuruyor. Beyrut'ta neydi o? Dahiye Mahallesi'ni vuruyor falan dedik ama şu anda bakın, başlangıcından beri İsrail çoğu zaman hedef gözetmeden, Hizbullahlı, Hizbullah mensubuymuş değilmiş, Hizbullah'a yakınmış, sempatizanmış falan meselesi yok. Lübnanlı olmak yetiyor. Dolayısıyla işin vahim tarafı nokta hedefi, nokta tayini yapma şansı olmayan bir ne diyelim ona, bir terörist gücün sırf egemenlik sağlamak amacıyla, üstünlük sağlamak amacıyla Lübnan'a yönelik saldırılarında çoğu zaman hedef seçmeden, ayırt etmeden yaptığı saldırılarla karşı karşıyayız. Dönem dönem işte bir takım binalar, bir takım mahalleler, şunlar bunlar seçildi ama Lübnan'a yönelik saldırılarda ya bu Maruni'dir ya da şu bir Katolik'tir, şu bilmem nedir, bu Ehl-i Sünnet'tendir, şu da Şia'dandır ayrımının yapılma şansı zaten yok.
1: Ki yapmıyor dolayısıyla,
0: dolayısıyla hedef ayırt etmeden İsrail yapabileceği her türlü melaneti yapıyor.
2: Bugün bir anlaşma yapıldı. O işte anlaşmanın maddeleri açıklandı daha biraz önce Amerika'da, ABD'nin gözetiminde Lübnan hükümeti ile İsrail arasında. Şu: İsrail geri, Hizbullah geri çekilecek belirli noktalardan. Buna karşılık İsrail de bazı yerlerden çekilecek. Ama Güney Lübnan'ı Hizbullah tamamen silahsızlandırılıncaya kadar Güney Lübnan'dan çekilmeyecek. Yani bu ne demek istiyor İsrail bu açıklamayı yaptı? Yani ben burayı işgal ettim, çekilmeyeceğim.
0: Lübnanlılar da, anlaşmaya imza atanlar da bu şartı kabul ediyorlar.
2: Hocam, evet, Lübnanlılar kabul ediyor ama Hizbullah kabul etmedi.
3: Affınıza sığınarak bir şey söyleyeceğim. Burada şöyle bir tuhaf durum var. Ben...

0: Lübnan'ın kalbini kırmak istemem hükümetinin, ama burada siz böyle bir anlaşmaya, sizin bahsettiğiniz maddelerle imza attı Lübnan hükümeti, ama bu İsrail işgalini meşru hale getirmek.
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Ve bugüne kadar Ekrem abinin bahsettiği, bugüne kadar 135 tane askeri tahliye emri yayınlanmış İsrail tarafından. Bu savaş suçudur. Zorla yerinden edilmedir. Bu da Gazze'den sonra Netanyahu hükümetinin boynuna asılacak ikinci Uluslararası Ceza Mahkemesi dosyası. Fakat burada benim naçizane sizi bölmemin sebebi şuydu. Bu Lübnan meselesinde İran'ın Hizbullah'a harcamak gibi ya da kolunun kanadını kırmak gibi bir şey söz konusuna izin vereceğini ben düşünmüyorum. Kesin. Açık söyleyeyim. Ama burada sadece Hizbullah değil, izleyicilerimizin çoğu bilmez belki. Bilenlere de bir şey diyemem. Hizbullah sadece silahlı bir hareket değil Lübnan'da. İki tane en az bakanlığı elinde tutan Sağlık Bakanlığı'nı, bizdeki parti. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi benzeri bir bakanlığı, hı-hı, bünyesinde bulunduran, siyasi olarak orada bakan oturtmuş bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Ve hükümette çatlak oldu.
2: İlginç bir durum. Amerika-İran anlaşmasının birinci maddesi Lübnan yani iken, Hizbullah iken, İsrail ve Lübnan arasında yapılan anlaşmada Hizbullah'ın adının bile geçmemesi, İran'ın varlığının bile olmaması dikkat çekici. Netanyahu'nun açıklamaları varmış sanırım. Arkadaşlarım onları hazırlıyor.
3: Şöyle bir
2: Lübnan
3: şey var.
2: Lübnan konusuna yeniden döneceğim, buyurun kısa bir
3: yorum. Şöyle bir şey var. Şimdi şu gerçeği yatsıyarak bir şey konuşamayız. Lübnan hükümeti Maruniler tarafından, yani Hristiyan Lübnan'ın yarısını oluşturan Hristiyanlar tarafından yönetiliyor. Ve Lübnan iç savaşı öncesinde burada Ehl-i Sünnet yapılar hakimlerdi. Arap dünyası destekliyordu. El Fethi'nin merkezi orasıydı. Ve Maruni Hristiyanlar, falancistler, Sünni yapıların, El Fethi'nin, Filistinli yapıların ortadan kaldırılabilmesi için İsrail'le birlikte operasyon yaptılar. Sabra ve Şatilla'daki katliamları Maruniler ve Yahudiler birlikte organize ettiler. Bu organizasyon, yani bütün Sünni yapılar ortadan kaldırılıp hepsi Filistinli örgütlerin tamamı Lübnan'dan kovulduktan, Yasar Arafat Lübnan'dan sürüldükten sonra Sünni yapıların tamamı, yani ülkenin yarısını oluşturan Müslümanların yarısını oluşturan Sünniler tamamen siyaset sahnesinden silindikten ve en son var olan başbakanları olan Hariri de Suriye'deki Esad rejimi tarafından götürülüp katledildikten sonra şöyle bir atmosfer oluştu Lübnan'da. Maruniler Genelkurmay Başkanlığı da elinde, kendi ellerinde ve dediler ki burada asıl İsrail'e baş belası olacak olan yapılar Filistinli gruplardır ve onları destekleyen Lübnanlı Sünnilerdir, Trablus Şam'daki Sünnilerdir. Bunlar elimine edilecekler. Peki biz buraya bu boşluk oluştuğunda kimi de koyacağız?
0: Demografik
3: dediler ki Şii Hizbullah Emel örgütünün devamı olan Hizbullah'ı koyacağız. Birlikte işbirliği yaptılar ve İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini işgal ettiğinde bugünkü Hizbullah örgütü o İsrail'de Siyonist varlık, Sünni yapıları ve Filistinli mültecileri Lübnan'dan söküp atmaya geldiği için alkışlamışlardı. Şimdi bugün Hizbullah'ın başına gelen felaketi kendileri alkışlayarak karşılamışlardı. O açıdan bu saatten sonra Hizbullah muhatap alınır mı alınmaz mı diye sorulduğunda mesele şu: hükümet Marunilerin elinde. Sünnilerin hiçbir etkinliği yok, nüfuz alanı yok ve ülkedeki Hristiyan yapı, yani ülkenin önemli bir kısmını oluşturan ve yönetimi elinde tutan Hristiyan yapı ABD ve Fransa tarafından destekleniyor ve o ülkede savaş olmasını, kurşun atılmasını bunlar istemiyorlar. Niye? Çünkü Hristiyanlar zarar görüyorlar. Doğal olarak bu saatten sonra Hizbullah'ı o masada görmek istemeyecekler. Zaten Sünnileri de hayat hakkı tanımamış durumda.
2: Çok özür diliyorum. Tamam. Lübnan konusuna yeniden döneceğim.
0: 10 saniye bir şey. Bakın burada Murat çok güzel bir şey de temas etti. Şunu da vurgulamak gerekiyor. Hizbullah Lübnan devletini temsil eden silahlı ya da politik bir hareket değildir. Lübnan egemen bir devlettir. Hizbullah da paralel bir yapılanmayla Lübnan ordusuna paralel olarak İran tarafından maddi manevi destek gören silahlı bir harekettir.
2: Peki bir katkı olacaktır. Başbakan, Sünni bir başbakandan bahsediyoruz ama hiçbir ne kadar etkisiz olduğu malum ortada. Ve tüm bu anlaşma sürecinin de aslında biz o birinci madde, yani Lübnan konusunda bozulmasını, ilk ateşin belki o noktadan atılmasını beklerken bir kez daha Hürmüz Boğazı'ndan patlak verdi. Şimdi İran'da geride bıraktığımız gün sert açıklamalar vardı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance dedi ki ya işte neden savaşıyorsunuz ki, neden illa saldırıyorsunuz ki, bir anlaşmazlık varsa arayın

0: telefon edersiniz çözülür dedi. Peki bunlar nasıl yankılandı? En sert açıklama bildiğimiz kadarıyla danışmanından geldi. Amaney'in danışmanından. Bir dönelim Tahran'a. Ekber Karabağ, kolay gelsin, hoş geldin bir kez daha yayına. En son Rıza Yeni'nin açıklamalarını dün yine seninle birlikte vermiştik. Ama şu an itibariyle Hürmüz'de bir sessizlik hakim sanki. Ama en çok merak edilen şey, Hürmüz hala İran'ın kontrolünde mi akıyor?
1: Teşekkür ederim Tahir. Sana değerli konuklarına iyi yayınlar dilerim. Yani İran öyle söylüyor. İran öyle söylüyor. Zaten dün olaylar olduktan sonra gece saatlerinde İran Devrim Muhafızlarından biri açıklama geldi. O açıklamada özellikle 5. madde kapsamında Hürmüz'ün yönetiminin İran'a ait olduğunu Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli taraflara kışkırtarak bunu ihlal etmeye çalıştığının altı çizilmiş oldu. Devrim Muhafızlarından gelen resmi yazılı açıklamada bunun altı kaydedilmiş oldu. Yani Devrim Muhafızları oranın benim kontrolümde olduğunu belirtiyor. Peki süreç neden böyle bu şekilde, yani neden taraflar birbirini hedef aldı? Esasında şunu söylüyor. Az önce değerli hocalarım da bunun altına çizmiş oldu. Yani ufak çaplı, geniş çaplı olmayan bir gerginlikten bahsediyoruz. Öyle görünüyor ki taraflar bunun dozunu da fazla arttırmama da niyetlidir. Ne Amerika Birleşik Devletleri tarafı ne İran tarafı. Biz geçtiğimiz haftalarda, aylarda defalarca iki ülkenin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İran'ın bu bölgede karşı karşıya geldiğini gördük. Ancak son saldırının şöyle bir özelliği vardır. İşte bu mutabakat zaptı hayata geçildikten sonra ilk kez böyle bir olay yaşanıyor. Yani bu yönüyle çok önemlidir. İşte iki tarafta birbirini anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü gün içinde bir açıklama yaptı. Anlaşmanın tırnak içinde barbarca ihlalidir. Hatta komşu ülkeleri de yine suçladı. Topraklarınızı, hava sahasını İran'a karşı kullandırıyorsunuz. Bu işte iyi komşuluk ilkelerine aykırıdır dedi. Tabii süreç nasıl oldu da bu işte bu böyle bir gerginlik yaşandı? Malum biliyorsunuz ki İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan uzlaşmayla birlikte Hürmüz açıldı. Ancak değerli Ekrem hocamın da az önce belirttiği üzere taraflar bunu farklı bir şekilde yorumluyor. Bunu anlaşmayı kendilerine göre farklı bir şekilde değerlendiriyor. İran diyor buranın kontrolü bendedir. Ben rota belirleyeceğim. Belirlediğim rotadan ancak gemiler geçecektir. Ancak Umman iki gün önce Uluslararası Denizcilik Örgütü ile birlikte kendi karasularında da o da bir rota belirledi. Ve gemilerin o rotadan geçiş yapacağını bildirdi. Ancak İran buna tepki gösterdi. Böyle bir şey mümkün olamayacağını, yasak olduğunu, bunun güvenliğini güvence altına alamayacağını İran tarafı bildirdi. Ardından da malum olay geldi. Singapur'a ait bir gemiye yönelik saldırı yapıldı. Gerçi İran, altını çizerek her seferinde söylüyorum, resmi olarak bunu kabul etmedi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve bizzat Donald Trump bu saldırının İran tarafından yapıldığını iddia etmektedir. Ve ardından da dün gece olanlar oldu. İşte İran'a yönelik, o kıyı bölgelerine yönelik saldırılar söz konusu oldu. İşte o bölgede işte insansız, Amerika'nın anlattığına göre insansız hava araçları, işte
0: deposu vesaire, radar sistemleri.
1: Ancak İran diyor ki sadece gözetleme tesislerinin vurulduğunu belirtiyor. Yani esasında buradan kaynaklanıyor. Yani İran, Umman'ın çizdiği o rotayı kabul etmiyor. Bugün gün içinde İran hükümet sözcüsü Fatma Muhacar'ın bir açıklama söz konusu oldu. O bölgedeki durumu...
0: Ekber anlaşmamış mıydı onlar? En son Kalibaf gitmişti Umman'a. O rota için bir anlaşmaya varmamışlar mıydı? Krizde mi sonuçlanmış?
1: Kesin bir anlaşma yok. Bir komite kurdular, bir ortak mekanizma kurdular. O ortak mekanizma ile birlikte çalışacaklar. İşte bölge ülkeleri de istişareli bir şekilde bu sürecin yönetileceği belirtilmektedir. Ancak kesin bir, yani iki ülke arasında kesin bir muvafakat, yani bir uzlaşma söz konusu değil. Ancak değerli hocaların da belirttiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin Umman üzerinde büyük bir baskısı var. Bu muhtemelen Umman'da bu baskı dolayısıyla o İran'ın istediği şekliyle bu uzlaşmayı kabul etmeyecektir. Yani
0: Körfez'de bir Umman kalmıştı İran'ın bir şekilde sahada karşı karşıya gelmediği. Sanırım o konuda da herhalde amaçlarına ulaştılar gibi. Ama şimdi o tartışma konusu 5. madde. Herkesin kendi lehine yorumladığı bir madde. Ama açık anlaşmada madde o kadar açık ve net ki diyor ki güvenli geçişi İran sağlayacaktır. Bunu hem Farsça hem de İngilizce olan metni hem

0: Trump hem de Pezeşkiyan elektronik ortamda imza altına aldı. Diyor ki İran Hürmüz Boğazı ve bölgedeki ticari gemi trafiğini 30 gün içerisinde savaş öncesi seviyelere döndürecek. Şimdi bu maddelere baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri resmen tamam buradan geçiş senden sorumlu gibi bir konuyu gündeme getirmiş. İran da bunu kabul etmiş ama en başından beri de biz biliyoruz ki Mete Sotoğlu. Yani Hürmüz ikisinin de birbirinin inisiyatifine bırakılmayacak kadar değerli. Ama bu anlaşılmadan ya da bu çözülmeden ilk saldırıyı İran'ın yapmış olması da dikkat çekici.
1: Yani benim ummandan öğrendiğim... Affedersin yok mu? Şimdi Ekber'in anlattığında benim anladığım Singapur gemisine yapıldığı söyleniyor ya da başka saldırıları İran
0: kabul etmemiş.
1: Kabul etmiyor. O zaman burada başka bir şey mi var?
2: Tabii ki. Yani burada
3: şunu söyleyeyim ilave edeyim. Yaptım da demiyor, yapmadım da demiyor. Yani reddetmiyor.
0: Her zamanki gibi.
2: Ya bu devam da edecek yani bu tür saldırılar kimliği bilirsiniz.
4: Kim yapıyor o zaman?
2: Yani İsrail.
3: Bugün de oldu.
0: İsrail sahte bayrak.
4: Hayır İsrail yani evet. Mesela İsrail niçin gelip Singapur gemisini vursun? Niçin vursun?
2: Hürmüz Boğazı.
4: Bir de İsrail bir yeri vurduğunda bugüne kadar inkar etti mi hiç?
1: Bu saldırılar İHA saldırısı. İsrail'den
4: yani
1: gelen
4: öyleyse İran çıkar der ki burada bir Siyonist komplo var. Anlaşmayı bozmak için İsrail derdi. Niye demiyor? Çünkü aslında kendi vuruyor. Sonra da üstlenmiyor. Sorumluluğunu üstlenmeyen bir şey var İran tarafında. Olabilir. Niçin? Burada gerçek bir şey var. Diyor ki asla 30 gün önceki, savaş önceki durumuna dönmesini istemiyorum. Ne yapmak istiyorum? Buradan çıkan tüm gemilerden para alacağım ben diyor. Çünkü bütün, yani kimden para alacağım peki? Körfez ülkelerini haraca bağlayacağım. Kuveyt, Bahreyn, yani Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar. Çünkü onların petrol gemileri buradan çıkacak. Ben diyor Körfez'i haraca bağlamak istiyorum. Sen de bana karışmayacaksın. Şimdi ABD'nin de umurunda olmaz. Zaten Trump dedi Hürmüz benim umurumda değil dedi. Peki kimin umurunda? ABD'nin bölgedeki müttefikleri olan ülkeler, orada Amerika'nın üstleri bulunan ülkeler diyorlar ki biz böyle bir şeye rıza göstermiyoruz. O açıdan müttefikimiz olan Amerika gel, buradaki bu dengenin bozulmaması için elinden geleni yap. Mesele bu.
0: Orada yalnız o kadar bir ucu şey açık var. Bırakılmış. Şimdi kim denildi ya, hemen devam edeceğim hocam. Kim acaba bunu yapmış olabilir? Aklımıza hemen şey geliyor. Hamaney'in açıklaması. Şimdi İran'da biliyoruz her zaman belli bir grup, savaş yanlısı bir grup da vardı.
2: Devrim
0: yani
2: mahzeli.
0: Pezeşkiyan'ın tutumu karşısında olan bir grup da vardı. Hatta Hamaney bizzat o açıklamasında şöyle bir ifade kullanmıştı. Hani ben böyle düşünmüyorum ama hani ben anlaşma yanlısı değildim ama Pezeşkiyan beni ikna etti. Şimdi bu durumdan ders çıkaran, kendine ders çıkarmış olan acaba İran içerisinde grup ya da gruplar mı var? Onlar tarafından mı yapıldı? Çünkü belli ki siyasi iradenin dışında başka bir etken.
4: Bakın devrim muhafızları bir hiyerarşik yapısı olan, komuta zinciri olan, birbirine her şeyiyle Hamaney'e bağlı olan yapılar değil. Çok sayıda yapı var. Yurt dışındaki istihbarat çalışmaları da böyle. Yani yurt dışında özellikle Türkiye için söyleyeyim. En büyük istihbarat çalışmasını Türkiye'de yaptığı için İran istihbaratı. En fazla çalıştığı yer burada olduğu için. Burada çalışan şebekelerin dahi devrim muhafızlarının bir kanadıyla bazı şebekelerin de diğer kanadıyla irtibat halinde olduğunu zaten biliyoruz.
0: Evet.
4: Doğal olarak yani bu yapılar birbirlerinden bağımsız olarak hareket edebilirler. Bir de İran meselesi olduğunda Allah aşkına rasyonel bir zeminde bir şey tartışmak mümkün değil. Yani ya normalde her akıl sahibi der ki İran yok olmuş. Devletin başı öldürülmüş. Rehber öldürülmüş. Komuta kademesi öldürülmüş. Ya bu saatten sonra en doğru şey mümkün olduğunca savaşı bitirerek bir ateşkese. Yani her rasyonel zeka bunu düşünür değil mi? Kim böyle bir durumda savaşı kışkırtır? Siz bütün savaş boyunca 8 Amerikan askeri öldürdünüz ya. 8 adet. Amerikan çıkarlarına yönelik en küçük bir zarar veremediniz. Amerikan üstleri dışında. O da o Körfez'deki adamların sorunu yani.
5: Yalnız bir şey söyleyeceğim
4: yani,
5: ben.
4: Yani şöyle, ben bu vaziyette siz şey yapmanız var, gereken şey ne? Şey yani ne yapmanız gerekir? Rasyonel bir zeka ile hareket etmeniz gerekir. Şimdi burada bir rasyonelite yok. Pezeşkiyan'da rasyonel bir zeka var mı? Var elbette. Çünkü halk seçiyor onu. Ama burada
2: yok ki.
4: Ama yetki yok, gerçek bu. Buyurun hocam.
5: Şimdi Murat Bey'in dediği o rasyonel zeka İran'ın teslim olmasıdır. İran teslim olmadı ki. Bakın yani şimdi ABD Başkanı 15 bin hedefi vurdum diyor. 15 binden fazla. Şimdi
2: yalan
5: bakın,
2: o kadar da değil.
5: Şimdi yani o ama kadar vurdum da değilse.

0: Yani ama bir halde oldu. 15 binden fazla diyelim. Bakın savaş tarihi ve savaşlar, savaş çalışanlar ve dünyadaki tüm savaşlara baktığımızda bir savaşı kazanmak ya da savaşın kaybedilmesi savaşan ülkelerin siyasi hedefine ulaşıp ulaşmamasıyla ölçülür. Siyasi lider öldürülebilir. Tamam. Komutanlar da öldürülebilir. Ama siz o ülkede Amerika olarak siyasi hedefiniz neydi? Lideri öldürmek, ülkeyi parçalamak, kendinize göre bir yönetim kurmak.
1: Nükleer,
0: İsrail
1: nükleer,
0: parçalamaktı. Nükleer de
1: nükleer,
0: vardı.
1: Işte, yani o hocam bir, nükleer meselesini çözmüş anlaşmayla.
0: Hayır, bir dakika bakın.
1: Lideri rehberi öldürmüş.
0: Hayır ama bir dakika.
2: Rejimi sonuç, dönüştürdü.
1: Rejim
0: hayır
1: dönüştü.
0: Sonuç.
2: Rejim dönüştü.
0: Bir dakika. Rejim düşmedi.
2: Dönüştü. Dönüştü.
0: Hayır, bir dakika. Rejimdeki soy ismi bile değiştiremedi. Nasıl dönüştü Mete Bey?
2: Hocam
0: soy ismi bile değiştiremedi.
2: İran'da istihbarat bakanı öldürüldükten sonra bütün anayasal güçleri devrim muhafızları aldı.
0: Hayır.
2: Bu askeri junta demek.
0: Hayır bakın.
2: Belati Fakih falan değil.
0: Hayır.
2: İran'ı şu an askeri junta yönetiyor.
0: Rejim şu anda yerinde duruyor mu?
2: İsrail bakın İsrail saldırılarından sonra Vaja İstihbarat Bakanlığı'nın bütün yetkilerini devrim muhafızları aldı. Anayasal bütün yetkileri şu an devrim muhafızları aldı.
0: Mete Bey.
2: Pezeşkan dediniz koltuğunda oturan anayasa gereği duran bir figür.
0: Mete Bey bakın.
2: Madem o kadar anayasa çiğnenmiyorsa devrim muhafızları bunu almadıysa görüşmelere neden Kalibaf gidiyor İran Parlamento
0: hayır,
2: Başkanı?
0: Bakın,
2: Pezeşkan niye
0: ben
2: gitmiyor?
0: Devrim
2: Müştaba Hamaney bu anlaşmayı neden İran
0: kazanıp kazanmama konusunu diyor.
2: Ortada bakın, lider yok
0: savaşı
2: ya.
0: Savaşı kazanıp kazanmama konusunu.
2: Askeri junta var hocam. Yönetim
0: hayır,
2: dönüştü.
0: Bakın askeri junta olabilir.
2: Askeri
0: şey
2: junta
0: olabilir
2: var.
0: Ama İran'da
2: bugün var mı başka bir şey söyleyeceğim yani.
0: İran'da bugün savaşı bu savaşı ABD kaybetmiştir. Yani İran teslim olsun demek hakikaten çok
1: kıymetli hocam böyle söyleyen kimse yok.
2: Kimse yok burada ama
1: orada bir anlaşma var. Ve İran'ın devlet lideri, Cumhurbaşkanı bu anlaşmayı imzaladı. Ateşkes anlaşması İran'ın teslimi falan anlamına gelmiyor.
0: Bakın, Vance ne dedi? Biz dedi 300 milyar dolar tazminat ödeyeceğiz, savaş tazminatı ödeyeceğiz.
1: Öyle demedi.
0: Öyle dedi.
2: Hayır ödenmeyecek öyle bir şey.
1: Öyle değil.
2: Hayır
1: öyle bir şey.
2: Hayır tazminat
1: değil.
3: Tazminat.
1: Hayır tazminat değil. Onların.
3: İşte
0: biz dedi.
2: Hayır. Özel şirketler.
0: Para vermeyeceğiz dedi.
2: Hayır özel şirketler. İran'ı talan etmek üzere gönderilecek.
0: Hayır, bir dakika.
2: Tazminat falan değil
0: Trump
2: o.
0: Dedi
2: listesi
0: onu.
2: Var Trump bende. Hiç öyle bir şey yok.
0: Trump dedi onu.
2: Tazminat
1: kıymetli
2: falan
1: hocam,
2: yok.
1: Tamam.
3: Açıklamaları.
1: Yani şimdi bir dakika hocam.
0: Evet.
1: Anladım. Yani ama şöyle tabii, anladım. Tabii. Yani anladığım kadarıyla siz bu savaşın İran tarafından galibiyetle
0: tabii,
1: neticelendiğini
0: İran
1: ifade ediyorsunuz.
0: İran olduğu yerde duruyor. Amerika.
1: O zaman bu ateşkes anlaşmasını iptal etsin. Madem ki bir teslimiyet anlaşması o zaman... bugün biraz
0: hayır,
1: önce
0: teslimiyet anlaşması
1: yani
0: teslimiyet
1: bu gemilere yönelik saldırılarında devam etsin o zaman.
2: Hayır,
0: bir yerde savaş bitirecek.
2: Arap
0: hayır, o zaman niye, hayır, bir yerde savaşı bitirmek zorunda.
1: Hayır, anladım. O zaman niye yani hem o zaman bu anlaşmayı niye imzaladı İran? Yani uymayacaksa neden anlaşmayı
0: ya
1: imzalıyor?
0: Şimdi İran da yıprandı, ABD de yıprandı. Peki ABD şunu anlatmaya çalışıyorum. ABD siyasi hedeflerine ulaştı mı? Ulaşamadı. İran ulaştı.
1: Biz bunu konuşmuyoruz.
0: Savaşın başında olduğu yerde duruyor.
1: Sevgili hocam bunu konuşmuyoruz. Bu ateşkes anlaşması var. Bu her iki devlet tarafından da imzalanmış. Burada biz ateşkes anlaşmasını bozan bir dünden beri bir provokasyonu
0: hayır,
1: konuşuyoruz.
0: Siz dediniz ya İran teslim olması lazımdı dediniz.
1: Ben öyle bir şey demedim.
2: Hayır, yok, öyle bir şey söylemedim.
1: Ben öyle bir şey demedim.
3: Yanlış anladım.
1: Dedim ki İran teslim niye teslim olsun diye.
2: Kimse öyle bir şey söylemedi.
1: Ben galip zaten bu savaşın galibi ya da mağlubu ile ilgili de bir şey söylemedim. Dedim ki bu savaş bu ateşkesin olması her rasyonel evet. Zekanın kabul etmesi gereken bir şeydir. Çünkü savaşın devam ettirilmesi İran'ın yararına değildir. Çünkü karşılıklı
0: ABD'nin
1: kayıplara karşılık ben onu bilmiyorum. Onu ABD'liler düşünsün. Ben kendi komşumu düşünüyorum.
0: Bir tek İsrail'in
1: ben kendimi düşünüyorum. Türkiye'yi düşünüyorum. Kendimi düşünüyorum. Türkiye'yi düşünüyorum ve komşumu düşünüyorum. Diyorum ki bu savaşın devam etmesi bana da zarar. İran halkına da zarar. İran çok ciddi kayıplar verdi. Ateşkes anlaşmasının devamı İran açısından da Türkiye açısından da kıymetli bir şeydir. Olması gerekir. Burada ateşkes anlaşmasını zora sokacak İran içerisinde provokasyon yapan yapılar var mıdır?
2: Var.
1: Konumuz bu.
2: Körfez komutanları işte.
1: Belli ki birileri var. Ve bunlar provoke ediyorlar.
2: Ben onu
1: savaşın devam etmesini
0: peki,
1: istiyorlar.
0: İsrail olamaz mı buradaki?
2: Hayır, Basra komutanları devrim muhafızlarının Şahin
0: İsrail
2: kanadından.
1: Ya İsrail hocam, varsa diyorum İsrail ki
0: olamaz.
1: Tekrar söylüyorum.
2: Kaç kere konuştuk bunu?
1: Yani diyorum ki İsrail varsa İran hükümeti demesi gerekir ki Burada Siyonist bir provokasyon var. Biz ateşkesi bozmadık. Bunu İsrailler bozmuştur.
3: İran der. Bunu da demiyor.
1: Biz bunu da demiyor şey diyor.
3: Biz yapmadık.
1: Bunu da demiyor. Demeyince biz ne diyeceğiz?
2: Komutanlar şahit. 5-6 komutanlık var. Körfez bölgesi 6 komutanlığa mı ne bölünmüştü en son? Ve bunların Körfez'deki kıyı komutanları en azından tahminimize göre şahin olarak tabir edebileceğimiz, belki de neredeyse Ekber düzeltsin beni her şeyse, payidari cephesine yakın neredeyse siyasi görüşü olan ve anlaşmaya tahammülü olmayan kişiler. Ve bunları biz haftalar önce Tahir Bey'in yayınında burada haberde çok söyledik. Bu anlaşmaya bireysel olarak, evet, inisiyatif olarak uymayacak komutanlar olacaktır demiştik. Çünkü burada merkezden alan bir komuta, emir alan sistem yok. Buradaki Körfez'de gördüğünüz bütün komutanlar bireysel olarak saldırma inisiyatifine sahip, ölse yerine gelecek adamın da aynı yetkilere sahip bir komutanlık sistemi var. Mozaik sistem dediğimiz buydu, hatırlarsınız.
3: Ki soruyu ben zaten şu şekilde sordum. Acaba Mustafa Hamaney'de bu şeyle ilgili açıklamasında demişti ki ben ilkesel olarak farklı bir görüşteydim. Yani ben mutabakat taraftarı, anlaşma taraftarı değildim. Bundan ders çıkarıp da acaba İran tarafında birileri yapmış olabilir mi üzerinden sorumu sormuştum. Yine devam edeceğim bunun üzerinde. Kimler olabilir? O isimleri de konuşacağız ama sizin bir sorunuz var sanırım. Ekber'e onu da alayım.
2: Evet Ekber, bir iki gün önce Umman Sultanlığı'nın Avrupa'da başta Fransa olmak üzere bir bilgi notu yolladığı ve Hürmüz Boğazı'nda artık durumun savaş öncesi gibi devam edemeyeceğini, çevre, kirlilik ölçümü ya da buna benzer bakım onarım çalışmaları gibi bir ücretle artık Hürmüz Boğazı'nın statüsünün değiştiği ve bu şekilde geçebilecekleri yönünde bazı haberler çıkmıştı. Bunun olması demek Hürmüz Boğazı'nda yeni bir gümrük kapısı oluşturuluyor anlamına gelir. Ya da ben yanlış mı düşünüyorum?
4: Hocam şöyle söyleyeyim, aslında az önce de söylediğim Umman'la İran arasındaki bu konularla ilgili görüşmeler devam ediyor. Yani net bir uzlaşma söz konusu değil. Umman'ın zaman zaman biraz farklı Amerika Birleşik Devletleri'nin benimsemeyeceği, kabul etmeyeceği açıklamalar geliyor. Ki ardından hemen ABD'li yetkililer, hatırlarsanız, Umman'ı çok ağır bir şekilde tehdit etti. Ve tabii Umman'ın gücü İran gibi değildir. Hemen de Umman geri adım attı ve görünüyor ki Umman Amerika Birleşik Devletleri ve aynı zamanda Körfez ülkelerinden birlikte hareket etmek zorunda kalacaktır. Yani kendisi de, yani gönülden de böyle bir şey isterse, yani oradan aynı İran gibi bir para tahsil etmeyi isterse de sonuçta dediğim üzere onun kabiliyeti İran gibi değil. Mecburen hem Körfez ülkelerine hem de Amerika Birleşik Devletleri ile eşgüdümlü bir şekilde hareket edecek. Hatırlayalım, 2 gün önce Mark Rubio bölgeye gelmişti. Bölge ülkelerinin 3 bölge ülkesini ziyaret etti ve ortak bir açıklama yapıldı ve o açıklamaya Umman'da imza attı ve o imzasında da bu bölgenin yönetiminin tek bir ülkeye bırakılmayacağının altı çizilmiş oldu ve bu bölgedeki işte geçişlere serbest olacağı 6 ülke imza attı. O imza atan ülkelerden birisi de yine Umman'dı ve yine Umman tek başına işte İran'ın bağımsız bir şekilde bir rota belirledi. Az önce İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasını size okudum.
3: Yani sadece İran'ın değil, diğer Körfez ülkelerinin de mi karşısına alarak böyle bir girişimde bulundu?
4: Yani almak istedi, yani böyle bir şeyi, yani gönülden istese de Körfez ülkelerini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısına Umman almak istemiyor, alamaz esasında da.
2: Peki
4: yani
2: böyle bir şey sorabilirim çok kısa. Ekber, tersten bir soru soracağım. Hep İsrail ABD üzerinden soruldu bu. Ben de sana bunu İran üzerinden soracağım. Sürekli bir cevap vermesi gerektiği zaman İran Bahreyn'i bombalıyor. İran Bahreyn'i sürekli bombalayarak, orada da çok ciddi bir Şii nüfusu var. İran Bahreyn'de bir rejim değişikliğini hedefliyor. Tam Körfez'in göbeğinde, evet, bu bombardımanlarla.
1: Evet tabii.
4: Yani bu bombardımanlar rejim değişmez. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani bu
2: halkın ayaklanmasıyla beraber. Başkaldırmasıyla beraber.
4: Yani bu şekilde bir ayaklanma olsaydı yani İran da olurdu zaten. Yani bu şekilde bombalamalarla, bu şekilde saldırılarla halkın ayaklanması söz konusu değil. Tabii bilirsiniz, belirttiğiniz üzere Bahreyn'de ciddi anlamda Şii bulunmakta. Zaten Bahreyn geçtiğimizde İran toprağı
3: Şii. Ki daha önce de benzer bir durum yaşanmış. Suudi Arabistan müdahalesiyle, evet, sessizleşmişti.
2: Bastırdılar.
3: Yani
4: bazen bu konuda İran'la ciddi ihtilaflar içinde bu Muharrem ayı etkinlikleri yapılıyordu. İşte Bahreyn bazı işte kısıtlamalar getirdi vatandaşlarının İran'a gitmemeleriyle ilgili bu meselelerle dolayısıyla yani bu Muharrem ayı etkinlikleriyle ilgili İran'a gitmemeleri konusunda bazı kısıtlamalar getirdi. Sürekli bir şekilde de basında duyuyoruz ki işte farklı grupları İran'la bağlantılı bir şekilde farklı grupların gözaltına alındığı kişilerin gözaltına alındığı ilişki. Çünkü orada ciddi anlamda bir Şii nüfusu yaşamaktadır. Az önce belirttiğimiz üzere daha geçtiğimiz Şah zamanında söz konusu bölge İran'dan ayrıldı ve Şah da sürekli

0: Bu konuda eleştiriliyor. Neden o bölgeyi Bahreyn'in özgür bıraktı diye. Orası İran toprağı.
1: Potansiyel var demek ki. Potansiyeli var ama
0: Evet.
2: Tabanda bir potansiyel var. Bu arada Ekber, Netanyahu şimdi açıklamalar yapıyor. Onlardan birine denk geldim. Birazdan detaylandıracağım ama reklama gitmeden onu da sormak istiyorum. Netanyahu diyor ki İran'da protestolar var. Ve rejimin sonunda devrileceğine inanıyorum. Var mı öyle bir sokakta hareketlilik?
0: Yok, protesto yok.
2: Ona şu anda İran'da girişebilecek bir güç.
0: Yok, protesto yoktu. Protestolar zaten bu savaştan önce protestolar vardı. Ciddi protestolar söz konusuydu. Özellikle Ocak ayında. Ocak ayında yapılan protestoların İran İslam Devrimi tarihindeki en şiddetli protestolar olduğunu ifade edebilirim. Belki onu yanlış bir şekilde değerlendirerek Amerika Birleşik Devletleri ve İran İsrail İran'a saldırdı. Yani madem ülke içinde böyle bir kargaşa söz konusu, biz de saldırırsak işte ülke içinden çıkamaz hale gelir. Ancak onların dediği gibi olmadı. Yani süreç onların istediği gibi olmadı. Ben hatırlıyorum, savaşın ilk günlerindeydi. Netanyahu'nun bir ifadesi söz konusuydu ki ben bizzat haberden onu aktardım. İşte Netanyahu ne diyordu? Dedi, biz birkaç gün boyunca sürekli bir şekilde İran'ı bombalayacağız, ortamı uygun hale getireceğiz. Ondan sonra İran vatandaşları sokağa çıkması için bir zemin hazırlayacağız. Ancak hiçbir zaman o zemin oluşmadı. Çünkü İran şu anda da görüyoruz, o füzeleri elinde vardır. Ve o füzeleriyle hem bölge ülkelerine hem İsrail'e yönelik yaptığı saldırılarda buna müsaade etmedi.
2: Bu arada tabii Hamaney'den de hala ses yok. Onu biliyoruz değil mi? Yani açıklamalar vesaire danışmanlar aracılığı var ama hala çıkmadı. Cenaze töreninde çıkar mı?
0: Babasının cenaze törenidir. Bu kapsamda Tahran'da büyük bir hazırlıklar yapılıyor. Hatta havalanları kapanacaktır. 3 gün boyunca işte resmi tatil olacak başkent Tahran'da. Milyonlarca insanın, 20 milyondan 30 milyon insandan bahsediliyor. Tahran'da bu etkinliğe katılmasından bahsediliyor. Aynı şekilde hatta diyor eğer uyarı da yapılıyor. Yani eğer bu kadar insan bir araya gelirse, izdiham olursa insanların birbirini ezme tehlikesi olabilir. Bu yönde de uyarılar yapılıyor. İşte bu törenlerin nasıl organize edileceğiyle ilgili. Hatırlıyorum Kasım Süleymani öldüğünde, hayatını kaybettiğinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından, onda da işte Kirman'da ciddi anlamda izdiham çıkmıştı. Onlarca insan hayatını kaybetmişti. Peki. Hatta bugün Meşet'ten bir açıklama geldi oradaki yetkiliden.
2: Cenaze
0: töreni, yani cenazeni havadan da aktarabiliriz. Böyle bir uygulamaya da gidebiliriz izdiham dolayısıyla.
1: Havadan.
2: İlginç bir durum. Hava alanını kapatıyor ama hava sahasını nasıl koruyacak? Öyle de bir muamma var İran'da. Ekber, çok teşekkür ediyorum. Sıcak gelişmeler olursa lütfen yine bizlerle paylaş. Sana teşekkür ederim. Kolaylıklar diyeyim. Biz de kısa bir araya gidelim. Aranın ardından satır arasına devam edelim.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ticaret Bakanlığı kuyumculuk sektöründe tüketicinin korunmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre laboratuvar ortamında üretilen pırlanta, elmas ve benzeri kıymetli taşların satışında sentetik, laboratuvar üretimi veya yapay üretim olduğunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı uygulamanın tüketicinin yanıltılmasını önlemeyi, piyasa şeffaflığını artırmayı ve adil rekabeti güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'da gerçekleştirilen 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katıldı. Çeyrek asırlık destan temasıyla gerçekleştirilen kampta, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılına yönelik mesajlar ve yeni dönem yol haritası masaya yatırılıyor.
1: 14 Ağustos 2001'de başlayan yolculuğumuz artık

0: Başkan Erdoğan'ın çeyrek asırlık siyasi yolculuğuna ithafen hazırlanan Büyük Başkan Erdoğan adlı şarkı aynı zamanda AK Parti'nin de yeni şarkısı oldu.
1: Kampta Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasından hemen önce AK Parti'nin yeni şarkısı duyuldu. Efsane Başkan Recep Tayyip Erdoğan isimli şarkı katılımcılar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.
2: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
0: Şarkının sözleri AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından yazıldı. Eseri sanatçı Ceyhun Çelik seslendirdi. AK Parti'nin 25. yıl vizyonunu yansıtan video, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde geçen çeyrek asırda Türkiye'nin nasıl çağ atladığını da gözler önüne serdi.

0: Görüntü milyonlar tarafından ilgiyle izlendi.
1: Has a deeply loyal following behind him. Its name is the AK Party. And they have written a 25-year epic in the history of a nation.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: 2,5 aylık yaz tatili başladı. Çocuklar planlarını yaptı.
3: Kafama göre takılacağım. Bir de öğretmenin verdiği zorunlu ödevler var. Ama genelde kendimi dışarı atacağım.
4: Kitap okumak, oyun oynamak, işte film izlemek, ders çalışmak.
5: İngilizce kurslarına gideceğim. Ondan sonra Almanca öğrenmeye çalışacağım.
6: Yaz tatili denilince elbette ki bol bol eğlenmek, beraberinde belki denize girmek akıllara geliyor ama uzmanlara göre okul dönüşü için dengeli bir eğlenme sistemini ebeveynler tarafından kurulması oldukça önem arz ediyor.
7: Özgürlük gerekli, çocuğun bireyselliği gelişecek. Sınırlar da gerekli, çocuğun güvenlik duygusu gelişecek ve topluma adaptasyonu mümkün olacak.
8: Tablet vesaire. Bu konular zaten sıkıntı. Ailelerin de şikayet ettiği konuların başında geliyor. Mutlaka bir plan yapılması gerekiyor.
9: Günlük okumalarına devam etmeli. Günlük tekrar yapmaları. O şekilde güzel tabii ki bol dinlenmeli, bol oyunlar oynamalı.
10: Kitap okuma var, test çözme var. Arada oyun, legolar, onlarla oynayacağız. Arada sahile geleceğiz, keyif yapacağız.
0: Tatil çocuklar için özgürlük demek. Peki bu özgürlüğün sınırı ne?
7: Özgürlük ve sınırlar arasında çok bilinçli bir denge kurmak zorundayız. Tabii ki yazın birazcık esnetebiliriz demiştik. Mesela uyku saatinde bir esneme olabilir. Ya da ekran süresini yaşına uygun şekilde bir tık artırabiliriz. Ama bu demek değil ki sınırsız ekran vereceğiz. Bu demek değil ki uyku saati, uyuma, uyanma saati belli olmayacak.
11: Çocuklar eşimle anneanneye de gidecekler. Bir tatil planımız da var.
12: Karneyi dün aldık. Bugün de çocukları bir parka getirelim dedik. Yani tatil sürecinde yine İstanbul, memleket bir şekilde vakit geçecek.
6: Bir yıl boyunca çok çalıştılar, emek gösterdiler. İşte en güzel tatil de onlar hak etti. Peki tatil boyunca sadece oyun mu oynanacak yoksa biraz olsun derste çalışılacak mı? Hemen soralım.
7: Bol bol oyun oynamalılar mutlaka. Bu oyunları dijitalden çok sokakta düşerek, kalkarak, itişip kakışarak oynamalarını tercih ederim.
0: Oyun, eğlence ve öğrenmenin bir arada olduğu dengeli bir tatil mümkün mü? Uzmanlar çocuklar için verimli tatil konusunda aileleri uyarıyor.
7: Yaşam deneyimlerini zenginleştirmeliyiz. Ebeveynle zaman geçirmeyi arttırmalıyız. Mesela ebeveynine evde bir şeyler için yardım etmek, beraber bir kurabiye yapmak, beraber bir tamir yapmak yaşam deneyimidir.
13: Vallahi onlar gereken emeği gösterip başardılar bazı şeyleri. Biz de karşılığını vereceğiz inşallah.

0: A Haber Radyo canlı yayın.
1: 5. madde neydi? Detaylı olarak sağ olsun Hüseyin gönderdi. Diyor ki İran mutabakat saptı imzalanması üzerine ticari gemilerin geçişi için düzenlemeler yapacak İran. Gemiler Basra Körfezi üzerinden Umman Denizi yönüne 60 gün boyunca ücretsiz ve güvenli geçiş yapacak. Ticari gemilerin trafiği derhal başlayacak. İran mayın temizleme ile askeri engellerin kaldırılması operasyonlarını 30 gün içinde bitirecek. İran uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda diğer Basra Körfezi kıyı devletleriyle görüşecek. Yetkililer Hürmüz Boğazı idaresini tanımlamak için Umman Sultanlığı ile diyalog kuracak. Şimdi ilk cümle belki de en önemli cümlelerden biri, ticari gemilerin geçişi için düzenlemeler yapacak İran. Şimdi burada sorumluluk İran'a verilmemiş mi?
2: Evet,
1: Amerika İran'a. Da bunu kabul etmiş.
2: Evet ama güvenliğinin sağlanabilmesi için. Çünkü bölgedeki mayınlayan kimdi? Bölgeyi İran. Mayınlayan İran'dı. Doğal olarak İran mayınların temizlenebilmesi ve ticari gemilerin güvenli bir şekilde geçiş sağlanabilmesinin sorumluluğu İran'a bırakılıyor. Çünkü orada mayının nerede olduğunu diğer devletlerin bilebilme ihtimali yok.
1: Peki bu madde gereğince ortaya çıkacak bir güvensizliğe müdahale hakkı da İran'a verilmiyor mu?
2: Ama kendi güvensizliği kendi bozuyor. Yani oradan ticari gemiyi kendisi vurmuş durumda.
1: Ama rotanın dışında hareket eden bir gemi olduğunu mesela söylüyor İran. Kabul etmiyor ama rotanın dışında olduğu ifade edilen. Hatta Ekber de söyledi ya, Umman kendince bir rota çizmiş.
3: Sizin dediğiniz gibi İran yapmış olduğu açıklamada varılan mutabakata göre, yani yapılan görüşmelere göre geminin uymadığı, ikaz edildi ve bunun üzerine de yani işte saldırıp ya da saldırmadığını kabul etmiyor. Hı hı. Müdahale edildiğini söylüyor. Amerika da buna karşı çıkıyor. Yani anlaşılan onun gibi bir şey yani.
4: Değerli hocamın ben bakın.
1: Siz de böyle davet edeyim. Mete Sohtoğlu oradan da devam edelim.
4: Şöyle bir durum var. Burada İran'ın 2 sene önceki Hürmüz Boğazı'nı düşündüğümüz zaman, 3 sene önceki buradan kimse sorun yaşayarak geçiyor muydu? Geçmiyordu. Şimdi burada hadi uluslararası hukuk bir ülke uyar uymazdan ziyade burada gördüğümüz ne var? Şöyle. Uluslararası bir deniz trafiği var. Mavi çizgi. Bütün gemiler buradan takılmadan geçiyordu.
1: Kimsenin bir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayan olan bir boğazdı.
4: Evet. Neydi burası? 50 metre derinliğinde bir yerdi. Yani denizin altında kaya yok, bir deniz feneri koymanıza gereği yok. Gereği yok. Buradan gemiler geçiyordu. Şimdi önümüze kağıtları alalım, uluslararası hukuku uygulayalım. Burada uyguladığımız zaman İran'ın yaptığı korsanlık anlamına geliyor. Yani biz Afrika kıtasında bir ülkenin kara sularına giren bir gemiyi korsanlık olarak uluslararası Birleşmiş Milletler görev gücü kuruluyor vesaire kuruluyor da burada gerçekten baktığınız zaman İran'ın yaptığı bir anlamda korsanlık kılıfına giriyordu.
1: Bu denizcilik hukukunda yani sözleşmesi şöyle geçiyor. 24 binin altında olursa kara suları diye bir durum söz konusu olmuyor bu doğal kanallarda,
4: şimdi,
1: boğazlarda.
4: İran ilan ettiği sınırlarla beraber 12 mile çıkıyor. Yani burada gördüğünüz Haziran itibariyle İran tarafına öne sürülen gemi trafiğinde bu yeşil çizgiyi yapıyor. Ama burada da şöyle bir şey çıkıyor. Uluslararası deniz trafiğini siz buraya yönlendirmeye başlarsanız, hatta Umman'ı işin içine katmaya çalışırsanız, siz biraz önce söylediğim bir korsanlık statüsünden, yani korsanlık uygulamasından şuna geçiyorsunuz. Yetkili bir denizcilik otoritesi içerisine geçiyorsunuz ki İran'da bununla ilgili bir denizcilik otoritesi kurdu. Bende evrakları var. Bir gemi geçmeden önce 4 sayfalık bir form doldurmak zorunda. Yükü, hangi limandan kalktığı, personelin ismi, geminin içinde işte kaç ton, dolusu, boşu, detaylı bir rapor isteniyor. Bu rapordan sonra bir ön onay verildikten sonra gemi ancak yaklaşabiliyor. Ama buradaki temel mantık şu. Bakın pek kimse dikkat etmiyor. Ben Tahir isminde bir gemimiz var. Hint Okyanusu'ndan geldi. Biz şimdi bu İran'ın takip ettiği yeşil rotaya girdiğimiz zaman İran gümrüğüne girmiş olacağız. Bunu hiçbir ülkenin kolay kolay kabul etmesi mümkün değil.
1: İran da bunu zorunlu kabul ediyor.
4: Zorunlu diyor. Ama Tahir Bey, siz Tahir gemisi olarak buradan girerseniz siz uluslararası sularda durdurulmadan geçecekken çıkış limanında kontrol edilmişsiniz. Varacağınız bir liman var. Zaten uluslararası görev güçleri var. Buradan girdiğiniz zaman siz İran gümrüğüne girmiş olacaksınız.
1: İran bölge göre, hukukundan bahsediyor. İran böyle bir şey talep etmesi halinde
4: edecek,
1: burada Umman'da der ki evet, benim de söz hakkım var. Ben de burada bir kontrol istiyorum o halde.
4: O zaman sarı çizgiye diyor ABD desteğiyle. Ummanlı diyor ki ben de diyor kendi sınırlarımdan, yine burası 500-700 metre derinliğinde bir yer, sarı çizgiden gemiler gelsin buradan geçsin diyor. Şimdi dün İran'ın da yaptığı, eğer İran yaptıysa diye konuşuyorum, bu sarı çizgiye yakın geçen gemileri, şu zaten olayın olduğu bölge, şu gördüğünüz bölge. Hı hı. Buradan siz bu gemilere saldırırsanız, bakın kırmızı ile işaretlediğim bölgeye, burada ABD donanması ya da askeri gücü de genelde kıyı bölgelerini vuruyor. Şimdi bu,
1: şu bölgeleri hedef aldılar
4: evet,
1: sanırım. Yani.
4: Evet, gene oraları vurdular. Burada da o zaman karşımıza şu çıkar. Gene dediğim gibi bu bölgelerin gene vurulması anlamına gelecek. Bu akşam ya da başka bir akşam. Çünkü Ekrem abi de söylemişti, sabah 7 saat önce İngiltere merkezi bir uyarı yayınlandı. Bölgedeki gemilere yönelik gene bir saldırı olduğu, bir cismin isabet ettiği, ne olduğunun bilinmediği de dendi. Ama burada baktığınız zaman şimdi burada bir otorite olmaya çalışıyor. İran bir gümrük kapısı oluşturmaya çalışıyor. Buna dünyanın hiçbir ülkesi uymaz ki. Bakın benim edindiğim bir bilgi var. Her ne kadar ABD, Umman'la İran'ı kendi aranızda bir boğaz otoritesi oluşturun dese de, Birleşik Arap Emirlikleri ve gene Suudi Arabistan'ın el altından da Umman'ın Birleşmiş Milletler nezdinde İran'ın bu tek taraflı aldığı kararı uygulamamasına yönelik diplomatik girişim hamleleri var. Bu Birleşmiş Milletler'e pek geçecek gibi değil. Sürpriz oyuncu kim? Herkes İsrail'i bekliyor değil. Fransa. Fransa bu konuda Birleşmiş Milletler nezdinde diplomatik temaslarını artırmış ve bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyor. Bir de sizi geri sarayım, geri götüreyim. Bir süre önce biz burada ABD ablukasını konuşurken, hı hı, 44 tane ülke İngiltere'de buluşup ne konuşmuştu? Hürmüz Boğazı'nın kademeli olarak zorla açılmasını konuşmuştu. İlk önce mayınların, evet, tespiti, iması ve arkadan bu 44 ülkenin donanmasına ait gemilerin 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi başında ve sonunda iki destroyerle ya da savaş gemisiyle Hürmüz Boğazı'na girip mavi çizgi üzerinden geçmesiydi. Şu an ABD planları üzerinden bu askıya alınmış gözükse de bunun sürekli, yani uygulanabilirliği yok. Evet, İran lehine bir durum var. Ama İran bunu nereye kadar devam ettirecek?
1: Merak ettiğim nokta şu. Bugüne kadar biz Umman'ı İran'la daha iyi anlaşan, en azından Körfez'deki ya da bu krizlerden, füzelerden de uzak duran bir ülke olarak biliyorduk.
4: El şimdi, altından öyleydi.
1: Ama bugün
4: halen de öyle.
1: İran Umman'ı da adeta karşı cepheye kendi eliyle itti şöyle, diyebilir miyiz?
4: Legalleştirmeye çalışıyor. Umman'ı işin içine çektiğiniz zaman uluslararası tepkiyi bir şekilde yumuşatacaksınız.
1: Şöyle mi demek
4: argüman
1: istiyor
4: şu,
1: İran?
4: Biz kıyıdaşız. Hı. Kıyıdaş olduğumuz için buna Arap Emirlikleri'nin ya da Suudi Arabistan'ın karışması gerekmez. Biz kendi aramızda bu anlamda bir anlaştık. Çünkü bu münhasır ekonomik bölgenin de değişmesi demek. Deniz sınırlarının da değişmesi demek. Biz kendi aramızda anlaştık diyecek.
2: Ama orada Arap Birleşik Arap Emirlikleri'nin de o Körfez'in tam ucunda sadece Umman yok ki.
4: Tabii.
2: Birleşik Arap Emirlikleri'nin de burada toprağı var orada.
4: Evet.
1: Şu evet, kısımda.
4: Adalardan itibaren münhasır ekonomik
1: şu
4: bölge.
1: Şu kısımda. Evet. Yani şöyle daha uç bir noktaya evet, geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri burada. Evet. Hatta burada hala o tartışmalı
4: evet, adalar da var.
1: Devam
4: evet,
1: ediyor o konu.
4: Adalar üstünden de münhasır ekonomik bölge ve deniz sınırı olduğu için de Arap Emirlikleri buna itiraz ediyor. Haklı olarak yani. Onlar da kendi açısından haklı.
1: Umman mı İran'la anlaşmıyor, yoksa Umman anlaşmaması doğrultusunda yönlendiriliyor mu peki Murat Hocam?
2: Ya Umman'la İran arasındaki problemin daha düşük seviyede, başından itibaren, krizin başından beri düşük seviyede gerçekleşmesinin temel bir sebebi vardı. Umman bütün Arap dünyası içerisinde farklı bir kimliğe sahip. Hı hı. Hiçbir zaman savaşlar içerisinde taraf olmaz. Filistin davasında dahi Arap dünyasıyla birlikte hareket etmemiş, müstakil kalmaya çalışmış bir devlet. Neden? Çünkü İslam dünyasında Sünni ya da Şii olmayan tek devlet Umman.
1: Umman.
2: Haricidir çünkü, ibadilerdir. Hı hı. Yani dünyadaki tek ibadi devlet zaten Umman Sultanlığı. Doğal olarak biz Arap dünyasının işlerine de karışmayız, İran'ın içine de karışmayız şeklinde bugüne kadar yani bölgenin İsviçre'si gibi hareket eden bir yapıydı. O açıdan Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Kuveyt'in ve Katar'ın, en çok da Bahreyn'in başından beri İran'la arasında bir husumet var. Bu husumet bugün başlamadı. Çok uzun yıllara sarıyor olan bir husumetti. O husumette biz bu taraf değiliz. Zaten coğrafi olarak da dışında duruyoruz, itikadi olarak da dışında duruyoruz.

0: Arap dünyasının normal diğer bütün problemleri konusunda da biz dışında duruyoruz demişti. Fakat artık mesele Hürmüz Boğazı'nın statüsü meselesine geldikten sonra Umman da önemli bir petrol üreticisi ve doğal olarak Umman'daki, bu Umman denizine çıkacak olan gemilerden eğer İran kendi iddia ettiği gibi kalkıp da vergi almaya başlarsa bu Umman ekonomisi açısından da son derece kritik, riskli bir noktaya gelir ve Umman bu noktada İran'a karşı direniyor ve diyor ki, ve Umman dediğiniz şey İngiltere'dir yani.
1: Peki
0: Umman İngiltere'dir yani. Umman Sultanlığı denen şey müstakil bir devletten bahsetmiyoruz. 3 gün öncesine kadar İngiltere'nin sömürgesiydi. Şu anda da İngiltere'nin ciddi anlamda nüfuz alanının çok güçlü olduğu, hala iktidarda İngilizlerin güçlü olduğu bir yerdir. Siz Umman'ın petrol gelirleriyle alakalı bir şeyi kısıtlamaya kalkarsanız İran olarak, bu İngiltere ile de karşı karşıya gelmeniz anlamına gelir.
2: Ya da İngiliz ya da Umman gemisi güzel bir örnek. Bakın buradan geçmeye kalktı. Şimdi burada benim gümrük vurgusu yapmamın sebebi şu. Eğer İran'ın izlediği rotayı Murat'ın söylediği gibi devam ettirirse, bu iki tane Murat ve Mete gemisi, ben İngiliz olayım, siz Umman gemisi olun, bu iki gemi İran'a çevre koruma...
0: Kendisini protestan, beni ibadi yaptı bu arada.
2: O da güzel. Yani burada bir gümrük vergisi ödeyeceğiz. Ne üzerinden? Taşıdığımız mal. Ben petrol taşıyorum. Murat da buğday taşıyor. Ben daha
0: neden
2: yüksek...
0: İran'a vergi verelim?
2: İşte yani bu rotayı kullanırsak, yani kullandırırsa
0: İran karasularından gidersen
2: işte verirsen, kimse kabul etmez. İngilizler zaten denizcilik meselesinde, bakın bir de bu
1: hala bölgedeki böyle genel birimi, trafik İngiliz sistemleri üzerinden
2: tabii,
1: dünyada.
2: Bakın ben buradan geçmeye kalksam, Murat geçmeye kalksa gemi olarak, burada İngiliz sigortacılık şirketleri devreye giriyor. Biz buraya kullanmak istedik sigorta primi bunun. Hı hı. Normalde 10 bin dolar gemi başına ödüyorsak diyecek ki buradan geçiyorsan 200 bin dolar. Ve bunlar çok ciddi rakamlar. Ve bunun etkisinin zaten 2-3 ay, 5 ay sonra geçmesi beklenirken böyle bir sistemin zorla uygulanması pek mümkün değil.
1: Peki bundan sonraki olası bir savaşın devam etmesi durumunda, İran'ın karşı saldırılarını devam ettirmesi durumunda, Ali Fuat Hocam, Umman'a yönelik herhangi bir girişim söz konusu olmamıştı. Ama bu saatten sonra diğer Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi İran'ın hedefinde olabilecek ülkeler arasına artık girer mi Umman? Bu anlaşmazlık şimdi devam ederse böyle.
3: Müsaadenizle oraya gelmek istiyorum. Buyurun, bir şey göstereceğim. Şimdi Umman'a baktığımız zaman biz hep Umman konuşuyoruz ama şimdi Umman aslında Körfez pek Umman'ı ilgilendirmiyor Mete Bey. Umman'ın sınırı şurası. Bakın şurada çok az bir yeri var ve şu kısım. Yani burada
1: böyle
3: da,
1: dağlık bir bölge, yani böyle verimli düz bir arazi de değil, o uçtaki kayalık
3: boğazı,
1: bir bölge gibi.
3: Şunu demek istiyorum, Boğaz'la pek alakası yok. Şurada çok az bir yeri var ve bu şekilde. Ve burada da İran'la, yani bu suyun paylaşımında da sıkıntısı olmayacak gibi geliyor bana. Yani şöyle bakıyorum ama burada esas Boğaz'da daha çok sesini çıkarması gereken ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Ama Umman neden sesini çıkarıyor siz de dediğiniz gibi. Çünkü bakın Umman'ın şurada fazla bir şeyi yok yani. İran'la sorunu olmaması gerekiyor.
1: Bu arada kendi ana topraklarında, ana karasından da uzak bir bölge. Yani Umman'ın biraz daha toprakları şu bölgede, işte şurası diyorum. Da Birleşik Arap Emirlikleri gibi.
3: Burada sorun olan nokta Mete Bey'in dediği gibi şu alan buradan nasıl geçecek? Şimdi buradan geçtikten sonra, şu alanı geçtikten sonra gemiler, bakın burada Körfez'de, Umman Körfezi'nde istikametleri, geliş giriş istikametleri oldukça geniş. Yani İran'la neyi paylaşamıyorlar belli değil. Onu anlatmaya çalışıyorum ama neden müdahil oldu Umman? Sizin de dediğiniz gibi acaba birileri mi işler yapıyor? Çünkü İran Umman'a karşı hiçbir harekat yapmadı. Hiçbir şekilde saldırmadı. Acaba İran'la Umman'ın arasını açmaya yönelik bir şey mi var? Bakın burada tekrar etmek istiyorum müsaadenizle. Bu siyasi haritaya baktığımızda Umman'ın sınırlarının şu Boğaz'la pek alakasının olmadığı gözüküyor. Daha çok güney kısmında.
0: Ama hocam eğer statü değişirse Umman gemileri de İran'a vergi ödemek durumunda kalacak.
2: Gümrük olacak
0: yani,
2: işte.
0: Gümrük olacak. Ya yani İran eğer Körfez'in tamamına hakim olacak bir statüye sahip olursa bu Umman'ın da aleyhine gelişecek.
3: Zaten
0: çünkü
3: tabii. Yani burada bunu hiç kimse istemiyor Körfez'in.
0: Evet.
3: Tamamen İran'ın olması ama şu var. Pakistan'da şöyle bir şey olmuştu. Şöyle. Pakistan'daki ilk tur görüşmelerde mesela Kalibaf şunu söyledi orada. Ben o çok dikkatimi çekmişti. İran, hatta bunu da konuşmuştuk. İran Körfez'den geçen gemilerden para istiyor denince Kalibaf da ilk tur görüşmede Pakistan'da ABD birlikte alalım oradan paraları şeklinde bir teklifte bulunmuş. Bu aslında pek açıklanmadı. Konuş

0: durmadı ama sanki Garibaf'ın öyle bir açıklaması vardı. Amerika öyle bir şey söylemiş kapalı kapılar ardında. Ben de bunu her zaman söylüyordum. ABD'nin esas niyeti bu savaşta ne İran'ın rejimi, ne İran'daki demokratiklik, ne insan hakları vesaire değil. Buradan para kazanmak, İran'dan, Hürmüz'den para kazanmak, İran'daki Merkez Bankası doların bulundurmasını sağlamaktı.
1: Peki yakın zamanda ya da şu anlaşmalar kapsamında, şimdi eskiden önce teknik ekipler görüşür, anlaşmanın ana metnini, taslağını hazırlar ve imzalar atılırdı. Şimdi tam tersi bir durum oluyor. Öncesinde işte Umman'da, o Pakistan'daki görüşmelerde her ne kadar bazı konular ekipler tarafından konuşulsa da, bu 5. maddede olduğu gibi bazı konular arafta bırakılmış. Önce ana metin liderler tarafından imzalanıyor. Teknik detaylar sonra görüşülecek de netleştirilecek gibi bir durum.
2: Bu anlaşmalar normalde haritalı olurdu. Hı hı. Mesela bu haritaları biz 2-3 gün sonra, örneğin İran'ın yeni kurduğu Tahir Bey, Hürmüz Boğazı Otoritesi'nin yayınladığı denizcilik uyarılarından öğrendik. Normalde bu haritalar ekli oluyordu. Şöyle, ben sizinle anlaştığım zaman anlaşmaya bu haritayı koyuyorduk. Teknik ekipler çalışmış oluyordu. İşte kaç derece, kaç boylam, kaç kuzey, güney, hepsi belli koordinatlar ve sorun çıkmıyordu. Onun sahada uygulanması geçiliyordu. Herkes döndüğü zaman kendi ülkesine haritalarını verip bu harita uygulanacak diyordu. Fakat burada sizin söylediğiniz gibi bir metin var ve bürokratlar, iki ülkenin, bütün ülkenin bürokratları bu anlaşmanın maddelerini uygulamaya çalışıyor. Ama sorun şu ki ortada mutabakata varılmış bir güzergah yok. Enlemiyle, boylamıyla,
1: koordinatıyla. Vensin dediği gibi, Vensin açıklamasını verebilir mi arkadaşlarından rica edeyim? Vensin dediği gibi, ya İran, şimdi bir sivil gemi geçiyor sonuçta buradan, bir ticari taşımacılık yapan sivil bir gemi geçiyor. Şimdi Vens diyor ki, yani anlaşmazlıklar varsa, bu mutabakat zaptının nasıl uygulandığına dair anlaşmazlıklar varsa, telefonu açıp arayabilirlerdi bizi. İran neden Ekrem Kızıltaş böyle bir şey yapmadı da direkt sivil bir gemiyi vurdu?
3: Şimdi vurduğu geminin aslında Umman'a yakın sulardan geçtiğini ve anladığım kadarıyla İran'ın kendi kara sularına yakın, Mete Bey'in de söylediği gibi eğer bir gümrük mantığı oluşturmaya çalışıyorsa, Umman kara sularına yakın geçen geminin burayı bir tür bypass ettiğini gördüğü için canı sıkılmış olabilir.
1: Ya gidip, bakın, botlarla önünü kesebilirdi ya da askeri şeylerle önünü kesebilirdi.
3: Yani o kadar detaylara girmeden uzaktan bir İHA göndermek daha şık oldu demek ki. Yani buradaki konu, bakın akşamdan beri konuşuyoruz. Ekber'le de sorduğumuzda İran kabul etmiyor. Ama bir şey var, yani eninde sonunda yapılan bir saldırı var. Bu akşam da zannediyorum gene bir şeye, petrol tankerine yapılan bir saldırı var. Amerika'nın onlara dün akşam cevap vermesi var. Yani orada bir hareketlilik var. Tuhaf olan... Ne diyoruz hepimiz? Olur böyle şeyler. Yani eninde sonunda bu ateşkes süreci devam ederken kimse bunu bozmaya da niyetli değil. Arada düşük yoğunluklu bu tür atışmalar herhalde makuldür falan diyoruz. Fakat arka plandaki şey, şuradaki bakın o 3 hat var. En üstteki hat ne diyor İran? Ben buradan geçmelerini istiyorum.
1: Hı hı, şu hat.
3: Mete Bey ne diyor? Oradan geçerseniz İran gümrüğüne girmiş sayılacaksınız. Dolayısıyla İran'ın kontrolünde. Fakat Singapur gemisi, vurulduğu söylenen Singapur gemisi kim vurduysa en aşağıdaki sarı hattan geçerken o gemiye saldırı yapıldı. Dolayısıyla tartışma son derece değişik bir noktada ve en büyük problem galiba biraz önce Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı ne diyor? Tereddüt ettikleri bir şey varsa arayıp sorabilirler. Bir dakika ya, yani haftalardır görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz bilmem ne. İnsan şunu değerli toplu bir hale getirir. Metin Bey'in dediği gibi haritalar çizersiniz, enlem boylam belirlersiniz. Yani 60 gün süreyle ilgili iş değilse şimdilik kuzeyden geçilecek, ortadan geçilecek falan deriz. Hayır, böyle bir şey yok. Son derece esnek. Altını kimin nasıl dolduracağını bilmediğimiz tuhaf bir durum var. Ve bir saldırı oluyor. Kim bu? İran diyor, yani yaptım demiyor, yapmadım da demiyor. Amerika Birleşik Devletleri ben bunu diyor şeyin ihlali sayarım. Dolayısıyla ben seni vururum diyor. Şu anda da zannediyorum bu gecede benzer bir şey bekliyoruz. Buradaki tuhaf olan şu. Hani bir deli bir kuyuya taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış misali. Bütün bu olup bitenlerde biz bir mantık arıyoruz. Mantık yok. Murat Bey'in konuşmasını hatırlıyorum şeyden önce. İran burada aslında şu veya bu şekilde altına imza atılmış bir anlaşma varsa bununla alakalı, diyelim ki o Singapur gemisi oradan geçiyorsa, bununla alakalı İHA ile vurmak yerine hop bir dakika bu ne oluyor burada? Senin de dediğin gibi işte Zodiac botlarla falan gidip bir dakika gidemezsin falan. Hayır, bunun yerine vuruyorsun. Amerika diyor ki ha sen orayı vurdun, ben de seni vuruyorum. Şimdi belki onlarca
1: şey... Trump ilk kez böyle sertti, ihlal etti dedi anlaşmayı. Daha önce vurduğunda İran diyordu ki ya olur böyle şeyler.
2: Ama
1: bu
2: nereye kadar Trump
1: ateşkes
2: dayanacak
1: sürecinde?
2: Yani Trump nereye kadar dayanacak? Kongre seçimlerine kadar?
3: Şimdi bakın. Geldiğimiz nokta o. Şimdi anladığımız şu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın Kasım seçimleri için artan benzin fiyatlarını indirmeye, bu arada ekonomideki bir takım aksaklıkları düzeltmeye,
2: 3 dolar olacak bir şey.
3: Magacıları biraz tatmin etmeye yönelik ihtiyaçları var. Bu arada her halükarda İsrail'deki Netanyahu denilen aşağılık herifin de
1: Ekim'de de oranın
3: Ekim'deki seçim
1: var.
3: Dolayısıyla onun da savaşa ihtiyacı var. Neden? Ortalık sakinleşmemeli. Çünkü sakinleşirse mahkemeye çıkması gerekecek falan. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde artan bir şey var. Bir dakika ya, biz farenin emrindeki fil miyiz kardeşim? 330 milyonluk ülkeyiz. Oradaki 7 milyonluk, 8 milyonluk İsrail'in arzu ettiği her şeyi yapıyoruz. Onun için dünyanın parasını harcıyoruz. Bu kadar da olmaz diyen ciddi bir kesim var. Magacılar, şunlar bunlar. Dolayısıyla Trump şu anda bir denge bulmaya çalışıyor ve normal şartlar altında bakın böyle bir durumda ihlal edildi ateşkes denildiğinde Amerika'dan daha büyük bir tepki bekler insan. Yok. Ben işte madem bozdular ben de birkaç yeri vurayım. İşte gene bozuldu birkaç yeri daha vurayım. Ateşkese ihtiyacım var benim. Buradaki konu ne? 28 Şubat'ta çıktıkları yolculukta en büyük sıkıntı Hürmüz. Hürmüz'ü kesin olarak ele geçirme şanslarının olmadığı, Hürmüz'e işte o adalara falan bir takım çıkarmalar yapabilseler bile arka plandaki İran ordusu tarafından rahat bırakılmayacaklarını bildikleri, bunu engellemenin yolu da normalde büyük bir kara harekatından geçtiği, bunu yapabilecek cesaretleri, güçleri şu bu olmadığı için. Çünkü bu bence en az on binlerce Amerikan askerinin kaybı demek. İranlıların ne kadar kaybettiği çok umurlarında değildir ama Amerikan askerlerinin, ciddi sayıda Amerikan askeri kaybını zannediyorum. Niçin yaptı? Ne İsrail için yaptım. Bunu herhalde Amerikalılar ne kadar Siyonist baskı etki şu bu falan filan olsa da bunu Amerikalılar kabul edebilecek gibi değil.
1: Dünya, buyurun tamamlayın.
3: Dolayısıyla biz şu anda zannediyorum bir tür tiyatro seyrediyoruz. Niye? İşte İran Singapur gemisi niye Umman'a yakın geçti diye vuruyor. Amerika diyor ki vay sen onu vurdun ihlal ettin ateşkesi, ben de seni vuracağım diyor. O da ihlal ediyor. İran diyor ki ona cevap vereceğim diyor. Şimdi bu gece herhalde Amerika ona cevap verecek. Yarın da İran diyecek ki devrim muhafızları, ha demek sen beni vurdun, ben de sana cevap veriyorum. Yani tuhaf bir sarmalın içine girdik, bir fasit daire. Hı hı. Buradan büyük ihtimalle biz, büyük ihtimalle yine aylar boyunca Kasım'a kadar bunu konuşacağız ama işin garibi Kasım'dan sonra ne olacak sorusunun cevabında.
2: Peki Kasım öncesi sert o beklediğimiz bombardımanı yaparsa ABD İsrail'le?
3: Bence çok ayrı düşük ayrı bir ihtimal.
2: Ya İsrail'i vurursa?
3: Yani düşük bir ihtimal çünkü eninde sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ne kadar isterse istesin, ne kadar bastırırsa bastırsın, İran'a yönelik ciddi bir kare harekatını göze alabileceğini düşünemiyor.
1: İran bunun Netanyahu'ya yarayacağını bilmez mi?
0: Şimdi şöyle yani
1: seçim öncesinde.
2: Likud partisi İsrail siyaseti içerisinden düşünün. Netanyahu pek seçimi garantilemiyor. Onun beslendiği
1: muhtemel
2: bir şey var.
1: Adaylar da diyor ki hayır biz aynısı, daha çok savaşacağız
2: evet,
1: diyor.
2: Evet yani kötünün iyisi. Naftali Bennett geçen hafta yaptığı açıklamada İran'ın kabusu olacağım açıklaması yaptı.
1: Netanyahu da hayır siz değil ben olurum. Tabii. Daha büyük kabus olurum deyip sahayı daha da hareketlendirir
3: Mete Bey, konuyu açmak için bir şey hatırlatayım. Şu arkadaş bir süre önce biliyorsun bu Netanyahu Trump arasındaki tartışmaların sürdüğü bir noktada bir dakika dedi. Son 3 ayda kullandığınız silahların ve mühimmatların 1/3'ünü biz ürettik. Biz verdik. Şimdi bakın Amerika Birleşik Devletleri.
2: Hocam Hindistan'dan alıyorlar ama.
3: Alsın. Amerika Birleşik Devletleri arzu ederse büyük ihtimalle eğer kendisi açısından Trump'ın seçimi kazanması, cumhuriyetçilerin işte prim kaybetmemesi falan filan gibi açılardan iş hini hacette zora kalırsa büyük ihtimalle İsrail'i bence engelleyebilir. İsrail'de bu arada Lübnan ve değişik konularda belki işi atraksiyon yapmaya çalışıyor, başka şeyler yapmaya çalışıyor ama Amerika'daki kararlılık niye? Trump ben kaybettikten sonra yani
2: ama Ekrem abi, içeride de çok affedersiniz, iç siyasette de Netanyahu İsrail halkına şunu şöyle anlatıyor. Ben ABD başkanına meydan okuyorum İsrail'in, tamam, için, evet, diyor.
1: Bağımsızlığımızı artık ilan etmeyiz. Yani,

0: Cesine açıklamalar.
1: Doğru. Siyaset alanı kullanıyor.
2: Ama bakın.
1: Yapabilir
2: yani. Netanyahu 8 milyonluk 7 milyonluk İsrail'e hava atıyor. Ama Trump da 330 milyonluk Amerika'ya hava atıyor.
1: Ama Yahudi sermayesini de unutmayın. Yahudi ama sermayesini desteğini almaya çalışıyor.
2: Şimdi bakın Netanyahu. Yahudi sermayesi dediğiniz şey.
1: Netanyahu sermaye
2: ihtiyacı var. Altını çizelim. Kaderi mutlak değildir. Kaderi mutlak değildir. Şimdi ne Trump'ın karşı karşıya olduğu bir takım sıkıntılar, bir takım zorluklar varsa ne yapalım? İsrail için feda olsun. Kongre ve temsilciler meclisi seçimlerini kaybedeyim. Topal ördek durumuna düşeyim. Gerekirse beni azletsinler demez o adam. Demeyecektir. Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bakın İrfan Bey anlatıyor yani değişik veriler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'e yönelik sempatinin gittikçe azaldığı, antipatinin gittikçe arttığı ve bunun neredeyse %70'lerse antipatinin %70'ler seviyesine çıktığı gerçeği var. Bu 7 Ekim 2023 sonrası çok arzu etmeseler de gerçekleşen bir şey. Ve Amerikalılar diyor ki yani niye ben İsrail için bu kadar para harcayayım, niye İsrail için şunu yapayım, bunu yapayım? Bu sorular da var. Dolayısıyla şu anda görünüşte bağırıp çağıracaklar mutlaka. Bir takım atraksiyonlar yapacaklar falan filan ama arka planda. Şimdi tekrar bakın Amerika'yı düşündüğümüzde, Trump'ı düşündüğümüzde şu anda Hürmüz'deki İran'ın ateşkes ihlallerinin karşılığının belki çok daha ağır olması gerektiği düşünülür. Yok o kadar ağır değil. Yani karşılıklı sanki...
0: İran'a göre hatta İran diyor ki gözetleme kulelerini vurdu sadece.
3: Şu var Ekrem Bey bir de bakın şimdi ABD Trump yani ABD yönetimi faydacı bir yaklaşım izler daima. Şimdi burada İsrail için İsrail'i korumak adına bir savaşa başladı ama bir diğer müttefiki olan Körfez ülkelerine ateşe attı. Değil mi?
0: Ali Fuat Hocam siz de sahayı çok iyi bilen birisi olarak yani şunu sormak istiyorum. Biz hep bu savaşı yorumlarken şu yoruma şahit oluyoruz. Ya İran işte Amerika Birleşik Devletleri'nde Hürmüz'de boğazını sıktı. En büyük kozu Hürmüz oldu ve savaşı bu Hürmüz sona erdirdi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri pek çok coğrafyada bugüne kadar operasyonlar düzenledi. İşte dünyanın en güçlü ordusu vesaire yorumlarını yapıyoruz. Kurmay aklını da dahil ederek vesaire. Evet bir gerçek girdiği hiçbir coğrafyada tamamen amacına ulaşmış bir şekilde ayrılmadı. Karmaşayı bırakarak gitti. Ama Amerikan kurmay aklı Hürmüz Boğazı'nı İran'ın bu şekilde kullanabileceğini, kapatabileceğini hiç mi tahmin etmedi de geldi savaş? Burada İran lehine görünür oldu.
3: Şimdi şuradan devam edelim. Biraz öncekinden hemen ona şey yapacağım, cevap vereceğim. Bakın, Körfez ülkeleri bana göre Trump'a baskı yaptı. Şimdi sen İsrail'i korumak adına İran'a saldırdın. Biz ateş altında kaldık, zarar ediyoruz. Petrol satamıyoruz. Hürmüz kapatıldı. Bakın Hürmüz açık olan Hürmüz kapandı. Hı hı. Biz buradan zarar ettik. Şimdi ABD o Körfez ülkelerini elinden kaçırmak istememiş olabilir. Çünkü İsrail'e para harcayan ABD Körfez'den para kazanıyor. Bakın Körfez ülkelerinden milyarlarca doları parayı alıp giden bir ABD var.
0: Ya, onu da çok güzel başarıyor. Ama, yani tüm şey faturayı Körfez'e ödetme.
4: Ama Ali Fuat Hocam şurada OPEC'ten çıkan bir İran bayrağı koydum özür dilerim ama işgal etmiş gibi oldum.
0: Şöyle
4: buyurun. Şimdi diyecekler işgal edildi. Bakın OPEC'ten çıkmış bir Birleşik Arap Emirlikleri var. Bu OPEC'ten çıkması demek petrol fiyatını Arap Emirlikleri'nin Körfez ülkelerinden bağımsız belirleyebilmesi anlamına gelir. Ve OPEC'ten çıktıktan sonra Arap Emirlikleri'nin ilk yaptığı şey Amerika Birleşik Devletleri ile dolar üzerinden swap hattı kurmak oldu.
2: Ya affedersiniz. Tahir Bey'in
3: Mete Bey İran'ı kadar çok seviyor ki parmağını dokunduğu yerde İran çıktı.
2: Tahir Bey'in sorduğu soru üzerinden aykırı bir şey gündeme getirmek istiyorum. Genel bir haritamız var mı Tahir Bey?
0: Var.
2: Yani şey Körfez'i.
0: Körfez'in genel haritası.
2: Körfez'in genel haritası.
4: Ekrem abi parmakla dokunmayın. Nasıl? Arap Emirlikleri
0: işgal ediyor. Geneli şöyle mi buluruz?
2: Tamam fena değil. Körfez şimdi bakın. 28 Şubat'ta aslında Hürmüz açıktı. Burası bir problem yoktu. 28 Şubat'ta Hürmüz açıktı. Bir problem yoktu. Uluslararası su yoluydu. İsteyen size istediği gibi geçiyordu.
0: Arkadan devam ederiz biraz.
2: Eyvallah. Ama ben Ali Fuat Hocam oradan cevaplar. Problem yok. Ne oldu? 28 Şubat'ta birden vay biz sana sorarız diye Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a saldırmaya başladı. Az önce senin sorduğun soru kurmay akıl işte zeka bilmem ne Amerika dünyanın süper gücü işte o kadar stratejik araştırma şirketleri şunlar bunlar vesaire İşin eninde sonunda İran'a boyun eğdiremeyecekleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki

0: akışın tümüyle durması halinde ekonominin ciddi şekilde yara alacağı, Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol, benzinin 2,5 dolardan galonu 5 dolara çıkacağı falan gibi şeyleri demek hesap edemediler diye düşünüyoruz ama ne yaşadık biz 28 Şubat'tan beri? İsrail ve Amerika İran'ı vurdular. İran'da misilleme olarak Bahreyn'de, Kuveyt'te, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da bir takım yerlerdeki Amerikan üslerini ve bu arada Amerikan şirketleriyle bağlantıları falan filan var diye bu ülkelerdeki bir takım stratejik tesisleri vurdu. Hı hı. Şimdi bakın, kurmay bir akıl şöyle düşünüyor olabilir mi? İsrail açısından sadece İran'ın değil, bölgedeki diğer halkı Müslüman ülkelerin de zarara uğraması son derece güzel bir şeydir. Son derece verimli bir şeydir. Şu anda ne oldu?
1: Bölgede Müslüman bu ülkeleri, olmayan tek ülke İsrail.
0: Bakın, şu anda ne oldu? Bu ülkelerin bir defa, bu ülkelerde turizm kalmadı. Bu ülkelerin başlıca gelir kaynaklarından biri turizmdi. Turizm kalmadı. Bu ülkeler ciddi manada finans merkezleriydi. Şu anda yani Dubai'si şunu bunu falan filan finans açısından cazibelerini kaybettiler. Büyük ihtimalle bu finansın bir bölümü artık herhalde Türkiye'ye gelecek gibi. Hı hı. Şu anda petrol de doğru dürüst akışı yok ve bu ülkelerin hepsi bir anlamda perişan oldu. Sanki bir zihin İran'ı dövüyorum görüntüsü altında bölgedeki bu ülkeleri kırılgan hale getirdi ve şu anda bu ülkelerin tamamı bence ciddi sıkıntı çekiyorlar. Ha, yani netice olarak da
1: düşmediği yer var mı diye bakıyorum bir yandan da.
2: Şimdi Tayyip
0: yani
2: Bey,
0: Mete yok. Bey burayı İran'a veriyordu. Sen her tarafa ateş saçtın böylelikle.
1: Şimdi hani sahayı şimdi yansıtmaya çalıştım.
2: Şimdi şöyle bir şey var.
3: Özlediğimiz tablo şey Suriye'de kalmadı çok şükür. Suriye'dekini söndürebilirsiniz.
1: Çok şükür. Evet, çok şükür onu şöyle geri alalım.
4: Yansın Körfez.
2: Şimdi şöyle bir şey var Tayyip Bey, bakın. Bu İran'ın izlediği strateji savaşta, sizin belirttiğiniz o Körfez ülkelerini vurma stratejisi ve Hürmüz'ü kapatma stratejisi askeri açıdan baktığımızda çok uygun bir strateji. Yani neden? Çünkü ABD uçakları bu ülkelerden kalkıyor. Füze rampaları bu ülkelerde, radarlar bu ülkelerde. Şimdi bir askeri, bir ordu bir savaşta yaptığı ilk iş nedir? En yakındaki tehditleri bertaraf eder. Şimdi İran için Umman Denizi'nin açığındaki bir Diego Garcia'ya yakın bir uçak gemisi mi hedeftir? Daha iyi hedeftir. Yoksa Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalkan bir uçağın havaalanı mı? Ya da füze rampası mı? Ya da Katar'daki radar mı? Kendi füzelerini tespit eden radar mı? Şimdi bakın, ben bir askerim. Bana göre benim yapmam gereken ilk iş nedir? Bana tehdit olan en yakın yerleri etkisiz hale getiririm. Bu işin kuralı budur. İran da bunu uyguladı. Bakın hani kurmay aklı diyoruz ya, İran da bunu uyguladı. Yani bu askeri açıdan bunu yaptı. Hürmüz'ü de siyasi açıdan kapattı.
0: Ali Fuat Hocam.
2: Hürmüz'ün kapatılması siyasi açıdan.
0: Ali Fuat Hocam, bakın bu kurmay akıl İran'da arzu ettiği neticeyi tam olarak alamayacağını herhalde bilir. Niye? Hürmüz'ü doğrudan kontrol etme şansın yok. Hürmüz'ü, bölgedeki adaları, şunları bunları alsan orada tutunma şansın yok. İran'a tümüyle bir kara harekatı düzenleme şansın da yok. Dolayısıyla kurmay bir akıl bu işin buraya varacağını kestirir. Ama bu arada ne oldu? Söylediğim şey, bölgedeki ülkelerin, trilyon dolarlık ülkelerin turizmi şunu bunu bitti. Petrol ihracatları ciddi şekilde yeniledi.
3: Pek bir şey
0: finans
3: sormak istiyorum.
0: Merkez olma özellikleri kayboldu. Acaba o kurmay akıllı, İsrail'in kurmay
3: işte
0: aklı.
3: İşte tam olarak seni destekleyen bir şey soracağım sana. O kurmay akıldan bahsediyorsun ya. İslam dünyasındaki ülkeleri birbirine düşürmek hedefleyen bir Siyonist akıl. Ben şu soruyu şuradan sormak istiyorum sana. Amerika Birleşik Devletleri İran topraklarını karadan işgal etmeye gücü yetmeyebilir vesaire. Tamam. Peki Amerikan ordusu İran'ın petrol tesislerini, Kereç'teki büyük rafinerileri vurmaya gücü yetmedi mi? Neden bugüne kadar hiçbir petrol tesisini, elektrik tesisini vurmadı?
0: Ağzına açıkladı, sağlık. Açıkladı, soruyu
2: açıkladı onu Trump. Şöyle, Murat Bey ne dedi? Ben dedi, Hark Adası'nı istesem vururum dedi. Doğru. Yerde bir ederim dedi. Ama dedi, ele de geçiririm dedi. Orayı dedi sonradan inşa etmek çok maliyetli.
0: Bir dakika, ona bir dakika. Bakın Murat Bey,
3: Amerika'nın maliyeti de. Amerika'nın
2: Trump söyledi bunu, ben demedim.
3: Anladım,
2: Trump
3: niçin
2: dedi.
3: Yani?
0: Bakın.
3: Kimi düşünüyor?
0: Murat Bey'in sorusunun devamını getirelim. 28 Şubat'ta başlayan savaş sürecinde çok dikkat çeken bir şey oldu. Ben Amerika olsam, asker kökenim yok, yedek subaylık yapmışım sadece ve piyadeydim ama ben Amerika olsam, İran'la kavga ediyorsam öncelikle şuradan İran'ın petrol akışını tümüyle keserdim.
1: Kesmedim. Şurayı yerle bir etmesi lazım.
0: Blokede, ya burayı, şurayı bloke etsem, şurayı bloke etsem İran petrol çıkaramazdı. Evet. Kesmedi. Neden kesmedi? Ya işte Amerika'daki petrol fiyatları, benzin fiyatları 2.60'dan 4.50'ye çıktı. Ben orayı tümüyle kesersem varil 150-200 dolara çıkabilir diye düşündüğü söylendi. Ama bir dakika, eğer can düşmanımla ben kavga ediyorsam yemişim bir
3: aksine
0: benzin fiyatı.
3: Trump dedi ki Hürmüz hiç umurumuzda değil. Çünkü oradaki petrol kesilince herkes Amerika'dan petrol almaya başladı.
0: Şimdi senin
1: bana faydası oluştu dedi.
2: Tayyip Bey bakın şu çok önemli. Bugün bir Arap gazetesinde şunu okudum. Burada petrol akışı kesilmesine rağmen Körfez ülkeleri işbirliği yapan batılı petrol şirketlerin karlarında artış var.
4: Tayyip Bey,
0: kurumayan petrol şirketleri Amerikan yani bağlantıları var.
2: Vermeyeceğim ama
3: bu çok söylediğimiz sorunun cevabı yok. Niye yok?
4: Bakın
3: neden yok? Aslında Ekrem abinin söylediği şey çok açık. Burada bir tiyatro var ve bu tiyatronun bir parçası, bir tarafında İran var, diğer tarafında İsrail Siyonizmi var ve bütün zarar görenler Müslüman halklar. İran rejiminin, İran'ın kendisinin, devrim muhafızlarının gördüğü bir zarar yok.
1: Yıllardır da gerçek böyle oldu. Ben biraz önce her yeri ateşe verdim.
0: Oh.
1: Ama o ateşe verirken de yani buradaki düşmanlıklar her ikisinin de bu bölgedeki yayılmacı politikaları birbirlerinin düşmanlıkları üzerine kurulu. Irak'ta, Suriye'de yıllarca olan da sözde İsrail ve Amerikan düşmanlığı üzerine İran'ın bölgedeki yaptığı o yerleşim, yasa dışı yerleşimler.
4: Venezuela'dan başlayan süreç ki önümüzdeki dönem Küba ile Nikaragua ile devam edecek. Bu sadece bir petrol meselesi değil. İran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da İsrail'in vurmadığı tek bir bölge var. Sadece petrol falan değil bu mesele. Hazar Denizi'nde örneğin Rusya'nın bir İran'a askeri yardımından bahsediyorsak bu nereden geliyor? Hazar Denizi'nden. Ama burada Hazar Denizi'nde İran'ın 5 tane limanı olmasına rağmen ne hikmetse burası İsrail savaş uçakları, ABD savaş uçakları tarafından bir şekilde ıskalandı. Hiç vurulmadı. Bir kere yakınlarına bombardıman oldu ve kesildi.
1: Şu halde şu soruyu sormak gerekmez mi? Madem öyle Ali Hamaney'i niye öldürdüler? Hazar madem denizine danışıklı dövüş gibi bir zemin
2: Netanyahu
1: var.
4: Hazar Denizi'ne çıkıyor ABD. Rusya'yı güneyden çevriliyor. Ermenistan'daki seçimleri bununla beraber okuyun. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ni beraber okuyun. Bir süre önce, aylar öncesinde burada konuştuk. ABD'li diplomatların Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ne gidip İsrail'le İbrahim anlaşmaları imzalayıp imzalamayacaklarına dair görüşmeler yaptığını burada anlattık. Avrupa Birliği'nin hemen arkasından Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ne milyarlarca euroluk. Avrupa Birliği neresi? Orta Asya Türk Cumhuriyetleri neresi? Hibe verdiler, kredi verdiler. Bunların hepsini bir aynı fotoğraf içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Bakın İran zaten petrol meselesinde ABD Venezuela'yı bir şekilde ele geçirdikten sonra o petrol meselesini çözdü. Irak'a hiç bakmıyoruz. Irak'ta da petrol meselesini çözdü. Yani burada İran'ın petrolüne, ağır petrolüne, işlenmesi zor petrolüne ABD muhtaç gibi bir düşünceyi ben doğru bulmuyorum. Petrol değil mesele. Orta Asya'ya, Zangezur koridoruna çıkabileceği, Rusya'dan güneyden çevirebileceği enerji kaynaklarını ABD hizalandırmaya çalışıyor.
1: Hattın kontrolü, petrolün kontrolü
4: İran
1: değil.
4: Aynı. Evet.
1: Yani hattın kontrolü
4: enerji olsun diyor. Boru hatları, limanlar, lojistik.
3: Ben açıkçası
4: hepsi,
3: bu kadar çetrefilli midir mesele bilmiyorum. Ama danışık ben başından beri bu iş bir danışıklı dövüş değildir diyorum. Danışıklı dövüş değil. Hiçbir siyasi mesele, hem de bu kadar büyük önemli bir mesele, basit şeylerle izah edilemez. Burada gerçekçi bir savaş var mı? Bir karşıtlık var mı? Var.
4: Doktrinleri var kendisinin.
3: Tabii Trump'ın
4: Kuzey Amerika
3: bir önceki
4: var
3: iktidarında ABD'nin başlattığı bir süreç var. Kasım Süleymani Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli müttefikiydi. Irak'ı birlikte işgal ettiler. Suriye'deki bütün katliamları beraber organize ettiler. Ve fakat iş bitti. Trump dedi ki Kasım Süleymani'yi ortadan kaldıracağız ve Bağdat Havalimanı'nda öldürdü. Şimdi Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle başlayan bir gerilim hattı var. İran'ın yayılan yani Irak'a, Suriye'ye, Lübnan'a, Yemen'e yayılan kollarıyla alakalı. Buradaki problem sadece ABD'nin problemi değil. Bütün Arap dünyası bundan rahatsız. Yani Murat, savaşın böyle bir arka planı var.
0: Murat.
3: O açıdan tam danışıp dövüş diyemeyiz.
0: Murat'ın bıraktığı yerden

0: kafa karıştırmaya devam edeyim. Senin sorduğun soru neydi? Niye Ali Hamene'yi öldürdüler? Reisi niye katledildi? Kasım Süleyman'ı niye öldürüldü? Ve hatırlayın, bölgede Hizbullah'ın önemli isimleri, yine İran'ın değişik yerlerde aynen, önemli isimleri katledildi. Bunlar niye öldürüldü bilmiyorum. Ama bir şey biliyorum. Ali Hamene'yi 12 gün savaşının bittiği günlerde dedi ki, İsrail sadece İran'ın problemi değildir, bütün İslam ülkelerinin problemidir, bu konuyu beraber halletmeliyiz dedi. Hatırlıyorsunuz bu konuşmayı. Ben dedim, yani altına imza atılacak bu konuşma. Pezeşkian birkaç gün önce İslam Birliği, İslam ülkeler arasında işbirlikleri, mutlaka Müslümanların beraber hareket etmeleri gerektiğine dair bir şeyler söyledi. Bir dakika, Bahreyn'i niye vuruyoruz? İran Bahreyn'i niye vurdu? Madem bir ateşkes var falan filan. Şu anda
1: Bahreyn Yemen'i vuran, Babül Mendeb'den dolayı Yemen'i vuran, altılı koalisyon içerisinde yer alan tek İslam ülkesi.
0: Tamam da şu anda niye? Bir ateşkes var, dolayısıyla ateşkesi kırmamamız gerek. Bahreyn'i niye vurdu?
1: Bahreyn'i umman mı?
0: Bahreyn'den bahsediyorum.
2: Umman nereye vurdu hocam?
1: Hayır. Şimdi biz
3: Umman'ı hiç vurmadılar.
1: Umman'ı konuştu. Bahreyn'den kalkan ABD uçakları vardı.
2: Nereye vurdu?
0: Hocam yani, şu anda niye vurdu? İran gittiler. Bu şeyler, Singapur gemisi ve bir başka gemi saldırı yaparken Bahreyn'de
2: var. Şu andadan
0: bahsediyorum.
2: Yemen'i vuran
0: Pezeşkian'ın.
2: Bir dakika. Yemen'deki Husi karşıtı koalisyonun içerisinde sadece Bahreyn yok ki. Koalisyonun en büyük gücü Suudi Arabistan.
1: 6 tane ülke var.
2: Hocam en büyük Suudi Arabistan. Olur mu? Suudi Arabistan en büyük.
4: Komutanlığı Suudi Arabistan'da.
1: Orada yok.
4: Hayır var hocam, daha bugün.
2: Husi karşıtı koalisyon.
1: Altılı koalisyon.
2: Hayır hocam. Altılı koalisyon.
4: Ben size hemen açayım.
1: Danimarka, Hollanda var, Kanada var, İngiltere var, Amerika
2: kim
1: var.
2: Kim karşıtı koalisyon bu?
4: Bakın ben hemen.
2: Kim karşıtı?
4: Daha bugün. Alın.
2: Yemen'deki Husi karşıtı koalisyon.
4: Hemen göstereyim. Suudi Arabistan.
2: Hocam yanlış biliyorsunuz.
4: Suudi Arabistanlı
2: konuklar. Suudi Arabistan merkezi zaten.
5: Tüm haberlerde Suudi Arabistan öncülüğündeki.
4: Daha yeni Yemen'e gittiler.
1: Bir dakika. Suudi Arabistan'la Yemen'deki çatışmalar ayrı.
4: Bu fotoğraflar Suudi Arabistan komutanları Yemen'deydi bugün.
2: Yok hocam, siz hangi koalisyondan bahsediyorsunuz?
1: Suudi Arabistan'la Yemen'deki çatışma son 2 gündür, 3 gündür yaşanan çatışma ayrı. Tarihsel sebep ayrı. Ama bu Yemen, Babül Mendeb'i kapattıktan sonra, bu Gazze olaylarından sonra Babül Mendeb'i kapattı. Ondan sonra bir koalisyon kuruldu. Altılı koalisyon dendi buna.
2: Altılı koalisyonda
1: hayır,
2: oradaki
1: Amerika
2: şey
1: var.
2: O gemi trafiğiyle alakalı bir şey
1: gemi
2: diyorsunuz.
1: Gemi trafiğiyle alakalı.
2: Tamam, anladım.
5: Ama askeri koalisyon
2: değil.
5: Yani.
2: Askeri koalisyon Yemen'de çünkü... Husi karşıtı koalisyon 10 küsur yıl önce kuruldu. Başında da Suudi Arabistan vardı.
1: Ben demiyorum. Ben şey diyorum.
2: Anladım. O gemi trafiğiyle alakalı
1: gemi
2: bir şey.
1: Gemi trafiğiyle ilgili.
2: Ama Bahreyn o Yemen'e... Bahreyn zaten deniz ülke adı üstünde. Bahreyn yani.
0: Şimdi bakın, bu ayrı bir konu da, mesele şu. İslam Birliği, İslam ülkeleri arasındaki işbirliği yapması, Müslümanların beraber hareket etmeleri falan çağrıları çok güzel çağrılar. Altı doldurulması gereken
2: bu arada
0: çağrılar.
2: İran'da hiç karşılığı olmamış.
0: Ama işte bu çağrıyı bulmuş. Yaptığın gün sen Bahreyn'e saldırıyorsun ve geriye doğru baktığımızda, bakın yine meselenin başlangıcına dönersek, harita kayboldu.
5: Gelir harita.
0: Şimdi bakın,
5: hemen.
0: Şimdi bakın, İran Amerika ve İsrail tarafından vurulduğunda cevap olarak ne yaptı? Amerika Birleşik Devletleri'nin üsleri bulunan ülkelerdeki üsleri vurdu. Eyvallah, misillemedir, hakkıdır. Bir dakika, bu üsler niye var? Bu üslerin çeşitli sebepler arasında en önemli sebeplerden birisi
5: İran
0: korkusudur. Şimdi dolayısıyla İran'ın baştan beri, eğer bir İslam Birliği, Müslümanların beraber hareket etmesi, İsrail'e karşı bir güç beraber olunması falan gibi bir düşüncesi olsaydı, arkadaşlar bana yönelik olarak böyle bir şeyler oluyor, ayıptır, yok böyle bir şey demesi, diyebilmesi lazımdı. Bu konuda bir şey yok.
5: O cephede de en kafa karıştırıcı nokta benim aklımda da hep Irak kalmıştır. Tamam, diğerlerinde böyle bir şey ama Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal ettikten sonra göreve getirdiği başbakan olarak kişi bizzat Hamane'nin yetiştirdiği Maliki.
0: Afganistan'da ne oldu? Irak, Afganistan'da da benzer şeyler ya, yaşadı.
2: Irak İran'ın işgali altında.
0: Tabii.
2: Şu anda Irak'taki yönetim İran tarafından. Bakın, başka bir şey söyleyeyim size. Biraz o harita gitmesin. Çok daha kritik bir şey söyleyeceğim. Şimdi İran bu meseleyi kendisi için, yani Körfez'in Hürmüz Boğazı'nın statüsüyle alakalı olarak kendi lehine dönüştürecek bir şey yapmaya çalışıyor. Peki bu savaşların daha fazla uzamasına sebebiyet vermeyecek mi? Verecek. Evet. Bakın, İran'la Irak niçin savaştı 8 yıl? Tam Basra Körfezi'ndeki Şaddül Arab, oradaki Fuaa Adası'nın

0: kontrolünde olacağı ile ilgili. Koskoca bakın Irak dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisi. Yani küçücük bir yerden körfeze çıkıyor ve onun önüne geldi İran. İşgal etti Fuat adalarını. Şimdi... İşgal etti ve Şadbül Arap sorunu şey döneminde devrimden sonra başlamadı. Şah döneminde başladı. Hı hı. Sadece savaş 80 yılında başladı. O sorun çözülmedi. Peki Irak şu anda problemi çözmüş durumda mı? Hayır.
1: Hayır.
0: Eğer Irak'ta bir yönetim değişikliği olursa Şadbül Arap'taki sorun aynı ile devam edecek. Şu anda İran'ın kontrolünde olduğu için ağzını açmıyorlar. Yoksa bakın oradaki sorun devam ediyor. Bir de şimdi Hürmüz'de sorun devam etmeye başladığında kim İran kiminle problem yaşıyor olacak? İsrail'le mi? Hayır.
1: Hayır.
0: Bölgedeki İslam ülkeleriyle. Hayır. Kuveyt'le, Suudi Arabistan'da.
2: Kim şu cepheyle? Evet.
0: Ya Kuveyt'i işgal etme planlarından bahsediliyor. İran'ın Kuveyt'i işgal etme planlarından bahsediliyor. Ya. Vaziyet bu noktaya gelmiş durumda. O açıdan buradaki statünün değiştirilmesi, bir oldu bittiyle değiştirilmesi demek, bu bölgedeki ülkelerin başta Suudi Arabistan olmak üzere İran'a karşı husumetlerinin hiç bitmeden devam edeceği hatta artacağı anlamına gelir.
2: Bu süreç önündeki engel isimlerden hep bahsediliyordu. Mete Sohtaoğlu işte kimdi? Özellikle İran'ın bu yayılmacı politikası ile ilgili en çok bilinen isim. Dün de Donald Trump bununla övünen bir açıklama yaptı. Bizzat itiraf etti, dedi ki yani Kasım Süleymaniye'nin öldürülmesiyle yeni bir süreç başladı, evet. Orta Doğu'da. Kasım Süleymani. En üst noktası artık hani Hamaney'di ve bu arada pek çok devrim muhafızı komutanı, yine nükleer enerjiyi yöneten isimler hepsi öldürüldü. Şimdi öyle bir tablo geride kaldı ki daha böyle ılımlı isimler mi demeliyiz artık? Ama en azından biliyoruz ki hala varlığı bile soru işareti olan bir lider figürü var. Ay,
0: anlaşma isteyenler seçimle iş başına gelmiş, evet. Kişiler. Şu diğerleri kısım... seçimle iş başına halkın herhangi bir şekilde halka tercihi sunulan kişiler değil.
2: Şimdi yani o... burada bir kalibat belki böyle bir kafa karıştırıcı olabilir. Devrim muhafızları komutanıydı. Yani komutanlık yapmış.
1: Cumhurbaşkanı adayı
2: isimdi.
1: Olacak. Kendisi İran'ın yeni cumhurbaşkanı adayı olacak.
0: Yani orada devrim muhafızlarından geçmemiş kimse olamaz.
2: Evet.
0: Yani,
2: şimdi Arakçı yine siyasette diplomasiyle ben buradayım diyor ama şimdi Müşteba Hamaney hala soru işareti. Yani anlaşma istemeyen, savaş devam etsin tavrını takınanlar.
3: Bir dakika, Mete Bey'e bir soru sormak istiyorum.
2: Sait Celili
3: Mete Bey,
2: ve
3: Müşteba Hamaney'in ortaya çıkmayışının arkasında yaralı maralı falan deniliyor ama yaralı bile olsa çıkabilir. Onun izahı vardır. Allah korusun, yani bu gidişatın ateşkes mateşkes var ama tıpkı babam gibi beni de katledebilirler düşüncesi olabilir mi? Ne dersin?
1: Yani şimdi siz iyi niyetle sorduğunuzu biliyorum. Tabii ki böyle bir ihtimal var. Lakin İran halkının böylesine önemli bir anlaşmada bu anlaşmayı duyurması beklenen Müşteba Hamaney'di. Bunu yapmadı. Neticede evet. Orta Doğu'da hepimizin bildiği bir şey var. Herhangi bir silahlı örgüt arkaya siyah brandayı gerdiği zaman gün ışığını ya da ufuk çizgisini göstermediği bir şekilde isteyen istediği videoyu çekebiliyor Ekrem abi. Müşteba Hamaney bunu yapmadı. Evet. Hani arkasında simsiyah bir branda gerilmiş, güneş ışığının yansıma yapmayacağı, açık açık da söylüyorum yöntemlerini.
0: Yani sen öldüğünü mü düşünüyorsun yani?
1: Ben çok ağır yaralı ya da halkın içini çıkamayacak
3: şekilde... sebebiyle bu tür teknolojik imkanlar olmamış.
2: Ekber'e ben o yüzden sordum. Ne zaman çıkacak? O da dedi ki yani çok geniş güvenlik önlemleri vesaire de alın. Belki de babasının cenaze töreninde ki 4 Temmuz
1: sanmıyorum.
2: Sanırım.
1: Ben onu da sanmıyorum Tayyip Bey. Çıkacağını sanmıyorum. Neticede İsrail'in hedef bankasını yenilediğini herhalde düşünmek gerekiyor. Çünkü bu yeni atananlarla beraber İsrail'in bu suikast dalgasını yapmayacağına dair ABD'ye ya da dünya kamuoyuna ya da İran'a verdiği bir taahhüt yok. Aynı şekilde geniş çaplı bir suikast dalgasını gene yaptırabilir. Bu anlaşmada yazmıyor. Yazıyor mu? İsrail herhangi bir şekilde bir suikast düzenlemeyecek herhangi
2: İsrail
1: bir bölgede.
2: İsrail metinde yok.
1: Yok. Muhatabı da değil. Ama bu dönüşüm İran siyaseti içerisinde de bir dönüşümü tetikliyor. Aylar önce konuşmuştuk bakın. Burada gördüğünüz...
2: Nereye doğru ama?
1: Bakın İran'da ılımlı dediğimiz...
2: Haydari cephesine doğru mu?
1: Hayır, daha reformist.
2: Ilımlılar mı?
1: Reformistlere
2: doğru.
1: Reformistlere ve devrim muhafızlarının içerisinde de pragmatist bir kanat var. Yani bu giden ilk heyette Ekber'le de konuşmuştuk Tahran'dan. 60-70 kişilik bir grup var. bunun en az 10 tanesi Tahir Bey giden heyeti denetlemek ve orada konuşulanları Tahran'a aktarmakla görevliydi. Yani Murat orada ne konuştu, gülümsedi mi, ne yaptı, Mete orada ılımlı bir şeyler söyledi mi, bunları bilgisini verecek en az 10 tane adam vardı devrim
2: şu cepheye. Bunlar evet. Tabii temsili olarak 3 kişiyi biz getirdik ama Hamaney'i de en azından biliyoruz ki o da bu süreç yanlısı değil.
1: Kulağı yani İslamabad'da.
2: Açıklamalarından Hamaney'in yaptığı
1: bakın, şöyle, ifade edilen açıklamalar. Şöyle bir çizgi var. Bunu maalesef söylemek zorundayız. Bu isterse dondurulmuş fonlarını alsın ya da almasın. Bakın gerçek şu. Temmuz ayı İran'da elektrik kullanımının en yüksek olduğu ay. Elektrik kesintisi olursa İran halkı sokağa dökülür.
2: Bu arada var. İran'ın sanırım batısında evet. Bazı bölgelerde o da teknik arızadan dolayı elektrik kesintileri yaşamış.
3: Bugün, her halükarda ciddi sıkıntı yaşanacak.
1: Bakın siber saldırılar var. Tahir Bey, siber saldırılar yapılıyor. 52 derece geçtiğimiz hafta sıcaklık vardı. Bu artacak. Ve siz akaryakıt da sağlayamazsanız, benzin de sağlayamazsanız...
3: Klimalar çalışmayacak.
1: Halk, İran halkını sokağa dökecek iki şey vardır, uzatmayayım. Elektrik kesintisi
0: ya
1: ve benzin.
0: Ya işte bu ABD neden o zaman elektrik tesislerini, santralleri vurmadı? Ben açık söyleyeyim. Benim kanaatim şu çünkü. İlk bir cümleyle özetleyeyim. Ben ABD'nin Hizbullah ve İran gibi faktörlerin ne tamamen yok olmasını ne de tamamen var olmasını ister. Evet. Çünkü onların varlıkları, güçleri kırılmış olsa da varlıkları ABD ya da İsrail için bir tehdit değildir. Onlar İslam dünyasındaki problemlerin daha fazla kaotik noktaya gelmesi için gereklidir. Bakın Hizbullah'ı da liderlerini öldürdü ama tamamen yok olmasını asla istemez. Çünkü orada Lübnan'da Hizbullah varsa Sünniler bir şekilde elimine edilecektir. Evet. İran'da bu rehber dedim, velayet fakih dediğimiz İslam tarihinde hiç örneğine rastlamadığımız bu yönetim biçimi yani bir teokratik tanrısal krallık bir şey yani anlaşılmaz bir şey yani bir yerlerden almış yetkisini nereden aldığı belli olmayan bir velayet fakih var ve her türlü şeyi herkese o yönetiyor. Krallık bile değil başka bir şey.
3: 4-5 sene yani Mehdi'den, sonra da kalmayacak.
0: Mehdi olduğu varsayılan 12. imamdan kendi yetkiyi aldığını iddia eden bir yönetim şekli. Bu İslam tarihinde örneğine rastlanmayan bir şey. Böyle bir yönetimin varlığına ABD bir muhtaç. Hiçbir zaman tamamen yok olmasını istemeyecek. Çünkü bu var olduğu sürece Irak yönetilebilir olur. Bu var olduğu sürece Yemen birleşemez, bütünleşemez. Bu var olduğu sürece Lübnan ateş içerisinde yanmaya devam eder. Bu ne zaman peki sorun olmaktan çıkar? Suriye halkın işte ülkenin %90'ı Sünni'ydi. 1 milyon insanını verdi, şehit verdi. Buna rağmen Türk Devleti ile beraber omuz omuza direndiler. İran'ı ve Rusya'yı söküp attılar. O zaman düzelir. Başka yolu yoktur yani.
4: Şunu ekleyeyim ben.
2: Son Filistin'i alayım. Araya gideceğim. Aradan sonra devam edelim.
1: Filistin için de geçerli.
4: Şunu ekleyeyim ben. Bakın ABD'nin buradaki esas amacı, düşüncesi para kazanmaktır. Para kazanabilmek için ne yapması lazım? Bir kere oradaki bölgedeki petrole hakim olması lazım. Silah satması lazım. Onun için de o ülkelere hakim olması lazım. Bugün Körfez ülkelerine, Sünni kesim o Körfez ülkelerine ve ben sizi İran'a karşı koruyacağım diyerek bir İran düşmanlığı yaratarak onlara silah sattı, petrollerini koydu, 7 tane şirketi gönderdi, 7 tane Körfez ülkesine hakim. Biraz önce bakın söyledim, Hürmüz kapanmasına rağmen o Körfez ülkelerindeki petrol şirketleri kar yaptı. Kar bu sene cirolar açıklandı. Karlı. Hepsi kar yazdı. Nasıl yazdı? Şimdi diğer tarafa İran'a gelince
2: alayım, araya gitmem gerekiyor.
4: Evet, evet. İran'a da gelince İran'ın da bu şekilde yaparak İran'da kendi yanına çekmek istiyor ve bu çatışmaları körüklemek istiyor. Yani bir düşman bir
2: Sünni, İran'a diyor ki ben gel sana da kazandırayım şey, diyor tabii, petrolden. Hayır. İran'da bunun kabul etmişti şunu zaten. Yani istiyorum. Savaşa bakın, gerek yoktu.
4: Tayyip Bey şunu demek istiyorum. Bölgedeki istikrarsızlık İslam ülkeleri içerisindeki farklılıkları kullanarak yaratılan istikrarsızlık İsrail'e yarar, ABD'ye yarar. İkisi de kazanır burada.
2: Valla daha çok yani bu Şii siyasetten ve Amerikan İsrail siyasetinden daha çok tüm bu savaşlar özellikle Sünni coğrafyalara daha çok zarar verdiği ortada. Ve maalesef birileri de bu uluslararası ilişkilerdeki akıllı güç şeyini sahaya yansıtamadığı için belli güçlerin yanında yer alarak bu süreci devam ettirmek istiyorum ama ne kadar başarılı olacak? Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından yine detaylandıralım yaşananları.
5: Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Amasya'nın yöresel mantıları kaypak ve hatuniye, görünümüyle iştah kabartıyor, lezzetiyle damaklarda iz bırakıyor.
2: Çok severek, beğenerek yiyoruz.
3: Kimisi kızartılıyor, kimisi haşlanıyor. İşte Amasya yöresine özgü mantılar adeta damak çatlatıyor. Hem yurt içinden hem yurt dışından birçok vatandaş bu mantıların tadına bakmak için Şehzadeler Şehri Amasya'ya geliyor.
2: Amasya'nın mantısı kaypak ve hatuniye.
4: Coğrafi işareti?
2: Coğrafi işaretimizi kaypak aldı. Hatuniye'yi biz araştırdık. Biliyorsunuz uzun yıllar geçmesi lazım bunun tescillenmesi için, coğrafi işareti alması için. Ama şu anda yöresel yemekler kitabına girdi hatuniye mantısı.
1: İncecik açılan hamuru, özenle hazırlanan iç dolgusuyla tescilli kaypak mantısı, üzerine gezdirilen mis kokulu tereyağıyla servis ediliyor.
2: Kare bir şekilde kesilir yufkalar. Sonra içine iyice köy peynirini iyice yerleştiririz, yani tıka basa yerleştirip kenarlarından da böyle tırnaklarla kadınlar iyice kapatır ki dışarı peynir taşmasın, yani içindeki peynir akmasın diye. Sonra haşlanıyor. O haşlandığı peynirin de o hamurun da lezzetinin aktığı suyuyla birlikte servis edilir. Üzerine de ister pul biber ister toz biberle tereyağlama.
1: Hatuniye mantısı ise hazırlanışı ve sunumuyla diğer mantılardan ayrılıyor.
3: Amasya yöresine özgü iki mantı çeşidi bulunuyor. Bir tanesi kaypak ismi verilen mantı, bir diğeri ise hatuniye. Hatuniye özel soslarla servis ediliyor. Kaypak mantısı ise üzerine tereyağlı sos dökülerek yeniliyor.
2: Yufka açılıyor. Yuvarlak bardaklarla yuvarlak yuvarlak kesiliyor. İçine peynir dolgusu yapılıp, yani çok peyniri çok koyuyoruz. Sonra kenarı örgü şeklinde kapatılır. Sonra iki defa biz bunu kızartıyoruz. Önce kızartıyoruz, şişiriyoruz. Sonra içindeki dolgunun tamamen erimesi için bir daha kızartıyoruz.
5: Buraya özgü güzel mantılardan, lezzetli. Ama biz Kayseri mantısını da zaten ülkece biliyoruz ve çok seviyoruz. Onun dışında hatuniye mantısı çok güzel. Sinop mantısı da aynı şekilde, cevizli. Çok güzel, hepsi çok güzel. Beğenerek yiyoruz.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: 88 yaşındaki usta 77 yıldır bıçak dövüyor. Antalya'da yaşayan Yusuf Zeki Sapmaz henüz ilkokul yıllarında babasının atölyesinde mesleğe adım attı.
7: Yusuf Zeki Sapmaz Antalya Bakırcılar Çarşısı'nda 5 kuşaktır 77 yıldır bıçak üretimi yapıyor.
8: Babadan dededen kalma mesleklerimizi yürütüyoruz. Ama çok şeylerin tabii her sanatın nasıl bir şeyi varsa bizim sanatın da bazı özellikleri var tabii. Onlar olmadan iyi bir sanatçı, iyi bir usta olamazsın.
6: Demirin ateşle buluştuğu, emeğin sabırla şekillendiği atölyede zaman adeta duruyor. Kaliteli bir bıçağın en önemli sırrının doğru çelik seçimi ve kızgın demirin kuru dövülmesi olduğunu söylüyor.
8: Kuru çekiş buluruz. Bu kuru çekişlerin manası çeliğin içerisindeki yuvarlacıklar hepsi yataya döner. O yataya dönen şeyler hep keskin tarafa geldiği için bıçak çabuk gelmez.
6: El yapımı bıçakların uzun ömürlü ve sağlam olduğunu belirten Sapmaz, buna rağmen fabrikasyon ürünlerin daha gösterişli görünmesi nedeniyle son yıllarda el emeği bıçaklara ilginin azaldığını dile getiriyor.
8: Bu çelik, çelikten yapılma. Bunların önemi bu yuvarlacıkların yatay olmasından dolayı daha keskin. Ama şimdi bu şöyle baktığı zaman da bir de bir bıçağa bakıyor. O güller gibi bu bizimkinden olmuyor.
6: Teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutan mesleklerden biri haline gelen el yapımı bıçakçılıkta Sapmaz hem sanatını yaşatıyor hem de gelecek kuşaklara örnek oluyor.
8: Çıraklık okulumuz var. Her yer.

0: Evde ne oluyor? Yetişenler yarısı fabrikalarda gidecek. Ücret karşılığı çalışacak. Yarısı da esnaf olacak bizim gibi. Esnaf olan adam...
1: Haber Radyo.
2: Ve A Haber ortak A Haber Radyo ortak yayında konuklarımızla birlikte bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendiriyoruz. Evet, gözler bir yandan Amerika İsrail savaşı yerine anlaşmasına bıraktığı o müzakere sürecini, ama görüyoruz ki orada da savaş hala devam ediyor. Bu süreçte savaş boyunca ortada olan ama anlaşma süresince bir şekilde o masada da yer almayan ama bir şekilde kendini hala göstermeye devam eden bir İsrail var. İsrail gerçeği var. Evet, İran'ın etki alanlarını konuştuk. Amerika'nın özellikle etki alanlarını konuştuk ama bir de İsrail'in etki alanları var ve son günlerde aralarına yenileri ekleniyor. İsrail'in gündeminde Bosna'nın ne işi var? İsrail'in gündeminde Ermenistan'ın ne işi var diye herkesin aklına gelen sorular var. Daha Somali tartışması, Kıbrıs'taki, Güney Kıbrıs'taki varlığı, Yunanistan'la işbirliği daha tam olarak noktalanmamışken. Murat Hocam, sizi böyle davet etmek istiyorum. Geçtiğimiz gün Netanyahu Bosna'daki Sırp ayrılıkçıların lideriyle bir araya geliyor. Arkada Bosna Hersek bayrağı yok. Bosna Hersek devletinin temsilcisiyle Sırp bayrağı var. Ayrılıkçı Sırpların bayrağı var. Bunun yanı sıra Somaliland'i zaten biliyoruz. Yunanistan Türkiye korkusuyla zaten o Rumlarla son dönemde bir işbirliği var İsrail arasında. Yunan bir muhalif, Rum muhalif milletvekili, siyasi parti lideri dedi ki ülkemizi adeta İsrail işgal ediyor, farkında mısınız dedi. Yetmezmiş gibi dün, yanlış hatırlamıyorsam, İsrail Dışişleri Bakanı Sar dedi ki sözde Ermenistan soykırımına dair yasa tasarısını meclise sunuyoruz, hazırladık, sunuyoruz dedi. Şimdi hadi Somali'yi, İran'ı, Orta Doğu'yu anlıyoruz da bu son günlerde bu adımları neye yormak lazım?
3: Şimdi İsrail'in aslında biz arz-ı mevudu da sadece coğrafi bir şeyle ibaret zannediyoruz. Aslında bu yanlış bir tanımlama. Yani İsrail'in varlığını var olabilmesi için topraklarını genişletmeye ihtiyacı yok. Yani İsrail'in Suriye'nin, Lübnan'ın ya da Irak'ın topraklarının tamamını alarak orada bir Yahudi devletini tamamen oluşturma fikri ne rasyoneldir, gerçekçidir, ne tarihi bir arka planı vardır. Çünkü bu toprakların tamam %100'e yakın Müslüman nüfustan oluşuyor yani. Yani küçücük bir Gazze'yi tamamen kontrol altına alamayan İsrail'in Irak'ı, Suriye'yi, Lübnan'ı bütünüyle işgal ederek bu topraklarda büyük bir İsrail devleti kuracağı düşüncesi yanlış bir düşünce. Peki İsrail nasıl var olabilecektir? İslam dünyasının içerisindeki ihtilafları kaşıyarak ve kendisine Müslümanlar karşısında müttefikler bularak. Mesela İsrail'in aslında bölgedeki en büyük müttefiki kimdir diye sorulduğunda ABD değildir yani. ABD İsrail iç içe geçmiş bir yapı çünkü. İsrail'in bölgedeki en büyük müttefiki Hindistan'dır. Hindistan, bakın Gazze Savaşı esnasında Hindistan'daki bütün Hindu milliyetçi partileri açık ve net bir şekilde İsrail yanlısı tavır aldılar. Neden? Çünkü Hindistan'ın asıl problem yaşadığı ülke Pakistan'dır. Ve doğal olarak Pakistan'ın, İslam dünyasındaki tek nükleer güce sahip olan Pakistan'ın zayıflaması İsrail'in lehinedir. Öyleyse Pakistan zayıflatılmak durumundadır. Neyle zayıflatacaksınız? Hindistan'ın büyük bir müttefik olarak arkanıza alarak. Aynı şey Somali için de geçerli. Somaliland'in Somali'yi ayırarak orada bir, yani bu tam da bu kadar önemli bir noktada, yani Körfez'de, hı hı, bir burunda Somali'nin gücünü zayıflatırsanız, peki Somali'yi güçlü kılan kimdi? Somali'yi zayıflatan kimdi? Önce ona bakalım. Birleşmiş Milletler zayıflattı. Birleşmiş Milletler orada büyük bir savaş ortaya çıkardı. ABD gitti, işgal etti. Peki bütün bu karışıklığın içerisinde Somali'yi yeniden var eden ülke kim oldu? Türkiye oldu. Türkiye istikrarlaştırıcı bir güç olarak gitti. Peki Somali ayağa kalkarsa ne olur? İşte bu burunda en güçlü ülke haline gelirse Türkiye de güçlenmiş olur. Türkiye'nin güçlenmesi demek, Türkiye'nin güçlenmesini neyle engelleyebilirsiniz? Somali'yi ikiye bölerek engelleyebilirsiniz.
2: Burada da Türkiye var. Yani
3: orada da tabii ki Pakistan
2: derken Türkiye'yi,
3: Pakistan demek de, o anlamda da Türkiye. Yani dünyada askeri açıdan Türkiye ile ittifak içerisinde olabilecek, Türkiye'nin her daim her konuda en sıkıştığı noktada hiç koşulsuz arkasında durabilecek dünyada hangi ülke var derseniz,
4: Pakistan.
3: Şu anda Pakistan var.
2: Pakistan.
3: Doğal olarak Pakistan'ın zayıflaması İsrail'in işine yarayacaktır. Türkiye aleyhinde

0: olduğu için. Aynı şey Balkanlar için de geçerli. Balkanlarda da çok kırılgan bir süreç yaşıyoruz. Çünkü Dayton Barış Planı sadece bir şeyi durdurdu, baskıladı. Yoksa Balkanlardaki problem her an patlak vermeye hazır. Kosova her an patlamaya hazır bir bomba gibi. Doğal olarak buradaki kaşıyabileceğiniz şey nedir? Sırp ayrılıkçıları, çetnikleri desteklerseniz Bosna Hersek'te yeniden bir iç çatışma alevlenebilir mi? Alevlenebilir. Peki bunu neyle yaparsınız? Çetnikleri desteklersiniz. Bosna'daki gücü, Bosna'nın bugün istikrarlaştırıcı gücü kim peki? Türkiye. Neden? Çünkü biliyorsunuz Bosna Hersek üçlü bir yapıyla yönetiliyor. Peki o üçlü yapı içerisindeki Sırplar bile, Mladiç bile, Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız Bosna Hersek'e evet. gittiğinde Mladiç ne demişti hatırlayalım. Dedi ki ya biz Türkiye'nin varlığına muhtacız. Bosna Hersek'te yeniden bir savaş çıkmayacaksa bu Türkiye'nin varlığı sayesinde
1: olacak. Krizlerde bile bölge ülkeleri evet. Bosna'daki liderlerle birlikte Başkan Erdoğan'a evet. bizzat geldiler, evet. söylediler, evet. talep ettiler bu krizi evet. siz çözün diye.
0: Şimdi bakın yani Güney Kafkasya'da Ermenistan problemi çözülecek bir noktaya gelmiş durumda. Neyle çözdük bu arada bunu? Yani güç kullanarak çözüldü. Karabağ Savaşı'na Azerbaycan ordusu girdi. Türk ordusunun maddi manevi desteğiyle Hı-hı. beraber Karabağ'da işgal edilmiş topraklardan Ermenileri çıkarmayı başardı. 30 yıllık işgal bitti. Peki Ermenistan'daki yönetim? Paşinyan bir kez daha seçimlere girdi. Yeniden zaferle çıktı.
1: Ve Türkiye ve aramızı iyi yapacağız vaadiyle evet. seçim kazandı.
0: Seçim kazandı. Yani Ermeni halkının da çok önemli bir kısmı bu kuşatılmışlık içinde hakikaten kuşatılmış durumdadır. Bir tarafında Gürcistan var, bir tarafında Azerbaycan var, bir tarafında Türkiye var. Küçücük bir toprak parçası Ermenistan. Yani Ermenistan hem ekonomik olarak zayıf hem askeri açıdan zayıf. Ermenistan da dünyaya açılmak ve ticaret yapmak istiyor. Ve Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek istiyor. Peki burada problem tekrar nasıl kaşınabilir? Türkiye ile problem yaşarsa, Türkiye ile nasıl problem yaşayabilir? Yeniden birileri soykırım iddiasını dillendirirse Ermenistan topraklarında, o zaman Türkiye ile problem yaşar, Azerbaycan ile problem yaşar ve böylece Güney Kafkasya'daki olası barış girişimi de son bulur.
1: Şimdi bu şeyi, yani şu denklemi bahsettiğimizde aklımıza bir harita geliyor. Osmanlı. Evet. Devleti haritası. Geçtiğimiz günlerde İsrail'li bir bakan, Bilim ve Teknoloji Bakanı. Onun bir açıklaması vardı. Yani Netanyahu'nun da vardı, diğerlerinin de vardı ama en son açıklama kendisine ait. Şimdi sizin de o çizdiğiniz denkleme baktığımızda bu harita gözümüzün önüne geliyor ve bakanın açıklamasıyla o kadar örtüşüyor ki bir dinleyelim mi onu?
2: İran rejimi aşıldığında Osmanlı İmparatorluğu'nun yayılma ve nüfuzunu artırma hırsı devreye girer. Türkiye'nin sınırlarının ötesine genişleme ve bölgeyi kendi vizyonuna göre yönetme hırslarıyla İsrail vatandaşları için gerçek bir tehdit oluşturduğu çok açık. İsrail her tehdide karşı her zaman hazırlanır ve Türkiye'nin gelecekte gerçekten bir cepheye dönüşeceğinden kuşku yok.
0: Biraz önce aslında konuştuğumuz şeyi o kadar net ifade ediyor ki.
1: Tabii.
0: Ne diyor? İran rejimi aşıldığında, yani İran rejimi gerçekten baskılandığında ve ortadan kalktığında İslam dünyasındaki tek süper güç Türkiye olacaktır. Öyleyse ne olmalı? İran'da kriz devam etmeli. İran'da savaş hala devam etmeli ve Türkiye bu kriz içerisinde, yani böylece Türkiye sadece Suriye'de değil, Lübnan'da da bütün bölgede de kriz devam etmeli. Yani İran ne tam var olmalı ne tam yok olmalı. Çünkü şu bir gerçek diyor. Daha önceki birkaç gün önce de başka bir İsrailli bakan aynı şeyi, benzer bir şeyi söylemişti. Gerçek anlamıyla bizim karşımızdaki tek bizi zora sokacak güç Türkiye demişti.
1: Şikli, Diyaspora Bakanı.
0: Evet, Diyaspora
1: Bakanı.
0: Onun da
1: açıklaması var. İster evet. hemen bir onu da bir peş peşe yorumlayalım. Diyaspora Bakanı da o da gözlerinizi açmanız daha iyi olur diyor. Ve onlarla birlikte, onlar bunları söylerken Donald Trump'ın açıklaması çok manidardı. Birileri Türkiye'nin ne kadar güçlü bir ordusu olduğunu
3: İran'dan
1: farkında
3: çok daha
1: değil
3: endişe verici demiştim. Durumda. Evet.
1: Bu İran'ın da İsrail'li diasporluğu,
3: Esad'ın bakın. Suriye'si ve Hizbullah dönemi sona erdi. Yeni eksen Erdoğan'ın Türkiye'si, Suriye ve Katar'dan oluşan eksendir. Ve şimdi gözlerinizi açmanız daha iyi olur.
1: Evet. Daha çok başında
3: Erdoğan'ın Türkiye'si ve Şahra'nın Suriye'si şu anda İran'dan çok daha endişe verici durumda. İran'ın Şii İmparatorluğu, Esad'ın Suriye'si ve Hizbullah dönemi sona erdi. Yeni eksen Erdoğan'ın Türkiye'si, Suriye ve Katar'dan oluşan eksendir. Ve şimdi gözlerinizi açmanız daha iyi olur.
4: Tahir Bey,

0: müsaadenizle.
1: Bu da çok açık. Hocam,
2: o tekrar hemen haritayı verirseniz bir şeyler söylemek.
3: Biraz önceki harita.
1: Bu da hocam şunu bunun üzerine konuşayım siz.
3: Yani haritada alacağım sizi.
1: Bu söylenilen gerçeklik, yani bu İsrailli bakanın söylediği şey aslında coğrafyayı doğru okumaktan kaynaklanıyor ve tarihi doğru okumaktan kaynaklanıyor. Şunu biliyor. Kudüs'ün gerçek sahibi Türklerdir. Kudüs'te 1918'de en son çekilen Türk askerinden sonra Kudüs işgal edildi ve o işgal hiç bitmedi. Doğal olarak Kudüs Türklerin bir emanetidir ve şunu söylüyor. Bugün bir başka İsrailli güvenlik uzmanı da diyor ki Türkler eninde sonunda Kudüs'e gelecekler.
3: Hatta muhalefet liderlerinden birisi geçtiğimiz günlerde diyor, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın sözünü alıntılayarak diyor ki Hakan Fidan bizzat söyledi. Yani Halep'i, Şam'ı aldık. Kudüs'e gelecekler diye.
1: Evet, bu şimdi bu Türkiye'nin rasyonel ve açıkça beyan ettiği, ilan ettiği bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu tarihin ve coğrafyanın bizi sürüklediği şeyden bahsediyoruz. Bu tarihi gerçekten bahsediyoruz. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi askeri ya da milli güvenlik politikası Kudüs'ü gidip geri almak değil. Ondan bahsetmiyoruz. Kudüs'ü alabilmenin öncelikli yolu zaten şundan geçiyor. Bölgenin istikrarlaşmasından geçiyor. Yani İsrail'in sınırlarındaki ülkelerin, Suriye'nin, Lübnan'ın ve Irak'ın istikrarlaşmasından geçiyor. Eğer o ülkeler kendi iç sorunlarını hallederlerse o zaman İsrail'e odaklanabilirler. Şimdi diyor ki Suriye'deki sorun çözüldü. Türkiye'nin gayretiyle çözüldü. Biz orada 60 yıldır bir Baas diktatörlüğü vardı. Onunla savaşıyormuş gibi yaparak biz işgalimizi devam ettirebiliyorduk. Fakat şimdi mevcut yönetim gerçek anlamıyla Kudüs'ün kurtarılmasını isteyen gerçekçi bir Suriye yönetimi geldi ve ülkede tam anlamıyla üniter bir devlet kurmaya çalışıyor. Güçlü bir orduyu inşa ediyor. Bu ordunun arkasında da Türk devleti var diyor. Türk ordusu bu orduyu inşa ediyor. İlmek ilmek dokudu diyor Erdoğan. Aynı şeyi Lübnan'da da.
3: Çok güzel okumuş o zaman.
1: Gerçeği
3: yani
1: görmüş.
3: Dersine güzel çalışıyor. Evet.
1: Yani o açıdan Lübnan'da da aynı şey var. Mikati geldiğinde Lübnan Başbakanı neden önce Allah'a sonra Türkiye'ye güveniyoruz diyor. Çünkü Lübnan'ı da istikrarlaştıracak güç, oradaki Sünnileri de Hristiyanları da Şiileri de himaye edebilecek bir vizyona sahip olan bölgede tek ülke Türkiye. Bunun da farkındalar. Lübnan istikrarlaştırıldığında İsrail'in artık yayılabilecek, coğrafi olarak yayılabilecek bir şey de kalmayacak. O zaman ne yapacak? Diyor ki İran'a odaklanmayın diyor. Türkiye, Suriye ve onların artık kasası gibi gördü. Yani Katar'ın askeri gücünden bahsetmiyor. En önemli ekonomik güç olduğu için söylüyor. Sadece Avrupa Birliği'nde 400 milyar dolarlık yatırımı olduğu için söylüyor. Böyle bir ekonomik güçle beraber Suriye tekrar ihya olduğunda, Türkiye'nin ordusu güçlendiğinde, Katar Türkiye'nin milli savunma sanayine yatırımlar yaparak savunma sanayini şimdikinden 10 kat daha güçlendirdiğinde o zaman biz ne yapacağız diyor. Bu gerçeği görüyor.
0: Şimdi affedersiniz.
3: Çok kısa bir soru. Mete Bey hemen sorayım, hemen kısa bir cevap isteyeceğim Mete Bey. Kusura bakmayın. İran Suriye'de olduğu müddetçe, İsrail'in Golan işgaline karşı bir şey yaptı mı?
0: Hayır. Kudüs için de yapmadı, Gazze için de yapmadı. Anlaşmanın hiçbir şekilde parçası değil. Biz Allah büyük işte yıllar sonra gene Murat Özer'le aynı stüdyodayız. Biz 4 sene önce, 5 sene önce de bu Kudüs posterleri vardı, İran'ın meşhur sosyal medyada yayınlanan. Hedef 2025 Kudüs Müslümanların olacak. Hedef 2030 Kudüs Müslümanların olacak. 2026'dayız. Bugüne kadar İran'ın ne bir açıklamasında şu İran ABD İsrail üçgeni bombardımanı füze yağmuru esnasında ne bir Kudüs'ün lafı geçti. İsrail Kudüs'ü kemiriyor. Ağzını açmıyor Tahran. Gazze kemiriliyor. %60, %70'e varan işgal devam ediyor. İran'dan çıt yok. Ama Hizbullah dediniz mi füzeler yağıyor. Bakın burada bir samimiyet testi var. Bunu da bir şekilde dürüst bir açık bir şekilde koymak gerekiyor. Bu Kudüs meselesi yok, Gazze meselesi, ağlak ağlak tweetler, mesajlar, bilmem neler. Bakın bunlar İsrail'in Sünni dünyayla, Sünni cemaatle kurmaya çalıştığı bir propaganda bağıydı. Bu açık ve net. Yıllardır İran bunu hep bir propaganda yayılmak amacıyla kullandı. Ben sadece şu kısa laf için söz istedim. Bu sadece bu bölgeyi ilgilendirmiyor. Bakın burada bu gördüğünüz Afrika bölgesinde bir Şii nüfusu var. İran Nijerya'da. Sadece Nijerya'da burada rahat durmuyor gibi olsa da

0: Bakın, İsrail ile burada da örtülü bir didişme var. Kısa bir şey söyleyeceğim. İsrail daha dün Mısır'da bir milyarlarca dolarlık enerji yatırımı için Mısır'da Kahire'den onay bekliyor. Ama esas kapışma Afrika boynuzuna doğru geliyor. Somali'yi de içine katacak. Kısa bir şey söyleyeyim. İsrail 1948'de kurulmadan önce İngilizlerin bir teklifi vardı. Burada Yibiller denen Somaliland bölgesinde, şu an Somali toprakları içerisinde Yibiller diye bir halk var. Ve bunların İsrail yıllardır Yahudi olup olmadığı konusunda hahamları gönderip ya da oraya davet edip kökenleri konusunda işte ne tür araştırmalar yapıyorlarsa bunu yapıyorlar. Kökenleri, antropologlar var vesaire var. Bir heyetleri bunu araştırıyor. Fakat eğer İsrail kurulamasaydı şu anki bu haritada gösterilen yerde, kurulacak yer İngilizlere göre önerilen yer Somaliland'ti. Ve bu Somaliland meselesi sadece denize nazır olması vesaire değil. Burada bir Yahudi varlığı, Yibiller üzerinden bir Yahudi varlığının olabileceğini söylüyor.
1: En önemli Yahudi varlığı Yemen'de olduğu için gibi. Tam onun dibinde.
0: Ama
1: tabii.
0: Burada tabii ki mesele bu değil. Bakın, burada Somaliland bölgesinde, Somali'deki çok tanıdığım insana sordum bunu. Evet, 50'ye yakın bir askerini simgesel de olsa Somaliland'e gönderdiğine dair Somali'deki arkadaşlarımızın doğruladığı bilgiler var. Bu Eritre, Sudan devam ediyor, Uganda devam ediyor. Evet. Uganda, İsrail'i ilk tanıyan ülkedir. Burada bu sessiz sinsi, bu Kızıldeniz'i de kontrol altına alacak ve Yemen'deki bu Husi tehlikesini bertaraf edecek bir yapılanma içerisinde. Devasa bir güç atfetmiyorum. Böyle bir asker kadrosu da yok. Oraya göndereceği bir nüfus da yok. Ama
2: bu bahsettiğiniz bölgedeki Şiiler...
0: Nijerya'da burada İran'da Şii nüfus üzerinden aynı Orta Doğu'daki gibi bir milis gücü oluşturmaya çalışıyor.
2: Fakat kime karşı?
0: Burada kime karşı? Olası İsrail varlığına karşı ve buradaki silahlı hareketlere karşı. Son bir şey söyleyeyim. Somali'de çok güzel bir terörle mücadele programı hükümet yürütürken bir anda dünya görüşü normalde yan yana gelmesi mümkün olmayan Azavat Hareketi, Somali Kurtuluş Cephesi ile Eş-Şabab örgütü üyeleri bir anda yön değiştirerek başkent Mogadişu'ya doğru ilerlemeye kalktı. Bu normalde orayı takip eden herkes için mümkün olmayan bir şey. Yani biz dünya olarak, dünya görüşü olarak zıtız. Birbirimizi şurada koysalar Tahir Bey beni gırtlaklarsınız. Ama bir bakıyorsunuz
1: yani biri de
0: ki...
1: biri de seküler, evet, Somali evet, milliyetçisi.
0: Ve yan yana gidip başkente doğru bir anda yön değiştirip ortak güçlerle gidiyoruz. Bakın bu normal değil. Bu boynuz meselesi, Afrika boynuzu meselesi İsrail'in sızmaya çalıştığı, izlemeye çalıştığı ve buradan gelebilecek başta Yemen'deki tehditler olmak üzere bu Orta Doğu'daki savaşı buraya taşıyacağı, yani İsrail'in dokunmak isteyeceği ülkeler listesine önümüzdeki yıllarda şu gördüğünüz ülkeler aday adayı olarak.
2: Peki. Harikadan. Şimdi hocam sizi evet, böyle davet buyurun edeceğim. Çok teşekkür ediyorum.
3: Şimdi çok önemli.
2: Bu arada Ekrem, siz oraya, biz oraya doğru giderken Ekrem Kızıltaş'ın aktaracağı bir şey vardı. Onu da almış olayım. Ben, İsterseniz oradan da alabilirim.
4: Ali Fuat hocam müsaade ederse orada kısaca bir şey anlatmak istiyorum.
3: Tabii hocam, buyurun.
4: Bir seyircilerimizden birisi kısa bir not göndermiş. İsrail'in dokunmak istediği ülkeler arasında mesela Arnavutluk'ta sayılsa mıydı acaba demiş. Bu arada tabii Azerbaycan da var ve zannediyorum aslında başka ülkeleri de ilave edebiliriz o listeye. Fakat bütün bu hengamede asıl önemli olan şey şu: İsraillerin kafalarının arkasında bir yerde Türkiye korkusu var. Bu Türkiye korkusunun biraz daha geriye gittiğimizde Osmanlı korkusu, Osmanlı'yı istiyorlar şu bu falan filan gibi beyanların arkasında aslında eski İsrail başbakanlarından Ehud Barak mıydı? Şöyle bir şey var. Ya anlamıyorum. Siz 3-4 yüzyıl burayı bir manga askerle bu kadar karmaşık bir coğrafyayı nasıl bu kadar huzur ve istikrar içerisinde yönettiniz? Biz şu anda dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birisiyle burada huzur ve istikrarı sağlayamıyoruz demişti. İşin sırrı en de sonunda galiba
2: bugünküler
4: burada.
2: De benzer bir şey diyor. Yani Osmanlı'nın o gücüyle buraları yıllarca idare ama etti. Bakın, biz dünyanın en gelişmiş ordularıyla 20 bin kilometrelik Gazze'yi daha yani işgal bile edemedik.
4: Güçle alakalı bir şey değil. Bu genetik yapıyla, zihniyetle, hayata bakışla alakalı. Müsaadenizle çok kısa bir anekdot anlatacağım. Makedonya 1999'da Numan Bey meclis başkanımız da vardı. Beraber orada bir uluslararası konferansa gitmiştik. Orada Arnavut milliyetçisi sosyal demokrat birisi vardı. Arben Caferi isminde. Allah rahmet eylesin. Sonra vefatını duydum. Başbakan yardımcılığı falan yapan bir isimdi. muhabbet esnasında şunu söyledi. Osmanlı'yı geri getiremeyiz. Ama dedi Osmanlı'nın Balkanlar gibi bir coğrafyada 1300'den 1900'e kadar ayrıldığı döneme kadar dünyanın en karmaşık coğrafyasını nasıl bu kadar farklılığa rağmen sulh ve sükun içerisinde tuttuğunu araştırıp belki bugüne adapte edebiliriz gibi bir şey söylemişti. Şimdi bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bu haritayı çok daha büyüttüğünüzde şu anda Türkiye'nin Afrika'yla, Asya'yla, Güney Amerika'yla, birçok Avrupa, özellikle Doğu Avrupa ülkeleriyle falan ciddi bağlantıları var. Ve bütün buralarda Türkiye'nin herhangi bir şey almaktan ziyade, herhangi bir şeyi istemekten ziyade gidip ihtiyacı olanlara bir şey sağlama şeyi var. Mesela Bosna Hersek'te Sırp milliyetçisi kadınla Netanyahu'nun verdiği pozu ben gülerek izlerim. Neden? Sırp meselesinin arka planındaki Sırbistan'da bile şu anda zannediyorum İsrail mi Türkiye mi sorusu sorulduğunda ne İsrail'i? Türkiye mutlaka derler. Neden? İsrail almaya meyyaldir, Türkiye vermeye meyyal. Sırbistan'da benim bildiğim son dönemde Türkiye birçok projenin yapılması için fedakarlık yapmış.
3: Ancak Sırbistan'la ilgili çok önemli bir şey anlatacağım. Buyurun. Siz efendim devam edin. Bitirin ondan sonra.
4: Şimdi yani anlatmaya çalıştığım şu. İsrailliler başarısız olduklarını biliyor. Yani işte güya Holokost, Molokost falan filan mağdur edilmiş, katledilmiş falan filan diye gelip ama 48'de o devletlerini kurduktan sonra bugüne kadar sürekli olarak bölge insanını katleden, sürekli haksızlık ve adaletsizlik yapan, kendilerinin mağdur edildiği edebiyatına yaslanıp var olan bir gücün sürekli olarak insanları rahatsız ettiği bir yapı. Ve bence dokunmak istediği ülkeler nezdinde de mesela Güney Kıbrıs ve Yunanistan'da şu anda İsrail'le münasebetlerden ciddi rahatsızlık duyuluyor. Neden? İsrail'in üstten bakışı ve bir de şunu unutmayın. İsrail'in en önemli özelliklerinden birisi Gazze'de bunu gördük. Lübnan'da belli ölçüde görüyoruz. İran'da bunun ispatı. İsrail uzaktan füze atma konusunda mahirdir. Uçaklarla bir şey yapma konusunda mahirdir. Ama fiili olarak bir yerde bulunup bir şey yapma konusunda son şimdi derece tutarsız.
2: Tam o noktaya değineceğim. Hocam bunları söyledik. Yok şey devam var. Edeceğiz buradan yine ama. Şimdi biraz önce Ekrem Kızıltaş da ifade etti. Yumuşak güçle Türkiye'nin bulunduğu bölgeler var. Bir de Türkiye'nin sert gücüyle bulunduğu noktalar var. Şimdi daha önce yine bu ekranlarda bu haritadan da anlattık. Şimdi İsrail özellikle bu ülkelerde tam olarak askeri olarak bulunmuyor. Bir şekilde fitne tohumlarıyla ya da satın alınmış kendisine kardeş ilan ettiği gruplarla var olmaya çalışıyor ama şimdi şöyle bayrak koyarak ben devam etmek isteyeceğim. Buradan birileri işte Türkiye'nin etrafını çevirmiş yorumu da çıkarabilir. Ama bir de şöyle bir gerçek var. Türkiye sert gücüyle yani askeri ve ekonomik gücüyle özellikle de askeri gücüyle nerede? Bir de o anlamda işaretleyecek olursak. Şimdi Pakistan burada birinci sırada. Azerbaycan burada. Bosna Hersek'te
3: Tunus
2: varız.
3: İşaretleyelim.
2: Tunus, Libya, Kıbrıs, yine
1: Somali.
2: Somali'de
3: Mısır'da.
2: Mısır'da var mıyız?
3: Tabii Mısır'da
2: askeri olarak.
3: Var, evet.
2: Suriye'de ya buradayız. Irak'ta yani, buradayız.
3: Var,
1: Katar.
2: Irak'ta buradayız evet. Katar'da buradayız. Şimdi şurada kala kala o İsrail dediğimiz işgalci ülke burada kalıyor. Şimdi buralar Türkiye'nin İsrail gibi böyle fitne tohumlarıyla ya da yumuşak güç farklı maddi şeylerle var olmaya çalıştığı bir yer değil. Buralarda kahraman Türk ordusu var. Ve hazır ve nazır bir şekilde de söz konusu. Ve bugün bu ülkelerin kendi bağımsızlıklarını inşa süreçlerinde ve toprak bütünlüğünü sağlamaları sürecinde en büyük güç aldığı Türk ordusu. Haliyle İsrail'in şimdi bu ok işaretleriyle çıkmaya çalıştığı yerler, dokunmaya çalıştığı yerler sanki tamamen Türkiye karşıtlığı üzerine, hani o ülkelerdeki çıkarımlarından ziyade Türkiye karşıtlığı üzerine mi inşa ediliyor sorusunu akıllara getir.
3: Kesinlikle ben de onu vurgulamak istiyorum. Bakın buradaki tüm politikalar, Balkanlar, Yunanistan, Doğu Akdeniz, bizim hemen güneyimiz İran, Hindistan, Somali. Bunların hepsi tamamen Türkiye'nin etki alanı. Etki alanı nedir? Sınırlarınızın hemen bir ötesidir. İlgi alanı da daha ilerisidir. Mesela Suriye Irak, İran, işte bizim sınırlarımız öbür

0: kenarları etki alanı ama Somali ilgi alanımız. Bakın şimdi şunu söyleyeceğim size. Şuradan başlayalım. Bosna Hersek'te. Neden Bosna Hersek'te? 4-5 Haziran'da İsrail Sırbistan'la bir askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Sırbistan'la. Şu anda okuyorum bakın. İsrail açısından kilit, silah, malzeme, mühimmat üretim merkezi haline getiriliyor Sırbistan. 7 Ekim 2023'ten Mayıs 2026'ya kadar İsrail ordusuna destek veren 13 Avrupa ülkesi içerisinde 6 şirket ile destek veren ülke Sırbistan'dır. Bizim de çok iyi, yakın ilişkimiz var Sırbistan'la.
1: Evet.
0: Ama İsrail biraz önce Ekrem Bey'in dediği gibi Sırbistan'a el attı. Arnavut'a el atmak istiyor. Neden? Türkiye'nin Balkanlardaki nüfuzunu kırmak için. Bakın. Oradaki nüfuzunu kırmak için. Hemen geldik güneye. Yunanistan. Bakın burada bir hat, bir cephe oluşturmak istiyor Türkiye'ye karşı. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Bakın. Ve İsrail bu hattı oluşturmak istiyor. Türkiye ne yaptı buna karşılık? Doğu Akdeniz'deki politikalar kapsamında. Libya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye. Bakın bu hattı daha doğuya götürüyoruz.
1: Suriye,
0: Irak. İran'la da Türkiye'nin arasını bozmak istedi. İran'la da Azerbaycan arasını bozmak istedi İsrail bu savaşta. Şu ana kadar onu yapamadı. İran, peki bir sonrası ne var? Pakistan. Peki Hindistan'da niye var İsrail? Çünkü Pakistan'la Türkiye.
1: En son...
0: Bu cepheyi bozmaya çalışan bir İsrail var.
1: Birkaç ay önceydi, yani geçtiğimiz yıl daha doğrusu, Hindistan Başbakanı Knesset'te İsrail parlamentosunda Netanyahu ile birlikte... böyle konuşmuşlardı. Hatta sizin bugün vatanınız burası ama ata vatanınız Hindistan topraklarıdır demişti Modi. Ve şeyle övünmüşlerdi. Biz Osmanlı'ya karşı nasıl savaştık İngiliz üniformasıyla, nasıl ihanet ettik. Bununla övünen böyle bir konuşmaları vardı. Bakın, ikisinin.
0: Tayyip Bey, burada İsrail'in dokunmak istediği ve dokunduğu ülkelerin hepsinde Türkiye'yi sınırlama, Türkiye'nin politikalarını sekteye uğratma ve Türkiye'yi bir şekilde o bölgelerden uzaklaştırma ve Türkiye'nin nüfusunu kırmaya yönelik politikalar var. Hı. Ama Ekrem Bey biraz önce çok güzel dedi. Türkiye bu ülkelerle politikasını yürütürken ya da inşa ederken özellikle Afrika'da, bakın Afrika'da Çin'den sonra Çin girdi buraya, Çin'den sonra Türkiye girdi. Hatta Çin'i bile geride bıraktı o bölgede insani politikalar bağlamında.
1: İşte şu harita.
0: Evet bakın burada. Yani bu özellikle.
1: Daha da devam ediyor bu arada.
0: Kesinlikle bakın buradaki tüm Afrika ülkelerinde Türkiye, Fransa mesela birçok Afrika ülkesi Fransa Merkez Bankası'nda para bulundurmak zorunda.
1: Halen
0: daha onların sömürgesi.
1: Frank geçerli Batı, evet. Ve Orta Afrika pek çok tabii, ülkesinde tabii. Para birimi.
2: Biz aslında Hindistan'ı desteklesek sıkıntı çözülecek. Hindistan madem İsrail'in ata yurdu Hindistan'mış. Oraya gitmelerini teşvik edelim. Ata yurduna gitsinler.
1: Bu arada
2: biz de kurtuluruz. Herkes kurtulur yani.
0: Yani kesinlikle ama işte bakın ne diyorum. Bu haritada dokunduğu ülkelerin hepsinde Türkiye'nin mutlaka bir izlediği politika var ve onu sınanmak
1: istemiyor. Ben özellikle Türkiye'nin var olduğu askeri olarak hani o yumuşak gücü bir tarafa bırakıyoruz.
0: Balkanlarda hiç girmemişti ama bakın Balkanlarda da Sırbistan'la anlaşma yapmak istiyor. Arnavutluk'la anlaşma yapmak istiyor. Türkiye'nin nüfuzunu kırmaya yönelik. Bakın siz söylediniz Bosna Hersek'teki Sırp ayrılıkçılarla anlaşma yapmak istemiyor.
1: O bir anda Ermenistan Başbakanı Paşinyan bugün yeniden seçildi. Hani Karabağ'da kaybetti. Karabağ Savaşı'nın kaybetmesine rağmen seçildi ama seçilirken vaatleri neydi? Seçilirken gündeme geldiği konular neydi? Dedi Türkiye ile işbirliği, iyi ilişkiler geliştireceğiz, sınırımızı açacağız dedi. Başka neler vardı? Ağrı'da yani o büyük Ermenistan hülyaları vardı ya onların da o şeyde çizilmiş haritalar hala paralarında bazı şeylerinde Ağrı'da onların sınırlarında görünüyordu. onu kaldıracağız, gerçekle alakası yok dedi.
3: Anayasa değişikliği var.
1: Anayasa değişikliği konusu Ermeni, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili, yani bunun tarihçilerin konuşması lazım. Bunlar...
2: Ama Ermenilerle İsrail'in arasında asla düzgün bir ilişki kurulamaz. Tarihsel olarak birbirlerine herhalde Arap-Yahudi savaşından daha fazla düşmandırlar.
1: Bugün neden peki böyle bir şey gündemde?
2: Bir fitne çıkartabilir miyim diye çalışıyor İsrail ama değil mümkün mi? Değil. Ermenistan'da kendisine dost bulamaz. Neden?

0: tek bir gerekçesi var. Ermenilerle Yahudiler arasındaki problemin temeli şu. Yahudiler, İsrail diyor ki dünyada tek bir soykırım işlendi. O da bana karşı işlendi. Dünyada başka hiç kimseye karşı soykırım işlenmemiştir. Eğer birileri kalkar da işte Ermeni soykırımı, filanca soykırımı, Türk soykırımı diye bir şeye devam ederlerse o zaman kendimin, varlığımın bir anlamı kalmayacak. Dünya parlamentolarında soykırımın kabul edildiği ve bütün dünyanın mecburen kabul ettiği tek şey Yahudi soykırımıdır. Bu özel varlığımı asla yitirmek istemiyorum. O açıdan Ermenilerle hiçbir zaman yıldızı barışmayacak.
1: Şimdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, yani bu Azerbaycan'a savaş ilan ettiği dönemde adam açıkça kandırıldığını, yanlış bilgi verildiğini, yanlış yönlendirildiğini kabul etti. Ve politika değişikliği yaptı. Antalya Diplomasi Forumu'na geldi ve şu andaki gelinen noktada. Bir de bunu Tahir Bey, Ermenistan'ın ilk başbakanı Kaçaznuni, Ovanis Kaçaznuni, Sovyetler Birliği'nin arşivlerinden çıkarıldı bu. Onun bir anıları var, kitapları var, raporları. Orada ilk başbakan Ermenistan, o söylüyor. Türklerle iyi geçinilmesi gerektiğini ve bizim izledikleri politikanın yanlışlığından bahsediyor. İlk başbakanı. Bakın bir de Paşinyan var. İşte bu da
2: ve bununla seçim kazandı. Savaş seçim kaybetmiş kazandı. Bir seçim başbakan kazandı. Bu vaatlerle, bu gerçeklerle
0: Çünkü Ermeni halkı barış istiyor.
2: Seçim kazandı, evet.
0: Ermeni halkı bunu istemiyor. Ermenileri tahrik edenler bugün Fransa'daki Ermeni diasporası, yani bu batılı ülkeler tahrik etmeseler Ermeni halkı gerçekten Türkiye ile güçlü ilişkiler kurmasını isteyecekler.
1: Bir açıklaması vardı Murat Bey. Ne diyordu Paşinyan? Binlerce insan Türkiye'ye gidiyor. Bize de gelsinler. Buna da alışın artık diyor adam.
0: Yani en az 100 bin olarak diyor. En az 100 bin. Sayın Cumhurbaşkanı mı söyledi? 100 bin kaçak Ermeni var şu anda işte, çalışıyor. Bize dokunmuyoruz dedi yani.
2: Bugün Başkan Erdoğan'ın da bir açıklaması vardı. Aslında yapmış olduğu açıklamada bu Siyonizmin tehlikesine bir kez daha dikkat çekti. Yani ve dedi ki sadece ben değilim. Sadece işte Cumhur İttifakı da değil. Sadece AK Parti de değil. Hedef daha büyük dedi. Bir onu dinleyebilirsek.
3: Siyonizm adı verilen soykırımcı, işgalci, yayılmacı ideoloji sadece şahsıma, sadece partimize, sadece ittifakımıza değil, herkese kastediyor.
2: Peki, yani nasıl kastediyor? Bahsettiğimiz harita aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının göstergesi.
1: O haritaya gelelim. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirtmiş olduğu konuda İsrail kendisine en büyük rakip olarak, hedef olarak Türkiye'yi görüyor. Onda hemfikiriz.
2: Hadi peki, şöyle Türk bayraklarını kaldıralım.
1: Türk bayraklarını kaldıralım. Peki, bu İslam coğrafyasında şu Suriye gibi, Irak gibi, Türkiye gibi, İran gibi hedef olarak gördüğü ülkeler, İsrail açısından biz de gösterdik. Bakın şu küçücük bir yer. Devasa coğrafyalardır. Nüfus çok fazladır. Demografik yapı çok yüksektir. Yani çok yoğundur. Bunları İsrail tehdit olarak görüyor. Ne yapması lazım? İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Bu ülkeleri bölüp parçalaması gerekiyor. Bunun için ne yapması lazım? Bu ülkelerdeki farklılıkları kullanması lazım. Bunu Suriye'de gördük mü? Devrimden sonra Suriye'de ne yaptı? Dürziler, Nusayriler, SDG aynısını yaptı. Adım adım ilerliyor. Bunun neden yapıyor? Bakın, İsrail kara kuvvetleri yok. İsrail kara kuvvetleri var ama işgal edebilecek gücü yok. Peki o zaman ne yapması lazım?
2: Dedik ya, derslerine iyi çalışmışlar. Evet. Bizler Osmanlı Devleti'nde de o son dönemde de aynı şeye denk gelmedik mi? Yani yine Batı, o zaman İsrail değil, o zaman Batı, Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan diğer tebaaya yönelik bu tür kışkırtmalarla başlatmadı mı? Ermeniler, Sırplar, Arnavutlar, işte Araplar, hani bunlar hepsi bu şekilde başlamadı mı? Şimdi de aynısını İsrail o ülkelerde, Suriye'de benzer bir şey yapıyor. Irak'ta gizli üssü çıkıyor. Bosna Hersek'te gidiyor ya, Sırpları
0: aslında o
2: kaşıyor.
0: Gizli bir üssü değildi, onu uyduruyorlar. O gizli değil, açık aleni yaptı. Amerikan işgal ordusuyla beraber girdiler, oraya üstlerini koydular.
2: Oradaydılar zaten.
0: Zaten oradaydılar ve Iraklılar bunu biliyorlardı. İşte.
2: Ya, bugün burada, dünyaya bambaşka bir şey gösteriyor.
1: İşte bakın, burada İsrail bu coğrafyada barış istemez. İsrail bu coğrafyada istikrar istemez. İsrail bu coğrafyada bu ülkelerin Şiisiyle, Sünnisiyle, İslam ülkelerinin bir araya gelmesini istemez. Onun için savaş ister, istikrarsızlık ister, kaos ister ki kendisi bundan faydalanıp o farklılıkları istismar edip

0: onları savaştırsın, bölsün. Mesela şurada Suriye'yi üçe bölseydi eğer ne olacaktı? Dürziler, Nusayriler belki zaten SDG kontrolünde, onları kontrol altına almış olacaktı. Aynısını Irak'ta yapabilecekti. Bakın İsrail'in bu zihniyeti var. O yüzden sürekli savaş isteyen
1: zaten bölmüşlerdi gerekiyor. Biliyorsunuz.
0: Tabii, tabii.
1: Yani Murat Bey, bakın. 20. yüzyılın başında Fransızlar Suriye'yi Fransa mandasındayken
2: Cebel el Dürzi vardı.
1: Tabii Dürziler, Dürzi devleti, Alevi devleti, evet. Halep Sünni devleti falan, Şam devleti diye paramparça yapmışlardı. Sonra bugün gerçekten şu anda işte gerçekleşen bu devrim Suriye tarihinde değil, sadece son 150 yıllık süreç içerisinde ilk defa gerçekleşiyor. İlk defa toplumlar, bütün mezhepler, tüm etnik kimlikler Suriye coğrafyasında tek bir bayrak altında toplanıyorlar. O açıdan Türkiye'nin oradaki istikrarlaştırıcı gücü böyle 3-5 yılla, 5 yıllık, 10 yıllık zaferlerle falan izah edilemez. 150 yıllık bir makus talih değişmiş durumda. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılıkla arkasında durduğu, mülteci meselesinde bile bakın en önemli mesele, iktidarıma yıkılmasına pahasına bile olsa hiçbir Suriyeli mülteci kardeşimi göndermeyeceğim dedi 2023 seçimlerinde. Evet. Peki o mültecileri göndermeyeceğim derken savunduğu şey neydi? Suriye halkı büyük bir ızdırap içerisinde, orada 60 yıldır Siyonistlerin desteklediği bir Baas iktidarı var. O yıkılacak. Bu millet onunla savaşıyor dedi, değil mi? Ve sonuçta bu savaşı kazanmış oldu. Şimdi bir bakın. Peki o savaşın bir tarafı olan Türkiye'de bu karışıklığı, mülteci problemini çıkartarak iktidarı devirmeye gayret eden, hala bunu kullanmaya çalışanlar kimler? Hangi maskeyi takıyorlar? Türk milliyetçisi maskesi takıyorlar. Ümit Özdağ denen bir adam çıkıyor. Daha bugün bir yalan söylüyor. Diyor ki efendim İçişleri Bakanı'yla Suriye'deki Şam Büyükelçisi'nin verdiği rakamlar, mültecilerin geri dönüşüyle ilgili rakamlar birbirini tutmuyor. Yalan söylüyorlar. Birbirlerini yalanlıyorlar. Birisi 700 bin demiş. Biri 1,5 milyon demiş. Ama apaçık bir şey var. İçişleri Bakanı'nın söylediği tarih farklı. Devrimden önceki tarih. Devrimden sonraki gerçekleşen tarihle ilgili Büyükelçimizin söylediği. Ve bunu biliyor mu? Biliyor. Peki bütün bu son mültecilerle alakalı son 5-6 yıldır, 7 yıldır ısrarla o zehirli dilini için kullanıyor? Kim adına kullanıyor? Türkiye'de Suriyeli mültecilere yönelik işte Kayseri'de, orada burada bir ayaklanma çıksaydı, insanlar katledilmiş olsaydı, Sivas'ın, Maraş'ın benzerini yaşamış olsaydık, peki bundan kim yarar görecekti? Ümit Özdağ bunun cevabını verebilir mi? Kimin adına çalışıyorsunuz o zaman siz? Siz Türkiye'de istikrarı bozmaya yönelik, mültecilere yönelik bir kirli bir dil kullandığınızda, ülkemize sıkıntı çıktığında bu kime yarayacak? İsrail'i bakın, bir harita üzerinde dünyanın her yerinde İsrail'in Türkiye karşıtı faaliyetlerini görüyoruz, değil mi? Türkiye'nin içerisinde bir siyasi yapı Türkiye'yi istikrarını bozmak için gayret edebilir mi? Eğer gayret ediyorsa kimin adına faaliyet yürütür? O açıdan milletimiz bunu açık ve net bir şekilde görmeli. Birileri Türk milliyetçiliği kimliğini kullanır, Türk maskesi kullanır. Birileri 40 yıldır olduğu gibi Kürt'ün maskesini takar, Kürt milliyetçiliği yapar. Ama gerçekte her biri Siyonizmin bayrağı altında savaşırlar. Bunu gördük, Kuzey Irak'ta da gördük çünkü. Orada bölünmek isteyenler İsrail bayrağı kaldırdılar. En evet. Sonunda onu dahi gösterdiler. Suriye'nin güneyinde Dürziler, hiç alakaları Yahudilerle hiçbir ilişkileri yok normalde. Tarihsel olarak hiç alakaları yok. Neden Suriye'nin bölünmesi konusunda yine İsrail bayrağını kaldırdılar? Bugün Türkiye'de de Türk milliyetçiliği maskesi takanlar aslında İsrail adına çalışıyorlar. Bunu milletimizin görmesi lazım.
2: Olacağı şimdi, oy oranı mı bir siyasetçi için önemlidir şimdi, yoksa ülkesinin düşmanlarına karşı duracağı pozisyon mu?
1: Bu cevabı milletimiz vermeli gerçekten.
0: Tahir Bey, şuna da değinmek lazım. Bakınız Kıbrıs, bunu hepimiz biliyoruz Kıbrıs'ın önemini. Tarihsel bir örnek vereyim. Birinci Dünya Savaşı'nda Fransızlar Kıbrıs'a getirdikleri Ermeni, o zaman oradan da dört yola çıkardılar. İskenderun'a çıkarma yaptılar. Burada Ermeni taburları vardır meşhur, eğittikleri Fransızların. O Ermeni taburlarını dört yola ve İskenderun'a çıkararak o işte Türkiye'deki Maraş, Antep,
2: işte Asalalar nerede onları, türedi? İşte,
0: Birinci Dünya Savaşı olsa o bölgeleri işgal etti. İşte. Bakın Kıbrıs bu açıdan önemli. Şu anda da kim var Kıbrıs'ta? İsrail var. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. İsrail orada örgütlenmeye çalışıyor.
2: Şimdi Murat
0: Fransa
2: Özer
0: gelmeye başladı. Bakın Fransa'da geliyor. İngilizler zaten Amerikalılar var. Dolayısıyla bakın bu ittifakta Yunanistan, Kıbrıs, İsrail. Buna karşı Türkiye'de neyi kurdu? Libya, Kuzey Kıbrıs, Türkiye, Suriye, Irak hattı. Şu Suriye-Irak hattını parçalamaya çalışan İsrail olacaktır. Şimdi, onun için bölgedeki farklılıkları kullandı.
2: Gerçeklerden yani real politikten bahsediyoruz, sahadan bahsediyoruz ama bir de işin yani Türkiye kısmı var. Murat Özer önemli bir bu anlamda yere değindi. Trump da bu konuya değindi biliyor musunuz? Yani Ümit Özdağ demedi bu arada ama... Başkan Erdoğan'dan bahsetti ve Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin gücünden, Kahraman Türk Ordusu'nun gücünden bahsederken orada bir ifade kullanıyor. Bir Donald Trump'ın sesi de hazırsa bir onu dinleyelim mi?
3: Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir orduya sahipler. Erdoğan Türkiye'yi seviyor. Harika bir iş çıkarıyor. Ben ABD'yi seviyorum. O Türkiye'yi seviyor evet. Ve harika bir iş çıkarıyor. Saygı duyulan bir adam. Saygı duyulan bir lider. Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim. 10 NATO üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
2: Yeniden oynatabilir miyiz? Hazal, rica edeceğim.
3: Şimdi, çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Çok evet, güçlü bir orduya sahipler. Erdoğan Türkiye'yi
2: burada
3: seviyor.
2: Durabilir miyiz? Harika rica edeceğim.
1: Harika bir iş çıkarıyor diyor.
2: Evet. Diyor ki Erdoğan Türkiye'yi seviyor. Harika bir iş çıkarıyor. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ni seviyorum. O Türkiye'yi seviyor. Aslında özetini o kendisi burada diyor ki ülkesini seven bir lider ve bu doğrultuda çalışmalar yapıyor. Ben nasıl Amerika Birleşik Devletleri'ni seviyorsam, Amerika'nın çıkarları için çalışıyorsam, Erdoğan da ülkesini seviyor ve ülkesi için çalışıyor. Bu doğrultuda da çok harika işler çıkarıyor.
1: Aslında,
2: muazzam bir ordusu var. Birileri
1: açıdan,
2: bilmiyor ama diyor.
1: O birileri aslında Siyonistler.
2: İsrail'e aslında
1: Trump
2: mesaj
1: açık
2: veriyor.
1: Açık ve net bir şekilde İsrail'e mesaj veriyor. Sen ortalığı karıştırmak için bir şeyler yapıyorsun ama diyor. Türk ordusunun ne kadar büyük olduğunu ve Erdoğan'ın o orduyu ne kadar güçlü bir hale getirdiğini farkında değilsin. O açıdan ayağın denk al diyor yani. Sen kiminle aşık at? Peki bu sözü ilk defa mı söylüyor? Hayır.
2: Hayır.
1: Bakın daha önce de dedi ki Erdoğan dedi Suriye'yi fethetti dedi.
4: Aldı.
1: Aldı dedi. Ve bakın çok önemli bir şey söyledi. 2000 yıldır 2000 yıldır yapılamayanı yaptı ve Suriye'yi aldı dedi. Bu gerçekçi bir şey değil. Aslında insanlar dedi ki herhalde adam kafayı karıştırmış durumda. Öyle değil. Neyi söyledi biliyor musunuz? Çünkü biz Büyük Selçuklu Devleti'nin burada Suriye Selçuklularından beri biz Suriye'deyiz yani. İlk defa gelmedik ki biz 13. yüzyıl, 12. yüzyıldan beri biz evet, Suriye'deyiz. Biz 2000 yıl neyi kastetti? Aslında şunu kastetti. İsrail'deki Yahudiler kendileri yani İsrail topraklarında bugün var olan Yahudiler 2000 yıl önce bu topraklardan sürülmüşlerdi. Yani 1948'de İsrail Devleti kurulmadan önce tam 2000 yıl boyunca bu topraklarda bir Yahudi devleti yoktu. 2000 yıl öncesinde ancak vardı. 2000 yıldır yapılamayan, yani sizin 2000 yıldır hayallerinizi süsleyen, İsrail'e gideceğiz, Kudüs'te devlet kuracağız, sonra biz bunu ta Çukurova'ya kadar ilerleteceğiz diye bir hayaliniz vardı ya dedi. İşte Erdoğan denen bir adam çıktı, sizin canınıza ot tıkadı dedi yani. Bu kadar açık.
2: Bu onun şimdi, özeti ki bu konuşmanın başında da aslında diyor İsrail'i sevmeyen bir lider. Evet. İsrail'i o sevmiyor ama İran'da taraf olabilecekken de taraf olmadı. Çünkü evet, ülkesini seviyor diyor.
0: Şimdi bakın şunu aslında ben Murat Bey de bana mutlaka katılır. Şimdi biraz önce Murat Bey dedi ki Türk milliyetçiliği aslında Ümit Özdağ üzerinden tüm Türk milliyetçilerini burada bu potaya sokmamak lazım diye
1: tabii
0: düşünüyorum.
1: Ki, ben, Türk milliyetçisi olmadığını iyi söylüyorum
0: yani,
1: zaten.
0: Yani siz
1: bu Türk milliyetçiliği
0: şey
1: değil. Çünkü Türk milliyetçiliği Türk'ün vatanının selametini düşünen kişi.
0: Aynen o şekilde. Yani hepsini bu potaya sokmamak lazım.
1: Tabii o Türk milliyetçiliği maskesi kullanıyor.
0: Anladım. Maskesi adı altında.
1: Evet.
0: Şimdi dolayısıyla burada da Trump Türk ordusunun ne kadar güçlü olduğunu görüyor. Biliyor.
2: O da bize açıklamaları sadece Suriyeliler üzerinden yapılan Türk milliyetçiliği açıklamalarıyla biliyoruz.
0: Hayır.
2: Ümit Özdağ ve partisinin açıklaması sadece orada genellikle gündeme geliyor.
0: Şimdi milli güç unsurları vardır. Bu milli güç unsurları içerisinde askeri güç, ekonomik güç, toplumsal güç, siyasi güç, Yani siyasal liderlik, bakın bu çok önemlidir. Siyasi güç.
2: Kültür, kültürel.
0: Evet, bakın bunların hepsi bir arada.

0: Bir bütün olduğu zaman bir ülke güçlü olur. Askeri gücünüz olacak. Ekonomimiz güçlü olacak. Bakın, terörsüz Türkiye'yi neden gündeme getirdik? Neden bunun üzerine duruyor Sayın Cumhurbaşkanı? Neden? Çünkü İsrail'in bu bölgedeki ülkeler devasa coğrafyaya, devasa demografik yapıya sahip ülkeleri bölüp parçalayabilmesi için içindeki farklılıkları kullanması lazım. İşte biz de bu farklılıkları giderecek, iç barışı sağlayacak, iç cepheyi güçlendirmek şöyle bir için terörsüz Türkiye yaratıldı.
1: Parantez açsam oraya eklesek. Devletiniz ne kadar güçlü olursa olsun, güçlü bir liderlikle eğer yönetilmiyorsa...
0: En son oraya gelecektim işte. Evet, bakın bütün bunlar olacak.
1: Bu devletinizin büyüklüğünün ya da gücünün bir önemi kalıyor mu?
0: Şimdi Tahir Bey, güçlü bir siyasi liderlik yoksa ekonomik kararlar yanlış alınır. Stratejik kararlar yanlış alınır. Hani dedik ya, Paşinyan Azerbaycan'a saldırı kararı verdi. Kendi kurmayları bir şeyler söyledi. Kendi analiz etti. Azerbaycan iyi ki de saldırdı. O ayrı bir konu. Karabağ kurtuldu. O da ayrı bir konu. İyi ki de hata yaptı. Şimdi işte siyasi liderlik burada devreye giriyor. Onu demek istiyorum. Şimdi siyasi liderin, siyasetin almış olduğu kararlar ekonomik yönü bir ülkenin ekonomisini etkiler. Bak bu açık ve net. Siyasi liderlerin alacağı kararlar, iktidarın alacağı kararlar ekonomiyi etkiler. Toplumsal gücü etkiler. Hukuku etkiler. Çıkaracağınız bir kanun belki de ülkede ayrışmaya neden olacaktır. Kim çıkarıyor kanunu? Hükümet, iktidar çıkarıyor. Dolayısıyla siyasi liderlik en sonunda, ama onun öncesinde işte siyasi liderin aldığı kararlarla savunma sanayi çıkıyor. Bak bunu da altını çizmemiz lazım. Bugün son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, inisiyatifiyle savunma sanayine gelinen nokta, sizin ülkenizin, tekrar oraya gelelim, etki alanınızda, etki alanınızda ve ilgi alanınızdaki politikalarınızı etkiler. Sizin TCG Anadolu'nuz bu limandan çıktıktan sonra Somali'ye gidiyorsa, orada var oluyorsa siz orada etkilisiniz. Sizin Yıldırım Hanı'nız 6000 kilometre menzile gidiyorsa ve İsrail korkuyorsa, Tayfun 2000 kilometre mesafeye gidiyorsa ve siz bunu yapmışsanız, üretmişseniz ve bundan da birileri tedirgin oluyorsa, İşte buna karar veren de kimdir?
1: Hocam,
0: siyasi liderlik.
1: Yani düzenlediğiniz terör operasyonları nedeniyle İHA'larda kullandığınız mercekler üzerinden size ambargo uygulayan ülkelerin pek çoğuna bugün gemi satıyorsunuz, İHA satıyorsunuz. Uçaklar içinde pek çok anlaşmalar var. Hatta Rutte'nin bir açıklaması var. Verebilir miyiz? Hazırsa arkadaşlarımdan rica edeyim. Şimdi malum NATO zirvesi yaklaşıyor ve bu kapsamda NATO zirvesinde böylesine kritik bir noktada, şurada savaş varken, hemen burada savaş devam ederken, böylesine kritik bir noktada Türkiye'de bu zirvenin toplanması, NATO'nun Türkiye'deki savunma sanayi şirketleri ve Türkiye'nin bu askeri gücüyle birlikte de adeta bir meydan okumaya dönüşebileceği yorumları da yapılıyor. Ama önce bir Rutte'nin açıklamasına bakalım.
2: Aselsan, Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor. Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3000 savunma sanayisi şirketi var. Zirveden en büyük beklentim savunma yatırımlarında tarihi bir dönüşüm. Aselsan, ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor. Sanayi tabanının Kaliforniya'dan Türkiye'ye kadar uzandığını anlamamız gerekiyor. İşte NATO 3.0 budur. Daha güçlü bir Avrupa ve daha güçlü bir NATO. Artık artan savunma talebini karşılayacak üretim kapasitesine ihtiyaç duyuyoruz. NATO 3.0 süreci ABD'ye daha az bağımlı, ancak ABD'nin ittifak içindeki güçlü konumunu koruduğu yeni bir yapı.
1: NATO 3.0'ı Türkiye'de başlatacağız diyor. Şimdi Türkiye bu pozisyona gelmişken, bir de karşımızda yıllarca işte demir kubbesiyle, demir kubbesine belki bizlerin de payı var bunda, söylemlerimizde efsaneleştirdiğimiz bir İsrail konusu var. Bir de Netanyahu'nun bir açıklaması var. Gelinen pozisyonu anlatmak itibarıyla.
3: עכשיו אנחנו עומדים מול איראן וגרורותיה, אנחנו הכנו בהם, עוד לא נגמר, אבל זה תלוי בעוצמה שלנו. איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית. מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו, ואני הבאתי גם במהלך השנים מדידינו האמריקנים. היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו. להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כמוכם, כי זה מה שיקבע בסוף איפה אנחנו נהיה.
1: Nerede olacağımızı...
0: Yani şunu belirtmek lazım. Yani tamam, teknolojiyi geliştirsinler, kabul. Üretsinler silah, o da kabul. Ama toplumsal güç olmayınca İsrail'den hiçbir şey olmaz. Onu belirtmek lazım.
4: Neden? Yani 30 yıl sonra güç? Muhtemelen olmayacaklar.
0: Olmayacak. Neden? Bakın neden? Demir kubbe delindikten sonra...
4: Delik kubbe.
0: Delik kubbe olduktan sonra çifte pasaportlu İsrail vatandaşları havaalanlarına ve limanlara koştu. Evet. Ülkeyi terk etmek istedi. Bu neyi gösteriyor bize? Toplumsal gücün olmadığını gösteriyor.
5: Ama şunu da ifade ediyor aslında. Yani düşman şunu ifade ediyor. Diyor ki biz nereye kadar Amerika'ya bağımlı olabiliriz? Bir Amerika'da bir yönetim değişse, Siyonizme karşı çıkabilecek bir yönetim olsa, ki bu ABD tarihinde daha önce olmuştu. Hı hı. Böyle bir şey olduğunda biz yalnız kaldığımızda ne yapacağız? Peki ne yapmamız lazım? Milli savunma sanayimizi geliştirmek zorundayız diyor. Peki bu kime cevap veriyor? Türkiye'deki bazı tiplere aslında cevap olması lazım. Biz Türkiye'de milli savunma sanayi Türkiye için en önemli şeydir. Bağımsızlığımız için kıymetlidir. Bağımsızlığımız kadar kıymetlidir. Biz eğer savunma sanayini millileştiremezsek bağımsızlığımızı kaybedebiliriz. Bu kadar kritik bir şeydir dediğimizde. Niçin bunu dedik? Çünkü PKK ile mücadele ederken adamlar patriotları alıp götürdüler çünkü.
4: Bu ama Muratçığım işte. Peki,
1: ne yapacağız balıkları, ki? Buna karşı, vardı. Bizim buna bunlara ne ihtiyacımız var ki diyenler kim dedi işte, vardı.
5: Kim dedi? Kim dedi? Bu biz iktidara geldiğimizde bu savunma sanayi şirketi olan şirketleri bir elden geçireceğiz bakalım. Bu bayraklarda, bu baykarları falan bir elden geçireceğiz bakalım. Öyle damat olarak devlete bir sürü silah satıyorlar bunlar. Ne büyük paralar kazanmışlar. Bir onları bakalım bir. Kimin devletin üzerinden sırtından para kazanıyorsunuz? Kimler dedi? Ve bugün biliyoruz Baykar tek kuruş devlet kredisi almadan... Tek evet. bir kuruş devlet kredisi almadan Türkiye'nin en büyük 10 yatırım şirketinden birisine dönüşmüş durumda. En büyük 10 şirketinden birine dönüşmüş durumda. Bunları engellemek isteyen kimlerdi? Çok net. Türkiye'de apaçık bir şekilde yalanlarla, iftiralarla Türkiye'nin tankı paleti götürüp Katarlılara satıldı diyenler kimlerdi? O açıdan Türkiye'nin güvenlik sorunu Tel Aviv'de falan değil. Türkiye'nin güvenlik problemi başka yerlerde.
1: Ama doğruyu görenler var son zamanlarda. CHP'nin başına bile bu vaatlerle bunlar olması gerekiyor diyerek
4: vallahi
1: gelenler var.
4: Tahir, affedersin. Şimdi adlı adınca söyleyelim. Kılıçdaroğlu'nun son dönemde 21 Mayıs'tan beri yaptığı açıklamaların yüzeyi çok güzel. Ama satır aralarına baktığımızda 2010'dan 2023'e kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında kaldığı dönemde S-400'ler konusunda, Libya konusunda, Suriye konusunda, Azerbaycan konusunda doğrudan kendisi de yanındaki insanların işlediği melanetlerin bence affedilmesi için ya da onların üzerinden gelebilmesi için daha çok şey olması lazım. Bir de şunu unutmayalım.
5: Bayağı tövbe istiğfar edecekler yani. Efendim? Bayağı bir tövbe istiğfar
4: edecekler.
5: Tabii
4: bayağı bir fırın ekmek yemesi lazım. Bir de şunu unutmayın. Şu anda yüzeysel olarak tabii ki işte Osmanlı coğrafyasındaki oralarda olmamız lazım. Sınır ötesi harekatlarda şeyimiz olması lazım.
1: Nereye dedirten
4: bir takım şeyler söylüyor.
1: Ne işimiz var orada diyerek başlamış.
4: Bir takım şeyler söylüyor ama arka planda da bakın çok açık bir şey söyleyelim. Burada muhalefete mutlaka ihtiyaç var ve baktığımızda rahmetli Kadir Musuroğlu'nun dediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi kötüden kötüye geldi. Rahmetli Özgür Özel'i görmediği için çok daha kötü dememişti belki ama şimdi Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında bu CHP'nin tercihi ama ikisi arasında baktığımızda Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun başlattığı partinin devletçi reflekslerini törpüleme işini Özgür Özel çok daha berbat bir boyuta taşımıştı. Ama eninde sonunda Kılıçdaroğlu'nun geldiği noktada hala yani ülkenin bu hale gelmesi falan diyor. Bir dakika ya, ülkenin bu hale gelmesi ne demek? Ülkenin bu hale gelmesi politikasını sürdüreceksen sen demek ki 2010-2023 arasındaki eski fabrika ayarları dediğim şeye tekrar döneceksin. Şunu söyle. Arkadaş biz hatalar yaptık, yanlışlarımız oldu, şunu dedik, bunların bazılarını söylüyor. Ben şunu da beklerim. Türkiye 2002'den beri son derece ciddi konularda gelişmeler sağladı. ama bize göre yeter değil. Ben hep şunu söylüyorum, işte Marmara'yı yapmış, ben de Ege Rayı yapacağım.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden
1: SİHA'lar
0: biri.
1: Sivilleri öldürüyor. Irak'taki operasyonlarda evet. Ürettiğiniz SİHA'lar gidip sivil katliam yapıyor dedi.
0: Evet.
1: Evet. CHP milletvekili söyledi bunu.
0: Keşke Türkiye'yi okuyabilseler. Türkiye'yi okuyabilip yani iktidara aday olmaları son derece makul ve mantıklı. Keşke burada iktidarın eksik olduğu düşündüğü noktalarda biraz ders çalışıp iktidarı da zorlayacak bir takım şeyler yapabilseler. Hayır. Tekrar hiçbir şey yapmayacağız havasına. Tekrar bir şey yapmamıza gerek yok.
2: Hesaplaşacaklar.
0: Zaten. Efendim?
2: Hesaplaşmaya gelecekler bu sefer.
0: Hesaplaşma falan da değil. Neyin hesaplayacak? Çünkü eninde sonunda şu anda geldiğiniz nokta ne? Kaç belediye başkanı içeride şu anda? Kaçı yolsuzluktan? Kaçı cinsel bilmem neden falan içeride? Neyle nasıl hesaplaşacaksın? Ve bakın en önemlisi şu. Ben bu ülkenin insanının şunu istemesini beklerdim. Arkadaş tamam siyaseten sevmeyebilirim. Desteklemeyebilirim ama bu şehri idare etmeye gelen adamın ben hizmetine bakarım. Geriye doğru bakın. İstanbul 7 senede ne hizmet gördü? Hiçbir şey yok. Ankara ne gördü? Hiçbir şey yok. İzmir ne gördü? Hiçbir şey yok. Ha Özgür Özelci ha Kılıçdaroğlu'cu. Ne yaptı bu adamlar? Hiçbir şey yapmadılar. Adam ne diyor? İzmir konusunda çok çarpıcı bir misaldir. Bir kadın son derece okumuş bir kadın gözükmesi. Seçim yaklaşıyor işte ne yapar? Diyor ki o tabiri kullanmadan söyleyeyim. Kanalizasyon karışmış su içer gene de CHP'ye oy verir. Ya Allah aşkına öyle diyeceğinize ya mecburen CHP'ye veririz ama keşke hizmet etseler deseler. Hizmete zorlasalar bir şey yap. Yo şimdi düşünün işte en son ortaya çıkan şeylerde Uşak Belediye Başkanı'nın rezillikleri ortaya çıktı. Düşünebiliyor musunuz kadın kolları başkanı. Başkanımızın yanındayız falan. Bir dakika lan tövbe estağfurullah. 4 tane metresi çıktı adamın. Yani pavyonunda çalıştırdığı insanları belediyeden sigortalı yaptırdı. Şunlar bunlar ortaya çıktı. Yani kadınlık açısından bir rezil bir durumdan sahip çıkıyorsun. Niye çıkıyorsun? Bunlar yani konuşulması gereken, aşılması gereken çok şey var. Kılıçdaroğlu'nun...
3: Yaklaşık 2 saati aşkın, 2,5 saattir aslında Türkiye'nin gündemi yani olması gereken Türkiye etrafındaki tehditler, tehlikeler ülkemizi hedef olabilecek konular üzerinde duruyoruz. Yani
0: Murat'ın az önce söylediği şey,
3: gündemi,
0: problem...
3: Bunlar olması gerekirken gündem nelerle meşgul ediliyor biz onu...
0: Ama işte iç cephe, iç cephede şimdi yani ben muhalefet lideri olsam diyelim ki şunu söylerdim. Çok güzel Allah razı olsun işte Yıldırım Han'ı yaptılar, Tayfun'u yaptılar, bilmem neyi yaptılar, neydi Kaan'ı yaptılar, Hürkuş'u, Hürjet'i yaptılar.
3: Önce karalama kampanyası başlıyor bizde.
0: Hayır şunu söylerim ya, niye Kaan'ı bitirmedin kardeşim, niye 2028'i bekliyorsun, şimdi niye uçurmuyorsun falan derim. Ne bileyim yani Hürkuş, Hürjet niye 50 tane sattı, niye 100 tane satmıyorsun falan derim. Yok böyle bir şey yok. Bunu niye yaptınız der gibi. İşte TOG'la ile alakalı yıllarca ya sadece o CHP'nin kodamanları değil bir sürü onlarla aynı zihniyetteki gazeteciler yıllarca uydurma canım İtalya'da yapıyor geliyor falan dediler. Şu an zannediyorum 100 bini geçti sokaklardaki TOG. Almanya'ya bile satıyorsun.
2: İnsanların hevesini kırıyorlar.
0: Şimdi hayır problem şu, benimsemiyor, ait hissetmiyor kendisi.
2: Aidiyet de yok.
3: Son dakikalara giriyoruz ama bitirmeden bir görüntü var, onu konuşmak istiyorum. Bu arada hepimiz yani biraz bölgeden uzaklaşalım, Amerika kıtasına gidelim, Latin Amerika'da Donald Trump'ın ekibinin bizim mahalle olarak gördüğü bir cephe vardı. O cephede Venezuela'yı o kartı çıkardı aradan. Şimdi Kolombiya. Kolombiya'da Donald Trump'ın desteklediği aşırı sağcı Estrella seçimi kazandı ama
2: itirazlar var.
3: Kolombiya'da bu şekilde sokakta zafer gösterileri, seçim çalışmaları devam etti. Zafer konuşmalarını da kurşun geçirmez bu fanusların içerisinde
1: çünkü
3: yaptı.
1: Kolombiya'da hala ordu mu var, mafya mı var, çete mi var belli değil ki. Sokağın ortasında polisle çatışıyor. Mafyaların askeri gücü ordular gibi yani. Evet. Haliyle ülke bu vaziyette yani.
0: Yani bir müjde verebiliriz biliyorsunuz Venezuela Maduro kaçırıldığında çalındığında ne demişti Trump? Venezuela halkı için de bizim için de çok iyi olacak demişti. Venezuela şu anda Ocak ayından ekonomik olarak belki son derece çok daha kötü bir duruma geldi.
4: Deprem oldu. Burada askeri olarak evet, bir şey yok.
0: Bu arkadaşlara da müjde verebiliriz. Madem bu Trump yanlısı adamı seçtiniz, istikbaliniz çok parlak değil.
1: Ama şöyle de bir gerçek var. Ne yazık ki yani bu ülkelerin büyük çoğunluğunda sol yönetimler var. Venezuela'da da öyleydi. Ama halk

0: sefalet içerisinde. Bir de bu gerçek var.
1: O da
0: yani,
1: doğru.
0: Yani hani Trump yanlısı, insan neden Trump yanlısı birisini seçer? Bu çeteden, bu mafyadan, bu kötü, tabii, adına sosyalizm, komünizm denen ama gerçekte hiçbir şekilde halkla alakası olmayan, halk düşmanlığı yapan bu çetelerden
2: seçkinler kulüpleri
0: kurtulmak istiyor
2: daha
0: yani.
2: Çok konuşuluyor.
1: Bu aslında bir puzzle'ın parçası. İlk Venezuela ile başlamıştı. Biz o zaman ne demiştik hatırlayacaksınız. Venezuela'da böyle bir narkotik geçmişi yok. Yani Maduro boşu boşuna
0: suçlanıyor. Ama Kolombiya öyle değil.
1: Kolombiya öyle değil demiştik. Tam kartel liderlerinin hem malikaneleri hem üretim tesisleri Kolombiya dağlık sınırında demiştik, hatırlarsınız. Beraberdik Murat Özel'le Doyen'de. Şimdi Kolombiya'da önümüzdeki dönemde göreceksiniz Amerika'nın askeri desteğiyle bu kartellere yönelik çok ciddi operasyonlar da ziyade.
0: Halk bunu istiyor.
2: Petro itirazı var durumda. Diyor ki çok ciddi seçime müdahale edildi ki müdahale eden de İsrail diyor. İsrail Kolombiya seçimine müdahale etti.
1: Teknik olarak. Diyor. Yazılımı onu bilmem. Teknik bir meseledir. Bakmak lazım ama şunu net söyleyebilirim. Askeri olarak göreceksiniz ortadan kaldırma dahil Amerikan ordusu çok ciddi Kolombiya'ya destek verecek. Uyuşturucu kartellerine.
3: O zaman demek ki oradaki uyuşturucu paralarını kendisi kullanacak.
0: O da var tabii ki.
3: İyi, Afganistan'da yaşananları hatırlayın.
2: CIA'yı yıllardır. Ama şu görüntü ilginç. Yani bir ülkenin seçilmiş
0: çok güvensiz Cumhurbaşkanı,
2: yani
0: ülke
2: toplumdan bir oy alıyorsunuz ve Cumhurbaşkanı seçiliyorsunuz ikinci turda.
1: O zaman şunu da söyleyeyim biraz eğlenceli
2: ama
1: misin?
2: Ama böyle kalıp yani şu, gezdiği arabada böyle bir araba ama içinde neredeyse kendisi bile şimdi zurna gibi herhalde zorlanıyordu.
1: Orada zurna gibi bir takım şeyler var.
2: Vuvuzela var.
1: Vuvuzela. Dünya Kupası'nı hatırlayacaksın evet, yıllar evet. önce. Çok meşhur olmuştu. Bu Dünya Kupası'nda FIFA şeyi tartışmıştı. Bunun gürültüsünden futbolcular etkilenir mi etkilenmez mi diye. Çok böyle cırtlak bir sesi var. Şimdi bu vuvuzelaları görünce yaklaşık bir 15-20 sene öncesine gittim. Çok tartışılmıştı. Çünkü diğer ülkelerin taraftarları da alınca futbolcular hakikaten sahada etkileniyordu.
3: Doğru.
1: Aynı zamanda öttürdüğünüz zaman bakın böyle minik minik çubuklar var. Bunlar vuvuzela.
2: Şimdi Venezuela tamam, vardı. Kolombiya evet. tamam.
0: Ya bu şunu söyleyeyim. Bu ülkeler yani bu Küba'da. Ülkeler sosyalist olduğu iddia edilen bütün bu ülkeler açısından söylüyorum. Güney Amerika'da bütün bu ülkeler açısından söylüyorum. Evet, antemperyalist bir duruş falan böyle şeyler böyle çok bize çok çekici, cazip gibi şeyler geliyor ama yani Kolombiya gibi bir ülke dünyanın en büyük uyuşturucu üreticilerinden birisi yani.
1: Evet.
0: Ve en büyük uyuşturucu kartelleri orada. Tabii halkın bir kısmı da tabii uyuşturucudan geçindiği için, onu ürettiği için, geliri de oradan olduğu için bu mafya düzeni devam etmesini istiyor. Şimdi bu mudur yani halkçılık, bu mudur sosyalizm? Bu ülkelerin, Küba'nın, Venezuela'nın, Kolombiya'nın, bu ülkelerin, bu ülkelerdeki sistemlerin güya antemperyalist olduğu iddia edilen bu sistemlerin halklara verdikleri nedir? Ne vermişlerdir? Yani niçin halk bu vaziyettedir? Hem terör var, hem güvensizlik var, hem açlık var, sefalet var. Hiç mi tutarlı bir şey olmaz ya? Bugün işte Sosyalist Enternasyonel'in dünyaya vereceği şey budur. Sosyalist Enternasyonel'in Türkiye'ye ayağının da verebileceği şey budur. Bundan başka bir şey değildir. Kaos olur ülkenizde. Ülkeniz paramparça olur. Ülkeniz eroin, esrar, uyuşturucu kartellerinin yeri haline gelir. Bir emperyalist sömürgeden çıkarsınız, bir başka emperyalist sömürgenin.
1: Kontrollü kapitalizme.
0: Bu ona gider, başka bir şey değil. O açıdan Türkiye'nin kıymetini bilmek lazım.
2: Uzak diyarlarda bunlar oluyor. Sol deyince geçtiğimiz günlerde bir izleyicimiz de yazmıştı CHP'ye konuşurken. CHP tarihte hangi ara ya da hangi dönemde sol parti oldu? Çünkü kuruluşunda bir sol parti değildi.
1: Ne zaman sosyalist
0: sol parti yok, sol diye bir şey yoktu ki.
4: Onu ben şöyle söyleyeyim size.
2: Ne zaman solcu oldu CHP?
4: Şimdi şöyle 1965'te CHP'de genel sekreterlik seçimi var. Bülent Ecevit de rahmetli Kasım Gürek yarışıyor. Bülent Ecevit kazanıyor ve Bülent Ecevit'in kazanmasıyla birlikte CHP merkez sol alıyor. Eğer Kasım Gürek kazansaydı merkez sağda konumlanacaktı. İsmet İnönü de karışmıyor.
0: İyi ki de merkez sağda da olmamış. Çünkü Kasım Gürek'in kimlerle işbirliği içinde olduğunu çok net biliyoruz.
4: Evet, yani
0: o sağdan hayır da gelmez zaten.
4: Dolayısıyla 1965'te CHP içerisindeki genel sekreterlik seçimi bir CHP.
0: Hocam solcular CHP'yi solcu kabul etmiyorlar. CHP öteki solcuyu kabul etmiyor. Sollar, solcular zaten birbirlerin üçe bölünüyorlar. Üç karşı kişi, beş karşı
2: solu devrimci. Temsil ettiklerini iddia edenler bugün yeni partiyi bir sol eksende tabii, değil. Yani merkezde bir parti olarak devam edeceğiz diyorlar.
0: Çünkü böyle bir şey yok yani.
2: Çünkü sol, yalnız bıraktılar
0: Allah onları. Aşkına ne? Yani Arnavutluk'taki o şey midir sol, yani Enver Hoca'cılık mı soldur? Sovyetler Birliği midir sol? Yani 60 milyon insan katletti Sovyetler Birliği ya, kendi topraklarında. Ya katliam demek, zulüm demek, kötülük demek. Böyle süslü cümlelerle falan artık milletin böyle kafasını bulandırmayın. Sosyalist, peki, enternasyonel denen şey işte bu.
2: İşte bu ülkede, ülkesindeki durum karşısında bu vizeler eşliğinde ama kaç santim, 10-15 santimlik kalın camlar içerisinde ancak hitap edebiliyor halkına. Çok teşekkür ediyorum Doktor Murat Özer.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Mete Sohtaoğlu, çok teşekkürler.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
2: Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Ekrem Kızıltaş, çok teşekkür ediyorum. Kıymetli katkılarınız ve değerlendirmelerinizden dolayı artık satır arasını noktalıyoruz efendim. İyi geceler.
5: Haber Radyo, 24 saat haber.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Bugün egemen Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğu ve desteğiyle bir çerçeve anlaşmasını duyuruyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu, kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmaya başlayan bir süreçtir.
8: Lübnan'la İsrail arasında ABD'nin başkenti Washington'da süren müzakerelerin ardından ateşkes ve güvenlik düzenlemelerine yönelik üçlü çerçeve anlaşması imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio imzalanan metnin kalıcı barışa giden yolda ilk adım olduğunu söyledi.
7: Bugün söylediğim gibi bu sürecin en başındayız. Önümüzde uzun bir yol var ama bu ilk adım çok kritik.
8: Üç maddelik anlaşmaya göre iki ülke arasında ateşkes sağlanacak. Hizbullah Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekilecek. İsrail'in işgal ettiği belirli bölgelerden çekilerek kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devredecek. Ancak İsrail, Hizbullah tamamen silahsızlandırılmadan Güney Lübnan'daki varlığını sürdüreceğini açıkladı. Washington yönetimi ayrıca Lübnan'a 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne 30 milyon dolardan fazla ek destek sağlayacağını duyurdu. Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh, anlaşmayı Lübnan'ın egemenliğinin yeniden tesisi ve çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesi yolunda tarihi bir adım olarak değerlendirdi.
9: Bugün imzaladığımız üçlü çerçeve, Lübnan egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi, kalıcı ve nihai bir çatışmasızlık halinin sağlanması ve halkımızın topraklarına geri dönmesi yolunda ilk adımdır.
8: Çerçeve anlaşma, iki ülke arasında yıllardır devam eden gerilimin azaltılması yönünde en önemli diplomatik adım olarak görülüyor. Ancak taraflar kapsamlı ve kalıcı bir barış için önlerinde hala zorlu bir müzakere süreci olduğunu vurguluyor. Hizbullah, Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasını kabul etmediğini duyurdu. Anlaşmanın uygulanmasına direniş göstereceği mesajını verdi. Hizbullah destekçileri de İsrail'le varılan anlaşmayı protesto etmek amacıyla başkent Beyrut başta olmak üzere birçok bölgede protesto gösterisi düzenledi. Sokaklarda gerginlik artınca Lübnan askerleri göstericilere müdahale etti.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde iddiaya göre makas atarak ilerleyen otomobil başka bir otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki otomobil de savrularak dereye uçtu. Araçlarda bulunan toplam 6 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Aydın'da aşırı yüklü tırdaki saman balyaları köprüye takıldı. Sonrasındaysa balyalar ardında seyreden aracın üzerine devrildi. Kazada panelvan sürücüsü yaralandı. Dökülen saman nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Malatya'da seyir halindeki saman yüklü bir tırda yangın çıktı. Sürücü aracı yolun sağına çekip durumu 112 acil hattına bildirdi. Alevlerse kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri söndürse de tır kullanılamaz hale geldi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çiftlikteki ahşap kulübede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Alevler havadan ve karadan yürütülen çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangına müdahale sırasında düşen bir personel ise yaralandı. Giresun'un Tirebolu ilçesinde altyapı çalışmaları kapsamında görev yapan kamyonun freni boşaldı. Kaza sırasında kamyonun damper kısmının açılması sonucu apartmanın üst katlarında hasar oluştu. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde makine parçaları üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği bölgeye giden itfaiye ve AFAD ekipleri alevlere müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken fabrikada hasar oluştu. Yangın sırasında fabrikanın kapalı olduğu ve içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Van'da aniden bastıran sağanak Başkale ilçesinde sele neden oldu. Taşkın nedeniyle köprüler taşınca mahalle yolu ulaşıma kapandı, bazı tarım arazileri zarar gördü. İş makinelerinin yardımıyla kapanan...
5: A Haber Radyo, canlı yayın.

0: AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var. Ama bu kitabın bir cildi, bir şirazesi, bir mücellidi, bir müellifi, kitabın ortak bir ruhu, ortak bir duygusu var. Yolumuz birdir. İstikametimiz birdir.
1: Sözleri dakikalarca ayakta alkışlandı. AK Parti'nin kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlik çağrısıyla başladı.
0: AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir.
1: Bakanlar, milletvekilleri tam kadro salondaydı. AK Parti'nin gelenekselleşen istişare kampında adres bu kez Sapanca oldu. Erdoğan'ın hedefinde ise CHP'de yaşanan çift başlılık krizi vardı.
0: Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerini şikayet ettiler ve bizim değil, yargının değil, bizzat kendi elleriyle, kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler.
1: Erdoğan CHP'ye eleştirilerini yolsuzluk operasyonları üzerinden sürdürdü.
0: Gücünü Türkiye üzerine hesabı olan bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır.
1: CHP'yi ülkeyi kutuplaştırmakla da suçlayan Erdoğan sözü başörtüsüne getirdi.
0: Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir.
1: Sadece iç siyaset değil, dış politikaya da değindi.
0: Siyonizm adı verilen soykırımcı, işgalci, yayılmacı ideoloji herkese kastediyor. Biz de siyonizme karşı mücadele verirken kendimiz için şahsi mücadele vermiyoruz. Bunu kendimizin, milletimizin topyekün bekası için yapıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı konuşmasını dikkat çeken bir çağrıyla noktaladı.
0: 25 yıldır bizim kapımız açıktır. Çatımızın altında herkese yer vardır. Türkiye neyse AK Parti tam olarak işte odur. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Yolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basarız, yol ve mücadele arkadaşlığı yaparız.
2: CHP'de mutlak mutlağın kararının ardından başlatılan arınma süreci devam ediyor. Hakkında iddianame hazırlanan tüm belediye başkanlarına yönelik özel bir inceleme kurulu oluşturulduğu evine sürülüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Detaylarına bakalım.
3: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
4: Arkadaşlar, bu kıyametin bir an önce kopması için cehennemin kapılarını açıyorlar. O cehennemin ateşi bizi yaksın, biz kaçalım diye. Dün yapılan budur yani.
1: CHP'de arınma belediyelere kadar ulaştı. Belediye başkanları, milletvekilleri ve il başkanlarının ihraçlarının ardından bu kez hakkında iddianame hazırlanan belediye başkanlarını incelemek için özel bir kurul oluşturuldu.
5: Genel başkan yardımcısına parayı verdim diyor. Kim diyor? Parayı veren adam söylüyor. Bana söyler misiniz? O genel başkan yardımcılarından tazminat davası açan var mı? Niye açmıyorlar? Bakın en son Butlak Butlan kararında adı geçenler, para dağıtanlar, şunlar bunlar hepsi bir şekilde yazılıyor. Hepsini verdik disiplin kuruluna. Kusura bakmayın dedi. Gidin aklanın gelin.
4: Atanmış arkadaşlar bu partiye pis diyorlar. Arkadaşlara hırsız diyorlar. Bilmem ne diyorlar, arınacağız diyorlar. Bu kadar büyük kötülük olur mu ya? Yani bunu mu yapmaya geldiniz? İnşallah mahkemeyle dönecekler. Tedbir taleplerine başvuracağız. Önce YDK'ya başvuracağız.
1: Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından oluşturulan kurul, belediyelerdeki mali hareketlilik ve şüpheli işlemleri mercek altına alacak, yolsuzluk dosyalarındaki itirafçı beyanları, belgeler ve savunmalar da incelenecek. Hazırlanan raporlarla yeni ihraçların gelmesi bekleniyor.
5: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Bu parti kirliliği kabul etmez. Para pul işine girenleri bu partiden tutmayacağım. Kusura bakmayın dedi. Gidin aklanın gelin.
1: CHP'de ihraçlar devam ederken Özgür Özel ve ekibi de yeni parti hazırlıklarını sürdürüyor. Özel Temmuz ayını işaret ederek 26 Temmuz'a kadar CHP kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Böyle bir risk var dedi. Bu riski alan alır, biz almıyoruz, tedbirimizi alıyoruz diyerek yakında yeni partilerini ilan edeceklerini ima etti.
4: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
6: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
4: Olabilir. Teknik olarak hazırlanıyoruz. Hı hı. Ha, o partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yaptık.
1: CHP'de kurultay tartışmaları sürerken iddiaya göre Kılıçdaroğlu ekibinde köstebek alarmı yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'nun göreve geldikten sonra Özel'in yakın koruma ekibiyle devam ettiği söyleniyor. O ekipten bazı görevlilerin Özel'e bilgi sızdırdığı gerekçesiyle değiştirilmek istendi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun avukatının devreye girmesiyle bu talebin geri çekildiği iddia edildi. Genel merkezde yaşandığı iddia edilen köstebek krizi ayrıca Kılıçdaroğlu'nun kurmayları arasında çatlak olduğu tartışmasını başlattı. CHP'de bir yandan da fezleke trafiği yaşanıyor. Aralarında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da olduğu 8 CHP'li vekilin dokunulmazlık fezlekeleri meclise gönderildi.

0: Bursa'da yaşayan Seda İrkurnaz'la eşi ev alabilmek için yıllardır altın biriktiriyordu. İstedikleri evi bulan çift ödeme yapmak için biriktirdikleri 1 kilograma yakın altını bozacaktı. Ama evde temizlik yapan eşi altın dolu poşeti dalgınlıkla çöpe attı.
1: Yakın altın vardı. Eski çamaşırlarla birlikte bu çöpün içine atmış.
2: Mahalledeki çöp bidonlarını tek tek aradığı güvenlik kameralarına baktı. Yıllardır ev alabilmek için biriktirdikleri altın dolu poşeti eşi dalgınlıkla çöpe attı.
1: Ev alacaktık söyledi onlarla. Bugün ödemesi vardı. Bugün fark ettik biz de o olayı. Öğrenince şoka uğramış.
2: Bursa'da yaşayan Seda İrkurnaz'la eşinin tek hayali ev sahibi olabilmekti. Çift bu hayalle yıllardır arttırdıkları parayla altın alıyordu.
1: Ve altın olarak biriktirmiştik.
3: Ne kadar altın?
1: Ya hemen hemen 1 kiloya yakın altın vardı.
2: İstedikleri evi bulan çift ödeme yapmak için biriktirdikleri altını bozacaktı ama ödeme gününden bir gün önce eşi temizlik sırasında altın dolu poşeti çöpe attı.
1: Salı günü akşam eşim poşete koymuş. Evi temizliği yaparken eski çamaşırlarla birlikte bu çöpün içine atmış. Biz de bugün daha öğrendik.
2: Mahalledeki çöpleri tek tek arasa da altın dolu poşeti bulamadı. Kayıp altınların bulunması için mahalledeki güvenlik kameraları inceleniyor.
1: Emniyete de başvurduk, gereken birimlere başvurduk. İnşallah bunlar eden varsa inşallah verirler.
0: Gece Ajansı'na bir kaza haberiyle devam edeceğiz. İstanbul Silivri'de kontrolden çıkan bir minibüs tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
4: Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu. Feci kazanın adresi İstanbul Silivri. Akşam saatleriydi. Çerkezköy kapaklı Beylikdüzü hattında sefer yapan yolcu minibüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
5: Hemen arkamdaki servis Çerkezköy yolu üzerinde seyir halindeyken hemen yanı başındaki tarlaya uçtu ve bu kazada ne yazık ki 2 kişi hayatını kaybetti.
6: Sağlı sollama mı artık bilmiyoruz. Bir şarampole yuvarlanma ve takla atma şeklinde bir kaza olduğunu değerlendiriyoruz.
4: İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Feci kazada 80 yaşındaki Melek Düzgün'le 40 yaşındaki Murat Memük yaşamını yitirdi. 10 kişi de yaralandı. Yaralılarsa ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın radarından kaçamadı. Mersin'de saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
4: Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de kıskıvrak yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Danil Maşarov'un yerini tespit etmek için harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Mersin'in Mezitli ilçesinde saklandığı tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde asayiş, narkotik, istihbarat, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve hudut kapıları şubeleri ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uyuşturucu kaçakçısı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürüyor.
0: Şimdi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Viranşehir Belediyesi sınırlarında bulunan Kırsal Ayaklı Mahallesi'nde 8 yaşındaki Abdülkadir Sarık'a sahipsiz köpekler saldırdı. Bacağından yaralanan Sarık, yakınları tarafından Viranşehir Devlet

0: Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Takvim yaprakları 2006'yı gösteriyordu. Ankara'da ev sahibi olmak isteyen onlarca kişi kendilerine uygun gördükleri bir kooperatife girdiler. İddialara göre konut projesi için yaklaşık 400 milyon lira toplandı. Ama tüm bunları yapan kişi aslında bir dolandırıcıydı. Parayı alıp kaçtı. Gıyabında 200 yıl hapis cezası aldı. 12 yıldır firariydi. Sonunda polisin başarılı operasyonuyla yakayı ele verdi.
1: Kesinlikle sizin emanetinize ihanet olmaz.
2: Bize bir an önce yapıp erken olarak teslim edeceği vaadiyle bu işi yaptığını söyledi. Bizleri kandırdı.
3: Tam 20 yıl önce yüzlerce kişiyi ev sahibi yapma vaadiyle milyonlarca lira dolandırdığı 12 yıl boyunca kaçan şüpheli, ekiplerin dedektiflik romanlarına taş çıkartan bir operasyonuyla yakalandı.
1: Biz burada gidemiyorlar.
2: Yapı inşaat izni, binası var, ruhsatı var, her türlü şeyi var. Aklımızın köşesinden bile geçmedi dolandırılacağımız.
3: İddiaya göre Feridun Mantar 2006 yılında 66 İnşaat adında bir şirket kurdu. Batıkent'e yapacağını iddia ettiği kooperatif için reklamlar bile hazırlattı.
4: Erken teslim vaadiyle satışa sunulan hayali konutlara inandılar. Ev sahibi olabilmek için tüm birikimlerini ortaya koydular. Ancak aradan yıllar geçmesine rağmen ne evlerine kavuşabildiler ne de paralarını geri alabildiler.
2: Televizyonda 66 inşaatın reklamları vardı. Bürosuna gittim. Güvenerek iki hisse olarak 66 inşaata ev alma umuduyla girdim.
3: İddiaya göre Feridun Mantar inşaata kazma bile vurmadan konutları satmaya başladı. Yaklaşık 100 kişiyi 400 milyon lira dolandırdı.
2: Maaşımdan biriktirerek, tasarruf yaparak bu işe girdik, ev umuduyla girdik. İnşaat yapacağımız alan burası diye bize gösterdiği yerde orası da yalan.
5: Ben 66 mağduruyum. Benden bir miktar para aldılar. Evimizi vermediler. Teslim etmediler. Çok kişi mağdur duruma düştü.
3: Düzenli olarak yaptığı görkemli tanıtım toplantılarıyla güven kazanan şüpheli her geçen gün daha fazla kişiyi ağına düşürdü. Yakayı ele vereceğini anlayınca da paralarla birlikte ortalıktan kayboldu. Mağdurlara son söylediği sözlerde bunlar oldu.
1: Size yardımcı olarak elimizden geldi. Yani biz bu iş için yapmak istiyoruz.
3: Mağdurların şikayeti üzerine şüpheli her yerde arandı. Tam 12 yıl boyunca kaçmayı başardı ama...
4: Ekipler film senaryolarını aratmayan bir operasyona imza attı. Önce sütçü kılığına girerek bölgede keşif yaptı. Ardından bina yöneticisi kılığına büründü ve aidat toplama bahanesiyle şüphelinin kapısını çaldı. Kapıyı açar açmaz harekete geçen ekipler 12 yıldır firari olarak aranan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
2: Söylediğinde o kadar gönlüm bir ferahladı, böyle hani su serperler ya insanın gönlüne. Öyle bir ferahladım.
3: Nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında 200 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı. Gözler şimdi kayıp paralarda.
0: LGBT'lilerin kruvaziyer gemisinin Türkiye programı sosyal medyada infiale yol açtı. Gelen tepkilerin ardından gemi güzergahını değiştirdi. Geminin Kuşadası ve İstanbul'a uğramayacağı açıklandı. İstanbul Valiliği'nin talimatıyla LGBT içerikli parti çağrısı yapan işletme de mühürlendi. İşte detaylar.
6: Tepkiler çığ gibi büyüdü, rota değişti. Dev LGBT gemisi Türkiye'ye gelmeme kararı aldı. Kruvaziyer gemisinin tur programında Türkiye'den Kuşadası ve İstanbul'da yer alıyordu. Tanıtımlarda İstanbul'un tarihi ve kültürel kimliğinin LGBT odaklı bir kruvaziyer organizasyonunun parçası gibi sunulması dikkat çekmiş, turun İstanbul programı sosyal medyada infiale yol açmıştı. Gelen tepkilerin ardından geminin rotası değişti. LGBT'lileri taşıyan geminin Kuşadası ve İstanbul'a uğramayacağı açıklandı. LGBT içerikli parti çağrısı yapan Tek Yön İstanbul isimli işletmede İstanbul Valiliği'nin talimatıyla Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından süresiz olarak mühürlendi.
0: İstanbul'daki özellikleri

0: Bir okulda cinsiyet değiştiren erkek İngilizce öğretmeninin derslere girmeye devam etmesi infiale yol açmıştı. Olayın ortaya çıkması üzerine hem o kişi hem de okul müdürünün görevine son verildi.
1: Cinsiyet değiştiren öğretmen ve müdürün görevlerine son verildi.
2: Cinsiyet ameliyatını gerçekleştirmiş birini örnek rol model gibi sunarsanız bunun yankıları çocuklar üzerindeki psikolojik ve sosyal boyutu çok farklı.
1: Sarıyer'deki özel bir ortaokulda görevli İngilizce öğretmeni İstanbul 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak cinsiyetini kadın olarak değiştirdi. İsmini de Zoe Lila yaptı. Okul yönetimi ise aileler için korsan bir seminer düzenledi. Cinsel kimlik gelişimi anlatıldı. Bu durum kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.
3: Hepimizin bir kültürel değerleri ve normları var. Ve okulların da ev içerisindeki aile değerlerini kurum içerisinde devam ettirmesini biz bekleriz.
4: Çünkü bir eğitmen olarak eğitmensiniz ve çocuklara örnek oluyorsunuz. Çocuklarımın da güzel örnekler almasını isterim.
5: Bir de öğretmen başta şeydir çocuk için, onu örnek alıp bu şeyde hani tetikler yani çocukları, ben öyle düşünüyorum.
6: Yani çocukları etkiliyorsa bence öğretmen olmaması lazım yani, öyle düşünüyorum. Sonuçta çocuk daha çok küçük ve hani her şeye heves duyabilir.
1: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturmanın başlatıldığı olayla ilgili gelişme yaşandı.
7: A Haber'in sık sık gündeme taşıdığı olay sonrası okul yönetiminin cinsiyet değiştiren öğretmenin sözleşmesini yenilemediği ve okul müdürünün de iş akdinin feshedildiği öğrenildi.
5: Yani öğretmenler bakıldığı zaman topluma örnek olan bireyler. Bizler de onları örnek alıyoruz. Tabii ki çocuklarımız da. Bunun bu şekilde cinsiyet değiştirerek toplumu olumsuz yönde aile yapısını sarsacak şekilde ilerlemesini onaylamıyorum.
4: Böyle bir durumda karşılaşmak istemem açıkçası. Ben de olumsuz derdim yani.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin tarihinde ilk kez hayata geçireceği kiralık sosyal konut uygulaması ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Dairelerin Eylül ayında ihtiyaç sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak anılan 500 bin konut projesi ile ilgili de konuştu. İlk anahtar teslim bakın ne zaman?
8: TOKİ tarihinde ilk kez kiralık sosyal konut dönemini başlattı. Bir yandan da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 500 bin konutluk projede sona yaklaşıldı.
9: Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini başlattık. 100 yılın konut projesi.
8: İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konutların ilk etabı bu yıl ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek. Müjdeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı.
9: Eylül ayında da ilk kiralık konutlarımızı vatandaşımıza teslim edeceğiz. Yani bu Eylül'de.
10: Projeden öncelikli olarak dar gelirli olanlar, emekliler, engelliler ve kentsel dönüşümden dolayı evini boşaltanlar yararlanacak.
11: Ağustos ayında müracaatlar alınacak. Burada da özel kontenjanlar olacak ve kura sistemiyle bu kiracılar belirlenecek.
8: Mega kente inşa edilecek daireler 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 olacak. Hak sahipleri ise kura yöntemiyle belirlenecek. Başvuru yapabilmek için adayların üzerine kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması ve belirlenen hane halkı gelir sınırını aşmaması şartı aranacak.
11: Konutların tamamı bitmiş ve yapılmış durumda. Ataşehir ve Başakşehir bölgesinde bu TOKİ konutları kiralama yapacak.
10: İlk olarak hak sahibiyle 3 yıllık bir kira sözleşmesi imzalanacak. Diyelim ki o sürenin sonunda evde oturan hak sahibi aranan şartları yerine getirmeye devam ediyor. İşte 3 yıl sonra o hak sahibiyle tekrar sözleşme yenilenecek. Ama eğer yerine getirmiyorsa o ev başka bir hak sahibine tahsis edilecek.
8: Projeyle birlikte İstanbul'da kira fiyatlarının dengelenmesi ve piyasadaki fahiş artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
9: Bu projeyle ilk kez kira fiyatlarının aslında dengelenmesinde çok önemli görüyoruz.
11: Piyasa değerinin çok altında olacak. Örnek 25 bin liralık bir kiralık daire TOKİ tarafından ortalama 10-12 bin TL'ye kiraya verilecek.
8: Öte yandan 500 bin sosyal konut projesinde ilk anahtar teslimlerinin 2027 yılı Mart ayında başlaması planlanıyor. Konutlar 1 artı 1 ve 2 artı 1 tipinde yatay mimar.

0: mimari anlayışıyla ve geleneksel dokuya uygun olarak inşa ediliyor.
1: Yükseköğretim kurumları sınavında bazı soruların hatalı olduğuna yönelik iddialar gündemde. Tartışmaları da beraberinde getiren sorulara ilişkin ÖSYM tarafından inceleme başlatıldı.
2: Hatalı soru iddiaları sosyal medyada tartışmalara neden oldu. ÖSYM devreye girdi, sorular incelemeye alındı. Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin ter döktüğü YKS'nin üzerinden günler geçti. Ancak tartışmalar bitmedi. Sınavda iki sorunun hatalı olduğuna yönelik itirazlar vardı. O sorulardan biri edebiyat testinde yer alan Halide Edip Adıvar'ın Handan kitabı ile ilgili soruydu. Sorudaki karakter ismi Neriman yerine Nermin olarak yazılmıştı. Bir diğer tartışmalı soruysa AYT matematik testindeydi. Türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma sorusu matematikçileri ikiye böldü. Hatalı olduğu iddia edilen sorular üzerine ÖSYM devreye girdi. İki soru hakkında inceleme başlatıldı. Soruların iptal edilip edilmeyeceği bilirkişi raporunun sonucuna göre belli olacak.
1: Yaz geldi ancak karla mücadele çalışmaları bitmedi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu görüntüler Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden. İl Özel İdaresi ekipleri ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan iki yaka dağlarındaki Sat Gölleri yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede çalışan ekipler iş makineleriyle adeta kardan koridor oluşturarak ilerliyor. Sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle zaman zaman çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalan ekipler kısa sürede yolu açmayı hedefliyor. Yaz sıcaklıklarının etkisiyle yurdun dört bir yanından peş peşe yangın haberleri geliyor. İzmir Çeşme, Muğla Seydikemer, Tekirdağ ve Mardin'de alevlerle mücadele vardı.
2: Sıcak hava ve şiddetli rüzgar birleşti. Ormanlık alanlarla tarım arazilerinden alevler yükseldi. İzmir Çeşme'de bulunan Alaçatı mahallesindeki çöplük alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler otluk ve makilik alana sıçradı. Bölgeye 10 arazözle çok sayıda orman işçisi sevk edildi. 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopterde söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Alevler uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alandan da alevler yükseldi. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hemen söndürme çalışmalarına başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere havadan 2 helikopter, karadansa 6 arazözde 2 su ikmal aracıyla müdahale edildi. Neyse ki alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde de buğday ekili tarlada başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Bölgeye itfaiye ile Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra emniyete ait tomalar sevk edildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Alevler ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Yangında 500 dönüm ekili alanla 20 konteyner ev zarar gördü. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de alevlerle mücadele vardı. İki ayrı bölgede çıkan anız yangınlarında tarım arazileri adeta alev kapanına döndü. İtfaiye ekiplerinin zamanında ve yoğun müdahalesi sayesinde yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
1: ve kaybıyla birlikte şüphesiz bir dönem kapandı. Usta aktör Kadir İnanır'ın ölüm haberi 7'den 70'e herkesi derinden sarstı. Başsağlığı mesajları peş peşe geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Yeşilçam'daki rol arkadaşı Türkan Şoray'a birçok kişi üzüntüsünü dile getirdi. Kadir İnanır'ın cenaze programı da netleşti.

0: Sevgi emekti.
1: Selvi Boylum'dan Tatar Ramazan'a geride unutulmaz eserler bıraktı.
2: Asya.
1: Türk sinemasının efsane aktörü 77 yaşında hayata veda etti. Acı haberle sanat camiası hastaneye akın etti.
3: Hepimizi yaralı bıraktı gitti. Sanki vurulmuşuz da bir yerde düşmüşüz de bir tarafımız tutmuyor gibi. Böyle bir şey.
4: Büyük bir yıldız daha yerine alacak orada.
1: Kadir İnanır bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. 14 Mayıs akşamı İstanbul'da hastaneye kaldırılan sanatçıya zatürre teşhisi konuldu. Ardından önce yoğun bakıma alındı, ardından da entübe edildi. Ancak çok geçmeden Kadir İnanır'dan acı haber geldi. Daha 3 gün önce de ablası Altun Arıca'yı kaybeden Kadir İnanır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
5: Sen bunu anlamazsın. Sen kardeşlikten bile anlamazsın.
1: Kadir İnanır güçlü duruşu, etkileyici oyunculuğu ve unutulmaz rolleriyle Yeşilçam'ın simge isimlerinden biri oldu. Efsane ismin ölümünün ardından peş peşe taziye mesajları geldi.
2: Asya.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşımda Kadir İnanır'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi.
6: Niye suratını asıyorsun babacığım, gülsene.
1: Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım, Devlerin Aşkı, Karagözüm, Dila Hanım ve Bodrum Hakimi gibi birçok unutulmaz yapımda başrolü paylaştığı Kadir İnanır için sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı.
7: Sen bir bakışa bin anlam sığdıran en güzel gülen adam. Ne anılar paylaştık, ne anılar biriktirdik film çekimlerinde. Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de Al Yazmalı'nın kalbinde.
1: Kadir İnanır için ilk tören 28 Haziran Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Ünlü oyuncunun cenazesi ikindi namazına müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Cenaze namazı sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
8: Peş peşe yaşanan iki büyük depremle sarsılan Venezuela'da afetin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Enkaz altında yaşam belirtisi arayan kurtarma ekipleri kritik saatlerde zamanla yarışıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a yükseldi. Bu rakam her dakika artıyor. Yaralı sayısı ise 3300'ü aşmış durumda. Yüzlerce kişinin enkaz altında hayata tutunduğu bildirilen afet bölgesinde 50 binden fazla kişiden haber alınamıyor.

0: Venezuela'yı vuran çifte deprem felaketinde en kritik saatlere girildi. Enkaz altındakilerin canlı kurtarılabilmesi için hayati önem taşıyan 48-72 saat diliminde kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor.
1: Arkamızdaki enkazdan bağırışlar ve ağlama sesleri yükseldiğini duyan siviller var. Arama ve dinleme teknikleri, termal kameralar, dronlar ve köpekler kullanarak hayatta olanları bulacağız.
0: 39 saniye arayla iki büyük depremin yaşandığı Venezuela'da arama çalışmalarına binlerce sivil de destek veriyor. 50 binden fazla kişinin kayıp olduğu afet bölgesinde enkaza dönen binalarda yaşam belirtisi aranıyor.
1: Akrabalarımı, annemi ve küçük kardeşimi arıyorum. Bildiğim tek şey onların dairede oldukları. Ben orada değildim. Ne olduğunu anlamak ve en azından küçük bir ipucu bile bulmak için her şeyi deniyoruz.
2: Birçoğumuz evsiz ve işsiz kaldık çünkü gidecek yerimiz yok. Tek istediğim şey oğlumun hayatta olup olmamasına bakılmaksızın onu oradan çıkarmaları.
0: Arama kurtarma çalışmalarına verilen uluslararası destekte hız kazanmış durumda. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 20'den fazla ülke Venezuela'ya çok sayıda acil durum personeli sevk etti. Büyük bir trajedinin yaşandığı afet bölgesine tonlarca temel ihtiyaç ve tıbbi malzeme yardımları yapıldı.
2: Sokakta uyuyoruz, yiyecek arıyoruz, evimiz yok, barkımız yok. Durum tam bir felaket ve hala bulunamayan birçok çocuk ve insan var. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Uluslararası ve ulusal yardıma ihtiyacımız var.
0: Ancak felaketin etki alanı öylesine geniş ki ekipler yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakta zorluk çekiyor. Henüz yardım ulaştırılamayan bölgelerin birçoğunda yağmalama ve ayaklanmalar başladı. Hasar gören market ve dükkanları akın eden yüzlerce depremzede temel ihtiyaçlarını buradan karşılamaya çalışıyor. Marketlerden gıda ve su alan depremzedelere müdahale etmeyen kolluk kuvvetleri, trajediyi fırsata çevirmeye çalışan enkaz hırsızlarına karşı alarmda.
2: Depremin ardından evimi terk etmek istemedim. Çünkü bazı vicdansızlar insanların evlerini terk etmesini bekleyip eşyalarını çalıyorlar. Polislerin hepsini tespit edip yakalaması mümkün değil.
0: Bilançosu her geçen saat ağırlaşan felaket, mucizeyi aratmayan bir olaya da sahne oldu. Enkaz altından hafif yaralı çıkarılan hamile kadın, sancılarının başlamasıyla yıkımın ortasında doğum yapmak zorunda kaldı. Bebek ve annesi hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
3: Dünyanın Amerika-İran hattından kalıcı barış beklentisi bir kez daha sallantıya girdi. Deyim yerinde pamuk ipliğini andıran ilişkiler bir krizle daha sarsıldı. Trump, İran'ın Hürmüz'de bir gemiyi vurduğunu duyurup ateş püskürdü. Bu açıklamayı peş peşe saldırılar izledi. İran'sa hem resmi yoldan hem de sağdan aynı tonda yanıt verince gerginlik yine zirveye çıktı.
4: Sular yalnızca 6 gün duruldu. Kırılgan ateşkes ve müzakere süreci bir haftasını dolduramadan ilk kriz patlak verdi. Amerika ve İran heyetleri 21 Haziran'da İsviçre'de bir araya gelmiş, 18 saat süren müzakere sonunda taraflar 14 maddelik mutabakata varmıştı. Dünya masada olumlu seyreden süreci kalıcı barış ümidiyle takip etti ama hava bozdu. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü Cuma günü Umman açıklarında seyreden bir kargo gemisine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Trump, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı.
5: Hürmüz Boğazı'nda bir ticari gemiyi 4 drone ile hedef aldılar.
4: Başkan yardımcısı J.D. Vance de İran şiddeti şiddetle karşılık bulacak diyerek Tahran yönetimine rest çekti. Ardından da Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı savaş uçaklarının İran'ın füze ve İHA depolama tesisleriyle kıyı radar üslerini vurduğunu açıkladı. İran medyası Sirik kenti çevresinde patlama sesleri duyulduğunu, hatta bir iskeleye mühimmat isabet ettiğini duyurdu. Tahran yönetimi Washington'a en üst perdeden tepki gösterdi. Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Amerika bir kez daha müzakereler sürerken saldırdı, pişman olacaklar ifadelerini kullandı, Trump'ın ateşkese ve müzakere ilkelerine bağlı olmadığını söyledi. Saldırıları bertaraf ettiklerini duyuran devrim muhafızları ise bölgedeki Amerikan üslerine silleme saldırıları düzenlediklerini açıkladı.
3: (Gülüyor) ABD ordusu Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiye düzenlenen saldırıya yanıt olarak İran'a hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. İran devrim muhafızları ise saldırıları karşılık olarak Körfez bölgesindeki ABD üslerine misilleme saldırıları yaparak düzenledi. Son durum ne? Haber muhabiri Ekber Karabağ yayınımızda, hemen son durumu alalım. Sonrasında üzerine konuşmayı sürdüreceğiz değerli konuklarımızla.
6: Sinan Hatta, teşekkür ederim. Evet, senin de belirttiğin üzere tekrardan Amerika Birleşik Devletleri ve İran bölgede karşı karşıya geldi. Esasında şunu da belirtmekte fayda vardır. Bu yeni bir mesele değil. Yeni olması ve en çok tartışılan konu bu aşamada saldırının tam da iki ülke arasında varılan mutabakat zaptından sonra olması önem taşımaktadır. İlk kez mutabakat zaptı imzalandıktan sonra tarafların karşı karşıya geldiğini ifade edebiliriz. İhtilaf nedir? İhtilafın ana sebebinin, başlıca sebebinin Hürmüz Boğazı ile ilgili varılan mutabakatın tarafların farklı bir şekilde yorumlamasıdır. İran diyor ki dün gelen açıklamada, son açıklamada devrim muhafızları 5. batta gereğince Hürmüz Boğazı'nın kontrolü bizdedir İran diyor ve buradan farklı rotaların açılmasına izin vermeyeceğim. Halbuki birkaç gün önce Umman Uluslararası Denizcilik Örgütü ile birlikte kendi karasularının içinde bir rota oluşturmuştu ve İran bu rotayı yasa dışı, kabul edilemez ve yasak olarak ilan etmişti ve o bölgede, tam o bölgede

0: Bir ticari gemiye yönelik, Singapur bayraklı bir gemiye yönelik bir saldırı söz konusu oldu. İran bu konuyla ilgili bu saldırıyı yapıp ya yapmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken Amerika Birleşik Devletleri İran'ı suçladı ve İran'a karşı bir saldırı düzenledi ve bunu da misilleme saldırısı olarak belirtiyor ve İran devrim muhafızları da Amerika'nın bu saldırısına yönelik ABD'nin bölgede konuşlandığı üslere yönelik, mevzilere yönelik saldırı yaptı. İran'ın tam olarak hangi noktaya saldırı yapıldığı ile ilgili bir açıklama resmi olarak yapılmazken Bahreyn gece saatlerinde İran tarafından insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığını duyurdu. Tabii Hürmüz meselesi İran'da tartışılmaya devam ediyor. Gün içinde de çokça bu İranlı bazı yetkililerden, milletvekillerinden açıklama geldi. Örnek vermem gerekiyorsa mesela 66 Uzmanlar Meclisi üyesi bugün bir ortak bir açıklama yaptı. Lübnan cephesinde savaş devam ederken İsrail tam olarak o bölgeden çekilme işlemlerini tamamlamamışken İran'ın Hürmüz'ü açmasını yanlış bir eylem olduğunu değerlendirdiler. Benzeri yönde de İran'dan bu açıklamalar gelmeye devam etmektedir. Öyle görünüyor ki önümüzdeki süreçte de biz buna benzeri olaylar göreceğiz. Son olarak da Sinan şunu belirteyim ki gün içinde de söz konusu bölgede yine bir ticari gemiye yönelik, esasında bir petrol tankerine yönelik bir saldırının olduğuna ilişkin bilgiler geldi. Ancak bu saldırı, daha doğrusu düzelteyim, bir patlamanın olduğuna ilişkin bilgiler geldi. Ancak bunun nasıl meydana geldiğiyle ilişkili bir açıklama yapılmadı. Bir bilgi mevcut değil.
1: Ekber Karabağ'a teşekkür ederim aktardığı bilgiler için. Tabii konuşacağız. Merak ettiklerimiz de var. Değerli konuklarımızı önce takdim edeyim hemen. Gazeteci Merve Şebnem Oruç. Merve Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkürler, iyi geceler, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Askeri stratejist Doçent Doktor Kemal Olçar. Kemal Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim, iyi geceler, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor İsmail Erman. Hocam hoş geldiniz.
4: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Uzaktan bağlantıyla aramızda uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever. Bülent Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Sinan Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tabii merak ettiklerimiz varsa Ekber Karabağ'a sorabiliriz. Benim aklımdaki soruyla başlayalım dilerseniz. Ekber, İran içerisinde bu anlaşmayı istemeyen bir kesim mi var?
0: Var tabii, var, var. Kesinlikle vardır. İşte az önce bir İranlı milletvekilinin açıklamasına yer verdiniz. İbrahim Azizi, kendisi İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı. Zaten Milli Güvenlik Komisyonu'na üye neredeyse bütün üyelerin bu uzlaşmaya karşı olduğunu söyleyebilirim. Ve gün içinde her günde sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalar yapıyorlar. Dikkat ederseniz sadece Farsça değil, aynı zamanda İngilizce şekliyle de işte açıklamalar yapılıyor. Hem onun başkanı ki az önce söylediğim İbrahim Aziz'in sözcüsü İbrahim Rıza'nın yani gün içinde açıklamaları söz konusu oldu. Yani o Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyelerinin neredeyse hepsi buna karşı çıkmaktadır. Farklı gruplar da buna karşı çıkmaktadır. Paydari cephesi üyeleri, Mahmut Nebevyan olsun, Hüseyin Sabit olsun, işte Resai olsun, işte Celili'nin ekibi olsun. Şunu özetleyebilirim. Ben takribi olarak bir saat önce dışarıdaydım. Devrim meydanının etrafında geziyordum. Orada dikkatimi çeken bir husus vardı. Oradaki pankartların üzerine teker teker pankartları okumaya çalıştım. Şöyle söylüyorum ki pankartlarda yani 10 tane pankarttan 9'unda, en az 9'unda bu uzlaşmaya karşı çıkan ifadeler yer var. Verilmişti.
1: Ekber Karabağ teşekkür ediyorum. Tabii daha merak ettiklerimiz var aslında. Benim de soracağım sorular var. Kemal Hocam var mı?
3: Yani Ekber'e? Şunu merak ediyoruz. Bir anlaşma metni var imzalandı dijital ortamda. Fakat çok muallak şeyler var. Yani muğlak şeyler var daha doğrusu. İran teknik olarak bu maddelerin her birini çalıştı mı acaba? Yani mesela cepheler diyor. Cephelerle savaş duracak diyor. Nasıl duracak? Hangi cepheleri kastediyor? Ne bileyim, Hürmüz'le ilgili işte ücretsiz 60 gün açılacak diyor. Hangi koşullarda açılacak filan böyle. Hangi gemilerin girişine izin verilecek? İşte nükleer diyor. Teknik olarak çalışılacak 60 günlük süre içerisinde diye bir ifade var. Bunlar İran tarafından çalışılıyor mu? Kamuoyuyla bunlar paylaşılıyor mu? Hangi koşullar dedi ya biraz önce Ekber Bey, yorum farkından kaynaklı anlaşmazlıklar ortaya çıkıyor. İşte teknik konulardaki yorum farklılıkları var. Böyle bir çalışması var mı
1: İrem? Hocam size ek olarak ben de şunu sormak istiyorum. Merak ediyorum gerçekten. Gemi niye vuruldu ki? Kargo gemisi
3: i̇şte
1: neden
3: anlaşmazlık
1: vuruldu?
3: Yani hakikaten teknik

0: Bunun geçici bir süre olduğunu, 60 günlük bir süreyi kapsadığını İran tarafı belirtiyor. Bundan sonra dediğin üzere zaten bir sürü işte muallak mesele gündemde. Sadece bir Hürmüz'le ilgili değil, nükleer faaliyetlerle ilgili bir sürü işte soru işareti vardır. İşte paraların serbest bırakılması konusunda ihtilaflar söz konusudur. Amerika Birleşik Devletleri diyor gelip benden ürün alacaksın. İran diyor böyle bir şey söz konusu değildir. Hala bu geçen İsviçre'de toplantı yapmışlardı. İranlı yetkililer onun 2 milyar dolar paralarının artı şeklinde serbest bırakılmasını duyurmuştu. Ancak an itibariyle ben bu paranın serbest bırakıldığına ilişkin herhangi bir yani bir haber görmedim. Sadece bu meselelerde Umman üzerinde ciddi anlamda bir baskı var. Adeta bir nasıl anlatayım bir baskı altında kalmıştı. Bir taraftan İran var, bir taraftan Arap ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri. İşte ben az önce bir gazetede bir yorum okuyordum. Yani iki cenah arasında kalmış durumda. Yani İran'a evet derse bu sefer bölge ülkeleri tarafından ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından dışlara baskı altında tutulacak. Tam tersi işte yapsa yani o ülkelere yanaşsa bu sefer İran tarafından baskı altında.
1: Ekber teşekkür ediyorum. Merve Hocam size döneceğim ama bir son dakika bilgisi
2: evet,
1: var.
2: Son
1: arkadaşlarım
2: ben de onu
1: bildiriyorlar, kulağıma da söylüyorlar. İran'da bazı patlamaların olduğu söyleniyor. Sirik kentinde özellikle bu patlamaların olduğu. Tabii detaylandıracağız. Arkadaşlarım da detaylarını buldukça, araştırdıkça. Evet Ekber, tabii sana burada büyük iş düşecek.
0: Ben de o bilgiyi baktım Sinan sen konuşurken İran Devlet Televizyonu adını açıklamadığı bir askeri yetkiliye dayandırarak Sirik'te Tahiriyu işte köy yakınında birkaç patlama sesinin duyulduğunu ve oradaki iletişim tesisinin vurulduğunu ifade ediyor. Ben az önce de söylemiştim zaten gün içinde de bir patlama söz konusu oldu, bir gemi yönelik saldırı söz konusu oldu. Tabii onunla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. O saldırı nasıl olmuştu? İran tarafından mı vuruldu? Farklı bir şekilde mi oldu? Yoksa bir teknik arıza mıydı? Neydi? Ancak eğer bu geçen haberler doğruysa muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri o sebepten dolayı yani o geminin vurulmasından dolayı muhtemelen şu anki İran'a yönelik saldırılarını yaptığını ifade edebiliriz. Tabii kesin bir bilgi yok. Nesin.com'dan bir açıklama yok. Sadece İran Devlet Televizyonu tekrar söylüyorum İran medyası işte Sirik etrafında dün de Sirik vurulmuştu. Dün de tam bu saatlerde yani bu saatlerden biraz daha erken saatlerde 1-2 saat öncesinde Sirik hemen Hürmüz'ün yakınında bir bölgede patlama seslerinin duyulduğunu İran Devlet Televizyonu belirtiyor.
1: Bu bölge daha önce vurulmamış mıydı?
3: Dün akşam evet vuruldu saat 23.
0: Dün akşam vuruldu. Dün akşam da vuruldu evet. Aynı bölgeler. Dün akşam radar sistemler vuruldu. İletişim işte tesisler vurulmuştu.
1: Merve Hocam buyurun.
2: Aynı bilgiyi aynı saatlerde hemen dakikalarda diyelim Axios'ta İsrail'e yakın Axios'ta Amerikalı yetkililere dayandırmış. Yani taraflar aslında gizlemiyorlar ve karşılıklı bir şeye dönmüş vaziyette ama dönüp dolaşıp geldiğimiz yer Hürmüz. Bu savaşı da bu olursa eğer anlaşmayı da herhalde Hürmüz üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Biraz aslında Hürmüz konusunda bu yani mesela yani şimdi Umman'ın karasuları dediğimiz yer özellikle de o dar boğaz birbirine en yakın oldukları yer 34 kilometre gibi bir mesafe. Yani uluslararası deniz hukuku açısından bile İran'ın aslında talep ettiği geçiş ücreti meselesi emsal teşkil etmesi sebebiyle pek çok kişiyi de üçüncü tarafları tarafsız olanları dahi etkileyecek durumda. Ben biraz o ücret meselesini aslında Ekber Karabağ'a sormak istiyorum. İçeride bunu daha somutlaştırarak yani işte şu kadar istemeliyiz, bu kadar istemeliyiz, biz burada şunları kazandık diyenler tam olarak neler söylüyorlar?
1: İran tarafı...
2: Bir de bu kadar abartmayalım zaten bir zafer kazandık. Ya yani Hürmüz eski fiili durumuna dönsün diyenler var mı? Ve bu ses de var mı? İçeride konuşuluyor mu? Açıkçası bunu merak ederim.
0: Değerli hocam şöyle söyleyeyim, o çekirdek kesimi göz önünde bulundurursak, işte İran'daki muhafazakarlar, o yönetimi elinde tutanlar, devrim muhafızları olsun, ona yakın gruplar olsun, onlar Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen İran'da kalmasını istiyor. Artık o boğazdaki statüsünün savaş öncesi gibi olmamasını istiyor. İran elindeki en önemli kozun an itibariyle Hürmüz Boğazı olduğunu ifade

0: edebiliriz. Hürmüz'den İrem Kara alır mı almaz mı? Değerli hocam Kemal hocam dün geniş bir şekilde diğer hocalarla birlikte bu meseleyi değerlendirdiler. Hukusal olarak İran yapabilir mi yapamaz mı bunu? Ben çok ilginçti. Az önce de söyledim, devrim meydanındaydım. Orada bir konuşmacının bir ifadesine rastladım. Şöyle diyor, diyor biz evet yasal olarak bunu yapabiliriz. Hadi diyelim yasal değildir bu, yasa dışıdır. Diyor siz geldiniz, yasada bir şekilde bizim liderimizi öldürdünüz. Biz hangi yasaya dayanarak bizim liderimizi öldürdünüz? Biz de bu şekilde yapıyoruz. Yani hadi diyelim bu yasa dışıdır. Ancak siz bizim liderimizi öldürdünüz, yasa dışı şekilde biz de bunu bu şekilde yapıyoruz. Artık Hürmüz'den geçişler ücretli bir hale gelecektir. Ve İran bunu tespit etmek istiyor. Oradaki egemenliğini hem parasal olarak İran'a bir çıkar sağlayacak ve en önemlisi yani paranı bir tarafa bırakırsak İran'ın oradaki egemenliği önemlidir. İran için büyük bir değer taşımaktadır. Hatta az önce de söyledim. Bugün 66 milletvekili, uzmanlar meclisi milletvekili ki onların hepsi İran o milletvekili bu normal meclisten farklıdır. Onlar din adamlarından oluşmaktadır. Uzmanlar meclisi, meclisi Kobregan deniliyor. Ülke liderini seçmekle görevliler. Ekibi iki ay önce yine İran'ın yeni lideri Mustafa Hamenei'ni seçtiler ve gelen bilgilere göre çünkü hem Kum kentinde hem Tahran'da onların meclisi vurulmuştu. Kum kentindeki Cemkeran camisinde toplanarak bu şekilde Mustafa Hamenei'ni seçtiler. O imamların 66 imamın bugün bir açıklaması söz konusu oldu. İran'ın yönetimin Hürmüz Boğazı'nı bu şekilde açmasının yanlış stratejik bir hata olarak değerlendirdiler.
1: Diyorum. O son dakika bilgisini paylaşayım. Amerikalı bir yetkilinin açıklamasına göre ABD, İran'ın bu sabah bir ticari tankere düzenlediği saldırıya misilleme olarak Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine saldırı düzenlediğini açıkladı. Bu son dakika bilgisiydi. Paylaştım. İsmail Hocam size döneyim.
2: Açıkçası
0: yani dün olup bitenler bugün de yaşanıyor. Yani dün de benzeri bir olay. Hocam çok çok özür dilerim. Dün olup bitenlerin benzeri bu gecede yaşanıyor. Az önce de söylemiştim. Esasında bu bölgede bir gemi vuruldu ya. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri o konuyla ilgili İran'ı suçlayarak işte onu misilleme olarak İran'ı vuruyor. Çok özür dilerim değerli hocam.
2: Yok estağfurullah Ekber Bey. İki tane benim için önemli olan bir husus var. O da mesela bu görüşmelerden sonra İran tarafı daha önceki Cenevre görüşmelerinde ABD'yi biraz da suçlamıştı. Konuştuklarına sadık kalmadılar, saldırı başlattılar diye. Şimdi Katar'da, Pakistan'da açıklamaları aslında yaptılar. Bu son görüşmelerde İran tarafı ne kadar mutlu, daha doğrusu bu anlaşmadan eminler. Çünkü iki aylık bir ara gibi bir şey bu. Yani iki ayda bakacağız, göreceğiz gibi bir açıklama var. O görüşmeler devam ederken Trump'ın darmadağın ederim söylemi var. Yani bunun içinden yürüyerek şöyle bir açıklama daha geldi İran tarafından. Hiçbir şekilde nükleer zenginleştirmeyi bırakmayacağız diye. Yani bu kadar havada uçuşan bir atmosferde bu iki ay bir ara mı? Yani Ekber Bey'in yorumunu merak ediyorum. İkinci bir husus da İran tarafı olmazsa olmaz mesela Hizbullah'la bir bağı var. Bu ABD Lübnan anlaşmasında o çerçevede Hizbullah'ın Güney Lübnan'da silah bıraktırılması söz konusu. İran tarafı bunu nasıl tartışıyor? Teşekkürler.
0: Teşekkür ederim hocam. Şimdi İran Lübnan meselesinde oldukça mesafeli yaklaşıyor ki biliyorsunuz orada Hizbullah'a yakın grupların protestoları söz konusuydu. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Lübnan yönetimi arasında varılan bu uzlaşmaya karşı çıkıyordu. Uzlaşmanın esasında ne deniliyor? İşte Hizbullah'ın silahsızlandırılması. Halbuki İran buna çok ciddi bir şekilde karşı çıkmaktadır. Bugün İranlı bir üst düzey bir yetkili Hizbullah bizimle birlikte savaşta omuz omuza savaştı. Biz eğer o bölgede İsrail'le savaşmazsaydık Kirmanşah'ta, Tahran'da savaşmak zorundaydık yönünde ifadeleri söz konusu oldu. Az önce o milletvekillerinin 66 milletvekilinin ifadesini de verdim. Onlar Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını istiyor ve sebep olarak da Lübnan'ı gösteriyor diyor. Lübnan'da İsrail'in tam olarak çekilmesini istiyorlar. İran bu uzlaşma kapsamında İsrail ordusunun tamamıyla o bölgeden çekilmesini istiyor. Özellikle bir ifade var. Lübnan'ın egemenliğinin tespit edilmesini istiyor. Yani sadece saldırıların durmasını değil, aynı zamanda İsrail'in de tam olarak o bölgeden çekilmesini ve Lübnan'ın

0: tam olarak egemenliğinin tespit edilmesini istiyor.
1: Ekber, teşekkür ediyorum. Tabii Bülent Hocam'a döneyim. Bülent Hocam, buyurun.
2: Ya şöyle, ben de Ekber Bey aslında şunu sormak istiyorum. Uzunca zamandır aslında dün akşamdan bu yana ben şuna dikkat ettim. Hep SEPA açıklamaları ön planda. Yani bu anlamda görüşmeleri devam ettiren güvercin kanattan ne gibi açıklamalar geliyor? Geliyorsa ne kadar etkili? Ağırlıklı olarak SEPA'nın sesi duyuluyor yoksa güvercin kanadının sesi mi duyuluyor?
0: Hocam tabii şunu söyleyeyim, evet dün esasında dün bazı devrim muhafızlarına bağlı bazı açıklamalar basında yer almıştı, ancak devrim muhafızlar daha sonra onları yalanladı, dedi benim böyle bir açıklamam yoktu ve kendileri bir açıklama yaptı. Bu açıklamada da işte Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı saldırılara misilleme olarak ABD'nin bölgedeki mevzilerini vurduklarını ifade etti. Basında bazen devrim muhafızlarına ait açıklamalar yer alsa da, şimdi mesela ben görüyorum yine tekrar bazı açıklamalar yer alıyor ama devrim muhafızlarının bu kadar kısa bir sürede açıklama yapacağını ben düşünmüyorum. Tabii devrim muhafızlarının İran siyasetinde etkili bir rolünün olduğunu da ifade edebiliriz kesin bir şekilde. Ancak o güvercin kanada gelince mesela Muhammed Vakıf Kalibaba esasında çok da güvercin tanımlayamayız. Ancak bugün gün içinde deyim yerindeyse ancak Türk sesiyle yani tepesine attı. Hani biraz amiyane tabir olacaktı. İşte ülkemizdeki bazı devrimciler, hatta süper devrimci olarak adlandırılan işte kesimler, hayatlarında devrim boyunca hiçbir şey yapmamış insanlar bizim hata yaptığımızı düşünüyor. Siz tam olarak neler yaptınız? Yani çok çok ağır ifadelerle işte bu uzlaşmayı eleştirenlere hedef aldı. Açık bir şekilde şunu söyleyebilirim ki Muhammed Bakır Kalibaf, ki İran baş müzakereci olarak katılıyor. Bu süreçte, yani bu müzakereler ABD ile başladıktan sonra bu kadar sert bir şekilde konuşmamıştı. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bizim yaptığımız bir tane hataydı, sürekli bir şekilde olmayan hatayı da gündeme getiriyorsunuz. Kendinizde süper devrimci olarak tanımlıyorsunuz. Ülke için neler yaptınız? Tam biraz daha ağır argo kelimeler kullandığım ifade edebilirim. Ancak dediğim üzere devrim muhafızlarının, ordunun işte bu süreçte önemli bir katkısının ve etkisinin olduğunu ifade edebilirim.
1: Ekber, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dileyelim sana. Tabii Kemal Hocam, analiz ekranımıza gidelim mi birlikte? Şu ayrıntıları paylaşalım. Peki. Ne oldu, ne yaşanıyor Hürmüz'de? Birlikte konuşalım. Önce İran tarafından, gerçi üstlenmedi de saldırıyı. Ben öyle bir yazıda görmedim. Öyle bir açıklama da görmedim.
3: Akşamki saldırılarla ilgili, Serik Boğaz, yani Serik bölgesine yapılan saldırılarla ilgili İran aslında, daha doğrusu gemiye müdahale ettiklerini itiraf ettiler ama vurduklarını itiraf etmedi. İtiraf demeyeyim de ona yönelik bir açıklama yaptılar. Şimdi dün akşam şöyle bir şey oldu. Bir büyük harita varsa oradan da gösterebiliriz. Hem bilgiyi tazelemiş oluruz. Şuradan daha büyük bir harita bakalım. Evet. Şimdi tabii
1: şuradan temizleyelim.
3: Evet, temizleyelim. Ya da kalsın, fark etmez. Şimdi İran anlaşma gereği, anlaşmanın içerisinde teknik olarak geçişle ilgili bir rejim ortaya koymamış. Yani sadece 60 gün süreyle ücretsiz geçiş yapılacağına dair bir deklarasyonda bulundular. Taraflar imza altına aldılar, dijital de olsa. Fakat İran'ın teknik, ben o yüzden sordum o soruyu, teknik değerlendirmesinde tek bir güzergah belirlemiş. O güzergahta şu yeşil hat dediğimiz güzergah. Çıkış güzergahı İran kıyılarına daha yakın. Fakat Umman bir ikinci güzergah daha ilan etti. O da kendi kıyılarına yakın bir hat. Dolayısıyla Umman hattından geçen bir gemi, Singapur gemisi, İranlılar tarafından benim belirlediğim güzergahtan geçmediğiniz için ben bu geminin güvenliğini sağlayamıyorum ve benim kontrolüm dışında geçtiği için, ki kontrollü geçiş istiyor İran, müdahale ettim şeklinde söylüyor. Bu müdahaleye, müdahalenin üstüne Amerika Birleşik Devletleri Umman denizi açıklarında bulunan uçak gemisinden kaldırdıkları savaş uçaklarıyla gittiler. Serik bölgesini vurdular. Yani şu bölgede bir yerde, şuradaki Serik bölgesini vurdular.
1: Hocam devam edeceksiniz, evet, ama CENTCOM'un bir açıklaması oldu. Var. paylaşayım. İran'ın son ticari gemi saldırısının ardından Amerikan kuvvetleri yeni saldırılar düzenledi diyor. ABD Merkez Komutanlığı kuvvetleri 27 Haziran'da başkomutanın talimatı doğrultusunda İran'daki çok sayıda hedefe yönelik yeni saldırılar düzenledi. Dün İran'ın Ever Lovely gemisine düzenlediği saldırıya misilleme olarak gerçekleştirilen ABD saldırılarının ardından İran ateşkes anlaşmasına uyması için bir fırsat tanındı diyor. Ancak İran güçleri bu sabah saat 4.30'da
3: Bahreyn
1: Kiku gemisini vuran tek yönlü bir saldırı diyor.
3: Evet,
1: İnsansız hava aracını fırlatarak bu fırsatı değerlendirmemeyi tercih etti, evet, diyor. Panama bayraklı tanker 2 milyondan fazla varil ham petrolle Hürmüz Boğazı yakınlarından geçiyordu. CENTCOM güçleri ticari gemilere yönelik İran'ın devam eden saldırganlığına doğrudan yanıt olarak bugün hava saldırıları düzenledi diyor. ABD askeri uçakları İran'ın askeri gözetleme altyapısına, iletişim sistemlerini, hava savunma tesislerini, insansız hava aracı depolama tesislerini ve mayın döşeme kapasitesini hedef aldı diyor. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişi devam ediyor diyor. Bir yandan ABD güçleri tetikte, etkili ve hazır durumda diyor.
3: Tamam. Yani bugün aynı olay tekrar etti.
1: Detaylandırmış olay, biraz.
3: Evet, tekrar bir gemi, ama bu Bahreyn'de de bir patlamalar oldu biliyorsunuz bu sabah. Sanki İran vurdu şeklinde Bahreyn'de ekler etti bu konuyu. O var, Bahreyn saldırısı var, artı bir de tekrar ikinci bir gemiye müdahalesi var. O müdahaleyi de zannedersem insansız hava araçlarıyla yapıyorlar. Ve bu arada bir boşluk oluştu. Dün gece çünkü CENTCOM şöyle bir açıklama yaptı. Biz saldırıları durdurduk. İran da buna karşılık vereceğini deklar etmişti dün akşam. İran karşılık vermedi. Fakat ikinci gemi tekrar geçiş yaparken tekrar müdahale ettiler ve İran bu müdahalesine karşılık Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir saldırıya maruz kaldılar. Onun için burada anlaşmanın ihlali söz konusu mu? Evet, anlaşmanın ihlali söz konusu. Kim ihlal etmiş oldu anlaşmayı? Şimdi tartışma bu. Herkes bunu tartışıyor. Anlayamıyor konuyu. Neden? Çünkü anlaşmanın 14 tane maddesi mutabakat muhtarası maddeleri. Yani bir sanki ne diyelim ona, her bir madde ayrı bir anlaşma gerektiriyor. Yani mesela Hürmüz'le ilgili bir ayrı bir anlaşma, Montre gibi. İşte ne bileyim, cephelerdeki savaş, bir ateşkes anlaşması gerekiyor. Nükleer ayrı bir anlaşma, NPT gibi 68'deki. Her bir anlaşma, her bir madde yeni bir anlaşma ve bunlar teknik başlıklar içerecek şekilde yapılması öngörülüyor. En sonunda da nihai anlaşma olacak ve Güvenlik Konseyi bir garantörlük verecek.
1: Hocam şunu söylemek mümkün mü? Bir anlaşma yaptınız. Ticari gemileri vurmamanız gerekiyor.
3: Şu anda öyle olması gerekiyor. O yüzden bu maddelerin her biri muğlak dediğim için, onun için söyledim ben bunu. Bunların hepsi teknik detaylandırması lazım. Mesela bir güzergah yazmıyor orada, değil mi?
1: Yazmıyor, evet.
3: Yazmıyor. O zaman sen bu güzergahın dışında başka bir güzergahtan geçen gemiyi vurmaman gerekiyor. Ama İran diyor ki hayır, ben bu anlaşmanın ilgili maddesi, Hürmüz'le ilgili maddede güvenliğini ben sağlayacağım. Ücret almayacağım. Bir şekilde benim kontrolümde olacak diyor. Bu inisiyatif vermek istemiyor. Onun için vurdum diyor. ABD de diyor ki hayır, sen koşulsuz geçiş serbestliği sağlamak zorundasın bu maddeye göre diyor. Bu karşılıklı böyle. Bakın, bu gittikçe teknik olarak anlaşma sağlanmazsa net olarak karşılıklı bu savaş irili ufaklı böyle devam edip
1: gidecek. Edeceğe benziyor, çünkü yeni bir bilgi var. İran Devlet Televizyonu diyor ki Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'na saldırı düzenlendiğini
3: duyuyor.
1: İşte
3: onu Serik'le Keşm, şu ada, şuraya saldırılar yapıldı. Şu bölge vuruldu. Çok büyük ihtimalle bir de demin tekrar işaretledim. Serik bölgesi vuruldu. Burada radarlar var. Yani şu boğazı kontrol etmek için İran'ın hava savunma silahları var. Kendini korumak için. SİHA fırlatma platformları var. Radarları var. Bir de enerji nakil hatları var. Petrol rafineri tesisleri var. Yani kritik olan şeyleri vuruyor. CENTCOM'a göre askeri tesisler vuruldu deniyor. İran'a göre de işte iskele vuruldu. Limanlar vuruldu. O tür yetenekler vuruldu deniyor. Dolayısıyla burada karşılıklı vuruş konusunda da bir anlaşmazlık var. Ama toplarsak eğer burada bu boğazlar, bu tür boğazlar.
1: ABD'nin verdiği cevap denk mi hoca?
3: Yani şöyle söyleyelim. Bu anlaşmanın garantörü kim? Kim garanti altına almış? Bu anlaşmanın doğru düzgün yürütülmesi için bir garantörlük var mı? İran şöyle bir şey talep etmişti. Bu anlaşmanın yürürlüğe sağlıklı girmesi ve devam etmesi için bir gözlem grubu ihtiyacı var demişti. Galiba 13. madde ya da 12. O maddedeki gözlem grubu yok burada. Bir de Doha'da bir doğrudan telefon hattı tesis edilmişti. Vance o yüzden diyor. madem geçiyor vurmayın, önce beni bir arayın dedi ya bugün. Hı hı. O hat çalışmıyor diyor İran. Biz öyle bir hat kullanmıyoruz diyor. Öyle bir hat yok diyor.
1: Bir sorun varsa telefonu kaldırın
3: evet,
1: diyor.
3: Gördünüz bakın iki tarafta farklı şeyler söylüyor ama metin aynı. Bizim okumamız tarafsız olarak bu bölgede iki tarafında bu bölgedeki yapılmış olan anlaşma doğru bir anlaşma gibi olsa da sağlıklı teknik içerik yok.

0: Onun için sürekli sahada anlaşmazlıklar çıkacaktır. Yani barışa son veren barış anlaşmaları diye bir kavram vardır ya. Romsky'nin yazdığı kitapta Birinci Dünya Savaşı'yla ilgili.
1: İfadeler hep havada kalıyor.
0: Yani buradaki anlaşma sanki yeni çatışma alanları doğuracak gibi gözüküyor. Onun için diyoruz bir an evvel bunu oturun, her bir maddeyi detaylandırın. 60 gün mü sürüyor, 120 gün mü sürüyor? Bu süreçte de buradaki ticari faaliyetleri serbest bırakın diyoruz. Madde onu gerektiriyor çünkü. Ama İran bu anlaşma metninde ilgili teknik konu olmasa bile bir ihlal etmiş gibi gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri de karşılık orantılı mı verdi? Çok orantılı gözükmüyor çünkü.
1: Şimdi ben para alacağını düşünüyordum. Ücretsiz, aslında öyle değilmiş. Ücretsiz.
0: Tabii. Ama ücret konusu da şöyle muğlak yine. Mesela diyor ki ücret almayacağım diyor. Ben ücret almıyorum diyor İran. Ne alıyorum? Hizmet bedeli alıyorum diyor.
1: Ne fark? Fark.
0: Şöyle fark var, adam diyor
2: ki geçiş ücreti değil, hizmet sağlıyorum aslında, sizi orada güvenliğinizi vesaire garantiliyorum. Tabii. Demeye getiriyor.
0: Yani oradaki geçişlerin bir maliyeti var diyor bana, ne maliyeti varsa hem güvenliği sağlıyor hem orada ne bileyim arama kurtarma faaliyetlerinde belki bir grup ayırdı, bir teşkilat ayırdı ya da o bölgede yasa dışı faaliyetleri engellemek için sahil güvenlik ekibini ayırdı. Yani ben oraya bir maliyet aktardım. O hizmetin bedelini alıyorum sadece demeye getiriyor. Dolayısıyla her geçen gemiden belirli miktarda geçiş bedeli almayı almamayı taahhüt etmiyor. Bakın bu da bir anlaşmazlık meselesi. Karşı taraf sıfır ücret diyor, öbürü diyor haraç ya da işte vergi almayacağım. Sadece harç almayacağım, sadece hizmet bedeli alacağım diyor. Çok bu maddeleri tek tek masaya yatırdığımız hepsiyle ilgili tenakuz çıkartmak mümkün. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu İran'ın yapmış olduğu sivil gemilerin müdahalesini engellemek için yapmış olduğu askeri faaliyet çok orantılı durmuyor şu anda. Çok orantılı durmuyor. Bunu konuşarak da çözmek mümkün idi.
1: Uyarılabilirdi.
0: Evet.
1: Öyle.
0: Yani ya şimdi İran misilleme yapmak ihtiyacı hissediyor. Misilleme yaptığı zaman da muhtemelen Körfez'deki ülkeler yapacak gibi
1: şimdi
0: duruyor.
1: Misillemeyi doğuruyor ama.
0: İşte kısır döngü bu.
1: ABD güçleri de orayı vuruyor.
0: Bu da tırmandırıyor genel olayı yani.
1: Hocam bir toparlayalım mı? Ekber evet. Bizi bekliyor. Ekber Karabağ, sana döneyim hemen. O son dakika gelişmesinin bazı ayrıntıları da oluşmuş olabilir sende. Son bilgiler olabilir. Hemen sözü sana bırakalım.
3: Teşekkür ederim. Sinan, şöyle söyleyeyim, fazla bilgi yok İran tarafından, İran medyası tarafından. Sadece Sirik ve Kişm adasının vurulduğu İran Devlet Televizyonu tarafından belirtiliyor. Şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama gelmedi. İster devrim muhafızlarının olsun, ister Hatem Alembiye Karargahı'ndan veya Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi düzeyde bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz dün gece ve daha önce yaşananlara bakıldığında İran'ın da bu olaya karşı misilleme yapmasının büyük bir olasılık olduğunu söyleyebiliriz. Dün işte bu olaylar olduğunda İran ABD'nin bölgedeki konuşlandığı mevzilere vurduğunu belirtmişti. Tabii Bahreyn'in ismini açık bir şekilde zikretmese de vurulan noktanın Bahreyn olduğu düşünülmekte bekledi. Muhtemelen bu büyük bir olasılıkla, yani %99 bir olasılıkla bu saldırıya İran yine de misilleme yapacaktı. Dediğim üzere hala devrim muhafızlarından veya diğer İranlı kurumlardan bir açıklama gelmedi. Fox News'un bir iddiası söz konusudur. Bu gece yapılan saldırının dün yapılan saldırıyla kıyaslandığında çok daha şiddetli olduğunu iddia ediyor. Muhtemelen böyle bir şey olursa İran'ın yanıtı da misillemesi de dün geceyle kıyaslandığında daha şiddetli bir şekilde olacaktı. Dün Bahreyn vurulmuştu. Muhtemelen belki bu sefer daha bir şekilde şiddetli bir şekilde İran vurabilir. Dediğim üzere ben sürekli bir şekilde yanıt konuşurken bile İran medyasını kontrol ediyorum. Resmi düzeyde bir açıklama şu an itibariyle yok.
1: Teşekkür ediyorum Ekber. Hocam Bahreyn'de ne var?
0: 5. filo var. Ama büyük kısmı boşalmış durumda. Tesisler duruyor. Yani orada çok büyük bir radar vardı biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin donanma gücü orada. Full star bir amiral var orada.
3: Evet hocam, çok özür dilerim Kemal hocam. Şu an İran Devlet Televizyonu'nun bir haberi söz konusu. Linge limanında da yine patlama seslerinin geldiği ifade edilmektedir. Çok özür dilerim hocam.
0: Aralıklı olarak devam edecek gibi duruyor bu iş. Özellikle Bahreyn'deki karargah.
1: Bahreyn kısmını görebiliyoruz.
0: Tabii şurada Bahreyn'de şu bölgede çok önemli deniz kuvveti var ABD'nin. Fakat burayı 28 Şubat Savaşı ile beraber taşıdılar. Umman açıklarına götürdüler ve orada karargah kuruldu. Ama burada tesisler hala duruyor. Altyapı hala duruyor. İran şöyle yapıyor. Şimdi mesela burayı vuruyor. ABD'nin üssü bölgesini vuruyor. Fakat ABD hiçbir zayiat açıklaması yapmıyor. Çünkü burada zayi olacak

0: personel yok.
1: Ama ne var? Çekti onların hepsini.
0: Çekmek zorunda çünkü buradan yönetemezsiniz harbi. Buradakiler ne? Altyapı çalışmaları, altyapı daha doğrusu üst yapı. Yani elektrik donanımı, işte elektronik bir takım hatlar, komuta kontrol antenleri. Yani sabit askeri teşkilat hala duruyor orada bir kısmı. Gidip onu vuruyor. ABD'nin zarar bütçesini sürekli olarak yükseltiyor.
1: Şimdi İran bu üssü vurduğu için mi bu gece ABD Keşm Adası'nı falan vurdu?
0: Yok. Az önce sivil geminin geçişine ikinci kez müdahale ettiği gerekçesiyle vuruyor. Dolayısıyla bu bölgede sivil transiti engelleyecek herhangi bir İran müdahalesi ABD'nin kırmızı çizgisi şu anda. Yani Bahreyn'deki üst bölgesini vurması çok fazla bir misilleme gerektirecek konu değilken bir taraftan da bu açıklık konusunu eğer ihlal ederse ve anlaşma metnini ihlal ederse İran, ABD korkarım ki orantıyı yükselterek müdahale etmeye devam edebilir. Hatta sadece bu bölgede değil, yani şimdilik Hürmüz'deki hedefleri vuruyor ama derinlikte taarruz da yapabilir havadan. Yani Tahran da vurulabilir. Hatta Meşet bile kritik bir konu biliyorsunuz.
1: Ya askeri birliklerimi çekeceğim diyordu ama çekmedi o zaman.
0: Hayır, çekmeyi bırak, takviye etmeye devam ediyor. Ben onu söylüyorum zaten, anlaşmadaki niyet pratik hayattaki uygulamalarla çok orantısız. Yani anlaşma metni sanki bir tiyatro metni gibi, senaryo gibi duruyor. Pratik hayattaki her şey gerçek gibi duruyor. O yüzden okuma yaparken metin üzerinden okuduğumuzda şaşkınlık geçirebiliriz. Ama pratiğe baktığımızda birlikler yerinde duruyor. Takviye edilmeye devam ediyor. Mühimmat takviyesi devam ediyor. Ve oradaki Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın bu harekatı, yani İran harekatının sonlandırıldığına dair hiçbir talimat almadığını görüyoruz. Yani Başkan Trump sürekli iniş çıkışlı bir takım ifadelerde bulunuyor. O ifadeler daha çok böyle ticari pazarlıklar gibi gözüküyor şu anda. Öyle alışmış çünkü. Kitabında da bunu yazıyor. Ama hayat, buradaki hayat Pentagon'un kontrolünde. Ve CENTCOM sorumlu buradan. Ve İsrail gibi bir faktör var. Dolayısıyla buradaki gerginliğin tırmanması İsrail'in çok işine gelen bir durum. İran'ın içerisindeki bazı radikal muhalifler var. Anlaşmaya kesinlikle karşılar. Lübnan'dan dolayı bir kısmı, bir kısmı başka şeyden dolayı. Bunlar da mesela bu savaşın devam etmesini istiyorlar. Buradaki her geminin geçişini belki komuta kontrol bağımsızlığı dışında o hani mozaik sistemi içerisinde sorumlu
1: savaşın devam etmesini isteyenler o ticari gemileri vurmuş olabilir.
0: Elbette. Belki. Ya da yani İsrail tarafından işbirlikçilerle bir çok çok zayıf ihtimal ama
1: yani sahte bayrak diyoruz
0: gibi ya. Olabilir yani onların hepsi olabilir ama İran sahipleniyor sonuçta bir şekilde öyle ya da böyle. Çünkü orada mozaik sistemi hakikaten devam ediyor. Devrim muhafızlarının burada Bandar Abbas'ta mesela çok büyük bir deniz kuvvetleri komutanlığı var. CAS dediğim aşağıda da 1. 2. deniz kuvvetleri karargahları var. Bu bölgelerde çalışan gruplar yani belki Müşteba Hamene'nin bilgisi dışında anlık reaksiyonlar veriyor olabilirler ki bu da öyle yürüyor sanki.
1: Hocam bir virgül koyalım, ben sizi uğurlayayım. Evet. Tabii o bölüme geçelim, orada konuşalım. Arkadaşlarımdan da izin isteyeyim oraya geçmek için. Merve hocam size devam edelim dilerseniz. ABD-İran savaşı yeniden mi başlıyor hocam? Bir ara mı verdik, ne oluyor?
2: Yo zaten yani imzalanan mutabakat metnine herkes temkinli yaklaştı. Açıkçası konuyu yakından takip edenler. Metnin kendisiyle savaşın başlangıcına baktığınız zaman yani bir kere zaten devasa farklılıklar vardı. Daha önce evvel sizin yayınlarınıza da söyledik. Yani örneğin işte bugün hala konuşulan, sahada konuşulan İran'ın füze sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi gibi bir derdi vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da vekil savaşçılar ya da İsrail meselesi ya da işte rejim Amerika'nın en büyük argümanı. Bunların hiçbirine metinde değinilmiyor bile. 60 günlük bir süreden bahsediliyor. Bu 60 gün konusuna tabii bence 60 gün biraz uzatılacak da bu devam edecek. Anlaşma metni hemen kadük hale geleceğini sanmıyorum. Böyle bir ihtiyatlı gerginliğin devam etmesinin tarafların pazarlık avantajı içinde özellikle İran'ın böyle müzakere ettiğini biliyoruz dönem dönem. Bunun devam edeceğini düşünüyorum ama günün sonunda ne olur o esas mesele.
1: Ya şu çatışmaları durduracak mekanizma yok hocam.
2: Evet ama bakın şimdi hani Kemal hocamın girdiği yerden biraz devam etmek lazım. Yani bu Hürmüz'de benim de takıldığım yer. Şimdi Umman üzerinden çıkan gerilim illaki yaşanacak bir gerilimdi.

0: Tamam. İran buna geçiş ücreti demiyor. Ben sağladığım hizmetler için bir ücret rica ediyorum diyor. Aslında bu meseleyi gayet iyi çalıştıklarını ve anladıklarını da gösteriyor bize. Nasıl? Seyir-i sefer serbestisine aykırı bir davranış geçiş ücreti demek dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani boğazın iki tarafı aynı ülkenin olan, işte örneğin Türkiye'deki boğazları düşünün. Türkiye bile böyle bir ücret talep etmiyor. Montreux'a baktığınız zaman böyle bir şey yok. Ha, tam da buradan anlıyoruz. Türkiye'nin aldığı bir hizmet ücreti var. İşte Fener'dir, işte sağlık hizmetidir vesaire gibi çok cüzi bir bedel alır. Tam da bu yüzden burada ben diyor ki geçiş ücreti değil. Hizmet için, verdiğim hizmet için şey yapıyorum, ücret şimdi, talep ediyorum diyor. Çünkü ötekini söylemesi, her ne kadar Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf değilim dese de uluslararası sisteme, o nizama aykırı. Yani şimdi oradaki Umman ne desin, Katar ne desin. Yani bunu diplomatik bir çerçeveye almak durumunda. Ama verdiği hizmet nedir Allah aşkına?
1: Yani hocam, kıyı emniyetine bağlı bazı romorkörler
0: ama
1: var.
0: Ama kimdir bu emniyeti tehdit eden? Yine kendisidir. Yani bunun adı aslında, yani amiyane tabiriyle, haraç mıdır? Hani onu diyemiyorum, hizmet mi diyorum? Şimdi ister istemez İran zaten, yani sadece bu, yani kaç yüzyıllık devlet aklından falan bahsetmeye gerek yok. Yani bu işin içerisinde bir süre vakit geçirmiş insanlar bile bunun uluslararası sistem tarafından çok alınmayacağını, kabul edilmeyeceğini, kabul görmeyeceğini bilir. Bir, tamam, içeride yani biz bir bedel ödedik, bizim liderimiz öldü, bize karşı savaş açıldı, bu zaferi taçlandıralım diyenler vardır. Ama makul çizgide olanlar acaba anlaşma sürecinde işte nükleer konusundaki kozlarını daha da yükseltebilmek için, farklı farklı konulardaki kazanımlarında bir pazarlık kozu olsun diye mi Hürmüz'deki bu ücret meselesini bu kadar dile getiriyorlar? Çünkü bunun fiilen, yani ya da resmiyete dönmesi gerçekten bütün dünyada, yarın öbür gün Cebel Tarık'ı konuşuruz, işte öteki gün konuşuruz, Çin Denizi'ni konuşuruz, Tayland'ı konuşuruz, her yer konuşulur, Tayland diyorum, Tayvan'ı konuşuruz, pek çok yerde yani bir emsal oluşturabilecek bir durumdan bahsediyoruz. Yani sadece buradaki aktörlerin değil, dünyadaki herkesin bir söz hakkının oluşacağı bir durum. İran'ın buradaki ısrarının sebebi bunu kesinleştirmek mi? Bir soru işareti. Yani kesin kez ücret almayı kafasına evet takmış bir grup vardır ama günün sonundaki amacı buradan kesin kez ücret almak mı? Bu biraz soru işareti. Yoksa anlaşmayı gerçekleştirirken o pazarlık kozunu hala yukarıda tutmak mı? Amerika Birleşik Devletleri açısındansa ben İran'la anlaşma yapmaya çalışanların olduğunu düşünüyorum. Örneğin J.D. Vance gibi. Hakikaten İran'la savaşa girmek istemeyen bir kesim. Mesela bir kesim var. J.D. Vance'in İsrail'e karşı o kadar sert konuşmasının da bu anlaşmayı biraz korumaya çalışmak olduğunu anlamak mümkün. Marco Rubio'yu daha çok biz Lübnan ve Hizbullah konusunda, hatta Venezuela'da dahi Hizbullah'ı konuşurken gördük. Biraz daha İran'da mesafeli duruyor. O tarafı sanki savaş bakanına bırakmış gibi ama esas mesele Trump. Trump ne yapacak? Trump için ben bu 60 günlük sürenin, bu yaz dönemindeki o diplomatik, yoğun diplomatik takvimiyle alakalı bir zaman kazanma süreci olduğunu başından beri düşünüyorum. Acaba bir acabam var, yani işte G7, işte Türkiye'ye gelecek NATO zirvesi, işte bir Dünya Kupası devam ediyor. Yani böyle bir batılı ülkelerden özellikle müttefiklerinden sürekli olarak anlaş anlaş anlaş baskısını yaşamadan geçireceği bir yaz dönemi mi düşünüyor? Sonrasında zaten ara seçim var. Sadece ara seçimin kendisi değil aslında. Washington'da da kendisine yönelik ciddi bir baskı var Trump'ın. Çünkü İran meselesini, evet, Amerikan toplumu istemiyor o savaşı ama demokratlar ve kendi partisi içerisinden de topyekün bir savaşa karşı giderek daha fazla yükselen sesler var. Belki az edilmez ama ciddi anlamda bir baskıyla karşı karşıya kalması söz konusu. Ara seçimde kendilerinin kaybetmesi demek, üzerindeki baskının artması demek. Bunu hafifletmek için zaman kazan... Ha, bu arada yani İran savaşını belki 5-6 haftada hallederiz diye girdiği için, kendisi buna yönlendirildiği için öfkeli. Ama çıkmayı çok istiyor mu? Benim de orada bir şüphem var. Ben bu müzakere kısmını, müzakere sürecinin böyle

0: bir gecelik iki gecelik meselelerle tehdit edileceğini düşünmüyorum. Yani masadan kalkılacağını düşünmüyorum. Fakat esas etkilenenler, yani işte özellikle Arap ülkeleri, işte Bahreyn vuruldu. Yarın nereyi vuracak ya da bu gece nereyi vuracak? Birleşik Arap Emirlikleri mi, Kuveyt'i mi, Umman'ı mı hatta? Yani ki Umman daha nötr bir tavrı olmasına rağmen son dönemde gerçekten hassas bir duruma gelmiş.
1: Ya onlarla da arası bozulacak artık. Evet. Tekrar tekrar vurulacak.
0: Evet. Ve yani özellikle o ülkeler doğal olarak aslında anlaşmanın ya da imzalanan mutabakatın bir tarafı olmasalar da giderek daha fazla İsrail cephesine itiliyor gibiler. Yani Birleşik Arap Emirlikleri örneği, yani hali hazırda İsrail'le koşa koşa işbirliği yapmaya hazır. Giderek daha fazla buna sebep oluyor. O yüzden çok hassas bir zeminde ilerleyen, ama ilerlemesi için tarafların da çaba gösterdiği, fakat bu kontrollü gerilimi de sürdürmeye de çok da iştahlı oldukları bir tabloyla karşı karşıyayız.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Devam edeceğiz. Son dakika bilgileri vardı. Fox News'in bir açıklaması var. Mevcut Amerikan saldırısı dün gecekinden daha büyük demiş. ABD ve Bahreyn güçleri, Bahreyn'deki ABD güçlerine doğru fırlatılan 9 İran insansız hava aracını düşürdü diyor. Yine o son dakika bilgisiydi. Devam edeyim paylaşmaya. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları tamamlandı diyor Fox News. Bu gecelik bu kadar herhalde. Yani devam edecek mi bilmiyorum. İsmail Hocam, anlaşma bitti mi?
2: Ben de iki konuşmanın üzerine hani katılarak eklemeler yapmayı istiyorum. O da şu. Aslında ilk sorumda Ekber Bey'in belki yorgunluğuna geldi. Oraya işaret etmek istemiştim. Yani bu iki aylık süre, neyin iki aylık süresi? Yani neyi test edecekler? Bence bu kafa karışıklığı devam ediyor. Yani mesela önce Umman'da ilk savaş başlamadan önceki görüşmeler vardı. Sonra Cenevre'ye taşındı. Ve bunu en iyi ABD ve İranlı yetkililer bilir. Biz bazen her bilgiyi elde edemiyoruz ve konuşuyoruz, yani duyum diyoruz falan, ama nihayetinde orada İran ABD'yi, ABD İran'ı suçladı ve savaş başlayıverdi. Ve nihayetinde yeni bir konuşma oldu ve burada da Kemal Bey izah etti. Ya bu iki aylık sürede Hürmüz Boğazı, şimdi ben direkt konuşayım hani sağa sola geçmeden. İran da biliyor ki bunun adı ne olursa olsun oradaki rejim değişmeyecek. Yani oradaki uluslararası boğazın, o geçişin hükmü değişmesi zor. Hatta imkansız. Yani bunu bizim söylememiz bence çok da gerekli değil diye düşünüyorum. Aynı şey, neden? Çünkü bunu Rusya isteyecek mi? Bunu Çin isteyecek mi? Bunu Hindistan isteyecek mi? Oradan özellikle enerjiyi alan Asya Pasifik Doğu ülkeleri isteyecek mi? Hani bunu devrim meydanında siz bizim liderimizi öldürdünüz, biz de burayı yapıyoruz. Bu çok yani tam bir analog değil. Diğer taraftan da mesela aynı şekilde nükleer zenginleştirme, bu ne olacak? İşte hani o Cenevre'deki görüşmeleri ben buraya bağlayarak, ya İran ile ABD ne yapmak istiyor, keşfetmek istiyorum. Yani analiz etmek istiyorum. Ve bunu yaparken de neden böyle bir şey yapıyorum? Türkiye'den bakıyorum. Ve 2003-2023 döneminde yine Irak'ın işgaliyle veya 1. 2. Körfez Savaşları ile Orta Doğu'da güçlenen veya güçlendirilen, yani İsrail-İran arasındaki bir şekilde simbiyotik ilişkiden güçlenen müttefikler ve İran gerçeği. Ve şimdi de 2023'ten itibaren özellikle yani Gazze'deki bence akıl almaz saldırıdan sonra, yani güçlendirilen, hatta domine ettirilmeye çalışılan bir İsrail gerçeği. Ve bizim bu İsrail'i bölgede üstün kılmamamız lazım. Yani bizim için de, Türkiye için de çok sıkıntılı olan bir durum. Nihayetinde sadece Filistin için değil veya sadece İran için değil, bütün bölge için. Öyle olacaksa buradaki anlaşmaların her birinde muğlaklık denilen konular neler? Nükleer nereye gidecek? Hürmüz nereye gidecek? Acaba gerçekten ihtiyatlı gerginlik 2 ay sonra tekrardan ihtiyatlı savaşa mı dönecek? Yani aslında perdenin arkasında Lübnan'ın usul usul kaybedildiği

0: mesi mi gelecek? Bence esas böyle bakılması gereken konuların başında o geliyor ve şimdi CENTCOM onları not ediyor. Yani işte saldırılar. Bunlar hep konuşulacak Sinan Bey. Biz bunları hep ileride de konuşacağız yani bu durumları. Ve bunun içinden nasıl çıkılacak konusu. Burada işte tabii ki Pakistan'da, Katar'da eldekilerin tamamen dökmeleri lazım. Yani kim aslında yalan söylüyor? Yani ABD tarafı mı? Gerçekten hani Vance istiyor mu o ABD'nin içerisinde savaşı istemeyen bir kesim gerçekten var mı? ABD kamuoyu bunu bence onlar da bilmek istiyor. Burada niye savaşıyor bunlar? Yani diye bir durum var. Ve işin ilginç tarafı bir başka ekonomik boyutu, ABD sıra dışı bir gelişme yaptı yani ekonomik olarak. Yine enerji şirketleri bu savaş sonrası sıra dışı bir gelişme yaptı bütün bu saldırılara rağmen. Yani işin arka tarafında jeoekonomik de başka olaylar oluyor. Benim tabii ki buradan çıkarımım kesinlikle direkt bu konulardan bir tanesi Hizbullah ve Lübnan olacak. Yani bu Hürmüz'e biz böyle sıkışıyoruz ama burada bence kesinlikle teatral bir durumlar söz konusu ve hani bir cümle vardı, Türkiye'nin PKK'yı yenmesi, yenen bir maçta niye Türkiye beraberliğe razı olsun diye bir çıkarım vardı. Şimdi burada İran ABD'yi, ABD İran'ı, hani neden İran'a böyle bir hediye verilsin? Hani ben, bu benim şahsi düşüncem değil, ABD'nin içerisinde bu, o yüzden de bu patlamalara sanırım İran'daki bekleyenler şaşırmıyor ve bunu bilerek yapıyorlar. Ama bu strateji tutar mı? İki ayın sonunda bir başka yine düşük yoğunluklu veya yüksek yoğunluklu savaşa yol açar mı? Benim bu anlamda maalesef şu anki gidişattan çok olumlu düşünemiyorum.
1: Teşekkür ediyorum İsmail Hocam. Virgül koyalım, devam edeceğiz. Ekber, sana döneceğim. Yeni bir gelişme yoksa teşekkür edeceğim. Sözü sana bırakayım önce.
2: Sinan, yok. Yeni bir gelişme yok İran tarafından. Dediğim üzere İran medyası dört noktanın Sirik, Keşm Adası ve iki Lenge ve Keng adalarına yönelik saldırıların olduğunu belirtiyor. Bahreyn'e yönelik Amerikan medyasının iddiası söz konusu. Ancak bu konuyla ilgili İran'a resmi bir açıklama yapılmadı. Esasında bu saldırılarla ilgili, yaşanan bu karşı karşıya gelmelerle ilgili şu ana kadar İran'dan herhangi bir resmi düzeyde bir açıklama yapılmış değil. Bu kadar, bu ifadeler kullanıyorsa yani bu bölge, bu meselelerle ilgili hepsi İran medyasında yer alan iddialardan ibarettir. Resmi olarak bir haber söz konusu değil. Fakat Amerikan medyası artık saldırılarında tamamlandığını ifade ediyor. Yani dün gece nasıl bir süreç yaşadık, benzerini bu gecede yaşamış olduk. Esasında dediğim üzere ilk başta söyledim. Biz geçtiğimiz haftalarda da bu uzlaşmaya varılmadan önce de benzeri olayları bölgede yaşamıştık. Tek fark şu, o zaman bir uzlaşma yoktu. Bu sefer taraflar uzlaştılar ancak bu uzlaşmaya rağmen bu şekilde karşı karşıya gelmeye devam ediyorlar ve muhtemelen önümüzdeki gecelerde, günlerde de benzeri olayları göreceğiz. Çünkü değerli hocalarımın da belirttiği üzere yani bu ortada bir muallak bir sözleşmeden bahsediyoruz. Her iki taraf her konuyu farklı bir şekilde değerlendiriyor. Mesela diyorlar Doha'da bir irtibat hattı kurulacak. Taraflar oraya gelecek. İşte bölgedeki bu Hürmüz'le ilgili. Esasında bu İsviçre'deki görüşmelerde de öyle bir mutabakata varılmıştı. Bir özel bir hat kurulmasıyla ilgili. Ancak öyle görünüyor ki taraflar buna yanaşmıyor. Hürmüz Boğazı ile ilgili, işte Lübnan meselesiyle ilgili, İran'a serbest bırakılacak mar varlıkları ile ilgili, İran'ın nükleer programı ile ilgili. Bu meseleler önümüzdeki günlerde tartışılacaktır ve ciddi bir şekilde, ve öyle görünüyor ki bu süreç bu şekilde devam eder.
1: Ekber, teşekkür ediyorum.
0: Sinan Bey, bir konuya tekrar bir iki cümle yapmak istiyorum Ekber Bey'den sonra. Gerçekten hani ABD'nin içerisinde de bu savaş niye var diye bir öfke de var. Yani kamuoyunda biz burada niye savaşıyoruz diye. Yani savaşın sonu, ABD orada işte bir şeyler kaybediyor. Yani çok da zafer elde edemedi diye düşünenler var. Bu tarz itiş kakışlar oradaki itirazı da düşürebilir. Yani sonuçta biz bir anlaşıyoruz. Görüntüsünü satıyorlar sonuçta ABD kamuoyuna da. Burada en önemli vazife bence Pakistan, Katar gibi o ülkelere ve İran'ın içerisindeki o sağduyuya ve

0: Bunu sürekli medyaya anlatmaları gerekiyor. Yani medyaya ne kadar çok anlatırlarsa ABD'nin aslında hani Merve Hanım'ın da söylediği J.D. Vance'in anlaşma taraftarı cephesini büyütmek gerekiyor. Hı hı.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Bülent hocam size döneceğim. Tabii gece ABD vuruyor, sabah İran vuruyor. Masada barış söz konusu ama sahada savaş var. Nasıl değerlendirmek lazım? Bu anlaşma olmadı mı? Savaş devam mı edecek?
2: Ben şöyle söyleyeceğim Sinan Bey. Dün akşamdan beri zaten aynı şeyi söylüyorum. Yani burada bir aslında silahlı diplomasinin yürüdüğünü görüyoruz biz. Taraflar hala masada. Ben biraz daha farklı bakıyorum olaya. Yani bu karşılıklı olarak aslında birbirlerini yoklamak olarak görüyorum ben işin doğrusu. Yoklama şu anlamda. Şimdi bu krizin nereden çıktığına bir bakalım. Umman. Kendi kendine buradan işte IMO yani bu Uluslararası Denizcilik Örgütü Birleşmiş Milletler'e bağlı biliyorsunuz. Ben daha tarihimde eski bir Birleşmiş Milletler çalışanı olarak bir günde Birleşmiş Milletler'den bir karar çıkıp uygulandığını vesaire görmedim. Şimdi Umman kendi kendine böyle bir karar aldı buradan tankerlerin çıkması yönünde Amerika Birleşik Devletleri'nden bir icazet aldı. Burası belirsiz. Yani bu anlamda İran'ın defaatle bu görüşmelerin başından bu yana bildiğiniz gibi zaten bir şekilde Hürmüz'ün kontrolünde söz sahibi olacağını hep biliyorduk biz. Ben biraz şöyle düşünüyorum. Şu anda tam da bu konuda görüşmeler devam ederken İran'a karşı bir ne kadar ciddi olduğu yönünde bir yoklama operasyonu olarak görüyorum ben bunu. Yani Umman üzerinden Birleşmiş Milletler de biraz kullanarak Uluslararası Denizcilik Örgütü'nü kullanarak İran'ın ne tepki
1: Bülent
2: vereceğini,
1: hocam,
2: ne kadar ciddi olduğunu.
1: Velev ki Umman ABD'den icazet aldı, gemilerini oradan geçiriyor. İran zaten para almayacaksa bir sorun var mı?
2: Yani şöyle söyleyeceğim Sinan Bey, işte burada kontrol meselesi. Yani ben meselenin oradan bir para alması. Para alması konusunda şöyle düşünebiliriz. Belki bu savaş tazminatıyla alakalı olarak biraz daha geleni yükseltmeye çabalayacak. Onlar da çok iyi biliyorlar ki oradan bir para almaları direkt çok yüksek rakamlardan 2 milyon dolar gibi anormal rakamlardan bahsediliyordu biliyorsunuz. Bunun olmayacağını biliyorum. Burada İran kontrolün kendisinde olduğunu göstermeye çabalıyor. Yani bu an nereye varılacaksa az önce galiba Kemal Hocam söyledi. Başlıklar var ve bu başlıkların altında da çok daha fazla sayıda küçük başlık var. Yani şu an bu Hürmüz Boğazı üzerine görüşmeler devam ediyorsa biz zaman zaman tarih boyunca da böyle masadaki görüşmeler devam ederken bir askeri gücün de kullanıldığını, karşının ciddiyetini anlamak adına zaman zaman bunları da gördük. Ben yine öyle olduğunu düşünüyorum işin doğrusu. Burada İran'ın ne kadar ciddi tepki vereceği ölçülmüş olabilir. Çünkü Umman kendi kendine kalkışmamıştır diye düşünüyorum. Öyle bir gücü de yok, askeri gücü de yok. Yani Birleşmiş Milletler'in ne kadar etkin olduğunu biz zaten birkaç yıldır tartışıyoruz bu noktada. Ve ben bu anlamda biraz İran'ın yoklandığını düşünüyorum. Şimdi bu saldırı alanlara da baktığımız zaman bu Müsendam Yarımadası'nın etrafı bunlar. Yani İran'ın bölgeye kontrol edebildiği alanlar. 70-80 kilometre kadar Sirik var. Benzer biçimde Keşme Adası da aynı uzaklıkta bu Müsendam. Ama Müsendam dediğim yer bu arada izleyeceğimiz için Umman'ın tam ucu. Yani Hürmüz Boğazı'na bakan bir yarımada. Burası Müsendam Yarımadası. Gemiler buranın biraz açığından daha geçiyordu. Yalnız burada şöyle bir durum da var Sinan Bey, enteresandır. Yani bu Müsendam rotasına girmeden önce bir süre İran karasularında seyrediyorlar. Müsendam Umman'ın karasuları. Yani bu çerçevede ben İran hala bir kontrol bende Hürmüz'de bir şekilde. Yani bu paradan daha ziyade veyahut da vergiden daha ziyade ben kontrol ve bir masadayken de güç mücadelesi olduğunu düşünüyorum işin doğrusu. Belki buna bir ek madde yapılması planlanıyor. Belki bununla alakalı olarak tarafların arasında hala görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. Her bir zorlayıcı diplomasi meselesi de olabilir. Çünkü aynı anda da biz masada görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. Siz dikkat ediyorsanız böyle bir futbol maçına dönmüş durumda. Şimdi dün gece de aynısı oldu. İşte bir saldırı gerçekleşti. İran'dan bir yanıt geldi. CENTCOM'dan açıklama geldi. Saldırıyı bitirdik. Bu gece de yine 2-3 tane saldırıyı bitirdik. Yani burada bir bilek güreşi meselesinin devam etmekte olduğunu ben işin doğrusu düşünüyorum. Ve bununla beraber tabii şuna katılırım. Yani bu böyle çok sürdürülebilir bir mesele mi? Belki ben İran dosyasının daha geniş biçimde şu seçimler konusundan sonra biraz daha ortalık yatıştıktan sonra tekrar geleceğini düşünüyorum. Yani bu şekilde kalmayacak. Çünkü çok sayıda başlık, çok sayıda alt başlık 60 gün gibi bence son derece komik bir süre. Yalnızca yatıştırmaya yapılmış yönelik bir şey olarak okuyorum. Ama Sinan Bey biz yavaş yavaş da bunun bir şeyini izliyoruz. Yani masada bir yanda görüşmelerin devam etmesi ve bu çerçevede de zaman zaman da silahlı güçlerin kullanılması meselesi de var diye düşünüyorum ben işin doğrusu. Ha burada şunu da bir söylemek lazım. Bu UN Clause meselesinde de Birleşmiş Milletler'in deniz sözleşmesi meselesinde de aslında biraz bir muallaklık var. Çünkü az önce galiba Merve Hanım söyledi. Bu genel geçer kurallar eğer siz buna dahil değilseniz bile şöyle teamül ediyor hukukta. Yani bütün ülkelerin çoğunluğu uyduğu için

0: siz de uyma durumundasınız. Yani böyle de bir şey var. Bu Birleşmiş Milletler'in kanunları içerisinde siz anlaşma imza atmamış bile olsanız genel bir kabul olduğu için buna uymanız gerekiyor. Yani biraz da meseleye bu şekilde bakılması lazım. Burada ben halen tarafların hem diplomatik anlamda hem askeri anlamda bir bilek güreşi içinde olduklarını düşünüyorum. Biz zaman zaman böyle tansiyonun yükselip çıkacağını göreceğiz. Ve belki bugün böyle, yarın bir gün nükleer meselede yine ufak ufak böyle çatışmalar görüyor olacağız. Başlıklar geldikçe bir şekilde birbirlerine karşı bir üstünlük elde etme amacını taşındığını ben işin doğrusu düşünüyorum. Çünkü vurulan yerlere de bakarsanız hep telsiz istasyonları, radar istasyonları. Yani bu işte Hüsendam şeyine, o tam geçişe hakim olabilecek alanlar, İran'ın kuvvetli olduğu alanlar, buralar köreltilmeye çalışılıyor özellikle. Belki önümüzdeki dönem tekrar buna benzer bir, dediğim gibi, masada bir görüşme yapılacak. Bundan sonra gemilerin Umman tarafından geçmesi yönünde Amerika'nın baskısı var. Bunların tamamını göreceğiz biz ama sonra diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum Bülent Hocam. Kemal Hocam, tabii ABD ve İsrail için bu bir oyalama taktiği mi bu süreç? İkisinde de seçim var hocam. Bir taraftan onun arasını vermiş olabilirler mi? Yoksa seçimlerden sonra bambaşka bir savaş mı bekliyor bizi yine?
2: Ya bu analiz çok kolaycı bir analiz olur. Yani çok bilinen, beklenen bir şey. Çünkü ABD'nin politikalarını biliyoruz. İsrail'in bölgesel politikalarını çok iyi biliyoruz. İran'ın ikircikli politikalarını çok iyi biliyoruz. Çünkü Körfez Harekatı'ndan hatırlıyoruz İran'ın hangi politikaları uyguladığını, ABD ile beraber iş tuttuğunu Irak'a karşı. Çünkü 3 tane ülke, ABD, İsrail ve İran, gerçekten analizi çok zor ülkeler. Ama şunu yapabiliriz. Geçmişten örnekler vermek mümkün. Yani 91 Harekatı, Körfez Harekatı, 2003 ikinci tekrar Körfez Harekatı, işte ne bileyim Afganistan Harekatı, Somali Harekatı, Libya Harekatı, bu harekatlarda hep şunu yapmıştı Amerika Birleşik Devletleri. Önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden karar çıkartabilmişlerdi. Ya da koalisyon kuvvetleri teşkil etmişlerdi. Yani müdahale ettiği ülkenin müdahalesini meşru hale getirebilecek çeşitli ittifaklar ve müttefiklikler kurabilmişlerdi.
1: Şu an onu yapamadı.
2: ABD bunu yapamadı. İşte sıkıntı bu. Dolayısıyla mesela 91'de ve 2003'te yaklaşık 65 ülkeye kayıt yaptırdı kendini. Yani bu koalisyonu kaydettirdi. Kimisi kinetik güç gönderdi, kimisi non-kinetik güç gönderdi, kimisi iki tane asker gönderdi temsilen falan, ama orada bir koalisyon kuvvetleri vardı ve BM Güvenlik Konseyi de gerçekten kararla bu işi yapmıştı. O zaman dikkat edin, bakın, Kuveyt işgali gerekçeydi. Yani İran Kuveyt'i illegal işgal etmesi gerekçesiyle hem BM Güvenlik Konseyi karar aldı, hem koalisyon kuvvetleri teşkil edildi. Çok NATO ve BM barış koruma güçleri falan işin içine girmedi ama yine de bir meşruiyet kazanmışlardı. Ki Kuveyt Irak tarafından işgal edildiğinde neden bu kadar ülke, başta Avrupa olmak üzere, ayağa kalktı? Çünkü Kuveyt petrollerini İran kontrolüne veriyorsunuz. Çok önemli bir konu. Sırf bu gerekçeyle, tamam, illegalliği ayrı konu, işte asker kullanarak toprak ihlali, işgali ayrı bir konu, ama oradaki enerji kaynakları Kuveyt'teki çok değerli. Irak belki olduğundan bir kat daha güç verecekti. Ve çıkış limanı, Fav limanının dışında bir de kocaman bir devlet, içinden geçiş sağlayacaksınız ve liman tahsis edeceksiniz. Şimdi bakıyorsunuz, bakın, Kuveyt orada, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri orada, 4 tane körfez ülkesi, bir de İran'a katın, toplam %20 dünya petrol ihracatının %20'sini yapıyor. Büyük bir aslında şey var, gerekçe var. Ama bu sefer müttefik oluşmadı. Hiç kimse, NATO dahil, devreye girmedi İran'a karşı. Ve oradaki işte kuvvetle ilgili gerekçe burada 4 katıyken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar almadı. ABD burada bir yalnızlık yaşıyor şu anda. Biraz sıkıntı bu. O yüzden analiz yapmakta zorlanıyoruz. Yani eğer bir de işbirlikçi bulamadılar. Yani vekalet edebilecek ABD'ye işbirlikçi, tırnak içinde söylüyorum, hain kadrolar teşkil edemedi. Etti gibi oldu baştan. Oradaki bazı PIJAK ve türevlerinden mürekkep ya da Beluci silahlı gruplarından mürekkep bir Mossad tarafından çalışma yapıldı ama o da...
1: Ya yani, o yüzden mi bu anlaşma apar topar
2: evet,
1: yapıldı?
2: Evet, yani dolayısıyla ABD eğer Irak harekatında olduğu gibi kuvvetli müttefikler teşkil etseydi, burada İran'a karşı özellikle Hürmüz harekatı diyelim, spesifik taktik harekat, Hürmüz harekatını kuvvetli bir kadroyla yapabilirlerdi. ABD bu konuda şu anda çok çok yalnız kalmış ve Trump'ı öfkelendiren şeylerden bir tanesi de bu. Tek başına

0: bir harekatı o bölgede sonuç alacak şekilde yapamadığını da göstermiş oldu. Şimdi tabii bakıyorsunuz ikinci bir gerekçe daha var. Çok kuvvetli bir gerekçe daha var. İşte hocamız da bahsetti, İspanyol hocam da bahsettiler. Boğazlardan serbest geçiş hakkı, transit geçiş hakkı ya da Saraç geçiş hakkı tüm dünyadaki boğazlarda var. Mesela bu gerekçe bile, bu boğazı İran kapatırsa tekrar bir koalisyon kuvveti oluşturma beklentisi oluşacak.
1: Hocam içeride başka ülkelerin hakları da var. Onları hep görmezden geliyoruz.
0: Bakın, o yüzden
1: hiç onları konuşmuyoruz bile.
0: Onu söylüyorum. Bakın burada mesela Cebel Tarık Boğazı var değil mi? Ya da ne bileyim işte Bab el Mendeb Boğazı var. Yani anlaşmasız boğazlar bunlar. Bir de anlaşmalı boğazlar var. İstanbul Boğazı gibi. Möntre anlaşma, Danimarka Boğazları, anlaşmalı boğazlar. Bütün bu anlaşmalı ya da anlaşmasız boğazlar uluslararası sular kapsamında değerlendirilir. Deniz Sözleşmesi'ne göre hem transit hem zararsız geçiş hakkı vardır burada. Bunu da ikiye ayırmışlar. 24 milden daha dar olanlar problemli. Mesela ne kadar şey Cebel Tarık Boğazı 7.55 millik bir genişliği var. Yani 14 kilometre filan. Dolayısıyla bir taraf bile 12 mil ilan etse öbür tarafa 2 mil kalıyor. Dolayısıyla orada bile serbest geçiş hakkı var. Bakın ne Fas ne İspanya bu konuda hiçbir ne harç ne haraç ne de vergi hizmetmedi. Sadece Okyanus'tan Akdeniz'e geçerken Fas kıyıları kullanılıyor. Ve orada bir gümrük pasaport işlemleri var. Diğer taraftan Okyanus'a çıkışlarda İspanya kıyıları kullanıyor.
1: İyi bir para kazandırıyor mu yıl sonunda baktığınızda
0: hayır,
1: İran?
0: Hayır. Cebel Tarık falan oralarda.
1: Hayır. İran'dan mı? Hürmüz'den bahsediyor.
0: Yani şimdi 2 milyon dolar 2 milyon dolar gemi başına hesap yapın. Günlük ne kadar gemi geçişi var orada? İşte 150-200 diyelim. Çarptığınızda yaklaşık yıllık 60-70 milyar dolara tekabül ediyor.
1: İyi paraymış.
0: Fena değil İran'ın 300.
1: Fena değil değil hocam, iyi paraymış.
0: Ya 350 milyar dolarlık gayri safi hasılasına bakınca çok güzel bir para. Şimdi bu gelir ayrı bir konu tabii. Yani dolayısıyla böyle bakın hem uluslararası sözleşme aykırılık Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılması İran'a daha sonra eğer bu tıkanıklık devam ederse belki ABD yarına başka güçler de alarak Hürmüz'ü açık bulundurmak maksadıyla bir askeri harekat, kapsamlı bir askeri harekat düzenlemek zorunda kalabilir. Şimdi Trump bir de bu buraya karışmayan fakat buradan zarar gelen ülkeleri de cezalandırmaya çalışıyor. Ne var mesela buradan? İşte %40 Çin'e gidiyor, %10 civarı Japonya'ya gidiyor, Güney Kore'ye gidiyor, Hindistan'a gidiyor. Avrupa'ya giden %11'lik bir dilim var, petrolden bahsediyorum. Hemen hemen tüm coğrafya Asya ülkelerine gidiyor. Bütün coğrafyalarda mutlaka buradan geçen petrolü kullanan ülkeler var. Şimdi o dar boğaz iyice sıkışıp bir noktaya gelecek. O yüzden ikinci perde açıldığında İran hala buranın egemenlik hakkı bendedir derse uluslararası sözleşmeler aykırı olarak daha şiddetli ve kapsamlı bir harekatın habercisidir diyebiliriz. Biraz zorlama da olsa böyle bir analiz yapmak mümkün. Ama neticede burada inişli çıkışlı gerginlikler devam edecek gibi gözüküyor. İran kararlı gibi gözüküyor bir taraftan da. Ama Amerika Birleşik Devletleri hem Kasım seçimleri, İsrail Ekim seçimleri bu iki seçimler süresince böyle inişli çıkışlı çok soğutmadan meseleyi biraz ısıtıp yani kısık ateşte bekletip bölgeyi biraz kaynamasını engelleyerek ortamı sıcak tutmak için çalışacaklardır. Ama seçimlerden sonra Trump ki çok büyük ihtimalle kaybedecektir kongre seçimlerini bambaşka bir tablo çıkacak karşımıza. Netanyahu da bu sıcak ortamda Ekim seçimlerine girmek zorunda. Soğumuş bir Orta Doğu Netanyahu'nun sonu demektir. Onların bakış açısına göre söylüyorum. Dolayısıyla bu savaş demek doğru olmaz ama küçük ölçekli çatışmalar halinde çeşitli bahanelerle bu devam edeceği kanaatindeyim yaz boyunca. Kasım'dan sonra son seçimlerinden artık kongre seçimlerinden sonra söylediğim gerekçelerle büyük bir koalisyon ya da BM Güvenlik Konseyi kararıyla bu bölgeye müdahale edebilecek koşullar ve şartlar oluşabilir. Rusya, Çin buna belki onay da verebilir.
1: Tabii Trump'ı da konuşuyoruz Merve Hocam bir yandan. Baskı altında olduğunu söylüyoruz her zaman İsrail tarafından. Netanyahu da orada bir seçim yaşayacak. Ne olacak önümüzdeki günlerde? Trump neden baskı altında? Zorlayanlar mı var savaşa?
2: Savaşa zorlayanlar da var, barışa zorlayanlar da var. Aslında bir o mesela sürekli olarak bu Amerika'daki ara seçim, ara seçim, ara seçim böyle iki kelimeden ibaret bir tanım gibi konuşuyoruz da o ara seçim Trump için ne anlama geliyor aslında?

0: Belki 2 senedir konuşmuyoruz çünkü Cumhuriyetçiler çoğunluktaydı ve Trump'a karşı böyle bir görevden alma, azil, yani bir önceki döneminde, ilk döneminde o yaşadığı o baskıyı ve bizim de sıklıkla konuştuğumuz o baskıyı ilk 2 yılında bu döneminde görmedik ama senaryo değişirse Senato'da ve Temsilciler Meclisi kanadında benzeri şeyleri yaşamaya başlayabilir. Belki azil değil, belki görevden alma değil ama çeşitli yetkileri üzerine ciddi baskılarla karşı karşıya kalma ihtimali olabilir.
1: Devlet işlemez
0: olabilir.
1: Hale geliyor ya.
0: Evet, evet.
1: Onu yapabilirler belki.
0: En basitinden tamam belki sembolik bir sonucu oldu ama Kongre'nin başkanın savaş, İran savaşına dair yetkilerini kısıtlama kararı geçen haftaki. Tamam bu bir başkanın onamasını gerektiren ve tıkanacak bir süreç olmadı. Ama sembol olarak içerisinde cumhuriyetçilerin imzalarının olması ve aslında İran savaşını destekleyen önemli birkaç tane ismin o oylamaya katılmaması bile Trump'a bazı mesajlar veriyordu. En önemlisi nedir aslında Amerikan başkanları ya da Amerika'da yönetim için? Bütçelerin geçip geçmemesi, savaş bütçesinin, savunma bütçelerinin geçip geçmemesi, buraların tıkanması söz konusu ciddi anlamda. Mesela İran savaşına karşı hani para yok şeklinde bazı yasa tasarıları dahi aslında Amerika'da bu bizim savaşı, sahayı konuştuğumuz günlerde dile getirildi Washington'da. O yüzden aslında bir kesim savaş başladığında sessiz kalsa da giderek daha fazla, yani İran'la savaşmayalım demeye başladı. Trump'ın üzerinde İsrail cephesinden ve İsrailci kanattan savaşa devam et baskısı gelirken içeriden de Washington'da da yani bu savaşı bir an önce bitir yoksa senin başına iş açılır baskısının da fazla olduğunu ve iki ateş arasında kaldığını söylemek çok doğru olacaktır. Trump burada tek başına yani böyle bildiğimi okuyayım durumunda değil. Hani dese gerçekten seçimlere ciddi anlamda etki edebilir. O seçimi de işte o 3-5 dolarlık galonda yani benzin fiyatındaki oynamalar hakikaten etkiliyor. Adamların tek derdi bu Amerika'da. Yani burada kaç tane adamı öldürmüşsün, burada rejim değişmişsin, Orta Doğu'da dengeler şu olmuş bu olmuş değil. Adam arabasının bir şeyde ne kadara doldurduğuna bakıyor. Ve buna göre de oyunu değiştirebiliyor. Özellikle salıncak eyaletlerde. Bunun Trump'ın kaderine etkisi aslında Orta Doğu'nun geleceğini de şekillendirecek bir durum. İster istemez. Yani maalesef oradaki ne çok demokratik bir düzen diyemeyiz. Parayı verenin düdüğü çaldığı bir şey. Ama mesela bakın sadece bu 60 günlük mutabakat metninin bile, anlaşmasının bile petrolün varil fiyatının ne kadar ciddi anlamda düşürdüğüne bakarsanız burada bambaşka bir oyun döndüğünü de anlamak lazım. Evet Hürmüz tıkandı, İran bunu bir ciddi bir kart olarak kullandı, herkese ciddi bir baskı yaptı diyoruz ama aslında Trump'ın üzerinde kurduğu baskının da tam da bu anlattığım senaryo sebebiyle ne kadar ciddi olduğunu da anlamak lazım.
1: Şunu sorabilir miyim izninizle?
0: Tabii buyurun.
1: Kongrede üstünlüğü kaybederse Trump önümüzdeki dönemde savaşın seyri buna göre değişecektir. Evet. Ne olur ki? Ya çünkü orada öyle bir sistem var ki İsrail her iki kanadı da destekleyen yatırımlar yapıyor.
0: Evet. Savaşın seyrinin sadece değil. Yani sadece mesela şöyle olmaz. Demokratların ya da işte ne bileyim kongrede bütün dengenin değişmesinin sadece bu savaşın üzerindeki etkisi değil. Amerika'nın iç meseleleri, göçmen meselesi, Trump'ın son 2 döneminde alacağı bütün kararlarla ilgili yaşayacağı tıkanmalar, baskılar. Aslında sadece İran meselesi değil. İran bizim gördüğümüz konu. Ya da Amerikan medyası da aslında Amerikan toplumu da dış politikayı o kadar önemseyen bir toplum değil. Biz konuşuyoruz Amerika'yı bu çerçevede ama daha çok iç meselelerine dönüyorlar ve o iç meselelerde gerçekten sıkışması söz konusu ve en önemlisi bütçelerinin, bütçe taleplerinin geçip geçmemesi. Pek çok komite var. İşte ben mesela savunma ve savaş meselesinden bahsettim. Pek çok konu var. Bunların tıkanması söz konusu olacaktır. Kendisiyle ilgili aslında ilk dönemde kapanmış yarı yarıda kalmış pek çok dosya var. O dosyaların ve bilmediğimiz pek çok konunun açılması demek. Epstein konusunun yeniden farklı bir çerçevede tekrar bu kadar soğumuşken tekrar açılması demek. Ciddi ciddi farklı, yani bizim tahmin edemeyeceğimiz sonuçları olacaktır İran'ın farklı farklı cephelerde, İran meselesi.

0: Sayın Trump için. İsrail açısındansa İsrail toplumu biliyorsunuz yani burada hakikaten biz bazen böyle şey yaptık yani oradaki esirler konusunda ki böyle bir heyecanlanma işte oradaki o eylemlerden acaba Netanyahu karşıtı ciddi bir şeye dönüşür mü dedik ama Netanyahu karşıtlarının bile yani İran Savaşı'na karşı şu anda gördük işte yani yaşananları bu anlaşma metnine işte mutabakata falan bile ciddi bir tepki var. İsrail toplumu maalesef çok marjinalleşmiş, çok radikalleşmiş bir
1: %80'i
0: toplum.
1: Hocam savaş istiyor.
0: Yani.
1: Geriye kalan kesimde zaten birçoğu ülkeyi
0: yani
1: terk etti.
0: Yani Gazze'nin tamamı yok olsun, silinsin, süpürülsün diyen işte yani hepsini Gazze'lilerin hepsini terörist gören falan bir kafa. Yani Netanyahu gitse tamam belki Naftali Bennett bir yeniden bir şey yapabilir. Bir ittifak, bir koalisyon kurabilir ama bir önceki ittifak koalisyonun artı bir sadece bir sandalyeyle ne kadar sallantıda olduğunu hatırlıyoruz. O yüzden oradaki baskı muhalefete bile düşseler Ben-Gavir gibi, Smotrich gibi radikal isimlerin o belki Netanyahu'yu bile yumuşak görmemize yakın zamanda sebep olacak o isimlerin yükselişini pek de durduramayacak. Belki bu seçimi Netanyahu geçer ama Netanyahu'ların dönemi geçiyor. Esas yani önümüzdeki bir 5-10 yıllık sürenin sonunda göreceğimiz isimler, İsrail'i yöneten isimler çok uzak bir gelecek değil 5 yıl. Yerleşimcilerin aslında İsrail'i. Bakın Netanyahu gibiler Avrupa'dan şuradan buradan gelmiş isimler ve biraz Batı ne der? İşte bizi destekleyen ülkeler ne der? Amerika ne der falan diye düşünenler de. Washington'daki o İsrail Yahudi lobisi de öyle ama yerleşimciler öyle değil. İşte Smotrich, Ben-Gavir, Katz gibi isimler burada doğmuş. Bu topraklarda doğmuş ve dışarıdaki ne der diye onu dert etmeyen çok daha radikal isimler. Ve bundan sonra karşı karşıya kalacağımız İsrail toplumu öncekinden daha radikal olacak.
1: Hocam konuyu açmışken artık o son bölümde de onu konuşalım. Lübnan meselesini de konuşalım. İsmail hocam şimdi geleceğim ama arkadaşlarından rica edeyim. Netanyahu'nun bir konuşması vardı, bir sesi vardı. Ekranlara şimdi getirebilirsek üzerine konuşalım. Evet dinleyelim.
2: ABD'nin arabuluculuğuyla İsrail ve Lübnan arasında yapılan doğrudan görüşmeler sonucunda çatışmayı sona erdirmeyi sağlayacak bir anlayış çerçevesine vardık. Bu anlaşmalar çerçevesinde ABD ve Lübnan İsrail'e güvenliği için gerekli olduğu sürece Lübnan içindeki güvenlik bölgesini koruma hakkını tanımıştır. İsrail ve Lübnan, İsrail ordusu tarafından önerilen Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve bölgenin Lübnan ordusunun kontrolüne devredilmesi için pilot bir programın uygulanacağı Sarı Hat yakınlarındaki iki bitişik bölge üzerinde anlaştılar. Bu, İsrail'in bizi koruyan Sarı Güvenlik Bölgesi'nde kaldığı anlamına geliyor.
1: Şimdi açıklama böyle Netanyahu tarafından İsmail hocam. Lübnan meselesini siz dediniz ki ilk bölümde bu Hürmüz'deki ilgili durum ama aslında Lübnan meselesine odaklanmak lazım. Orası gözden kaçıyor dediniz. Şimdi o bölümdeyiz. Neler söyleyeceksiniz?
3: Önce Lübnan'a biraz konuşayım. Sonra bazı söylemek istediklerim var. Evet aslında yani bu Orta Doğu'daki son dönemdeki başlığı ben atsam İsrail'in Orta Doğu'su derim. Yani İsrail'in Orta Doğu'su ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Ben öyle düşünüyorum. Ve bunu yaparken de İsrail'in de tabii ki elindeki yetenekleri var, silahları var ve gerek kendi içerisindeki topraklarda. Örneğin mesela Suriye'nin Golan Tepelerini bunlar daha önceden işgal etmişlerdi. Trump ne demişti? Ben o tepeleri size verdim gitti. Şimdi bu anlaşma bence bir dönem Trump olmasa bile bir başka ABD'li başkanın bir yıllar sonra şunu demesini getirecek. İşte bu Güney Lübnan'daki bazı işte Sarat diyor ya bu toprakları İsrail size vereceğiz. Şimdi acaba hep şunu düşünüyorum yani günün sonunda şunu düşünüyorum. İsrail'in bu böyle dini jargonları seviyorlar. Irak'a da yaptıklarında hani 2001'deki o savaşta yani işgalde, katliamda şey demişlerdi. Yani Haçlı savaşları demişlerdi. Bir jargon üretmişlerdi. Nükleer silah başlıkları falan demişlerdi. Günün sonunda

kamuoyunu ikna etme çalışmaları vardı. Şimdi İsrail'in Orta Doğusunu mu ortaya çıkarmaya çalışıyorlar? Gerçekten Filistin'in deniz kenarlarını, yani deniz kenarlarını, yukarıdaki işte Lübnan'ın deniz kenarlarını, yani Doğu Akdeniz, Levant bölgesinde bu İMEK projeleri de dahil oradaki doğalgaz arama işlerinde ve diğer faaliyetlerde ABD'nin yeni bir yatırımının söz konusu. Ben o sebeple burada şunu söylemek istiyorum. Yani ABD Orta Doğu'yu neden savaş üssü olarak seçti? Biraz deşmek istiyorum açıkçası. Çünkü Avrasya denilen coğrafya aslında ABD'nin, yani biz oradaki Lübnan'ı belki konuşuyoruz ama veya Hizbullah'ı sormak istiyorsunuz. Ama onun ötesinde hani ABD'nin Çin ile itişmesi neden Tayvan'da olmuyor mesela? Yani neden orada olmuyor? Yani mesela Sincan Uygur'daki Çin'in insan hakları ihlallerine 30'un geçkin batılı ülke mektup yazıyor. Ama neden orada bir savaşı Çin'e karşı göze almıyorlar? Tayvan, çünkü Avrasya denilen coğrafya bence Rusya ile Çin arasında bir çekicin girmesi gerekliliğini görüyorlar. Ve önümüzdeki dönemde de bu enerji hattı olan coğrafyanın İran cephesi üzerinden ve İran'ın müttefikleri üzerinden bölgede bunu tesis etmeye çalışacaklar. Burada Türkiye'ye düşen, işte bu NATO zirvesi Türkiye'ye acaba ne belki düşecek veya düşürmek istiyorlar. Şimdi ben tabii ki direkt böyle tırnak içerisinde Avrasyacı isimler gibi bunu sormak istemiyorum. Ama Türkiye'den baktığımda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da veya 2. Dünya Savaşı'nın hani sonuna doğru Türkiye bir şekilde savaşa itilmeye çalışıldı her iki taraf tarafından. Türkiye işte çeşitli silah alımlarıyla Kaan'a verilecek olan Trump'ın o motorları ile bu yeni Avrasya'da, işte Doğu Akdeniz'den, Levant'tan, Orta Asya'dan, esas bu üçlü saç ayağında Türkiye ne tür bir görevler ifa edecek? Ve bu görevler ifa ederken Adana'da kurulan o NATO üssü önce Türkiye menfaatleri üzerinden götürülebilecek mi? Ve veya aslında bir taraftan Gazze'de, bir taraftan Güney Lübnan'da, bir taraftan işte Orta Asya, bu denklemde ne tür işlevler yürütecek? Benim kanımca şöyle bir şey olacak. Hani o sebeple ben İran'ı bugünün, ya bu savaşın başından itibaren şu anlamda da eleştiriyorum. Türkiye hani bölge 4 diye bir açılımla Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır bölgeleri olarak bir mekik diplomasisi yürütüyor. Ve bunun içinde İran yok. İran olmalı mı? Veya İran olmak istiyor mu? Hani veya bu zorlu fillerin, yani Rusya, Çin, ABD arasında olabilirler mi? Tabii ki sonunda bir güç savaşı bu. Yani orada o beşe çıkacak mı? Buna çok böyle popülist bir dille söylüyorlar işte İslam NATO'su falan diye. Hani burada güç hangi taraftaysa o diğer tarafına karşı galip gelir. Ama bölge ülkeleri eninde sonunda bu Sadabat Paktı'nın belki mirasında bir şey oluşturmak zorunda. Çünkü şunu görmek zorunda İran'ı merkez alan yorumcular. Hani az önce söylendi, Kuveyt'in Irak tarafına işgalinde Irak'a karşı ne kadar bir cephe oluşmuştu. Bazı yorumcular diyor İran'da Bahreyn'i işgal eder. Ya böyle bir şey gerçekten uluslararası hukukta öyle mümkün mü yani? İşte ben şunu söylemeye çalışıyorum. Özellikle Türkiye'nin bu önümüzdeki dönemde gerek İran'daki gelişmeleri de okuyarak İran'ı tamamen denklemin dışına attırmayacak denklemi, gerek NATO içerisindeki de Avrupa'nın Rusya tarafından geriletilişi ve bir denge üzerinden, yeni misyonlar üzerinden aslında bölgede tekrardan bir güç tahakkümü yapacağı ve bu çok imkansız değil. Bence hani bu formüllere de açık olmak gerekiyor ve özellikle bu hani bu güç denkleminde Türkiye'ye sadece işte

0: Seni savaşa iteliyorlar, sana yeni görev verecek gibi hep eleştirel yaklaşımlar değil. Türkiye'ye gerçekten bu yeni misyonda hangi rolleri alması gerektiği üzerine de biz beyin fırtınası yapabilmeliyiz.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Arkadaşlar beni bir alabilirseniz ayağa kalkayım. İsrail-Lübnan Barış Çerçevesi Anlaşması taslak metnini önce paylaşayım. Bülent Hocam size döneceğim. Savaş halinin sona erdirilmesi ve ilişkilerin normalleştirilmesi. İsrail ordusu Litani Nehri'nin kuzeyindeki bir bölge ile nehrin güneyindeki ikinci bir noktadan çekilecek. Lübnan, Hizbullah ve tüm devlet dışı silahlı grupların doğrulanmış silahsızlandırılmasına taahhüt edecek. Lübnan silahlı kuvvetleri Lübnan genelinde tam güvenlik kontrolünü üstlenecek. İsrail ordusu güvenlik koşulları sağlandıkça aşamalı olarak yeniden konuşlandırılacak. ABD anlaşmanın uygulanmasını destekleyecek ve doğrulayacak. Çerçeve anlaşması böyle. Tabii Katz'ın açıklamaları var. Onu da verirseniz onu da konuşalım bir yandan. Anlaşma tarihi bir başarıdır diyor İsrail açısından. ABD ve Lübnan'la imzalanan anlaşma İsrail için tarihi bir gelişmedir. Önemli bir siyasi ve güvenlik başarısıdır. Merve Hocam söyledi, o radikal isimlerden biri işte Katz. İsrail, Hizbullah Lübnan yerinde silahsızlandırılmadan Güney Lübnan'dan çekilmeyecek. Güvenlik bölgesi ve Bedford, Şakif dahil olmak üzere bölgedeki varlığını sürdürecek. Güvenlik bölgesi Hizbullah'tan arındırılmış olacak. Askeri harekat özgürlüğümüzü koruyacağız. Tamamen İsrail lehine bir anlaşma olmuş. Bülent Hocam, şimdi bu anlaşmayı nasıl değerlendireceksiniz? Hizbullah'ı silahsızlandırmak istiyorlar. Bir taraftan da ülke içerisinde protestolar da devam ediyor Lübnan'da.
2: Şimdi Sinan Bey, şunu söylemek lazım. Öncelikli olarak kendiniz çalıp söyleyince tabii dersiniz ki tarihi bir başarı dersiniz buna. Yani tam olarak bu anlamda böyle bir açıklama var. Hiç bir şekilde kale alınacak
1: bir yanı olduğunu ben... Lübnan zaten işgal edilmiş oluyor.
2: Aynen öyle, aynen öyle. Yani hani bu anlamda bir de şunu söylemek lazım. Hizbullah'tan nasıl bir yanıt geldi? Şimdi Naim Kasım biliyorsunuz genel sekreteri Hizbullah'ın bugün bu anlaşmanın tamamen geçersiz olduğunu, Lübnan için bir utanç vesikası olduğunu söyledi ki aslında yani bu İsrail yayılmacılığına karşı, soykırımına karşı bence çok doğru ifadeler, yerinde ifadeler. Yani bununla beraber bildiğiniz gibi karşılıklı çatışmanın hala devam ettiğini de söylemek lazım Sinan Bey. Yani ne kadar bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde Lübnan hükümetiyle, tırnak içinde söylüyorum, Lübnan hükümetiyle görüşüyor da olsalar. Bugün karşılıklı iddialar vardı. Orada bir tepe var. Ali El Tahir Tepesi diye bir yer var. Orası çok meşhurdur. Böyle çok her iki tarafta yukarıdan gören yüksek bir tepe ve altında da Hizbullah'ın tünelleri, bir tünel ağları olduğu iddiaları mevcut uzun zamandır. İsrail burayı ele geçirdiğini söyledi. Çatışma sırasında Hizbullah bunu yalanladı. Daha bu sabah hala çatışmanın devam ettiğini biz biliyoruz. Şimdi bu anlamda şöyle bir soru işareti var. Şimdi Lübnan'ı bilenler, Beyrut'u bilenler şunu söyleyeceklerdir. Ya bu Hizbullah'ı silahsızlandırma meselesini nasıl yapacaklar? Şimdi Daire falan benim gözümün önüne geliyor. Biraz izleyeceğimiz için oraları aktaralım. Yani buralar çok Orta Doğu filmlerinde gördüğümüz gibi tam anlamıyla çok dar sokaklar, birbirleriyle geçişken olan evler, böyle bir mahalleler şey şeklinde iç içe yapılar, böyle söylemek lazım. Ve siz burada daha ordu bireyleri birbirleriyle aynı dili bile konuşmayan bir Lübnan ordusuyla gidip Hizbullah'ın silahlarını toplayacaksınız. Yani bu son derece zor, neredeyse imkansız da diyebilirim ya, ben buna.
1: İç
2: yani
1: savaş çıkar mı hocam?
3: Fadlı Allah bugün evet, söyledi, iç savaşa gidiyoruz dedi. Çok özür dilerim tabii. Bülent Hocam, yani buyur, Fadlı buyur. Allah çok önemli isimlerden bir tanesi. Giderek daha fazla isim Lübnan'da iç savaşa sürükleniyoruz'u zikretmeye başladılar.
2: Tam ben de onu söyleyecektim. Yani burada bu çerçevede hatırlayalım, bu Sabra Şatile katliamından tutun, yani bu kışkırtmaların sonunun nereye varacağını Lübnan iç savaşını hatırlayalım. Yani maalesef burada tekrar bir silahlanma meselesinin de Beyrut'ta uzun zamandır konuşulduğunu da biliyoruz. Yani bunu üzülerek söyleyeceğim. Tekrar bir nereden geldi, menşeye belli olmayan bir takım silahlar yakalanıyor bir zamandır. Yani bu anlamda Hizbullah'ın zaten şöyle bir açıklaması da vardı, hatırlayacaksınız. İran'la Amerika Birleşik Devletleri anlaşırsa biz ancak burada bir anlaşma yoluna gideriz gibi bir açıklamaları da var. Yani burada aslında az önce konuştuk İran meselesini. Çok sayıda başlık, nereye varacağı belli olmayan bıçak sırtında bir süreç. Ve burada bir şekilde Hizbullah meselesi. Şimdi buna bir denklem daha dahil edeceğim ben Sinan Bey izninizle. Bir de Suriye konusu var. Ya yani bir süredir iddialar var. Ben Suriye'deki arkadaşları da arayarak bir doğruluğu var mı diye sordum. iddialar var biliyorsunuz Suriye ordusunun. Özellikle Hizbullah'ın yerleşmiş olduğu sınır bölgelerinde 6 tane yer vardır. Bunun 4'üne yoğun bir Suriye ordusunun getirildiği yönünde bir takım haberler vardı. Yani bunu da şu şekilde açık,

0: da aslında buradaki arkadaşlarımız, güvenlik çalışan arkadaşlarımız, yani her ne kadar burada kaçakçılıkla alakalı bazı operasyonlar gibi görüyorsa da Hizbullah'a silah gönderilmesinin biraz engellenmesi gibi bir takım iddialar var. Yani şimdi burada denklemin bu kadar karışık olduğu bir zamanda kolay kolay barışın sağlanacak olması, Netanyahu'nun Lübnan'dan çekilmeyeceğiz açıklaması, Hizbullah'ın benzer biçimde çekilmeyeceğiz açıklaması ve biz şunu da defaatle gördük. Yani ben birkaç örneğini de söylemek lazım, hatırlayacaksınız. İsrail biz daha önce girip Lübnan'ın içinde kalmaya çabaladığı uzun yılları da biliyoruz. Önünde sonuçta geri çekilmek zorunda kaldı öyle ya da böyle, çünkü özellikle o Meskun Mahal çatışması kolay bir iş değil. Bunun alakalı olarak da çok sayıda kayıp verdiklerini de biz biliyoruz İsrail ordusunun. Yani gerek tank olarak gerek piyade olarak zaten katlanamayacakları iş onların bir şekilde o asker kaybetmek. Bu anlamda da tekrar İsrail içini böyle bir, özür dilerim, Lübnan'ın içini bir iç savaşa sürükleme meselesi gündeme gelecek Sinan Bey. Bu bizim için korkutucu. Sayın Hakan Fidan'ın bildiğiniz gibi burada açıklaması vardı. Lübnan'ın toprak bütünlüğünün korunması yönünde birkaç sefer hatta açıklaması var. Bu çerçevede ben NATO'nun içinde de bu konuların gündeme geleceğini düşünüyorum. Hürmüz Boğazı meselesini Trump mutlaka gündeme getirecektir. Ben özellikle onu da takip edeceğim. Hazır katılmışken bu şeye, zirveye. Yani bir şekilde burada az önce hocalarımız söyledi, o desteği arayacaktır. Hatırlayacaksınız, Somali'de de benzer bir korsanlık olana karşı biz yine bir uluslararası koalisyon gördük. Belki İran'da böyle bir kendi üstünden yükü atmaya yönelik olarak bu işin içinde sizler de varsınız diyerek, bu iş petrol akışını sizin de sağlamanız gerekiyor diyerek belki bir koalisyon kurulması burada da benzer biçimde. Yani burada Birleşmiş Milletler'in maalesef ben bir çok etkili olmadığını hatırlatmak istiyorum. Özellikle mavi hat çerçevesinde orada Birleşmiş Milletler'in içinde kim olduğuna bakmadan. Daha önceleri dikkat ederlerdi bunlara. Mesela Fransız vatandaşı, İngiliz vatandaşı, BM çalışanları varsa Sinan Bey saldırmazdı. Ama artık sanırım 2 ay oldu, bir Fransızların hayatını kaybettiği bir İsrail saldırısı var bölgede. Yani bu anlamda burada nasıl bu güvenliği sağlayacak? Çekilmeyen taraflar karşılıklı olarak, yani ev ev, ben gözümün önüne gelmiyor, daha yaya girip ev ev silah mı arayacaklar? Yani çok zor denklemler bunlar gerçekten, ama mutlaka bir şekilde burada uluslararası bir gücün ben ancak meseleyi öyle çözebileceğini düşünüyorum. Yoksa burayı İsrail'e bırakarak, işte güvenliği İsrail'in sağlayacağı bir anlaşmayı ön plana çıkartarak bunun mümkünatı yok. Ancak burada dediğim gibi aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, Birleşmiş Milletler'e benzer ancak İsrail'in vurmaktan çekineceği ülkelerin askerlerinin olduğu bir güç olursa ancak öyle yatışır. Filistin'de de durum bu. Lübnan'daki durum da bu diye düşünüyorum ben.
1: Bülent Hocam çok teşekkür ediyorum. Değer kattığınız yayınımıza. Merve Hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kemal Hocam çok teşekkürler. İsmail Hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Son dakika bilgisi, son dakika gelişmesi olmasaydı derinlemesine bu konuları daha çok konuşacaktık. Artık başka gün konuşuruz. Çok teşekkürler. Artık yavaş yavaş gece ajansını noktalıyoruz değerli izleyenler. Gündemdeki gelişmeler için Haber Gece ile devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Ekranların altında bir son dakika bilgisi vardı. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e saldırdı bazı noktalarına. Tabii karşılıklı saldırılar devam etmiyor şu anda. Son açıklama Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmişti. Saldırıları tamamladık şeklindeydi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Tolga Sakman yayın konuğumuz. Tolga Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tolga Hocam, nasıl değerlendireceğiz? Dün gecenin bir kopyası bugün. Böyle bir gelişme yaşandı. Tabii akla şu geliyor, anlaşma bitti mi artık?
1: Yani şimdi bu müzakere devam ettiği sürece biz bunları sanki birkaç kere daha göreceğiz gibi görünüyor. Çünkü iki taraf da hala elindeki gücü gösterme derdinde. Karşı tarafta bu gücü ikna etme derdinde. Çünkü yani sonuçta müzakerelerde gücü bırakmak istemiyorlar. Bu birincisi. İkincisi de iki tarafın da hala içeride kamuoyunu ikna etme çabası var. Hem içeride hem dışarıda kamuoyunu ikna etme çabası var.

0: O yüzden de yani İran'ın saldırısında da, Amerika'nın bu cevabında da ve bugün bu sefer Amerika'nın ilk saldırısı diye nitelendiriyorum bunu. Çünkü İran'ın saldırısına cevabı verdik, kapattık demişti Amerikan tarafı. Şimdi bu saldırı yeni bir saldırı aslında. O yüzden buna İran'ın cevabı olma olasılığı var. Yani bunlar bir şekilde ikna etmek için yapılan saldırılar gibi görünüyor. Yani çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Bölgede yani hakimiyet krizi haline getirilecek bir noktada olacağını zannetmiyorum. Yani yine İran'ın cevabıyla bu sonuçlanacak gibi görünüyor.
1: Tolga Hocam, tabii bir taraftan karşılıklı çatışma devam ediyor ama şimdi şöyle, gece ABD vuruyor, sabah İran vuruyor. 2 gündür en azından böyle. Kim başlattı bu ihlal kısmını?
0: Ya aslında dün İran'ın o sivil gemiyi neden vurduğuna dair resmi bir açıklama olmadığı sürece burada bu çatışmasızlık halini devam ettirecek bir alan kalmıyor. Yani şöyle söyleyelim. Evet, metne baktığımızda imzalanmış olan metin İran'ın oldukça lehine, hatta İran'ın zaferi gibi görülüyor. Evet. Ama şimdi burada Hürmüz'deki kazanılmış olan İran'ın içerisinde böyle bir düşünce var. Hürmüz'de büyük bir kazanç elde ettik. Bunu müzakerelerle, bu mutabakatla niye devrediyoruz? Niye savaş öncesi duruma bırakıyoruz? Buradaki ekonomik kazancımızı, siyasi kazancımızdan niye feragat ediyoruz diyen bir ekip var. Şimdi bununla birlikte yapılmış olan saldırıda tabii İran'ın bölgeyi yeniden hakimiyeti altına alma çabası vesaire gibi görünüyor. O yüzden yani dünkü saldırıyı İran başlattı. Ama dediğim gibi dünün cevabını Amerika verdi ve zannediyorum başkan yardımcısıydı J.D. Vance de söylediği şey şu: yani bu güce karşı güç kullanırız ama yani telefonumuz açık. Yani bir telefonla krizleri çözeriz noktasına yakındı. Yani o yüzden ben burada dünkü saldırının beklenen şekilde bu fitili ateşlediğini düşünüyorum. Ama yani İran yapmasa Amerikan tarafı yapacaktı. Bence yani bu gerilimde mutlaka yani bu tip saldırılar olacak bu süre içerisinde.
1: Peki Tolga Hocam, tabii şimdi burada bir ücret alma mevzusu mu var Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde? İşte Umman kıyısından geçen ticari bir gemi belki yoluna devam edecekti güvenli bir şekilde. Hürmüz'den bir şekilde giriş çıkış devam edecekti bu şekilde.
0: Yani.
1: İran tarafı para almak mı istiyor? Mevzu bu mu?
0: İran tarafı buradan şimdi öncelik bu. Bir para kıstası koyulursa buraya
1: Ama 60
0: ki
1: gün
0: bunu
1: ücretsiz olacaktı.
0: şimdi 30 gün ücretsiz olacak, tamamen açık olacak. Ondan sonra da buranın bir rejim belirlenecek ve bu rejimde de uluslararası statüler vesaire göz önüne alınacak aslında. Ama şimdi İran burada o hani geçiş ücreti vesaire diyemeyeceği ama yine de bir şekilde ücret alacağı bir formül geliştirmeye çalışıyor. Hatta Umman'la da bu konuda görüştü vesaire, hani sanki burada bir ittifakla burada bir rejim oluşturma ihtimali olacakmış gibi. Bu görüşmeleri yaptı ama yani İran'ın yaptığı şey, yapmaya çalıştığı şey şu: buradan buranın açık kalmasını sağlayacak. İşte kaptanla destek faaliyeti, seyri sefer güvenliği çalışmaları vesaire gibi farklı isimlerde ücret talep edebilir hale gelmek istiyor resmi olarak. Ama bunu zorunlu tuttuğunuz zaman buranın hakimiyeti sizdedir demektir. Çünkü yani bir şekilde para ödemek zorunda kalıyorsunuz ve para ödenmemesi halinde geçişinizi engelleyecek olan bir İran yönetimi var. Yani bunu Körfez ülkeleri geçiş için, yani Körfez'den dışarıya doğru akış için çok dert etmedi. Kabul ettiler aslında bunu Körfez ülkeleri. Ama iki kriz var burada. Birincisi, Körfez'e doğru gelen gemilerin bundan nasıl etkileneceği. Yani Körfez ülkelerine dışarıdan gelen gıda, inşaat malzemesi veya herhangi diğer ürünlerin, teknolojik ürünlerin girişini kısıtlıyor İran. Kısıtlama ihtimali oluyor. Körfez ülkeleri bunu istemiyor zaten. Diğer noktada uluslararası bir kriz olma ihtimali, çünkü buranın bir örnek olma halinde diğer tüm boğazlarda, doğal su yollarında da benzeri krizler oluşur, benzeri talepler oluşur diye bir endişe var. O

0: yüzden buranın sadece Amerika ve İran arasında bir masaya oturup karar verilecek olan bir şey olmaktan çıktığı kanaatindeyim ben. O yüzden de metin mesela savaş öncesini işaret ediyor. Tüm uluslararası kurumlar, BMGK gibi veya bölgeyle ilişkili olabilecek olan platformlar, devletler buranın savaş öncesi duruma geçmesini istiyor. Ama şimdi tam bu saldırının, yani dünkü saldırının nedeni, İran tarafı şöyle açıkladığı mealen, Umman tarafından geçen, Umman'ın deniz yetki alanından geçen gemi takip edildi ve vuruldu. Yani benim kontrolüm dışında geçiş yapılmasına izin vermeyeceğim. Şimdi bu hem anlaşmaya, o 30 günlük her durumda açık kalması gerektiğine
1: Hocam,
0: dair maddeye aykırı.
1: şunu hatırlatmak lazım. Resmi bir açıklama yok. İran medyasına düşen haberlerden aldığımız bilgilerden bu
0: Evet.
1: kanıya varıyoruz.
0: Yani şunu, Umman tarafından geçtiği için vuruldu demiyor zaten. Oradaki açıklama geminin rotasını söylüyor. Yani Umman denizi, yani Umman yetki alanından geçen gemi vuruldu diyor. Yani nedenini bilmiyoruz. Nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yok. Ama belli ki bunun altı çizildiğine göre geminin bu rotası rahatsız etti. Çünkü İran burada kendi denetimi altında bir geçiş olmasını istiyor. Bu müzakere sürecinde de eli güçlü kalsın, Hürmüz'ün yönetimi bir şekilde hem sahada hem de masada elinde olacak şekilde kalsın istiyor. Ama yani Hürmüz konusunun bir optimum süresi var. Sen Bey, sizinle bu konuyu hani daha önce de konuştuk. Belli bir süreyi geçerse bu Hürmüz konusu İran için avantaj olmaktan, belki İran için bir kaldıraç olmaktan zarara doğru dönme ihtimali var.
1: Tabii.
0: Yani bunu daha uzun süre kriz halinde tutarsa, işte geçişleri engelledim, açtım, kapadım, para istiyorum, daha çok istiyorum vesaire noktasına getirirse, İran'ın karşısındaki tüm dünyayı bu konuda konsolide etme ihtimali var. Yavaş yavaş biz bunu görüyoruz. Ve doğal olarak da İran şu anda durduk yere, tabiri caizse, bütün dünyayı karşısına alıp Hürmüz üzerinden bunun mücadelesini verecek güçte, kapasitede değil şu anda. Yani iyi giden bir süreci baltalamak gibi görüyorum ben.
1: Ya maddeler de iyi gözüküyor. Anlaşma maddeleri de iyi
0: Tabii.
1: gözüküyor. İran lehine gözüküyor. Bunu da tersine çevirmemesi gerekiyor diyorsunuz. Tabii İran'dan nasıl bir
0: Öyle.
1: cevap
0: Bir
1: gelecek o
0: söyleyeyim, çok
1: merak konusu
0: pardon.
1: hocam.
0: Evet. Yani şunu da söylemiş olayım, sorunuza da cevap
1: Tamam.
0: vereyim. Şimdi şartlar şu anda zaten İran için bir zafer gibi görünüyor, onu söyledim. Ama İran içerisinde daha bugün bile yapılan açıklamalar var. Hürmüz ve nükleer konusundaki o bizim en önemli konularımızdan çok erken fedakarlık yaptık, çok erken verdik bu konuları diyorlar mesela. Ya tamam, metnin geneline baktığınızda zaten Amerika gibi bir ülkeyle savaştınız. Ve kazandığınız görünen, hem bunu içeride de yani anlatabilirsiniz. Ama içerideki durum hep daha fazlası. Yani Hürmüz'ü bırakmak istemeyen, nükleer konusunda elini güçlü tutmaya çalışan bir grup var İran'ın içerisinde. Onun da işte ara ara sesinin, sözünün yükseldiğini görüyoruz. Bugünler biraz o günler gibi geliyor bana. Ama siyaset İran'ın içerisinde de işte bu dengeyi bulmaya çalışıyor. Yoksa yani Hürmüz konusu, dediğim gibi, eğer Amerika ile yapılacak anlaşmada mantıklı bir yere varılmazsa bu iş başka yerlere taşınır. Elinde gecinde savaş öncesi duruma gelir burası. Bu sefer kaybeden İran olur. Amerika ile anlaşacakken uluslararası bir mekanizmaya bırakmak zorunda. Veya nükleer konusunda yani Umman'da gelinen noktadan çok da farklı bir yerde değildi İran baktığınızda. Üstelik burada elindeki zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını zenginleştirme oranını düşürerek tutma ihtimali vesaire var anlaşmaya göre. Sadece orada nükleer silah yapmayacağına dair maddeyi koymuş olmak mesela bir kayıp olarak görünüyor bazıları tarafından İran'da. Ama bu bir kayıp değil, çünkü zaten İran en yukarıdan aşağı doğru defaatle dile getirdiler bunu. Yani dini lider, cumhurbaşkanı, bakanlar bunu hep söylüyordu. Ama metne koymaktan rahatsız oldular.
1: Zaten
0: O
1: bununla
0: yüzden
1: ilgili bir
0: yani
1: fetva vardı hocam.
0: fetva var, doğru, aynen öyle. O yüzden yani bunları kayıp olarak görmek İran iç dinamikleriyle iç siyasetin şekillenmesiyle

0: ilgili, daha açık söyleyelim, rejimin şu anki durumuyla ilgili gibi görünüyor. O yüzden bunu dengelemesi lazım. İran'ın buna cevabı ne olur?
1: Şöyle şöyle izah edelim. ABD saldırısının hemen sonrasında demeyeyim, saatler sonra Bahreyn'i vurdu. Amerikan üsleri vardı. Orada 5. filo vardı ama 5. filonun kendisi yoktu. Sadece burada ufak tefek cihazlar kalmıştı. Bu noktayı vurdu. Ama bundan sonra hangi noktayı vurur, nasıl bir cevap verir onu merak ediyoruz.
0: Ben açıkçası masayı tamamen devirecek adımlardan iki tarafında imtina ettiğini görüyorum. Yani evet, yani o saldırılarda baktığımızda vuruluyor hedefler ama yani hep böyle işte Amerikan tarafında, İran tarafının da söylemleri işte vurduk bitti veya işte cevabımızı verdik, gücümüzü kimse sınayamaz noktalarına gelip tekrar masaya dönme eğiliminde herkes. O yüzden burada da bunun cevabı yine bir Amerikan üssü üzerinden olacak belli ki. Çünkü yani İran'daki söylemler hep bunu dile getiriyor. Yani bir saldırının cevabı üzerinde Amerikan bayrağı dalgalanan bir üsse yapılıyor. Çünkü sonuçta yani vurulabilecek Amerikan hedefi, en yakın hedefler bunlar. Doğal olarak buralara saldırıyor. Veya Amerikan gemilerine, yakında bulunan gemilere vesaire saldırmaması yine masayı devirmek istemediğinden dolayı.
1: İsrail'e
0: Çünkü
1: füze atar mı
0: Amerikan,
1: hocam?
0: yani o iş biraz yani eğer konu büyürse, büyütmek de isterse bu dediğinizi yapma ihtimali var.
1: O
0: Çünkü
1: zaman
0: yani
1: ortalık
0: şu anda
1: karışır
0: baktı,
1: işte.
0: yani şöyle şu anda Amerika ile karşı karşıyalar. Yani Amerika vurdu, İran vuruyor. Şimdi bu gerilimde İsrail'i vurursa yani süreç Amerika'dan çıkabilir. Yani bu şu anda İran'ın uygulamaya çalıştığı diplomatik harekete çok uygun değil. Haricen İsrail'e saldırır mı? Lübnan'daki saldırılar devam ederse, İsrail saldırmaya devam ederse
1: Ediyor.
0: İsrail'e tekrar saldırabilir. Yani sonuçta hani yani bugün yarın İsrail'e saldırabilir ama onun nedeni bu yapılan Keşim Adası'na veya işte İran'a diğer noktalara yapılan Amerikan saldırısına cevap olarak İsrail'e saldırmaz. O müstakilen Lübnan saldırılarına cevaben bir saldırı gerçekleştirebilir. Bu ikisini ayırıyor artık İran yönetimi de. Çünkü yani İsrail ile Amerika'nın da arasının iki yani ülke olarak değil ama iki yöneticinin arasının açıldığının farkında, bunları yeniden birleştirmekten imtina ediyor İran
1: Evet.
0: yönetimi gayet akıllıca. O yüzden yani hali hazırda araları bu kadar açılmışken böyle birbirlerine yakınlaşacağı saldırıda bulunmak istemezler. O yüzden yani bu ayrıksılık iki lider arasında İran'ın lehine. O yüzden yani şu anda bu konuyla İsrail'i birleştireceğini zannetmiyorum.
1: Şimdi her iki ülkede de bir seçim var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de, İsrail'de de. Belki ters etki yapıyor. Savaşın devam etmesi İsrail'in işine geliyor. Devam etmemesi Trump'ın işine geliyor. Bu da bir baskı oluşturuyor tabii ki Trump'ın üzerinde. Nasıl ilerleyecek bu süreç? Ne düşünüyorsunuz? Bir taraftan da bu kırılgan ateşkes bozuluyor bir taraftan. Sahte bayrak operasyonları olur mu İsrail tarafından? Ne bekliyorsunuz önümüzdeki süreci?
0: Sen Bey, dediğiniz çok doğru. Yani savaş hali Netanyahu'nun işine yarıyor. Savaş devam etsin istiyor, yayılsın istiyor. Çünkü hem İsrail toplumu hali hazırda, çünkü o ılımlılar da tamamen ülkelerini terk ettikleri için ikinci ülkelerine, ikinci pasaport sahibi olduğu ülkelere gittiler. Kalanlar Şahinler. Daha çok o hani gerilim, İsrail'in saldırgan politikasını benimseyenler kaldı İsrail'de. Hem onların oyunu alabilmek, hem İsrail'de muhalefetin gittikçe sertleştiğini biliyoruz. Onların eline argüman bırakmamak vesaire için daha sertleşme, sertliğini koruma vesaire gibi bir politikayı izliyor şu anda. Seçim Netanyahu için önemli çünkü seçimi kaybettiğinde sadece siyasi kariyeri sonlanmayacak. Aynı zamanda hem içeride hem dışarıda açılmış olan davalarda da yani çok büyük ihtimalle mahkum olacak ve başbakan olmayan bir Netanyahu'nun arkasında da kimse durmaz. Yani özellikle bu kadar kirli bir bagaja sahipken kimse onu korumayacaktır. Bunları biliyor. O yüzden de savaşı devam ettirmek istiyor. Zaten bu müzakereler devam ederken, bu mutabakat muhtırası imzalanırken vesaire bizim söylediğimiz şey hep şuydu. Bu iyiye giden bir süreç ama İsrail faktörünü unutmamak lazım. Yani burada İsrail Lübnan'a saldırmayı devam ettirir veya Suriye'ye veya Husiler üzerine bir saldırı gerçekleştirir, bu anlaşmayı bir anda kadük hale getirir. Veya bir sahte bayrak operasyonu gerçekleştirir, İran bir anda zan altında kalır, bu anlaşmayı kadük hale getirir. Yani
1: çünkü hava
0: gibi,
1: hava o kadar puslu ki hocam. Her an böyle bir sahte bayrak operasyonu an meselesi gibi.
0: Doğru ki İsrail'de de bu konuda gayet rahat hareket edecek kişiler, ekipler vesaire de olduğu için yani dünya bilse ki bunu İsrail yaptı, aslında İran yapmadı ama mesela hani örnek olarak veriyorum, ama İsrail bunu İran yaptı diye bir öyle bir kampanya haline getirir ki mecburen onu inanmak zorunda kalan, tırnak içinde söylüyorum, ülkeler vesaire olur, doğal olarak da oradan bir alan açılır ona. Dediğiniz gibi çok puslu bir zaman, bu kadar gergin puslu bir zaman içerisinde de açık ve hızlı hareket etmek gerekiyor. Yani bu 60 gün limiti bu anlamda çok önemli. Bu 60 günde bitmeyecek gibi görünüyor maalesef. Ama ikinci 60 gün, üçüncü 60 gün haline devam ederse bu görüşmeler, ki görüşmeler büyük bir olay olmadığı sürece masa devrilmeyecek belli. Böyle devam ederse bu puslu hava devam ediyor olur. O zaman da işte araya başka şeyler girecek bahsettiğiniz gibi. Ama Trump da tam tersi. Yani Trump da bu süreçte sonuçlandırmaya çalışıyor. Yani en azından nispeten daha olumlu bir noktaya getirmeye çalışıyor. Çünkü metin çok kötü Amerika için. Bunu Amerikan toplumuna inandırmaya, kabul ettirmeye çalışırken o iki başlığı devamlı söylüyor. İşte ben nükleer silah yapmamayı onlara dikte ettim, artık kabul ettirdim. Hürmüz konusunu da sonlandırdım. Şimdi iki elinde kalan iki argüman bu. Bunun üzerinden bir siyasi dizayn yapmaya çalışırken savaşın yeniden başlama ihtimali, sürme ihtimali Trump için çok iyi değil siyaseten. Hocam, bu ara seçime gittiğimiz dönemde.
1: Trump demişken bu son dakika açıklamasını da değerlendirelim. Hem süremizi de makul kullanmış olacağız. Bir açıklaması var, önemli. Diyor ki Amerikan uçakları ateşkes anlaşmasını yine ihlal ettikleri gerekçesiyle İran'ın füze ve insansız hava aracı depolama testlerini ve kıyı radar üslerini vurdu. Hiç ders almayacakları çok muhtemel diyor. Artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir nokta gelebilir diyor Trump. Eğer bu olursa İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak diye bir açıklaması var. Bunu da değerlendirelim hocam.
0: Şimdi Trump'ın bu açıklamasıyla iki şey söyleyeceğim sen Bey. Birincisi Trump'ın bu açıklamalarıyla süreci her zaman baltaladığının farkındayız. Ne zaman böyle yüksek tondan konuşsa süreç baltalanıyor. Bunun farkında olan sadece biz değiliz. Bunun farkında olan Amerika'daki işte medyanın içerisinde İsrail yanlısı
1: sonra
0: kişiler.
1: Sonra Vance toparlamaya çalışıyor.
0: Evet, Vance de kendi başkanlık dönemine de hazırlık yaptığı için tabii bu toparlıyor. Şimdi Trump'ın her açıklaması bu süreci bozduğunu herkes bildiğine göre bu açıklamaları yapacağı alanlar oluşturuluyor gibi geliyor bana. Yani en ufak krizde konuşmayı da seviyor Trump. En ufak krizde mikrofon uzatıp kışkırtıcı sorular sorup ya İran yine durmadı, ne diyorsun Sayın Başkan vesaire diyerek Trump'ı çok hızlı galeyana getirip bu anlamda yüksek tondan cevaplar vermesini sağlıyorlar gibi geliyor bana. Bu da İsrail'in Amerikan siyaseti içerisindeki hareketlerinden biri gibi görünüyor. Yani o detay detay anlattığımız o lobi faaliyetleri, kongre içindeki yapılar vesaire olduğu gibi veya toplumu dizayn etmek için medyanın kullanılması olduğu gibi burada da sanki medya kullanılıyormuş gibi geliyor bana, bu bir. İkincisi, Trump bunu kendisi için bir kaldıraç olarak kullanmaya çalışıyor. Bu yüksek tonları biliyorsunuz, İran medeniyetini yok ederim, taş üstünde taş bırakmam vesaire dediği zamanlarda bile büyük saldırılar yapmadı Amerika İran'a. Yani o tam ılımlı, yani nispeten ılımlı hale geçmeye başlanan zamandı bunlar. Bunları söyledikten sonra piyasalar bile ciddiye almadığını gördük. Yani bu söylemler belki birkaç ay önce

0: söyleyecek olsa Trump, piyasaların alt üst olduğunu, işte petrolün yükseldiğini vesaire görürdük.
1: Alıştılar çok herhalde Trump'ın bu tonuna, alıştılar herhalde.
0: İşte bu artık hem Amerikan toplumu içinde, uluslararası toplumda, piyasalarda, diplomaside alışıldığı için bu söyleme, Trump da artık bunun etkisinin çok olmadığını fark edip daha rahat konuşuyor gibi görünüyor. Bunu söyleyip bir yandan kendi siyasi argümanını doldurmuş oluyor. İşte ben yine yüksek perdeden konuştum vesaire. Ama bir yandan da masanın devrilmeyeceğini, uluslararası toplumun baskı yapmayacağını vesaire de görüp bu konuda biraz daha rahat konuşuyor gibi geliyor.
1: Dün gece mesela bakmıştım emtialara. Petrol %3 düşmüştü. Bugün de %3 düşüyor. Çatışmalar var ama sizin de söylediğiniz o noktaya geliyor. Artık piyasalarda güvenmiyor bu çatışmaya.
0: Yani Trump'ın söyleminin çok ötesinde bir durum var çünkü. İki tarafında, iki devletin de masada olmak istediği çok aşikar. Yani bunu çok net şekilde dile getirdiler. Yani bakmayın İran'la Amerikan, işte J.D. Vance'de Galibov aynı salona girdi, tokalaşmadılar ama aynı salona girdiler. Bu mesela çok büyük bir ilerleme. Bunu aylar önce vesaire görmemiz mümkün değildi. Hatta Pakistan'daki müzakereler bile böyle yapılmadı. Şimdi buraya kadar gelmişken belli ki bu sonuçlandırılmaya çalışılıyor. Aradaki durumlar o yüzden yani duraksama haline gelebilir ama bir kesin, kati bir kırılma olmuyor bu nedenle. Çünkü herkes müzakerelerin devam edeceğine güveniyor. Müzakerelerin sonunda gelinecek noktada yani iki tarafı da işte o mutabakat muhtırasında imzalananın çok ötesinde çok farklı bir şey çıkmayacağı da belli. Zaten yani bunu imzalandıysa iki taraf da bunu kabul etti demektir. Sonuçta şu anda müzakere edilen şey bunun nasıl uygulanacağı.
1: Hocam, bu imzalanmış şimdi olan o maddelerde şeyin çok böyle havada kalan cümleler yok mu? Yani bir adres gösterilmemiş, bir şey gösterilmemiş, çok tartışma yaratıyor bu daha sonradan.
0: Ama sonuçta bu kesin bir ateşkes metni olmadığı için, bir anlaşma olmadığı için bu bir mutabakat muhtırası. Yani sonuçta nereye varacaklarını, taleplerinin, niyetlerinin ne olduğunu karşı tarafa gösteren bir metin. O yüzden zaten burada kesin ifadelerin olması beklenmez bu tip metinlerde. Burada yani bir rota belirleniyor. Bu rotada tabii ki boşluklar var. O boşluklar olduğu için müzakereler devam ediyor. O boşlukların nasıl doldurulacağıyla ilgili o müzakereler. Mesela tüm cephelerde ateşkes, tamam anlıyoruz, Lübnan vesaire de sürecin içerisinde. Onunla ilgili Washington'da ayrı bir görüşme devam ediyor. Ama İsrail diyor ki ben işte Lübnan'la anlaşırım ama Hizbullah'la anlaşmam. Doğal olarak o metnin alt kırılımları oluşmaya başlıyor o maddenin. O kırılımlar üzerinden yavaş yavaş ilerliyor. Nükleer konusu keza öyle. Hürmüz konusunda yani ortaya konan bir şey var, 30 gün tam açık, ondan sonra uluslararası su yolu çerçevesinde bir rejimin herkes tarafından kabulü. Şimdi orada mesela o uluslararası su yolu olması hasebiyle açık kalması gereken Hürmüz'ün hangi şartları müzakere ediliyor? Yani burada geçiş ücreti vesaire gibi konular müzakere edilecekse o konu çok başka yere gider ama metin bize öyle demiyor. Yani orada o boşluklar bahsettiğiniz gibi tabii ki var.
1: Ama sonuçta hocam, bu geçiş ücreti emsal teşkil edip diğer ülkeler de para isteyebilirler.
0: Bu çok doğru. Yani o yüzden zaten ben hep şunu savunuyorum. Ne olursa olsun iki taraf masaya oturduğunda gelecekleri nokta iki tarafında lehine olmayan bir nokta. O da savaş öncesi durum. Hatta bu anlaşma sağlandığında biz İran'ın savaş önceki durumdan daha sert şekilde müdahale etme olasılığının kısıtlandığını bile görebiliriz. Yani şu anda Körfez ülkeleri ve üçüncü ülkeler, İngiltere, Fransa, Çin gibi üçüncü ülkeler buranın ücretsiz ve açık bir su yolu olması yönünde o kadar çok baskısı var ki hem Amerika'ya hem İran'a. O yüzden buranın açık su yolu halinde tutulması için kesin kati metinler oluşturma ihtimalleri var. Buranın örnek olmasını şöyle anlatalım. Şimdi İngiltere biliyorsunuz dünyadaki bütün su yollarının hakimi sayıyor kendini. Her yerde bir şekilde varlığını göstermeye çalışıyor. Şimdi onun elinden bu ihtimalin gitmesi demek, bu bir. İkincisi, Malakka Boğazı gibi, Cebeli Tarık gibi vesaire, yani çok önemli diğer su yollarında da bu tartışmalı hale gelir. Hatta Montreux gibi bir anlaşmayla belirlenmiş olan Türk Boğazları konusu bile tartışmalı hale gelir. Bir parantezde şunu anlatayım. Montreux'de evet metin standartları var buranın. İşte bir geçiş ücreti yok vesaire, veya seyri seferle ilgili zorlayıcı bir hüküm yok. Para alın, Türkiye'nin para alması ile ilgili. Ama bu Montreux 20 yılda bir yenilenen bir anlaşma. Yani eğer İran'da böyle bir anlaşma söz konusu olursa, Montreux'ün o dönüşüm yılı geldiğinde, o 20 yıllık dönüşüm yılları geldiğinde yeniden müzakere edelim vesaire derse Türkiye, böyle bir şey şu anda söz konusu değil de hani teorik olarak anlatıyorum. Böyle bir şey derse burada bütün Karadeniz ülkeleri etkilenir, veya işte buradan Rus petrolünü vesaire çıkardığı diğer ülkeler etkilenir. Yani bu şey değil Hürmüz. Sadece işte İran ben burayı elimde tutmak istiyorum dediği için elinde tutabileceği bir şey değil. Burası çok katmanlı, çok taraflı bir mesele halinde şu anda.
1: Tolga Hocam, çok teşekkür ediyorum. Bu saatte bize vakit ayırdığınız için, önemli analizler de paylaştınız. Değer kattınız yayınımıza. Hocam iyi geceler diyelim.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Devam edelim A Haber Gece'ye değerli izleyenler. Son dakika gelişmesini konuştuk. Gündemde öne çıkan önemli haberler vardı. Onları da paylaşacağız. AK Parti'nin Sakarya'da başlayan kampına 25. yıla özel hazırlanan AK Parti şarkısı damgasını vurdu. Erdoğan tarihi mesajlar verdiği konuşmasını yapmak üzere kürsüye yürürken salonda yankılanan şarkı büyük beğeni topladı. İşte AK Parti Sapanca kampının ilk gününden izlenimler geliyor.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'da gerçekleştirilen 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katıldı. Çeyrek asırlık destan temasıyla gerçekleştirilen kampta, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılına yönelik mesajlar ve yeni dönem yol haritası masaya yatırılıyor.
1: 14 Ağustos 2001'de başlayan yolculuğumuz artık çeyrek asrı geride bırakıyor. Çeyrek asırdır. Önce Cenab-ı Allah'ın yardımı, sonra kaderimizi kaderiyle bütünleştirdiğimiz aziz milletimizin desteğiyle Türkiye'ye hizmet ediyoruz.
0: Kampın açılış konuşmasını yapan Başkan Erdoğan'ı salonda büyük bir sürpriz bekliyordu. Erdoğan konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldiğinde salon 25. yıla özel hazırlanan bu şarkıyla yankıladı.

0: Başkan Erdoğan'ın çeyrek asırlık siyasi yolculuğuna ithafen hazırlanan Büyük Başkan Erdoğan adlı şarkı aynı zamanda AK Parti'nin de yeni şarkısı oldu.
1: Kampta Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasından hemen önce AK Parti'nin yeni şarkısı duyuldu. Efsane Başkan Recep Tayyip Erdoğan isimli şarkı katılımcılar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.
2: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
0: Şarkının sözleri AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından yazıldı. Eseri sanatçı Ceyhun Çelik seslendirdi. AK Parti'nin 25. yıl vizyonunu yansıtan video, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde geçen çeyrek asırda Türkiye'nin nasıl çağ atladığını da gözler önüne serdi.

0: görüntü milyonlar tarafından ilgiyle izlendi.
1: Has a deeply loyal following behind him. Its name is the AK Party. And they have written a 25-year epic in the history of a nation.
2: LGBT'lilerin kruvaziyer gemisinin Türkiye programı sosyal medyada infiale yol açtı. Gelen tepkilerin ardından gemi güzergahını değiştirdi. Geminin Kuşadası ve İstanbul'a uğramayacağı açıklandı. İstanbul Valiliği'nin talimatıyla LGBT içerikli parti çağrısı yapan işletme de mühürlendi. İşte detaylar.
0: Tepkiler çığ gibi büyüdü, rota değişti. Dev LGBT gemisi Türkiye'ye gelmeme kararı aldı. Kruvaziyer gemisinin tur programında Türkiye'den Kuşadası ve İstanbul'da yer alıyordu. Tanıtımlarda İstanbul'un tarihi ve kültürel kimliğinin LGBT odaklı bir kruvaziyer organizasyonunun parçası gibi sunulması dikkat çekmiş, turun İstanbul programı sosyal medyada infiale yol açmıştı. Gelen tepkilerin ardından geminin rotası değişti. LGBT'lileri taşıyan geminin Kuşadası ve İstanbul'a uğramayacağı açıklandı. LGBT içerikli parti çağrısı yapan Tekyön İstanbul isimli işletmede İstanbul Valiliği'nin talimatıyla Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından süresiz olarak mühürlendi.
2: Meclis Başkanlığı'na 11 dokunulmazlık dosyası daha sunuldu. CHP'li Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal başta olmak üzere 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.
3: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 11 dokunulmazlık dosyası daha gönderildi.
4: Ben böyle bir şey görmedim ya.
5: Peki, ben de görmedim.
0: Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi.
3: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
0: 10 milletvekili hakkında 11 dosya bulunuyor. Başta Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır olmak üzere 9 dosya CHP'li vekiller hakkında. Mahmut Tanal'la ilgili de 2 dosya bulunuyor.
6: Teklifini görüşmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız.
0: Şu an için karma komisyona CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul milletvekili Namık'tan, CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, CHP Manisa milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP Kocaeli milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Rize milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen, İyi Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, Bağımsız İstanbul milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları sevk edildi.
2: Yükseköğretim Kurumları sınavında bazı soruların hatalı olduğuna yönelik iddialar gündemde. Tartışmaları da beraberinde getiren sorulara ilişkin ÖSYM tarafından inceleme başlatıldı.
0: Hatalı soru iddiaları sosyal medyada tartışmalara neden oldu. ÖSYM devreye girdi, sorular incelemeye alındı. Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin ter döktüğü YKS'nin üzerinden günler geçti. Ancak tartışmalar bitmedi. Sınavda iki sorunun hatalı olduğuna yönelik itirazlar vardı. O sorulardan biri edebiyat testinde yer alan Halide Edip Adıvar'ın Handan kitabı ile ilgili soruydu. Sorudaki karakter ismi Neriman yerine Nermin olarak yazılmıştı. Bir diğer tartışmalı soruysa AYT matematik testindeydi. Türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma sorusu matematikçileri

0: Asya'yı iki güçlü fırtına, Hindistan'ı ise güçlü sağanaklar vurdu. Asya kıtası bir kez daha aşırı hava olaylarıyla gündeme geldi. Japonya tropikal siklonlarla karşı karşıya kaldı. Adanın güney kıyılarını etkisi altına alan Mekala Tayfunu ve Higos tropikal fırtınası adlı iki farklı hava olayı beraberinde şiddetli yağış getirdi. Bazı bölgelerde toprak kaymaları meydana geldi. Ülkenin güneybatısındaki Yamaguchi'de iki katlı bir evin heyelan yüzünden kayması sonucu yaralananlar oldu. Heyelanın ardından çamura gömülen eve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Toprak kayması riski nedeniyle Tokyo'daki Oshima kasabasıyla Kyoto ve Osaka'nın bazı bölgelerinde de tahliye emri verildi. Sağanak yüzünden afetin vurduğu noktalarda birçok tren ve uçak seferlerinde aksaklık meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle bir evin temelinde ise 9 metre uzunluğunda, 5 metre derinliğinde bir çukur meydana geldi.
1: Çukurun etrafındaki toprak yüksek bir gürültüyle çökmeye başladı. Polis insanları uzak durmaya çağırdı.
0: Hindistan'ı ise bir kez daha şiddetli muson yağışları vurdu. Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Arunachal Pradesh eyaletini etkisi altına alan sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Özellikle kırsal bölgelerde büyük yıkım meydana geldi. Olayda hayatını kaybedenler olurken çok sayıda kişiden haber alınamıyor.
1: Yaklaşık 20 ev ve mahalleler su altında kaldı. Kayıp kişiler hakkında hiçbir bilgi yok. Eşyalarımın hepsi de hasar gördü ve sel sularına kapılıp gitti.
0: Hasarın boyutuysa su çekilince ortaya çıktı. Keni Panyor bölgesi selle taşınan çamur, odun parçaları ve molozlarla kaplandı. Afetten geriye hasar görmüş evler ve araçlarla kökünden sökülmüş ağaçlar kaldı.
2: Türkiye'ye döneceğiz ve bir kaza haberiyle devam edeceğiz. İstanbul Silivri'de kontrolden çıkan bir minibüs tarlaya uçtu. Kazada iki kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
0: Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu. Feci kazanın adresi İstanbul Silivri. Akşam saatleriydi. Çerkezköy Kapaklı Beylikdüzü hattında sefer yapan yolcu minibüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
3: Hemen arkamdaki servis Çerkezköy yolu üzerinde seyir halindeyken hemen yanı başındaki tarlaya uçtu ve bu kazada ne yazık ki iki kişi hayatını kaybetti.
4: Sağlı sollama mı artık bilmiyoruz. Bir şarampole yuvarlanma ve takla atma şeklinde bir kaza olduğunu değerlendiriyoruz.
0: İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Feci kazada 80 yaşındaki Melek Düzgün'le 40 yaşındaki Murat Memük yaşamını yitirdi. 10 kişi de yaralandı. Yaralılarsa ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: İstanbul Avcılar'da bir köpeğe dakikalarca şiddet uygulandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
0: Gezdirdiği köpeğini dakikalarca darp etti. İstanbul Avcılar sahilinde bir kişi yanında gezdirdiği köpeğine vurmaya başladı. Köpeğe peş peşe vuran şüpheli daha sonra hayvanı kayalık alana götürerek şiddete devam etti. O anlarsa çevredekilerin cep telefonuna yansıdı. Saldırgan adam bir süre sonra köpeğiyle birlikte olay yerinden uzaklaştı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntülerin ardından köpeğe şiddet uygulayan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
2: İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde el arabasıyla pide satışı yapan Recep Uysal, iddiaya göre eski eşinin yakınlarının saldırısına uğradı. İşte o anların görüntüleri.
5: Abi seslensen dururum ya.
0: Eski eşinin akrabaları saldırdı. Üstelik çocuğunun yanında.

0: Ben hemen kendimi savunmayandım. Yanında çocuk vardı. 11 yaşında oğlum vardı. Çocuğu da kenara attık.
1: Sokaklarda pide satışı yapan Recep Uysal çocuğuyla birlikte işe çıkmıştı. Arkasından gelen iki kişi onu durdurdu. İddiaya göre onlar eski eşinin akrabalarıydı.
0: Dururum ya. Tamam abi dedim. Şöyle gölgeye arabayı çekerken çektim. Ondan sonra saldırmaya başladılar. Kamerayı görünce el ayağı titrediler. Arkadan telefonu yere attılar. Tekme, tokat, artık ondan sonra sopa mop her yerime zaten vurdular. Ondan sonra da zaten sesleri duyan esnaf da gelince orada basıp kaçtılar. Ama orada silah da çektiler yani.
1: Recep Uysal'ın beraberindeki çocuğu çok korkmuştu. Zaten çığlıkları her şeyi anlattı.
0: Abi ses sen dururum ya.
1: Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.
0: Abi sen dururum ya.
2: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın radarından kaçamadı. Mersin'de saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
1: Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de kıskıvrak yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Danil Maşarov'un yerini tespit etmek için harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Mersin'in Mezitli ilçesinde saklandığı tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde asayiş, narkotik, istihbarat, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve hudut kapıları şubeleri ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uyuşturucu kaçakçısı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürüyor.
2: Rize'de denizde hortum meydana geldi. O anlar kameraya yansıdı. Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan sağanak sonrası denizde hortum oluştu. Kıyıya yaklaşık 100 metre açıkta görülen hortum paniğe neden oldu. Bazıları hortumu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. 5 dakika kadar etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan etkisini kaybetti. Son dönemde tartışmalara neden olan araç içi ekran ve multimedya sistemleriyle ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. Ön cama takılan telefon tutucuları ve fabrika çıkışlı multimedya ekranları serbest bırakıldı. İşte detaylar.
3: Araç içi ekipmanlar ve teknolojik cihazlarla ilgili belirsizliklerin giderilmesi için yeni bir düzenleme yapıldı. Sürücüleri yakından ilgilendiren düzenlemeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Buna göre ön cama takılan telefon tutucuları artık serbest bırakıldı. Araç kameraları da belirlenen ölçüler içinde kullanıldığında cezaya konu olmayacak. Direksiyon veya gösterge paneli hizasından itibaren 5 cm'yi aşmayan ekipmanlar serbest kabul edildi. Dikiz aynasına asılan koku ve benzeri aksesuarların kullanımı da yasal zemine kavuştu. Araçların fabrika çıkışlı multimedya ekranları ceza yaptırım kapsamı dışında tutuldu. Araç içi ses sistemlerine ceza uygulanabilmesi için sesin araç dışına taşması şartı getirildi. Ayrıca bu ihlalin kayıt altına alınması zorunlu hale getirildi. Böylece araç içinde müzik dinleyen sürücülerin keyfi cezalara maruz kalmasının önüne geçilmesi hedeflendi. Navigasyon, park desteği ve sürüş amaçlı kullanılan ekranların kullanımına izin verildi. Araç içi ve dışı kamera sistemleriyle kayıt cihazları da serbestlik kapsamında değerlendirildi. Otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanacağı bireysel sesli ve görüntülü sistemlerin kullanımına devam edilecek. Uygulamada İçişleri, Ulaştırma ve Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıkları yetkili olacak. Düzenleme, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek.

0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin tarihinde ilk kez hayata geçireceği kiralık sosyal konut uygulaması ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Dairelerin Eylül ayında ihtiyaç sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak anılan 500 bin konut projesi ile ilgili de konuştu. İlk anahtar teslim bakın ne zaman?
1: TOKİ tarihinde ilk kez kiralık sosyal konut dönemini başlattı. Bir yandan da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 500 bin konutluk projede sona yaklaşıldı.
2: Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini başlattık. 100 yılın konut projesi.
1: İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konutların ilk etabı bu yıl ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek. Müjdeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı.
2: Eylül ayında da ilk kiralık konutlarımızı vatandaşımıza teslim edeceğiz. Yani bu Eylül'de.
3: Projeden öncelikli olarak dar gelirli olanlar, emekliler, engelliler ve kentsel dönüşümden dolayı evini boşaltanlar yararlanacak.
4: Ağustos ayında müracaatlar alınacak. Burada da özel kontenjanlar olacak ve kura sistemiyle bu kiracılar belirlenecek.
1: Mega kente inşa edilecek daireler 1+1, 2+1 ve 3+1 olacak. Hak sahipleri ise kura yöntemiyle belirlenecek. Başvuru yapabilmek için adayların üzerine kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması ve belirlenen hane halkı gelir sınırını aşmaması şartı aranacak.
4: Konutların tamamı bitmiş ve yapılmış durumda. Ataşehir ve Başakşehir bölgesinde bu TOKİ konutları kiralama yapacak.
3: İlk olarak hak sahibiyle 3 yıllık bir kira sözleşmesi imzalanacak. Diyelim ki o sürenin sonunda evde oturan hak sahibi aranan şartları yerine getirmeye devam ediyor. İşte 3 yıl sonra o hak sahibiyle tekrar sözleşme yenilenecek. Ama eğer yerine getirmiyorsa o ev başka bir hak sahibine tahsis edilecek.
1: Projeyle birlikte İstanbul'da kira fiyatlarının dengelenmesi ve piyasadaki fahiş artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
2: Bu projeyle ilk kez kira fiyatlarının aslında dengelenmesinde çok önemli görüyoruz.
4: Piyasa değerinin çok altında olacak. Örnek 25 bin liralık bir kiralık daire TOKİ tarafından ortalama 10-12 bin TL'ye kiraya verilecek.
1: Öte yandan 500 bin sosyal konut projesinde ilk anahtar teslimlerinin 2027 yılı Mart ayında başlaması planlanıyor. Konutlar 1+1 ve 2+1 tipinde yatay mimari anlayışıyla ve geleneksel dokuya uygun olarak inşa ediliyor.
0: Bursa'da yaşayan Sedair Kurnaz'la eşi ev alabilmek için yıllardır altın biriktiriyordu. İstedikleri evi bulan çift ödeme yapmak için biriktirdikleri 1 kilograma yakın altını bozacaktı. Ama evde temizlik yapan eşi altın dolu poşeti dalgınlıkla çöpe attı.
5: Yakın altın vardı. Eski çamaşırlarla birlikte bu çöpün içine atmış.
1: Mahalledeki çöp bidonlarını tek tek aradığı güvenlik kameralarına baktı. Yıllardır ev alabilmek için biriktirdikleri altın dolu poşeti eşi dalgınlıkla çöpe attı.
5: Ev alacaktık söyledi onlarla. Bugün ödemesi vardı. Bugün fark ettik biz de o olayı. Öğrenince şoka uğradık.
1: Bursa'da yaşayan Sedair Kurnaz'la eşinin tek hayali ev sahibi olabilmekti. Çift bu hayalle yıllardır arttırdıkları parayla altın alıyordu.
5: Ya altın olarak biriktirmiştik.
6: Ne kadar altın?
5: Ya hemen hemen 1 kiloya yakın altın vardı.
1: İstedikleri evi bulan çift ödeme yapmak için biriktirdikleri altını bozacaktı ama ödeme gününden bir gün önce eşi temizlik sırasında altın dolu poşeti çöpe attı.
5: Salı günü akşam eşim poşete koymuş. Evi temizliği yaparken eski çamaşırlarla birlikte bu çöpün içine atmış. Biz de bugün daha öğrendik.
1: Mahalledeki çöpleri tek tek arasa da altın dolu poşeti bulamadı. Kayıp altınların bulunması için mahalledeki güvenlik kameraları inceleniyor.
5: Bak köşede bir kamera var.
7: Orada da var, burada da var.
5: Emniyete de başvurduk, gereken birimlere başvurduk. İnşallah bunlar eden varsa inşallah verirler. Şöyle.
0: İstanbul ve lezzet kelimeleri yan yana gelince akla gelen ilk yiyeceklerden biri balık ekmek. Ve bu lezzet sadece mega kentte değil, Almanya'da da çok seviliyor. İşte dünyanın diğer ucunda Eminönü Balık Keyfi.
6: Türkiye'nin hasretini gideriyor yani.
8: Almanya'nın İstanbul'u burası.
9: Frankfurt'tayız. Main Nehri'nin kenarında gökdelenlerin dibindeyiz. Burada belki vapurlar yok, belki martı sesleri de duyulmuyor ama bu balık ekmekten bir ısırık alanlar kendilerini Eminönü'nde hissine kaptırıyor.
1: İstanbul'un ikonik sokak lezzeti balık ekmek Almanya'da da damak çatlatıyor.
9: Frankfurt'ta Türk toplumunun aslında bir anlamda memleket özlemini gideren adam işte yanımızda Ramiz Bey.
10: Evet, yani biz İstanbul doğumlu büyüme olduğumuz için hani onu yaşatmak istedik. 24 senedir burayı yapıyoruz, işletiyoruz.
9: Ve Almanya'daki herhalde tek zaten bu işi yapan
10: sizsiniz. Avrupa'da tek biz yapıyoruz yani. Bu işi ilk başlattık ve her an sürdürüyoruz. Dünyaca tanınıyor. Mesela dergisine kapak konusu oldu. Kore dizisi geldik. Burada çekim yaptılar. Şu anda Frankfurt'un rehberindeyiz yani.
1: Nehir kıyısındaki bu balık ekmek teknesinde çeşit bol.
10: Çupra fili, uskumru fili, hamsi, çipsimiz var, bir de kalamarımız var. Hepsi ekmek arası, sandviçim.
9: Günde kaç kişiye ekmek, balık ekmek satıyoruz?
10: Vallahi yeri yeri 700-800 porsiyon gidiyor.
1: Balık ekmek sadece gurbetçilerin değil, Almanların da favorisi.
9: Almanlara da sevdirebildik mi balık ekmeği?
10: Sadece senin hafta arası %80'i Alman.
11: Evet, kahvelerde, Türk kahvesinde ikram edildi müşteriye.
10: Türk mutfağımız bizim mutfağı, dünyanın en güzel mutfağı. Yani biz kendi kültürümüzü tanıtıyoruz. Gelenler oturuyorlar aile çoluk çocuğuyla. Bir piknik sohbeti gibi yapıyorlar.
12: Ben 6 yıldır geliyorum. Bir büyük zevk ve iştahla da yiyorum.
13: Burası çok güzel. Türkiye'deki özlemimize, hasretimize hepsini burada gidermiş oluyoruz. Burada bir aile gibiyiz.
0: Türkiye İstatistik Kurumu'nun zaman kullanım araştırması evlilerle bekarların gün içindeki alışkanlıklarını ortaya koydu. Evliler televizyon, müzik ve aileyle ilgili aktivitelere daha fazla zaman ayırırken bekarlar hobi, oyun ve spora daha çok vakit harcıyor.
14: Evliler bekarlara göre daha çok televizyon izliyor. Türkiye'de geçen yıl evliler bekarlara göre televizyon izleme, müzik dinleme, aile bakımıyla gönüllü işlere daha çok zaman ayırırken bekarlarsa eğitim, hobi ve oyun gibi aktivitelerde evlileri geçti. Türkiye İstatistik Kurumu yaptığı araştırmayla bireylerin bir gününü hangi faaliyetlere ne kadar süre ayırarak geçirdiğini belirledi. Verilere göre ülkedeki bireylerin geçen yıl en fazla zaman ayırdığı faaliyet uyku oldu. Evliler günlük ortalama 8 saat 44 dakikalarını, TÜİK tarafından hiç evlenmeyenler olarak tanımlanan bekarlar da 9 saat 5 dakikalarını uykuya ayırdı. Bekarlar evlilere göre hobi ve oyunla spor ve doğa sporları faaliyetlerini daha çok gerçekleştirdi. Evliler gün içinde hobi ve oyunlara sadece 13 dakika ayırabilirken, bekarlarda bu süre 47 dakikayla neredeyse 4 kat daha fazla hesaplandı. Spor ve doğa sporları için evliler 9 dakika harcarken, bekarların bunun için ayırdığı süre 18 dakika olarak belirlendi. Evlilerin bekarlara göre daha fazla zaman harcadığı faaliyetlerden biri de televizyon izleme, radyo ve müzik dinleme oldu. Gönüllü işler ve toplantılar için bekarların ayırdığı süre 13 dakika olurken, evlilerde bu süre 48 dakikaya kadar çıktı.
0: Milyonlarca öğrenci karnesini alarak yaz tatiline başladı. 37 yılını eğitime veren İstanbul'daki bir öğretmense emekli oldu. Dilek Olay 37 yıl. Tabii vedası da o kadar zor oldu.
14: Kendini öğretmeye adadı. Binlerce öğrenci yetiştirdi. Emekliliğine ise işte böyle uğurlandı.
15: Bu uğurlamayı unutmayacağım. Ömrümün sonuna kadar. Allah ömür verdikçe bunu hatırlayacağım.
14: İstanbul Sultanbeyli Ahmet Haluk Dursun İlkokulu'nda hem gurur, hem coşku, hem de hüzün bir aradaydı. Dilek Olay tam 37 yılını çocukların geleceğine adayan sınıf öğretmeni Cemal Gürbüz, meslek hayatına nokta koydu. Sürpriz veda etkinliğinde okul koridorları ve bahçesi sevenleriyle doldu. Alkışlar hiç durmadı, sloganlar atıldı, duygu dolu anlar yaşandı.
15: Bu uğurlamayı unutmayacağım. Ömrümün sonuna kadar, Allah ömür verdikçe bunu hatırlayacağım.
14: Cemal öğretmen okuldan ayrılmadan önce mesleğe yeni adım atan genç meslektaşlarına da altın değerinde bir tavsiyede bulunmayı ihmal etmedi.
15: Çünkü gibi heyecanlarını yitirmesinler. Heyecan bittiği zaman artık yapacak bir şey kalmıyor. Heyecan olmayan insan karşısındakine hiçbir şey veremez. Heyecan, heyecan, heyecan.
0: Hafta sonunu değerlendirmek isteyen İstanbulluların adresi piknik alanları oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren park ve mesire yerlerinde yoğun kalabalık oluşurken vatandaşlar hem dinlendi hem de aileleriyle keyifli vakit geçirdi. O görüntülerle bülteni noktalayacağız.
16: Yaktık, şimdi yiyeceğiz.
17: Nasıl geçiyor?
18: Hanımlar da sofra yapıyor, biz de burada semaverle mangalla uğraşıyoruz.
17: Havalar oldukça güzel.
19: Çok, bayağı sıcak.
14: Hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular sabahın erken saatlerinden itibaren piknik alanlarına akın etti.
3: Hafta sonu havalar güzel olunca vatandaşlar da mesire alanlarına adeta akın etti. Tabii erkekler ateş başında mangal yakarken kadınlar da sofra kurma hazırlığına koyuldu.
17: Efendim, hafta sonunuz nasıl geçiyor?
20: Çok iyi, pikniğe geldik biz de dayımlarla falan hepimiz. Aynen Mardin'den buraya geldik zaten annemin yanına.
3: Semaver işi size mi kaldı?
18: Evet, bize kaldı.
3: Tavuklar hazır mı?
21: Hazır tabii. Nereden alalım şeyi?
3: Neler yaptınız? Nasıl sosladınız?
21: Vallahi biber, içine atılan baharatları kattık işte.
3: Birazdan artık mangalda ateşte.
21: Aynen, buyurun siz de yiyelim beraber.
3: Teşekkür ediyoruz. Ellerinize kollarınıza
21: sağlık. Afiyet olsun.
14: Çocuklar oyun alanlarına koşarken büyükler mangal başına geçti.
16: Eğleniyorum.
3: Piknik yapmayı seviyor musun?
16: Evet. Akrabalarla çok güzel piknik yapıyoruz. Eğlenceli oluyor.
3: Evin büyükleri ateş başında.
22: Tabii, evin büyükleri ateş başında her zaman. Mangal yapar, bayanlar yer.
3: Onlar da sofra kuruyor.
22: Onlar da sofra kuruyor.
3: Güzel havalarda da sanırım bu tarz yerler kaçınılmaz olur.
19: Yani hafta sonları. Eşlerimiz hafta içi çalıştığı için. Hani hafta sonları böyle kaçabiliyoruz işte.
23: Masamızı da kurduk. Buyurun beraber mangalımızı yapalım.
3: Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Elinize kolunuza sağlık. Birazdan ziyafet var o zaman.
18: Evet.
3: Peki nasıl geçiyor hafta sonunuz?
18: Güzel geçiyor. Havalar da güzel.

0: A Haber ekranlarından iyi akşamlar efendim. Satır arası programıyla karşınızdayız. Bu akşam kıymetli konuklarımız var. Onlarla birlikte dünyada neler oluyor, ülkemizde neler oluyor onları değerlendireceğiz. Özellikle gözler geride bıraktığımız gün İran'a bir kez daha Hürmüz'e odaklandı. İran'ın bir yük gemisine yönelik saldırısıyla başlayan o süreç Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı saldırısıyla sonuçlandı ve karşılıklı açıklamalar eşliğinde bir kez daha o soru akıllara geldi. Acaba ateşkes bozuldu mu diye. İşte tüm bu konuları değerlendireceğiz. Hem sahadaki gelişmeleri arkadaşlarımızdan alacağız hem de konuklarımızın değerlendirmelerini, yorumlarını dinleyeceğiz. Kimler bizlerle, hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum. Gazeteci Ekrem Kızıltaş, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Askeri stratejist Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yine gazeteci Doktor Murat Özer de bizlerle, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ve Orta Doğu uzmanı Mete Sohtaoğlu, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, Tayyip.
0: Şimdi ardı ardına gelişmeler yaşanıyor. Sahada da önemli gelişmeler vardı. Kısa süreli bir askeri gerginlik yaşandı ama daha sonra bu gerginlik yerini gergin açıklamalara bıraktı. Dün özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nda Singapur bayraklı bir ticari gemiye yönelik düzenlediği drone saldırısının ardından da hemen Amerika CENTCOM harekete geçti ve devrim muhafızlarına bağlı belli noktaları vurduğunu açıklamıştı. Şimdi Tahran'dan da son gelişmeleri bizlerle paylaşacak A Haber muhabiri Ekber Karabağ. Ekber'e de hoş geldiniz diyeceğim ama dün neyi yaşadık Mete Sohtaoğlu? Yani daha önceki süreçlerde evet daha sert hatta saldırılar gerçekleştirilmişti.